0: Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde, Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor ve gidiyor. Yani bu tarz böyle tevekkül sahibi, çok da itiraz etmeyen aslında, kaderine razı olan bir şahsiyet.
1: Ama anlaşılıyor ki işiyle ilgili yorgunluklar, hayat onu biraz yormuş ve germiş. Biz 21. yüzyılın hastalığı olarak gördüğümüz depresyonu bir
0: Evet,
1: yönüyle...
0: tabii. Zaten girişte direkt ondan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde depresyona girdim diyor. Yani
1: Ha, kendini toplamaya gidiyor biraz oraya.
0: evet, öyle görünüyor. Ama o gittiği zaman o şey sürecinde tarih vermiyor ama orada önemli bir şahsiyetin kızıyla evleniyor. Bir şeyh efendi kızını veriyor ve diyor sen diyor seyit kendisi. Sen diyor seyit soyundansın diyor. Onun için diyor hiçbir şey istemiyorum senden. Yani çeyiz, meyiz, başlık parası vesaire falan. Hiçbir şey talep etmedi diyor. Beni diyor kızıyla evlendirdi. Öyle de bir mesela ikram olmuş bu bütün çektiği sıkıntılar sonunda kendisine.
1: Çok ilginç şöyle bir şey var. Siz böyle anlattıkça benim için siz bu yönleriyle anlatmadan evvel bir seyyah, bir yazardı. İnsan olduğunu fark etmemişim. Çok ilginç bir şey oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda bize bugüne miras olacak bir şeyler bırakan bilim adamı olabilir, sultan olabilir, yani etkili bir şahsiyet. Biz onun insan olduğunu çok görmüyoruz.
0: İlginç bir
1: Bu
0: şey daha
1: enteresan.
0: var. O insan olma dediniz ya. Bir gün Alişir Nevai Yakup Bey'e bir hediye gönderecek. Kitap hediyesi gönderecek. Bir Molla Camii'nin divanını istiyor. Talep ediyorlar. O da güzel bir Sultan Ali Meşredi'nin hattıyla bir Molla Camii divanı gönderecek. Diyor ki şeye Hüseyin Ebiverdi'ye kütüphanede diyor git kütüphaneciye söyle divanı versin sana götür. Gidiyor kütüphaneciden istiyor kitabı. İşte güzel hazırlanmış, paket yapılmış, kargo gibi düşünelim. Alıp Herat'tan Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e vardığında diyorlar ki ya bu uzun yolculukta sıkılmadın mı, yorulmadın mı, bu meşakkatli şeye nasıl katlandın? O da diyor ki yanımda diyor bir yoldaşım vardı, kitabı kastediyor. Sıkıldık işte diyor, açtım okudum. Molla Camii'nin divanını farz ederek söylüyor ama. Sonra geliyor ki kütüphaneye götürüyorlar kitabı, açıyorlar. Yanlış kitap gelmiş. Molla Camii divanı yerine İbn Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi gelmiş. Ve o yalan söylediğini fark ediyor Yakup Bey. Bu sefer şeye tekrar bildiriyorlar Alişir Nevai'ye yanlış kitap geldiğini. Şeyle Hüseyin Ebiverdi ile Alişir Nevai arasında bir soğukluk
1: giriyor.
0: giriyor.
1: Yani evet, kadro tamamen büyük bir uhulet ve suhuletle
0: Tabii.
1: her zaman
0: Tabii, tabii,
1: geçilmeyebiliyor.
0: tabii.
1: Bu karşılaşmalar, tekraren söyleyeceğim, benim gibi sıradan bir okur için çok da şaşırtıcı olabiliyor hakikaten. Çünkü biz böyle acayip yerlere oturtuyoruz zihnimizde bazen şahsiyetleri ve tarihi olayları. O öyle geliştiği için başka türlü olamazmış, herhangi bir çapağı, bir pürüzü yokmuş gibi meselelerin gibi bakıyoruz. Öyle olunca da yani mükemmel bir akış içinde
0: Evet, değil işte
1: varsayıyoruz.
0: bazen böyle terslikler olabiliyor. Sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çok yaşamışlardır muhtemelen. Çünkü her şeyi yazmamış Hazret. Ama şey çok ilginç. Yani baştan dedim ya dönemin padişahlarıyla birebir görüşüyor ve gittiği yerlerde ilim meclislerine dahil oluyor direkt. Mesela Tebriz'de o dönemin önemli Kadı İsa gibi önemli isimlerle. Herat zaten kendi bölgesi. İstanbul'da padişahla görüşüyor ve padişah buna bir görev veriyor. Medreseleri
1: İlgilen burayla
0: ilgilen
1: diye, evet.
0: burayla diyor. Kahire'ye gittiğinde yine ulemayla, şairlerle, çeşitli vezirlerle diyaloglarından bahsediyor. Şeyi atlamayalım. Şimdi hep bu kitap üzerine yoğunlaştık ama bir kitabı daha var.

0: var Ebi Verdi'nin. O biraz böyle Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ına benzer bir kitap. Kendisi de girişte belirtiyor zaten. Gülistan'a benzetmeye çalıştım diyor. Orada da şimdi burada bahsetmediği şeylerden daha ayrıntılı bahsediyor. Hikaye şeklinde. Mesela İstanbul'da burada çok az bahsediyor. Ayasofya var, Fatih Cami var ve bir bahçeden bahsediyor. Muhtemelen Gülhane Parkı. Ama o kitapta diyor ki ben diyor bir gün Galata'dayken işte Mesihilerin bir toplantısına denk geldim tarzı o kitapta, diğer kitabında.
1: Özür dileyerek devam edin lütfen de aklımdaki soru şu olacaktı, size soracağım. Yani Ebi Verdi daima üst tabakayla, yönetimle, şairle, alimle mi görüştü? Sokağa çıkmadı mı hiç? Ne oluyordu o zaman sokakta diye?
0: Tam da bunları diğer kitabında bahsediyor. Biraz aşk meşk şeyleri var, faaliyetleri. Galata'ya gidiyor. İşte Galata'daki o dönem yaşayan Hristiyan güzellere tutuluyor. Onlarla diyalog kuruyor. Oradaki bazılarıyla tartışmalara giriyor. Onların Müslüman olmasına affedersiniz vesile oluyor. Ya da işte Ankara'nın mesela medreselerden bahsediyor. İsim isim. İşte Ak Medrese diyor. Bugün hala bina olarak orada, Ankara'da var. Sivas'ta bazı hikayeler anlatıyor. Kahire'de yaşadığı, başından geçen olaylardan bahsediyor. Ya o şeyi burada daha elit bir Ebi Verdi görüyoruz. Orada daha halk
1: burada evet görev içinde. Adamı ve tarihi sorumluluk içinde ciddi bir üslup var.
0: Orada çünkü orada kitabın formatı da ona uygun. Hikayelerden oluşuyor ve işte içinde ibretamiz şeyler koyuyor. Orada da bir halk insanı Ebi Verdi'yi görüyoruz.
1: Ve orayla ilgili bize bu sefer başka türlü, başka yönüyle o çağın resmini çekiyor. Hocam sizin yolunuz neden ve nasıl kesişti peki Ebi Verdi ile? Çünkü dönemde yani kendi çevresi içinde sayılı seyyah var dediniz ama yine de çok geniş bir alan bahsettiğimiz, yani tarihi derinlik bakımından da coğrafi bakımından da.
0: Şöyle ben daha önceden İranlı seyyahların seyahatnameleriyle ilgilenmiştim ve Kaçar dönemi, yani 1890-1925 arası İran coğrafyasına hakim olan hanedan mensubu şahların seyahatnameleri var. Birincisi Nasreddin Şah, bir de Muzaffereddin Şah. Bu, Avrupa seyahatleri var. Bu Avrupa seyahatleri içinde İstanbul'a da uğruyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sonra tabii Farsça yazılan seyahatnameler nelerdir vesaire gibi araştırmalar yaparken bütün işte makalelerde, kitaplarda, ansiklopedi maddelerinde ismi zikrediliyor. Ama Türkçe hiçbir çalışmaya denk gelmedim. Hani sadece ismi zikrediyorlar. Muhtemelen birisi yazdı. Herkes oradan
1: devam etti. O iz takip edilmiş.
0: Merak ettim. Bu böyle bir eser var mı gerçekten? Yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı? Onu araştırdım ve İran'da 1960'larda bir dergide metninin, Farsça metninin yayınlandığını fark ettim, gördüm. Hiçbir şey yapılmamış. Çok önemli bir isim kişi yayınlayan, ismini de zikredelim. Merhum İreç Efşar. İran'da çok önemli bir araştırmacı. Kısa bir giriş yazısıyla metni yayınlamış. Ama hani bir araştırma, kimdir bu müellif?
1: Müellifle ilgili bir şey yok.
0: Bir şey yazmamış. Eser. Çok kısa. Ve içerikle ilgili bir araştırma, değerlendirme yapmamış. Sadece metni yayınlamış. Onu buldum, okudum. İlginç şeyler vardı. Ardından el yazmasını buldum. El yazması ilginçtir. Uppsala'da. Uppsala Kütüphanesi'nde 1780'lerde İstanbul'da bulunan bir papaz buradan toplamış olduğu el yazmalarını götürüyor Uppsala Kütüphanesi'ne ve bugün Uppsala Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor el yazmaları. Bir papazın toplayıp İstanbul'dan götürdüğü yazmalar arasında bu eser, tek nüsha zaten, başka kopyası yok. Yayınlayan kişi de, İran'da yayınlayan merhum hoca da oradan zaten almış, yayınlamış. El yazmasını da buldum ben. Onu da inceledim.
1: Ona ulaştınız mı?
0: Evet. Fotoğraflar olması lazım. Örnek sayfalar kitapta. Onu da inceledim. İşte hocanın yanlış okuduğu yerler var. Çünkü eski mikrofilmden fotokopi almışlar, okunmayan yerler var.

karanlık çıkan, siyah çıkan silinmiş yerler vardı. Şimdi daha temiz, renkli, taranmış PDF'inden okuduğumuz için daha rahat okunabiliyordu. Onları düzelttim. İşte giriş yazısı vesaire. Türkçe'de zaten daha önceden bahsedilmemişti. Bir tek meşhur bir Timur araştırmacısı var. Hocası akademisyen.

0: çalışmayla. Şunun için. Hı-hı. Şimdi biz portrede bir taraftan bir eseri nakledenle ilgili konuşuyoruz. Eserin kendisiyle ilgili, müellifiyle ilgili konuşuyoruz. Çok yorulmuş Ebi Verdi ve zaman hı-hı, zaman hı-hı. Yani ömrünün önemli bir kısmının gittiğini de söylemiş. Sadece Ebi Verdi için sormuyorum ama çevirilerle, tarihte hı-hı. önemli kişi ve eserlere ilişkin çalışmalarla siz de yol kat ediyorsunuz. Hı-hı, hı-hı. Sizin de hayatınız bu şekilde ilerliyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Neyin içine gark olmuş durumdasınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şunun için soruyorum. Ebi Verdi'nin hani üst tabakayla ilgili çalışmaları burada ortaya koyup ama hikayeleri başka yerde anlattığı gibi diyorum ki şimdi hikayesini bana anlatın.
1: Şöyle, sizinkinin. Tabii. Şimdi ben Fars Dil Edebiyatı çalışıyorum. İran araştırmaları genel başlığı altında değerlendirirsek. Aslında bir şekilde Farsça ile ilgili her şey ilgi alanımıza giriyor. Yani bu bir edebiyat metni de olabilir, tarih metni de olabilir, musiki metni de olabilir. Bir şekilde filolojiyle uğraştığımız için ister istemez onlarla uğraşıyoruz. Bunun şöyle, ben mesela sevindiren bir tarafını söyleyeyim. Yayınlandıktan sonra sanat tarihi bölümünden bir hocamızla karşılaştık. Hocam, ne zamandır sizi görmek istiyordum, teşekkür etmek istemiştim bu eser için. Çok önemli bilgiler, tespitler vardı orada. Çok faydalandık. Bu mesela ondan kalan bana bu oluyor mesela. Bereketi. Dediniz ya, ne, evet, ne evet, kalıyor. Evet. Bunun gibi yani bunu kitabın ikinci baskı yapmış olması, takdir görmüş olması. Çünkü biz kitaplar yayınlıyoruz, bakıyoruz. İşte 5 yıl, 10 yıl geçiyor. İşte 1000 baskı kitap satılmıyor. Yani Türkiye genel bir problem ama burada öyle bir bereketi de oldu. İkinci baskı yaptı. İnsanlara ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta bir seyahatnamelerle ilgili çalışan bir hocamız işte 2025 yılının en iyi seyahatnameleri diye bir liste yayınlamıştı. İlk sıradaydı. Ya bunları görünce tabii insan çalışmanın karşılığının olduğunu fark ediyor ve mutlu oluyor tabii. Yani bizim işimizin bereketi de bu oluyor.
0: Eyvallah. Hocam, az önce söylediğiniz aslında dil işin zemini olunca tarihe de, siyasete evet. de her tarafa onun vasıtasıyla, onun aracılığıyla bakmak mümkün. Siz zemini orada oluşturduğunuzdan zaten ilgi alanınız geniş. Ama ben biliyorum ve sizi misafir ederken güncel gelişmelerin ötesinde Turgay Şafak'ı bu konuyla ilgili almanın memnuniyetini yaşıyorum bir taraftan. Eyvallah. Çünkü bu dünyada ve bu zamanda yaşıyoruz. Zeminimiz, zamanımız bu. Dolayısıyla sizin uzmanlığınızın güncel konularla ilgili taraflarından da istifade ediyoruz. Şimdi rekabete girmek istemem güncellikle doğrudan ama bu sıcak coğrafyada, bu zor, çetin diye bahsettiğimiz dönemde bugünün gelişmeleriyle ilgili akıl yürütmeler, analizler yapmalar mı bir mesele? Yoksa geçmişe dönüp bakmak, bugünü onunla okumak mı bir mesele? Acaba Turgay Şafak işin neresinde?
1: Şöyle, şimdi ben bir siyaset bilimci değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak hani çalıştığım bölge, coğrafya, ülke olması hasebiyle özellikle İran'daki gelişmeleri, İran'a dair gelişmeleri, İran merkezli gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak güncelin şöyle bir problemi var. Sürekli tekrar eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır mesela. Siz de programlar yapıyorsunuz, konuklar ağırlıyorsunuz ya da bu kanalda, başka kanalda güncel ile ilgili çok şey konuşuluyor.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle konuşulan şeylerin çoğu birbirinin tekrarı olmak zorunda kalıyor. Yani son 1 yıldır ben de zaman zaman davet ediliyorum programlara ve yaklaşık 6-7 aydır da kabul etmiyorum. Çünkü söyleyecek yeni bir sözüm olmadığını düşünüyorum.
0: Olan oldu ve üzerine konuştuk.
1: Evet, konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı ve yeni bir gelişme yaşanmadı. Yani 1 yıldır Hürmüz Boğazı konuşuyoruz. İşte ondan önce Gazze'yi konuştuk, Hürmüz Boğazı. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşulacak şey de kalmadı. Bir sonuç da elde edilmedi. Ve bu konu böyle tekrar ede ede Hürmüz Boğazı niçin önemli? 1 yıl sonra her şeyi konuştuk zaten, 1 yıl önce. Hürmüz Boğazı niçin önemli olduğunu. İran'ın rejiminin değişip değişmeyi

0: konusunu, her şeyi konuştuk.
1: Yine konuşuyoruz.
0: Konuşuldu. Onun bir ne diyelim, bir çıkmaz sokak gibi geldi bana aslında. Biraz geriye çekildim. Şu an işte tarihi ya da işte edebiyatla ilgili ya da işte bizim yine alanımız olan tasavvufla ilgili çalışmaların daha kalıcı olduğunu düşündüm ve onlara şu an yoğunlaştım. Yani güncelle tarihi veya akademik çalışmalar yapma arasında
1: bir farklı, denge kurdunuz belki.
0: Böyle ben gördüm. Ha, yine ihtiyaç olur. Hani yeni bir gelişme olur. Söyleyecek sözüm olur. Tabii ki. Yani
1: evet. Ama gündemin öğütücülüğü ve galiba iletişimin tabii, çok hızlı oluşu çok hızlı, biraz yorucu geliyor.
0: Çok
1: ve
0: yorucu.
1: Aslında.
0: Yani şimdi dediğim gibi benim asıl alanım da uluslararası ilişkiler olmadığı için kendi akademik alanım geri planda kalmaya başladı. Yani ben bir Fars Edebiyatı hocası olarak tanınan bir insanken birdenbire güncel İran siyaseti çekiyor.
1: Gündem sizi güncele siyaseti çekti.
0: Tabii tabii. O yüzden biraz daha şu an hani yeni bir şey, yeni bir söyleyecek sözüm olursa kabul edilir çıkarım. Ama
1: o zaman yani hep evinizdeydiniz ama yine de eve hoş geldiniz. Ve inşallah hayırlı gelişmeler olsun
0: i̇nşallah.
1: Ki o hayırlı gelişmelerle günceli konuşmaya devam edelim. Fakat güncelle kadim kol kola, hayatta böyle
0: kol kola,
1: bir şey.
0: Tabii, tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: yetmedi
0: ediyorum.
1: Yetmedi bu sohbet, onu da söyleyeyim.
0: Kitaba giremedik.
1: Kitabın kendisinin içeriği biraz da okura kalsın.
0: Eyvallah.
1: Ama adım adım yine de onun içine girmeyi çok arzu ederim.
0: Eyvallah.
1: Biliyorum akademik yıl başladığı için sizin gündeminizde hayli yoğun olacak. Öğrencilerinizle, araştırmalarınızla, ama bize tekrar vakit ayırabilirseniz
0: İnşallah.
1: Bu adımlara, bu merkezlere sizin rehberliğinizle bakabilmeyi çok arzu ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Turgay Şafak da Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin Dört Başkent kitabını çevirdi, dilimize kazandırdı. Bir parça hem Ebi Verdi'den hem eserinden bahsettik. Hem de biraz bugüne, biraz geçmişe baktık. Sizin de eşliğinizde çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde

0: sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak, insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak, teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var?
2: Bu akşam 20'de 24. Evet.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda tarihin en önemli komutanlarından biri olan Hannibal'i konuşacağız. Kartaca ile Roma arasında yıllarca süren bir mücadeleyi, Hannibal'in ordusuyla çıktığı uzun yolculuğu, Alpleri aşmasını, Roma'ya karşı kazandığı büyük savaşları ve savaş stratejilerini ele alacağız. Bu akşam Hannibal'in hayatını ve onun yüzyıllar sonra bile konuşulur kılan yönlerini bu akşam an ve zamanda masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık bu akşam. Bizi yaklaşık 2000 yıl öncesine götürecek bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Akdeniz dünyasında büyük devletlerin karşı karşıya geldiği, orduların kıtalar açtığı, tek bir kararın savaşların yönünü değiştirdiği bir döneme bakacağız. Merkezimizde ise bugün hala askeri stratejileriyle birlikte anılan Hannibal var. Bu akşam tarihin en dikkat çekici mücadelelerinden birinin izini sürüyoruz. Kıymetli hocamla beraber hemen size takdim etmek istiyorum kendisini. Antalya Müzesi Müdürü ve arkeolog, kıymetli hocam, doçent doktor Ahmet Çelik bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyi
0: çok
1: misiniz?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi tekrar ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, şeref
1: hoş
0: verdiniz.
1: Bulduk,
0: sağ
1: hoş
0: olun.
1: Bulduk. Ben de çok mutlu oldum.
0: Sağ
1: çok
0: olun
1: sağ olun.
0: Hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: hemen
1: ederim.
0: etiketimizi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii.
0: X platformu üzerinden etiketimiz Hannibal bu akşam ve yine en sosyal üzerinden de yazabilirsiniz. Hocama Hannibal üzerine etiketi üzerine yazarsanız ben hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım değerli tarihseverler. Hocam hakikaten merak edilen bir konuyu konuşacağız bu akşam. Aslında Hannibal portresi üzerinden bir koca bir dönemi anlamaya çalışacağız.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii siz hem Antalya'da hem de o bölgede birçok arkeolojik kazılar da yapıyorsunuz. Müzede
1: Doğru.
0: idari göreviniz var, akademidesiniz aynı zamanda. Ama yine yeni kazılarla beraber tarihe ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela Perge kazıları bilimsel sorumlusu olarak da bölgede çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu yıl biraz sıcaktı ama gayet güzeldi tabii. Kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ne olacak? Sürprizler
0: de emeğinize sağlık. Size ve
1: tüm
0: ekip arkadaşlarınıza. Tarihe gerçekten yüzyıllar öncesine giderek ışık tutuyorsunuz. Çok önemli bir göreviniz var. Bu akşam da yine bir o kadar çok geriye gidip bir portre üzerinden yine tarihi açıklamaya çalışacağız. Hannibal'i konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Hocam başlayalım hemen. Kimdir
1: tabii.
0: Hannibal? Nerede doğmuştur? Onu nasıl anlatırız? Ailesi kimdir? Buradan
1: tamam.
0: Başlayalım anlamaya.
1: Tabii ki ya Hannibal tarihin gördüğü en büyük askerlerden birisi. Kendisi bir Kartacalı. Kartaca bugün günümüzde Tunus'ta bir yerleşim ve aslen Fenikeli. Bir ailesi var. Barsitler ya da Barkitler sülalesi olarak geçer. Bu sülalenin başı Hamilkar Barka adında bir adam. Hamilkar büyük bir generaldi ve Hannibal'in babasıydı. Hannibal milattan önce 247 yılında doğmuştu. Kartaca'da doğmuştu. Tunus'ta doğmuştu. 3 tane ablası vardı. İsmini bilmiyoruz. Bu 4. çocuğuydu Hamilkar Barka'nın. Bir kardeşi vardı, küçük kardeşi Hasdrubal Barka. Ondan bir küçük kardeşi daha vardı, Mago Barka. Ama son derece cesur, büyük, yetenekli bir askerdi. Askeri bir dehaydı gerçekten. Zaten birazdan anlatacağız. Hayatının ilerleyen aşamalarında yaptığı şeyler insanlığın unutamadığı şeyler oldu. Büyük zaferler kazandı. Hem de Roma gibi bir güce. Ve gerçekten büyük bir askerden bahsedeceğiz bugün. Tarihin görmüş olduğu en büyük zaferleri kazanan büyük bir kişilik.
0: Evet hocam, çocukken de stratejik bir asker olarak mı yetişmiş?
1: Şöyle bir şey, aslında Kartacalılarla Romalılar bir aşamadan sonra rakip oldular. Batı Akdeniz'in hakimiyeti için bunlar savaşmaya başlamışlardı. Pön adını verdiğimiz şey aslında Kartacalılar. Bu Fenike isminin bozmasıdır. Punikya'da Pön derler. Şimdi birinci Pön savaşları vardı. Milattan önce 264'ten 241'e kadar 23 yıl boyunca Roma ile Kartacalılar savaşmışlardı.
0: Hı hı.
1: Bir sürü deniz savaşı vardı, kara savaşları vardı. Sicilya hakimiyeti ve Batı Akdeniz hakimiyeti için. Bu savaşların yıldızı da Hannibal'in babasıydı. Hamilkar Barka'ydı. Tabii Kartacalılar kaybettiler. Kartacalılar kaybedince çok ağır tazminatlara maruz kaldılar. İnsanlarının bir bölümü köleleştirildi. Romalılar tarafından köle haline getirildi. İnsanlar çok zor duruma düştüler ve tabi Roma'ya karşı inanılmaz bir nefret başladı. Bilhassa babasında Hamilkar Barca'da çocukluğundan itibaren Hannibal'e, yani en büyük oğlu olan, üç ablası var ama en büyük oğlu olan Hannibal'e her zaman Roma'ya karşı düşman olacağına dair yemin ettiriyor. Onu öyle büyütüyor. Onu ve iki kardeşini, Hasdrubal Barca'yı ve Mago Barca'yı. Demek ki bu çocuk doğar doğmaz aslında asker olarak yetişmeye başlamıştı ve rakibinin Roma olduğunu biliyordu. Ona göre de zaten gereğini yapıyordu.
0: O kinle büyümüş ve kinle intikam büyümüştü. Duygusuyla büyümüş.
1: Aynen öyle. İntikam duygusuyla büyümüş. Bakın şurada görülüyor zaten. Hannibal 9 yaşındayken, şimdi bu Roma'nın 1. Pön Savaşları'nda Kartacalılar son derece ağır tazminatlara maruz kaldılar ya. Kartacalıların başka çaresi yoktu. Korsika'yı kaybetti, Sardinya'yı kaybettiler, Sicilya adasını kaybettiler. Bu Roma'nın ağır savaş tazminatlarını karşılayabilmek için Hamilkar Barca İberya'ya, yani İspanya'ya gitti. Aslında ondan bir 100 yıl önceden beri İberya'da şeyleri vardı, toprakları vardı Kartacalıların. Orada şey yapıyorlardı, yani orada gümüş madeni çıkarıyorlardı, çeşitli madenler getiriyorlardı, tarım yapıyorlardı. Orada büyük bir gelir elde ediyorlardı. Ancak Hamilkar Barca 237 yılında İspanya'ya gitmeye karar verdi. Hannibal o zaman 9 yaşında. 9-10 yaşında bir çocuk, babasına yalvarıyor. Ne olursun diyor, beni de götür diyor İspanya'ya diyor. Seni götürürüm ama diyor bana bir yemin edeceksin diyor. Yemini de şudur diyor. Hayatım boyunca az önce bahsettiğimiz olay

0: Roma'ya düşman olacaksın diyor. Çünkü Romalılar diyor bizim ülkemizi mahvetti, insanlarımızı köleleştirdi. Bunların yaptığını unutmayacaksın diyor. Hatta bunların baş tanrısı Baal vardır. Baal. Onun sunağına bir kurban kesmiş. Ya çocuğun elini o hayvanın üzerine koydurup yemin ettirdi. Ya bir kadehin içine kan koydu, elini batırdı, yemin etti. Ya da orada şömine gibi bir ateşin üzerine elini uzaktan tutarak yemin ettirdi. Hannibal orada hayatım boyunca Roma'ya düşman olacağım dedi. Kartaca'nın intikamını alacağım dedi. Babası o yemin üzerine onu 9 yaşında İspanya'ya, İberya'ya götürdü. Ve Hannibal tam 36 yıl sonra bir daha memleketine dönebildi.
1: 36 sene.
0: 36 sene. Bir daha hiç dönemedi çünkü o kadar büyük savaşlar yaptı ki bir daha dönme fırsatı olmadı yani.
1: O savaşları uzun uzun konuşacağız hocam. Aynen. Stratejilerini.
0: Tabii.
1: Ve fakat daha iyi anlamak üzere Kartacalı ve Pön dediğimiz insanlar kimlerdi? Biraz orayı da anlamak istiyorum. Yani
0: tabii.
1: Mesela Fenikeliler kimdi? Kartacalı tabii. Ve Pönler kimdi? Kartacalılar Fenikelilerden nasıl bir bağlantıyla var ya da ayrılıyorlar? Bunu biraz anlayalım o
0: tabii ki.
1: Bölgeleri.
0: Şimdi toplumları. Fenikeliler dediğimiz bize yabancı insanlar değil aslında. Doğu Akdeniz'de bugün özellikle Lübnanlıların ataları aslında. Kenan coğrafyası. Bunlar Kenanlı aslında. Tunç Çağı'nda bunlara Kenan diyorlardı. Bunların toprakları olmadığı için denize açılmışlardı. Ve deniz ticareti yapıyorlardı. Çok güzel gemiler yapmışlardı. Böyle geniş karınlı yük gemileri yaparak Akdeniz dünyasına açılmışlardı. Günümüzden 4500 sene önce. Bu Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler camı belki bulmadılar, belki Mısırlılar buldu ama dünyaya camı tanıtanlar Fenikeliler oldu. Bugün bizim kullandığımız alfabeyi, Latin ya da Grek alfabesi denen şeyi aslında Fenikeliler buldu. İnsanlığa armağanıdır yani. Bu kullanmış olduğumuz alfabenin mucitleri onlardı. Yani bunlar aslında Kenanlıydı. Bütün Akdeniz dünyasını kolonize etmişlerdi. Fenikeliler ise demir çağı yani günümüzden 3000 sene önce falan onlara verilen isim. Kızıl giyen ya da mor giyen insanlar demektir aslında Grekçe'de. Fenikeli. Çünkü murex adı verilen bir tür midyeden mor renkte kumaşlar üretmeyi de başarmışlardı. Ve bu Kartacalılar da bunların çocukları aslında. Nereli bunlar aslen? Fenikeli ama bugünkü Lübnan'daki Tir. Sur adı verilen, Tiros adı verilen Lübnan'ın güneyindeki o yerleşimden. Tirliler gidiyorlar Kartaca'yı kuruyorlar günümüzden yaklaşık 3000 sene önce, 2900 sene önce falan. Ve bütün Akdeniz dünyasına hakim oldular. Bunların efsanevi amiralleri vardı. Mesela Büyük Hanno vardı, denizci Hanno. Milattan önce 5. yüzyılda Cebeli Tarık'ı geçtikten sonra Afrika kıyılarından iniyor aşağıya. Onun bir seyahatlerinin olduğunu biliyoruz aslında. Dolaylı yoldan elimize geliyor bilgiler. Nijer Deltası adı verilen Afrika'nın o dış ayrım noktası var ya, o bölgeye kadar gittiği söyleniyor bu adam. Ve bu adamların kolonileri vardı. Sadece Akdeniz'de değil. Bugün Fas'la Batı Sahra'nın arasında Mogador adı verilen bir yer vardı. Orası halen bir Fenike kolonisidir. Yine bunların bir amiralleri vardı. Himilko adında birisiydi. Bu adam da kalay aramak için yine milattan önce 5. yüzyılda yani günümüzden 2500 sene önce Kartaca'dan çıkıp Cebeli Tarık'ı geçip Portekiz'i takiben Britanya'ya gittiği söylenir. Öylesine mahir tüccarlar inanılmaz zenginleşmişlerdi. Ticaretleriyle birlikte inanılmaz zenginleşmişlerdi ve Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda birçok koloni kurdular yani Afrika'nın kenarlarında. Bu mesela Tanca, işte Mogador gibi daha aşağı belki de inmiş olabilirler. Öylesine koloniler kurdular. İspanya'da Malaga'yı, Malaka'dan gelir aslında, mülk kelimesinden gelir. Kartadaş'tı, yani Kartagena'yı. İşte Akralevka'yı, yani Alicante'yi. Kadiz'i, yani Gadir'i kuran insanlar bunlar aslında. Ve bütün Akdeniz'de inanılmaz bir zenginliğe, kültürel alışverişe, uygarlığın temelini altyapı oluşturabilecek hareketlere, ticaretle bu insanlar sahip oldular ve bunların sayesinde insanoğlu büyük sıçrama yaşadı aslında.
1: Evet. Hocam yine Hannibal üzerinden o toplumun tamamını ya da farklı kültürleri anlamak açısından ve olayları anlamak açısından genç yaşta İberya'da, yani hani bugünkü İspanya'da tabii, neler yapmış, nasıl komutan olmuş, büyük komutan nasıl olmuş, evet, nasıl yola çıkmış ve dönememiş, nerelere gitmiş?
0: Şimdi Hannibal Barca'nın babası İspanya'ya gittikten sonra M.Ö. 228 yılında, çünkü İspanya'nın doğusunda Kelt İber toplulukları vardı. Yani Galatlı, Keltli, İberli topluluklar vardı. Batısında ise, orta ve batısında ise tamamen Kelt toplulukları vardı. Onları hakimiyet altına almaya çalışıyordu babası. İspanya'nın ortasından, yani İspanya'yı böyle ortadan bölen bir Tagus Nehri vardır. Antik ismi Tajo Nehri. Tagus Nehri vardır. Şimdi orada bu Helmentika, yani bugün Salamanca var ya İspanya'daki, İspanya'nın orta bölgesindeki Salamanca'ya saldırdığı sırada bu Kelt toplulukları toplanıyor, bunlara saldırıyorlar. Babaları Hamilcar Barca, yanlarında iki oğlu var, Hannibal ve küçük kardeşi Hasdrubal, çocukları kurtulsun diye Júcar ırmağına atını sürdü ve o Júcar ırmağında bakın öldü. Bakın İspanya'yı ortadan bölen bir mavi çizgi var, görüyorsunuz. Hı hı. O Carpetani yazıyor. O Tagus Nehri'dir. Onun bir kolu olan Júcar ırmağında boğularak öldü. Hı. Öldükten sonra Hannibal'in eniştesi vardı, Adil Hasdrubal. Kardeşiyle aynı isim taşıyordu. İsmini bilmediğimiz bir ablasıyla evliydi bu adam. Adil Hasdrubal. Milattan önce 228 yılında, yani kayınpederi ölünce, Hannibal'in babası ölünce, o zaman Hannibal daha 18 yaşında, ordunun başına geçemez yani. O yüzden ablasının eşi olan Adil Hasdrubal ya da Cömert Hasdrubal ya da Yakışıklı Hasdrubal derler. O İspanya'daki Kartaca ordularının başına geçti. Ve o adam aslında şeyi kurdu, Cartago Nova'yı kurdu. Eskiden bir küçük şehir varmış, Cartago Nova'yı kurdu ve o adam da kayınpederinin yaptığı gibi İspanya'da Kartaca sınırlarını genişletmeye başladı. Romalılar korkmaya başladı çünkü Kartaca bir daha belini doğrultuyordu. Nasıl olacak dediler, 226 yılında, yani bu Adil Hasdrubal başa geçtikten 2 yıl sonra Romalılar bir heyet gönderdi. Az önceki haritayı açarsanız bu İspanya'da, İspanya'ya ismini veren Ebro Nehri vardır. Bakın İber yazıyor. Bakın en üstte Ebro Nehri, İber Nehri. Hı hı. Geldiler bir Ebro Nehri, İber Nehri anlaşması yaptılar. Dediler ki İber Nehri'nin güneyinde kalan toprakların hepsini alabilirsiniz dediler Romalılar. Hı hı hı. Ama İber Nehri'nin kuzeyi geçmeyeceksiniz dediler. 226 yılında Adil Hasdrubal'la Romalılar bir anlaşma yaptılar. Bu bağlamda Kartacalılar bu İber Nehri'nin altına doğru genişlemeye devam ettiler. Fakat baktılar ki Romalılar, bu iş böyle olmayacak. 221 yılında bu Adil Hasdrubal'i bir suikastle öldürdüler. Suikastle öldürülünce Hannibal Barca 26 yaşında başa geçti. Yani İberya'da, İspanya'da, Hispanya'da Kartaca ordularının başına geçti, o zaman 26 yaşındaydı. Askerler onu çok seviyordu çünkü her zaman en büyük acıyı çeken, asla konfor aramayan, savaşlarda ilk öne atılan oydu o gençliğine rağmen. Askerler onu çok seviyordu, hatta askerler Hamilcar Barca'nın aynı yüzüne sahip olduğunu söylüyor, babasına çok benziyormuş yani. Aynı ifade, aynı kararlılık ama biraz daha genç. Eniştesi öldürüldükten sonra doğal olarak onu getirdiler, Kartaca ordularının komutanı yaptılar.
1: Hocam
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Evet, 26
1: yaşında. Sevilen bir komutan.
0: Çok seviliyor.
1: Hannibal ordusunda sadece Kartacalıları barındırmıyordu değil mi? Birçok işte Afrikalılar,
0: tabii,
1: İberyalılar,
0: tabii,
1: işte Nubidyalılar, Galya, tabii, çok farklı topluluklardan bir ordu var orada, başına geçiyor ya tabii. Da kendisi de katıyor daha sonradan belki. Bu farklı topluluklardan askerleri nasıl bir arada tutabilmiş? Dediğiniz özelliklerle mi yani tabii. Sadece yoksa farklı özellikleri nasıl bir motivasyonla?
0: Onun aslında askerlerin yani o çok çeşitli kozmopolit ordusundaki birçok dili bildiği söylenir yani. Askerleriyle konuşabiliyormuş ama lider yani. Adam lider doğmuş. Onun aldığı kararlara yani kendi milliyetinden olmasalar dahi işte dediğiniz gibi Keltler de, İberyalılar da, Nümidyalılar da ona çok güveniyor. Çünkü cesur bir asker, kararlı bir adam. O yüzden onunla birlikte ölüme de gidiyorlar. Ama ihanet olmuyor mu? Oluyor tabii. Safları değiştirenler, taraf değiştirenler, yani Hannibal'e karşı gelenler oluyor. Ama hepsinin üstesinden gelen olağanüstü bir lider ve tabii M.Ö. 221 yılında başa geçtikten sonra bu babasının ve eniştesinin İberya'yı fetih hareketlerine devam etti bu adam. Az önceki harita olursa, bu İspanya haritası, Saguntum diye bir kent vardı.
1: Saguntum. Saguntum.
0: Günümüzde Saguntum olarak geçer. Bakın hemen İspanya'nın batısında şu Edetani yazıyor ya, Saguntum bakın. İspanya'nın batısında. Belar adalarının hemen şeyinde. Bu bir Roma kolonisiydi aslında. Romalılar İber Nehri'nin güneyinde
1: kıyıdaki olması, yer.
0: Kıyıdaki Saguntum, yer.
1: Tamam.
0: Saguntum olarak geçiyor. Roma bahane oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü İberya'da Kartacalıların genişlemesinden rahatsız olmuşlardı. Korkuyorlardı yani. Saguntum'u alamazsın dedi. Çünkü 226'da bir anlaşma imzalamışlardı. Saguntum İber Nehri'nin güneyinde olmasına rağmen anlaşmasını bozdu aslında Roma. Ama Hannibal dedi ki ben alabilirim dedi. Çünkü İber'in güneyinde olan bir yer dedi. Ve 8 ay süren bir Saguntum kuşatması yaptı. Orada tabii ayağından yaralanıyor. İnsanlar aç tabii. Ondan sonra insanlar teslim olmayınca bu en sonunda büyük bir katliam yapıyor. İnsanların çoğu Hannibal'in eline geçmemek için böyle ateşin içine atlamışlar. Toplu intiharlar falan yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Saguntum'u alınca 8 aylık bir süreçte Romalılar bir elçi heyeti gönderdiler. Önce o elçi heyeti geldi, İspanya'da Hannibal ile görüştü. Dedi ki neden Saguntum'u aldın? Benim müttefikimdi. O dedi ki biz bir anlaşma yapmıştık. Ben Saguntum'u alabilirim. Romalılar dedi ki sen bunu yaptığın için biz size savaş ilan edeceğiz. Buradan ayrıldılar, bu defa Tunus'a, Kartaca'ya gittiler. Kartaca senatosuna Fabius Maximus Verrocosus adında bir adam vardı. Bir Romalı senatör, eski bir adam. Senatoya diyor ki, togasının böyle iki elini şey yapıyor. Diyor ki ya Hannibal'i bize teslim edeceksiniz ya da ya savaşı seçeceksiniz ya da barışı. Orada tabii Kartacalıların bayağı ağırına gidiyor. Siz karar verin diyor bir Romalı olarak. O da diyor ki ben savaşı seçiyorum deyince resmi olarak 2. Kartaca-Roma Savaşı başlamış oldu. Milattan önce 218 yılı. Yani 2. Pön Savaşı başlamış oldu. Hı hı. Böylece bu savaşta da en büyük general kim oldu? İşte Hannibal oldu ve onun hikayesi böylece başlamış oldu.
1: Zaten Roma'ya karşı yeminliymiş.
0: Yeminliymiş zaten.
1: Biliyormuş. Bu da onun için bir fırsat herhalde.
0: Aynen öyle oldu. Hannibal, bu harita kalsın çok güzel. Şimdi Hannibal, bakın Cartago Nova yazıyor. Cartagena. İspanya'nın güneybatı ucunda.
1: Evet.
0: Cartagena, Cartago Nova olarak geçer. Onların hac merkezleri de Gadis'ti. Bakın hemen Cebeli Tarık'ı geçiyorsunuz. İspanya'nın güneybatı bölümünde. Cadiz yazan bir yer. Oraya gitti, kurbanlar sundu. Sonra 102 bin kişilik bir asker grubu oluşturdu. 102 bin. Yani süvariler var, piyadeler var, İberliler var, Keltler var, Nümidyalılar var. Bakın bugün Cezayir bölgesi Nümidya'dır aslında. Hı hı. Ondan sonra Mauriler var. Mesela Fas bölgesinde, Moritanya bölgesinden insanlar var. Bir sürü askerler var. Cartago Nova'dan Saguntum'a geçti. Ondan sonra Ebro Nehri'ni geçti. Orada bazı İberli askerler dedi ki biz sizinle gelmek istemiyoruz dedi. Onları affetti. 11 bin askeri terhis etti. 20 bin askeri de kardeşi Hasdrubal'ın emrine verdi. Yaklaşık bir 50-60 bin civarında askerle birlikte Fransa'ya doğru, yani Galya'ya doğru yoluna devam etti. Yoluna devam ederken yolda bazı Kelt kabileleri bununla müttefik oldu, bazıları da buna düşman oldu. Ve yolda, evet.
1: Bu arada bu büyük yürüyüş burada mı gerçekleşiyor?
0: Büyük yürüyüş buradan başlıyor, Alplere
1: buradan
0: doğru.
1: Buradan başlıyor.
0: Alplere doğru
1: gidecek.
0: Gidecek artık. İspanya'dan başlıyor bakın.
1: Evet.
0: Fransa'ya geçiyor, Rom bölgesine geliyor. O zaman ne zaman? Yazın sonları gibi. Yani Nisan, Mayıs gibi İspanya'dan çıkıyor. Hı hı. Birkaç ay savaşa bazen anlaşa Ron Vadisi'ne geliyor. Fransa'daki Ron Vadisi'ne. Hı hı. Şimdi tabii savaş ilanı oldu ya, bu defa da Romalılar, o dönemin konsülleri var. 218 yılının iki tane konsülü var. Publius Cornelius Scipio ve Sempronius Longus adında İki tane konsül var. Romalılarda her yıl iki konsül olur, başbakan gibi. Bu Publius Cornelius Scipio ile kardeşi vardı. Gnaeus Cornelius Scipio'ya dedi ki siz Marsilya'ya gidin, oradan İspanya'yı işgal edeceksiniz. Roma erken davranmak istiyor. Diğer konsül olan Sempronius Longus'a da dedi ki sen askerlerini al git Sicilya'ya. Bakın hemen karşısında Tunus, görüyor musunuz? Yeşil olan yer Kartaca'ya saldıracaktı. İki yerden birden. Ama bunlar tabii Marsilya'da oldukları sırada, bakın Massalia yazar, Hannibal'in geldiğinin haberini alıyorlar. Orada Roma ile müttefik olan bazı Kelt kabileleri Hannibal'e saldırmak istiyorlar Rom bölgesinde. Ve Hannibal burada o Rom bölgesinde, uzun hikaye tabii, kız kardeşinin oğlu Hanno vardır, o yeğenini gönderiyor. Nehrin yukarısına gönderiyor, gizlendiriyor. Bu Keltler nehrin karşısında onları bekliyorlar. Tabi filleri de geçiriyor. 37 tane fil, 50-60 bin civarında asker. Orada Keltlere ilk darbeyi vuruyor. Yeğeni Hanno geliyor, onları sırtından vuruyor ve Ron nehrini geçiyor. Tabi Romalılar bu kadar erken geleceğini zannetmiyorlar. Daha 3-4 günlük yolun olduğunu zannediyorlar ama o hızlı bir şekilde Ron'dan Alplere doğru kıvrılıyor ve ünlü Alp geçişi için hazırlanıyor.
1: Gerçek mi hocam? Yani ordusuyla, hayvanlarla, özellikle fillerle, bu tarihin en büyük hikayelerinden biri bu. Gerçekten geçmiş mi Alpleri?
0: Tabii ki geçmiş. Antik yazarların hepsi bu kanaatte. Polybius olsun, Titus Livius olsun, hepsi Alpleri geçtiği konusunda hemfikirler. Ama 7 kadar geçit var. Hangisinden geçti? Mesela Küçük Saint Bernard var. Ondan sonra Calpierre geçidi var. Ondan sonra Col de la Traverset geçidi var mesela. 2900 metre yükseklikte, inanılmaz zorlu bir şey. Ve kışın geçiyor Alpleri. Kışa doğru, yani sonbaharda geçiyor. O bölgeler artık iyice soğumuş. İnanılmaz açlık. Tırmanmaya başlıyorlar. Fillerle beraber 37 fili var, 50 bin civarında askeri var tabii. Yolda bu Keltlerin bazıları bunlara düşman, bazıları müttefik olmaya çalışıyor. Tuzağa düşüyorlar, yollarda bunlara ok atıyorlar, mızrak atıyorlar, yollarını kaybediyorlar. Bir daha dönüp toparlıyorlar, donuyorlar, inanılmaz açlık çekiyorlar, inanılmaz bir irade. Ve o şartlar altında Hannibal yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede o koca Alpleri geçiyor. 37 fil ama ordusunun ya 1/3'ünü kaybetti ya yarısını. Hmm. Mevcut 20-25 bine düşüyor yani askerlerin sayısı. Ondan sonra Po Ovası'na inmeyi başarıyor. Po Ovası'na inmeyi başarıyor. İndiği zaman Kasım 218. Milattan önce 218 yılının Kasım ayında falan Po Ovası'na iniyor. Tabii Romalılar bu durumu fark edince, bu az önce söylediğim Publius Cornelius Scipio, ağabeyi Gnaeus Cornelius Scipio Calvus'u aldı, dedi ki sen abi dedi İspanya'ya git dedi. İspanya'yı işgal et dedi, orada Kartacalılarla savaşacağız dedi. Ben dedi bunun önünü keseyim dedi. Çünkü Romalılar Alpleri geçeceğine asla ihtimal vermiyorlardı yani. Mucizeyi imza attı. İnanılmaz bir şey. Ve ilk savaşı olan Ticinus savaşı başladı.
1: T Tijinyus'a gelmeden hocam. Tabii. Filleri merak ediyoruz açıkçası. Tabii. Yani çünkü Hannibal dediğimizde akla ilk gelen nesne hemen savaş filleri geliyor. Kesinlikle. Bu filler savaş meydanında gerçekten etkili mi? Neden fil kullanmış? Yani neden filleri görüyoruz biz hep Hannibal? 37 tane diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Hani hantal, büyük, yavaş. Filler ne işe yarıyordu? Neden fil?
0: Şimdi bakın bu Hannibal'in kullanmış olduğu fillerin çoğunluğu aslında Afrika orman filleri olarak geçer. Daha küçük fillerdir. Yani Asya fillerine göre daha küçük fillerdir. Bu kulaklarında bir iç bükey bir çıkıntıyla fark edilir. Ve erkekleri bile 2,5 metre falandır. Ama mesela Asya filleri 3,5 metreyi geçer yani sırt yüksekliği. Şimdi bu filler o dönemin tankları aslında. O dönemin savaşlarında tank gibi. Bunların eğiticileri var. Filin tam üzerinde. Ama tabii fil tuhaf bir hayvan. Kendi ordusuna da saldırabiliyor. Bazen sinirlenince kontrolden de çıkabiliyor. Bu eğiticiler bu duruma karşı ellerinde bir kama ve çekiç taşırlarmış yanlarında. Fil kendi ordusuna döndüğü zaman ensesine vurup omirliğine vuruyor, fili öldürüyor mesela. Yoksa askerleri, kendi askerlerini öldürecek yani. Öyle kontrolden çıkabiliyor ama düşman askerlerine saldırdığı zaman, ki çoğu zaman öyle olur, süpürüyor adeta. Atlar çok korkuyor filden mesela. Süvariler kaçıyor, dağıtıyor yani. Piyadeyi dağıtıyor, süvariyi dağıtıyor. İnanılmaz etkili. Bir de bunların üzerinde kule gibi şeyler var. Bakın evet, şeyde görünüyor.
1: Görseller.
0: Oradan okçular yüksekten ok atabiliyorlar. İnanılmaz avantajlı. Aslında filler nereden tanındı? Makedonyalı Büyük İskender'le tanınmıştı. Hindistan'a gittiği zaman o Kral Foros'la savaş yaptığı sırada fillerin varlığını anlamıştı. Ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. İskender'den sonra bu Helenistik krallıklar, bilhassa Antigonoslar vesaire, Seleukoslar sonra falan Hindistan'dan filleri getirdiler. Bunlar da kullanıyormuş. Bu da bir Helenistik krallık. Aslında Helenistik dönemin krallıklarından birisi. Ve Indoi diyorlar bunların terbiyecilerine. Hindistan'dan geliyor birçoğu. Fakat Hannibal babasının o geleneğini devam ediyor aslında. Hani bu fillerin tehlikeli olmasına rağmen filleri ordusunda görmeyi seviyor.
1: Psikolojik etkisi de olabilir mi fillerin?
0: Tabii.
1: Heybetli, büyük, karşı tarafı korkuyor. Orduyu
0: tabii psikolojik açıdan çökertiyor tabii. Yani. Devasa bir hayvan. Ama onun çok sevdiği bir fili varmış. Suros adında bir fil. O Suros aslında Suriyeli demek aslında. Suriye fillerinden bir Asya fili, diğer fillerine göre çok büyükmüş ve zaten en son ölen filidir aslında.
1: Öyle mi?
0: Çünkü fillerin çoğu Alplerden geçerken zatürre olmuşlardı. En son Po Ovası'nda birçoğu öldü. En son kalan fili Suros'tu. O da Arno bataklarından geçerken ölmüştü ve çok üzülmüş gerçekten. Filleri çok seviyor.
1: Büyük yürüyüşte yol arkadaşı, ordusu kadar bağlı olmalı.
0: Yani bu bazıları tartışır tabii. Bu filler nasıl şeyi geçti diye, ama geçen yüzyılda Jumbo diye bir fili geçirdiler aslında. Deneme amaçlı Jumbo adında bir fili Alplerden resmen geçirdiler yani. Geçebilir filler.
1: Demek ki geçiyormuş.
0: Geçiyor yani.
1: Evet.
0: Öylesine bir şey.
1: Hocam az önce işaret ettiniz. Tijinyus.
0: Irmağın Savaşı.
1: Tam muharebe olarak mı geçiyor?
0: Muharebe.
1: Neden yaşandı bu muharebe? Yani Hannibal'in ilk başarısı mıdır bu, yoksa?
0: İtalya'daki ilk başarısı. Şimdi az önce dedim ya, o yılın konsülü olan Publius Cornelius Scipio, bunlara Scipio da derler ama Scipio'dur aslında, baston demektir. Latince'de baston demek bunlar. Çok ünlü bir aile. Roma'nın kurucu babası olan bir aile. Corneli ailesi. İnanılmaz general çıkarır, asker çıkarır, politikacı vesaire. Şimdi bu Hannibal'in önünü kesmek istedi. İtalya'ya girmesini istemedi çünkü Roma'nın ana vatanı yani. O yüzden Tijinus nehrinde bunun önüne bilhassa bir süvari savaşıdır. Çok kapsamlı bir savaş değildir. Süvarilerin savaştığı bir şeydir ama Hannibal'in dehasını orada anlamaya başlamıştı. Hannibal Roma süvarilerini püskürttüğü gibi bir de hilal taktiğine benzer bir taktikle onları kuşattı. Scipio Africanus'un babası Publius Scipio ağır yaralandı bu konsül. Oğlu 16 yaşında olan, aynı ismi taşıyan küçük Scipio babasını zorlukla kurtardı ve onlar Plasencia'ya çekildiler yani. Piacenza var ya. Oraya çekildiler. Diğer konsül, Roma Senatosu baktı ki olacağı yok. Diğer konsül Sempronius Longus'u şeye göndermişler ya, Sicilya'ya. Onu geri çağırdılar. Gel yardıma diye. O bir

0: daha gemilerle Rimini limanına geldi büyük ihtimal. Ve o da şeye doğru gitti. Po Ovası'na doğru, İtalya'nın kuzeyine çıktı ki Hannibal'i durdurabilsinler diye. Ama bu Hannibal'in Romalılara karşı ilk büyük zaferidir aslında. Ticinus Nehri Savaşı.
1: Peki sonrasında Trebia Savaşı var.
0: Evet.
1: Trebia Savaşı'na nasıl gidiyorlar?
0: Trebia Savaşı bundan hemen sonra olan bir şey. Trebia'da ayrı bir nehir. Yine Kuzey İtalya'da Po'nun kollarından birisi. Po ırmağının kollarından birisi. Şimdi şöyle oluyor. Sempronius Longus çok böyle nasıl diyeyim, nam ünü çok seven bir adam. Siyasetçi bunlar tabii. Eğer bir zafer kazanırsa ünü artacak. Daha da çok sevilecek. Bakın hemen kuzeyde ikinci kırmızı noktayı görüyorsunuz. Trebia diye yazar. Şimdi Kasım ayının sonlarında bu Ticinus Nehri Savaşı olmuştu. Bir ay sonra yaklaşık 22 Aralık ya da 23 Aralık'ta bu Hannibal bakıyor ki bu Sempronius Longus böyle tahriklere gelen bir adam. Hannibal'in araziyi kullanma, insanların yapısını kullanma gibi olağanüstü yetenekleri var yani. Askerin hareketlerinde nasıl bir insan olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çözebiliyor. Ona göre stratejiyi değiştirebiliyor. Ne yapıyor? Sabah erkenden ordusunu uyandırıyor. Romalılar yatıyor. Bunlar bu Trebia Nehri'nin batısında Hannibal, bu Sempronius Longus'ta doğusunda. Romalıların 40 bin kadar askeri var. Hannibal'in 30 bin kadar askeri var. Romalıların askeri üstünlüğü var yani. Şimdi Hannibal küçük kardeşi Mago da onunla birlikte. Kardeşine diyor ki 1000 tane piyade, 1000 tane de süvariyi al diyor. Hemen şu çalıların olduğu yere git gizlen diyor, seni Romalılar görmesin diyor. Böyle tepelik çalıların olduğu bir yer var, sulak bir alanmış falan. Kardeşi karanlıkta gidiyor oraya gizleniyor 2000 askeriyle. Ondan sonra Hannibal Numidyalı süvarileri var. Numidyalı süvarilerine diyor ki ama ordusunu önceden bir kahvaltı yaptırıyor daha güneş doğmadan. Bir de vücutlarına zeytinyağı sürdürüyor. Vücutlarını sıcak tutsun diye. Ondan sonra elbiselerini giyiyorlar falan. 1000 kadar, kimisi 500'ler Numidyalı süvarisini bu nehri geçirterek, bakın Aralık ayı, buz gibi su, geçirterek Roma lejyonlarını tahrik ediyor. Sempronius Longus'un şeyine ok atıyorlar, mızrak atıyorlar vesaire. Romalılar tahrik oluyor tabii. Daha adamlar kahvaltı bile yapmamış. Doğru dürüst insanlar uyanmamış yani. Hemen Sempronius Longus orduya ileri harekat emri veriyor.
1: Hazırlıksız, aç bir ilaç.
0: Aç bir ilaç, aynen öyle. Tabii bu Numidyalılar onları iyice tahrik edince Roma ordusu 3 kol halinde o nehre giriyor. Tabii üzerinde zırhlar var mı? Var. Su buz gibi. Boğaz seviyesinde bir nehir. O suyu suya giriyorlar sabahın erken vakti. Bütün Roma ordusu ıslanıyor mu iyice? Tabii askerler çıkıyor zangır zangır. Numidyalılar tabii kaçmış durumda. Roma ordusunu 3 parçaya bölüyor. Yani her bir bölüğün uzunluğu 2,5 kilometre boyunda. Yani yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılmış durumda Roma ordusu. O kadar büyük yani. Hannibal de hemen düzenini alıyor. Merkeze Kelt ve İberli piyadelerini diziyor. Sağ ve sola Numidyalı süvarilerini şey yapıyor. Savaş düzenine geçiriyor. Numidyalı süvariler Roma süvarilerine saldırıyor. Tabii hepsi üşümüş Romalıların. Ondan sonra piyade de öbür merkezi piyadeye saldırınca tabii Romalılar bu savaşı kaybediyorlar. En son kardeşi Mago da arkadan gelip vurunca Roma resmen bir cendereye alındı ve Romalılar çok ağır bir yenilgi aldılar. O gün 15 bin kadar Romalı öldürüldü. Bir 15 bin kadar da esir alındı aslında. Bazı kaynaklarda öyle anlatılır. Yani 40 bin askerin 30 bini ya öldü ya Hannibal tarafından esir alındı. Bu Sempronius Longus'la Cornelius Scipio canını zor kurtardılar. Tabii bu büyük bir zaferdi aslında Hannibal için. Ve tabii Roma Senatosu korkmaya başladı. Ne yapacağız dedi ya. Biz ne yapacağız? Bu adam iki tane büyük konsülü peş peşe yendi. Buna daha fazla bir önlem almamız gerekir dedi. ve Roma senatörlerinin dizli

0: ailelerinin bağı çözülmüştü.
1: Harika bir yerde bıraktınız.
0: Evet.
1: Kısa bir arayla daha sonra daha heyecanlı hikayeler ve Hannibal'in büyük komutanlığının stratejilerini konuşalım hocam. Müsaadenizle değerli tarihseverler, kısa bir ara, ardından Hannibal'i konuşmaya devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Ahmet Çelik hocamla beraber sizi binlerce yıl öncesine götürüyoruz. Büyük komutan Hannibal'i ve bilinmeyenlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam devam edelim.
1: Evet.
0: Tabii şimdi zoru seven bir komutan, imkansızı tabii seven bir komutandan bahsediyoruz. Ay. Alpleri geçmiş fillerle, koca ordusuyla, bir de bataklıkları da geçiyor.
1: Evet tabii.
0: Şimdi hikaye bitmiyor ki hiç. Bize çıkmış. Bitmiyor. 26 yaşında çıkmış yerinden, İberya'dan.
1: İberya'dan.
0: Çıkıyor. İspanya'dan. Kaç sene dönmüyor?
1: Memleketine 36 yıl sonra dönüyor.
0: 36 yıl sonra. O 36 sürekli bir mücadele.
1: Savaş mücadele.
0: Alpleri geçmek, tabii, karda, kışta, orada, buradan, bir de bataklık geçmek. Ne diyor hocam? Arno bataklıklarını geçiyor. Orayı nasıl geçiyor? Neden?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Hannibal tabii Keltlerin müttefikliğini kazanmaya çalışıyordu. Diğer İtalik şeyler vardı. Mesela Samnitlerin, diğer İtalik toplulukların, birçok şeyin ittifakını kazanmaya çalışıyordu. Bu açıdan kimilerini zorla, kimilerini ikna ederek müttefik elde etmeye çalışıyordu ve başarılı olmaya başlamıştı. Çünkü ordusunun sayısı düşse de sürekli artıyordu, azalıyordu, artıyordu. Bu müttefikleri sayesinde olabiliyordu. Çünkü yanında belki parası da yoktu yani. Erzak, bir orduyu beslemek kolay bir şey değil. Neyse, Po Ovası'ndayken 217 yılı geldi. Bu savaşlardan sonra hani Roma korkmuştu ya, Roma'yı işgal eder mi diye. Roma 217 yılında iki tane konsül seçti. Geminus ve Flaminus adında iki tane konsül. Şimdi Roma dedi ki Geminus'a, git, iki tane yol var. Çünkü Po Ovası'ndan Roma'yı işgal için iki tane yol var. Bir tanesi günümüzde Rimini adı verilen Arriminum. Geminus'u oraya yerleştirdi. Bir de günümüzde Arezzo olan Arretium diye bir şey vardı, kent vardı. Flaminus da oraya yerleşti. Bugünkü Perugia'ya yakın bir yer. O İtalya haritası olursa ben şey yapabilirim. Ondan sonra bu ikisi bekliyorlardı. Yani Hannibal gelirse ikisi araya alıp Hannibal'ı boğacaklardı. Ama Hannibal bunların hiç beklemediği bir şey yaptı. Apeninler, İtalya'yı bölen o bel kemiği gibi Apeninleri doğuya doğru bakın geçti. Etruria bölgesi, bakın o kırmızı bölge, Pisa'dan geçti. Floransa'ya doğru geldi. Orada Arretium'da o Flaminus'un arkasından dolaşınca iki tane Romalı komutan şok geçirdi. Nasıl olur dedi. Hiç savaşmadan stratejik üstünlük ele geçirdi. Yani iki Romalı komutana çalım atmış oldu aslında. Ondan sonra geldi, bu Trasimene Gölü vardır. Bakın Perugia yazıyor. Tam İtalya'nın yukarısında, Etruria bölgesinin yanında. Bir Trasimene Gölü var. O gölün geliyor batısında şey oluyor. Ama Arno bataklıklarını geçerken çok zorlukla geçiyor. 4 gün 3 gece bu bataklıklardan geçiyorlar. Az önce söylediğim gibi bir tek fili kalmıştı, Suros. Bütün filleri zatürreden ölmüştü. Hastalık, ondan sonra
0: hasta
1: şeyler.
0: Hasta evet, bataklık insanı hocam.
1: Tabii sıtma.
0: Kendisi de oluyor mu hasta?
1: Oluyor tabii. Ya bir sinek sokması, ya bir böcek ısırması, ya da bu bir göz iltihabının dolayı bir gözünü kaybediyor aslında.
0: Aa, burada.
1: Askerler uykusuz, herkes perişan. Bazı askerler ölüyor tabii. Artık dayanamıyorlar falan. Mayıs ayı gibi geçiyor. O yılda inanılmaz bir yağmur yağmış. Her taraf bataklık. Ondan sonra en son o Suros da burada ölüyor. Çok üzülüyormuş yani. Gözüne mi üzülsün, filine mi üzülsün bilmiyorum artık. O şekilde bataklıkları geçti ve iki tane Romalı konsülü resmen gerisinde bıraktı ve stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Tabii ele geçirince Romalılar neye uğradığını şaşırdı. Hannibal geldi, bu Trasimene adı verilen ya da Trasimeno adı verilen bir gölün kenarına geldi, kampını kurdu. Şimdi Flaminus bunu takip etmeye başladı. Flaminus, Nepos adında bir, Flaminus Nepos adında eski bir siyasetçiydi aslında. Askerleriyle bunu takip etmeye başladı. Romalılar da kampını gölün kuzeyinde kurdu. Kartacalılar doğusunda kurdu. O sırada tarih 21 Haziran 217 yılı.
2: zaman geriye doğru geliyoruz ya, milattan önce.
1: Romalılarla Kartacalılar birbirlerini görüyorlar. Hannibal gece olunca kardeşi Mago'ya diyor ki, sen diyor meşale sayısını arttır diyor burada. Meşaleleri arttır diyor. Ben ve arkadaşım Maharbal, onun komutanıydı, çok sevgili bir dostuydu. Gizlice tepelere çıkacağız, mevzileneceğiz diyor. Ama sen burada meşale sayısını arttır ki Romalılar eksildiğimizi anlamasınlar diyor. Kardeşi Mago aşağıda onu yapıyor. Bunlar da o Trasimene Gölü'nün tepesinin üst tarafındaki ormanların içine gizlice yayılıyorlar ve pusuya yatıyorlar. Sabah oluyor. Flaminus bir tipik Romalı şeyi şeklinde üç sıra halinde askerlerini o göl kıyısından yürütmeye başlıyor. Kartacalıların üzerine doğru. Her ne hikmetse de o gün o sabah sis çöküyor. Sis çöküyor. Tabii o sis çöktüğü zaman Hannibal fırsatı yakalıyor. Ve tepelerden saldırılar başlıyor. Güneyden de tabii şeyi kapamışlar. Bir tarafta da göl var. Romalı askerlerin çoğu ağır zırhlı. Kimisi kendini göle atıyor. Göremiyor adam kimin geldiğini, hangi kılıcın nereden. Çünkü her taraf sis yani. Birçoğu o gölün içinde boğuldu. Ve kimileri de tabii Hannibal'in askerleri tarafından öldürüldü. O gün Flaminus da dahil olmak üzere bir Roma konsülü, Flaminus da dahil olmak üzere 15 bin Romalı askeri öldürdü o gün. Trasimene Gölü Savaşı, Flaminus da ölmüştü. Bazı Romalılar kaçtı. Ama daha sonra Maharbal bu kaçan 6 bin kadar Romalıyı da yakaladı. Onları da öldürdü. Ondan sonra Geminus vardı. Servilius Geminus, o Brindisium'da pusuda yatan komutan vardı ya. O gelmek istedi ama Maharbal tarafından süvarileri yok edilince o da kaçmak zorunda kaldı. Ve böylece Roma'nın yolu tamamen Hannibal'e açılmış oldu. Ve artık Hannibal kapıda, sözleri orada söylenmeye başladı Romalılar tarafından. Herkes korkuyordu, kadınlar ağlıyordu, tapınaklara gidiyorlardı, yalvarıyorlardı tanrılarına. Bizi Hannibal'den kurtar. Ondan sonra Hannibal ante portas, Latincesi. Hannibal kapıda.

0: halen söylenen bir sözdür aslında. Hannibal böylesine bir duruma getirmiştir Roma'yı.
1: Hocam Romalıların korkulu rüyası olmuş. Korkulu İnanılmaz yani, büyük pusular, sürekli beklenmeyen hamleler.
0: Aynen
1: şimdi
0: öyle.
1: Romalılar Hannibal'i savaş meydanında yenemeyince farklı stratejiler neye uğradıklarını şaşırmıştır.

0: savaşı başlatan adamdı belki de. Ya oydu ya da onun şeydi. Adı nedir? Kartaca Senatosu'na giden kuzeniydi. Şimdi savaşı başlatmıştı bu adam. Sıra ona geldi. Romalılar pek nadir olan bir şey yaptılar. Bu Fabius'u diktatör olarak atadılar. Hmm. Tüm yetkileri ona verdiler. 6 aylığına. Dediler ki Hannibal'le savaş. Roma'yı koru dediler. Hannibal orada bir şey veriyor. Roma'ya saldırmaktan vazgeçiyor. Ve İtalya'nın güneyine doğru bakın şuradan aslında Asculum adı verilen Ascoli bölgesi Adriyatik denizine doğru gidiyor. Oradan güneye doğru inmeye başlıyor. Roma'ya girmekten vazgeçiyor aslında Hannibal. Belki de hata yaptı yani. Hmm. Ondan sonra Fabius da askerlerini topluyor. Onun bir yardımcısı var. Minicius adında bir adam. Minicius atak bir asker. Saldıralım maldıralım falan diyor ama Fabius çok akıllı bir adam. Hannibal'i yenemeyeceğini anlıyor aslında. Ne yapıyor? Bu adama kunktator derler mesela. Geciktirici ya da yıpratıcı. Yıpratma savaşları veriyor. Hmm. Gerilla savaşları. Yani vurup kaçıyor. Doğrudan Hannibal'in karşısına çıkmıyor. Tabi Romalılar çıldırıyor. Hannibal yağma yapıyor, ekinleri yakıyor, köyleri boşaltıyor. Yani askerleri yağma yapıyor, beslemesi lazım çünkü. İtalya'nın içinde sağdan solda, doğudan batıya Hannibal sürekli şey yapıyor ama Fabius bir türlü Hannibal'e saldırmıyor. Tabi o zaman Romalılar çıldırıyor. Niçin? Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyorlar. En sonunda Fabius'u Senato çağırıyor hesap vermesi için. Tabi dinsel töreni bahsediyorlar. Onun yardımcısı Minicius o sırada Hannibal'e saldırmak istedi. Hannibal onu da perişan etti. Adam canını zor kurtardı. Ondan sonra Romalılar anlamaya başladı ki bu Hannibal'i savaşta yenmek mümkün değil. O yüzden Fabius'un stratejisi bir müddet askıya alındı. Hannibal ne yaptı? Geldi İtalya'nın güneydoğusunda bugünkü bu Venosa yakınlarında bir yere geldi. Cannae Savaşı. Meşhur.
1: En büyük zaferi Hannibal'in.
0: En büyük. Tarihin de en büyük zaferlerinden birisi. Belki Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden birisidir. Belki de en büyüğüdür yani.
1: Üstelik Roma ordusunun sayıca çok çok fazla değil mi?
0: Çok fazla. Kimisi 100 bin der. Kimisi 90 bin der. Ama gerçekçi rakam 86 bin. 80 bin, 86 bin civarında bir Roma ordusu. Yani bu gerçekten az bir rakam değildir. 20 lejyon demektir yani. 21 lejyon falan demektir aslında. Şimdi Cannae aslında Roma için hayati önemli olan bir yoldu. Şimdi Hannibal tabii sağda solda yağma yapıyor, şey yapıyor falan. Tarihte şey Temmuz ayının sonları böyle Cannae bölgesine geliyorlar. Hannibal'in 40 bin kadar askeri var o zaman. Romalıların iki katından daha fazla yani. Aynen. 86 bin kadar. Tabii Cannae'de o zaman tabii 216 yılının konsülleri var. Amilius Paulus ve bir başka konsül daha var. O iki tane konsül şeyin karşısına çıkıyorlar. Hannibal'in karşısına çıkıyorlar. Şimdi o konsüllerin birbiriyle anlaşamıyorlar. Bir gün o yönetiyor, bir gün öbürü yönetiyor. En sonunda 216 yılında 2 Ağustos 216 Hannibal ile Roma ordusu Cannae'de karşılaşıyor. Şimdi Hannibal önce ordusunu böyle bir ters hilal biçiminde diziyor. Ters hilal biçiminde Roma'ya karşı diziyor. Romalılar karşıda tabii. Romalıların inanılmaz ağır silahlı piyadeleri var. Sağda solda şeyleri var. Süvarileri var. Atlı birlikleri var. Hannibal ortaya İberyalı ve Keltli piyadelerini diziyor. Arkasına da Libyalıları diziyor. Sağda ve solda Maharbal. İşte Hanno'nun komutanlık yaptığı süvarileri var. Ondan sonra Romalıların merkezden yükleneceğini biliyor aslında. Romalılar o büyük bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü ağır silahlı piyade sayısı çok fazla. Romalılar ite şeye doğru geliyorlar mı? Bu Kartacalılar tabii hani şöyle bir ters hilal biçimindeyken bu defa onlar geri çekile

0: tam normal hilal, U biçimine dönüyorlar. Yani Kartacalılar geri çekiliyor. O tam aradığı fırsat oluyor. Önce süvarileri, Roma süvarilerine saldırıyor. Numidyalı süvariler geri dönüyorlar. Ve tamamen Roma ordusu bir kıskaca düşüyor. O gün 55 bin, kimisi 70 bin Romalının öldüğü söylenir. 4 saat içinde.
1: 4 saat için.
0: Bir kıyım yaşanıyor.
1: Hocam Roma ordusu neredeyse yok et.
0: İmha oluyor. Roma ordusu imha oluyor. Birçoğu esir oldu. Amilius Paulus adı verilen adam orada öldü. Ondan sonra o diğer konsül kaçtı tabii. Scipio Africanus adındaki o meşhur, sonradan Afrika'yı fethedecek olan o Publius Scipio'nun oğlu da hayatını zor kurtardı. Bazı Romalı askerler artık Roma'yı terk etmeyi düşünüyorlardı. Sonra o Scipio'nun yemin ettirdiği Roma'ya sadık kalacağız diye falan ve inanılmaz derecede bir avantaj elde etti. Tabii o büyük bir savaştı. Arkadaşı Maharbal şeye diyor ki Hannibal'e, hemen diyor Roma'yı işgal edelim diyor. Ama Hannibal daha gerçekçi bir adam. Çünkü savaş makineleri yok, katapult yok, mancınık yok.
1: İyi de zaten Roma ordusunu neredeyse yok etmiş. Oraya yürüyüp Roma'yı ele geçirebilirdi.
0: Ama Roma'nın dışarıda da lejyonları vardı. Bir 11-12 kadar lejyonu vardı. Halen Romalıların askerleri var. Mesela Roma'nın içinde falan birkaç lejyon. Bir de surları var. Onun geçemeyeceğini düşünüyordu belki de. Belki de gerçekten hata etti. Roma'yı belki o zaman alsaydı şey yapacaktı. Ama Hannibal Roma'yı almıyor, vazgeçiyor. Belki hayatının hatasıdır bu. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. İtalya'nın güneyinde müttefikler elde etmeye çalışıyordu. Magna Graecia adı verilen İtalya'nın güneyinde büyük Grek şehirleri vardı. Tarentum vardı mesela. Turi gibi, işte Locri gibi. Güney bölgede Metapontum gibi şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu. Bir de Capua adını verdiğimiz bugün Napoli'nin olduğu bölgeler. Orada Nola, işte Nujeria gibi böyle kentler vardı. Faestum gibi kentler vardı. O bölgeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Yani İtalikleri, yani müttefikleri Roma'dan ayırmaya çalışıyordu. Roma'nın ezdiği halkları kendisini bağlamaya
1: yine
0: çalışıyordu.
1: Yine stratejik düşünüyor. Hocam Capua dediniz. Capua Hannibal için neden bu kadar önemli?
0: Capua bölgesi İtalya'nın en güzel yerlerinden birisi. En mümin topraklarının olduğu bir yer. Ve Capua çok büyük bir şey. Roma'ya rakip neredeyse. Eski bir Etrus bölgesidir aslında. Etrus bölgesidir. Şimdi onların desteğini alması Roma'ya çok ağır bir darbe vuracaktı. Roma tahıldan mahrum kalacaktı. Bir nevi ambargo olacaktı. Romalılar da bu önemi biliyordu. Fakat Capualılar Hannibal'e destek verdiler. Hannibal ile 216 yılında bu Cannae Savaşı'nın etkisiyle birlikte birçok Yunan devleti gibi, şehir devleti gibi bu Capualılar da Hannibal ile müttefik oldu ve Roma ile bağlarını attılar. Roma çıldırdı tabii. Nasıl böyle bir şey olur diye. Onun üzerine tabii Romalı komutanlar, özellikle Roma'nın kılıcı sayılan Marcellus adında bir komutan vardı. Bu Roma tarihinde belki de tek gerçek Spolia Opima adı verilen, yani en değerli zırhı, ganimeti elde etmiş olan bir askerdi. Öyle bir generaldi ki bir Kelt Viridomaris adında bir Keltliği öldürmüştü teke tek dövüşte. Çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Ve bu adam Spolia Opima'yı kazanmıştı. Öyle bir askerdi yani. Bu Marcellus bu Capua'yı almak için Capua yakınlarındaki Nola adı verilen bir yerleşime Hannibal'in sefer yapmasını engellemeye çalıştı. Ve bunda başarılı oldu. Hannibal'i yenemiyordu ama o Nola bölgesini almasını da 3 savaşta engel oldu. Daha sonra savaş Sicilya'ya kaydı. Siracusa'ya kaydı. O zamanın çok zengin kentlerinden birisiydi Siracusa'yı. Orada bir mücadele başladı. Şimdi ikinci Hiero diye bir kral vardı. Siracusa, Sicilya kralıydı bu adam. Roma'nın müttefikiydi. O öldükten sonra Hieronymus diye bir torunu başa geçti. Bu Cannae Savaşı'ndan sonra Kartacalılara hayran olmuştu. O da Roma'yı terk etti. Tabii Romalılar çıldırdı. Bu Nola savaşlarından sonra bu defa Sicilya'ya 213 yılında bu Marcellus'la beraber Pulcher adında bir komutanlarını gönderdi. Kartacalılar da Himilco adında komutanlarını gönderdi. Bir de Bomilcar diye bir şeyleri vardı, amiralleri vardı. Sicilya için mücadele başladı. Hipokrates adında bir adam da Hannibal adına gidip o bölgede darbe gibi bir şey yapmıştı. Ve Sirakusa'yı kuşatması başladı Romalılar. Çünkü elden çıkmıştı. Ünlü Sirakuzalı Arşimet de oradaydı orada. Bakın ünlü Arşimet, o hani buldum diye Evraka diye bağıran adam var ya.
1: Evet.
0: O Sicilyalıdır aslında. Sirakusa kentindendir. İskenderiye'de eğitim görmüştür. İnanılmaz akıllı bir adam. Onun yaptığı savaş makinalarından dolayı Romalılar 2 yıl boyunca Sirakusa'yı alamadılar. Çünkü mancınıklar yapıyormuş. Bir de onun bir pençe adı verilen bir şeyi varmış. Yani suyun içinde Roma gemilerini devirecek kadar bir inanılmaz bir aletten bahsediyorlar. Mesela mercekleri Roma gemilerini yakmak için kullandığını falan söylerler. Öyle bir deha yani. Meşhur Arşimet işte Sirakuzalı.
1: Evet.
0: Arşimet'in şeyini geçemiyorlar ama Marcellus'un bir askeri Arşimet kumsaldaymış. Böyle çubukla geometrik şeyler çözüyormuş. Askeri duymamış yani kendinden geçmiş. O kadar şeyi şey yaparken asker onu öldürüyor. Sirakuzalı Arşimet'i de Marcellus'un bir askeri öldürdü. İşte tam o sırada o Hannibal çatışmaları sırasında o ünlü Arşimet de ölmüş oluyor böylece.
1: Hocam Hannibal yaklaşık 15 yıl boyunca İtalya'da kalıyor. İtalya topraklarında kalıyor değil mi? Buna rağmen çok uzun bir yıl, 15 sene.
0: Kesinlikle.
1: Buna rağmen Roma ama yıkılmıyor bir şekilde. Neden İtalya'daki şehirlerin tamamını kendi tarafına çekememiş? 15 sene boyunca bu kadar tabii büyük kahramanlıklar.
0: Evet. Çünkü Romalılar cesur bir milletti aslında. Kararlıydılar. Şimdi Hannibal Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'ya elçi gönderdi. Dediler ki teslim ol. Roma dedi ki biz seninle anlaşmıyoruz. Kesinlikle teslim de olmayız. Ondan sonra bunun üzerine Romalılar her yerden borç aldılar. Yeni lejyonlar kurdular. Şimdi Roma hani o ünlü Lerna izleri var ya Hidria. Hani başını kestikçe bir daha ortaya çıkan bir mitolojik yaratık gibi aslında. Roma'nın tanımı odur aslında. Lerna izleri gibi yani. Hidria gibi başı kesildikçe asla ölmeyen bir devlet aslında Roma. Kararlılığı kurtarıyor Roma'yı aslında. Romalılar 15 yaşında erkek çocukları bile askere almışlardı biliyor musunuz? İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Köleleri bile askere almışlardı. Borçlandılar, enflasyon arttı. Roma asla vazgeçmedi ve Hannibal'le savaşlarına devam ettiler. Ve ne oldu en sonunda? Hannibal bütün zaferleri kazanmasına rağmen İtalya'nın güneyine hapsolmaya başladı. Çok tuhaf bir durum.
1: Evet, çok tuhaf. Yani çok tam tersi, hiç beklenmedik bir şey.
0: Aynen öyle. Ve Roma kaybettiği yerleri işte Marcellus gibi, Pulcher gibi bir başka komutanlar böyle bir sürü komutanlarıyla, cesur komutanlarıyla ya zorla ya da ikna ederek bir daha toprakları geri almaya başladı. Hannibal yalnızlaşmaya başladı.
1: Zayıflama dönemine girmiş biraz.
0: Zayıflama dönemine girdi. Bunda da tabii İspanya'daki savaşların kaybedilmesi var.
1: Hmm.
0: Bakın şöyle bir şey olmuştu. Ben size şimdi konu biraz karışık, açmam lazım. Şimdi bu Romalılar tabii İtalya'da savaşıyor. Hannibal geldi ama Hannibal'in kardeşi Hasdrubal Barca, Mago Barca yanındaydı, İtalya'daydı. O gidip geliyordu ama. Bu Hasdrubal Barca Scipio kardeşler, yani bu Scipio Africanus'un babası ve amcasıyla savaşıyordu. Milattan önce 218 yılından 211 yılına kadar Scipio kardeşler İspanya'da yavaş yavaş Kartaca gücünü yenmeye başlamışlardı. 218 yılında bu Ebro Nehri'nin yakınlarında Cissa Savaşı'nı kazandılar. Ve 215 yılında da Dertosa Savaşı'nı kazanınca bu Hasdrubal Barca'yı yendiler. Ama daha sonra 212 yılında Kartacalılar Mago Barca'yı bir orduyla beraber İspanya'ya gönderdiler kardeşine destek versin diye. Bir de Hasdrubal Gisco diye bir komutan da vardı. Üç tane ordusu oldu Kartaca'nın. Bu Scipio Africanus'un babası ve amcasını orada öldürdüler. Ve bu Roma için korkunç bir şey. Bu defa babası ve amcasının intikamını almak için bu genç Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus, 210 yılında İspanya prokonsülü oldu. Babasının ve amcasının intikamını almak için ve 209 yılında ani bir baskınla, öyle cesur bir adam ki bu, İspanya'daki Kartacalıların başkenti olan Cartago Nova'yı Kartadaş'ta ele geçirdi. Ve 206 İlipa Savaşı'nda bu İspanya'yı tamamen ele geçirdi.
1: Hannibal'in ilk yenilgisi olabilir mi?
0: Bu Hannibal'in kardeşlerinin yenilgileri ama. İspanya'da.
1: Ama okay.
0: Çünkü Hannibal İspanya'dan daha önceden gelmişti. İtalya'da Hannibal.
1: Evet, evet.
0: Şimdi savaş çok ayaklı devam ediyor aslında.
1: Evet.
0: Bir dünya savaşı bu.
1: Evet.
0: Normal değil yani. Akdeniz çevresinde daha böyle detaya girdiğimiz zaman iyice kafamız karışacak. O yüzden ben biraz frenlemeye çalışıyorum aslında. Evet. Savaşlar birçok yerde devam ediyor yani. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu savaşlar dengeyi bozuyor ya da şey oluyor. Ve böylesine bir ortamda tabii Hannibal o becerisiyle, o askerlerini kendine bağlamasıyla bütün bu savaşları kazanıyordu ve İtalya'da tutulmaya başlamıştı. Roma'nın başına bela olmuştu. Roma da bütün gücüne rağmen bunu atamıyordu aslında. Öyle güçlü bir adam. Ve en sonunda tabii Hannibal yavaş yavaş Kroton bölgesine, bu çizmenin kunduranın ayak ucu bölgesine bir şey, yani İtalya bir çizme gibi ya. Orada Juno tapınağına Res Gestae, yani başarılarım diye bir sütun diktirdi ve üzerine bir bronz tablette Roma'ya karşı yaptığı bütün başarıları anlatmış orada aslında.
1: Oo.
0: Antik dönemde varmış ama şu anda günümüzde yok yani. Öylesine bir şey.
1: Hocam, 2. Pöns Savaşı sonra bitiyor mu? Bu savaşlar, mağlubiyetler, işte Hasdrubal pardon, Barca ve Hasdrubal neydi? Mago kardeşlerin başka yerlerdeki mağlubiyetleri, Hannibal'in zaferleri vesaire. 2. Pön Savaşı bitiyor mu sonra bunlardan sonra?
0: Bakın şöyle oldu. Aslında Hasdrubal Barca baktı ki İspanya'daki savaşları kaybediyor. Bu Beacula Savaşı vardı. 208 yılında. Bu Scipio Africanus Hasdrubal Barca'yı yendi. Fakat o da kalan askerleriyle beraber İspanya'dan, o da Alpleri geçti ve ağabeyinin yanına gitmek istedi aslında İtalya'ya. Ağabeyine destek olmak için. Bunlar mektup yazıyorlar. Hannibal o zaman İtalya'nın güneyinde, Hasdrubal de İtalya'nın kuzeyinde. Bu Po Ovası'nda aslında bir yerlerde. Bu mektubu Romalılar ele geçirdi. Bunlar aslında İtalya'nın ortasında Umbria bölgesinde buluşmak istiyorlar. Ama ne Hannibal kuzeye çıkabiliyor, o zaman Nero diye bir komutan var, Salinatör diye bir başka komutan daha var. Hannibal'i kuzeye çıkarmadılar ve Metaurus adı verilen bir yerde M.Ö. 207'de Hasdrubal Barca'yı yendiler ve başını kestiler. Getirip Hannibal'in güneydeki o Tarentum bölgesindeki kampına kardeşinin başını attılar. Hannibal çok ağlamış. İnanılmaz bunalıma girmiş ve ondan sonra zaten Roma'ya saldırmadı. Kabuğuna çekildi. Ama Kartaca'ya da geçmiyordu. Çünkü eğer geçerse Romalıların memleketine saldıracağını biliyordu. Orada o şekilde bekledi. 206 İlipa Savaşı'ndan sonra, bakın dedim ya çok uzun hikayeler, çok karışık.
1: Evet.
0: Kartacalıların elinde İspanya'da bir tek Kadiz kalmıştı. 205'te, M.Ö. 205'te bu Scipio Africanus gelip Mago Barca'yı orada da yendi mi? Mago Barca mecburen İspanya'dan çekildi, geldi bugünkü Mallorca, Minorca yok mu?
1: Hı hı.
0: Bu Balear adalarına.
1: Evet.
0: Ibiza var, İspanya'nın doğudaki adaların falan. Orada Minorca'da Mahon adı verilen bir liman vardır. Halen o Mago'nun adına aslında şey. Ondan sonra geldi, ağabeyinin yanına gelmek istedi, o da deniz yoluyla Liguria bölgesine. Genova yok mu bugün İtalya'nın kuzey batısında? Genova bölgesine geldi. O da ağabeyinin yanına ulaşmaya çalışıyordu ama onlar yine bir araya gelemediler. Scipio Africanus, siz az önce dediniz ya nasıl bu savaş nasıl sonlandı diye. Evet.

0: diye. Şimdi Hannibal İtalya'nın güneyinde kalmıştı. Scipio Africanus İspanya'yı ele geçirince hemen döndü, Senato'dan yetki aldı, Sicilya'ya geçti. Bu defa Kartaca'ya saldırdı. Tek ana vatanları kalmıştı ya.
1: Eyvah, evet.
0: Kartaca'ya saldırdı. Milattan önce 205'te Utica adı verilen Kartaca'ya hemen yakın bir yerde karaya çıktı. Askerlerini çıkardı. 35 bin asker. Ve Kartaca'nın eski müttefiki Masinissa adı verilen bir Numidya kralı da artık onun şeyi olmuştu. Müttefiki olmuştu. Şimdi Kartacalılar korkmaya başladı. Bu Hasdrubal Gisco'yla Sifax adı verilen Batı Numidya'nın başka bir kralı bunları durdurmaya çalıştı. Ama Utica açıklarındaki bir savaşta bu şu anda gördüğünüz Scipio Africanus ve Masinissa bu Kartacalıların şeylerini yakıyor. Kamplarını yakıyor. Daha sonra Büyük Ovalar Savaşı oluyor. 203 yılında falan. Masinissa Sifax'ı yakalıyor. Onun memleketi olan Sirta'ya, başkenti Sirta'ya götürüyor. Orada kalenin önünde, surların önünde, halkın gözünün önünde onu zincire vurdurdu. Halk tabii kralları gidince kapıyı açtılar. Onun eşi vardı Sofonisba. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Bu Hasdrubal Gisco'nun kızıydı. Onunla evlendi. Fakat Scipio Africanus, Sifax'ın eski karısı, hani Roma'ya düşman ya,
1: Evet.
0: Sofonisba'yı Roma'ya götürüp zafer alayında, bir tören alayında sergilemek istedi. Masinissa buna razı olmadı. Eşinin götürülmesini istemedi. Gizlice ona bir kadeh zehir gönderiyor. Roma'nın eline düşmektense kendini öldür diyor. Ve kadın, o ünlü Kartacalı kadın, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Zehri içerek ölüyor.
1: Ölüyor.
0: Çok uzun hikayeler. En
1: Evet.
0: sonunda Kartacalılar baktı ki bu Scipio Africanus durmayacak. Zaten Africanus Afrika Fatihi demek aslında. O şeyden sonra alıyor. Hannibal'i çağırdılar. Dediler gel artık bizi kurtar diye. Hannibal mecburen şeye dönmek zorunda kaldı. Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. İşte 36 yıl sonra Milattan önce 203 ya da 202 gibi bir daha Afrika'ya geçti. Hadrumentum adı verilen Kartaca'nın güneyinde bir kent var. Belki atalarının yerleşimiydi. Oraya geçti, askerlerini topladı ama o sırada kardeşi Mago Barca da bu Liguria bölgesinde Romalılarla çatışırken çok ağır yaralandı. Sardinya adasını geçemeden Akdeniz'e can verdi. Kardeşi de o öbür kardeşi de öldürüldü Romalılar tarafından.
1: Hocam dönüyor. Artık tabii biz hep asker olarak anlatıyoruz ama bundan sonra da bir siyasetçi olarak yoluna devam ediyor, değil mi?
0: Tabii.
1: Yani savaştan sonra da Kartaca'da önemli ekonomik ve askeri, daha doğrusu siyasi reformlar yaptığını biliyoruz Hannibal'in. Nasıl bir devlet adamı oluyor sonrasında? Nasıl bir devlet adamıydı?
0: Şöyle oldu işte siz dediniz ya o 202'de Zama Savaşı artık son savaştı. Orada 80 kadar fili varmış, 40 bin asker ama tecrübesiz tabii. Ama o Masinissa ile Scipio Africanus kendine çok güveniyorlar. İşte en son savaş 202 Zama Savaşı şeyin belini kırdı. Kartaca'nın belini kırdı. Hannibal'in aldığı ilk meydan muharebesi savaşı yani yenilgidir o.
1: Yenilgisi.
0: 202 yılında bakın 221'de başa geçiyor. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa 40 kadar savaştan sonra ilk defa orada bir yenilgi alıyor. Ve Kartacalılara diyor ki artık teslim olun. Bizim gücümüz bitti. Kartaca artık şeyin vasal devleti oldu. Roma'nın hegemonyasına girdi. 10 bin talentum tazminata mahkum oldu. Yani 280 bin kilo gümüş. Kartacalılar bitmişti. Bunu Romalılar dedi ki 50 yıl taksitle bölebiliriz dediler. 280 bin kilogram gümüş ödemek zorundalardı. Her şeylerine el koydular yani. Her şeyde Roma'da artık izin almak zorundaydılar. Tabii Kartacalılar 202'den yaklaşık 196 yılına kadar Hannibal'i yargılamışlar biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
0: Hannibal 6 yıl yargılanıyor. O yargılanmadan aklandıktan sonra 196 yılında suffet oldu. Şimdi Roma'da konsüller vardır her yıl. İki tane seçilir. Kartaca'da da Gerusia adı verilen yaşlılar meclisi vardır. Onlarda iki tane süffet seçer. Başbakan gibi bir şey yani iki tane. Tabii Hannibal geldikten sonra az önce söylediğiniz soruya cevaben söylüyorum ben. Geldikten sonra bu şeyleri düzeltmeye başladı. Yolsuzluğa son verdi. Ağaçlar ektirdi. Tarımı düzeltti. Bir baktı ki Romalılar bir daha bu Kartacalılar ayağa kalkıyor. Hemen toparlamaya başladı. Tabii bir de bu yolsuzluğa son verince bazı Kartacalı asilzadelerin hoşuna gitmedi. Bunu gizliden gizliye kendi insanlarını Roma'ya şikayet ettiler. Hani bak.
1: İşlerine gelmedi tabii. İşlerine düzenleri bozuldu.
0: Için, aynen öyle düzenleri bozuldu. Hannibal 195 yılında yani 2 yılda devleti toparlıyor aslında 196-195. Ondan sonra kendi isteğiyle sürgüne gitti.
1: Kendi isteğiyle.
0: Tabii kendi isteğiyle
1: sürgüne
0: gitti.
1: Neden istiyor hocam? Yani sevdiği bir yer 36 sene sonra dönmüş Kartaca'ya.
0: Tabii.
1: Nereye sürgüne gidiyor? Neden istiyor?
0: Çünkü inciniyormuş aslında. Herkes ona laf sokuyormuş yani. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oysa ki adam olmasa Roma anında bitirecek zaten.
1: 36 sene rahat yaşadıysa Kartaca hükümdarı yüzünden.
0: Onun sayesinde
1: o oldu. O Roma alınacaktı hocam. O zaman aslında bence her şey
0: de
1: bitecekti.
0: Olabilir
1: ya.
0: Ama işte imkanı yoktu bence. Yani kuşatsa bile o kuşatılabilirdi. Çok
1: üzücü ama çok incitici, çok haklı. O kadar 36 sene neredeyse mücadele et, Alpleri geç, bataklıklarda savaş, onu yapılıyor.
0: Gözünü kaybet, kardeşlerini evet. kaybet, doğru dürüst bir yaşamın olmasın. Ya ama İmilke adında bir karısı var, Aspar diye bir çocuğu da varmış kasıtlı olan da.
1: 36 sene ailesinden ayrı mı? Karısı nerede?
0: İspanya'da kalıyor.
1: Kalıyor.
0: Onlar da öldürüldü büyük ihtimal zaten. Ah. O Kartagonova alındığı sırada muhtemelen öldürüldüler ama bir asilzade Castulo, Güney İspanya'da. Himilki adında bir kadınla evlendiği söyleniyor. Haspar ya da Aspar adında bir oğlu da varmış yani.
1: Hmm.
0: Belki başka çocukları da vardı. Adamın bütün hayatı at sırtında geçiyor yani.
1: Evet.
0: Rahat yüzü görmeyen bir insan. Ülkesini çok seviyor. Ama ona rağmen yaranamıyor. Ve kendi isteğiyle nereye sürgüne gidiyor? Seleukos Krallığı'na, 3. Antiyokos'a. Bizim Antakya'ya geliyor.
1: Bize gel, Türkiye'ye geliyor.
0: Türkiye'ye geliyor tabii. Antakya o zaman... Seleukosların başkenti. 3. Antiyokos onu karşılıyor 195 yılında falan. Danışman gibi bir şey yapıyor ama önemli toplantılara çağırmazmış onu. Ona bir filo falan veriyor. Küçük bir filo falan veriyor. Sonra Efes'te falan buluşuyorlar. Ondan sonra tabii 190 yılında bu Romalılarla Seleukoslar savaştı. Roma savaşı kazandı. Magnesia Savaşı'nı, Manisa Savaşı'nı kazandı. 188 yılında Apemeia Barışı oldu. Yani bu Dinar Anlaşması oldu. Bu Seleukoslar Anadolu'daki topraklarını kaybettiler. Torosların güneyine çekilmek zorunda kaldılar. Donanmalarını bıraktılar Roma'ya falan. O zaman Hannibal bir daha kaçıyor. Çünkü Roma'nın şartlarından birisi Hannibal'i bize teslim edeceksiniz diye.
1: Peşini bırakmıyorlar.
0: Bırakmıyorlar. O zaman Girit'e kaçıyor. Girit'ten sonra bu defa Roma'nın dostu Bergama Krallığı'nın düşmanı olan Bitinya Kralı 2. Prusias'a sığınıyor. 2. Prusias'a sığınıyor. 2. Prusias bunu önce çok güzel karşılıyor. Sarayında ona bir yer veriyor. Danışmanlık gibi bir şey yapıyor. Hatta 2. Eumenes'e karşı bunlar bir savaş yapıyorlar. Deniz Savaşı'nda bu böyle zehirli yılanların olduğu küpleri alıp şeye attırmış. Deniz Savaşı'nı kazanıyor yani. Bergamalıları yeniyor. Öyle zeki bir adam. Zehirli yılanları küplere alıyor. Mancınıklarla öbür gemiyi attırıyor. Tabii tayfalar korkuyor. Haliyle düzen bozulunca savaşı kazanıyor Hannibal. Öyle bir adam.
1: Hayvanlarla savaş idare etmeyi çok iyi biliyor.
0: Her şeyi biliyor.
1: İnanılmaz.
0: Bu adamın doğal bir yeteneği var. Her şeyi kullanıyor. İnsan psikolojisini, araziyi. İşte yani sineğin kanadından yağ çıkaran bir adam bu.
1: Evet öyle gibi.
0: İnanılmaz bir stratejist.
1: Doğru.
0: Gerçekten büyük bir deha. Yoksa tarihin en büyük askerlerinden birisi olmaz. Kimisine göre İskender'den bile daha büyüktür yani. İskender'den bile daha büyüktür o aslında. Kimisi İskender'i daha büyük kabul eder. Kendisi de İskender'in daha büyük olduğunu söyler. Şipşi Afrikanus'a söylediğini söylerler yani. Anlatılanlarda. Şimdi tabii bu tabii büyük bir insandı. Daha sonra Romalılar onun Bitinya bölgesinde olduğunu anlıyorlar. Haberini alınca istiyorlar tabii. O da tabii diyor ki ya bir kadeh zehir içti.

0: Romalı askerleri görünce teslim olmak istemiyor. Ya bir kadeh zehir içti ya da yüzüğünde zehir varmış zaten. Teslim olmamak için ya da o 2. Prusias Roma'nın korkusundan bu adamı öldürttü derler. Milattan önce 183 yılında ya da 182 ya da 181 yılında, yani 64-65 yıl o civarlarda bir arada o yaşlarda ölüyor. Ama nerede ölüyor? Libisa'da ya da Dakibizza'da ölüyor. Yani Gebze'de ölüyor.
1: Bizim Gebze'de.
0: Bizim Gebze'de ölüyor. Buraya sığınıyor.
1: İstanbul'da. Zaten.
0: İstanbul işte, Kocaeli Gebze şey. İzmit.
1: Şey, özür dilerim. İzmit
0: Gebze'de İzmit. Ölüyor. Hatta onun mezarı biliniyormuş antik dönem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Hatta İmparator bakın şurada, bakın Hannibal anıtı. Atatürk aslında 1930'lu yıllarda bir emir veriyor o zamanın arkeologlarına. Diyor ki Hannibal'in mezarını bulun. O zamanın arkeologları arıyorlar ama mezarı bulamıyorlar. Fakat 1980 ya da 81 yılında şöyle 100 metre çapında bir anıtı, ortada bakın bir kaya var. Üzerinde onun yüzünün bir tasviri var. Şu tasvire benzeyen bir tasvir. Hı hı hı. Hannibal anıtı. Ülkemizde tabii Hannibal, bu bizim için muhteşem bir şey.
1: Gerçek bu, yani tahmin mi gerçek mi hocam?
0: Yok,
1: İspatlanmış
0: yok, antik bir şey kaynaklarda
1: mi?
0: Var.
1: Öyle mi?
0: Burada öldü. Hatta İmparator Septimius Severus vardır. 193-211 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. O da aslen Fenike kökenlidir. Biraz siyahi bir imparatordur yani. Leptis Magna'dandır o. Ya o ya da oğlu. Bakın işte zehri içerken yani. Diyor ki bu Romalıları bu şeyden, bu ihtiyar adamın ölümünü bekleme korkusundan kurtaralım diyor. Zehri içmeden önce yani. Kinayeli bir şekilde bir son sözlerinin bu olduğunu söylerler. Ondan sonra ölüp gidiyor. Ve Septimius Severus'un antik dönemde buna mermerden bir böyle bir heron gibi yani bir anıtsal mezar yapısı yaptırdığını, insanların onu ziyarete geldiğini, hatta 11. yüzyıla kadar da bu mezarın yerinin bilindiği falan söylenir yani. Şimdi halen aranıyor. Yeri tam kesin nerede belli değil ama Gebze civarında olduğu kesin yani. Ve bizim ülkemizde öldü. Böylesine büyük bir komutan, böylesine büyük bir deha.
1: Gerçekten öyle.
0: Bu adama biz şu anda sahiplik yapıyoruz yani.
1: Hocam az önce resimlerden, daha doğrusu figürlerden çıkartabiliyoruz. Mesela şu paraların üstünde.
0: Evet.
1: Gerçekten Hannibal'i gösteren tasvirler mi bunlar sizce?
0: Tabii ki. Şimdi sikkeler mesela, gümüş sikkeler, bakın fil görünüyor. Afrika filini görüyorsunuz. Evet. Kulaklarından anlaşılıyor, evet. Küçük fillerden. Şimdi bunlar Kadiz bölgesine hakimlerdi ya, az önce söylediğim. Aslında bu Kadiz bölgesi çok eski bir yerleşim. Hı hı. Orada eski ahitte, Tevrat'ta Tarşiş olarak geçen, antik kaynaklarda Tartessos olarak geçen bir yer. Gümüş madenleriyle ünlü, meşhur bir yer. Tabii bu Roma tazminatını ödemek için bunlar İspanya'ya, İberya'ya gittiler ya. O bölgeden habire gümüş çıkarıyorlardı ve tabii gümüş değerini üzerine taşıyan bir maden olduğundan dolayı da bunlar da böyle baskılar yapıyorlardı. Şurada görmüş olduğunuz o fil onların Afrika orman fillerine benziyor zaten. Alttaki ise ya Hannibal Barca'nın profil tasviri ya da kardeşi Hasdrubal Barca'nın profil tasviri olabilir. Bu kardeşler birbirine çok benziyor. Babaları da var hatta. Onun da böyle fil, yani Melkart adını verdiğimiz bu, onların büyük bir tanrıları vardır. Finike yani, işte bakın mesela bu Herakles Melkart tipinde ya Hannibal Barca ya da Hasdrubal Barca kardeşi. Hı hı. Bu burunları kemerli böyle. Burunları kemerli bir yapıda. Daha başka sikkeleri de var mesela bunların. Babalarının var mesela, sakallı bir şey var. Melkart yani Herakles. Fenike tanrısı Melkart. Herakles'le bunlar şey, onu bütünleştirirler. Mesela bu eniştesi Adil Hasdrubal olabilir aslında. Hı hı. Ablasının eşi Adil Hasdrubal olabilir. Bunu Romalılar 221 yılında suikastle öldürdüler. Ebro anlaşmasını yapan adam buydu. Çok iyi yürekli olduğunu söylüyorlar aslında. Hannibal'i de yetiştiren budur zaten. Hannibal bunun emrinde yüzbaşı, binbaşı rütbesinde görev yapıyormuş. Bakın buradaki büste Hannibal'in biraz idealize bir büstü.
1: Biraz evet.
0: Ama tarihin en büyük komutanlarından birisi. Tabii onu onurlandırmak lazım.
1: Tabii.
0: Napolyon buna hayran. Tarihin bütün komutanları buna hayran yani. Biliniyor. Bunun maceraları binlerce yıl, yani 2200 yıldır anlatılıyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Bunun asıl kaynağı da şeydir. Polibios adında birisidir aslında. Bu öldüğü zaman Polibios 20'li yaşlarında. Milattan önce 203'te falan doğuyor. Daha taze bilgiler yani. Hannibal'in ne yaptığını falan şey yapıyor. Bir de bunun Spartalı Sosilos diye bir hocası vardı. O 7 ciltlik bir kitap yazmış galiba. Doğrudan elimizde yok ama dolaylı yollardan Hannibal şey yapıyor. Hannibal'in yaptıkları anlatılıyor tabii. Mesela Hannibal renkli bir kişilik aslında. Gördüğü bir rüya vardır.
1: Öyle mi?
0: Bakın şeyden ayrılırken, bu İberya'dan ayrılırken bir rüya görüyor. Bakıyor ki önüne böyle tanrısal bir genç ona rehberlik ediyor. Ama arkasında da büyük bir gürültü var. Bir fırtına gibi bir şey kopuyor. Ağaçlar devriliyor. Büyük bir fırtına gibi bir ses var. O öndeki rehber diyor ki geriye bakma diyor. Arkana bakma diyor rüyada. Ama bu gayri ihtiyari merak ediyor. Geriye bakıyor ki devasa bir yılan. Ağaçları böyle deviren. Ondan sonra çalıları parçalayan. O hareketine bağlı olarak fırtına sesi gibi sesler çıkaran bir yılan. İşte bu bu Roma'yı fethedecek kişi deniyor aslında o rüyasında. Aslında onu temsilen yani büyük bir güç gidiyor. Roma'nın sonunun geleceğini falan rüyasında bir kehanet gibi bir şey oluyor. Tabii ona bir destek gibi bir şey ama tabii sonuçta Roma alt olmuyor.
1: Evet.
0: Kartacalılar milattan önce 146'da 3. Pön Savaşı ile birlikte tamamen tarihten silindi ve gittiler.
1: Halbuki
0: bunu dinleselerdi böyle olmayacaktı.
1: Komutanlarının kıymetini bilselerdi.
0: Aynen.
1: Hocam şimdi tabii izleyicilerimizin sorduğu sorular da var. Bir iki tane de sormak istiyorum size vaktimiz yettiğince. Hannibal'in kendi döneminde nasıl anlatıldığını soruyorlar. Yani bildiklerimizin büyük bir bölümü Romalı tarihçilerden tabii geliyor ise ki geldiği tabii için. Onun hikayesine ne kadar tarafsız bakabiliyoruz? Ya da bugün nasıl anlatıyoruz?
0: Aslında Polibius biraz daha şeydir. Daha objektif gibidir ama yine de onlar da Hannibal'i tam objektif anlatamıyorlar. Ama mesela Titus Livius vardır. O tam bir Romalıdır. Hannibal'i Romalı bakış açısıyla anlatır. Bazen küçümser, bazen şey. Zaten pön ifadesi Romalıların, Fenikelileri, Kartacalıları küçümsemek için kullandıkları bir ifade yani. O yüzden objektif değiller. Romalılar kendine yontuyor. Kartacalılar zaten bu konuda fazla bir yazma gibi bir dertleri yok yani. Ama eğer o hocası Spartalı Sosilos'un şeyi gelseydi elimize muhtemelen daha farklı şeyler görecektik yani. Ama bir Etrüsklünün mezarı, mezar taşında Hannibal'in adamlarıyla savaştı diyor bu adam. Uzun bir yıl yaşamış yani 100 yılın üzerinde bir adam ömür yaşamış o mezar taşında yazar. Hannibal'in adamlarıyla savaştı yani bu şerefe nail olduğu gibi bir ifade tarzı takınıyor adam. Zaten Hannibal gibi Roma gibi bir gücün kendisinden 7 kat daha 7-8 kat daha büyük bir nüfusa sahip bir gücün kalbinde 15 yıl kalabiliyorsa bu adam adil olmalı, askerlerinin gönlünü kazanmalı, dürüst olmalı değil mi? Yoksa askerler nefret eder ve bunu terk ederlerdi değil mi?
1: Tabii.
0: Bu onun aslında karakterini gösteren en iyi şeydir. Yani Romalı ne anlatırsa anlatsın bu çok büyük bir komutandır. Çok iyi de bir insan olmalı ki bu askerler onu terk etmediler yani. Halen onu anlatıyoruz mesela.
1: Kesinlikle. Bir de hocam Hannibal'in adı bugün hala askeri ve yani askeri akademilerde ve strateji kitaplarında geçiyor.
0: Geçer tabii.
1: Onun taktiklerinden modern dünyada ders alınması gereken neler var? Ya da modern dünyada kalan ne var?
0: Yani mesela Napolyon onu aslında taklit ediyor. Alpleri geçiyor ama yüksekten geçemiyor. Aşağı bölgelerden falan geçiyor yani. Avusturya'ya doğru giderken mesela. Onu örnek alıyor. Onun yaptıklarını örnek alıyor. Aslında Afrika Fatihi olan Scipio yani Publius Cornelius Scipio Africanus bile

0: Ona göre bir 10-12 yaş kadar daha gençtir. Onun taktiklerini öğreniyor o dönemde. Çünkü onunla karşılaşıyor. Babasını mesela yaralıyor, onu kurtarıyor. Cannae Savaşı'nda ne yaptığını görüyor. Zama Savaşı'nda Hannibal'in taktikleriyle yenebiliyor. Bakın daha o dönemden itibaren bu adamı örnek almaya başlamışlar zaten. Ama mesela Cannae Savaşı, Trebia Savaşı, bunların hepsi askeri akademilerde üstün taktik örneği olarak okutulan örneklerdir yani. Dünya tarihine geçmiş bir adamdır. Dünya askerlik tarihine geçmiş olağanüstü bir lider ve olağanüstü bir askerdir. Tabii bu neyi? Az önce söylediğim gibi araziyi kullanmayı, insanları kullanmayı, savaşa göre, araziye göre, duruma göre taktik belirlemeyi insanlara öğretmiş olan büyük bir de. Yani bir insan zaten İskender mi daha büyük yoksa Hannibal mi daha büyük dendiği zaman bu adamın nasıl bir asker olduğunu zaten anlıyorsunuz yani.
1: Bir de hocam sabır var, strateji var, hız var,
0: tabii.
1: İnanılmaz taktikler yani. Peki biz seyircimizin sorusu daha var. En büyük yaptığı hata sizce neydi?
0: Bence en büyük yaptığı hata belki Hasdrubal'i dinleyip Roma'yı kuşatması gerekirdi. Cannae Savaşı'ndan sonra.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi o da haklıydı. Elinde mancınıklar yoktu. Yani o surları geçebilecek katapultlar yoktu. Evet. O farklı savaş, o balistalar yoktu. Yani sadece bir insan gücüyle gidip Roma'yı kuşatırsanız Roma kapılarını size açmaz yani. Bir de Roma'nın dışarıda lejyonları da vardı. Belki onları düşündü. Doğru. Onlar gelseydi bu Roma'yı kuşatayım derken kendisi kuşatılmış olacaktı.
1: Bilemiyoruz, o riski göze alamadı. Şartlarını.
0: Ama yine de belki şansını denemesi gerekiyordu. Bu savaşı kazanması açısından yani.
1: Aslında hocam Hannibal'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Yani çok büyük zafer kazanmış. Büyük bir deha ve iyi bir, yani büyük bir komutan ama tarih sadece büyük zaferleri değil. Alınan kararları, kurulan ittifakları, cesareti, işte belki yapılan hataları. Tabii. Ve işte o değişen dengelerle şekilleniyor. Hannibal bize bütün bu çeşitliliği sağlıyor aslında değil mi? Son bir dakika kadar son cümlelerinizi alıp böyle
0: kapatalım. Hocam işte hatasıyla sevabıyla büyük bir asker aslında. Bu adam eğer o savaşları vermeseydi Kartaca zaten yıkılmış olacaktı.
1: Evet.
0: Bu adam ülkesinin ömrünü en az bir 50-60 sene uzattı zaten. Çünkü Roma gibi kendisinin 7 kat, 8 kat daha büyük bir güçle savaşıyor. Hem insan gücü açısından eksik hem de askeri güç açısından eksik ama ona rağmen Roma gibi bir güce kafa tutuyor ve bir dünya savaşı veriyor.
1: Kesinlikle büyük bir komutan. Bu büyük komutanı da sizinle dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Gerçekten çok bu alanda uzman ve coğrafyada da çeşitli coğrafyalarda da kendi çalıştığınız alanda da arkeolojik kazılarınızda da bu dünyaya ışık tutuyorsunuz. Bu akşam da bize tuttunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetliydi. Çok değerli tarihseverler. Bu akşam An ve Zaman'da tarihin en dikkat çekici komutanlarından biri olan Hannibal'i konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber. Ahmet Çelik hocamla beraber. Teşekkür ediyoruz sorularınızla. Bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar An ve Zaman'da sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis ettiriyoruz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. AKM Yeşilçam Sineması yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Film Yönetmenleri Akademisi'nin gerçekleştireceği bu organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerini geliştirme katkısında bulunacak. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül.
1: Birbirinden başarılı sinema projeleri AKM Yeşilçam Sineması'nda hayat bulacak.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
1: AKM Yeşilçam Sineması, sinema sanatına dair çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

0: Film Yönetmenleri Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapım desteği almaya hak kazanan yönetmenlerin projelerinin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına AKM'de başlıyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Film Yön Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Alanında deneyimli sinemacılarla gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve paylaşım süreci AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek. Özel oturumların, buluşmaların ve atölyelerin de olacağı programda yönetmenler sektörle güçlü bağlar kurma fırsatı yakalayacak. Şenay Gürler, Çiğdem Sezgin, Fadik Sevin Atasoy, Semih Kaplanoğlu, Biket İlhan ve Serdar Akar gibi isimlerin yer alacağı organizasyona başvurmak isteyen sinemacıların Film Yön Akademi ile iletişim kurması gerekiyor.
1: Ve çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne denk galerinin kimliğini şekillendirmiş, 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi adlı sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
0: İstanbul Çağdaş Sanat Sahnesi'nin öncü galerilerinden biri olan Galerist, 25. yılını kuruluşundan bugüne dek galerinin kimliğini şekillendirmiş 50'ye yakın sanatçıyı bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtları, sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getirerek sanatsal yakınlıkların, uzun soluklu ilişkilerin ve ortak bağlılıkların izini sürüyor. Gönül İşi sergisi, galerinin yolculuğuna arşiv üzerinden bakmak yerine, galeristi onu var eden sanatçıların üretimleri aracılığıyla düşünmeye açıyor. Serginin başlığı sanatsal üretimin ve uzun soluklu birlikteliklerin temelinde yer alan çoğu zaman görünmez emek, özen, kararlılık ve inancı görünür kılıyor. Başlık, yıllara yayılan sanatçı, kurum, sanat profesyoneli, koleksiyoner ve izleyici gibi farklı aktörlerle birlikte gelişen bir galeri olmanın süreklilik gerektiren çabasına işaret ediyor. Tamamlanmış bir geçmişi anmaktan ziyade sergi hala yazılmaya devam eden bir hikayeyi kutluyor. 25 yıllık yolculuğu selamlarken bu ilişkilerin mümkün kılacağı geleceğe de bakıyor.

Filistin'in hafızasını, mücadelesini ve umudunu sanatın diliyle anlatan Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. 3 Ekim'e kadar sürecek olan bu özel etkinlikler bir halkın hikayesini ve köklü hafızasını sanatın evrensel diliyle buluşturuyor.

Süleyman Mansur, İşgal ve Direniş Sanatı sergisiyle Filistin Sanat Günleri 24 Eylül'de Medrese Davutpaşa'da başladı. Sergi ve etkinliklerin 3 Ekim'e kadar devam edeceği organizasyonun açılışında sanatçı Cemal Toy, 15 katılımcı çocukla Filistin temalı bir resim atölyesi gerçekleştirdi. Açılış programında ayrıca sokak sanatçıları da yer aldı. Filistin, işgal, direniş ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle ele alan program kapsamında çeşitli paneller, gösterimler ve dinletiler gerçekleştiriliyor. Tüm program 3 Ekim Cumartesi günü sanatçı performanslarıyla sona erecek. Böylece Süleyman Mansur'un sanatından hareketle başlayan program, Filistin'in hafızasını ve kültürel direnişini farklı kuşaklara ve farklı sanat dallarına taşıyan bütünlüklü bir Filistin Sanat Günleri programına dönüşmüş oluyor. Peki, değerli sanatçı Süleyman Mansur kimdir? Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 25 Ağustos 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Mansur, ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist olarak yaşamını sürdürdü. Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Sanatçı, eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz, yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, National Arab Orchestra'yı ilk kez ülkemizde ağırlıyor. Geleneksel doğu enstrümanlarını batı senfonik müziğinin güçlü orkestrasıyla buluşturan topluluk, Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Geleneksel doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti ile 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael İbrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk 26 Eylül Cumartesi günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günlerinde ise saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: Haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki The Unholy Trinity yapımı.
1: I'm still faster than there.
2: Ladies and gentlemen, Henry Broadway just hit that goal.
0: Film, idam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için Trinity kasabasına giden Henry Broadway'in ailesinin geçmişine uzanan sırlar ve hesaplaşmalarla karşılaşmasını konu alıyor.
3: Justice and leave a few hearts beating.
4: I ain't giving up none of my shit.
5: Derhal takviye gerekiyor.
0: Bir diğer filmimiz ise çocukları hayli yakından ilgilendiriyor. Kahraman köpek Charlie.
6: Öyle mi? Charlie!
7: Oh, harika!
8: Merhaba anne.
0: Kahraman köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Paddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır. Bakalım kahramanımız bu süreçte hangi maceralarla karşılaşır?
9: Dünyanın bana ihtiyacı var.
10: Peki ya ben? Benim de var.
9: Bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
11: Tüylerini sana tek tek yedireceğim.
12: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy ile sanatçı Mansur Ark bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle hem sanata hem müziğe hem sinemaya hem de vizyondaki filmlerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
14: Selamlar, hoş bulduk.
12: Nasılsınız?
14: İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
12: Biz de iyiyiz. Göksel Bey siz?
15: Ben de iyiyim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.
12: Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kırmızı Halı için ve benim için önemli bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sinema sizler için ne demek? Sinemanın kavramsal ve pratik karşılığı sizdeki nedir? Göksel Bey buyurun lütfen.
15: Vallahi çok sağlam bir giriş yaptınız. Bir de çok önemlisi sinema aslında benim düşüncem bir yönetmenin iradesi ile yapılan bir sanattır. Her ne kadar yedinci sanat sinema diye bahsediyorsak da yedinci sanatın yaratıcısı yönetmenin iradesindeki yapılan iştir. Ben sinemaya böyle bakıyorum. Hı hı. Arkasındaki sektörlerse senaristlikler, oyuncular vesaireler ise bunlar sadece bu puzzle'ın birer parçası. Puzzle'ın parçasının içindekilerle analiz ettiğimizde aslında sinema bir bütün. Hı hı. Ama yönetmenin iradesinde yapılan bir iş olarak görüyorum.
12: Bu da eşittir sinema yönetmeni dünyasıdır'a çıkıyor mu hocam?
15: Evet, yani onun iradesi. Dünya dediğin, kastettiğim herhalde iradeden bahsediyorsunuz.
12: Evet, paralel bir şey.
15: Evet, paralel bir şey. O yüzden de yönetmenin iradesiyle doğru orantılı.
12: Güzel, bir net iş. Bir özet oldu. Teşekkür ederim. Mansur Bey, nedir sizdeki sinemanın karşılığı? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor merak ediyorum.
14: Bana göre büyük emek sinema. Seyretmesi tabii ki başka bir keyif ama içinde olmak, orada rol yapmak bambaşka bir dünya. Hiç de kolay olmayan, hele bir de filmin konusu vesaire, onlar da çok çok önemli. Çok çok büyük emek ve baktığınızda görünmeyen gizli emekler, gizli kahramanlar. Seyretmesi keyifli.
12: Harika. Peki sizin sinema yolculuğunuz, bir sürü sorun var. O yüzden kısaca rica ediyorum. Nasıl başladı, ne zaman başladı bu yolculuk, sinema yolculuğumuz?
15: Evet, yani ben 2013 öncesi bir televizyon hayatım var. Fakat 2013'te bağımsız bir ufak bir şirketle bağımsız sinema yolculuğum başladı. Ve bunun içinde iki proje planlamıştım. Bunlardan bir tanesi Sağdan Hanım'dı. Bunun çekimleri bayağı uzun sürdü. Hı hı. İkinci setupta ise bir Ayasofya ile ilgili bir film geliyor gelecekte.
12: Çok güzel.
15: Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yolculuğum aslında televizyonu bırakıp tamamen sinemaya yöneldiğim 2013'te başladı.
12: En çok hangi formatta iş yaparken mutlu oluyorsunuz hocam? Ben sinema, dizi, belgesel, kurmaca...
15: Özellikle belgesel feature denilen, yani belgesel sinema formatı denilen ve bütün dünyada benimsenen bu formatı Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olmak için savaşıyorum. O yüzden de Sağdan Hanım belgesel feature dalında belgesel sinema formatında bir iş.
12: O zaman gelelim Sağdan Hanım filminize. Çok önemli bir konuya parmak basıyorsunuz, Alzheimer hastalığı gibi. Çok önemli bir detay aslında bu. Filmin içeriğini merak ediyorum, karakterleri merak ediyorum. Nasıl bir yolculuğun ürünü onu merak ediyorum.

0: Ama öncesinde dilerseniz bir fragmanımız var. Filmin fragmanını hep birlikte izleyelim. Olur mu?
1: Lütfen.
0: Lütfen. Evet. İzliyoruz.
2: Neredeyiz ve sözüne göksel?
3: İnsan öleceğini de bilir ama asla kondurmaz. Alzheimer olmak da benzer bir şey. Hayatın sizi ne zaman, nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Ta ki hayatın gerçek yüzüyle tanışana dek.
2: Yaşadığım günleri hatırlamak istiyorum. Yaşadığım.
3: Bazen soluk olarak nitelenen anılar, içlerinde taşıdıkları canlılıkla bugün yaşanan andan çok daha hayat verici.
2: Benim boynum olsun bir adam. Bir şey söylemedi, yüzüme baktı. Hiç kimseyi hatırlamıyorum Ziya'cığımdan başkasını. Hayatına çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu anlamlı filmin fragmanını izledik. Nedir hocam sizdeki karşılığı? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Nasıl çıktı bu iş ortaya? Lütfen sizden dinleyelim.
4: Ya çok kısa anlatmam gerekirse bir sandıkta açılan 8 milimetrelik filmlerin seyretmemle başladı. Ve 8 milimetrelik filmlerde bir ailenin hayatı söz konusuydu. Ve ben de o sürelerde ne yapabilirimin karışıklığını yaşıyordum. Fakat bir konu bulmam gerekiyordu. Annem Alzheimer teşhisi kondu. Ve dedim ki ya kesinlikle ben bunu Alzheimer'la meç etmem gerekiyor deyip bir araştırmaya girdim. Alzheimer hastalığını öğrendim ve Alzheimer Derneği'nden destek aldık. Sevgili Profesör Barış Topçular bu konuda çok filme destek verdi bilimsel olarak. Ve kafamda ilk önce resmi kurdum. Yani yapacağım puzzle'ı kurmuştum kafamda ve bir kadının, bir annenin, bir aile ferdinin hafızasındaki hikayelerin yok olmasını çekecektim. Ve bununla yola çıkarak filmi 4 yılda sadece ve sadece gerçek bir kişinin, yani annemin üzerinden o hafızaların kayıtlarını almaya başladım. Filmde de 4 veya 5 tane hikaye anlatıyor zaten. Birçok hikaye anlatıyor ama filmi destekleyen 8 milimetrelik ve Canan Ergüder'in de başrolünde Sadan Hanım'a çok benzemesinden dolayı da böyle bir meç olduk. Hem bu hikayenin içerisinde bir Alzheimer hastasının hafızasının nasıl yok olduğunu anlatan bir film ortaya çıktı. Hem de oyunculuklarla çok iyi desteklendiğiniz, sinemadaki çok değerli oyuncularla çalıştım. Hı hı. Ve bu oyuncuların katkıları ve birebir, yani Sadan Hanım'ın hayatındaki albümlerden yola çıkarak, yani bir kayıkçı Burhan'la bir Sadan Hanım'ın
1: gerçekten
4: gençliği
1: gerçekten
4: de benzeyerek çok yola çıktık. O yüzden de hani bütün oyuncularımızı hem seçerek hem de böyle kendi gönüllerinden bir şeyler katarak film ortaya çıktı. Çok uzun bir yolculuktu gerçekten. Fakat bir pandemi dönemine denk geldik ne yazık ki filmin bitimiyle birlikte. Arkasından da bu sürecin sinemalardaki performansların çok düşük olması, seyircilerin çok düşük olması bizim vizyonumuzu 2026'ya mecburen o istikamete çevirdi. Şu anda da mutluyuz.
0: Çünkü her şeyin bir yeri, zamanı, sırası vardır belki hocam.
5: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Vizyon yolculuğu devam ediyor.
4: Devam ediyor ve şunu çok belirtmek isterim. 8 ödülle dünyadan döndük. Ve bu 8 ödülle birlikte de belgesel sinemanın örneğini biz bu filmde ilk defa seyirciyle bir Alzheimer hikayesinde birleştirdik. O yüzden mutluyum. Böyle bir iş yaptığım için de ve ilk filmim, yani bağımsız sinema formatındaki ilk filmim olan Sadan Hanım'la yolculuğumu başlatmış oldum.
5: Hadi umarım bismillah, hayırlı olsun.
4: Sağ olun.
0: Hayırlı olsun. Umarım bu yolculuk çok anlamlı ve insanlara dokunarak devam eder diyelim.
4: İnşallah.
0: Peki bir sorumluluk taşıdınız mı bu filmi yaparken? Yani önemli bir noktaya değiniyorsunuz dediğim gibi. O sorumluluğu hissettiniz mi? Yani dikkat etmeliyim, şu şekilde ifade etmeliyim, şu şekilde lanse etmeliyim gibi.
4: Evet, çok doğru bir nokta. Benim için bir tarafta annem, bir tarafta da oyuncu annem vardı. Yani oyuncu Sadan vardı. Hı hı. Bir tarafta da annem vardı. Yani bu iki kavramı çok iyi ayırt etmem gerekiyordu. Ve filmin çalışmaları sırasında annemle olan diyaloğumda ve kamera hep yanımda olduğu için o diyalog

0: Bunları çok naif bir şekilde verdim. Aslında onu oynatmadım ben filmde. O kendi kendini oynadı.
1: Evet.
0: Yani rol yaptırmadım hiçbir zaman. Bu çok önemli bir şeydi benim için ve bu süreci ben böyle yaşadım. Çok üzülerek söylüyorum. Vefat edince de iki tane kişiyi kaybettim. Hem annemi hem de oyuncu Sadan Hanım'ı.
1: Teknik olarak doğru bir bilgi vermek adına aslında değerli Sadan Hanım kayınvalideniz. Ama siz bunu haklı olarak bu şekilde ifade etmek istemiyorsunuz. Çok seviyordunuz ve çok sayırdığınız bir isimdi kendisi, değil mi?
0: Evet ya, ben kayınvalidem demekten hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bir ailede annen, yani eşinizin annesi de anne sayılıyor benim için.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bu kavramı hep hayatım boyunca atmışımdır. Aslında Sadan Hanım benim kayınvalidem. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek istedim.
1: Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Mansur Bey, siz nasıl dahil oldunuz filme? Bu süreç nasıl başladı ve mutlu oldunuz mu bu yolculukta, merak ediyorum.
2: Şöyle, hani tabii ki ekip çalışması, yönetmenim, diğer oyuncularla ilgili bu çok keyif verici bir şey, hayatıma bir şeyler katan bir bölüm oldu, dönem oldu. Ama hani filmin konusu da çok hüzünlü. Yani işte hüzünle mutluluğu bir arada yaşadık filmi çekerken diye düşünüyorum. Hani çok çok duygusal. Çok duygusal. Bir de ben de böyle bir dönemde bu B12 vitamini eksikliğinden dolayı böyle hafıza problemi yaşadım. Bana ayrı bir dokundu yani film.
1: Peki birlikte çalışmak, buradaki jest ve mimiklerinizden anlıyorum ki çok aslında hikayenin dışında çok keyifli bir süreçti. Nasıldı birlikte bir yönetmenle çalışmak, nasıl bir süreçti?
2: Kaptan o kadar güzel idare etti ki, yani gemiyi yürütendir. O kadar pozitif, o kadar anlayışlı, acemiliğimi, kendi adıma söyleyeyim, acemiliğimi örterek, beni motive ederek, zaten diğer oyuncular çok profesyonel. Ben acayip keyif aldım. Hayatımda bambaşka bir yeri var.
0: Yani filmde şöyle bir şey var. Yani her karakter aslında Sadan Hanım'ın albümünden çıkan gerçek karakterler. Yani hakikaten gerçekten Sadan Hanım'ın filmi seyrettiğinizde Kayıkçı Burhan'ı zaten kendi de telaffuz ediyor. Kendi gerçekten real hayatta da filmde bunu görüyoruz. Biz sadece filmin içerisinde Sadan Hanım'ın yok olan hayallerinin bütünlemesini sağlamaya çalıştık. 8 milimetrelik filmlerle ve gerçek oyuncularla çalışarak. Sır burada saklı.
1: Gayet iyi anladım. Bir teknik bir soru sormak istiyorum. Bu film birçok özelliğiyle, daha doğrusu vizyona girmesi bağlamında bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sizle daha önce konuştuğumuzda bunu bana ifade ettiniz. Lütfen tekrar seyircilerimiz için de açıklarsanız çok mutlu oluruz. Hangi özellikleri itibariyle bu film hem biricik, hikayesi itibariyle zaten çok kıymetli ve biricik bir yerde duruyor, ama teknik olarak belgesel film dememiz mi daha doğru, kurmacaya yakın? Lütfen.
0: Kurmacaya yakın olduğu için de belgesel sinema formatı demek çok doğru olur. Yani belgesel sinema demek çok doğru olur. Çünkü ben filmi festivallere gönderdiğimde documentary bölümünde müracaat etmiştik. Fakat bütün festival direktörlerinden şöyle cevap geldi: biz sizin filminizi documentary future dalında yarıştırmak istiyoruz. Çünkü filminizin teknik özellikleri de süre olarak da belgesel documentary future, yani belgesel sinema formatında yarıştırmak istiyoruz deyince, bu kavramı ben Türkiye'de araştırdığımda Türkiye'de dramatik belgesel diye geçiyor, ama dramatik belgesel, hani oyuncuyla yapılan şimdiye kadar bir örnek yok. Yani bunu diğer kanallarda, yabancı kanallarda görüyoruz, ama Türkiye'de bunun örneği yok. Hele sinemada hiç yok. Birinci özelliği, sinemada böyle bir filmin, belgesel sinema formatındaki bir filmin yer alması. İkincisi de dünyada gerçek bir kişi üzerinden 4 yıl boyunca çekilerek yapılan film yok. Sadan Hanım bu yönden ilk olması çok önemli. Çünkü Sadan Hanım gerçek bir karakter, yaşayan bir karakter ve gerçekten Alzheimer hastası. Yani bu üç datayı da biz birleştirip sinemanın içerisindeki documentary kısmında, yani Sadan Hanım aslında bir belgesel formatında bir documentary'yi yürütüyor. Ama oyuncularla birlikte çalışmaya başladığımızda ve Sadan Hanım'ın zihnindeki hikayeler bir araya getirdiğimiz

0: Biz de sinemanın teknik özelliklerinden yürüdük o yolda da. O yüzden iki datanın bir arada harmanlamasından dolayı ve bunu da çok iyi yaptığımı ve ödüllerle de dönerek bu işi yaptığımdan dolayı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de belgesel sinema formatında bir ilk, Türkiye'de bir ilk diyebilirim.
1: Çok güzel, tebrik ediyorum. Sadan Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Yolculuğunun keyifli ve güzel olmasını, elbette bir filmin başarısının ölçüde aldığı ödüller değildir %100 ya da gişede yakaladığı rakamlar değildir. O yüzden doğru insanlara farkındalık oluşturması için de çok kıymetli bir yerde bir portre olarak duruyor kendisi. Keyifli bir yolculuğun olmasını temenni ediyorum. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Mansur Bey'e şu soruyu sormazsam seyircilerimiz bana kızabilir. Az önce oyunculukla ilgili sorduğum aslında müzisyen kimliğinizle tanıyoruz ve biliyoruz sizi.
2: İnadı bırak yanıma ya. Şimdi yenisi geliyor.
1: Evet, yenisi geliyor. Nasıl devam ediyor işler, müzik hayatınız?
2: Çok keyifli. Konserler zaten devam ediyor. Bu 10 yıl önce bir 90'lar diye Hakan Küfündür'ün başlattığı projeydi. Hala devam ediyor. Cumartesi Ankara'dayız. Başka
1: çeşitli
2: solist arkadaşlarımız
1: var, takvimlerimiz var.
2: Koşturmaca devam ediyor. Ne ama heyecan veren şu an yeni şarkı.
1: Evet, onun da ismini anarsak çok mutlu olurum.
2: Beni bırakıp nereye, alıştım darbelere, bilgin olsun bir dahaki sefere, sen varsan ben yokum diye yeni şarkı çıkıyor.
1: Sen varsan ben yokum yeni şarkı, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dijital platformlarda şu an dinlenebilir durumda.
2: Öyle.
1: Bunun nasıl bir düşünce süreci oldu merak ediyorum. Bir anda mı geliyor yoksa bir yaşanmışlığın bir ürünü mü? Elbette öyledir diye tahmin ediyorum
2: ben
1: ama.
2: Ben şarkılarımı direkt piyanonun başında yapıyorum. Yani ritimlerini yazıyorum, işte akorlarını basıyorum falan filan. Bir altyapı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyden ilham alıp, yani işte yaşanmışlık falan onu çok uygulamıyorum. Hani bundan ilhamlandım, bundan esinlendim değil. O ritimlerin, o notaların verdiği şey beni esasında yönlendiriyor.
1: Son sorum, kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, genç müzisyenlere, genç sinemacılara, gençlere, genç üreticilere neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Göksel Bey, siz sinema perspektifinden ve yönetmenlik perspektifinden cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Gençlere bu konuda yardımcı olmak adına. Bir proje yaptığınızda o projenin hataları ne ise, yaptığınız yanlışlar ne ise, kafanızın çok rahat olduğu bir dönemde aynanın karşısına geçin ve ben kendi silüetimle savaşıyorum aynanın karşısında. Ve ben kendime her zaman Göksel bu hataları yapmışsın bir daha yapma diye kendime hem kızıyorum hem orada kendimi haşlıyorum ve ondan sonra da dönüp ben hayatıma devam ediyorum. Ama aynadaki Göksel orada kilitli kalıyor. Ben ne zaman onu tekrardan var edersem o zaman çıkıyor. Yani benim dışarıda yaptığım hatalarla yüzleşmek istediğimde hep o aynanın karşısında onunla savaşıyorum. O yüzden kendimle savaşıyorum. Doğru bir yol. Ve azimlerinden hiçbir şey kaybetmeden gerçekten kalben seviyorlarsa bu mesleği yapsınlar. Evet, ben 70 yaşında da yönetmen olarak öleceğim diyorlarsa yapsınlar ve kalben seviyorlarsa yapsınlar. Ama öteki tarafta hiç uğraşmasınlar, zamanlarına kayıp.
2: Kilit anahtar cümle o. Gerçekten sevmek.
1: Sevmek meselesi. Sevmek. Gönül bağı kurmak ve sevmek.
2: Bir de şu an her şey o kadar kolaylaştı ki, bu yapay zekalar falan. Evde herkes bir şeyler deniyor. Hiçbir şey yapmasa işte selfie çekiyoruz. Yolda yürürken işte bir yerleri çekiyoruz falan. Hani kamera da artık herkesin cebinde. Müzik de aynı şekilde. Yapay zeka ile falan uğraşıyorlar. Ve acayip güzel şeyler de çıkıyor içlerinde. Yani dinlediğim zaman wow diyorum. O işte o kişiler belli ki onu severek yapmışlar. Devam etsinler. Severek devam etmek lazım. Çok ama kendilerini de düzgün eleştirmeleri gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Kırmızı Halı'da olduğunuz için, 24 ekranlarından seyircilerimize seslendiğiniz ve paylaşımlarınız için sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun filminiz. İstediğinizden daha güzel yerlere gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sadan Hanım'ın yolculuğu aslında kendi ismiyle devam etti. Sadan, gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzüne kaydığı sıradaki bıraktığı izdir. Sadan Hanım da bir iz bıraktı ismi gibi bu dünyada. O yüzden de beni ve filmimi ve birlikte sevgili Mansur'u ağırladığınız için sevgili Ali Bey, biz size ve Kırmızı Halı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok çok sevinçliyim. Çok böyle hani gurur duymak derken kalbimi böyle çok böyle nemlendiren, yumuşatan, bir o kadar böyle çok uzun zamandan beri beklediğim değerli konuğum, milli voleybolcu Aysun Ayhan, hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aysun Hanım, bizim genelde sorularımızı şöyle, ilk soruyu kimseye sormuyoruz. O yüzden sizi özel hazırladık. Dedik ki, milli voleybolcu Aysun Ayhan, Araf'ta mı?
1: Yani şu an için değilim aslında Esra Hanım. Hı-hı. Ama tabii ki Araf'ta olduğum zamanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, ta ki son iki seneye kadar oynadığım ve Kur'an mealini elime alana kadar aslında.
0: Öyle mi?
1: Evet, orada Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu görünce, anlayınca, okuyunca. Ve dedim ki kalbin de her an durabilir ve belki de geç kalabilirsin. Çünkü niyetim vardı zaten. Onun üzerine hemen işte Allah'ın izniyle namaza başladım. Son iki senemi namaz kılarak oynadım zaten. Yani şöyle söyleyeyim, niyetim aslında voleybolu bırakınca örtünmekti. Sessiz sedasız çekilmekti ama yakınlarımdan biri bu niyetimi bildiği için beni ifşa etti. Ve işte o asılsız ve yalan haber maalesef ki çıktı.
0: Onların hepsine gireceğiz. Buradaki kırılmalarımız, belki o yeni başlangıçlar. Hepsini konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Hayatınıza dair en iyi buluşunuzun adı arayış olabilir mi?
1: Yani evet, olabilir. Ta ki namaz kılmaya ve Rabbimin huzuruna çıkana kadar. Kendimi şöyle aslında tarif ediyorum. Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim.
0: Maşallah. Evet. Peki bu süreçte arayış sonlandı mı? Arayış bitti.
1: Yani şöyle.
0: Belki de onda artık onun meyvelerini yeme zamanı. O arayış.

0: Evet, aslında öyle ama dediğim gibi yani zaten arayış Rabbim olduğu için ben hep öyleydim aslında. Oynarken de öyleydim. Hani zaten benim sloganım her şeyin hayırlısıdır. Yani evet, her zaman öyle söylerim. Yani bir şey olacaksa Rabbim onu eğer benim için hayırlıysa yapar. Ama eğer olmamışsa üzülmem. Çünkü derim ki vardır bunda da bir hayır. Yani benim tek arayışım Rabbimdi. Oynarken de öyleydi yani.
1: Bir vazgeçiş yoktu değil mi? Yani işte mesela çok tanınan, çok sevilen, Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırmış bir milli voleybolcusunuz. Yani burada aslında o geçişi merak ediyorum. Yani oradaki kırılmalarınız, belki kırgınlıklarınız, belki üzüntüleriniz, evet, belki sevinçleriniz.
0: Evet. Yani şöyle, aslında sadece hani Allah'ın rızasını kazanmak istedim aslında. Yani niyetim voleybol oynarken de hani tabii ki kazanmak istiyorduk. Bir emek vardı. Çok büyük emek veriyorduk orada da. Ama Rabbime yöneldikten sonra hani o bütün başarıların aslında bir anlamı olmadığını, hani o anda hani kaybedince de çünkü üzülüyorduk. Ama anlamsızmış yani. Üzülmemek gerekiyormuş. Onu anladım aslında. Yani şöyle, insan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
1: Ne kadar güzel bir cümle. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Evet. Aslında şöyle mi görüyoruz? Yani bu bir imtihandı.
0: Evet.
1: Yani o süreci belki dostlarınızın belki şaşkınlığı, belki değil mi? Bulunduğunuz çevrenin size olan bakışı, her şeyi göze alarak.
0: Evet, tabii ki kesinlikle. Mesela 16 sene diyelim. Hani tamam, kızlarla görüşüyoruz tabii ki ama mesela bu en son maça çıktık, plaket aldık orada. Hı hı. Mesela bana normalde Ice derler zaten. Lakabım Ice'dır benim. Oynarken de öyleydi. Hani hiç değişmemişsin ya, aynı kalmışsın diyorlar. Hı hı. Dedim ki tabii ki yani nasıl değişebilirim ki? Yani sadece hani tamam dış görünüş olarak değişmiş olabilirim ama sonuçta ben de insanım yani.
1: Bir de buna bir karar verme aşaması var. Yani o aşamaya gelene kadar oradaki dualarınız, oradaki süreç. Belki de şöyle mi sormak lazım? Yani zafer her zaman kazanmak mıdır mesela? Bu soruyla başlıyoruz. Zafere doymuş bir milli voleybolcu olarak zafer her zaman kazanmak mıdır sorusu.
0: Yani şöyle, aslında hayır. Yani zafer bana göre aslında dik durmaktır. Mücadeleyi, elinden gelen mücadeleyi vermektir. Yani bırakmamaktır. Yani insan kendi hani her şeyde, ama ailede, işte ibadetlerde, kendi iş dünyasında mücadeleyi bırakmamaktır. Ve sonunda da kendine bu soruyu sorduğunda, vicdanın hani elinden geleni yaptın mı diye sorduğunda, eğer vicdanın da evet elimden geleni yaptım diyorsa, zafer senindir.
1: Çok güzel.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Neticede hasbinallahu ve nimel vekil, sonucu belirleyen odur. Bize geçen de gayrettir.
1: Maşallah. Peki şimdi aslında ben mesela size baktığımda çok tatlı bir hava görüyorum.
0: Allah yani razı olsun.
1: Dik duran.
0: Aynı şekilde kadar... ben de öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Duruşuyoruz, evet. Bir o kadar da böyle mesela Aysun Ayhan, milli voleybolcu Aysun Ayhan o dönemde mesela çıkıp böyle kendini anlatmak istedi mi? Çok üzülmüş olabilir ya da işte dediğimiz gibi hani bizi üzecek olan dünyadaki şeyler bizi çok fazla üzmez diyen baştaki olgunluğunuzda zaten bunu söylediniz ama o süreçte kendinizi kime açtınız? Kalbinizi kime döktünüz?
0: Yani şöyle Esra Hanım, evet yani üzüldüm, tabii ki üzüldüm ama şöyle bir şey var biliyor musunuz Esra Hanım? Ben o ana kadar hani böyle olacağını düşünmüyordum.
1: Ne olacağını
0: hani çünkü
1: düşünüyordunuz?
0: Şöyle bir şey var hani yani toplum ahlakına düşecek ters bir durum değildi yani benim
1: tabii
0: tercihim.
1: Ki.
0: Yani herkes yapabilir, hani herkes örtünebilir. Hani benim belki kafamda öyle vardı ama benim bulunduğum makamın herhalde ya da bulunduğum yerin ben farkında değilmişim. Yani daha doğrusu ben kim olduğumu farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim. Yani haberlerde çıkınca tabii dedim ki
1: Şimdi haberler kısmına geleceğim ama bu hikayeyi yeni başlayanlar için milli voleybolcu Aysun Ayhan'ın hikayesini bir dinlesek. Yani mesela çocuklukta da o başarının ilk nüvesi orada mı başladı? Yoksa böyle birisi sizin navigasyonunuz olur, manevi navigasyonunuz. Sizi der ki ya burada bir şey var, istidat var, hani buradan gidelim. Ya da ya evet ben voleybolcu olacağım diye bir somut bir karar var mı hayatınızda?
0: Yani şöyle, zaten ilk aslında baktığında boyum uzundu.
1: Evet.
0: Yani çünkü o zamana göre ben ya. Uzundum. Şu an mesela hani tamam mesela 1.90'lık insanlar ama ben de o zamana göre uzundum yani. Ben kendim karar verdim aslında. Bir de seviyordum. Mesela maçları izliyordum mesela kendimce. Sonra okulda seçmeler olduğunu öğrenince dedim gideyim şansımı deneyeyim. Gittim, zaten 30 kişi falandık. En uzun bendim zaten. Beni eli eli işte ben öyle voleybola başladım ama yani voleybol oynamayı seviyordum. Öyle söyleyeyim. İlk şeyim de anneme ev almaktı.
1: Yeah.
0: Evet. Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Sonra hani dediğim gibi yani çok antrenman yaptım, çok çalıştım, çok emek verdim. Rabbim de önümü açtı.
1: Peki o zamanki şartlar sanki daha mı zordu?
0: O zamanki şartlar şöyle. Evet, şimdi mesela benim küçük kız da voleybol oynuyor. Ben mesela getirip götürüyorum. Ama o zaman öyle bir şansınız yok.
1: Peki anne, evde antrenman yapıyor musunuz anne kız?
0: Tabii tabii. Harika. Zaten ilk biz evde başladık Zeynep'le aslında. Aynen, hani baktım seviyor da istiyor da. Dedim tamam bir şans verelim bakalım ne olacak. Daha zaten küçük, 11 yaşında. 2 gün sonra 11 yaşında olacak, 29'unda.
1: Maşallah.
0: Yani daha çok küçük. Yani yeteneksiz olup olmadığını şu anda hiç kimse bir şey diyemez, bilemez. Yani sadece hani oynuyor, çok seviyor. Benim gibi o da. Yani biraz fizik olarak da bana benziyor. Yani sanki bir ışık var. Bakalım bir tek ayakçı gelir belki diyorum.
1: Tek ayakçı. O çok konuşuldu. Mesela ben daha çok tabii ben çok yani spor dünyasındaki teknik terimleri çok fazla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki mesela sanatçılarda işte atıyorum mesela Göksel Baktagir bilinen sanatçının sol elle bilinir ve çok da konuşulur bu. Ama mesela tek ayak hücumu denilen bir kavram sizin üzerinden şekillenmiş mesela. Evet. Nasıl oluyor bu tek ayak?
0: Ya şimdi şöyle Esra Hanım, tamam hani şu anda da insanlar yapıyor, tabii yapan oyuncularımız var, tabii ki var yapanlar. Ama benimki şöyle, mesela ben hep tek ayak vuruyordum. Yani tek bacak sıçrıyordum. Mesela şu an kızlar mesela çift ayak, mesela ön kısaya girebiliyorlar, işte şu mesela girebiliyorlar, işte... işte size mesela terimleri anlatıyorum ama yani şöyle
1: şu an görüyorum evet tek ayak evet.
0: Yani şöyle ben hep tek ayak vurduğum için smacımı yani ondan herhalde üstüme kaldı çünkü hatta Aysun Ayhan olarak değil Aysun tek ayak soy ismimin tek ayak olduğunu sanan insanlar varmış yani sonradan öğrenmişler ondan herhalde yani benim hep pozisyonum gereği ben hep tek ayak vurduğum için yani tek bacak sıçrıyordum yani
1: O bir anda böyle sizinle bayağı bir konuşulmuş mesela. Hala evet. Öyle hatırlanıyorsunuz.
0: Evet, evet. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Oo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüm. Ama dediğim gibi hani ben hep tek ayak, hücum olarak hep tek ayak vurduğum için. Üstümde kaldı yani.
1: Şu anda mesela Pelin'in Sultanları'na baktığımızda da orada mesela ya kendinize çok benzettiğiniz, o sizin hamlelerinize çok benzettiğiniz bir oyuncu var mı orada?
0: İşte kaptanımız Eda Erdem var. Hani o zaten bayrağı Eda'ya teslim etti dedikleri Eda o zaten. O ama Eda'nın mesela hani tek ayak o da yapıyor tabii ki ama onun pozisyonu gereği o mesela normalde smaca girebiliyor. Ben hepsinde tek ayak yaptığım için öyle kalmış. Öyle söyleyeyim.
1: Tek ayak.
0: Yoksa yani, tabii ki onlar da yapıyorlar yani.
1: Çok güzel. Yani diyorsunuz ki tek ayak da olsam ben iki ayağı üzerinde çok sağlam duran bir milli voleybolcuyum.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Elhamdülillah.
1: Muhteşem
0: elhamdülillah.
1: Şimdi aslında şöyle sorsam. Dedik ki zafer her zaman kazanmak mıdır?
0: Evet.
1: Dünyayı değil aslında amaçlarımızı kazanmaktır dediniz. Peki şöyle sorsam desem ki bu süreçte ödediğiniz en büyük bedel?
0: Güzel bir soru. Ömrüm.
1: Ömrüm.
0: Ömrüm gitti.

0: Aynen. Ömrüm derim yani şöyle hani kendimi bildim bile 12 yaşında başladım voleybola. Bütün hayatım yollarda, antrenmanlarda, kamplarda, turnuvalarda. Yani geçirerek ödedim öyle söyleyeyim. Bir de baktım ki dediğim gibi zaman gelmiş, geçmiş, gitmiş. Hani hadiste de deniyor ya gençliğini nerede harcadın? Sizce bundan daha büyük bir bedel olabilir mi Esra?
1: Kesinlikle.
0: Bitti gitti.
1: Çok güzel. Belki de hani bedel derken de bir tarafta en büyük kazançlarımızı da düşünmek.
0: Öyle tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle güzel miydi? Evet güzeldi. Çünkü ben voleybol oynamayı çok seviyordum. Hala da seviyorum yani. Fırsat bulunca oynarım.
1: Evde tek başına oynuyor musunuz?
0: Zeynep'le oynuyoruz evde mesela.
1: Çok
0: Topumuz
1: iyi.
0: var. Aynen Zeynep'le oynuyoruz. Zeynep'e bir şeyler gösteriyorum. Da işte artık gösterebildiğim kadar diyeyim.
1: Peki şöyle sorsam, mesela niye olmasın? Sahaları özlediniz. Yani o
0: Tabii ki.
1: alkışları özlediniz.
0: Tabii ki.
1: Yani bir de oradan bir vazgeçiş anı var ya, o da zaten muhteşem bir aslında mücadele. Orada en çok neyle mücadele ettiniz? Şimdi nefsimiz var, insanız.
0: Evet,
1: Değil mi? Yani
0: kesinlikle.
1: nefsimizle mücadele
0: Kesinlikle.
1: ediyoruz. Değil mi? Bir sürü yakınlarımıza, çevremizle ya yapma, ne yapıyorsun? Yani mutlaka bu sesler bir yerden bir sağanak sağanak gelmiştir. Bir o kadar da oradaki Aysun Ayhan'ı ben merak ediyorum. Yani oradaki kaosu nasıl aştı? Acaba mı kaç kez dedi mesela?
0: Örtünmek için mi?
1: Yok yok.
0: Örtündükten sonra mı? Yoksa
1: Örtündükten
0: oynarken mi?
1: örtünmek yani sonuçta örtününce aslında sağlığı da bırakmak
0: Tabii
1: durumunda
0: ki.
1: kaldınız.
0: Aynen.
1: Devam etmeyi düşündünüz mü o şekilde?
0: Çok güzel bir soru. Hiç öyle bir teklif gelmedi.
1: Gelseydi.
0: İşte gelseydi hatta ben dün eşimle öyle bir konuştum. Bu soruyu soracağınızı herhalde hissettim. Ben balık burcuyum çünkü bu arada
1: Süper.
0: hissedebiliyorum.
1: Balık burçlarını çok severim. Anlaşıyorum balık
0: Allah
1: burcunu.
0: razı olsun.
1: Ali
0: Siz ne
1: şimdi balık.
0: burcusunuz?
1: Ben boğayım.
0: Boğa. Benim de eşim boğa. Tersiyiz biz.
1: Öyle mi?
0: Sizin
1: Balıklar da boğalar
0: eşiniz...
1: çok iyi anlaşıyor.
0: Evet aynı.
1: Benim
0: Aynı. Eşiniz
1: oğlum.
0: balık. Evet siz
1: Yok
0: boğa.
1: eşim değil. Oğlum.
0: He, pardon
1: Oğlum.
0: oğlunuz. Evet.
1: Eşim Başak. Burada ne oldu? Ben şimdi niye oğlara bağladım?
0: Ama Başak'la da balık iyi anlaşır.
1: Çok.
0: Evet,
1: Çok
0: güzel
1: iyi
0: denk
1: anlaşıyorlar.
0: gelmişsiniz.
1: Çok
0: Biz
1: iyi
0: de öyle
1: anlaşıyorlar.
0: elhamdülillah. Yani öyle bir teklif gelseydi bilmiyorum ki Esra Hanım. O anda ne yapardım? Bilmiyorum. Yani
1: Yani
0: hatta eşimle konuştum. Hani ne yapardım bilmiyorum inanın.
1: bu süreçte aslında mesela dedim yani üzüldünüz mü, kırıldınız mı falan ama ya hani o nefsi terk edişi nasıl başardınız yani? Çünkü çok
0: Evet.
1: zirve ya.
0: Evet.
1: Bayağı bir zirve
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: maşallah. O
0: Yani
1: zirveden bunu bir düşmek olarak algılamıyoruz zaten. O çok belli
0: yok,
1: de.
0: yok.
1: Aksine siz kazanmak olarak
0: Evet.
1: çok güzel
0: Evet.
1: açıkladınız ama
0: Evet.
1: oradaki yani nefsinizle Aysun arasında ne kadar arafta kaldınız?
0: Yani şöyle Esra Hanım, zaten hani dediğim gibi o 2 sene önce, son 2 senem önce dediğim gibi Kur'an'ı okumaya başlayınca zaten orada 2 senede namaz kılarak oynadım. Yani bir anda hani dedim ki tamam bitti yani buraya
1: Bir
0: kadar.
1: anlamı oldu yani yoksa
0: Yani
1: bu
0: işte o 2 sene o son 2 senemde namaz kılarak başladığımda zaten hani oynadığım için hani zaten hazırlanmıştım hani kendime evet bu zaman diye. Demek ki nasip de o
1: O
0: zamanmış.
1: hazırlık sürecine sizi yani böyle bir manevi olarak çeken o manyetik alan hangi alandı mesela?
0: Dediğim
1: En
0: gibi
1: çok neyden etkilenerek?
0: yani dediğim gibi Kur'an'da.
1: Kur'an-ı Kerim'de.
0: Kur'an-ı Kerim'de. Ha tamam mesela diyordum hep voleybolu bırakınca örtünürüm, namazımı kılarım hep vardı içimde zaten ama ya dedim geç kalırsam. O beni çok etkiledi işte. Yani o Kur'an'ı okuyunca bir anda sanki hani böyle derler ya hani bir şey bana dank etti hani kafama düştü yani. Benim de öyle oldu işte. Dedim ki ya dedim yetişemezsen yani ya dedim hani o huzura çıkamazsan hani öldün gittin. E ne diyeceksin? Olmaz dedim. Biz
1: Tabii.
0: hemen yapalım.
1: Peki o süreçte ilk yanınızda olan kimdi size destek veren?
0: Bana destek veren tabii ki ailemdi öncelikle. Tabii ki hani tereddütleri vardı. Mesela o program, o haber yayınlandığında annemle beraber izliyorduk zaten.
1: Öyle mi?
0: Canım anam benim.
1: Çok izliyor mu?
0: İzliyordu büyük
1: Çok selam
0: ihtimalle.
1: olsun. Çok gayrı
0: Ağlıyordu o.
1: sevdi.
0: Ben gülüyordum. Dedim anne niye ağlıyorsun? E dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi böyle bir şey yok ki. E dedim tamam. Dedim anne Allah biliyor mu? Biliyor. E tamam dedim. Ben niye kime anlatacağız anne dedim. Sen biliyorsun, ben biliyorum dedim. Tamam o zaman niye dedim ağlıyorsun? Ben gülüyorum, o ağlıyor.
1: Ama benim böyle dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet. Mesela, evet. İşte diyorum ya, ben bulunduğum mevkinin farkını o zaman anladım işte Esra Hanım. Yani hatta menajerimiz öyle demişti bana. Şimdi dedi, kim olduğunu öğren dedi bana. Ben o zaman öğrendim.
1: Peki mahalle baskısı oldu mu?
0: Mahalle baskısı olmadı, yok.
1: Yani siz örtündüğünüz için böyle bu anlamda olumsuz şeyler yaşadınız mı o süreçte?
0: Olumsuz yaşadım şöyle, yani dışarıda da çok zorbalandığım oldu. Bu hani bazı kişiler tarafından tabii ki oldu. Hatta bir gün AVM'deyim. Hı hı. Bayanın biri böyle karşıma geçmişti, beni baştan aşağı süzüyor. Hı. Ben de buyurun dedim doğal olarak. Bana şimdi bakınca siz de demez misiniz yani? Ben de buyurun dedim. Dedi ki sana bakıyorum, sana dedi, beyinsizliğine dedi. Ben böyle kaldım şimdi.
1: Ben senin aynan değilim mi dediniz?
0: Hiçbir şey diyemedim. Kaldım çünkü şok oldum. Bir de yanımda zaten küçük kızım var. O da arabada geziyoruz yani beraber. Yani şöyle, çok böyle olaylar yaşıyorum dışarıda. Mesela bir tanesinde de bir kızcağız annesine dürtüp beni gösteriyor falan. Ona dayanamadım ben Mesra Hanım. Ona neden dayanamadım biliyor musunuz? Gideyim dedim, bir ders vereyim. Çünkü küçük dedim. Yani insanları kılığına, kıyafetine göre değerlendirmemesini öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm için. Gittim yanına, dedim ki, ablacığım dedim, biliyor musun dedim. Annene dedim, sürekli beni gösteriyorsun ama dedim. Benim dedim geçmişimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben dedim 20 sene dedim milli takımda dedim kaptanlığını yaparak dedim voleybol oynamışım. Sen biliyor musun dedim. Böyle kaldı. Annesi zaten şok oldu. Annesi özür diliyor, özür dileriz, kusura bakmayın falan. Yo dedim, hani sadece hani ona küçük bir ders olsun. Hani bundan sonra kimseye hani dış görünüşüne göre hani davranmaması gerektiğini, hani insanlara bir şans verilmesi gerek bence. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani hani ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum mesela. Bir şey söylemek diyorum ki, sakın annem, bizi ilgilendirmez. Belki diyoruz arkasında başka bir şey vardır. Bilemeyiz yani. Hı hı. Ama evet, çok zorbalandığım olmuş yani.
1: Olmuştur.
0: Olmuş ve onun için şöyle yapıyorum. Artık insanlara inanın hiç yorum yapmıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki Hümeze suresi 1. ayet diyorum ve susuyorum.
1: Hümeze suresi.
0: Evet. Yani. Şimdi herkes araştırsın, baksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Böylece bu gece en azından Hümeze suresinin 1. ayeti.
1: Kesinlikle. aslında bu kadar vurucu ve etkileyici anlatımdan sonra diyorum ki, o zaman bütün bunlardan sonra başarı kavramımız nerede duruyor yani? Mesela Aysun Ayhan'a göre artık bu saatten sonra mesela başarı nedir? Başarmayı ne olarak görüyoruz? Tanımlamanız ne mesela?
0: Yani benim bence disiplin.
1: Disiplin.
0: Bana göre disiplin artı mücadele, tabii ki elinden geleni yapmak tabii ki, ama bence özellikle disiplin. Ben mesela çocuklarıma da hep her şeyi aynı şekilde söylerim. Yani hiç fark etmiyor. Yani ders konusunda olsun, bilirler zaten. Bilirler ki annesi mesela, disiplin bizde en baştadır yani. Zeynep'e mesela şu anda öğretmeye çalışıyorum. Hı hı. Antrenmana giderken bak diyorum, çantanı hazırla, işte bir gün önceden erken uyu, yemeğini planla, saatini planla. Hani ben koşturmayayım peşine. Çünkü benim peşimden kimse koşturamadı. Zaten annem kadıncağız nasıl koştursun ki? Bazen diyorum ki Zeynep, sen kendin mesela al topunu git diyorum. Mesela bir voleybolcunun en iyi arkadaşı diyorum duvardır. Hı. Ben diyorum öyle, çünkü benim öyleydi Esra Hanım. Ben hiç annem mesela bana hiç top atmamış yani. Mesela ama mesela...
1: Terlik.
0: Terlik o. Ama onu herkes atıyor Esra.
1: Hayatınızdaki en keskin nişancı anneniz olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Çok isabet ettirdim yoksa böyle sıyırdım?
0: Annem pek terlik atmazdı bize ya.
1: Yok
0: ya. Atmazdı. Yok, atmazdı.
1: Öyle bir annelerle ilgili öyle bir onların...
0: Evet, klasik.
1: Var ama aynı. Bende de olmadı yani. O çok...
0: Değil mi?
1: Sizde oldu mu peki?
0: Yani bende şöyle, o hareket olmuştur. Kedi dahil herkes kaçmıştır ama o terlik gitmemiştir yani, öyle söyleyeyim.
1: Biz smaç mı diyoruz? Terlik smaç.
0: Yalnız terlik smaç olsa o fena olur Esra Hanım. Almayalım.
1: Gerçekten. Evet. Peki mesela dünyada böyle bir mesela dünyaya derler ya böyle bir kalıtı meşhur dünyaya açılmak. Böyle bir şeyiniz oldu mu?
0: Dünyaya açılmak derken?
1: Hayaliniz yani dünyaca ünlü bir voleybolcu olmak ki öylesiniz o dönemde çok yapmışsınız ama o siklette oynamak.
0: Yani şöyle teklif geldiğini sonradan duydum ama bana gelmedi. Hı hı. Bana ulaşmadı yani o ama olsaydı giden ben biraz memleketçi bir insanım mesela. Memleketimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum, güveni çok seviyorum öyle söyleyeyim. Yani güvende olmayı çok seviyorum. Hı-hı. Evim, yuvam, eşim, çocuklarım. İnanın hı-hı, akşam böyle yattığımızda Allah'ım sana çok şükür hepimiz yattık, çocuklarım uyuyor. Yani ben böyle bir insanım ya. Yani böyle hani o tarz şeyleri hani gideyim orada yapayım falan ben yapamazdım zaten herhalde.
1: Yani sadeliğin ihtişamını tercih
0: aynen
1: ediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben öyle seviyorum yani. Sakinliği.
1: Bu şey olabilir mi? Mesela yorulmak.
0: Yok yorulmaktan... ben oynarken de öyleydim mesela hanım. Ya.
1: Dünyadan pek, yorulmak.
0: Hayır, pek yurt dışını ben sevmezdim zaten. Hani böyle maçlara falan giderdik ama. İnanın maçlara giderken böyle otobüste falan gittiğimde böyle o evlerin ışıkları yanardı ya. Hı-hı. Böyle bakardım der ay ne güzel bak şimdi evlerindeler ne güzel işte şimdi yatacaklar uyuyacaklar falan. Benim hep öyle yani benim hep bir ev özlemim var yani ben evimde olayım yani seviyorum evimi.
1: Ya aslında bu özlem bu geçişi kolaylaştırmış olabilir mi?
0: Olabilir o da olabilir evet.
1: Hı-hı. Yani olabilir şu anda da yani. Zaten çok aktif bir annesiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Çok yorucu. O kısma gelelim. Oynamak daha kolaymış Esra.
1: Oynamak derken?
0: Voleybol oynamak yani. Ben o zaman mesela hep derdimi şikayet ederdik biz. Hani dinlenemiyoruz falan ama yok ya o zaman dinlenebiliyormuşum ben. Kendime vakit ayırabiliyormuşum. Şimdi çocuklar öncelik. Benim de öyle bir anneliğim var yani.
1: Peki sizi en çok ne kızdırır?
0: Beni en çok ne kızdırır? Mesela zamanında bir şeylerini yapmadıkları zaman, işte dersleridir, işte ne bileyim, bilirler ki mesela hani, ne bileyim mesela bu sabah mesela oldu kızım mesela, kalktı büyük kızım.
1: Bizi izliyor mu şu anda kızım?
0: İzliyor. Tamam. Meryem Elif.
1: Çok sevgiler.
0: İzliyor.
1: Onu
0: izliyordur büyük ihtimalle.
1: O ne yapmış? Haklıdır annesi.
0: Zaten artık Esra Hanım bir zaman sonra şey yapamıyorsunuz yani tamam kızım diyorum artık tamam annem diyorum. Çünkü artık hani bir şeyler anlatmaktan da insan yoruluyor ya bilmiyorum bende öyle oluyor arada. Tamam annem diyorum kapıda ama o bende kalıyor sonra gene açıyorum.
1: Bu aynı şeyden sonra mı oluyor yani o anlatmak biraz da mesela o kaostan yorulmak dünyanın kaosundan yorulmak yani. Evet. Bazen sustuklarınızın da sizin önünüzde bir kelimeye dönüşüp karşı tarafın değil mi limağına yapışmasını istiyorsunuz. Aynen. Böyle bir smaç nasıl olur?
0: Vallahi çok güçlü olur bence. Hı? Güçlü olur.
1: Bu arada ben hatırladım. Hümeze Suresinin ilk ayeti.
0: Hatırladınız kadar,
1: demek ki şöyle bir şey oluyor. Yani o ayetleri artık okumaya başladıkça... Gerçekten insiyakı nereye çarptığı, hangi tepelerde biriktiği çok önemli gerçekten. Evet, çünkü o demek ki şunu anlıyoruz ki o bir anda verilmiş bir karar değil.
0: Evet, evet, evet. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Yani ben hani tamam belki hani boydan da dikkat çekiyor olabilirim. Hı hı. Hani uzun boylu hani ama sonuçta bu da Allah vergisi yani yapacak bir şey yok. Yani ben bu boyu gidip bir yerden almamışım. Bazen öyle söylüyorum çünkü.
1: Ama şu da olmuyor mu mesela? Birbirimize karşı çok fazla tahammülsüzleşmeye başladık.
0: Evet.
1: Neyle alakalı olabilir?
0: Yani dediğim gibi bilmiyorum. Hani ben mesela oynarken de tamam biz hani dikkat çekiyorduk ama hani o zaman mesela hani voleybolcu falan hani insanların bir saygısı vardı zaten hani dediğim gibi. Ama şimdi ben hani örtündüm. Ben bu halime de saygı bekliyorum doğal olarak. Yani bir de mesela hani bazen öyle bir oluyor ki Esra Hanım. Mesela hani örtülü bir insan bile mesela hani beni gösterebiliyor. Hı. Ben de yani hatta bir gün AVM'de gene oldu. Bayan hani beni gösterirken artık döndüm. İnanın bağırdım yani. Dedim ki Hümeze Suresi 1. ayet dedim. Hani git bir bak. Hı. Hani bir kendine hani bir çeki düzen ver. Yani sonuçta hani
1: demek
0: örtülmüş.
1: Demek ki burada bir kıstasımız örtü değil.
0: İşte. Kesinlikle.
1: Değil mi? Nefsi anlamda gerçekten o ayetleri kulağımızla değil ruhumuzla dinlemek, bunu idrak etmek sonucu çok daha başka olabiliyor. Yani. Evet. Bu yüzden ben şundan yanayım. Gerçekten bir noktada buluşmak. vicdan noktası, insani nokta, o ahlak noktasında buluşmak bence her şeyi de
0: evet, kesinlikle.
1: Alıyor. Şimdi. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Hiç voleybol, hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Hiç öyle yeteneklerim gerçekten. Ben de işte ama yazıyorum. Hiç öyle şeylerim olmadı. Böyle başarılarım yok benim hayatımda.
0: Ama şimdi Esra Hanım öyle bir şey ki, inanın ben mesela... ben mesela...
1: Bu güzel bir şey ama değil mi yani böyle evde?
0: Ya bu, bu şöyle söyleyeyim.
1: Milli voleybolcu. Muhteşem bir şey değil mi?
0: Şöyle bir şey var. Yani ben oynarken anlamıyordum inanın. Ne zaman ki voleybolu bıraktım... Dedim ki ya dedim bu gerçekten Allah vergisi bir yetenekmiş yani.
1: Çünkü orada aynı zamanda başka matematik çalışıyor değil mi? Orada çıt çıt çıt.
0: Tabii hem şey. O var. Hayır hem de mesela hani şimdi ben mesela hani tamam voleybolu bıraktım ama mesela işte haftanın 3 günü aletli pilates yapıyorum ben. Hatta çok tatlı bir hocam var. Damla hocam. Çok severim.
1: Damla hocamıza da çok sevgiler.
0: Çok severim. Pilates. Hatta evet. Yarın sabah da dersim var. Hocam bilmiyorum gelebilir miyim?
1: O zaman şimdiden söylüyorum geç gelecek. Evet.
0: İşte Rabbim de hani ben mesela hep böyle çok seçici, böyle çok profesyonel, böyle hani çok disiplinli olduğum için hep de Rabbim böyle insanlar çıkarıyor benim karşıma. Hiç daha böyle hani normal mesela çok deneyip de mesela sonradan Damla hocamı bulan insanlar var ama beni direkt Damla hocama yönlendirdi Rabbim.
1: Oraya damlattı.
0: Aynen öyle ve diyorum ki Allah'ım diyorum çok şanslıyım yani.
1: Bir güzel insanlarla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Hayatınızda evet. Böyle güzel duraklar var mı?
0: Evet evet dediğim gibi işte mesela hani ben hani disiplinli olduğum için hani Rabbim de hep böyle insanları karşıma çıkarıyor. Tabii ki hani arada tabii ki oluyor ama idare işte. Hani bizde bir de o, bu oyunculuğun hani bu 12 kişilik
1: herkesi
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Şey yapma, değil mi? Kuşak
0: takımda bir süre takım kaptanlığı falan.
1: Hani, takım kaptanı ne yapıyor mesela?
0: Takım kaptanı çok şey yapıyorsun.
1: Gerçekten.
0: Tabii canım mesela hani kalkıyorsun mesela ne bileyim bir maç var mesela önemli bir maçınız var mesela bakıyorsunuz oyuncu ne durumda nasıl kalktı.
1: Mesela şeyi merak ediyorum ara veriliyor ya orada mesela kaptan topluyor orada ne konuşuyorsunuz onu çok merak ediyorum. Biz niye duymuyoruz ben... onları?
0: Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Yani orada söyledi yani işte hadi moral kendimize veriyor, gelelim. Tabii kendimize şey. Gelelim hadi alabiliriz. Hani devam edelim falandır yani bunlar söyleniyor genelde. Gaza getirme
1: peki
0: yani.
1: Peki böyle moral düştüğünde mesela siz şey miydiniz? Haydi bakalım falan.
0: Tabii
1: böyle
0: tabii.
1: O ekip çok önemli. O ekiplik, o kişi çok önemli değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii. Takım kaptanı zaten dediğim gibi yani diyorum ya mesela maçta sabah kalkıyor bakıyor mesela oyuncu nasıl uyanmış. Hani anlıyorsunuz artık. Zaten bir 10 ay berabersiniz. Artık anlıyorsunuz yani hani ne durumda ne oldu. Mesela diyoruz mesela yabancılarda mesela hani diyoruz mesela acaba niye hani niye böyle uyandı? Hani gidiyoruz konuşuyoruz mesela hani iyi misin? Falan. Yani moral vermeye çalışıyoruz. Yani takım kaptanı o işte.
1: Bu karşı tarafta iyi olsa değil mi? Takım olsa. Onlara da moral veriyor musun?
0: Karşı tarafa mı? Karşı tarafa ben niye moral vereceğim? Onları verir miyiz? Onları yenmeye çalışıyoruz. Nasıl moral? Düşürmeye çalışıyoruz.
1: Hayır, düşürmeye o kadar tatlı söylediniz ki.
2: Yok, hayır, orada bir takım kaptanı olur. Takım annesi.
0: Onların evet o aynen öyle oluyorsunuz.
1: Ben onu da seviyorum zaten. Ama yani.
0: Evet evet. Öyle oluyorsunuz.
1: Ekstra
0: ama.
1: Bir durum olduğunda bile.
0: Gençler oluyor. Gençlere işte bir şeyler öğretme.
1: Mutlaka çok soru geliyordu size onlardan ne yapabiliriz? Bu arada ben genel bir şey hissediyorum. Bu özellikle Filenin Sultanları başarısından sonra, o muhteşem başarıdan sonra. Mesela gençlerde sanki daha fazla bir değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir eğilim var.
0: Yani aileler de çok hani istiyor. Aslında voleybol yani takım sporu olduğu için. Yani ben de mesela başlarken hani aslında hani çok çekingen böyle hani bir çocuktum ama takım sporu hakikaten bence her çocuğu yani yetenek olsun olmasın küçükken de olsa yapmalı. Çünkü disiplin hani beraber kaynaşma bir de biliyorsunuz bayanlar birbirini idare etme.
1: Onu konuşacağım mesela gerçekten toplum içerisinde kadın olarak hani mesela vardır ya işte kadın olarak medyada işte zorluk çek. Böyle sormuyorum yani bu klişe tarzda değil de gerçekten zor mesela spor kısmı yani insanlara bunu anlatma kısmı bunun şeyle alakası yok herhangi bir ideolojiye ya da bir dine bunu anlatmaktan bahsetmiyorum ama niyeyse mesela işte mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz o zaman daha siz bu arayışınızı vitamin olmadan önce mutlaka bir ön yargıyla karşılaşıyoruz.
0: Yani ön yargı derken hani

0: içindeki mi yoksa toplumdan
1: topluma
0: mı?
1: Topluma karşı. Mesela başarılarınızla anılıyorsunuz, bu çok güzel bir şey. Ama bir o kadar da hani biz spor yapıyoruz, işte biz voleybol yapıyoruz. Bir kadın olarak bunu açıklamak maalesef zor olduğu zamanlarda olmuştur diye bahsediyorum.
0: Yani şöyle, aslında voleybol seviliyor ya. Yani özellikle bayan voleybolu seviliyor yani.
1: Ben de çok izlemeyi seviyorum mesela. Hiç futbolu. Evet.
0: Ben mesela bütün sporları severim. Hani hepsini izlerim. Ama voleybol bayana daha yakıştığı için herhalde insanlar. Hani yakıştırdığı için de olabilir ama seviliyor. Yani hani saygı da duyuluyor bence.
1: Bir de böyle el kaslarını sağlamlaştırıyor değil mi? O böyle herhangi bir şey.
0: Ya şöyle bir şey var. Bence
1: bu güzel bir şey.
0: Bence şey var. Yani o güç de mesela gene Allah vergisi yani. Yani güçlü olmakta ama o hani çalıştıkça da tabii ki çıkan bir şey. Ama antrenman yaptıkça da zaten ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bence güç gene Allah vergisi bir şey yani.
1: Gerçekten öyle. Bir o kadar da gerçekten şey. Mesela tabii bunu çocuklara sormak lazım. Mesela Türkiye'nin en tanınan işte milli voleybolcusu anne. Seni çocuklara sormak lazım. Yani evet. Onlar da mutlaka gurur duyuyorlardır.
0: Evet. Yo yo öyle. Mesela bu şeye giderken plaket verilecek dendiler ya. Hı hı. Oraya giderken mesela hani çok düşündüm. Mesela o da biraz şey almış ama çok işten de aslında çok samimiydi. Yani gitsem mi gitmesem mi orada biraz kaldım ama çocuklar dedi ki hani biz seni hiç öyle görmedik dediler.
1: Ya ne kadar güzel.
0: O evet, o da beni çok etkiledi.
1: O fotoğraf bayağı güzel bir fotoğraf.
0: Evet, o da beni çok etkiledi.
1: Tuğçe'cim, o fotoğraf varsa onu bir şey yapabilir miyiz? Buraya getirebilir miyiz fotoğrafı arkaya? Çünkü önemli bir çocuklar da bunu izliyorlarsa mutlaka görsünler.
0: Meryem izliyordur büyük ihtimalle. Dedi zaten. Yani. Ötekilere siz yatacaksınız, ben izlerim dedi.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizde böyle muzip bir tavır da hissediyorum ben.
0: Evet, öyleyimdir aslında. Aynen.
1: Yani bir, maşallah bir özgüven. Hani bu varlığın özgüveninden bahsetmiyorum. Yani o herhangi bir şeye çok takılmama coolluğu var ya. O çok muhteşem size elbiseniz olmuş. Yani o çok yakışıyor.
0: Allah razı olsun.
1: Gerçekten.
0: Sağ ol.
1: Programımız muhteşem gidiyor bu arada.
0: İnşallah.
1: Şimdi zaferler demişken. Zaferler. Bu arada ben sizi bu saatlerde normalde biz bu saatlerde geç saatlerde programımızı yapıyoruz. Evet, bir sporcuya değil mi? Sporcunun bu saatte uyuması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, uyuması lazım.
1: Onu fark ediyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Gayet dinç gidiyoruz.
0: Evet. İki bir tane antrenman... Türk kahvesi içtiğim için.
1: Öyle mi?
0: Evet. Az önce çıkmadan.
1: Peki, bir de şöyle bir şey var mesela. Sporcular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle söyleniyor mesela. Öyle manşetler
0: evet,
1: atılıyor.
0: Evet.
1: Bu çok iyi bakmak. Mesela nasıl bakmak?
0: Nasıl bakmak? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben yani. Kendi hayatımı. Mesela saat 7'den sonra bir şey yemezdim.
1: Akşam.
0: Evet. Hı hı. En geç 10'da yatardım. Hı hı. Yemek düzenime dikkat ederdim. Vitaminlerimi güzel alırdım. Yani bunlara çok dikkat ederdim.
1: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolda yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
0: Yani maça göre değişiyor aslında.
1: Hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Stresli bir insan mısınız?
0: Ben mi? Stresli miyim acaba? Stresliyim sanki. Az önce çıkarken bir an mideme vurdu dedim ya. Sanki stresliyim. Heyecanlıyımdır, stresliyimdir.
1: Bu mesela şey midir? Yani bunu bastırma duygusu gerçekten bu başarıyla mı bunu hallettiniz? Yoksa bir anda bunu halledebiliyor musunuz kendi içinizde?
0: Bilmem, halledebiliyor muyum acaba?
1: Bence hallediyorsunuz ya.
0: Öyle mi?
1: İyi, İlk başladığınız güzel. Anda bu arada kadar.
0: Öyle mi?
1: İlk yarı. İlk yarının sonundayız. Nasıl?
0: Mıyız?
1: Şimdi takım kaptanı geliyor, size bir şey söyleyecek. Programımız muhteşem gidiyor. Kendisini çok seviyoruz. Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir ara, aradan sonra haydi bakalım buradayız.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz. Masada ne

0: Programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Milli voleybolcumuz Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gidiyor.
1: Öyle oluyor yapabiliriz. Evet.
0: Estağfurullah. Sadece latife yaptım. Öyle oluyor değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var sizde.
1: Yani şimdi maçın gidişatına göre eğer oyuncu oynayamıyorsa
0: peki,
1: değiştiriliyor.
0: En heyecanlı maç. Böyle bütün
1: vallahi,
0: nefeslerim tutulduğu.
1: Çok var Esra Hanım ya. Yani o mesela bütün sene oynayıp o sezon sonundaki o şampiyonluk etapları.
0: Unutamadığınız.
1: Yani mesela benim unutamadığım genç takımdaki maçlarım. Yani çok var.
0: Genç takım derken ilk maçlar.
1: Yani küçükken oynadım. Mesela İstanbul Türkiye namalip şampiyonluğumuz var falan mesela.
0: Peki böyle kazanamayın. Çocukken ilk girdiğinizde o maçtan kazanamayınca böyle bayağı böyle hüzünlenip.
1: Tabii üzülüyorduk o zamanlar. Tabii ağlıyorduk
0: o galiba
1: falan.
0: O başka bir üzüntü oluyor değil mi?
1: Tabii şimdi hani bir de çocuksunuz hani. Onun verdiği bir hani nasıl diyeyim duygular da var zaten ama daha yenisiniz. Bir de mesela hani bazen mesela şimdi ilk başladığım zamanlar mahallede oynardık mesela. Hı-hı. Şey yaparlardı işte. Sen oynuyor musun? Diyordum ben mesela daha oynamıyorum hani daha yeni başladım falan. Sen nasıl voleybolcusun? Ama daha yeni başladım yani. Bir fırsat verin. Bir fırsat. Değil mi?
0: Yani, peki bu sizi okulda popüler yapmış mıydı?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey değil mi yani?
1: Tabii tabii. Yani ben mesela çok bir de çok neyse ben o konulara girmeyeyim. Tabii tabii olmaz mı?
0: Ama mesela, bizim programımızın özelliği söyleyemediklerinizi de duyuyoruz şu anda.
1: Söyleme. Evet. Ama Esra Hanım biliyor musunuz ben ilk dediğim gibi uzun boyluydum. Okul takımında da uzundum. Mesela ilk çıktığımda şey diyorlardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çıktı diyorlardı bizim için. Takımın için söylüyorlardı. Artı mesela ben kulüpte farklı bir takımda ama okul takımında başka bir kulübün oyuncularıyla oynardım. Şimdi o okul takımıyla maça çıktığımızda kızlar geliyorlardı file önüne. Aysun ne olur şuraya vurma. Öteki geliyordu diyordu ki Aysun ne olur şuraya vurma. Ya diyordum nereye vuracağım? Yani biraz korkuyorlardı benden.
0: Öyle mi?
1: Evet sert vurduğum için biraz.
0: Bu aslında tek ayak derken tek el olmasın mı? O da başka bir şekilde bir sirayet evet. Etmiş olabilir mi?
1: Evet.
0: Yani gerçekten ben çok takdir ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz de yani o filenin sultanlarındansınız evet. Aslında.
1: Belli olmasa.
0: Peki yanlış anlaşıldığınızı bazen düşünüyor musunuz? Kendinizi anlatmak istediğinizde. Mesela bu yüzden de insan bazen konuşmaz ya. Çünkü... Tabii ki bu konuşmamaya sevk edecek bir yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum ama mesela temkinli misiniz konuşurken?
1: Evet. Yani şimdi mesela diyorum ya hani yanlış bir şey söylüyor muyum? Hani hep kendimde bu var. Çünkü hani şu anda mesela hani bir söz alınıyor başka nelere mesela hani gidebiliyor.
0: Bu sizi üzüyor mu mesela?
1: Yani üzme tabii ki üzüyor. Çünkü ben hani... Hani bir de mesela o zaman oynarken ki seni sevenlerden hani gelince hani insan tabii ki daha da çok üzülebiliyor yani. Ama Rabbim biliyor ya. Evet. Ondan yana çok rahatım. Diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Ben diyorum kula hiçbir şey anlatamam ki. Hangisini anlatayım ki?
0: Kalpleri çeviren sensin.
1: Kalpleri en iyi bilen Allah'tır.
0: Muhteşem
1: niyetleri
0: şey
1: en iyi bilen Allah'tır.
0: Mesela, sadece Allah'tan istemenin muhteşem huzuru.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynen aynen. Onu duyunca da diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun benim içimi, dışımı, zikrimi, fikrimi. Hı-hı. Her şeyimi sen biliyorsun. Her şeyim sana teslim. Hı-hı. O yüzden çok rahatım. Yani vicdanım o yüzden çok rahat yani.
0: Peki bunu bir hu dönüşü olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Tabii ki.
0: Yani bu bir
1: kesinlikle.
0: Dönüş. Yani o arayışın sonu olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen. Kesinlikle öyle yani.
0: Peki bu mesela sizin bu dönüşünüzden etkilenen gençler oldu mu size gelen?
1: Hayır oldu. Olabildiyse ne güzel olmuştur değil mi? Hı-hı. Çok büyük güzel bir örnek olmuştur.
0: Bence çok etkili olmuştur diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani olduysa ne mutlu bana Esra Hanım. Ben hani çok memnun olurum. Elimden geleni de yaparım. Hani hı-hı. Yardım isterlerse... Hani destekli olurum.
0: Konferanslar ya da böyle gençlerle buluşma o sık oluyor mu sizde? Mesela öyle bir şey var mı?
1: Yani...

0: yani dediğim gibi ben hani 16 senedir yoktum ya. Hani kimse hani soruyorlardı da mesela. Mesela o zaman da mesela bizim kızlar hani bir program olduğunda mesela Aysun ne yapıyor? Mesela ya da gördüklerinde hep beni soruyorlarmış hani insanlar. Hani sevenler diyeyim. Ama şimdi şöyle işte bu halde hani gelince hani bundan sonrası olursa tabii ki hani isterlerse tabii ki hani anlatırım. Hani destek olurum. Seve seve yani.
1: 16 yıl ara verdiniz o zaman, öyle anlıyorum.
0: Evet, 16 yıl işte Meryem 1,5 yaşında falan, 2 yaşındaydı diyeyim. Biz eşim Diyarbakırlı bu arada. Diyarbakır'a gittik.
1: Diyarbakır'a selam olsun. Çok seviyorum
0: Evet, çok
1: Diyarbakır'ı.
0: güzel. Evet, çok güzeldir. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir memleket. Gerçekten öyle. Sağ olsunlar orada kaldım bir 4 sene falandı. Sonra işte oğlumu orada doğurdum. Eşim dedi İstanbul'a gelelim. Öyle gel. 2015'te geldik işte. 2015'ten beri de İstanbul'dayız.
1: Yani geldikten sonra çok arayıp sormaya başladılar bu
0: Yani
1: anlamda.
0: şöyle o zaman da programlar oluyordu ama ben hiçbirine gitmiyordum Esra Hanım. Yani ben 2008'de de mesela hani çok üstüme gelindiğinde ben susma hakkımı kullandım öyle söyleyeyim. Yani hiç hani tabii kızlarla konuşuyordum yani kızlarla
1: Mesela
0: bir
1: şöyle
0: diyaloğum var.
1: düşündünüz mü Aysun Hanım? Yani o atılan manşetler, o kırılan kalpler aslında sadece sizin kalbiniz değildi. Sadece size yönelik bir saldırı da değildi. Yani o dönem gerçekten bütün işte tercihi bu yönde olan kardeşlerimiz bu şeye, haksız manşetlere maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla bir şey değişti mi diye sorsam, tabii
0: Yani
1: ki Türkiye'de çok şey değişti. Yani buna
0: evet,
1: kesinlikle katılıyorum.
0: kesinlikle,
1: Ama bir o kadar
0: kesinlikle.
1: da hala ve hala mesela sizin program başında anlattığınız işte hiç olmaması gereken, yani benim çok daha farklı kelime stoğum var bu konuyla alakalı ama burada ben onları söylemeyeyim. Onu yani yazıyorum. Hala bunları yaşıyor olmamız. Mesela
0: Evet.
1: ne değişmedi mesela? Neyin değişmesi lazım?
0: Yani bence neyin değişmesi lazım? Bence herkes yani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı Esra Hanım. Yani ben de öyle mesela bir tercih yaptım. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum ya da kendi hayatıma da kimseyi zorlamıyorum. Yani zorlayabilsem kendi çocuklarımı zorlarım zaten. Değil mi? Önce insan, önce yakını değil miyim?
1: Tabii.
0: Önce yakınını etkilemek lazım. Ben de dediğim gibi kendi tercihim yani inancımı yaşamak için aslında bir tercih yaptım. Ama bence yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani
1: Ondan
0: asıl
1: bahsediyorum.
0: korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence. Ve voleyboldaki giyim kuşam sorgulanması da olabilir. Yani bence. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani giyim kuşam sorgulanması derken böyle olursa burada bir dönüş olur falan mı?
0: Çünkü yayınlanan haberde izlediniz mi bilmiyorum.
1: İzledim çok
0: O haberde
1: sağlıklı bir
0: mesela evet
1: haberdi.
0: yani hani zaten orada söyleniyor ya yani korkuları hani oydu.
1: Peki o haberi yapanlar hakkınızı helal ediyor musunuz?
0: Şöyle bir şey var. Hakkını helal etme olayında şöyle bir şey bildiğim için hiç o konuya girmiyorum. Hani diyor ya mesela ben eğer önce gidersem bekleyecekmişim. Eğer onlar giderse onlar beklenecek. Yani orada hiç karşılaşmamak amaçlı ben hakkımı helal ediyorum. Hiç karşılaşmayayım. Zaten hani bana diyorlar sen helal etsen de etmesen de Rabbim seni zaten orada karşılaştırmaz diyorlar. Öyle çok insan var çünkü Esra
1: Burada
0: Yok
1: mesela
0: almayayım.
1: şöyle bir şey hissediyorum.
0: Görmeyeyim yani.
1: Mesela evet, bir murakabe yaptıktan sonra, kendimizle yüzleştikten sonra tabii ki de Allah'a havale ediyoruz ama bir o kadar da hani insanız, aciziz yani,
0: Öyle.
1: neticede üzüldüklerimizi unutmuyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da diyoruz ki hani hayır, ben her şeye rağmen bunu anlatmaya, ben böyle varlığımı haykırmaya devam edeceğimin aslında bir timsalidir insan.
0: Evet.
1: Nitekim onu sizde de görüyorum ben. Bu yüzden ben hani diyorlar ya mesela kutuplaşma. Ben bir kutuplaşma açıkçası biz tercihi çok farklı olan insanlarda direkt bir kutuplaşma değil. Mesela o haberi yapan insanlarda bir oksitlenmiş kutup başı olarak görüyorum. Ama o zamanki Türkiye öyle bir Türkiye'ydi.
0: Evet.
1: Çok şey değişti mi sizce? Değişti. Çok şey
0: Değişti
1: değişti.
0: tabii ki.

0: Yani bu anlamda gerçekten tabii çok ki. Dua edeceğimiz tabii ki, insanlar tabii ki, var tabii hayatımızda. Tabii ama bir o kadar da gerçekten maçları, o karşılaşmaları insan aşıyor ama bazen insanı aşamıyoruz.
1: Evet, maalesef. Ya bazen en yakının da olabiliyor. Hı. Yapabilecek bir şey yok ki. Dediğim gibi kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Ben Allah'a hesap vereceğim ya. Ben kula hesap vermeyeceğim ki. Her kul olduğu gibi Allah'a hesap vereceğiz yani. Hı. Rabbim bildikten sonra dediğim gibi vicdanım çok rahat yani. Ben çünkü dediğim gibi kimsenin yaşam tarzına, kimsenin giyim tarzına hiç karışmıyorum. Hı. Kendi hayatımda, kendi çekirdek ailemi, Allah'ın bana emanet ettiklerini en iyi şekilde yetiştirebilmeyi. Hı. İnanın ben oynarken de öyleydim yani. Hiç kendi işimi yapayım. Ben kendimleydim ya. Benim derdim kendimle. Başkasıyla hiç olmadı yani.
0: Yani mesela şöyle mutlaka o soruyu gelmiştir. Yani ne değişti meselesi? O sancılı mı yaşadınız o süreci? Yani ne değişti sürecine? Çok sancılı mı yaşadınız? Değişen ne oldu gerçekten?
1: Voleybolu bıraktıktan sonra mı? Önce mi?
0: Ya voleybolu mesela bıraktıktan sonra diyelim. Bunlar o sahayı özlemek. Bunlar da aslında bu özlem de bir bedeldir aslında, öyle değil mi?
1: Ya tabii ki. Tabii ki sonuçta 20 sene Esra Hanım az mı yani? Hı. Hayatınız yani bütün büyük bir bölümü, en güzel yılları bir de yani hı, orada geçmiş. Ya
0: bir de başarı de, var arka
1: evet,
0: arkaya.
1: Başarı var. Bir de hani ben zaten hani şöyle söyleyeyim yani o anım da güzeldi benim. Ben o anda da mesela oynarken hani yani hoşuma gidiyordu, mutlu oluyordum yani, öyle söyleyeyim yani. Bir de hı, hani voleybolu bıraktıktan sonra da hani tabii fırsatlar bulunca oynuyorum. O ayrı mesele, gene gidiyorum. Rüyamda çok görüyorum mesela. Tek ayak vururken özellikle.
0: Çünkü o rüya güzel rüyalar. Güzel bir rüya.
1: Evet, güzel bir rüya. Bazen hatta bir kere vuruyordum. Eşim uyandırdı. Ya dedim, ne güzel dedim, bir tane tek ayak vuracaktım dedim. Beni niye uyandırdı falan.
0: Ya aslında bu da çok güzel bir şey değil mi? Gerçeğini zaten yaşadığımız bir dünya içerisinde. Onun gerçeğin rüyasını görmek.
1: Evet.
0: Yani gerçekleşmiş olan bir hemen.
1: Ya görüyoruz içeride, tabii ki.
0: Bu da bir mücadele biçimi diye düşünüyorum. Nefisle mücadele, nefisle voleybol maçı nasıl olur?
1: Nefisle voleybol maçı nasıl olur?
0: Kim kazanıyor?
1: Vallahi Esra Hanım, burada sanki ben kazanmışım Allah'ın izniyle, öyle gözüküyor.
0: İnşallah.
1: Çünkü yani daha oynayabilirdim. Hani çünkü gerçekten hani yüksek seviyedeydim ben. Hani hı-hı, form olarak da, hani oyuncu olarak da. Ama sanki ben nefsimi orada yendim yani, öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel, o maçı aldık yani.
1: Aynen, o maçı aldık.
0: Ne güzel,
1: aynen.
0: Çok
1: aynen
0: iyi. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Ben dünyanın tek odası Gazze, evet, şu anda. Evet. Gerçekten oradaki insanların, oradaki çocukların, mazlum insanların cihetinden bakarsak ki bakamayız ama evet, ölümün tanımadıkları hiçbir yüzü kalmadı.
1: Evet,
0: sayabildiklerimiz 300 bin çocuk şehit oldu. Evet. Çocuklar uçurtma uçurdukları için gözaltına alınıyorlar. İşte bugün işte bisikleti ile evet, çocuk gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar sayabildiklerimiz. Buradan mesela milli voleybolcu Aysun Ayhan ne der mesela? Şu anda dünyada aslında ayağa kalkmış durumda. Her ne kadar Gazze'den bize ne diyen vicdan züğürtleri de olsa aramızda, biz bunların kimseye vicdanlı olmaya ikna edecek pozisyonda değiliz. Evet. Ama mesela siz bir sporcu olarak, çok tanınan bir sporcu olarak, bir anne olarak ne söylersiniz?
1: Vallahi Esra Hanım, yani gerçekten Gazze olayı ümmetin yürek yarasıdır diyorum. Yani oradaki şey çocuklarda bizim vicdan azabımız yani. Hı hı. Çünkü hani oradaki o çocukları görünce insan kendi çocuklarına da rahat bakamıyor. Evet. Yani o çocuklarla bizim çocuklarımızın arası hiçbir farkı yok ki. Yani onlar da mesela oyun oynamak ister, spor yapmak ister, koşmak ister. Yani ne bileyim, yemek yemek ister, ailesiyle oturup değil mi evinde, hı hı, sıcak yuvasında. Yani çocuk her yerde çocuktur tabii ki. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama en azından hani dünyada insanlar boykot, hani seslerini, hı hı, yükseltip boykot yapabiliyorlar. Ben de
0: destek.
1: Evet, 13-14 senedir boykotçuyumdur. Çok iyi boykotçuyumdur yalnız.
0: Öyle mi?
1: Tabii, almam. Yani eşime bazen hatta dedim ki bunu söyleyeceğim programda. İnanın liste veriyorum.

0: Eve gelirken bir şey lazım mı diyor. Ben liste veriyorum. Hani markalı veriyorum. Bazen mesela bulamayınca bana diyor markalı liste atma canım diyor. Vallahi diyorum kusura bakma atacağım. Yani ben almıyorum.
1: Ama 15 senedir diyorsunuz.
0: Evet. Tabii işte. Ben bir de ne yaptım hesabımı biliyor musunuz? O zaman inanın Mirzam oğlum küçüktü. Böyle belki 10-15 tane oturup yazdım. Ne alınması gerekiyor diye liste yani böyle sayfalarca insanlara dağıtıyordum. Bunları alın bunları almayın diye o zaman. Yani insanlar çocuklarım bile öyleydi. Anne bunu alabiliyor muyuz? Markete gidiyoruz mesela. Anne bunu hayır alamıyoruz bunu alamıyoruz. Yani çocuklar da öyle. Gerçekten iyi bir boykot yapıyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum çevremi. Hatta bazen mesela bakıyorum böyle. Yani diyecek bir şey de bulamıyorsunuz. Çünkü bazen insanların tepkisini de hani nasıl...
1: Farklı mı oluyor?
0: Evet. Ne diyecek mesela? Hani ondan da insan artık çünkü zamanımızda da hani farklı şeyler de yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Allah korusun hani bir şey de diyemiyorum yani ama üzülüyorum. Yani Allah'ım diyorum sen hani ne derler? Hani sen hissettir, hani alınmasın diye de dua ediyorum açıkçası.
1: Sanki bu seneye bu şeyden sonraki yani işgal sonrası başardık gibi.
0: İnşallah.
1: Yani boykot konusunda. Her ne kadar İnşallah. Evet tam gidip onları bir kepek kapattıracak kadar hani bir şey oldu evet. mu dünya bazında söylüyorum.
0: Evet.
1: Olmadı evet. yani. Bunu kabul edelim.
0: Doğru, haklısınız.
1: Bazen kendi içimizdeki insanlara bile anlatamıyorum.
0: Evet.
1: Mesela. İnsanlar evet. o kamburger evet. Şubelerini açabiliyorlar mesela. Evet. Kendi insanı evet. dediğimiz insanlar. Dolayısıyla en asgari düzeyde yani evet. vicdanım gerçekten hep söylüyorum. Ruhumuzla tuttuğumuz bir oruç aslında vicdan. Evet. Vicdanımızla tuttuğumuz evet. bir oruç. Yine de çocukların ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela.
0: Kesinlikle ama
1: Ona
0: işte evet biraz yani ben şöyle de düşünüyorum mesela hani hı hı. çocuk hani diyor ya evde anneden hani görmeli anne
1: Kesinlikle.
0: Örnek olmalı. Hı hı. Yani ben çocuklarıma hani ne kadar hani söylesem de tabii bazen hani şey yapıyorum mesela kızıyorum ben de disiplindir dediğim gibi bizde disiplindir kızacağımı da bilirler söylerim ama sonuna kadar da söylerim yani. Hı-hı. Bu olmaz, bunu almıyoruz hani diye teşvik etmeye çalışıyorum.
1: İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla diyelim ya. Yani o gazayı inşallah biz görürüz.
0: İnşallah.
1: Oradan da annelik demişken aile olmak meselesi. Sen çok fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu annelik meselesi muhteşem bir şey ya.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir maçta zaferle dönmek hazzı mı yoksa anne olmak hazzı mı?
0: Anne
1: Kıyaslanamaz.
0: Anne
1: Değil mi?
0: Anne. Yani ben şöyle söyleyeyim. Anne olana kadar ben yani yaşamıyormuşum ya. Ben öyle söylüyorum yani çünkü hani o sizin canınızdan bir parça hani ona odaklanıyorsa hayat bitiyor zaten Esra Hanım. Ben bazen mesela hani bu yeni evlenenlere işte hani daha çocuğu olmayan diyorum ki hayatınızı yaşayın biraz diyorum. Sonra diyorum zaten gelince diyorum bitti ama gerçekten öyle Esra Hanım yani benim öyle oldu bilmiyorum. Benim için hani tabii ki hani öncelik eş diyorlar ama benim için sanki eşim... Biliyor zaten de.
1: Şu an izliyor bence.
0: Evet, evet. izliyor da evet.
1: Oradan benim... bir...
0: ama benim için öyle.
1: Buradan nasıl döneceğiz?
0: Ben evet. yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım ama benim için
1: Çok
0: öyle.
1: Haklısınız. Benim için.
0: Yani çocuk. Yani Kesinlikle. Ben bazen diyorum ki mesela kızım ya da oğlum. Dünya bir yana diyorum siz bir yana. Bana diyorum dünyayı verseler diyorum. Sizin bir gözyaşınıza diyorum vermem sizi diyorum
1: Ay,
0: ya.
1: Vardır
0: ya
1: öyle anneler.
0: Ama
1: yanda...
0: öyle.
1: O
0: ne yapayım ki ben onlarsız?
1: Pençeler.
0: Aynen.
1: Hiç uçuktu mu pençeler o annelik mevzusu?
0: Yani şöyle hani çocukların konusunda hani öyle bir şey olmadı ama mesela dediğim gibi dışarıda hani ben mesela böyle hani zorbalanmaya böyle hani uğradığımda mesela hani fazla uzatmamamın nedenlerinden biri de çocuklar zaten.
1: Çok
0: hani
1: belli.
0: Onları diyorum hani şey yapmayayım inanın önce
1: Çünkü
0: onları korumak
1: annelik
0: amaçlı.
1: Annelik hep ben söylüyorum biraz annemlendiricilik diye.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: biraz yumuşatmak.
0: Evet.
1: Değil mi o?
0: Hani diyorum çocuklar o kaosu hani o şeyi görmesinler. Yani ben üzülürüm sonra ben. Öyle söyleyeyim.
1: ben... sonra kaptanlık ne olur kaptanlık?
0: üzülürüm yani hani çocuklarım o anı yaşattığım için üzülürüm yani. Ama mesela bizimkiler mesela o konuda çok katı. Mesela annem, ablamlar. Çok katılar. Yani bana böyle mesela erkek kardeşim hani bazen mesela hatta bir gün bir olay yaşadığımda Allah'tan erkek kardeşim önden gidiyordu. Hatta ablama dedim iyi ki dedi Volkan yok yanımızda. Yoksa dedi çok farklı olurdu yani. Çünkü hani beni o halde hani bana yaptıkları zaman onlar üzülüyorlar. Yani kabullenemiyorlar. Ama ben de diyorum ki tamam boş verin diyorum ya.
1: Ben aslında o dönem miydi bu daha çok yoksa hala yaşıyor?
0: Hala yaşıyorum yani.
1: Ama biz kendi içimizden kendi şeyimizi oluşturduğumuz için değil mi? Hani kalpleri çeviren ancak Allah'tır duasına sığınarak yolumuza devam etmenin muhteşem şahsiyetli duruşu gerçekten size çok yakışıyor bence.
0: Allah razı olsun.
1: Bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ben anlıyorum ki artık Esra'cığım yeter. Değil mi? Öyle.
0: Evet.
1: Peki son. Son sorularıma geleceğim. Bence bu şey sanki yazılmalı ya. Yazılmalı mı kitap olarak bu hikaye?
0: Benim mi?
1: Hı.
0: Bilmem.
1: Mesela çok güzel cümleler yakaladım ben orada mesela. Onlara böyle çok güzel bir... Sanki artık zamanı gelmiş gibi duruyor.
0: Bilmem. Yani... Yazısı mı? Bilmem ki hiç.
1: Ya da filmi.
0: Filmi. Filmi.
1: Tek ayak arası falan.
0: Düşünsene sen komik olur.
1: Ya şöyle, o zamanlar çünkü çok fazla böyle, şimdiki telefonlar çok fazla kayıt.
0: Evet, evet.
1: O zamanlar onları nasıl, bu arada o fotoğrafı sevgili Tuğçe'ye aldık mı biz? Evet, birazdan gelecek. Hani o plaketli.
0: Plaketi aldığımız gün, aynı.
1: Plaketli fotoğrafı.
0: Çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi milli takımı 18 sene önce bırakmıştım. O anda orada olmak Allah... Razı olsun herkesten. Çok güzel karşıladılar beni. Kızları da özlemişim zaten. Hepsini ayrı ayrı tek tek severim. Sağ olsunlar. Akif Başkanımız da sağ olsun. Çağırdı, davet etti. Güzel bir ortamdı. Hani o kadar seyircinin önünde. Bir
1: maşallah.
0: De çıkarken zaten çocuklarıma dönüp öpücük attım böyle.
1: Öyle onlara. Mi? Evet. O zaman video olarak da var yani bu.
0: Ha, çıkışta vardı. Vardı da bilmiyorum hani. Şeyde gördüm, bir yerde gördüm çünkü. Güzeldi, sağ olsunlar. Ortamım güzeldi. O soyum odasındaki o şeyi yaşadık gene maçtan önceki o heyecanı o kızlarla beraber orada
1: güzel.
0: bir hazırlık süreci. O soyum odası çünkü orası çok ayrı bir şey Esra
1: Hanım
0: ya.
1: Nasıl
0: oluyor
1: güzel. Oluyor orada?
0: Yani orada neler oluyor? Yani gerçekten güzel. İşte biri diyor mesela benim formamı şurası şöyle hadi onu yapalım. Diyor ki saçımı ör işte mesela. İşte
1: siz bileyim. Genelde orada böyle hep böyle ablalık tarzında mı? Böyle
0: hepimiz öyleyiz. Koşma. Yani orada mesela benden büyükler de var zaten bu takımda. Ben orada şeydim küçükler de vardı.
1: Peki
0: ben
1: bu
0: ortayım.
1: O dönemki?
0: Bu 2003 tayfası aynen. Aa, bizim ilk Avrupa 2.liği olduğumuz tayfamız bu bizim aynen.
1: Peki bu mesela maçlar olduktan sonra böyle dostluklar falan böyle
0: Tabii hala çok... duruyor konuşuyoruz. Grubumuz da var zaten WhatsApp grubumuz da var.
2: Çok güzel ya.
0: 2003
1: çünkü üzerinden bayağı zaman geçmiş aslında. Bayağı zaman geçmiş.
0: Tabii. Güzeldi işte o zaman da öyle... Bu zaman ama çok enteresan Esra Hanım. O zaman oynarken bu zamanlar gelecek hiç aklımıza gelmiyordu ya.
1: Nasıl yani?
0: Ne bileyim. Yani hani bu zamanları hiç düşünmüyorduk yani. Oynuyorduk sadece herhalde. Ne bileyim bir yani.
1: Yani o şeyin farkında mı olmamak mı? Orada zamanın geçtiğini.
0: Evet evet.
1: Değil mi?
0: Yani çünkü zaten dediğim gibi hep böyle bir şeyleri kovalıyorsunuz ya. İşte sezon başlıyor, Avrupa Kupası başlıyor. İşte sezon sonu başlıyor, Türkiye Şampiyonası. İşte milli takım falan derken bir baktık gitmiş. Güzel günlermiş ama.
1: Peki o süreçleri mesela aslında güzel dostluklarınız da vardı ki
0: tabii.
1: Bir destek vardı size
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Orada tabii,
1: kendi
0: yok,
1: takımınızda.
0: Evet.
1: Çünkü ben sanki orada bir problem, bir pürüz olmamış gibi.
0: Yok.
1: Hani
0: yok.
1: Zorbalanma dediğim şey sanki daha çok dışarıdaki
0: evet,
1: insanların.
0: Normal hayatta.
1: Normal hayatta.
0: Aynen. Yok,
1: çünkü
0: yok,
1: önemli olan o destek de çok önemli.
0: Tabii
1: arkadaş desteği de çok önemli.
0: Aynen. Allah razı için. Olsun. Hani kızlardan ya da hani oradaki arkadaşlarımdan falan destek gördüm yani sağ olsunlar. Mesela gittiğimde de çok güzel karşıladılar. Bayağı bir özleşmişiz yani. Epey bir zaman duruşmuşuz çünkü aynı.
1: Peki

0: Mesela şunu da söylediğinizde o dikkatimi çekti. Ya ben o zamanlar çok programlara çıkmıyordum.
1: Evet.
0: Ya bunun meselesi galiba hani bu tercihimizden dolayı örtündükten sonraki. Yoksa gerçekten televizyon programlarına çıkmayı hala düşünmüyor musunuz? Arap Sorular programı hariç. Yani böyle bir şey böyle bir şey var mı?
1: Şimdi şöyle. Ezra Hanım, ben oynarken dediğim gibi benim derdim kendimleydi. O zaman da öyleydim ben. Yani mesela bir şey olurdu. De takım kaptanısınız, düşünseniz mesela röportaj. Ben de ay diyordum, ben yapamam. Ben kaçıyordum mesela hemen. Benim şeyim sadece, ben çıkayım. Benim görevim ne? Voleybol oynamak. Ben voleybolumu en iyi şekilde oynayayım. Sonra gideyim, beni kimse ellemez. Evime gideyim, bir analizimi yapayım. Duşumu alayım, yemeğimi yiyeyim, dinleneyim. İşte vitaminim için. Benim hayatım böyleydi. Örtündükten sonra da evet, çok hani görüşmek isteyen oldu. Ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman, yani dediğim gibi, ben farkında değildim zaten.
0: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
1: O da olabilirdi ama yani evet, yani bir anda hani inanın telefonum hiç susmuyordu yani o anda. Ertesi gün çıkınca hiç cevap da vermedim zaten. Ben işte dediğim gibi aslında amacım sessiz sakin, hani sedasız, hani kendi tercihimi, hani inandığım gibi yaşamaktı ama olmadı. Demek ki onun da olması lazımdı herhalde, öyle düşünüyorum.
0: Ama galiba bir süre sonra, o kendimize döndükten sonra, kendimize çekildikten sonra o süreç aslında son buldu.
1: Evet evet, buldu. Ondan sonra zaten hani öyle hani gel git hani tarzı bir şey olmadı zaten. O yüzden rahattım yani.
0: Bir de aslında şey kısmı var ya Aysun Hanım, şöhret kısmı. Ya o zaman çok tanınan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Yani bu dışarıda mutlaka hayranların sizin yanınıza geliyorlardı. Tabii. Hala da mutlaka geliyorlardı diye düşünüyorum.
1: Şu halde tanımıyorlar Esra Hanım ya. Hı-hı. O yüzden rahatım yani.
0: Sanki bu da aslında hoşunuza gidiyor gibi. Çünkü aslında şöhret de bir o kadar yorucu bir şey ya.
1: Evet mı? Evet. Ya aslında şöyle, mesela diyorum ya, bazen hani zorbalandığımda diyorum ki bazen şey yapacağım diyorum. Formamı giyeceğim diyorum içime. Kendimi diyorum süper kahraman gibi göstereceğim diyorum. Böyle bana bir şey söylediklerinde diyor, formamı göstereceğim diyorum. He tamam. Çünkü hani insanlar hani ben sanki hani bu boya yazık olmuş. Hani kullanamamışım tarzında bakılıyor bazen gibi geliyor bana.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Demeseler de sanki hani onu hissettiriyorlar. Ben de onun üzerine hani mesela o hani hanımefendinin AVM'de bana söylediğinde mesela dediler niye cevap vermedin? Cevap versen belki büyüyecekti, hani bu sefer daha farklı yerlere çekilebilirdi dedim. O yüzden sustum ama dedim şey yapabilirdim dedim ya sonradan. Ablacığım gel sen de şöyle bir kahve içelim. Ben sana bir anlatayım. Sen beni bir dinle. Bakalım dedim o zaman ne tepki. Yapsaydın ya dediler. Dedim ne bileyim, o anda gelmedi aklıma dedim. Sonradan geldi yani.
0: Belki hani o bahsettiğiniz gibi çocukların.
1: Evet işte çocuk olunca yanında.
0: O meselesi gerçekten aynen. Önemli. O sonrasında aynen. Da. Ama ben o şeyi hani yara bandını geriye sardığımızda değil mi? O aynı acılar. Ya belki de o şimdi zorbalanma meselesi biraz daha işte travmatik bir mesele.
1: Evet.
0: Yani bunu yani kabul edilebilir bir gerçek. Yani evet. O zorbalanma meselesi ama ben şimdi biliyorum ki gerçekten gençlerle daha çok buluşmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani olursa tabii ki Esra Hanım, hani dediğim gibi giderim, konuşurum, anlatırım. Kendi hikayemi anlatırım. Elimden geldiği kadar size de voleybol öğretebilirim isterseniz.
0: Öyle mi ya?
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Bayağı bir kötüyüm ya.
1: Bir görmem lazım.
0: Ben topu yanından geçiyor.
1: Ama şimdi o topun hızına da bağlı Esra Hanım. Öyle düşünmek lazım.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bu arada şimdi ben size yavaş atacağım.
0: Kızınızla olan bir röportajda okumuştum. Kızınız size çok hızlısın anne.
1: Evet.
0: Diyor. Mesela bu çok güzel bir şey. Yani aynı şeydesiniz, yerdesiniz, aynı duruştasınız evet. Aslında tercih olarak. Ama o atışmalar aranızda, şunu evet. Şöyle yaptınız falan. Mutlaka evet. Bu diyaloglar çok önemli.
1: Tabii tabii, ben onu anlatıyorum zaten. Mesela hani kendi tecrübelerimi, hani her şeyimi anlatıyorum ona. Hatta geçen dedi, anne dedi bir maçı neyse izledi. Anne diyor, ben izledim ama diyor sen diyor topu göremedim ki diyor, öyle bir vuruyorsun ki diyor. Dedim yavrum dedim, ben evet hızlıydım dedim, hızlı bir oyuncuydum dedim. Hı-hı. Hatta bir tane çizgi film vardır, bilir misiniz Esra Hanım? Bu hani şey var ya, tavus kuşu mu böyle kovalıyor, hani kurt kovalıyor, bip bip diye bir çizgi film vardı. İşte oradaki bip bip benim lakabım işte. O kadar
0: gerçekten.
1: Çabuktum evet.
0: O kadar hızlı.
1: Evet evet. Bizim bir tane yabancımız derdi. Aysun derdi,

0: Sen bir var ya derdi, evet bilim işte sen olsun derdi bana.
1: Aslında şey var yani o zamanlara ben baktığım zaman da bir de bizim yaşadığımız hani o hangi zamanlar 2000 sizin?
0: Vallahi Esra Hanım işte 2003'te hani aslında biz Filenin Sultanları olduk öyle söyleyeyim.
1: 2003.
0: Ve ondan sonraki seneler yani.
1: Sonraki yani sizin bu dönüşünüz
0: 2008.
1: 2008.
0: Yani 2006'da aslında 2 senede öyle oynarken düşünürsek 2006 diyelim. Yani namaz son 2 senede namaz da vardı.
1: Aslında siz oynarken de bu
0: Tabii
1: tarafta
0: son iki
1: ibadetlerinize
0: sene.
1: devam
0: Tabii
1: ediyordunuz.
0: tabii. Hatta havaalanında giderdim. Hacı teyzelerle falan karşılaşırdık. Maşallah maşallah yaparlardı bana. Aynen.
1: Bu teyzelerin muhabbeti inanılmaz güzel değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Yani gerçekten geçen bir şey yazdım dedim ki belki okudunuz bilmiyorum. O kadar tatlılar ki yani böyle keşke bunlardan minik minik olsa ben bunları cebime koysam falan.
0: Değil mi?
1: Gerçekten yani yaşlılarla da muhabbeti aksatmayalım yani.
0: Evet,
1: Ben çok önemli
0: kesinlikle.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bir amacımız var yani.
0: Evet.
1: Gerçekten o insanların onları dinlemek. Mesela bir röportajda yine bir Yörük kadını diyor ki olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem. Ne kadar bilgece, ne kadar güzel. Ya olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem
0: Evet.
1: mesela. Yani şu anda herhangi bir kitapta okusak bir sürü böyle emojiler,
0: Evet.
1: katkılı şeyler, tepkiler vereceğimiz şeyleri. Baktığınız zaman bir yürük. Ya bazen işte şunu söylüyorum yani sadeliğin ihtişamı.
0: Evet.
1: Gerçekten yani kalabalıklardan biraz o sıyrılma. Ama sizde de benim gördüğüm şey o galiba o sıyrılmayı o zamanlar istiyordunuz.
0: Evet,
1: Belki de bir
0: zaten.
1: kaostan.
0: Evet, yani hani zaten eşimle de hani öyle karar verdik. Hani zaten ben Diyarbakır'a gittim zaten direkt. Hani biraz dedim hani uzaklaşayım. Biraz dinleneyim. Öyle gittik zaten Diyarbakır'a da. Hani orada yaşadığımızda. Ama işte dediğim gibi gene de Esra Hanım şey oluyor. Hani bu kimlikten aslında fark ediliyorsunuz Esra Hanım ya. Yani konuşma tarzınızdan, hareketlerinizden hani insanlar mesela zaten orada zaten şiveden de hemen anlaşılıyordum. Ben buralı değilsin falan oluyorlardı. Ama hani dediğiniz gibi hani o liderlik olayı var ya orada da mesela hani geçiyor olaya tabii ki.
1: Bu aslında toplum içindeki halimize de yansıyor değil
0: Heh,
1: mi?
0: işte
1: Çok önemli bir
0: yansıyor
1: şey.
0: zaten işte fark ediliyor zaten hani ne yaptın acaba? Yani insanlar bu sefer beni hani hem kırmamak amaçlı hem de hani nasıl hani öğrenebiliriz hani böyle hani açmaya çalışıyorlar hani nasıl hani nasıl diyeyim geçmişi işte ne yaptın hani okudun mu falan hani onlar
1: Ha, onu öğrenmeye çalışıyorlar.
0: onu yani çünkü hani bir farkındalık var yani biz hani o oluyor yani toplumda da
1: Mutlaka size de bu anlamda
0: saklanamıyoruz
1: sorular.
0: yani onu
1: Tabii ki
0: söyleyeyim.
1: yani bazen saklandığınızda en aşikar olduğunuz
0: Evet
1: zamanı
0: evet.
1: denk gelebiliyor
0: Evet.
1: yani gerçekten. Ama mutlaka ki öyle sorular hala da alıyorsunuzdur. Nasıl oldu? Nasıl yani nasıl başardınız
0: Onu hep
1: sorusu.
0: evet o oluyor. Hani özellikle bizim tarzımızda insanlar da çok oluyor. Hani yani bizim tarzımızda derken hani yine yanlış anlaşılmasın hani korkuyorum artık. Yanlış mı bir şey kullandım acaba?
1: Hayır, bizim tarzımız derken camiamızın kardeşlerinden
0: Evet,
1: bahsediyoruz.
0: aynen ondan bahsediyoruz.
1: Onlardan bahsediyoruz, evet.
0: Aynen. Ne diyordum kaldı. Neyse.
1: Onlar da geliyorlar, nasıl oldu diye soruyorlar.
0: Evet.
1: Başarılarınızı onlara örnek
0: Hani nasıl yani bir de
1: teşkil
0: insanlar
1: edecek.
0: hani oradan nasıl hani o hani nasıl diyeyim hani bu kadar hani
1: Nasıl terk ettiniz
0: evet hani
1: bu?
0: nasıl bu kadar hani işte başarıyı işte şanı şöhreti hani nasıl
1: Geride
0: yani heh.
1: bırakarak bunu nasıl, bu
0: Evet hep onu
1: hicreti nasıl
0: soruyorlar zaten
1: gerçekleştirdiniz?
0: aynen ama ben de diyorum Rabbim yani nasip
1: Aslında
0: hamdolsun.
1: şöyle bir durum da var. Son sorularımızı soruyorum ben bu arada. Hayranlarınızdan mesajlar da geliyor efendim.
0: Öyle mi?
1: Sosyal medyada var mısınız?
0: Varım.
1: Yani şöyle sosyal medyada var mısınız derken pek tabii ki varsınız ama yani sosyal medya mı sizi yönetiyor, siz mi sosyal medyayı yönetiyorsunuz?
0: Yani
1: Diye bir soru
0: şöyle
1: sordum.
0: yani pek bir şey paylaşmayı sevmem. Hani genelde

0: böyle farklı, hani böyle çok hoşuma giden sözler olunca paylaşırım. Ama mesela çocuklarımı, ailemi falan pek paylaşmayı sevmem Esra'nın yani. O benim özelimdir yani.
1: Bu anlamda aslında sorduğum soru biraz önce yarım kaldı. Yani mesela aile olmak, o zamanlar baktığınız zaman da gerçekten daha mahremiyet alanına çok riayet
0: Ben
1: edilen bir
0: evet ona
1: şeydi,
0: aynı.
1: Kurumdu. Şimdi baktığınız zaman daha çok dışarıdan kurulan bir kurumdu
0: Evet maalesef.
1: gibi duruyor.
0: Maalesef.
1: Bu anlamda da mesela anne olmanın işte aşağılandığını görüyoruz ya da evliliğin, aile kurmanın aşağılandığını görüyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim için çok önemli o ailemi korumak.
0: Evet.
1: Aslında işte huzur odası
0: Kesinlikle.
1: diyelim aile için.
0: Kesinlikle.
1: Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani sizce de öyle bir özellikle bu son 5 yıl içerisinde. Mesela Sayın
0: Yani
1: Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz aile yılı ilan etti bu yıl ama işte bunu gerektirecek de gerçekten çok saldırılar da vardı. Bunu nasıl görüyorsunuz?
0: vallahi Esra Hanım, bence mahremiyet ya, o özel yani, o özeli insanın kendinde olmalı. Yani ben mesela hani tabii ki insanlara da bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum. Yani böyle çocukları paylaşmayı, hani ne bileyim. Hani tamam, ben de şöyle yani mesela ne bileyim, bir kahvemi arkadaşımla oturdum mesela, şimdi size de mesela paylaşım mesela bir WhatsApp, ama mesela bizi değil. Mesela içtiğimiz bir şey yani, arkadaşlarla işte afiyet olsun falan tarzında, ama ben bilmiyorum, ben çocuklarımı pek paylaşmayı sevmiyorum. Ya yani bana kalsın yani, benim özelim yani. Ben hani insanları da yadırgamıyorum tabii ki, ama şöyle bir şey var, hani çok farklı yerlere çekilebiliyor ya, belki benim korkum ondan olabilir. Hani ne bileyim.
1: Peki tabii ki zaten bu anlamda da devletin bu sosyal medya üzerinde yasa
0: Evet.
1: bazında şu anda tartışılıyor biliyorsunuz. Hatta
0: Evet.
1: yürürlükten de geçti. Ama bir o kadar da çok yanlış mecralarda kullanılması
0: İşte
1: tehlikesinden
0: aynen
1: bahsediyorsunuz.
0: aynen ondan korktuğum için de hani ben sevmiyorum ya. Zaten ben hep öyleydim, hani paylaşmazdım. Sevmiyorum yani ben, hani bazen mesela paylaşanlara da söylüyorum mesela, ya niye diyorum böyle paylaşıyorsun, paylaşma hani, ne olur ne olmaz yani. Çünkü çok hani farklı düşünen insanlar da var yani, herkesin çünkü fikrini zikrini bilemiyoruz yani.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben
1: Bununla
0: onu
1: mücadele
0: önermiyorum
1: etmek de
0: yani.
1: çok daha
0: Evet.
1: zor. Şimdi gelsin son sorumuz.
0: Gelsin
1: Çok
0: bakalım son
1: yorduk sizi bugün.
0: sorumuz. Evet.
1: Maç mı yoksa Arap'ta sorularda sorusu maç
0: Maç maç. Daha çıkarken söyledim zaten. Keşke maça çıksaydım, daha kolaydı diye.
1: Gerçekten. Yo,
0: Evet.
1: bence bayağı bir stresinizi attınız. Yani bayağı.
0: Allah razı olsun sayenizde
1: Bu
0: diyelim.
1: ilk program mı sizin çıktınız? Böyle
0: Şöyle,
1: kendinizi anlattınız.
0: evet. Evet.
1: Uzun süreli bu kadar
0: Evet.
1: anlattınız.
0: Evet.
1: Galiba daha çok kısa süreli röportajlar
0: Evet,
1: veriyordunuz. Peki
0: aynen.
1: bundan sonra çıkacak mısınız?
0: Bilmem. Düşünmem lazım.
1: Çok güzel. Yani işte o orada şeye giriyor yani. Bunu bir kere anlattım, tadına bırakayım. Ya da işte bu manada gerekli olursa açıklamam.
0: Olabilir. Düşüneyim.
1: Peki son sorumuz. Gerçekten zenginlik, gerçekten yokluk meselesi. Yani zenginliği nasıl açıklarsınız? Yani sizin için asıl zenginlik ne?
0: Sağlık. Bence. Sağlık olursa her şey var Esra Hanım. Sağlık yani, bakıyorsunuz mesela her şeyi var insanın ama sağlığı yok. Bence sağlık. Zenginlik kesinlikle sağlık yani.
1: Şu anda da aslında en çok ihtiyacımızın
0: Evet,
1: olduğu.
0: kesinlikle.
1: Şu, aslında en başta sorduğum gibi hani bu herkesin ya sağlıklı olmayı nasıl başarıyorsun işte şöyle olmayı nasıl başarıyorsun diye bir takım farklı işte her şeyi dayattığı bir sistemin içerisinde özellikle galiba o zamanlar çok yoktu. Mesela bir kadın şöyle olmalı
0: Evet,
1: imajı.
0: evet.
1: İşte
0: Şu
1: bunu
0: anda çok.
1: kilo anlamında
0: Evet,
1: söylüyorum. Şu anda
0: evet.
1: çok fazla var
0: Çok
1: ve
0: fazla
1: bu
0: var.
1: anlamda da zaten bir sporcu
0: Evet.
1: o rutinlerini devam ettiriyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle, hani dikkat ediyorsunuz. Sporda yaparken tabii ki daha farklıydı. O zaman istediğinizi yeme şansınız daha fazlaydı. Şimdi sürekli spor olmadığı için tabii ki dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
1: Peki.
0: Ama açlık. Açlık yapın Esra Hanım. Çok güzel.
1: Açlık mı?
0: Evet.
1: Ben hani bu ben de onu yapıyorum.
0: Hani siz ne yapıyorsunuz? Bize de bakar
1: İyiyim.
0: mısınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun.
1: Bu açlık meselesi gerçekten inanılmaz bir huzur veriyor insana.
0: Kesinlikle. Yani ben mesela oynarken de çok seçiciydim Esra Hanım. Hatta hep menajerimiz derdi ki...
1: Ama doktorlar da bunu öneriyor galiba.
0: Evet evet. Ya derdi sen derdi bir şey yemiyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Meğerse ben doğru bir şey yapıyormuşum. Ben onu şimdi anlıyorum. Ama kesinlikle ben tavsiye ediyorum yani. Ben yaptığım için birebir biliyorum. Çok güzel bir şey.
1: Bilinçlik konusunda aslında kesinlikle. Şu anda eğer şeye girdi, dolaşıma girdi diyebilirim.
0: Kesinlikle.
1: Ben çok görüyorum doktorların bunu
0: evet.
1: önerdiğini.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani ben hatta bir ara sıfır şeker, sıfır un yaptığımda inanın kan değerlerim öyle bir çıktı Esra Hanım. 40 gün yaptım ama. İnanın 40 gün doktor dedi ki ne yapıyorsan devam et dedi. Çok iyi bir şey yapıyorsun dedi.
1: Aslında bu herhalde azim de şeyden kalıyor, sporculuktan.
0: Sporculuktan aynen, disiplin.
1: Disiplin diyorsunuz. Disiplin diyorsunuz,
0: evet, azim
1: diyorsunuz. Başka bir mücadele. Şey kaçırdığım var mı? Mücadele.
0: Mücadele, aynen.
1: Bir de neyi kazandığınız önemli.
0: Evet.
1: Kazanmayı tartışmıştık yani. Kazanmak evet. gerçekten her zafer kazanmak mıdır? Her kazanmak bir zafer midir? Meselesi.
0: Aynen.
1: Onu bence biz içeride... Şeyimizi içerken
0: evet, konuşalım. Bence de.
1: Artık beni bir bırakın diyorsunuz.
0: Tamam. Aynen.
1: O zaman uzatmalara gitmiyoruz.
0: Evet uzatmalara gidiyoruz. 3-2'ye gitmeyelim. 3-0'da bitsin maç.
1: Tamam. Kaç kaçız?
0: 3-0.
1: Kim yendi?
0: Ben yendim.
1: Aa.
0: Tabii ki ben yendim Esra Hanım. Ama yani tek ayak var burada
1: Süpersiniz,
0: Esra Hanım.
1: Harikasınız.
0: Allah gerçekten razı olsun sağ olun.
1: Çok keyifli.
0: Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım.
1: Enerjiniz çok güzel.
0: Sağ olun sizin de öyle.
1: Gerçekten oradan çok pozitif, çok güzel bir yayın gerçekleşti.
0: Allah razı olsun.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Umarım sizi yormadık.
0: Estağfurullah.
1: Peki. Evet değerli 24 TV izleyicileri muhteşem bir sohbet gerçekleştirdiğimizi söylemiştim. Siz de güzel yorumlarınıza destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la her şeyi konuştuk. Aslında konuşmadığımız bir şey kalmadı.
0: Kalmadı, evet.
1: Konuşmayı da seviyoruz bu arada. Evet, sizin her şeyi paylaştık. Bence sorulmuş bir soru da yoktu aslında. Biz sohbetin geriye aktık, gittik, bir yerde durduk. O da burası. Gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor ve moderatör sabahın ilk saat dilimine başlıyoruz. Tabii uzun zamandır aslında gündemde olan, özellikle de son günlerde yürütülen bir fon soruşturması var. Ve neredeyse her günde bu konuya ilişkin yeni bilgiler, yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ki şimdi bir de sermaye piyasası soruşturması var ki bu kapsamda sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Ancak yeni yapılan değerlendirmeden sonra da uygulanan bu tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenildi. Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı yeni değerlendirme kapsamında tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 45 firma ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin dün önemli açıklamalarda bulundu. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecektir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partisindeki usulsüzlükleri görmemekle suçladı. Sert bir şekilde eleştirdi. Tabii gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı Ömer Çelik'in. Netanyahu'yu suç şebekesi, kötülük şebekesi olarak nitelendirdi ve sanık kürsüsünde olması gerekenlerin, sanık mahkemesinde olması gerekenlerin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşma yapması trajedidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ise insanlık ittifakının bir sesi olarak nitelendirdi.
1: Olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.
2: Finansal sistem için risk yok dedi. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacaklarını söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz dedi.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
2: Fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
1: Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
2: Çelik, fon krizinin Türkiye'nin genel finansal sistemi açısından bir risk oluşturmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ise CHP yönetiminde olduğu dönemdeki yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş.

0: Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partililer, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar.
1: Ömer Çelik'in gündeminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Netanyahu için kötülük şebekesi ifadesini kullandı.
0: İnsanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur.
1: Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarının estiğini söyleyen Çelik, İsrail'in insanlık için en büyük kötülük olduğunu belirtti.
0: Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz, özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana. Diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ve ekibidir. Birleşmiş Milletler reformu dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir.
2: Fon soruşturması devam ederken Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O da bu kapsamda tasfiye edilen fonlardan Melis Sandal'ın 11 milyar lira çıkış yaptığı öne sürüldü. Elbette ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin suç şüphesi nedeniyle bir soruşturma başlattı. Hatta mal varlığının dondurulduğu da belirtiliyor.
3: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
4: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL'ye çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu? Çok geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Süt Şurup Sandal hakkında soruşturma başlattığı bilgisi geldi. Ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akla takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 TL vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin TL'ye

0: elin altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti.
1: Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu ve bu kapsamda ayın 10'unda gözaltına alınmış, 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Akşam eve dönen eşi salona girdiğinde Tamer'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tamer'in şeker hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. Tamer daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ayın 10'unda gözaltına alınan Turgay Tamer 14'ünde serbest bırakılmıştı. Gaziantep'te bir yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı ve kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gaziantep Osmaniye Karayolu Kırsal Acoroba yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Minibüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Terörsüz Türkiye'nin ikinci toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. İlk toplantı 24 Ağustos'ta yapılmıştı ve sürecin kurumsal altyapısı kurulmuştu ve yol haritası netleştirilmişti. Terörsüz Türkiye Değerlendirme ve Takip Komisyonu ikinci toplantısı bugün saat 9.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşecek. Kurul, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları'yla MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşuyor. İkinci toplantıda, ilk toplantıda kurulan bu 4 alt komisyonun geride kalan bir aylık sürede sahada, hukuki alanda ve bölgesel diplomasi de elde ettiği ilk verilerle hazırladıkları raporlar değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hem eğitimdeki yeni gelişmelere ilişkin hem de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve terörsüz Türkiye sürecine hep birlikte destek olacaklarını, sahip çıkacaklarını belirtti. Öte yandan Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi.
2: Bu çok önemli bir istişare kültürünün oluşması. Bu salt siyasal bir yol değil, aynı zamanda toplumun gerçek problemiyle karar alıcıların gerçek gündemi arasındaki korelasyonu kurması açısından da çok önemliydi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında eğitim alanındaki gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, sahadaki sorunların tespit edilerek ilgili mercilere aktarıldığını söyledi. İstanbul genelinde 39 ilçede bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin sahada çalışma yürüttüğünü belirtti.
2: İl başkanımız söz alıyor ve diyor ki benim ilimde şöyle bir problem var. Milli Eğitim Bakanımızdan bu sorunun çözümünü bekliyoruz diyor. Biz hemen notumuzu alıyoruz ve sorunu çözüyoruz.
3: Tekin terörsüz Türkiye sürecine değindi. Geçmişteki terör olaylarını anımsattı. Gelinen noktadaki başarıya dikkati çekti.
2: Her gün bir şehit haberiyle uyanıyorduk. Her gün Türkiye'nin gündemini sarsan bir faili meçhulle uyanıyorduk. En can alıcı problemimiz olan terörsüz Türkiye sürecini, yani terörü bitirecek adımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten olağan dışı bir çoğunlukla kabul eden siyasi iradeye, siyasi partilere müteşekkirim.
3: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Tekin, insan hakları vurgusu yaptı.
2: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz böyle bir Türkiye hayal ediyoruz dedim. ve 2002 yılında iktidara geldiği andan itibaren bugün terörsüz Türkiye diye konuştuğumuz sürecin adımlarını ilmek ilmek ördü. Türkiye'yi olağan bir hukuk devletine dönüştürdü.

0: etmediği, hukuk devletinin ve güven ilişkisinin esas alındığı bir dönemin inşa edildiğini ifade etti.
1: İnsan hakları ve demokrasinin misafir olarak olduğu kabul edildiği sözde bir demokratik Türkiye değil, insan hakları ve demokrasinin ev sahibi olduğu, kalıcı demokrasi insan haklarının güçlendirildiği bir Türkiye'yi hayal ediyorum diyerek yola çıktık.
0: Eğitim alanında yapılan devrimlere de değinen Tekin, 70-80 kişilik sınıflardan 15-20 kişilik sınıflara ulaşıldığını ve eğitime en yüksek payın ayrıldığını açıkladı. OECD Genel Sekreterinin Türkiye'nin son 20 yılda bir eğitim devrimleri gerçekleştirdiğini belirttiğini aktaran Tekin, PISA araştırmalarında Türkiye'nin ilk 15 ülke arasına girdiğini kaydetti.
1: Orada OECD Genel Sekreteri dedi ki, Türkiye son 20 yılda bir eğitim devrimi yaptı dedi. Ve benden şunu rica ettim. Bu devrimi nasıl gerçekleştirdiğinizi diğer ülkelere de örnek olmak üzere anlatın.
0: Okullardaki 660 bin sınıfta etkileşimli akıllı tahtaların bulunduğunu ve eğitim altyapısının güçlendirildiğini sözlerine ekledi.
1: Belediyelerimiz bize arsa ve imar sorunu çözülmüş yer gösterdiğinde okul ihtiyacı olan neresi varsa okul yapacağımızı taahhüt ettik. Okullarımızı çocuklarımızın hizmetine sunduk. Emeğe geçen her kim varsa hepsine şükranlarımı sunuyorum.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bahçeli Evler'de vatandaşla bir araya geldi. Kuleli Parkı'nda çocuklara hediye verdi ve esnafın da taleplerini dinledi.
3: Selam vermek istedik burada. Ailelerimizle bir aradaydık, annelerimiz.
4: Çocuklara oyuncak verdi, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli Evler'de vatandaş ve esnafla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Bahçeli Evler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kuleli Parkı'nda piknik yapan ailelerle sohbet eden Göktaş, yürüyüş yapan vatandaşlarla görüşerek gündelik sorunlarını dinledi. Parkta oynayan çocukların yanına gidip hatıra fotoğrafı çektiren bakan, oyuncak, araba ve top hediye ederek çocuklarla vakit geçirdi.
5: Ben de sana ne yapıyorum? Araba veriyorum.
4: Park ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret eden Göktaş, tek tek iş yerlerine girerek çalışanlarla sohbet etti ve iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi. Görüşmelerde iletilen talepler yerinde not alındı. Göktaş'ın ziyaretleri, bakanlığın yerel temaslarını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

0: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık cinayetlerin çözüldüğünü Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu ve operasyonlara dair de detayları paylaştı. Bakan Gürlek devlet hafızasına vurgu yaptı.
1: Üzerinden yıllar geçse de suçlular bulundu. 19, 15 ve 11 yıllık faili meçhul cinayetler aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 cinayetten en dikkat çekeni ise Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye aitti. 19 yıl sonra dosyası incelenen cinayette kaybolan Fadime Görgülü'ye ait 3 bileziğin ailesinin evinde bulunması şüphe uyandırdı. Ekipleri ele geçirilen bileziğe götürense ailenin verdiği çelişkili ifadeler oldu. Aile üyelerinden 2 kişi soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise 15 yıllıktı. 15 yıl sonra açılan dosyadaki isim Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'ydı. Yıllar sonra gerçekleşen soruşturmada HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüpheli ifadeleri yeniden okundu. Çelişkili ifadelerle birlikte şüphelilerin sinyal bilgilerinin Mehmet Kaya'yı cinayet günü takip ettikleri anlaşıldı. Güncel bilgilerle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla birlikte 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fail meçhul

0: Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın tozlu raflardan indirdiği bir diğer dosya ise Meral Babacan'a aitti. Babacan 11 yıl önce Manisa'da yol kenarında ölü bulunmuştu. 11 yıl sonra olay yeniden canlandırıldı. MOBESE ve plaka tanıma sistemi bilgileri yeniden değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen olaya ait olduğu bilinen bir araç yan aynası dosyadaki karanlığı aydınlattı. MOBESE kayıtlarında o araç bulundu ve bir yan aynasının değiştiği belirlendi. Ardından aracın o dönemki sahibi tespit edilerek yakalanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1: Fırtına ve şiddetli yağışın yol açtığı afetler çok sayıda can kaybına neden oldu. Japonya'daki tayfun 12 can alırken Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 56 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok eyaletinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle de çok sayıda ev ve yol su altında kaldı.
2: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından şiddetli yağışlar boy gösterdi. Tayland, Hindistan ve Japonya'da şiddetli hava olaylarına bağlı ölümler kaydedildi. ABD'de ise fırtına ve yoğun yağışla sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. ABD'de meydana gelen selde yollar ve evler su altında kaldı. Birçok eyalette fırtına, kuvvetli rüzgar, yoğun yağış ve kıyı taşkınlarına neden oldu. New Jersey ve Delaware eyaletlerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşım ve enerji altyapısında ciddi aksamalara yol açarken 400'den fazla uçuş iptal edildi. Ülkenin kuzeydoğusunda 70 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Japonya'da ise günlerdir duracağın tayfun etkisini gösteriyor. Tayfun nedeniyle 9000'den fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Geçici barınaklara yerleştirildiler. Yetkililer ekiplerin biriken suları mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı. Birçok bölgede toplam yağış miktarı 30 santimetreyi aştı. Özellikle alçak kesimlerdeki bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde ise şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışların neden olduğu afet ve kazalarda binden fazla ev zarar gördü. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda hayvan telef oldu. Yağışların devam etmesi bekleniyor.
1: Denizli'de genç ümitlerle Aydın Yıldız Spor arasında oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 2. hafta maçında iki oyuncunun çarpışmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle dili boğazına kaçan 13 yaşındaki oyuncu ilk yardım görevlisinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
3: Sahada adrenalin yüksek. Her iki takım da kazanmak için savaşıyor. İkili mücadelede iki oyuncu çarpışıyor ve çarpışmanın etkisiyle bir oyuncunun dili boğazına kaçıyor. Görüntüler Denizli'de oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. grup maçından. Düşürme! Maçın son dakikalarında iki oyuncunun çarpışması sonucu Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü. Hakem oyunu durdurdu, sağlık görevlisini sahaya çağırdı.
4: İkili mücadelede çarpışmadan kaynaklı çocuk yere kafasını vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık.
3: Sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı. Boğazına dili kaçan genç oyuncunun dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesini sağladı.
4: Beynine oksijen gitmesinin önüne gitmesini sağladık. Bundan dolayı boyunda herhangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu çok pozisyonda tuttuk. 112'yi bekledik.
3: Böylece sağlık memurunun ilk müdahalesi sporcunun hayatını kurtardı. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen oyuncunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Düşürme!
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım'la eski Başkan Saadettin Saran yönetimi arasında sert tartışmalar yaşandı. Yıldırım'ın kürsüden yönettiği eleştiriler salonda tansiyonu yükseltirken mali raporlar ve harcamalar üzerindeki gerginlik genel kurula damgasını vurdu. Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağını söyledi. Saran yönetimine ise paraları yediniz diyerek tepki gösterdi.
5: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin.
6: Açıklanan borç dikkat çekti. Aziz Yıldırım sert çıktı. Saadettin Saran yönetimini hedef aldı. Paraları yediniz dedi.
5: Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. Elnesi 8 milyon gelmiş. Elnesi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz.
6: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan mali genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Toplantı tartışmalı anlara sahne oldu. Fenerbahçe'nin borcunun açıklanmasıyla birlikte bütçe tartışması başladı.
7: Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir.
5: Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber ibraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya sen ya ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok.
6: Saadettin Saran yönetimini hedef alan Aziz Yıldırım'ın paraları yediniz çıkışı kongrede tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Yönetimin mali faaliyetleri ve harcamaları üzerinden yapılan eleştiriler karşısında yönetim kurulu üyeleri ve taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Yıldırım'ın çıkışı dikkat çekti.
5: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun.
6: Yıldırım önceki yönetimden ödenmeyen borçların ceza ödemelerine yol açtığını söyledi.
5: Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinci ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım yani.
6: Yeni yılda loca satışı yapmayacağını söyleyen Yıldırım, buradan gelecek tutarı yeni yönetime bırakacağını belirtti.
5: Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak.
6: Yıldırım, Saran yönetimini Fenerbahçe'nin malına çökmekle suçladı. Eski yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.
5: Üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkımız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ya gelin buraya deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim.
6: Kürsü konuşmasından sonra ise Yıldırım yönetimi fikrini değiştirdi. Eski başkan Saadettin Saran ve yönetimi 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.
8: Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz şu anda. 611 milyon euro Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu. Açık ne kadar? Açık yaklaşık olarak 180 milyon euro civarında bir açık var. Bu kadar fazla para harcanmış.
6: Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi İlker Alkun da Yıldırım'ın algı yönetimi yaptığını söyledi. Kurulda sinirler gerildi.
9: 9 aylık görev almış olan bir yönetime bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalıya, 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne, bıraksın gitsinler ya, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor.
1: Sakarya'da araçlar için teknolojik sistemlerin modüllerinin üretimini ve montajını gerçekleştiren bir usta, otomotiv dünyasında ses getirecek bir projeye imza attı. Türkiye'de uzun yıllardır efsane model olarak anılan ve Toros adıyla bilinen otomobile uygulanan modern teknolojiler sosyal medyada paylaşıldı. Aracın orijinal yapısına sadık kalınarak yapılan dokunuşlar izleyenleri hayrete düşürdü. 24 ekibi de hem o Toros'u hem ustasını buldu. Aracı sizler için yakından görüntüledi.
10: Her şeyi şu anda elektronik konuma çevirdik. Toros bizi şaşırttı, biz de onu şaşırttık kısacası.
11: Toros 80'lerin 90'ların efsane arabası. Bu arkamda görmüş olduğunuz Toros dışarıdan çok nostaljik gözükse de içi 2026 teknolojisini tamamen yansıtıyor.
10: Evet, 80'lerin aracını 2026'nın teknolojisiyle buluşturduk. Kontağımız açık, fren buton yapıyoruz, bırakıyoruz. Gerisini o yapıyor. Aracımız çalıştı. Tekrar stop etmek istersek yine fren buton yapıp kapatıyoruz. Ya da dilersek kumanda üzerinden de araç çalışırken indik araçtan stop edebiliyoruz.
11: Toros, Toros olalı böyle teknoloji görmedi. Sakarya'da araçlar için teknolojik modüller üreten bir usta, Türkiye'de Toros olarak bilinen otomobile birçok akıllı sistemi ince işçilikle entegre etti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken kullanıcılardan bu ustayı TOG ekibine alsınlar gibi esprili yorumlar geldi.
10: Evet, 80'lerin aracında bu metal anahtar varken bunu attık. Telefon uygulaması üzerinden çalıştırma, stop etme, bütün işlemleri bagajı dahi açıyoruz. Teybimiz yoktu, onu ekledik. Camlarımız manueldi. Tek dokunuşta kalkıp iniyor. Dokundum mesela, kalkıyor. Yine arka camlar yine burada. Onlar da kalkıp inebiliyor. Start stop butonumuzu buraya koyduk. Bu şekilde çalıştırıp stop edebiliyoruz. Sunroofumuz dokunduğumuzda araya birisi sıkışırsa hemen otomatik bırakıyor. Yine açmak için tekrar dokunduğumuzda otomatik olarak açıyor. Cam kaldırma araçtan uzaklaştığımızda kilitlediğinde otomatik olarak kalkıyor. Camları yazın havalansın araç diye indirmek istersek hem kademeli olarak hem de dört camı aynı anda komple indirebiliyoruz.
11: Murat Albayrak eski model araçların içerisine start stop sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası ile sensörler, anahtarsız bagaj kapağı açma özelliği, telefon uygulamasıyla aracı uzaktan yönetme imkanı ve sunroof gibi pek çok modern donanımı ince bir işçilikle monte ediyor. Toros'a da entegre edilen bu yüksek teknoloji modülleri kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. 24 ekibi de o Toros'un izini sürdü.
10: Araçtan şu anda çalışır durumda iniyoruz. Kumandamız var, sorun yok. Zaten unutursak 1,5 dakika sonra kendi stop ediyor. Buradan da stop etmek istersek kumandamızdan işlemi yapıyoruz. Şu an uzandayız. Kapılar kilitlendiğinde sunroofumuz da açık. Camlar da açık. Otomatik olarak kendisi kapatıyor. Auto özellikli cam kaldırma, indirme ve sunroof modülümüz.
11: Bu Toros'ta yok yok otomatik sunroof ve cam sistemleri, start stop. Sakaryalı usta Türkiye'nin efsanevi modeli olan Toros'a 2026'nın teknolojilerini entegre etmiş durumda.
10: Evet, aslında aracımız 80'lerin 90'ları yansıtsa da şu anda 2026 yılını yansıttığını hem ben söylüyorum hem de müşterilerim bana söylüyor. Olumlu dönüşler geliyor. Müşterimiz de yine kendisi bundan memnun. Biz de memnunuz. Şu an 2026'nın Toros'uyla karşı karşıyayız.

Moderatör Sabah'ın ilk saat diliminde sırada gazeteler var. Özellikle Ömer Çelik'in açıklamaları, gündemde olan fon soruşturması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün yapacağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ziyaret ve tabii daha çok fazla şey gazetelerin ilk sayfalarında, başlıklarda, manşetlerde kendilerine yer buldu. Ama bakalım hangi konu hangi detaylarıyla, hangi ayrıntılarıyla özellikle öne çıkıyor. Akşam gazetesiyle başlayalım hemen ve manşette S-400 3. ülkeye verilebilir başlığını görüyoruz ki Sergey Lavrov'un açıklaması. Hemen bakalım detaylara. Rusya, Türkiye'nin kasa listesinden çıkarılması için gerekli şartlar arasında sayılan S-400'lerin başka ülkeye transferinin gerçekleşebileceğini açıkladı ki Türkiye 7 yıl önce satın almıştı. Rusya ile 2017'de yapılan anlaşmanın ardından S-400 hava savunma sisteminin ilk sevkiyatı da 12 Temmuz 2019'da Ankara'da gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatalım ve bakalım şimdi daha detaylara. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her teklifi değerlendireceğiz, bunun imkanları var dedi. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkileri olması gerektiğini de kaydetti ve şöyle devam etti. Avrupalılar dünyanın dört bir yanından güvence vererek silah aldı, sonra bunları Ukrayna'ya aktardı. Sistemlerin gönderileceği ülke sorumlu hareket etmeli, başka yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıyız. Hem dostane ilişkilerimiz olmalı hem de başka yere gönderilmemeli özelliğine özellikle vurgu yapıyor Sergey Lavrov ve hemen altında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündemdeki fon soruşturmasına ve daha pek çok konuya ilişkin açıklamaları var ama özellikle tabii fon soruşturmasıyla ilgili detayları almış Akşam Gazetesi gündemine. Yanlış yapan hesap verecek dedi Ömer Çelik. Fon kriziyle ilgili tüm iddiaların araştırılacağını belirtti ve hukuk önünde hesap vereceklerini bir kez daha yineledi. Olumsuz etkilenenlerin durumlarının titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Çelik, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak diye konuştu ve kimse milletin birikimine çökemez. Bunların tekrarlanmaması adına bütün tedbirlerin alınması için çalışmalara başlanıldı dedi ve tabii Fatma Betül Sayankaya'nın da görevinden affını dilediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabul ettiğini yine belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün hem sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. İlk açıklaması sonra Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Beykoz İlçe Başkanlığı'ndaydı. Orada da gazetecilerin özellikle sorduğu soru buydu ve bu konuya detaylı bir şekilde açıklık getirdi. Devam edelim ve hemen altında rüşvetçi vekile soruşturma başlığını görüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonunda Yeni Partili Erdem'le arasındaki yazışmalar bulunmuştu. İkilinin Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme için tartıştığı, Erdem'in aldığı rüşveti vermek istemediği belirtilmişti. Tabii istifalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. Hemen ona da bakalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söyledi ve Kılıçdaroğlu parti tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini bütün Türkiye ödüyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da bu şekilde. Tabii dün aynı zamanda Boğazlı bir gurur günü de yaşandı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümüydü ve 15 gemi Boğaz'dan görsel bir şölen imza attı, geçit töreni yapmıştı. Ve bu kapsamda özellikle Deniz Kuvvetleri günü nedeniyle tabii İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni gerçekleştirildi. Ve aralarında Savarona'nın da bulunduğu gemiler ve iki denizaltılı kortej Boğaz halinde vatandaşları selamladı. Tabii özellikle Destansı Zafer'in kahraman Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunduğu türbesini ilk gemi özellikle selamlamıştı. Bunu da belirtelim ve tabii sıfır atık 9 yılda küreselleşti. Emin Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılı doldurdu. Küresel farkındalık yaratan hareket bugüne kadar 7 uluslararası ödüle layık görüldü ki konuya ilişkin Emin Erdoğan da dün sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmuştu. Yine 9. yıla özel bir paylaşım ve Kozinoğlu soruşturması da yine Akşam Gazetesi'nin gündeminde. Son olarak ona da bakalım. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan dönemin Silivri Cezaevi doktoru Turgay Taner İstanbul'daki evinde
ölü bulundu. Biz de haber akışımızda bunu özellikle tabii ki yer vermiştik. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan haber başlıkları bu şekildeydi. Şimdi Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinde özellikle aslında bir yaşam haberi var. Küçük bir çocuğun hikayesi.

Bakalım detaylarına. Otizmli küçük kız kendi masalını yazdı. Doktorların bir daha konuşamaz dediği otizmli masal, aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı otizmli çocukları olan ailelere de umut oldu. Pınar ve Tanju Baltacı çifti 12 yıl önce kızları masalı kucaklarına aldı ve küçük kıza 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Doktorlar hiç konuşamayacağını söylese de anne evladı için müthiş bir mücadele başlattı ve aile İzmir'deki rehabilitasyon merkezi yeterli olmayınca masalın eğitim için Antalya'ya taşındı ve burada da hiç pes etmedi aile. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın başarısını duyunca da düşünmeden Konya'ya yerleşti. Bir yıl boyunca vakıfta eğitim alan küçük kız mucizeye imza attı ve 3 dil İngilizce, Rusça ve Portekizce konuşmaya başladı. Aynı zamanda resim yapıyor ve at binmeyi de özellikle çok seviyor. Bunu da belirtmiş olalım. 5 milyon dolarlık rüşvete soruşturma, Akşam gazetesinde de az önce okumuştuk. CHP'li Muhittin Böceğin tahliye olmak için yeni parti milletvekili Erdem'e rüşvet verdiğinin ortaya çıkması tabii savcılığı bir anda harekete geçirmişti. Ve yine bu konuya ilişkin Mustafa Erdem'in gözaltına alınmasıyla ilgili haber de Sabah gazetesinin elbette ki gündeminde yer alıyor. Hemen Kireveze gururunu yine Sabah gazetesi gündemine taşımış ki tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya ilişkin bir mesajı vardı. Hemen onu aktaralım sizlere. Kireveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Boğazı görkemli bir geçit törenine sahne oldu. Zaferi kutlayan Başkan Erdoğan, Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum mesajında bulunmuştu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir fikirle başlayıp dünyayı dönüştüren sıfır atık hareketi Emin Erdoğan'ın öncülüğünde tabii ki Sabah gazetesi de özellikle yer vermiş. 9. yılında küresel bir vizyona ulaştı. Birleşmiş Milletler tarafından tanındı. 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak kabul edilmesi sağlandı ve Emin Erdoğan, tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz dedi bu konuya ilişkinde. Ve hemen altta katil İsrail'in Gazze'de devam ettiği soykırıma yine dikkat çekilmiş bir fotoğraf karesiyle birlikte. Gazze'deki soykırımda 74 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İngiliz basını vahşi saldırılarla yerle bir edilen binaların 61 milyon tonluk enkazı altında 10 bin kişinin daha olduğunu belirtti. Ve bir fotoğraf karesiyle aslında o ana da özellikle dikkat çekilmiş. Sabah gazetesinin hemen sol alt köşesinde de yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeme ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin ve özellikle fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca yer alan bir diğer başlık. Sabah gazetesi de bu şekildeydi. Şimdi Hürriyet gazetesine geçelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde özellikle öne çıkan hangi başlık var? Ömer Çelik'in açıklamasına yer vermiş Hürriyet gazetesi manşetinde ve 107. maddede nasıl işleyecek başlığını görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu Zata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderse etkin pişmanlıktan yararlanacak ve 11 yönetici hakkında tabii işlem vardı. Bu konuyla ilgili yine hem maddenin nasıl işleyeceği hem Ömer Çelik'in açıklamaları, Fatma Betül Sayankaya ile ilgili olan gelişme görevinden istifa etmesi yine detaylı bir şekilde özellikle yer alıyor. Ve S-400 konusuyla ilgili Sergey Lavrov'un açıklamasına yine Hürriyet gazetesi de yer vermiş. Ve diğer gazetelerden farklı olarak tabii ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Önemli temaslarda bulunacak ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yoğun temaslarda bulunmuştu. Şimdi hemen onun ardına bir önemli ziyaretli Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel küresel meseleler de elbette ki gündeminde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Milliyet gazetesine geçelim. Bakalım Milliyet gazetesinde hangi başlıklar var? Tabii kabinenin gündemine özellikle dikkat çekilmiş Milliyet gazetesinde. Bakanlar sunum yapacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor.
455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'le Adalet Bakanı Gürlüğün kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler de görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise elbette ki terörsüz Türkiye meselesi olacak. Yine Emine Erdoğan'ın 9 yıllık birikim POP 31'e uzanıyor açıklaması. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılı kapsamında açıklamaları doğrultusunda POP 31'e özellikle dikkat çekti Emine Erdoğan'da. Ve yine Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ziyaretine özellikle yer verilmiş. Ama Milliyet'te özellikle tabii diğer gazetelerden farklı bir haber olarak Panda Diplomasisi başlığını görüyoruz hemen sağda ortada. Ona bakalım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyaretinde ülkeler arası dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi kararlaştırılan iki panda yola çıktı. Sichuan eyaletindeki Jinku Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde yaşayan pandalar Pink Pink ve Fu Shuang bu sabah uçakla ABD'ye gidecek. Çin Devlet Başkanı 3 yıl aradan sonra Washington'a gitmişti ve Trump da aslında o engelin duvarını kırarak resmi bir törenle havalimanında mevkidaşını karşılamıştı. Onu da belirtelim ve Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde özellikle hangi haberler var? Hemen detaylara bakalım. Özellikle manşette karanlıkta kalmayacak başlığını görüyoruz. Hem siyasi irade hem de adli makamlar fon vurgununda parmağı olan herkese hesap soracak. Yine fon soruşturmasını özellikle gündemine almış. Vatandaşın hakkının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gülek, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Bakan Gülek, para hangi hesaba aktarılmış ya da şirketin üstüne geçmiş olursa olsun sonuna kadar izin süreceğiz şeklinde konuştu ve kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirtti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak dedi. Genel Başkan Vekili Eritaş da bizden veya başkalarından kimin oğlu olursa olsun hesabını verecek ifadesini kullandı. Vurguna geçit yok alt başlığıyla da özellikle bu konuya dikkati çektiğini görüyoruz ve nefret ülkesi başlığıyla Birleşmiş Milletler'deki protestonun ardından soykırımcı İsrail'e öfke artarak sürüyor. Rusya, Filistin için dünya artık somut adımlar atmalı çağrısında bulundu. Dünyanın en küçük ülkelerinden Mauritius, İsrail'e uçuş izni vermedi. Kendi muhalefeti bile Netanyahu'ya karşı birleşip ona katil dedi. İsrail takımları da spor sahalarında istenmiyor. Özellikle de muhalefet liderleri bir toplantı yapmıştı ve Netanyahu'ya karşı birlik olma kararı almıştı. Bu da özellikle yeni bir gelişme. Bunu da söyleyelim ve son iki gazetemiz Yeni Şafak gazetesine bakalım. Şimdi de Yeni Şafak gazetesinde farklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmde 65 milyar dolar hedefine ulaşacağız açıklamasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülkemizin bacasız sanayisi, turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız açıklaması var. Ve yeni partilerde mi 5 milyon dolar soruşturması yine Yeni Şafak'ın gündeminde özellikle yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten tahliye vaadiyle 5 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edildi Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'in ve bu konuyla ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Arda Birinci'nin Erdem'e sayın vekilim beni dolandırdın 5 milyon dolar için mesajı attığı da belirlendi. Hemen onun altında nükleer Kanada ile asırlık ilişki getirecek başlığını görüyoruz. Nükleer yatırımlarda teknoloji transferi ve yakıt tedarikinde dışa bağımlılığın azaltılmasını ön plan alan Türkiye bu alanda Kanada ile işbirliğine önem veriyor. DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz görüşmeler için kritik aşamaya girdik. İşbirliği gerçekleşirse Kanada ile en az 100 yıl sürecek köklü ilişkimiz olacak açıklamasına da yer verdi ve yine
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve Adalet Bakanı Akın Güley'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları ve beraberinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de yine konuya ilişkin açıklamaları özellikle Yeni Şafak gazetesinde de diğer gazeteler gibi kendisine yer bulmuş önemli başlıklar ve son gazeteniz Yeni Akit gazetesine geçiyoruz.

0: Yeni Akit gazetesinde de bu irade o eli keser başlığı, çarpıcı bir başlık. Erdoğan hükümeti gereğini yapıyor at başlığını görüyoruz. Çeyrek asırlık iktidarında her türlü yolsuzluğa ve vurguna karşı amansız bir mücadele veren ve geçmiş iktidarların ayıplarını temizleyen Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı Türkiye'yi derinden sarsan fon krizinde de gereğini yapıyor. Öncelik vatandaşların haklarını korumaya ve birikimlerinin istismar edilmesini önlemeye verilirken milletin alın terine çökenlerin mal varlığı da donduruldu ve Erdoğan'ın yıllar önce siyasetin tek limanı ahlaktır sözünü hatırlatan AK Parti 27. dönem milletvekili İbrahim Aydemir, parti içinde bir yolsuzluk, usulsüzlük veya yanlışlık varsa hukuki mekanizmalar işletilir, AK Parti bu konuda örnek adımlar atan bir partidir, diğer siyasi adreslerinde buradan ders çıkarması gerekir açıklamasında bulunmuş. Yeni Akit gazetesinde de özellikle öne çıkan konu başlıkları bu şekildeydi. Ve moderatör sabahın ilk saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir ara, saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha günaydın. Hem ekranlarını hem radyo frekanslarını yeni açanlar, yeni ayarlayanlar varsa saatler 8'i gösteriyor ve moderatör sabahın ikinci saat dilimindeyiz artık. Tabii bugün haftanın ilk iş günü, yani Megakent İstanbul'da hem işe gitmek için hem okula gitmek için yola koyulanlar var. Ama bugün İstanbul aynı zamanda yağışlı, özellikle dün akşamdan geceden itibaren hatta yoğun bir yağış vardı ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü de zaten günler

0: Öncesinden bu haftaya işaret etmişti, uyarmıştı. Peki trafiğe nasıl yansıdı? Hemen haritayı ekranlara getirdik sizler için. Şu anda trafik yoğunluğunun %71 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz ki çok kısa bir zaman önce, birkaç dakika önce mesela %69'du. Aslında her geçen dakikada, saatte o trafik yoğunluğu oranının, yüzdenin arttığını söylemek de mümkün. Şu anda haritayı ekranlara getiriyoruz. Tabii hem işe gitmek için yola koyulanlar, hem okula gitmek için yola koyulanlar var. Zaten okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu daha da artmıştı ama buna tabii yağış da eklenince İstanbul'da özellikle trafik yoğunluğu açıkçası daha da artıyor ve sağanak hala etkili dünden beri, onu belirtelim ve %71'lik bir trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Tabii kendi araçlarıyla özellikle işe gitmek için yola koyulanlar varsa ya da çocuklarını kendileri bırakanlar varsa özellikle tabii dikkat etmek gerekiyor. Sürücülere de ayrıca uyarıda bulunmak lazım ki haritada da gördüğümüz gibi özellikle yoğunluğun arttığı güzergahlarda sürücülerin ilerlemesi zaman zaman yavaşlıyor ve sabah trafiğinin etkisinin önümüzdeki saatlerde de açıkçası daha da yoğun olmasını, devam etmesini bekliyoruz ki yağış gün boyu sürdüğünde aslında sadece işe giderken, okul vaktinde değil ya da işten çıkarken, okuldan çıkarken değil, gün ortasında, öğle saatlerinde de yine gerçekten İstanbul'da trafik hiç etkisini yitirmeden o yoğunluk kendisini belli ediyor. Özellikle de tabii İstanbul'da hala yola çıkmayanlar varsa, yola çıkacak olanların özellikle ana arterdeki yoğunluğu da göz önünde bulundurması ve ona göre aslında bir planlama yapması gerekiyor ve özellikle de tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yağış sebebiyle yolların kayganlaştığını söylemek mümkün. Tabii böyle olunca ne yazık ki trafik kazaları da daha da kaçınılmaz oluyor. Bunu da belirtelim ve trafik yoğunluğu haritasını tabii ki takip etmeyi sürdüreceğiz ve son durumu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama şu anda trafik yoğunluğu megakent İstanbul'da %71 seviyesinde ki birkaç dakika önce %69'du. O yüzden yani her an tekrar artsa bilir. Özellikle de tabii ki yola hala çıkmayanlar varsa onlarla birlikte trafik an be an neredeyse artıyor. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Özellikle tabii Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Ve bu soruşturma sürerken bu kapsamda adli tıp doktoru Kim Turgay Tamer gözaltına alınmıştı. Şimdi evinde ölü bulundu. Ayın 10'unda gözaltına alındı. 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Şimdi bu konuya ilişkin detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada, kolay gelsin. Çok yakın bir zamanda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı eski adli tıp doktoru ve evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Süreç nasıl işleyecek ve tabii ki hem geçmişten hem bu zamana kadar olan olayı birazcık özetler misin?
1: Deniz Zeybek, öncelikle şunu düzeltelim. Adli tıp doktoru değil kendisi. Kendisi cezaevi kampüsünde bir doktor. Bu nokta önemli. Şöyle ki zaten kendisinin ölümü burada bir ihbarla haber veriliyor. Yani burada kendisinin eşi eve geliyor. Evin ortasında, yani odada bulunan, yani evin orta odasında bulunan bir yerde eşini yatar vaziyette bulunuyor. Daha sonra da 112 ekiplerine haber veriyor. Tabii bu kapsamda baktığımızda kendisinin beyanı alınıyor ki burada 12 gün önce Marina Tamer kendisi burada 12 gün önce Moldova'ya gittiği tespit ediliyor. Daha sonra da evine dönüyor. Evine girmek için kendisi kapıyı açmaya çalışıyor ancak kilitli olduğu fark ediliyor. Daha sonra da camdan içeri girdiğinde evinin ortasında eşini yatar vaziyette buluyor. Daha sonra da zaten 112 ekiplerine haber veriyor. Burada eşinin, yani Turgay Tamer'in evde tek başına olduğu belirtiliyor. Herhangi bir cep telefonunda olmadığı belirtiliyor aynı zamanda. Tabii burada Turgay Tamer'in ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Yani bu kapsamda da kendisinin ölümü hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Tabii detaylara baktığımızda burada kendisinin bir rahatsızlığı olduğu belirtiliyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Şahsın burada ayaklarından kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğu bilgisi verilmiş. Turgay Tamer'in bu ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor. Tabii bu konu hakkında da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Şimdi Turgay Tamer kimdi? Kaşif Gözünoğlu'nun şüpheli ve ani ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ilk operasyon kapsamında gözaltına alınan doktordu kendisi. Bu kapsamda kendisi zaten suç ceza hakimliğine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde taleple sevk edilmişti. Tabi burada şunun altını tekrar çizelim ki başsavcılıktan, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından da böyle bir açıklama yapıldı. Kendisi adli tıp doktoru değil, kendisinin adli tıp çalışanı olarak görev yaptığı haberlerini yapan gazeteci Fatih Ergin de zaten burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıyor. Kendisi burada Türk Ceza Kanunu 217. ve 218. maddesi gereğince gözaltına alınıyor. Yani halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bu suçun basın yayın organlarıyla işlenmesi suçlaması kapsamında gözaltına alınıyor. Tabii burada Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Daha sonra da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest bırakılmıştı. Şimdi buradaki detaylara baktığımızda Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'nun herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı belirtiliyor. Turgay Tamer neden öldü? Aslında bu araştırılıyor. Şimdi bununla ilgili özellikle hem eşinin hem bununla birlikte sitedeki, apartmandaki kişilerin, komşuların ifadesi alınacak. Aynı zamanda burada kamera kayıtları incelenecek. Bununla birlikte kamera kayıtlarının fazla olması sebebiyle bina yöneticisinden kayıt cihazının rızayen teslim alınması belirtiliyor. Tabii burada Turgay Tamer'in hali hazırda bazı sağlık sorunları vardı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini zaten icra etmiyordu. El ayak iltihabı vardı ve iltihap şişliklerinden dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hatta ayaklarının kesilmesi dahi düşünülüyordu. Kendi beyanına göre işte burada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kendisinin ölümü, yani Turgay Tamer'in ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle burada alınacak beyanlar ve bununla birlikte izlenecek kamera kayıtları soruşturmanın seyrini değiştirecektir Deniz Zeybek.
0: Ada Kayrıman, çok teşekkürler. Özellikle tabii tekrar altını çizmekte fayda var. Ada da özellikle altını çizdi. Adli tıp doktoru değil, dönemin cezaevi doktoru dedi. Biz de bunun tekrar altını çizelim. Ben de kendimi düzeltmiş olayım. Şimdi tekrar devam edelim tabii ki kaldığımız yerden. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen elbette ki o süreç hala devam ediyor. Ve bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Ancak yeniden bir değerlendirme yapıldı ve sonra bu mal varlığı tedbiri kararının kaldırılmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenildi. Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı yeni değerlendirme kapsamında tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 45 firma ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı.

0: İlk saat diliminde de aktarmıştık. Sıfır atık hareketi 9 yaşında ve bu yıl temada sıfırdan COP 31'e dünya için hep birlikte teması özellikle tabii ki belirlendi. Şimdi bu konuya ilişkin elbette ki birazcık konuşacağız. Bir konuğumuz var. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Abdülmenav Turan Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın.
0: Tabii Emin Erdoğan da dün konuya ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler'de de çağrı yapılmıştı yıllar önce tabii. Artık 9. yaşını kutluyor ve gelinen noktayı aslında ilk önce değerlendirmenizi rica ediyorum. Yani ilk yıldan itibaren bu kadar büyüyeceği, küresel dünya çapında bir etki yaratacağı öngörülüyor muydu? En azından siz bu kadar büyüyeceğini ve vatandaş üzerinde de özellikle de büyük bir tesiri olacağını düşünüyor muydunuz?
1: İşin gerçeği, yıllardır çevre politikaları konusunda çalışan bir akademisyen olarak ben de işin bu noktaya kadar erişebileceğini hiç düşünmüyordum. Ama bir külliyeden işte doğan, oradan da Birleşmiş Milletler kürsüsüne kadar uzanan çok ciddi bir şey yaşadık. Çok ciddi bir gelişme yaşadık. Öncelikle hani sıfır atık 9. yılını öncelikle bir kutlamak istiyorum. Bunda emeği olan saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye de bir bu devletin bir vatandaşı olarak, bir Türk insanı olarak en içten saygılarımı sunuyorum. Tabii 9 yılda neler elde edildi? Aslında Türkiye açısından çok önemli bir başarı hikayesi. Başarı hikayesinin temelinde de şu yatıyor. Bizim geçmişte sahip olduğumuz ama belki de yüzyıllardır, birkaç yüzyıldır, 200-300 yıldır belki de unuttuğumuz ama sonra tekrar, yani modernleşme süreciyle birlikte unuttuğumuz ama sonra tekrar yeniden kazanmaya başladığımız bir duyguyu, bir zihniyeti, bir düşünceyi, bir yaşam tarzını, bir felsefeyi tekrar yeniden canlandırmış olmasıdır. Dolayısıyla bu kadar çok toplum tarafından sahiplenilmesinde aslında bizim köklerimizde olan bu değerlerin, bunun bir değer olarak da nitelendiriyoruz, açığa çıkması ve insanların da bunu tekrar kabul etmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim zaten hani yaşam tarzımıza ve kültürümüze uygun bir anlayışı temsil etmiş olduğu için toplumda bu kadar çok sahiplenildi. Türkiye'nin bunda hani uluslararası düzeyde kabul görmesindeki rolünü de belki şöyle tarif edebiliriz. Türkiye son yıllarda, yani bu özellikle son 25 yılda ama son şeylere baktığımızda, son dönemece baktığımızda ise iklim diplomasisi alanında çok önemli bir şey elde etti, bir başarı elde etti. Bu iklim diplomasisinin başarı elde etmesindeki en önemli faktörlerden birisi de aslında sıfır atık hareketi oldu. Çünkü çok yumuşak bir yerden, çok kabul edilebilir bir yerden, bütün toplumları bir şey etrafında, bir anlayış etrafında buluşturabilen bir yerden biz başladık aslında. Yani sıfır atık hareketini Türkiye başlatmış oldu. Ve bu bunun sahiplenilmesinde de Türkiye'nin bu iklim diplomasisindeki gelişmeye eş zamanlı olarak yansımış olmasından kaynaklanıyor. Ya da şöyle ifade edelim. Türkiye son zamanlarda köprü kuran bir ülke oldu. Barış köprüsü kurdu. Ondan sonra Türkiye İstiklal Köprüsü kurdu dünya ülkeleri arasında. Türkiye ara bulucu oldu krizlerde. İnsani diplomaside köprüler kurdu. Gönül köprüleri kurdu. Ve belki de şuna şöyle söylemek gerekiyor. Türkiye aslında sıfır atık hareketiyle de bir yeni bir köprü kurdu. Aslında bir çevre köprüsü kurdu. Gelişmiş dünyayla gelişmemiş olan dünyayı, az gelişmekte olan dünyayı, kuzey ülkeleriyle güney ülkelerini bir arada tutan bir harç gibi bunu düşünebiliriz. O yüzden ben sıfır atık hareketinin BM kürsüsünde bu kadar yüksek düzeyde sahiplenilmesinde Türkiye'nin kurmuş olduğu köprülerden birisi olarak ben gördüğüm için, yani ya da öyle nitelendirebiliriz, bunun kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki tema ile ilgili neler söylersiniz hocam? Sıfırdan COP 31'e dünya için hep birlikte teması özellikle seçilmiş bir tema aslında, değil mi bu yıla özgü?
1: Şimdi Türkiye COP 31 ev sahipliğini üstlendi. Bir yıldır Sayın Bakanımız Murat Kurum, KOBOT 1 Başkanı olarak bu sürece çok ciddi bir şekilde emek veriyor. Öncesinde başkan diplomasi de vardı. Ve sıfır atık hareketi bu KOBOT 1 Başkanlığı'nın en önemli gündem maddelerinden birisi. Yani 10 gündem maddesi var. Bu 10 gündem maddesinden birisi de sıfır atık hareketi. Metan azaltımı ve sıfır atık hareketini birlikte değerlendiren bir yaklaşım.

bir eylem gündeminin önemli bir başlığı olarak ele alınmasındaki temel neden bizim zaten bugüne kadar uygulamada gerçekleştirmiş olduğumuz başarıdır. Bu başarı 2017'de başlayan, mütevazı bir şekilde başlayan, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde başlayan, bugün BEM kürsülerine kadar uzanan süreçlerde etmiş olduğumuz kazanımların da bir yansımasıdır aslında. Yani biz böyle bir kazanım elde etmiş olmasaydık uluslararası kamuoyuna sırf attığı bir başlık olarak belki de anlatamazdık. Dolayısıyla bunun toplum tarafından kabul edilebilir olmasında, uluslararası iklim rejiminin aktörleri tarafından kabul edilmesinde de bunun çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi COP31'in böyle bir temasına, yani bu sıfır atık bir tema olarak belirlendi. Aynı zamanda Türkiye COP31 başkanlığı olarak şöyle bir şey de söyledi. Ben bütün uygulamaları, yani o 1 milyon metrekarelik COP alanındaki bütün uygulamalarımı ben sıfır atık prensibine uygun olarak gerçekleştireceğim. Ekranda da işte az önce gördüğümüz o bütün 1 milyon metrekarelik alanda bir sıfır atık uygulamasını da görmüş olacağız. Ayrıca Türkiye COP31 başkanlığı olarak da sıfır atıkla ilgili bir uygulama hedefi de belirledi. Bu işte belediye atıklarının %15 oranında azaltılması konusunda da çok ciddi bir adım da atıldı. Şimdi tabii sıfır atığı yalnızca atık azaltım meselesi çerçevesinde görmemek gerekiyor. Yani biz evet Türkiye'nin öncelikli alanlarından birisi oldu bu atık azaltım meselesi ama sıfır atık felsefe olarak aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince atık çıkartmayalım. Ama engelleyemiyorsak atığın çıkmasını, yani bütün imkanlarımızı kullanarak sonuçta atık oluşacaktır. Bu atığı da kaynağında dönüştürebilecek bir mekanizma biz kuralım. Yani önce atığın oluşmasını engelleyelim ama sonuçta atık oluşacaktır. Oluşacak atığı da bir döngüsel ekonomi sistemi içerisinde yine de ham madde olarak kullanabilecek mekanizmaları geliştirelim aslında savunuyor. Dolayısıyla bizim burada üzerinde durmamız gereken temel konu biz çok hızlı bir şekilde emisyonların azaltılmasına katkı sunabilecek bir yerden baktığımızda bu meseleye şunu görüyoruz. Uluslararası düzeyde bu karbon emisyonlarını azaltabileceğimiz bir mekanizma olarak son derece kullanışlıdır ve bizim Türkiye olarak nasıl yaşamamız gerekiyor? Bütün alanlarda. O yüzden hani bugüne kadar 28 milyon kişiye verilmiş olan eğitim bizim açımızdan çok önemli bir şey. Bizim yine bir taahhüdümüz daha var. COP31 başkanlığı olarak diyoruz ki biz işte 2035 yılına kadar bizim 2035 uygulama hedefleri, altı alanda uygulama hedefleri koyduk. 2035 yılına kadar çevre ve iklim konularında bütün herkesin eğitim alması şartını getirdik. Bugüne kadar sıfır konusunda 28 milyon kişiye eğitim verilmesi olması aslında bizim bu konuda da bir başarı elde edeceğimizi gösteriyor. Yani COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum ilk andan itibaren COP'u şöyle tarif etti. Dünya yeni taahhütleri istemiyor. Elbette ki taahhütler olacak ama daha çok biz uygulama meselesine odaklanalım. Dolayısıyla COP31 uygulama COP'u olarak tarihe geçsin dedi. Ve COP'u uygulama COP'u olarak tarihe geçirmek için de bizim bugüne kadar uygulamış olduğumuz meseleleri de yeniden dünya tecrübelerimizi yeniden dünyaya meseleleri tecrübeleri dünya kamuoyuna sunmak için de çok önemli bir fırsat bu. Yani bir şey değil. Bir dayatma değil. Bir kere COP31 başkanlığı olarak yani küresel iklim rejiminde de şöyle bir şey vardır. Siz bir takım konularla ilgili önceliklerinizi belirlersiniz ama bu öncelikleri belirlemek için uluslararası rejiminin bütün aktörleri tarafından da bunun kabul edilebilir olması gerekiyor. Sunuyorsunuz bunları. Paydaşlarla, taraflarla bunları konuşuyorsunuz ve onların onayını aldıktan sonra bunları açıklıyorsunuz. Dolayısıyla sıfır atık meselesinin kendisinin bir uluslararası düzeyde şu anda kabul edilebilir olduğunu da görüyoruz ve uygulama konusunda da çok önemli bir perspektif ortaya koyabiliyoruz. Veriler onu gösteriyor. 345 milyar TL'lik bir kazanım elde edilmiş olması, belediyelerin bu süreçte oldukça aktif bir rol almaya başlaması, bütün kurumlarda, alışveriş merkezlerinde bunların olması ve ekranda görmüş olduğumuz doğa makinalarının Türkiye'de yaygınlaşması ve 3 milyondan fazla bir kullanıcıya erişmiş olması çok önemli bir gösterge ve toplanan atıkların da

0: Yani ambalaj atıklarının da şu ana kadar belirli bir düzeyde toplum tarafından sindirilmiş olması bence yani bir politik olarak sindirilmiş olması bence bir farkındalık çalışması olarak da örnek olarak gösterilebilir. Yani bugün artık dünya bu meseleye sahip çıkmıştır. Türkiye bu rolü üstlenmiştir. COP31 başkanlığına, uluslararası kamuoyuna sunmuştur ve uluslararası kamuoyu da Türkiye'nin bu tecrübesini kabul etmiştir. COP31 başkanlığı üzerinden. Ama daha önce zaten 7 ödül almış olan bir hareketten de söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun zaten işte Uluslararası Fıratık Günü'nün ilan edilmiş olması, her sene 30 Mart'ta kutlanıyor olması da bu alandaki başarıyı gösteren önemli konulardan birisi. Ekranlarda yine görüyoruz. Çok güzel görüntüler var burada. Aslında konuşmayı kolaylaştıran şeyler gibi bakabiliriz. Yani sıfır atık mavimiz de var. Sıfır atık ama bir de sıfır atık mavimiz var. Denizler ve okyanuslar diye bir temamız var yine COP31 başkanlığının. Bu denizler ve okyanusların korunması konusunda da işte yakın bir zamanda Trabzon'da bir ön hazırlık yapıldı. Yine COP31'in aktörleri buraya davet edildi. Bilim insanları davet edildi ve onların da kendi sunumları gerçekleştirildi. Ve denizlerin ve okyanusların korunması konusunda da sıfır atık bize çok önemli bir şey gösteriyor. Çok önemli bir rol gösteriyor. Çok önemli bir model oldu. Ve Türkiye'nin dünyaya anlatabileceği çok güzel bir hikayesi bu. Bu hikaye işte 9 yılda buraya geldi. Biz bugün dünyanın ilk BM kürsüsünde konuşan, Türkiye'nin ilk özür dilerim, Türkiye'nin BM kürsüsünde konuşan ilk lider eşi olan Emine Erdoğan hanımefendinin bu hareketi bebekken alıp bugün kocaman bir harekete dönüştürdüğünü görmekten dolayı da son derece mutluyuz. Çok çok önemli ve sahip çıkılması gereken bir konu bu.
1: Peki hocam, sıfır atık yolculuğumuz, bu kadar yıllık tecrübe, COP31'de başka ülkelere örnek olması açısından nasıl bir yol haritası sunar bize sizce?
0: Yani şöyle değerlendirmek lazım. Zaten COP31 kabul edilmiş olan, yani toplumlar tarafından kabul edilmiş olan, sindirilmiş olan bir konu. Şimdi bu kabul edilmiş olan bir konuyu örnek uygulamalar üzerinden eğer biz sunabilirsek, o zaman bu tecrübeyi bizim dünyanın bize benzeyen ve benzemeyen ülkelerine yayma şansımız olabilir. Şimdi tabii diplomasi de sürekli siz elinizde silahla diplomasiyi gerçekleştiremiyorsunuz. O klasik güç diplomasisi. Ama bir de başka bir diplomasi şeyi daha var. Yumuşak diplomasi. İşte bu yumuşak güç diplomasisinin en önemli araçlarından birisidir. Bizim COP31 sürecinde elde ettiğimiz o başarı ve bunun parçalarından birisi olarak, unsurlarından birisi olarak sıfır atık hareketi. Şimdi COP31 alanında sıfır atık köyleri kuruluyor. Sıfır atık hapları kuruluyor. Ondan sonra gençlerle sıfır atık etkinlikleri gerçekleştirilecek. Dünyanın yine üzerinde uzlaşmış olduğu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının birçoğunu yatay kesen bir hareket bu. Bu açıdan hani Türkiye'nin elini kolaylaştıran belki de üzerinde uzlaşılması en kolay olan konularından birisi bu. Yani çok insani, çok vicdani bir hareket bu. Herkesin evet diyeceği bir hareket bu. O açıdan da hani bizim şeyimiz kolay, bizim buradaki duruşumuz bize çok önemli fırsatlar sağlayabilir. Oldukça iyi yönetilebilecek olan bir konu. Zaten emek verilmiş ve bugüne kadar getirilmiş. Bizim yapacağımız tek şey bunu uygulamada doğru bir şekilde yansıtmak ve anlatmak ki COP31 başkanlığı da bütün aktörleriyle birlikte bu süreci şu ana kadar gerçekten de ilmek ilmek dokudu. Bu noktaya kadar da getirdi.
1: Bu kapsamda 90 milyon ton atın da ekonomiye kazandırıldığını görüyoruz aslında. Yani bu hareket sadece bir çevre politikası olarak karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda bir ekonomi modeli de olarak da karşımıza çıkıyor değil mi? Bunu nasıl peki değerlendirirsiniz?
0: Şimdi modern dünyanın ekonomik modeli aslında işte doğrudan lineer ekonomi dediğimiz bir ekonomi modeliydi. Yani kullan at aslında ve tüketim kültürü bunun üzerine kurulmuştu. Ama döngüsel ekonomi dediğimiz yeni bir şeye doğru geçtik. Biz yeni bir safhaya geçtik. Yeni ekonomik model bu. Şimdi yeni ekonomik modelin araçları da var. Birçok aracı var. Sıfır atık bu araçlardan birisi aynı zamanda. Bu ne demek? Atık artık bir ham maddedir demek. Yani ortaya çıkan atık bir ham madde ve siz bu ham maddeyi alıp tekrar ekonominin bir unsur haline dönüştürebilirsiniz. Bir ham maddeye dönüştürebilirsiniz yeniden. Yani ham madde olarak kullanabilirsiniz. Yani yeniden doğanın içerisinde yeniden ham madde aramaya gerek yok. Oluşan attığı tekrar yeniden değerlendirip bunu ekonomik sisteme soktuğunuz zaman sizin orada elde etmiş olduğunuz değer aslında artmış oluyor. Şimdi bu aynı zamanda başka alanlarda da kullanılabiliyor. Yani plastiği sadece tekrar hani plastik şişeleri kullandığınız bir alan olmaktan çıkartıyorsunuz. Başka alanlarda da kullanabiliyorsunuz. Bu ekonomik bir model. Şimdi ekonomide şöyle tarif edilir. İşte en önemli şey ekonomide işte ham maddedir. Ham madde kaynaklarının tükenmeye başladığı bir dönem yaşıyoruz. Tekrar bu sefer elimizde açığa çıkan atık olarak kullandığımız ürünleri yeniden ekonomik sistemin içerisine sokarsak, orada değerlendirmeye başlarsak, o zaman ekonomik sistemi değiştirmiş oluyoruz. Ve burada kim bu sistemi önceden yakalarsa, daha önce yakalarsa, sanayileşme sürecinde bir takım ülkeler bunu önceden yakaladı ve sanayileşme sürecini gerçekleştirerek bugün dünyanın kalkınmış olan ülkeler arasına girdilerse, bu yeni dönemde de bu ekonomik modeli, yani döngüsel ekonomik modeli kim daha iyi çalıştırırsa, kim daha iyi kullanırsa, kim bu fırsatlardan daha iyi yararlanırsa, yeni dönemin işte ekonomik aktörleri, kalkınmış olan aktörleri bunlar olur.
1: Peki.
0: Dolayısıyla aynı zamanda bu sıfır atık şeyini bir ekonomik kalkınma modeli olarak da görmek gerekiyor. İklim değişikliği de mücadele için çok önemli bir araç. Çünkü ekonomiyi etkiliyor iklim krizi, sosyal yaşamı etkiliyor, politikaları etkiliyor, ülkelerin politikalarını etkiliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde sıfır atık bu krizden çıkış için hem ekonomik krizden çıkış için, yani modern dönemin yaşamış olduğu ekonomik krizden çıkış için hem de iklim krizinden çıkış için bize kusursuz bir gerçekten bir anahtar sunmuş oluyor.
1: Peki hocam çok teşekkür ederim. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Abdülmenav Turan bizlere konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağ olun hocam.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Haftası'na ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını tarihi bir manifesto olarak nitelendirdi. Gündeminde Mekke Anlaşması da vardı. Bu konu kapsamında yapılacak olan genel sekreter seçimlerine ilişkin konuştu. Ve bir diğer gündem maddesi ise Irak'la varılan Sincar Anlaşması'ydı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.
2: New York'taki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geride kalan bir haftalık periyodu değerlendirdi.
1: Tecrübesi ve birikimiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'den verdiği mesajlar her sene takip ettiğiniz gibi çok büyük yankı uyandırmakta. Tüm temaslarımızda mesajımız netti. Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı işbirliğini savunduk.
2: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak New York'ta bir araya gelmişlerdi. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye olarak genel sekreter seçimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Mekke İttifakı Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başkanı

0: Başbakanı Ali Ezzeydi arasında New York'ta yapılan görüşmede terörle mücadele ve ekonomik işbirliği odaklı kritik kararlar alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntı verdi.
1: Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanlığı kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu yoğun temaslardan sonra burada da önemli temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde Gazze'de vakit kaybedilmeksizin barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ele alınacak. İnsani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğine değinilecek. Bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu ele alınacak. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına değinilecek. Bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapılacak. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak 20 Mart 2026 tarihinde ziyaret etmişti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor. İki ülke arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı 16 Temmuz 2025 tarihinde liderler düzeyinde Ankara'da düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi ve Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Mekke İttifakı'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak nitelendirdi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortaklığını da olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Pezeşkian, Katar merkezi El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Mekke Savunma Anlaşması'nı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu, kavga etmek yerine yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde atılmış önemli bir adım dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Boğazın kapatılmasını İran'ın önündeki yolların kesilmesine verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi. Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğinin altını çizdi. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değindi. Pezeşkian, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve işgali hala devam ediyor ki çetin kış ayları da yaklaşıyor. Yani Filistinliler bir kez daha zorlu hayat şartlarına maruz kalacak. Bir yandan uluslararası toplumsa yıllardır süren bu soykırıma karşı hala çare olamadı.
3: Kalacak evleri, gidecek yerleri yok. Bölge

Filistin'in yeniden inşası için gözler Gazze planına çevrildi. Ancak yıkımla baş başa kalan Filistinliler yaklaşan kışı enkazların arasında bekliyor. Gazze şeridindeki insani durum geride kalan haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıkları arasındaydı. Kürsüde İsrail'e Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulunuldu. Gazze'nin savaş sonrası yeniden inşası ve iki devletli çözüm için ayrı toplantılar da yapıldı. Son olarak Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. İzlanda ise ahlaki korkaklar müzakereyi reddedenlerdir, dedi. Gazze'deki sivillerin acılarına dikkat çekti. Öte yandan İsrail'in saldırıları kesintisiz devam etti. Deir el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. El Halil kentinin güneyindeki Dahiriye beldesinin girişinde yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı belirtildi. Bölge sakinlerinin hareketini ve arazilerine erişimini kısıtlama riskini artırdığı vurgulandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail zulmü için Yahudilerin Sukkot Bayramı da bahane oldu. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. Kuşatmayı sıkılaştırdı, askeri uygulamaları artırdı. Fanatik Yahudiler ise Sukkot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin yoğun koruması altında Megaribe kapısından Aksa'ya girdiler. Yüzlerce İsrailli avlularda grup halinde dolaştı. Provokatif turlar düzenledi.

0: İstanbul'da gökyüzü oldukça hareketli, özellikle gece saatleri itibariyle kendisini gösteren bir sağanak var ve bugün gün içinde de aslında yine sağanağın etkisinin sürmesini bekliyoruz. Şimdi detayları almak üzere 24 ekibinden Neslişah Yumağa uzanacağız. Neslişah, kolay gelsin. İstanbulluları nasıl bir gün bekliyor?
1: Deniz Zeybek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar aslında geçtiğimiz hafta için yapılmıştı. Pazartesi sabahına İstanbul'uysa kuvvetli rüzgar ve yağışla uyandı. Şu geçtiğimiz dakikalar içerisinde rüzgar şiddetini gösterirken %75 civarında da ilin çoğu bölgesinde yağış olduğunu sizlere aktarabiliriz. Bizlerin olduğu bölge şu anda İstanbul Mecidiyeköy civarı, Şişli civarındayız. Burada da yer yer yağış kendisini gösterse de kuvvetli rüzgarı görmek tabii ki mümkün. İstanbullu hem sabaha başlarken hem güne işe ve okullarına başlarken de kuvvetli rüzgar ve yağışla karşı karşıya kaldı. Tabii dün geceye de dönmek gerekiyor. Dün gece içerisinde de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından ilin bazı ilçelerinde de taşkınlar ve sellerle karşılaşmakta mümkündü. Dün saat 19'dan sonra aslında AKOM tarafından da yapılan uyarıların ardından da sel ve taşkınları görmek mümkün oldu. Bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Hatta ilin bazı noktalarında da ev ve iş yerlerinde otoparklarının suların bastığını söylemek mümkün. Hangi bölgelerde oldu? Aslında şehrin biraz daha batı kısmına baktığımızda Çatalca, Küçükçekmece, Halkalı bu bölgelerdeki yağış miktarının ilin ortasına, İstanbul'un orta noktasına göre daha kuvvetli bir şekilde metrekareye düşen yağışın arttığını ve o bölgelerdeki taşkınların bir noktada daha yoğun bir şekilde hissedildiğini söyleyelim. Yine TEM otoyolunda da bu kapsamda yağışın ardından da yer yer su birikintileri olduğunu söylemek mümkündü. Anadolu yakasında da Ümraniye ve Çekmeköy'de dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi. Tabi uyarılar da bunun akabinde yapılmıştı. Yağmurun yanında aynı zamanda da kuvvetli rüzgar geliyordu. Vatandaşların dışarıya çıktıklarında oluşabilecek herhangi bir rüzgarın etkisiyle bir materyal düşmesi, binalardaki parçaların düşmesi, bunlara karşı da vatandaşlar uyarılmıştı. Yağış miktarı açısından da dikkat çeken açıklamalar vardı. Neydi bunlar? İstanbul genelinde 30 ile 60 kilometre küp, kuzey ilçelerde ise 60 ile 100 metre küp yer yer bunun üzerinde yağış beklendiği açıklamaları yapılmıştı. Yağış İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde, yani bu sabaha karşı biraz daha hafifledi. İstanbullu hem işine giderken hem okullarına giderken biraz daha geceye nazaran sakin bir havayla karşı karşıya kaldı. Ama hafta içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamalarda yağışlı bir haftanın bekleyeceği ve İstanbul'un da bu kapsamda kendisine dikkat etmesi gerektiği ve önlemlerini de bu kapsamda alması gerektiği ve bugün

0: içerisinde de hava sıcaklıklarının en yüksek 21 dereceyi görmesi, en düşükte 17 dereceyi görmesi öngörülüyor. Aslında baktığınızda havalar soğuk değil. Ama rüzgarın da etkisiyle İstanbul'da bu soğuğu hissedecek ve yağıştan kaynaklı da aslında üşüme ihtimali var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olsa da yağışlar tabii ki de bir hayli yoğun görünüyor bu hafta ki umalım da olumlu tarafından baktığımızda barajlarımız dolsun. Şimdi bu kapsamda ne demiştik? Vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Fakat en önemli noktalardan biri de ne? İstanbul'u ufacık bir yağmur tanesi de düşse İstanbul'da trafik felç olma noktasına geliyor. Şimdi bizler neredeyiz dedik? Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la İstanbul'un göbeğindeyiz. Köprü bağlantı noktasının en yoğun olduğu yerdeyiz. Fatih Sultan Mehmet'le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı noktası için önemli noktalardan biri olan Mecidiyeköy'deyiz. Kameraman arkadaşım hemen ekranlarınıza getirsin sizin. Şu dakika itibariyle ekranlarınıza gelen yol hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı noktası hem de aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne olan bağlantı noktası E5 üst geçidi. Şu an ekranlarınıza geliyor. Trafik akıcı ama ilerledikçe köprü bağlantı noktasında trafik yoğunlaşıyor. Trafik yoğunluğu da şu anda %71 bandında. İstanbul'u bu sabah yoğun bir trafik bekliyor ki neden diyoruz? İstanbul'da bir damla dahi yağmur damlası düşse trafik kilit halde. Avrupa yakasında %58 bandını görürken Anadolu yakasında da %87 bandını görmekteyiz. Şu dakikalar itibariyle İstanbul'da tabii ne demiştik? Yoğun bir trafik durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yine köprü bağlantı noktasında Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru geçişler kısmi bir şekilde trafiği görse de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde daha rahat bir trafikle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz sizlere şu dakikalar içerisinde. Yine buradan haritaya ekranlarınıza geliyor bir yandan da köprülerin bağlantı noktalarında yine hemen söyleyelim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş bağlantı noktasında bordo bir harita bizleri karşılarken İstanbul Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken bir nebze daha iyi kırmızı bir haritayla karşılaşıyoruz. Fakat köprüyü geçtikten sonra Anadolu yakasında Anadolu yakası mevkine, Ankara mevkine doğru yine trafiğin rahatladığını söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dönecek olursak da yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken kısmi bir trafikle karşılaşılsa da Avrupa yakasına geçildiğinde trafiğin rahatladığını, keza tam tersi yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de trafiğin akıcı bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. İstanbul'da şu dakikalar içerisinde de %71 civarında da bir trafik söz konusu. Yağışın da gün içerisinde yine artacağı öngörülüyor. İstanbul'un trafiğe çıkarken, keza okuluna işinden dönerken ya da giderken de rahat bir şekilde gidebilmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara dikkat etmesi, uyarıları göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyelim. En önemli noktalardan biri de neydi? Rüzgardı. Rüzgar tarafından çok önemli açıklamalar yapılmıştı. Çünkü rüzgarın etkisiyle maalesef ki tarihe dönüp baktığımızda tekrar üretmemesi için önlemlerin alınması gerektiğinin uyarıları da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu hafta içinde yine hava sıcaklıklarının ve yağışın bu denklemde devam edeceği ve yağışın ve rüzgarın da süreceği bilgisini de aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme bu şekildeydi. Trafik durumu da bu sabah saatlerinde İstanbul için böyleydi diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktardık diyelim. Sözü size stüdyo bırakalım Deniz Zeybek.
1: Neslişah Yumak'tan sözü alalım ve yeni bir gelişmeye hemen aktaralım sizlere. Yürütülen bir fon soruşturması var. Bu kapsamda yeni gözaltılar var. O da Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme bu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de tabii sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir ifadesine yer verdi Bakan Şimşek. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Adalet Bakanlığı ile konuyla ilgili özellikle koordinasyon içinde çalıştıklarını ayrıca belirtti. Tekrar edelim, fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Polisi huzuru ve güven ortamını korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ki bu kapsamda da özellikle geniş kapsamlı ve drone destekli bir asayiş uygulamasına imza atıldı. Özellikle de fuhuş ve uyuşturucu suçu başta olmak üzere çok sayıda suç tespit edilen mekanlara da mühür vuruldu.
1: Sokaklar drone'la didik didik incelendi. Fuhuşa aracılık edenler gözaltına alındı. İstanbul'un en hareketli noktalarından Beyoğlu'nda Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence yerleri, oteller ve ara sokaklar havadan drone desteğiyle mercek altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nda 25 eğlence yeri, 5 otel ve 2 binadaki 10 adres kontrol edildi. Yapılan incelemelerde fuhuşa aracılık ve yer temin eden 4 kişiyle genel ahlaka aykırı davranan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeriyle 2 otel mühürlendi. 1737 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan 3 kişiye de işlem yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve çevreye rahatsızlık veren toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı.
0: Bayburt'un Demiröz ilçesine bağlı Beşpınar köyünde Anadolu'nun kültürel hafızasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla açılan kurulan bir müze vardı. O da Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ki başarılarına bir yenisini daha ekledi ve uluslararası alandaki bir başarıdan söz ediyoruz. O da müze ilk kez verilen Widen Your Scope ödülünün sahibi oldu.
2: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi dünya sahnesinde. Müze uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Müze Akademisi'nin kurucusu ve ilk başkanı, çağdaş Avrupa müzeciliğinin öncü isimlerinden Dr. Wim van der Weyden adına ithaf edilen Widen Your Scope ödülü Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin oldu. İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenen törende 24 farklı ülkeden 100 müzenin oylarıyla ödül Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne verildi.
3: Daha nicelerini, daha güzellerini sizlerle paylaşmak üzere selamlar. Sevgiler.
2: Müze 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde 26 farklı mekandan oluşuyor. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Siletto Ödülünü, 2022 yılında Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülünü ve 2023 yılında Big Sea Tourism Design Grand Prix ödülünü kazandı. Ayrıca müze daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.
0: Moderatör sabahı noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kutay, analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman sebebiyle mi hocam?

0: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak. Ankara gündemi diyeceğiz. Öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni haftanın ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. SPK'dan tasfiye fon açıklaması, sahiplik oranında ödeme yapılacak dedi Sermaye Piyasası Kurulu. Tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda fon soruşturmasında yeni bir karar var. Tedbirler kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde gelen bir gelişmeydi. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandığı bir sıcak gelişmede sabah saatlerinde az önce Deniz Zeybek moderatörü sunarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir paylaşımda bulundu. Hızlıca onu da aktarmak istiyorum. Reel sektörümüzün yatırımı, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Piyasa bozucu işlemlere, karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgili bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz diyor. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır ifadelerini kullanıyor. Devam edelim. Ömer Çelik'ten fon açıklaması var. Finansal sistem için risk yok diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Yolsuzluk ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecek ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i kendi partisindeki usulsüzlükleri görmezden gelmekle suçladı. Ömer Çelik'in gündeminde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da vardı. Terörsüz Türkiye Yürütme Kurulu bir kez daha toplanıyor. İkinci toplantı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun bu sabah ikinci toplantısının gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantının tam da aslında Analiz Sentez sırasında 9.30 sıralarında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirileceğini de hatırlatalım. 9 yılda 90 milyon ton atık dönüştü. Sıfır atık hareketiyle dönüşümden bahsediyoruz. Bugün Analiz Sentez sırasında da konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de başlatılan sıfır atık hareketi 9. yılında çevre politikalarının ötesine geçen küresel bir dönüşüm vizyonu olarak yoluna devam ediyor. Türkiye'de geri kazanım oranı 2025 yıl sonu itibariyle %37,53 seviyesine yükselirken hareket kapsamında yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı ve bunun yaklaşık 360 milyar liralık ekonomik katkı oluşturduğu biliniyor. Dünyanın gözü bu maçtaydı. İrlanda'dan İsrail'e karşı tarihi bir protesto gerçekleşti. İsrail'in marşı okunurken İrlandalı futbolcular işte fotoğrafta da biraz görünüyor önlerine eğilerek protesto ettiler. Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisinde İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları tarihi bir protesto sergiledi. İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. İrlandalı futbolcuların bu protestosu kısa süre içinde futbol kamuoyunun da gündemine oturmuş oldu. Aslında tüm dünyanın gündemine oturmuş oldu diyebiliriz. Ayrıca İrlandalı futbolcular İsrail'e karşı oynanan maça Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktılar ve bu arada galip de geldiler. Peki geride bıraktığımız hafta ekonomide hangi gelişmeler yaşandı? Hızlıca ekonomi başlıklarına da bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri şirketlerle 5 kritik mesaj paylaştı. Birleşmiş Milletler geçen haftanın en önemli gündemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta DEİK ve Amerika Birleşik Devletleri Türk İş Konseyi ve TAİK tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarında 29 ABD'li şirketin başkanı, CEO'su ve üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. O 5 mesaj neydi? Hızlıca onu da aktaralım. Tedarik zincirlerinin yeniden konumlanması, en ucuz değil, en güvenilir olanın öne çıkması. Bir diğer madde enerji yollarının yeniden çizilmesi, ticaret koridorlarının da değiştiği bilgisi. Buna örnek olarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerini verdik ki Irak'la yapılan mutabakatın da Kalkınma Yolu projesini hızlandıracağı konuşulan konular arasındaydı. Bölgede yeni imar dönemi, liman, santral, altyapı gibi birçok unsurun yenileneceği bir dönem olacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve son olarak savunma ve ileri teknolojideki değişimlerden bahsetti. Bir diğer başlığa geçelim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri anlaştıklarını duyurdu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti geride bıraktığımız hafta. Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la buluşmasında iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını bildirdi Çinli lider. İki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasında istişarelerde yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını, bunun iki ülke arasında iki ülke halkları, endüstrileri ve küresel ekonomi için iyi bir haber olduğunun da altını çizdi. Bir diğer başlığa geçelim. Goldman Sachs ekonomistleri kaleme aldığı raporda para piyasası fonlarından 11 Eylül'de sona eren haftada 1.8 milyar dolarlık çıkış yaşandığını ve böylece ayın ilk iki haftasında bu fonlarda toplam düşüşün 4 milyar dolara ulaştığını belirttiler. Ekonomistler 15 Eylül itibariyle lira cinsi mevduatların 12 milyar dolar artış gösterdiğinin de altını çizdi. Bu artışın değerleme etkisinden arındırılmış bazda bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına girişleri açık ara geride bıraktığını da belirttiler. Geride bıraktığımız haftanın içeride önemli verilerinden biri tüketici güven endeksiydi. Tüketici güveni de 8 yılın zirvesinde. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi %1,3 oranında artarak 91,9 seviyesine aldı. Böylece Temmuz 2018'den yani az önce de söylediğimiz gibi 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye yeniden gri listeye mi düşecek söylentileri üzerine suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncü suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele, Türkiye'nin stratejik eksikliğinin olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığı hususlarında Maliye Eylem Görev Gücü tarafından açıkça tescil edildiği haberini paylaştı diyelim. Ve geride bıraktığımız haftanın ekonomi haberlerine de şöyle bir göz attıktan sonra hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Günaydın Elif Hakkayökter, herkese iyi haftalar diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Geçtiğimiz haftalarda okullar açılmıştı. Artık kışın da kendini hissettirdiği dönemler diyebiliriz. Trafik yoğunluğu var, gündem yoğun. Herkese kolay gelsin, herkese iyi bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Bugün kabine toplantısı var. Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve Birleşmiş Milletler'deki zirve herhalde kabine toplantısının en önemli başlıkları olacak. Detayları sizden alalım. Buyurun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün külliyede saat 16'da kabine toplanacak. Elbette masada önemli gündem başlıkları olacak. Senin de söylemiş olduğun gibi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de 16. kez hitap etmiş. Orada söyledikleri tabii tüm dünya ülkelerinde özellikle tüm bölgede de yine geniş yankı uyandırmıştı. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan orada pek çok ikili görüşmeler, kritik temaslarda da bulunmuştu ve Tabii pek çok konuda da yine gözler aslında Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözlerdeydi. İşte bugün kabine toplantısının önemli başlıklarından bir tanesi de Birleşmiş Milletler toplantısının artık sonucu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada liderlerle yine görüşmeler gerçekleştirmişti. İşte o görüşmeler, Birleşmiş Milletler temasları bugün elbette ele alınacak başlıklardan bir tanesi olacak. Ve tabii terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde de yine tabii gözler aslında meclisteki çıkan çerçeve yasadan sonra yine sahaya çevrilmişti. Zaten sürecin en başından itibaren sahadaki gözlemler, tespitler devam ediyordu. İşte o görüşmelerden bir tanesi aslında Birleşmiş Milletler'de terörsüz Türkiye süreci hedefi doğrultusunda kritik bir anlaşmaya da sahne olmuştu. Türkiye ve Irak güvenlik konusunda işbirliği mutabakatı yine sağlanmıştı ve Sincar'da devlet otoritesinin bütünlüğü ve tesisi, yasaklı silahlı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmıştı. Böylece PKK'nın Sincar'da yine çıkacağı ve Başıka'nın Irak'a devredileceği duyurulmuştu. Bu çerçevede de işte terörsüz Türkiye sürecinde ilgili bilimlerin kontrolünde adım adım ilerliyor. Sahadan gelecek son raporlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Elbette çerçeve yasanın uygulanabilmesi için hep söylüyoruz, örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Alt

0: komisyonlar kurulmuştu. Tespit ve teyit de bu kapsamda aralıksız sürüyor. Toplantıda gelinen son durum ele alınacak diyebiliriz. Tabii Bakan Şimşek bugün kabine toplantısında detaylı bir bilgi verecek. Elif Akkuter kamuoyunda biliyorsunuz 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma masaya yatırılacak. Bir diğer önemli gündem başlığı da bu olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında operasyonlar elbette devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fonlardaki varlıkların transferi, aynı zamanda yatırımcılara ödemelerle ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı halinde. Az önce zaten sen de aktardın, sabah saatlerinde yine konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. İşte toplantıda hem 7 portföy yönetim şirketine yönelik süreç, teknik çalışmalar ele alınacak ve Bakan Şimşek'in de toplantıda konuyla ilgili detaylı bir sunum yapmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli başlıklardan bir tanesi de elbette Mekke Anlaşması ve Hürmüz Boğazı, aynı zamanda Gazze olacak. Dış politika başlığında özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bir görüşmesi olmuştu biliyorsunuz. Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan ziyaretine gitmişti. İşte o ziyarette yapılan görüşmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisinin korunmasındaki atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durumda yine kabinenin önemli başlıkları arasında yer almasını bekliyoruz. Elbette ki okul güvenlik önlemleri yine kabinenin gündeminde olacak. Son yaşanan olaydan sonra 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından okuldaki güvenlik önlemleri ve erken risk tespitine yönelik yine çalışmalar bugünkü kabine toplantısının başlıkları arasında yer alacak. Faili meçhul soruşturmalar da devam ediyor biliyorsunuz. Son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından pek çok dosyanın artık yeniden açıldığı, çözüme kavuşanların olduğu ve ilerleyen tabii soruşturmaların da olduğunu biliyoruz. İşte bu gelişmeler yine kabine toplantısında görüşülecek ve TDT aynı zamanda COP31 zirveleri de artık yaklaşıyor. Biliyorsunuz yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var. İşte bu zirve aynı zamanda Antalya'da 190'dan fazla ülkenin katılımının gerçekleştirilmesi beklenen COP31 var. İşte bunlara ilişkin hazırlık süreçleri de yine kabine toplantısının öncelikli başlıkları olacak Elif Akkaya-Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Kabine toplantısının önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci dedik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve kendisinin de başkanlık ettiği yürütme kurulunun bu sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Basına kapalı olacak ama toplantı 9.30, yani yaklaşık 15 dakika sonra başlayacak. Oraya ilişkin de detayları alalım sizden.
0: Evet, toplantı saati de artık yaklaşıyor. Söylemiş olduğun gibi ikinci toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. İlk toplantı 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Ve tabii bu toplantıda da altyapısı konuşulmuştu. Kuruluş ve yol haritası özellikle ilk toplantıda netleştirilmişti. İşte bu kapsamda artık ikinci toplantıda kurul üyeleri, komisyon üyeleri bir kez daha bir araya gelecekler. Adalet, Dışişleri, İçişleri, aynı zamanda Milli Savunma Bakanları ve MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşuyor bu komisyon Elif Akkaya-Kuter. İkinci toplantıda elbette ilk toplantıda kurulan bu 4 alt komisyonun geride kalan süreçte neler yaptığı, sahada, hukuki alanda ve tabii bölgesel diplomatik elde ettiği ilk veriler neler, tüm bunlar yeniden masaya yatırılacak. Tabii toplantı sonunda da yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. O açıklamayı da yine izleyicilerimize ve dinleyicilerimizle gün içinde paylaşacağımızı da yine söyleyebiliriz Elif Akkaya-Kuter.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da yeni gelişmeler var. Hem o yeni gelişmeleri alalım sizden, hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bu konuyla ilgili açıklamaları var. Buyurun.
0: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanını ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında yine 46 tüzel kişi, 18

fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulaması talep edilmişti. Elif Hakkı Öktar talep yazısında özellikle ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlılık,

0: işlemlere de yine tedbir uygulanmasını talep etmişti. Ancak daha sonra SPK'nın yaptığı yeni değerlendirmeler kapsamında da tedbir uygulanan firmalarla ilgili de tedbirlerin kaldırılması kararı verildi. Karar doğrultusunda da 45 firma ve 19 fona yönelik tedbirler de kaldırıldı. Yine tabii adli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlara yönelik mal varlığı aynı zamanda tedbirlerin kaldırıldığını yine açıkladı. Başsavcılık kararın gerçek kişiler hakkındaki tedbirleri kapsamadığını ve soruşturmanın devam ettiğini özellikle vurguladı. SPK'nın fonların işleme kapatılmasını ve aynı zamanda tasfiyesine ilişkinde yine kararlarının geçerliliğini koruduğunu özellikle belirtti Elif Hakkı Akgüter. Tabii savcılık fon soruşturmasında 26 ve 27 Eylül tarihlerinde özellikle ilgili kurumlara gönderilen müzakerelerinin kapsamına ilişkin bir açıklama yapmıştı. 26 Eylül tarihli müzakere ile soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi ve yine hesaplardaki sermaye piyasalarının da araçlarının dondurulması istenmişti. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi yine para çıkışları da elbette ki incelemeye alındı. Özellikle 1 Temmuz'la 16 Eylül tarihleri arasında fonlarda gerçekleştirilen para çıkışları en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alındı. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Bu işlemlerin soruşturma konusu da yine eylemlerine bağlantısı ve mal varlığı değerlerinde hangi kişi ya da hesaplarda bulunduğu da özellikle araştırılıyor. Tabii SPK'nın yeni değerlendirmesi sonrası da yine 27 Eylül tarihli müzakere ile birlikte SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda ilgili şirket ve fonlar hakkında mal varlığı tedbirleriyle dondurma kararının kaldırılmasına özellikle karar verildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu karar gerçek kişiler hakkındaki yine tabii tedbirleri kapsamıyor. Özellikle başsavcılık şirket ve fonlar hakkındaki yine tedbirlerin kaldırılmasının soruşturmasının da sona erdiği ya da inceleme ile konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına da gelmediğinin özellikle altını çizdi. SPK'nın fonların işleme kapatılması, aynı zamanda tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarınsa yine bu müzakereyle ortadan kalkmadığı da yine bildirildi. Bu da önemli detaylardan bir tanesi elbette. Çünkü tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliği ve ödeme süreçleri yine SPK'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Başsavcılık özellikle mağdurların haklarının korunması ve yine zararlarının kanuni şartlar çerçevesinde de giderilmesi hedefinden vazgeçilmediğini, soruşturmanın ve para hareketliliğine ilişkinde incelemelerin özellikle sürdüğünü belirtiyor Elif Hakkı Akgüter.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir diğer önemli gelişme de Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde hayatını kaybetmiş bulundu. Oradaki detayları da alalım.
0: Evet, eski cezaevi doktoruydu. Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere de göre özellikle Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıkmıştı ve akşam eve dönen eşi de salona girdiğinde kendisinin cansız bedeniyle karşılaştı ve ihbar üzerine de yine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemeye baktığımızda olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma özellikle rastlanmadığı söylenildi. Turgay Tamer'in cenazesi de elbette kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla da adli tıp kurumuna gönderildi. Kendisinin şeker hastası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin yine yapılacak otopsinin ardından da netleşeceğini söyleyebiliriz. Tamer daha önce de Kozinoğlu soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı. Ayın 10'unda da yine gözaltına alınıp 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Elif Hakkı Akgüter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt

0: koltuğa tarılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Maddeleri aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk,

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölüme geçtik. Konuklarımızla birlikte olacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
0: İyi bir hafta olmasını diliyorum hocam. Hemen başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği yürütme kurulu bu sabah, hatta şu saatleri itibariyle başlıyor. İkinci toplantısını gerçekleştirecek. Bugün kabinenin de elbette önemli gündemlerinden biri terörsüz Türkiye süreci ve Birleşmiş Milletler'deki zirvede de imzalanan mutabakat önemliydi bu süreç için. Irak'la görüşme sonrası ortak bir basın açıklaması yapılmıştı. Bu mutabakat ne anlama geliyor, neden önemli, bunu da sormak isterim. Terörsüz Türkiye sürecinde geldiğimiz aşamayı da değerlendirmenizi isteyeyim hocam. Buyurun.
1: Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye istikrarlı bir politika sürüyor. Adım adım gidiyor bu süreçte. Çünkü önümüzde bir çözüm süreci gerçeği var. Buradan da elde etmiş olduğumuz tecrübeyle birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz çok hızlı adımlar atılmıyor. Ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Çünkü ciddi anlamda bir laboratuvarda bir deney yapar gibi titizlikle çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü bu komisyonlar çok önemli, bu anlaşmalar çok önemli. Şimdi geldiğimiz noktada zaten bölgede tansiyon sürekli çıkıyor. Her

0: zaman orada bir olay var. Dolayısıyla bu anlaşmaları ben çok önemsiyorum. O bölgede kesinlikle bir devletin kurulmaması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması zaten dış politikada Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sürekli ifade edilen hususlar. Bu anlamda bunlara yönelik konuşmalar yapılacak ve artık yavaş yavaş sahada somut adımlar atılacak diye düşünüyorum. Tabii burada DEM Partisi'nin ve tabii ki bu süreçten bağımsız olarak düşünemeyeceğimiz Abdullah Öcalan'ın da süreçteki pozisyonu, terörsüz Türkiye konusundaki adımlarımızın nasıl atılacağıyla ilgili bir vizyon ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla biz dış politikada istikrarlı gidişimize devam ediyoruz. Bunu zaten Mekke Anlaşması'nda gördük. İşte bölgedeki Birleşmiş Milletler'deki daha doğrusu ikili toplantılarda, üçlü toplantılarda bölge ülkeleriyle yapmış olduğumuz konuşmalarda gördük. Bu konuda çok ciddi adımlar yavaş yavaş gelecek diye düşünüyorum. Buradaki istikrar bizim için çok önemli. Küresel vizyonumuzun istediğimiz noktaya gelebilmesi için, dünyadaki barışın daha hızlı bir aşamaya gelebilmesi, bu barışa daha fazla katkı sağlamak için Türkiye çok önemli bir pozisyonda. Zaten her zaman söylüyoruz, Türkiye masada olduğu sürece biz barışı konuşuruz, barıştan taraf oluruz. Ve bu noktada da bu toplantılarda yavaş yavaş somut adımların atılmasını ben bekliyorum. Çünkü bu komisyonların artık içerisinde nelerin olacağı, kimlerin olacağı, hangi konularda konuşulacağı yavaş yavaş ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir taraftan da geride bıraktığımız hafta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu takip ettik. Cumhurbaşkanı'nın orada yaptığı konuşmada çok önemliydi. 16. kez kürsüye çıktı ve dünyaya, dünya liderlerine seslendi. Biraz aslında önemli bir görüşme vardı ama Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun zirvesinde kaldı diyebiliriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden bahsediyorum. Biraz gölgede kaldı ama tabii ki tüm dünya ekonomileri için de önemli bir görüşmeydi. Hocam, burada bir virgül koyacağım çünkü Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber stüdyoda. Günaydın Mustafa Bey, hoş
2: günaydın
1: geldiniz.
2: Günaydın hocam, günaydın, selamlar.
1: İsterseniz bu
0: günaydın
1: ikinci
0: hocam.
1: Başlığa geçmeden önce hocamla değerlendirdiğimiz bir terörsüz Türkiye sürecinde bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Aynı zamanda işte Irak'la imzalanan mutabakat önemliydi bu süreç için. Onunla ilgili değerlendirmenizi alıp sonra geçelim ikinci başlığa, buyurun.
2: Ben orada artık yavaş yavaş sonuca gelinmesini bekliyorum ben de. Hocam da bahsetti bazı şeyleri. Fakat PKK tarafından ve yandaşları tarafından, PKK'yı destekleyenler tarafından ipe un serilmeye devam ediliyor. Bu da çok net görünüyor yani. Çünkü geçenlerde bir şeyden bahsetmiştim. İşte Almanya'nın, İngiltere'nin yayın organlarında, özellikle de Almanya'nın hiç mevzusu geçmeyen konular sorun diye gösteriliyor mesela. Kandil'deki elebaşları ne olacakmış? Cehennemin dibi olacak yani. Belli ki ne olacak. Bu kapsamda değiller ki. Türk vatandaşı olmayanlar ne olacakmış? Onlar da kapsamda değil. Mahmur'da var Türk vatandaşları. Biliyorsunuz Türk anne ve babadan doğan her kimse ne zaman doğmuş olursa olsun, atalarından, dedelerinden birinin Türk olduğunu kanıtladığında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtladığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını geri alır. Kaybetmiş olmaz yani. Mahmur'da doğan Türk vatandaşlarının çocukları var. Tamam, onlar da gelip Türk vatandaşı olacak, şey olacaklar, Türkiye'ye gelebilecekler. PKK ile ilişkileri varsa tamam, onun da prosedürü belli. Şimdi bunların herhangi bir sorun var mı? Yok. Peki bunlar sorun, henüz belli olmayanlar. Daha hiçbir şey bilmiyoruz, çözüm süreci başladı ama yani öyle diyorlar da işte çözüm süreci neyse, terörist Türkiye başladı ama hani daha bunlar bile belli değil filan diye önünüze pat, pat diye 5 tane madde koyuyor adam. Ya yok böyle bir 5 madde. Şimdi bununla da ipi onu sermek. Peki niçin? Mossad'ın baskısıyla, İsrail'in baskısıyla, isteğiyle, hatta baskı yapmasına bile gerek yok ki, herkes dünden razı. Ondan sonra biz burada gelip işte çözüm süreci nereye gitti, devlet şunu yapsın, devlet bunu yapsın falan konuşuyoruz. Bu işin bir an önce artık bitmesi lazım. Vakti işin başında, daha 3 ay oldu, sakin. Bu işler böyle başlar, yavaş başlar ama hızlı gider. Dedim, hiç yavaşlama, bazıları öyle diyordu. Gecikiyor mu acaba? Yok, gecikmiyor, gayet normal. Sindirmek lazım her şeyi. Ama mesele örgütün silah bırakması, kendini fesi ve silah bırakması. Ne olacak bıraktıktan sonra? Ne olacak? Yaptığınızda muamele göreceksiniz. Hani yargılarsal süreçlerden geçecek, ona göre bir muamele göreceksiniz. Bu da başından beri belli mi? Evet, belli. O zaman ne konuşuyoruz? Yasal çerçeve de çıkmış. Şu ana kadar mesela şu tespitlerin tamamlanması lazım. Yani nerede silah var, nerede depo var? Ay, ne kadarı Kuzey Irak'a, ne kadarı Irak Merkezi Yönetimi'ne verildi, ne verildi onlar, nereler gösterdi, patlayıcılar falan falan falan, mermiler, şunlar bunlar. Bizde varsa, Türkiye içerisinde bıraktılarsa onların yerlerini, yer tespitini, çoğunu muhtemelen bizimkiler bulmuşlardır, ayıp bahis ama önemli olan deklarasyon. Deklarasyonun dışında bir şey bulunduğunda da onun hesabını ayrıca görürsün. Ama dedim ya, biz tabii PKK'nın ne dediğini ben bilmiyorum. Onların sevdikleri bazı medya aktörleri var. Onları çağırıp çağırıp onlarla konuşuyorlar da. Ama yandaşlarının ne dediğini biliyorum. Bunun için Euronews'ü, Deutsche Welle'yi falan okumak yeterli. Oradaki Almanya'nın yandaşlığı bana PKK'nın nerede ipe un sereceğini gösteriyor. O yüzden şimdi orada biraz sıkıntı var. Önce biliyorsunuz ne diyorlardı işte, önce çözüm olsun, sonra silah bırakalım. Sonra şey geldi, çözüm yasa çıksın, yasa çıkıyor, çıkacak, çıktı. Onlar hala benzer şeyleri söylüyorlar. O yüzden şimdi bu işin üzerine kim ne düşüyorsa, bir ara APO'yu bahane etmeye kalkıyorlardı. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Neden? Çünkü burada %95 var. %95'in ayranını kabartmaya çalışıyorlar. Fitnenin bir tarafı da o. Yani bir tarafı onlar ayak sürtüyor. Bir taraftan da içeride taleplerle veya başka söylentilerle içeride işte APO'ya villa yapılıyor falan. İnsan iki dakika bir utanır ya. Neyse, şimdi hakikaten yani bazı her işin bir zıvanadan çıktığı yer vardır ya, her işin ahlaki olmaktan çıktığı bir yer vardır ya, en fazla şeyde onlar tıklanır. Ne o, internette onlar tıklanır. Kimisi de buna taliptir yani. Ben orada çok tıklarayım yeter ama bana ben orada olayım. Buyur ol. Şimdi birçok ama o zaman ne oluyor? O %95'in ayranı kabarıyor. İsrail'in istediği de o zaten. Biz bozmadık vallahi, Türkiye bozdu. Türkiye'nin içi karıştı. O yüzden devlet baktı ki içeride siyaset dağılıyor. O zaman çözüm sürecini bozdu. Siyasete çözüm sürecini kurban etti. Buyurun, ondan sonra gideceğiniz o kadar çok yer var ki. Onun için bu işin silah bırakma tarafının ve tespit işinin bir an önce bitmesi lazım. O biterse ondan sonra işte malum MGK kararına kalacak. Uğraşıyorlar yani. Cevdet Bey de uğraşıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da uğraşıyor. Yani MİT de uğraşıyor. Herkes uğraşıyor. Bir tek uğraşmayanlar Kandil'deki İsrail'in elemanları ve onların Almanya'daki yandaşları. Onlar uğraşmıyorlar. Onlar sadece arada bir fitne atıyorlar ki işler yavaşlasın diye, biliyorsun. Takoz için büyük mühendis ol, bir şeyi durdurmak için büyük mühendis olmaya gerek yok. Bir takoz yaparsınız yeterli. Ama onu harekete geçirmek için büyük mühendis olmanız lazım. Selçuk Bayraktar'ın evet, bir şeyi vardı ya, videosu vardı
1: evet,
2: ya.
1: Evet.
2: Bütün bu aletin, bu aracın hangi teknolojiyle yapıldığını hiçbir önemi yok diyor. Şu önündeki takozu, tekerlerin onu oradan

0: Almazsan bunu böyle yere çakarsın. O takoz işte yani. Takoz olmak için bir şey yapmak gerekmiyor.
1: Evet. Peki
0: Tabii
1: hocam,
0: tek şey
1: buyursunuz.
0: gerekiyor yalnız. Tek yüzlü değil, iki yüzlü değil, üç yüzlü olmak lazım takoz olmak için.
1: Peki hocam, demin başlamıştık soruya, biraz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun zirvesinin gölgesinde bir görüşme gerçekleşmişti diye geçen hafta yoğun bir şekilde o konuyu değerlendirmiştik çünkü. Ama Jinping ile Donald Trump arasındaki görüşme olumlu sonuç verdi deniyor. İki ülke arasında daha elverişli tarife uygulama konusunda uzlaşma olduğu, yeni bir anlaşma imzalandığı söylendi. Nasıl etkileyecek tüm dünyayı?
2: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri esasen her zaman şuraya gelebiliyor günün sonunda. Savaşmayalım, paylaşalım. Ve bence Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ana fikir buydu, ana tema buydu ikisi adına. Çünkü Çin gerçekten bu süreçte çok verimli bir politika izledi. Direkt taraf olmadı. Rusya'nın mesela yaşamış olduğu problemlere dolaylı olarak destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri karşısında pozisyon almış gibi durdu ama Çin Rusya'nın bu politikalarına direkt müdahil olmadı. Dolayısıyla önemli olan Çin'in kendi ekonomisiydi ve bu doğrultuda da sürekli hareket eden bir devlet. Ve geldiği noktada teknoloji savaşlarında Çin çok önemli bir yere geldi ama hala bazı noktalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha geri durumda. Belki değerli elementleri elinde tuttuğu için önemli bir rezervi var bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'ni zaman zaman bu kozuyla sıkıştırabiliyor. Ama hem ekonomik potansiyeli hem teknolojideki bazı bağımlılık noktaları Çin'in geri durmasını sürekli sağlıyor. Ve Rusya'nın bu politikalarına da dolaylı olarak ancak destek vermek noktasında kalmasına neden oluyor. Süreç içerisinde baktığımız zaman hızlı büyüyen bir Çin var. Şimdi Çin tabii bölgesinde yaşadığı kendi problemleri de var. Yani biliyorsunuz bir Tayland problemi var, işte denizlerde yaşamış olduğu problemler var. Dolayısıyla hem oradaki gücünü muhafaza etmek hem de Amerika Birleşik Devletleri ile yarışmak zorunda. Siyasetini bu anlamda gerçekten çok önemli bir denklem üzerine kurmuş. Ve bence bunu da başarıyor. Sürekli başarıyor. Popülist politikalar yapmıyor. Mesela Xi'yi hiçbir zaman, hiçbir ortamda Trump'ın yapmış olduğu tavırlarda göremezsiniz. Bu açıklamaları ondan bekleyemezsiniz. Çok tutarlı ve dengeli gidiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından da düşündüğümüzde dünyanın her tarafında olan, her tarafına müdahil olan, her tarafında söz söylemeye çalışan, gücünü muhafaza etmeye çalışan bir Amerika var ve dolayısıyla Çin'le çatışmak kendisine hiçbir zaman avantaj sağlamaz ve onu yıpratır. Bunu gördüğü için artık, çünkü Amerika ciddi bir hantal yapıya ulaşmış ve halkı da refah seviyesi noktasında Trump'ı eleştiriyor. Bazı bölgelerden çekilmesini istiyor. Dolayısıyla ben Çin'le bu alışverişin, bu ticaretin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Çin burayı çok muhafaza ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bir cephe açmak istemiyor esasında. Dolaylı olarak rekabetini sürdürmek istiyor. Ben dünyadaki vicdan azabı veren ve işte dünyayı kan gölüne çeviren İsrail'e karşı Çin'i çok net bir pozisyon alarak hiçbir zaman görmedim. Dünyanın hiçbir yerindeki diğer zulümlere karşı da bir pozisyonunu çok net görmedim. Onun için tek önemli şey Çin'in politikaları ve ekonomik hedeflerine ulaşmak. Dolayısıyla bu istikrarlı anlayışını sürdürecek. Amerika Birleşik Devletleri de kazan kazan modeliyle bence Çin'le ters düşmemek için bu ticaretin hızlı bir şekilde artması için politikalarını sürdürecek. Evet, burada sanki biraz Birleşmiş Milletler'in gölgesinde kalan bir toplantı gibi duruyor ama ben esasında içerikte çok ciddi ticari anlaşmaların olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da ciddi söylemler var. Uluslararası basını da dinlediğimizde, takip ettiğimizde Xi ile Trump arasında ciddi bir mesafenin kat edildiği ile ilgili görüşler beyan ediliyor. Ben bu politikanın süreceğini düşünüyorum.

0: Evet. Siz bu politikanın süreceğini düşünüyor musunuz Mustafa Bey?
1: Ya, kendi aralarında da aslında ciddi bir iş yapmıyor gibiler. Belki bu Trump'ın yüzünden bilemiyorum ama şey konusundaki tavrına katılıyorum. Şey yani bildiğin ağırbaşlı tek devlet adamı gibi kaldı aralarında. Hatta Macron bile ağırbaşlı devlet adamı rolü çiziyor yani diğerlerine baktığınız zaman. Fakat ya düzeni bozan sadece Birleşik Devletler gibi görünüyor. O da kendi içinde biraz İsrail'in avucunda olduğu için hiç böyle görüntü gözlem falan demiyorum. Olduğu için bunu ben söylemiyorum tek başıma. Ama Amerikan politikası artık Amerika'dan sadece öğrenilen bir politika değil. Dışarıdan da çok net, bariz, bağıra bağıra görülebiliyor. İçeride olan her şey bir hafta içerisinde sosyal medyaya taşınıyor. Amerika'daki gazeteciler veya işte Amerikalılar, sıradan Amerikalılar ne kadar bu işleri sosyal medyadan, geleneksel, konvansiyonel medyadan öğreniyorsa dünyanın geri kalanında o kadar öğreniyor hem de anında. O yüzden oradaki görüntü bütün dünyanın dengesini bozan bir görüntü. Bir sistem, hiçbir yerde bir sistematik bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri neyi kabul ediyorsa gerçek o. Adam işte 7 Kasım'dan, 7 Ekim'den sonra 7 Ekim oldu, o yüzden İsrail bunu yaptı. O yüzden konuşulacak çok bir şey yok diyor. Hani saldırıya karşı soykırım. Şimdi ne kadar şaşırdık? Aslında baktığınızda şaşırmadık. Çünkü Japonlara karşı da saldırıya karşı soykırım yapmıştı Amerika. Yani dolayısıyla yöntem onun yöntemi. Hiroşima'ya, Nagasaki'ye bomba, atom bombası atmak Pearl Harbor saldırısının orantılı karşılığı mıdır? Hitler aman geri adım atsın, halkı Hitler'e karşı çıksın diye Dresden'e bilmem Nürnberg'dir, unuttum şimdi. Neyse en ünlüsü Dresden. Almanya'nın bütün şehirlerini çoluk çocuk binaları, sokakları, caddeleri yerle bir eden Amerika değil mi? O. Neden? İnsanlar yılsın diye. Yaptı bunu. Yargılandı mı soykırımda? Yok, Almanya'nın kurtarıcısı oldu. Almanları öldürdü, Almanya'nın kurtarıcısı oldu. Öyledir yani. Kazanmasa o zaman yargılanırdı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de adam bunu söylüyor, öbür tarafta da, öbür tarafta yine bir uluslararası kurum bunları yargılamaya kalkıyor. Ama yargılatılmıyor. Yargılayanları yargılamaya başlıyorlar. Hakimleri yargılıyorlar filan. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Adalet Divanı. Nerede? Divan var, adalet yok. Şimdi sistem buna dönünce orada hakikaten Macron bile bir aktör haline gelebiliyor yani. Konuştuklarına bakılırsa. Çünkü zemin o kadar sıfırlandı ve çukurlandı ki birisi hafif bir boyunu gösterse o zeminde bir mesafe şey bir irtifa haline geliyor, bir yükseklik haline geliyor. Belki onun durması için biraz daha aslında ağırbaşlı davranmaları gerekiyor diğer ülkelerinde. Almanya'da Merz seçildi ama Almanya siyasetçi üreten bir ülke olmaktan çıktı uzun zamandır. Belki şu anda üretmekte oldukları vardır ama o gözümüzün önünde değiller en azından. O yüzden orada iş AfD'ye kalıyor. O da başlı başına bir sorun. Ama dedim ya bir yer çukurlaşınca oradaki en ufak yükselti bile irtifa sayılıyor. Almanya'nın durumu böyle. Almanya siyaset üreten, siyasetçi üreten bir ülke olmaktan çok uzun zaman önce çıktı. Bunu da geri kazanabiliyor değil maalesef hala. İngiltere için bir ihtimal hep vardı. Ben hep onu konuşur durdum, bu konuşup durdum burada. Ama herkes beni yanılttı. Zannediyorum İngilizleri de yanılttı. Şimdi bir belediye başkanı daha seçtiler ve o belediye başkanı nispeten bir şeyler söyleyecekmiş gibi duruyor. Yani söyleyecekmişten kastım, siyasetçi öyledir yani gerçek devlet adamı. İki söyler ama 10 yapar. Biz onun söylediği 2'den bir şeyler bir umut görebiliyoruz. Umuttan kasıt hani doğru şeyler yapabileceğini, bizim de bir onaylayabileceğimiz, bizim de işimize gelen şeyler yapabileceğini o söylediği iki şeyden görüyoruz. Umarız arkada 8 yapılıyordur. Yapılmıyorsa zaten gene geçmiş olsun. Çünkü 6 tane, 5 tane başbakan değişti son 10 yılda şey. İngiltere bu böyle çok olağan bir şey değil normalde. Bir de belediye başkanlarının çoğu şey hariç, Johnson hariç belediye başkanı gibi davrandı. İşte sokakların güvenliği, kapkaçlar bilmem neler falan falan. Ya bırakın onları, İçişleri Bakanınız yapsın, belediye başkanlarınız yapsın. Belediye başkanlarınız da bakanlar kadar yetkili. Ya bir bırakın onlar yapsınlar. Sana ne ondan? Sen bunu oradaki başarıları anlatırken anlatırsın. Talimat verdim dersin, ondan sonra bir sene daha konuşmazsın bu konuyu yani. Ondan sonra kendileri şunu söylemeye başladılar. Biz ne zaman kendi kendimize içeriye baktık, içeride sıkıştık, dışarıyla ilgilenmedik, o zaman 15 yıl geriye gittik. Günaydın. Şimdi bunu ben görüyorum buradan. Kim? Niye görüyorum? Dedim ya az önce, sosyal medya, konvansiyonel medya, her şey, her şikayetse açık şu anda. Bir fiziki pasaporta ihtiyacınız var. Dünya global diyorlar ya. Hani kişiler için global falan değil, hiçbir yere gidemiyorsunuz. O eskidendi. Roma zamanında, Osmanlı zamanında dünya daha globaldi. Yani pasaport göstermenize gerek yoktu. Kapılar her yerden, her yere gidebiliyordunuz. Ama şimdi internet üzerinden dünyadaki bütün mecralara erişiyorsunuz. Demin bahsettiğim gibi İngiltere'de de sıradan gençler, yaşlılar fark etmiyor, evinde oturan teyzeler, bunların hepsinin nasıl yaşadığı, nasıl geçindiğini, kaç para kazandığını, ne kadar harcadığını, hangi ürünün fiyatının ne kadar arttığını Türkiye'deki kadar yakından takip etme şansınız var. Adamların tepkilerini görme şansınız da var. Dolayısıyla İngiltere siyasetini takip etmek için Londra'da yaşamanız gerekmiyor. Dolayısıyla biz de baka baka bunu görüyoruz. Niye görüyorum? Beni niye enteres ediyor İngiltere? Bir ilgim var mı? Yok. Ama bir düşüncem var. Mahallede yangın olduğunda mahalleye yol getireceğiniz zaman, mahallede bir düzenleme yapacaksanız, bütün bölgeyi ilgilendiriyorsa, ortak mahallelerinizi ilgilendiriyorsa ne yaparsınız? Ya Trump gibi vurur gidersiniz. Sonra ey millet, benim akrabalarım neredesiniz? Gelin bana yardım edin dersiniz. Üçü gelir, beşi gelmez. Ortalığı dağıtırsınız. Kimisi de efendi efendi devlet adabına yakışırken bir bakar. Bu mahallede kimin sözü geçer? Bu mahallede kiminle birlikte hangi düzenlemeleri konuşmam lazım? Mahallenin ileri gelenleri kimler? Bir onlarla konuşayım ben. Onları konuşmazsanız çatışma çıkar. Mahallenin ileri gelenleri kim? Avrupa mahallesinin ileri gelenleri kim? Rusya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya. Geri kalan kısmı sonradan gelenler. İleri gelenlerle sonradan gelenleri karıştırmamak lazım. Mahallede gelip sonradan en büyük arsada en büyük evi yapmış olabilir birisi de lafı dinlenmez. Almanya o sınıfa giriyor, kusura bakmasınlar. Sonradan imparatorluk biraz onları sonradan görme yaptı. Ondan sonra da ayar tutturamadılar. İşte Hitler falan çıktı oradan. Sindirmiş olacaksın biraz. Evet. İtalya küçüldü belki ama imparatorluk geçmişini daha sindirmiş bir ülke. İspanya keza. Portekiz bile öyledir. Ha şimdi çok fazla bir şey yok, ağırlığı yok, ayrı bir bahis ama öyledir yani. Bakın bunlarla oturup konuşacaksınız. Biz kimlerle işbirliği yapıyoruz savunma sanayinde? Bir bakın o listeye. Rusya'yı bir tarafta bırakın artık mecburen Boris Johnson yüzünden. Savaşı kışkırtan adam. Ama şimdi İngiltere bakıyorum. Aman Çin'le aramız Rusya gibi olmasın diye çaba gösteriyor. Bir yerden başlamak lazım. O da en kolayından. Kendine göre kolaydan değil de şimdi anında sorun çıkartmayacak olandan daha uzun vadeli pazarlığa pazarlık süreci olandan başladı. Neden? Çünkü hemen sorun çıkmazsa sorun olmayacak. Evi de çok fazla sorun çıkacak bir alan bile olsa, kaşıma bile olsa, Çin de uzun vadeli işlerden kısa vadeli sorunlar çıkartmamaya çalışır. Dolayısıyla epey bir zaman kazanıyor Çin'le uğraşırken. Hı. O da akıllıca bir yöntem ve bu iş

0: ciddiye aldığını bana gösteriyor. Onun için bizim kendi mahallemizdeki mahallenin ileri gelenleriyle adam gibi oturup konuşmak lazım. Adam gibi oturup konuşmayacak olanları da adam yerine koymamak lazım. Biraz bizim politikamız buna benziyor. Mahallenin ileri geleni sadece kuzeyde yok, güneyde de var. Orada da bakıyorsunuz başka bir işbirliği. Neye bağlı bu? Dünle fırsat çıktı, hadi Türkiye'de şimdi pat diye bunu önünde buldu. Öyle bir dünya yok, hiç olmadı. Bunun ta başında şöyle bir talebi var Türkiye'nin. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulalım. İşte mahallenin ileri gelenleri senin o yüzden radarına giriyor. Ve bu politika da Türkiye'nin çok uzun zamandır talep ettiği bir politika. Evet. Bugün önünde bulduğu politika değil.
1: Peki şimdi Taner Hocam, biraz önce Mustafa Bey dedi ki zemin sıfırlandı, çukurlandı. Şimdi aslında sıfırı en pozitif konuştuğumuz, bizim için en değerli konuştuğumuz noktaya gelelim. Sıfır atık hareketi. 9. yılında 27 Eylül 2017'de başlamıştı bu hareket. Şimdi Türkiye'ye geri kazandırım oranı 2025 yıl sonu itibariyle %37,53 seviyesinde. Yaklaşık 90 milyon ton atık ekonomiye yeniden kazandırıldı. Bunun da yaklaşık 365 milyar liralık ekonomiye katkı oluşturulduğu bildiriliyor. Şimdi bazı haberleri konuşurken hep böyle suya yazı yazıyormuşuz gibi hissediyorum ama bu hiç öyle değil. Bizden sonraki nesillerin geleceği anlamına geliyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. Küresel sıfır atık iyi niyet beyanına 136 ülkeden gönüllü imza atmıştı ki işte 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı. Ardından da 136 ülkeden 459 binden fazla sıfır atık gönüllüsü olmuştu. Yani aslında tüm dünyaya da yayılan bir hareket. Buyurun hocam.
2: Avrupa'da karbon ayak izi konuşulmaya başlanmıştı aslında. Fakat kurumsal anlamda ciddi bir politika Avrupa bu konuda yapamadı. Ama Türkiye 2017'de gerçekten bu konuda bir vizyon ortaya koydu. Ve Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde de bu politika yürütüldü. Belki ilk ortaya çıktığı zaman daha çok temel amaç burada atıkları azaltmak, geri dönüşümü arttırmaktı ama zaman gittikçe bu kavramın yanında başka kavramlar da konuşmaya başladık. Döngüsel ekonomiden bahsettik. Bu çok kıymetli bir durum. Kaynak verimliliğinden bahsettik. Dolayısıyla kısa süre sonra da 2022'de biliyorsunuz 30 Mart ilan edildi. Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi ve burada da 105 tane ülke ortak bir bildiri yayınlamış oldu. Daha sonra da Sayın Emine Erdoğan bu kurulun başkanlığına getirildi biliyorsunuz 2023'te. Şimdi burada da kurul 13 üyeden oluşuyor ve Türkiye burada çok ciddi bir aşamada ve söz söyleyecek noktada. Çünkü Sayın Emine Erdoğan zaten o vizyonu ortaya koydu ekip arkadaşlarıyla birlikte. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok ciddi bir başarı var aslında. Bir başarı hikayesi var 2017 ile 2025 arasında. Yani geri kazanım oranına baktığımızda %13'lerden %37,5'lara kadar gelmişiz. Gerçekten bu çok somut bir oran ve çok verimli bir oran. Bu konuda ciddi bir iş başardığımızı ortaya koyuyor. Yine bu süreç içerisinde Türkiye'nin kazanımlarına baktığımız zaman 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Yine 365 milyar TL'lik bir ekonomik katkıdan bahsedebiliriz. Ciddi bir enerji tasarrufundan bahsedebiliriz. 2 trilyon litre su tasarrufundan bahsedebiliriz. 60 milyar litre petrol tasarrufundan bahsedebiliriz. Yaklaşık 600 milyon ağacın kesilmesinin önlenmesinden bahsedebiliriz. Bunların her birini dakikalarca konuşabiliriz. Peki bu başarı nasıl ortaya konuldu? İşte Türkiye'nin almış olduğu rolle, bu vizyonla ortaya konuldu ve gerçekten Türkiye son Birleşmiş Milletler'de de belki çocuklar için de ayrıca bir başlık açıldı. Dijital güvenlikle ilgili Sayın Emine Erdoğan sadece sıfır atık konusunda konuşmadı Birleşmiş Milletler'de. Ama orada da dikkat ederseniz yine bir bölümünde bu konuya değindi ve ne önemli.

0: ilişkisinden bahsetti. Burada kullan at dediğimiz kullan at ve çöp ilişkisinden bahsettim. Burada daha önemli bir mantaliteden bahsetti. Yani hem tasarruf hem de bir ürünü nasıl kullanmak gerekiyor, ekonomik ömrünü nasıl tamamlayabiliriz diye. Dolayısıyla bu vizyon artarak devam ediyor. Ben Türkiye'nin yani 86 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz Elif Hanım. Yani burada tasarruf tedbirleri ve geri dönüşümün bu vizyonda olması Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Belki hala Avrupa Birliği'nin belediyelerinin oranına baktığımız zaman %48 civarında. Bizim şu andaki belki pozisyonumuz %37 ama şimdi Avrupa Birliği'ndeki metot biraz daha farklı. Tam olarak karşılaştırmamız doğru olmaz. Yani Türkiye biraz oransal olarak Avrupa'dan aşağıda gözüküyor ama dediğim gibi orada bu ölçüm tekniği biraz daha farklı olduğu için tam oranı vermek de çok zor. Ama biz şunu görüyoruz. Yani 13'ten 37'ye çıkmak çok önemli bir vizyon. Biz bunu başardık. Türkiye 2035'te %60'lara çıkmayı hedefliyor. 2053'te de %70'lere çıkmayı düşünüyor. Böyle bir vizyon ortada var. Sürdürülebilir bence bir vizyon. Çünkü kısa sürede eğer biz bu rakamlara kadar ulaşmışsak 2035'teki bu %60'lık hedefimiz çok zor durmuyor. Ben buna rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ekonomik açıdan düşündüğümüzde gerçekten bunların bize ciddi bir katkısı olacak. Yani biz artık üretimi, tüketimi, israfı, kaynak kullanımı, enerjiyi, suyu, iklimi, döngüsel ekonomiyi konuşmak zorundayız. Yarınlarımız için, çocuklarımız için, yeni nesiller için bunu konuşmak durumundayız. Mustafa Hocam çok iyi bilir. Yani biz biraz avantajlı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şu an Rize'de yaşıyoruz ve Rize'de işte Doğu Karadeniz'de gerçekten Allah çok cömert davrandı ve bütün bu bahsetmiş olduğumuz güzellikleri biz Rize'de görüyoruz, yaşıyoruz. Bu vesileyle sizleri tekrar davet ediyorum. Ama herkes bu kadar şanslı olacak mı? Ya da şu anda herkes bu kadar şanslı mı? Belki Rize'den bunu konuşmak kolay ama 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu Karadeniz'de yaşayan çocuklar bile bu kadar şanslı olacak mı? Dolayısıyla bunu bir konuşmak lazım ve bunu bence bir vizyon olarak ortaya koyan Sayın Emine Erdoğan'a bu konuda teşekkür etmek lazım. Çünkü gerçekten hiç gündemimizde yoktu bu kavram. Ve dünyanın en önemli ortamlarında, en üst seviyedeki ülkelerle yapmış olduğumuz toplantılarda artık biz bu konuyu konuşuyoruz ve bu konunun konuşulmasına önderlik yapan, liderlik yapan ülke yine Türkiye oldu. Ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'a gerçekten güzel hazırlanıyor ve bu konuda istikrarlı bir politika ortaya koyuyor. Ben esasen Türkiye'nin, dikkat ederseniz Elif Hanım, Türkiye'nin dünyaya katkısı hep olumlu yönde, hep barışla ilgili ve hep bir katma değerle ilgili vizyon ortaya koyuyor. Bir taraftan barışları biz konuşuyoruz. Masalarda insanların birbirini sömürmemesinden, kan dökmemesinden bahsediyoruz. Gücümüzü bu konuda kullanıyoruz. Gidiyoruz sıfır atık konusunda biz söz söylüyoruz. Dünyanın enerji tasarrufuyla ilgileniyoruz. Yani Türkiye gerçekten biraz önce Mustafa Hocam bir şeyden bahsetti. Bir medeniyet aslında devletlerinden bahsetti ve şu anda Almanya gibi bir ülkenin ortaya çıkması esasen çok önemli değil. Mahallenin abileri var tabiri caizse. İşte Türkiye bence medeniyet bakımından bir mahalle abisidir. Aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Belki dikkat ederseniz Yunanistan mitolojide çok önemli bir yere sahip ama Yunanistan bu vizyonu ortaya hiçbir zaman koyamadı. Dolayısıyla bugün Almanya'yı biz hocamın söylediği gibi kesinlikle devre dışı tutabiliriz. İtalya bile Almanya'nın önünde dış politikada
1: Kesinlikle.
0: daha söz sahibi bir ülke haline gelebilmiş. Sadece bu Meloni ile ilgili bir durum değil. Dikkat ederseniz İtalya'nın ve İspanya'nın o köklü geçmişi bunu ortaya koyabiliyor. İşte İngiltere'de biz ayrılıkları konuşuyoruz ama hala İrlanda'ya baktığımız zaman tribünlerde Filistin'e karşı binlerce kişinin desteğini görebiliyoruz. Neden? İşte buralarda bir hikaye var. Ama bazı ülkelerin hikayesi yok. 50 yıllık, 100 yıllık hikayelerden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye tarih sahnesine düştüğü her andan itibaren gerçekten bu bir kurgu değil. Taraf olduğu her yer bence barışla ilgili bir durum, sulhla ilgili bir durum, insanların yaşam hakkına değer veren bir vizyona sahip.

0: biz insana her zaman bu perspektifte bakıyoruz. Dolayısıyla ben bu sıfır atık noktasında da çok ciddi bir başarının olduğunu görüyorum. Belki böyle biraz basitleştiriliyor, belki çok fazla önem verilmiyor ama ben kısa süre içerisinde çok daha ciddi adımlar atılacağını düşünüyorum. Ve gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye'nin ve dünyanın bırakılabilmesi için bir vizyon ortaya konulacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim
0: sağ
1: görevlisi.
0: Sağ olun Mustafa Bey, teşekkürler.
1: Doktor Taner Erol, çok sağ olun hocam.
0: Sağ olun,
1: teşekkür efendim. Ederek hocama veda ediyoruz. Sıfır atığı konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde Eyüp Sultan'da yağmur sonrası yumuşayan toprak kaydı ve ne yazık ki sokağın altında bulunan bir apartman tedbiren yetkililer tarafından tahliye edildi. Şimdi Neslişah Yumak 24 ekibinden oradaki son durumu bize aktaracak diyelim ve sözü hemen Neslişah Yumak'a bırakalım.
2: Elif Hakkı Öykutar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar geçtiğimiz hafta için İstanbul'a yapılmıştı. İşte o yağış, beklenen yağış dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili oldu. Yağışın ardından, yoğun sağanağın ardından da İstanbul Eyüp Sultan'da Sayfiye Sokak'ta bulunan bir binanın hemen yan tarafında bulunan duvarda, istinat duvarında bir toprak kayması meydana geldi. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. İşte o nokta tam da burası. Dün akşam saatlerinde yağışın başlamasıyla birlikte Sayfiye Sokak'ta bulunan işte bu toprak alan hemen önde bulunan kırmızı binaya doğru kaydı ve ekipler tarafından tedbir amaçlı hemen gördüğünüz şu an ekranlarınıza gelen bu binadaki 7 hane 25 vatandaş gece saatlerinde bölgeden tahliye edildi ve olası bir kaza durumunun yaşanmaması için de ekipler burada çalışmalarını sürdürdüler. Tabii aileler binadan çıktıkları dakikalarda beyanlarına göre de evden çıkarken elektriklerini, sularını ve doğal gazlarını yaşanabilecek büyük bir felaket için kestiklerini söylediler. Fakat beyanlarına göre ekipler tarafından bir kesim işlemi gerçekleştirilmediği söylendi. Ekranlarınıza gelen binada 7 hane 25 vatandaşımız yaşıyordu. Dün gece saatlerinde saatler 1'i gösterdiği sırada burada gerçekleşen toprak kaymasının ardından da ekipler tarafından bu bölge tahliye edildi. Vatandaşlarsa güvenli alanlara yönlendirildi ve binanın boşaltıldığı bilgisini aktaralım. Şu an ekranlarınıza da toprağın gelmiş olduğu durum. Ekranlarınızda yine bölgede bulunan asfaltın da aslında altının boşa düştüğünü ben şu anda sizle beraber görebiliyorum. Alt kısımda yine toprağın kaymasıyla beraber asfaltın havaya kalktığı ve yer yer boşalmaların olduğu görülüyor. Yine yağışın artmasıyla birlikte de yine vatandaşların bu bölgeye geçmemesi için aslında sadece basın mensupları bu noktaya gelebiliyor. Çünkü hala daha yağışlar devam ediyor. Bölgede biraz daha azalmış olsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda yağışın gün içerisinde rüzgarla birlikte sıklaşacağı ve yoğunlaşacağı bilgisinden kaynaklı da yine yağışın artmasıyla birlikte burada oluşabilecek yine bir heyelanla, yine bir toprak kaymasıyla karşı karşıya kalınmaması için yine tedbirli bir şekilde sokaktan da aslında giriş çıkışlar kapatıldı. Bu bölgede yine tedbirler alındı. Şu an ekranlarınıza da geliyor. Yan taraflarda da yine bulunan binalar var. Yine Fatih ile beraber şöyle devam edelim. Fatih görebilecek mi bilmiyorum ama yine sol tarafta üst bölgede evler var. Bu evlerin de aslında hemen bu yokuşun başında olmasından kaynaklı da yine aşağıya doğru kayıp kaymama ihtimaline karşı da yine bu binada aslında tehlikeli denilebilecek bir noktada. Çünkü hemen bu binanın altındaki alanın kaydığını görüyoruz. Alt kısmının toprak olmasından kaynaklı yine oluşabilecek bir ihtimal var mı? Yandaki binaya sirayet edecek bir durumda var mı? Yine ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından da bu da netlik kazanmış olacak. Yine diyelim dün gece saatlerinde saat 1 itibariyle bu bölgede yaşanan toprak kaymasının ardından binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. 7 hane 25 vatandaşımız işte bu binada yaşıyordu. Oluşabilecek risklere karşı da ki şunu da söyleyelim, altımızdaki toprağın asfaltın hemen alt kısmındaki bir toprağın kaymasından bahsediyoruz. Yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı da tedbirler alınmaya çalışılıyor diyelim. Yine uyaralım, İstanbul içerisinde gün içerisinde sağanak yağış ve rüzgarın da etkili olacağı, yer yer rüzgarın etkisiyle fırtına ve sel durumunun da yaşanacağı öngörülüyor ve uyarılar da bu kapsamda yapıldı diyelim. Bizler tüm gün süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Elif Hakkı Aykutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Neslişah Yumak ve Fatih Coşkun'un görüntüleriyle aktardı bize. 7 hane 25 vatandaşımız herhangi bir sorun olmaması açısından tedbirem yetkililer tarafından tahliye edildi dedi. Orada takip etmeyi sürdürecekler diyelim ve hemen Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum.
4: Günaydın hocam.
1: Evet, şimdi Mustafa Bey'in size sorusu vardır. Öncesinde isterseniz sıfır atıkla ilgili konuşalım mı?
4: Önce vallahi sıfır atıkla ilgili benim aslında hocam gitmeden önce Sayın Erol'a söyleyecektim ama neyse dinliyordur belki.
1: Belki
4: ama bizim evet, hemşerilerime bir çift lafım var. Kusura bakmasınlar. Memlekette suyu bol bir memleket değil. Suyun fazlası da azı da zarar. Fazla geldiği zaman da ortalığı yıkıyor. Ve işin sıfır atık kısmına geldiğimiz zaman da biz o atık konusunda çok işi sıfırlayabilmiş değiliz. Ben her yaz biliyorsun en az bir, en fazla da iki ayı falan memlekette geçiriyorum. Aralarda da gidip geliyorum ama bazı şeyler bazı zamanlarda belli oluyor. Bakın kışın gidersiniz her taraf bembeyaz, hiçbir şey görmezsiniz. Yazın gidersiniz her taraf yemyeşil, hiçbir şey görmezsiniz. Nisan ayında bir gidin, Mart'ta bir gidin bakalım neler görüyorsunuz. Ayder'den yukarıya Fırtına Deresi'nin etrafındaki çeri çöpü, o dikenlerin arasında sıkışmış olan aklınıza gelebilecek her tür atı görebilirsiniz. Ne zaman göremezsiniz? Mayıs'tan sonra. Niye? Üzeri yeşillenir, her şey örtülür, mis. Geçen sene de bu uyarıyı yapmıştım. Ama böyle. Yazın denize gidiyorum. İşte hocam bilir oraları. Sahilde bazı yüzülecek yerler vardır. Her yerde denize girilmez memlekette. Bazı yerlerde solağan derler. Akıntı olur. Çok da hakikaten ölümlü o kazalar olur. Allah korusun. Ama herkesin plaj diye, denize girecek yer diye sevdiği, beğendiği kıyılar var. Bir iki yerde bir iki tesiscik var. Onun dışında hiçbir şey yok. Asfaltın kenarına, bildiğin sahil yolunun kenarına arabanızı bırakmak zorundasınızdır. Oradan işte kayaların arasından artık tutuna tutuna böyle biraz climbing, kaya tırmanışı diyelim yaparak aşağı inersiniz. O kayaların arası da evden çıkan her türlü atıkla doludur. Poşetler yol kenarına bırakılır, kedi köpek çakal onları açar dağıtır. Vallahi biz kapalı bıraktık falan dersiniz. Hayvan atıklarını, kasap atıklarını falan yol kenarında görürsünüz, burnunuzun direği kırılır. Bir an önce denize doğru kendinizi atmaya çalışırsınız filan. Şimdi hocam olsaydı ben bunları size sahilde nokta nokta ona sıralardım, o bilir oraları. Ama şimdilik zelek diyeyim, yeteneğim onunla. Zelek sahillerinin temizliği konusunu yoldan geçerek bir bakın bakalım nasıl memleket. İyi bir şey değil bu. Bize hiç kimse iyi not vermiyor. Çok güzel yerler yapıyoruz. Dere kenarlarında bungalovlar yapıyoruz. Acayip turist geliyor. Burada $10 milyon, $100 milyon yatırımlarla yapılan büyük şehir otelleri var. Başka bir otel. Hiç o kadar büyük yatırıma gerek yok yani. 4 tane bungalov yaptığınızda neredeyse aynı fiyata odaları satabiliyorsunuz. Şahane bir gelir. İyi para kazanıyoruz. Güzel. Onları öyle yapıyoruz da atıkları nereye gidiyor? Kimisi dikkat ediyor. İyi de ben bakıyorum. Efendim belediyeye biz bunu sözleşme yapıyoruz. Belediye geliyor oradan alıyor da çekiyor filan. Vallahi bakıyorum o belediyeye, bakıyorum o bungalovlara, o belediye o bungalovlara ye ettiği şey yemez. Bana yalan söylemeyin. Şey gibi bu hani var ya Trabzon tereyağı. Hamsiden süt salsalar o kadar tereyağı çıkmaz ya. Bunun neresi Trabzon'da yapılıyor? Çin'den bilmem nereden geliyor süt ya. Ondan sonra koy karıştır. Dün ben kendim fark ettim ya. Tavada bakıyorum tereyağı dedin mi? Nasıl tereyağına yemek yapıyorsunuz? Pembeleşene kadar diye bir cümle var değil mi? Pembeleşmiyor tereyağı. Direkt beyazlıyor ve yanıyor. Ondan sonra onun adı tereyağı oluyor. Hayır, birbirimizi kandırma konusunda iyi ustayız. Neyse ben o kandırma kısmından fona doğru size bir top yuvarlamış olayım hocam. Ne oluyor o tarafta? Ne gördünüz bir haftada? Bize bir özetleyin ya.
5: Valla şimdi sıfır atıktan fona çok hızlı geçtik.
3: Aynen, aslında sizin verdiğiniz örnek, bu işi sıfır atık noktasında da konuşsanız, fon noktasında da konuşsanız çok fazla değişmiyor. Burada hatayı biz nerede yapıyoruz'un çok net bir cevabı var. Gerçekten biz hatayı kendi kendimize yapıyoruz. Burada bunu artık bir eğitim açığı mı, bir nasıl dile getirmek lazım, kültürel sıkıntı olarak mı yaşıyoruz? Evet, aynen böyle yaşıyoruz. Çünkü

Görmüyoruz maalesef. İşte sosyal medyada vesaire de çokça viral olmuş gördüğümüz şeyler var. Japonya'da işte Tokyo'da beyaz çorapla sokakta yürüyen insanlar falan. Gittiğiniz zaman da gerçekten o temizliği görüyorsunuz ama bu temizliği sadece sizin de belirttiğiniz gibi belediye vesaire yapmıyor. Yani net olarak insanların kendi çöplerini gerçekten sokağa atmadığını, bu ayırma noktasında çok ciddi bir efor sarf ettiklerini ve atığın oluşmaması için gereken her şeyi yaptıklarını görüyorsunuz. Şimdi aynı iş bu bilinç yine dönüp dolaşıp işte fon tarafına geldiğimizde de orada defalarca mükerrer yayınlarda konuştuğumuz unsurlar vardı. Hep şunu söyledik, dedi ki bakın yani bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse gerçek değildir. Yani burada yüzde işte 40 kazanç var normal baktığım zaman piyasada. Yüzde binler, on binler kazandıran unsurların eninde sonunda her balon patlamaya muhtaçtır diye bitirdik. Neredeyse her 2-3 haftadaki bir konuşmamızı. İşte bu balonlardan bir tanesi patlamış oldu gerçekten. Baktığınız zaman ortaya çıkan soruşturma büyüyor, kapsamı genişliyor. Burada yeni kişiler, yeni kurumlar işin içerisine dahil oluyor, görüyoruz. Ama net olarak şunu söyleyebiliriz ki gerçekten buradaki fon yatırımcılarının geriye alacakları o fon payları oranındaki geri dönüşler birçoğunun yatırdığının çok çok çok altı olmak durumunda. Çünkü net olarak gördüğümüz unsur buradaki balonun yüzlerce kat şişmiş olduğu, aslında var olmayan değerlerin ortaya yaratıldığı, suni olarak yaratıldığı. Dolayısıyla şimdi bu ortaya suni olarak koyulmuş değerleri de siz piyasada satıp da paraya çevirip buradan mağdurları gerçekten korumaya çalıştığınızda ortaya çıkacak senaryo çok da iç açıcı olmayacak. Ama velakin aslında şunun da altını çizmek lazım. Burada birçok yere, birçok noktaya suçlamalar yöneltiyoruz. Belki işte SPK'yı işin içerisine katıyoruz, devlet kurumlarının içerisine katıyoruz. Ama bu fon noktasında da bir gerçek var aslında hepimizin bildiği. Sistematik riskin olabileceği, burada bir tek belki bir para piyasası fonundan bahsediyoruz işte söz konusu fonlar içerisinde. Onun dışındaki fonların hepsi bir şekilde zarar edebileceğini bildiğiniz nitelikli yatırımcının sadece girebildiği fonlar. Yani aslında buraya girerken işte 1 milyon üzerinde paranız olup girmeniz gerekiyor. Artı finansal okur yazar olduğunuzu, buradaki riskleri bildiğinizi, serbest fonun ne olduğunu bilip kabul ettiğiniz varsayımıyla girdiğiniz bir şey. Yani bir taraftan hani işte sütü bit tüyü bitlemiş yetimin hakkı dediğimiz bir noktada mıyız? Orada benim kafam birazcık karışıyor. Çünkü gerçekten işte %4.000 kazandıran bir enstrümana giriyoruz. Kayıp olabileceğini biliyoruz. En nihayetinde bu sistemin aslında giren insanların büyük bir çoğunluğu gerçek olmadığını, olamayacağını bile girmiş durumdalar. Ama burada tabii en ciddi sıkıntı gerçekten bunun çokça ön plana çıkartılmış olması. İşte burada birazcık açık ve sıkıntı var gibi gözüküyor. Ama eninde sonunda bize şunu getirdi. Çok güvendiğimiz bir yer vardı. Özellikle benim çok güvendiğim Borsa İstanbul. Artık biz yıl sonuna kadar ya da belki de 2027 sonuna kadar Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir seyri çok gerçekçi olarak bekleyemeyeceğiz gibi gözüküyor. Sadece belki BIST 30 tarafında yukarı yönlü giden bir tablo olacak ve
en nihayetinde sermaye piyasası noktasında gerçekten

0: en büyük darbeyi Borsa İstanbul almış durumda. Güven noktasında ciddi bir sıkıntı yine ortaya çıktı maalesef. Bu kadar önleme rağmen ki bu piyasa gerçekten çok fazla önlem alınmış bir piyasaydı.
1: Evet. Valla şimdi ben hepsine bakıyorum da bu işlerde hakikaten tüyü bitmemiş yetimim var, yoksa biraz fazla gölgede tüylenmiş tipler mi var? Onun iyi ayıklanması lazım. Yani birçok kişi efendim benim şu fonda bu kadar param vardı falan diye çıkabilir de o paranın nereden geldiğini de bir dönüp bakmak lazım. O da bir önceki atıyorum Özata Denizcilik alınıp satılmasından kaynaklanmış, şişmiş, tüylenmiş bir para olabilir yani. Şimdi neyse bir şey söyleyemiyorum. Sürüye kapılıp ya onlar yürüyor bak duracak yok çok şişti dediler ama hala gidiyor. Bir yerden de ben yakalayayım diye diyenler var, buna hiç itirazım yok. Efendim hani orada çok yani bir tarafta çok daha güvenli ama daha az getiri potansiyeli olanlara yatırım imkanı var, onu da değerlendiriyorum ama burada daha fazla var deyip gözünü açmak var, buna itirazım yok. İnsanları daha fazla kazanç peşinde koşmak koşmakla suçlayamayız. Ha, riske girdiklerini söyleriz ama suçlasanız ne fayda yani? Bu aslında insanoğlunun normal davranışı. Maalesef yani biraz daha oturaklı davranmak normal davranış olmaktan biraz çıktı. Marjinal bir davranışa dönüştü. Ama biz ortalamayı aldığımızda tamam buna da normal bakalım. Bir suç da değil tamam. Ama oradaki yani 100 bin lirasından 1 milyon lira olmuş, 10 kat kazanmış diyebilirsiniz de sonuçta 100 bin lira adam evini satıp oraya girmemiş yani. Bir garantisi yok adamın. Sadece oradaki dalgadan ona da o pay düşmüş. O ara tamam. Ama bir de var böyle işte 40, 50, 60, 100 neyse bir para koyup tam da onun gireceği zamanı da çıkacağı zamanı da bilen adamlar bazı şeyleri tesadüfle açıklamamak lazım. Ona göre bakılacak onlara. Şimdi gördüğümüz şey o, fakat bunların içerisinde şimdi gördük bir sürü holding patronu falan da var. Ya sizin neyinize be kardeşim, zaten işinize gücünüze bakan adamlarsınız siz ya. Hani eşek yüküyle deve yüküyle para kazanıyorsunuz. Kimsenin de gözü yok. Tam tersi, ben burada Elif daha yakından tanı. Sanayiciyi en ziyade müsamahaya ve korunmaya masar olarak niteliğe gelirim yani. Hiç de hakikaten 5 kuruş vergi almasanız sanayiciden memleket olarak zarar etmezsiniz. Gerçekten. Çünkü size vergi alabileceğiniz o kadar büyük alan açıyor ki ondan almasanız da olur yani. Yeter ki yurt dışında rekabet edebilsin adam. Dışarıdan bize para getirebilsin. Yani akşam oluyor hepimiz geliyoruz eve, baba diyoruz bu kadar para kazandık değil mi, yani devlete vergi veriyoruz. Kimden kazandın? Vallahi abimden kazandım. Öde o kız kardeşinden kazandı. O bilmem. Bunun çok bir kıymeti yok. Bizim dışarıdan biraz para kazanmamız lazım. Çünkü bizim ailemizin gelirini arttıracak şey o. Öbürü değil. Bu adamlara destek verin. Özellikle de sanayiciye destek verin. Şu meşhur Stüdyo Sine bize de geldi ya. TRT'li yıllardan beri vardır Stüdyo Sine diye bir şey. Ama bizimki sirke sineği gibi.
2: Küçük
1: Çok
2: küçük.
1: ince, evet. Şimdi bazı kanallarda at sineği olurdu. İsmi lazım değil. Sonra birbirlerini suçlarlardı. Kimin sineği falan diye. Meşhur bir hikayede de geçelim. Canlı yayında yaşanmıştır. Şimdi dolayısıyla bizim burada şimdi arayacağımız şey biraz o. Ben hakikaten sanayicinin sonuna kadar, hala bu dediğim işte oradaki isimler de sanayici, sonuna kadar korunması ve kullanması gerektiğine hala inanıyorum. Çünkü gerçekten karakter olarak da girişimcilik ruhu bakımından da en ziyade müsamahaya mazhar. Yoksa yani burada ya 1'e 10, 1'e 5 kazanmak varken adam niye sanayiciyle, çeliğin, metalin talaşıyla, öbürünün suyuyla, birikinin çevresi, atıklarıyla, çevre korumasıyla, maaşıyla, ben bunlarla niye uğraşayım ya?

0: tozun toprağın içerisinde sanayicilik yapacağını, tertemiz kravatını, daha da kravat da takmaz, tişörtle ve ceketle yaşıyor biliyorsunuz finansçılar. Tişörtle, ceketle tuşlara basmakla falan eşek yüküyle para kazanılabiliyormuş. Ne işin var senin sanayicilik yapacaksın? Sonra sanayi öldü, geçmiş olsun. Çok duyuyorum ama sanayisizleşme diye bir kaygıdan çok bahsedildiğini duyuyorum. Şimdi bunların hepsi de o kaygıyı besliyor. Sanayicinin kendisi, senin ne işin var orada be kardeşim ya? Sen işine gücüne... Ama hocam bilir, biz burada da konuşuyorduk. Bazı şirketler hani çok iyi, karlar güzel, işte bilmem kaçıncı çeyrek kar. Sonra ama karların niteliğine baktığımız zaman faaliyet dışı gelirler. İşte filan. Bakıyorum borsa tavsiyeleri filan oluyor. İşte sosyal medyada şurada burada. Diyor ki o diyor bu faiz ortamından çok para kazanıyor. İşte net nakidi var falan. Hop bir dakika, bu bir sorun değil mi ya? Bu bir sorun aslında yani. Bugün için çok para geliyor da o paranın gelmesi devam etmeyecek yani. O para sanayiden kazanılmıyor. Şimdi burada patronların, o bahsettiğimiz sanayi şirketinin patronları kişisel yatırımlar yapmışlar. Tamam da kardeşim, ya seni de içeri alırlarsa şirketi kim yönetecek? Ben şimdi senin yönettiğin şirkete nasıl güveneceğim? Çünkü güvensizlik dükkanı kapattırır. Böyle sorunlarımız var. Gözlemlerim biraz bu yönde. Bu işte tedbir konulan 42 kişi, 47 kişi var. Ama şirketleri buradan ayrı tutmuşlar. Hı hı. Çünkü o şirketlerin de bir kısmı bu fonlara yatırım yapmış. Şirketler boyutlarına göre, kendi büyüklüklerine göre fonlara yatırım yapabilirler. Bu gelir şirketin geliri olduğu için onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Çünkü o şirkette kendi paydaşlarına para kazandırıyor orada. O ayrı bir bahis. Ama o şirketin yatırımı büyük yatırım olduğu için fonun büyütülmesi ve daha göze çarpıcı makyajlanması için kullanıldıysa orada da başka bir sorun var. İsterse kamu fonu olsun, özellikle söylüyorum. Bir fon, bir ticari fon 1 liradan 50 liraya çıkıp birilerine 50 kat para kazandıracak diye kamu fonunun büyüklüğünden yararlanılarak büyütülmüş ise o zaman orada başka sonuçlar çıkar. Bir oraya ünlem koymuş olayım, bir mim koyayım. Ama onun dışında fonların ya da şirketlerin mal varlığına tedbir koymak demek, onları bugünden batırmak demek. Galiba onun farkına varıldı biraz. Ondan vazgeçildi. Şimdi fonlar, kurumlar çalışacak ama kişilerin hesaplarına tedbir konulmuş durumda. Dediğim içinde de bir sürü sanayi şirketi, başka borsa şirketlerinin patronları veya ortakları var. Bilmiyorum bugün ne oluyor, ben de hiç bakmadım şeye, bu bahsi geçen hisselere ya da borsanın genel durumuna, ama borsanın hafta sonu görünümü iyi değildi.
1: Hiç yapmadı, %1,6 gerileyerek 12.690 puandan başladı hocam.
0: Bir silkelenme durumu devam ediyor anladığım kadarıyla hocam.
2: Ama yani farklı bir durum olması gerçekten söz konusu şu anda değil. Çünkü burada birden fazla faktör var izleyicilerin de bildiği. Bir, gerçekten şimdi bu fonların portföylerinde olan hisseler vardı. Bu hisseler tarafında bir satış dalgası yaşanması gerekiyor. Ama bu satışın karşılığında bir talep söz konusu değil tabii ki de. Dolayısıyla burada bir güç kaybı söz konusu. Sizin bahsettiğiniz gibi 42 kişi ve zannediyorum sabah 44 oldu bu sayı. 44 kişi ve 36 firmayla alakalı yapılmış, varlıklarıyla alakalı ya da hesaplarıyla alakalı bir tedbir kararı var. Bu firmalar aynı şekilde borsa tarafında da var olan veya borsayla ilişkili firmalar var. Bunlar tarafında bir güç kaybı söz konusu. Artı fon tasfiyesi söz konusu olduğunda bu fonların ellerinde var olan şu anda işte şişirilmiş olan hisselerden

0: hisselerden bahsediyoruz belki ağırlıkta ama normal hisseler de var. Yani bu hisselerin de satışı durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla bunların hepsini
1: Tabii.
0: alt alta yazdığınızda bir tarafta gerçekten satış ağırlıklı bir tablo ortaya çıkıyor. Diğer tarafta da bugün alım yapmak için yatırım yapacak kişiler, kurumlar söz konusu olduğunda onlar da şu anda bu ortamın bir miktar güvensiz olduğunu düşünüyorlar diyebiliriz. Farklı yatırım enstrümanlarına daha rahat güvenilir olacağıyla alakalı ya da en azından daha garanti olduğunu düşünüyorlar. Bu da yine Borsa İstanbul'u zayıflatan bir unsur. Dediğim gibi bu süreçte biz yıl sonuna kadar yukarı yönlü büyük hareketleri beklemek çok sürpriz olacak aslında şu anda ve şunu da unutmamak lazım yani çok geçmiş bir zaman değil zannediyorum 2022 Aralık zamanıydı bir polyester firmasının yönetim kurulu başkanı kalkıp o zaman yine borsada çokça söz konusuydu bir firma. Şöyle bir açıklama yaptı yönetim kurulu başkanı kendisi şu açıklamayı yaptı. Bakın benim firmam bu kadar değerli değil. Ben elimdeki hisseleri satıyorum. Lütfen bunu bilerek
1: Adam dürüst davrandı
0: hareket
1: yani, en
0: edin.
1: azından bir yerden sonra en azından dürüst davrandı yani.
0: Ama hani en nihayetinde bu Mustafa Bey yani hani Türkiye dışında çok görebileceğiniz bir iş değil de
1: Değil
0: belki yani bir
1: maalesef.
0: firmanın yönetim kurulu başkanı kalkıp da benim firmam bu kadar değerli değil, benim hisselerim gereğinden daha fazla değerlendi diyebiliyorsa işte demek ki her zaman dikkatli olmak lazım.
1: Doğru.
0: Burada böyle bir risk var ama bizim buradaki hafızamız biraz kısa vadeli oluyor. Bir yıl, 2 yıl sonra yine o sürünün arkasına takılabiliyoruz. Yüksek kazançlar sebebiyle ya da oradaki algı sebebiyle o dönemde işte kimi dinleseniz hangi yazıyı okusanız aynı firmanın hisse senedi öneriliyordu. Biz son dönemde de işte bu fonları benzer şekilde gördük. Yine aynı uyarı yapmakta fayda var. Bir yatırım enstrümanına sizden sonra anneniz, babaanneniz giriyorsa artık sizin oradan çıkma zamanınız gelmiştir demek faydalı. Sizden önce oradalarsa siz girebilirsiniz ama sizden sonra anneniz, babaanneniz dahil oluyorsa bu enstrümana orada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sürü psikolojisi ciddi şekilde çalışıyor demek oluyor bu finansal tarafta gerçekten.
2: Biraz altın ve petrol tarafına da bakalım. Şimdi petrol tarafında ciddi yükseliş var hocam. Yine 106,84 dolardan başladı o da haftaya. Geride bıraktığımız haftada günlük yaklaşık 7,4 milyon varile ulaşması bekleniyordu. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatın toparlanmanın ardından aynı zamanda da haftalık olarak baktığımızda %0,4 yükselmişti. Ne dersin şimdi 99 dolara da geride bıraktığımız hafta düştü. 107 doların üzerine de çıktı. Ama şöyle bir baktığımızda uzun zamandır 100 doların üzerinde fiyatlanıyor ki işte bunu aslında bu gelişmeler ilk yaşandığında 28 Şubat'tan bu yana işte 100 dolarlar seviyesinde dengelenirse İşte Türkiye ve dünya ekonomisini neler bekliyor diye çok konuşmuştuk. Ne dersiniz o dengelenme biraz oldu gibi mi? 100 doların üzerine mi konuşacağız bundan sonra?
0: Burada en büyük sıkıntı şu oldu Elif Hanım, yani en nihayetinde biz bir miktar geri çekilme görebiliriz ki aslına bakarsanız buradaki yükselişine suni bir yükselişten bahsediyoruz. Yani dünya tarafındaki büyüme talep dinamiklerine baktığımızda petrolün şu kadar, bu kadar yüksek olmasını gerektirecek bir unsur yok gerçekten. Tam olarak siyasi taraftan etkilenen ve suni bir yükselme var ama işin kötü olan yanı dünya için ve o zaman da söylediğim şey bu işin normalleşmesiydi. Şimdi biz dünyada artık 80 dolar üzeri petrol fiyatlarının normalleşmeye başladığını görüyoruz ve insanlar bunu normal algıladıkları zaman gerçekten daha hızlı şekilde aşağıya düşmesi biraz daha zor olacak. Çünkü herkes tamam petrolün fiyatı artık 100 dolar 90 dolar seviyesi normaldir dediği sürece de aşağıya düşme hızı yavaşlayacaktır. Bu da yine o zaman da korktuğumuz şeyi karşımıza getiriyor olacak. Gerçekten küresel ekonomide biz yukarı yönlü enflasyonu, yukarı yönlü faizleri, yukarı yönlü maliyetleri, düşük büyüme oranlarını yaşıyor görüyor olacağız. Şu anda işte Avrupa Birliği temelinde belki konuşulmaya başladı ağırlıklı stagflasyon, yani hem enflasyon olduğu hem büyümenin olmadığı bir durum yaşanıyor mu, biz böyle bir duruma mı girdik diye bunu dünya genelinde konuşmaya başlayacağımız bir dönem geliyor gibi gözüküyor. 2027-2026'dan daha zor geçebilir eğer ki Netanyahu ve Trump'ın seçimleri başarısız olursa, daha da sert bir yıl bizi bekliyor olabilir 2027'de diye düşünüyorum maalesef.
2: Evet, altınla arasındaki ters korelasyon da tam anlamıyla devam ediyor. Bir de tabii Fed'in tekrar faiz arttıracağı beklentisi var hocam. 7 haftanın en düşüğünde altın.
0: Bu da söylediğimiz bir unsurdu. Eğer ki Fed'in faiz artışı gerçekleşirse diğer merkez bankaları da buna katılacaktır diye çokça
2: hocam,
0: konuşmuştuk.
2: Hocam burada bir parantez şimdi açalım. Biz ne yapacağız Ekim ayında?
0: Şimdi biz burada biraz şeyden ayrılıyoruz. O sürüden ayrılıyoruz. Bizde hala aşağı yönlü bir hareket beklentisi söz konusu ki burada önemli olan bence gelecek enflasyon rakamları. Bunu konuşacağız hafta başında. Üçünde geliyor olacak rakamlar. Hafta başında konuşuyor olacağız. Beklentilere paralel, yani %2'ler civarında bir beklenti var ki benim beklentim de o şekilde. Geçen sene 3'ün üzerinde bir Eylül ayı enflasyonla karşılaşmıştık. İkiler civarında bir enflasyonla aşağı yönlü olacaktır trend ve 30'un bir miktar belki altında yıllık enflasyonu göreceğiz. Bu noktada Merkez Bankası'nın faizleri sembolik de olsa bir miktar azaltması yönünde güçlü bir desteği olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu trend beklentimiz tabii sürekli aşağı yönlü gidecek bir sürecin olması yönünde. Ama dünya konjonktürü buna çok izin vermeyebilir gibi gözüküyor. Çünkü biz Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda da FED tırnaklarında detaylı göreceğiz. O iki tarafta da gerçekten yukarı yönlü bir rüzgar esiyor. Dünyanın tamamında yukarı yönlü tekrar faiz ve enflasyon rüzgarı başlarsa Merkez Bankası da çok bunun tersinde kalmayı istemeyecektir diye düşünüyorum. En nihayetinde elimizdeki veriler tersini söylese dahi önceki deneyimlerimiz bize şunu gösteriyor. Dünyadan bu kadar ayrıştığınızda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu sıkıntıyı yaşamak istemeyecek de Merkez Bankası. Ben evet aşağı yönlü eğer ki enflasyon %2'ler seviyesine gelirse bir marjı olacağını, ama çok fazla düşürme tarafında da durmayacağını düşünüyorum Ekim ayı söz konusu olduğunda.
2: Evet Mustafa.
1: Vallahi şimdi tabii herkes şeyleri, maliyetleri yukarı doğru revize ediyor hala. Yani küresel enflasyon da bizdeki enflasyonu izah etmekte de yeterli değil. O çok net. Hatırlıyorum ben 2 yıl önce Cumhurbaşkanı'nın bir seyahatinde çok net şunu söyledi, burada da konuştuk. Ya her yerde enflasyon arttı. İşte her yerde belki 5 kat 10 kat artan yer var, tamam. Ama sonuçta onlarınki 1.5'ten 15'e veyahut da 0.5'ten işte 5'e çıktı. Bizimki 75'e çıktı.

0: hani 15 ile 75 arasında, 5 ile 75 arasında ciddi bir fark var yani. Şimdi oransal olarak aynı şekilde enflasyon yükseldi dediğinizde sonuç olarak aynı şeyi söylemiş olmuyorsunuz. Aynı durumla karşılaşmış olmuyorsunuz. Cumhurbaşkanı o ayrımı çok net koymuştu, ondan memnuniyetsizliğini ve rahatsızlığını. Şimdi geçtiğimiz dönem derdi bu. İşte önümüzdeki yıl OVP tahmini 21 küsür, işte Fitch tahmini 23 küsür ve 1-2 puanlık sapmayla, belki bir %10 sapmayla filan oralara kadar inebilir. Ha, burada şu olabilir. Yani siz oralara doğru inerken aslında aşağıdakiler de size doğru biraz geliyor. Hı hı. Çünkü oralarda şişirilmiş yapısal sorunlardan da kaynaklanan ve biraz da bizim tabii alıştığımız bir şey. Orada insanlar enflasyon yükselmemesi lazım falan diyebilirken bizimki eyvah yükselecek diye direkt biz eski günlere geri dönebiliyoruz. Çünkü biz 2003-2008 aralığında bir 2013 aralığında bir 10 sene düşük enflasyonu gördük ettik filan, ama daha tam onu sindirmeden, ona güvenmeden tersine döndü iş. Dolayısıyla şimdi tekrar o günlerin güvenine inanmakla daha eski günlere dönme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak arasında öyle çok net karar veremiyoruz. O yüzden tüketici güveni çok son derece önemli. Evet. Hane halkının enflasyon beklentisi son derece önemli.
1: Tüketici hala güveni bu arada geride bıraktığım hafta açıklandı.
0: Yükseldi.
1: Evet, 8 yılın.
0: Yükseliyor bunlar. Çok iyi şeyler, sonuçta iyi şeyler olacak diyoruz ama enflasyon düşeceğine güvenimiz de gelmiş değil.
1: Evet.
0: Biraz onu da getirdiğimizde bence daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Merkez Bankası'na çok sorumluluk yükleniyor. Adam muhtemelen şey diyordur yani, Fatih Karahan, ya benden önce merkez bankaları daha sorumsuz falan adamlardı. Sadece para politikalarından sorumluydu. Şimdi beni her şeyden sorumlu tutuyorsunuz. Bana mı geldiniz kardeşim diyordur. Ama maalesef durum bu. Şey bile, Amerika Merkez Bankası da istihdama bakıyor yani.
1: Evet.
0: Siz de bakacaksınız mecburen.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu.
0: Teşekkürler hocam.
1: Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Analiz sentezini noktalıyoruz. Bizim ardımızdan herhalde merakla beklenen bir yayın. Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir alçak basınç alanı etkisinde, oluk alan etkisinde. Dolayısıyla kuvvetli sağanaklar alacağız ve soğuk cephe geçişi var. Sıcaklık şu anda Ekim ayı normallerine inmiş durumda. Eylül'ün son günlerinde tam da Ekim normallerini yakaladık. Perşembe günü artık Ekim ayı başlıyor. Ekim ayının ilk günlerine de Ekim normallerinde sıcaklıklarla gireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi atmosferde durum oldukça hareketli. Dün gece lokal ama şiddetli sağanaklar almaya başladık. Bugün Trakya, kıyı Ege ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu, fakat bunun dışında kalan her yerde yağmur var ve özellikle Marmara'da, Marmara'nın doğusunda, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar şiddetli. Hangi illerde? Şimdi bölge tahmini yapmak yeterli değil, il bile yeterli değil. Aslında ilçe, hatta mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülecek ama yine de il bazında şiddetli sağanakları verelim. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bolu, Afyon, Eskişehir, Ankara, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde şiddetli yağmur var. Sel, su baskını riski yüksek. Dere, yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda. O yüzden sel suyuna girmemek gerekiyor böyle havalarda. Özellikle dere yataklarında hızlıca yükselecektir su. Kent seli dediğimiz hadisenin hızlıca oluşma olasılığı var. İstanbul gibi büyük şehirlerde, ki toprak suya doygun. Dün yaklaşık 98 kilo yağış aldı İstanbul. Tabii İstanbul'un farklı ilçeleri, Çatalca çevresinde yaklaşık 10 kilo yağış kaydedilirken Çekmeköy'de 98 kilo yağış kaydedildi. Fakat ortalama 50 kilo yağış aldı İstanbul'un ilçeleri. Dolayısıyla bu da tabii ki şu anda toprağın suya doygun olduğunu bize gösteriyor. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Zaten büyük şehirlerde beton alanların daha yaygın olması sebebiyle sel riski biraz daha hızlı yaşanıyor. Sel riski biraz daha yüksek oluyor. Şimdi Marmara'da, Ege'de kareyel esiyor kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise lodos kuvvetli esiyor olacak. Bugünün tablosu böyle. Yarına bakalım hemen. Yarın yine Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Sel ve su baskını riski bu kez bu illerde artacak. Marmara ve Ege'de karayel kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Van, Hakkari çevresinde ise lodos yine güney yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevresinde sel riski yarın da devam edecek. Sonrasında çarşamba günü Doğu, Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yağış şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Hem bugün hem yarın hem de çarşamba günü günlük 50 kilo yağış olasılığı var. Şiddetli yağış beklediğimiz illerde. Ama tıpkı dün olduğu gibi ilçe bazında farklı sağanaklarda alınabilir. Daha az ya da daha çok ama ortalama 50 kilo yağış beklentimiz hem bugün hem yarın hem de çarşamba günü sürecek. Ve çarşamba günü Marmara'da, Ege'de Poyraz kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Perşembenin tablosunda da yine tüm Türkiye'de havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Cuma ve cumartesi günleri de tüm yurtta hava yağmurlu geçecek. Tüm hafta planlarımızı sağanak yağışa göre ayarlayalım. Yağmurlukları ve şemsiyeleri unutmayalım. Elbette kıyafetleri biraz artık hafif hafif kalınlaştırmakta fayda var. Çünkü soğuk algını riski her geçen gün artacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da bugün şiddetli sağanaklar var. İlçe bazında lokal ve şiddetli sağanak geçişleri gün boyu devam edecek. Yarın ve çarşamba günü de yine şiddetli sağanaklar İstanbul'da görülmeye devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Kuzeyli rüzgar da 3 gün boyunca sürecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da şiddetli yağmur var bugün. Yarın ve çarşamba günü sağanak geçişleri sürecek. Yarın hava sıcaklığı 2-3 derece yükselecek. Son olarak İzmir bugün parçalı bulutlu, fakat yarın ve çarşamba günü sağanak yağmur İzmir'de de başlayacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar hepimize, izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Yağmurlu İstanbul sabahından merhaba, günaydın diyoruz.
0: Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta elhamdülillah rutin. Ondan sonra elhamdülillah. Yaramaz bir şey yok. Ama tabii bugün bu sabah her gün şikayetleniyoruz ama bu sabah da ekstra bir yoğunluk vardı. İnanılmaz bir trafik vardı. Bütün radyo televizyonlar da zaten yolda giderken de aşağı yukarı 255 milyon tane kanal izleme şansım oldu. O kadar vaktim vardı yani. Ondan sonra yani baş tıraşım gelmiş yani, düşünebiliyor musun?
0: O kadar diyorsun.
1: O kadar yani. Hakikaten korkmuştu. Hem Anadolu, Avrupa Anadolu yolları, köprüler doluydu. Allah kolaylık versin. Şu anda hala trafik olanlar var. Felaketti yani.
0: Bazı üniversiteler eğitim öğretimi bugün başladılar. İşte
1: onlar da etkilendi.
0: Aynen,
1: çok da
0: öyle.
1: İyi oldu sanki.
0: Genç kardeşlerimin yolları açık olsun hepsinin. Ama işte Allah İstanbulluya sabır versin.
1: Ya hakikaten yani felaket. Şaka değil, hakikaten abartmıyorum ama yüzde kaç bilemiyorum. Ama çoktan beri bu kadarını görmemiştim.
0: Çok
1: yani.
0: Fenaydı abi.
1: Evet.
0: Hayırlısı.
1: Bir de yağmur tabii etkili oldu.
0: Tabii mutlaka.
1: Ya, o da bereket.
0: O zaman başlayalım mı? Akşamın manşetiyle başlayalım.
1: Evet.
0: S-400 üçüncü ülkeye verilebilir diyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
1: Kim alır?
0: Ama şartlı.
1: Ha tamam.
0: Öyle verilebilir, tamam, sıkıntı yok ama diyor. Bizim dostane ilişkiler içinde olduğumuz birine verin diyor. Avrupa diyor bir sürü silah aldı diyor. Arka yoldan dolaştı. Bizden aldı. Baktık hepsi Ukrayna'da çıktı diyor. Bizim silahımızla bizi vuruyorsunuz kardeşim diyor.
1: Tabii.
0: Böyle olmaz.

0: diyor.
1: Valla İran olabilir. İran dost sonuçta düşman değil İran tamam. Yani. İran'a verebiliriz yani istiyorlarsa. Yani İran direnirsin orada ABD'ye. Onda mühimmat bitmişti ya.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Mühimmatlar da gitti. Bizde yedek var.
0: İran olabilir dedin de bugün Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasından ben biraz işkillendim.
1: Olur tabii ki.
0: Olur mu?
1: Olmaz mı abi? Yani ne güzel olur hem de.
0: Çünkü adı konmamış şey bizim dostane ilişkilerimiz olmalı diyor ama sabah Emin'le de konuşurken Ömer Bey diyor yani İsrail'de Moskova üzerinde bir baskı oluşturacaktır bu durumda diyor. O da hani Birleşik Arap Emirlikleri olursa sanki İsrail'de hayır demez.
1: Olabilir yani bence onunla ilgili birçok irtibatta olduğunu düşünüyorum birçok ülkeyle. Muhakkak bunu daha çünkü bu yeni bir şey değil bir haber değil. Buna daha önce de yeşil ışık yaktı zaten Rusya biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani üçüncü bir ülkeye verilmesi konusunda sıkıntı yok. Bayağı da bir oldu yıllar önce kaç yıl oldu bilmiyorum 5 yıldan fazladır herhalde değil mi bizde?
0: 7.
1: Öyle mi? Hayır, olmuş mu o kadar? Tabii. Tamam doğru. Doğrudur. Tabii emin
0: 2019'da
1: değilim,
0: Ankara'ya ulaşmış. 7 yıl olmuş. S-400'leri alalım.
1: Uzun süre.
0: Şimdi bu S-400'leri niye vereceğiz? Onu da söyleyelim abi. Hı. Bu Katsa yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı Katsa yaptırımlarının.
1: Evet.
0: Ön koşulda, şartta, koşulda S-400'lerin üçüncü bir ülkeye nakli.
1: Şimdi biz yine her zamanki gibi ne söz veriyorsak, daha doğrusu Türkiye ne vaat ediyorsa, ne konuşuluyorsa onu takip eder, yapar. Yani bu S-400'ü üçüncü bir ülkeye versek dahi bu herifler Katsa'yı kaldırmayabilirler. Sorun değil o. Bizim için şu anda S-400 sorunu
0: abi,
1: sadece
0: madem vereceğiz
1: Katsa
0: niye
1: değil.
0: Aldık diye soracaklar şimdi.
1: Olur mu? Lazım da aldık.
0: Şimdi lazım da aldık. Sen bana onu anlat. Şimdi, çünkü bu muhalif kesim. Bu tayfa yani Milli Savunma Bakanı'nın çamaşır makinesi mi bu kardeşim? Fişe tak çalıştır. Hani tabii. Niye hiç kullanmadınız falan dediler ya.
1: Allah korusun
0: bu tayfanın, evet. Bu tayfanın anlayacağı seviyede anlatmanı rica ediyorum. Şimdi biz S-400'leri vermeyi neden konuşuyoruz? Madem verecektik niye aldık?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Yani S-400'leri biz aldık çünkü ihtiyacımız vardı kadar basit bir cümle bu. Abi neden diye sorulmaz. Ben soruyorum mesela. Abi niye don giyiyorsun? Anlat. Ay, şaka yapmıyorum. Niye don? Niye çorap giydin? Bunu mu anlatalım? Yani S-400 bir savunma sisteminin parçasıdır. Bir füze kalkan sistemidir. Tamam. Şu kadar batarya halinde farklı yere konu tamam. Havadan gelen bir saldırıya karşı füzeyi indir.
0: Ve her şeyden önemlisi caydırıcılığı vardır.
1: Tabii. Şimdi bakın. Şeyde gördük bak çok net örneği aslında S-400 niye aldı yani dangalaktırı buradan tekrar örnek buradan vermek lazım. Hı. İran'la Amerika'nın orada çatışmasından örnek çok canlı canlı kanlı kanlı hem de burnumuzun dibinde şurada şurada hemen şurada otursun o avanaklar bir daha baksınlar bakalım neymiş bu S-400 şu geldi vurdu adamın bir tane savunma uçağı yok şaka yapmıyorum tek bir İran uçağı kalkıp da herhangi bir yerde bir bombalı yapıldığı görülmemiştir. Yoktur yani. Bir İranlı Haçer'den Haysel deyip de vurmamıştır bir yeri. Yok yani. Tamam. Peki nasıl oldu böyle emirliklerde şartlar? Dünyada dengeler değişti. Nasıl oldu peki? Füze salladı. Nasıl yani? Hem geleni durdurdu. Durdurabildiği kadını. Ondan sonra geri kalanı kendi füzesini gönderdi. Hem de kıtalar arası gönder. Yani şöyle kıtalar arası demeyeyim ama benzine göre 2000 mil. 1000 mil, 2000 mile kadar gönderdi. Ya Husiler bile gönderiyor. Bizde ne vardı? Yok. Biz NATO üyesiyiz, bizi koruyacaklar ya. Hani 5. madde var ya, Türkiye'ye birisi saldırırsa, bütün NATO üyesi ülkelerin saldırılmış gibi kabul edilip, Türkiye'yi kurtaracaklar diye hemen koca. Yok öyle bir şey. Lan onlar saldırıyor zaten. Bizi yok etmek için saldıran onlar. İçindeyiz de Allah'tan fazla yumruk atıp çekilince yanlışlıkla birine vuruyorlar. Yani içte olmanın öyle bir avantajı da var. Mesafe kısa olduğu zaman atamazsın yumruk. Biliyor, boksları bir şey vardır. Hı. Belli mesafede etkilidir yumruk. Hı hı. Yakınlaştığın zaman o vuramazsın. Güç olmaz. Hı. O yüzden sarılara boksörlerine. O yüzden biz içindeyiz ya vuramıyorlar. Fazla vuramıyorlar daha doğrusu. Öyle bir teşbih yaptım. Ama lazımdı. Ve Allah muhafaza eylesin. Herhangi bir şekilde bir çatışma olsaydı. Hani böyle bir aptalca cümle olur. Bize kim saldıracak gibi cümle ama. Ya dünyanın en tehlikeli bölgesindesin. Evet. Siyonistlerin katliam yaptığı yerdesin. Orta Doğu'da son 25 yıl çeyrek asırlı savaşlar devam ediyor. Bölgeler değişiyor, demografi değişiyor. Değil mi? İran oradan

0: nükleer güç için çalışıyor. ABD seni öldüreceğim diyor. Böyle bir alanda yaşıyorsun. Bak Mikronezya'da olsan S-400'e ihtiyacın yok. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Veya Papua Yeni Gine mesela. O,
1: Doğru.
0: kimdi o? Aborjin olsan değil mi? Yeni Zelandalı olsan ya da işte Avustralya olsan gerek yok. Hakka dansı yap kurtarırsın. Hakka yetiyor yani. Abi Orta Doğu'nun en başat aktörüsün ya. Ve senin savunma sistemin yok. Maalesef. Bak 9 yıl. Niye? Bundan 15 sene önce de böyleydi. Ha S-400 aldık bu abi değil dediğin gibi ama koyduğun zaman S-400'ü ya bu adamlarda bir füze var. Biz saldırırsak bizim hava gücümüz var bu arada. Onu da söyle unutmayalım. Bu arada bizim İHA'mız SİHA'mız da var. Unutmayalım.
1: Evet.
0: İHA SİHA da çok hatta dünyada gördük
1: Savaş
0: ki
1: paradigmasını değiştiren
0: tabii
1: bir
0: tabii bravo bravo.
1: yöntem.
0: Bütün doktrinleri değiştirdi artık. Savaş nasıl olur? Abi insansız olur. Bitti. İnsansız olur derken kastettiğim sadece SİHA değil. Al bak Şekila Kızıl Elma. Devam mı? İnsansız savaş uçağı da olur. Olmalıdır.
1: Olur.
0: Olacak da zaten. Oraya doğru gidiyor. F-35 çöp çöp. Şaka yapmıyorum. Allah ömür de görürüz. Bak burada altın çizdim. Bir gün geldiği vakitlerle konuşuruz. F-35'in gidişatı 5 yıldır 10 yıldır. Seni korur. Alırsın. F-16 da öyle. Modernize edilmiş halini alırsın. Ama mevcut şartlarını kendi korumak için. Bu tür programlar çünkü uzun vadeli yapılıyor. Neyse S-400'e gelelim. Abi sonuçta aldık mı aldık. En önemli vakitlerde biz o çukur eylemlerinde gördük mü gördük. Suriye'den, Irak'tan, oradan buradan, Suriye'den gelen füzelerle hatırlıyorsun. Kilis'te bir hayat kaybeden vatandaşımız var.
1: Aynen öyle.
0: Ve bunun dibindeler ve sende füze yok. Tabii ben istersen orayı yok ederim, girerim, bombalarım.
1: Sen ara ara bahsederdin. Orada olan füzeleri de NATO füzelerini de değil mi? Patriotlar vardı.
0: Tabii.
1: Tam o kargaşadan önce
0: Çektiler.
1: çektiler.
0: Çektiler. NATO çerçevesinde farklı ülkelerde patriotlar varken anlaşma çerçevesinde yani çünkü bölge yakınlığı ve onların nakliyeleri var. Hangi bölgede ne kadar patriot bulunabilir? Ülkeler satın alıyor. İspanya'dan gelen bize destek olarak gelen biz temin olmasını sağladık. Ama en yakın İspanya vermiş vakti zamanında. Çok iyi hatırlıyorum çünkü İspanya şeyinde orada o dönemde İspanya'da geri çekti patriotları. Güney
1: Tam
0: sınırımızda.
1: bölgedeki kargaşanın
0: Evet.
1: alevlendiği
0: Tam da
1: dönemde.
0: YPG, PYD oradan saldırıya geçtiği vakitlerde
1: Evet.
0: ve kimin nereden hangi yumruğu yiyeceğimizi bilemediğimiz vakitlerde
1: Bravo.
0: oraya biz onları taktiği aldılar. Şimdi öyle böyle arkadaş gel böyle. Bana bu savunma füzesi lazım. Ben başa çıkarım korktuğumdan diye ama o şartlarda etrafta bu kadar havada füze uçarken değil mi? Bende bir şey olması lazım ve bende o teknoloji yok. Ha,
1: Du,
0: şimdi
1: o
0: yok
1: zaman.
0: tabii.
1: O
0: Yok.
1: zaman.
0: ABD bunu vermedi.
1: Vermedi.
0: O dönemde yine hatta hatırlar mısın Trump vardı şey dedi. Ya dedi bu adam haklı aslında dedi ama ben yapamıyorum dedi. Bu şeyden geçmiyor. Kongre izin vermiyor. Bu izin vermiyor. Şey
1: Evet.
0: katsa dedi diyor, zart diyor, zurt diyor diye vermediler. Vermiyoruz aldık. Bu kadar basit. Bu da bir meydan okumadır. Aynen daha önce de şey F-16 meselesinde de öyle. O vermezse Eurofighter alırız
1: O
0: dedi.
1: zaman sen özetle şunu söylüyorsun. Aldık, vazifesini yaptı,
0: Yaptı.
1: şimdi de veririz.
0: Vazifesini fazlasıyla yaptı.
1: Heh.
0: Millet şunu zannediyor şimdi. Aldın verdin para gitti. Değil. Fazlasıyla yaptı. Bunu niye anlamıyorsunuz? Ben bunu bir yerde uydurmuyorum. Bakın bana güvenin inanın. Bak yalan söylemiyorum. F diyorum. S-400 yani S-400 Rusya'ya ait ya menşei Rusya olan bu savunma füzeleri fazlasıyla görevini yaptı. Bu haldeyken yaptı. Anladın
1: Evet.
0: mı? Elhamdülillah açmadan, fırlatmadan yaptı.
1: Ateşlememiş
0: Birkaç tanesi bak
1: olmamız
0: tabii.
1: vazifesini yapmadığı anlamına gelmiyor.
0: Birkaç tane sınıf açmış olabiliriz ama yaptı.
1: Peki Hikmet abi,
0: O ne var bizde?
1: o dönem
0: Şu anda Almanya'nın eğer Ruslara karşı caydırıcı bir savunma gücü elde etmek amacıyla ben demiyorum bak bak. Hans diyor bak bak Hikmet yok. Ruslara karşı caydırıcı bir güç olarak burada mücadele edilmez için Türkiye'deki Tayfun 4 füzeleriyle ilgili ciddi bir ortak çalışma yapmamız lazım. Kim? Bir daha söyle bakayım. Tayfun. Tayfun 4. Tayfun 4. Bak Tayfun S-400, Tayfun 4. Bu bakmamız lazım. Bak S-400 demiyor ya da Patriot demiyor.
1: Tabii.
0: Bu da şaka değil. Yani ya da Fransa'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın Türkiye'deki kıtalar arası balistik füze teknolojisine kadar geldiğini, bunun laboratuvar testlerini olumlu olarak bitirdiklerini çok kıymetli zaten diyorum ya. Giresi kasa problem değil. Önemli olan sen o yakıtla bir füzeyi kıtalar arası götürebilmen. Uzay teknolojisi bize ait olan %100 olan bize yazılım bize ait olan zaten var. Kontrol edebiliyorum. Bende bir tek bu eksik. Bunun kafası bir savaş başlığı, hani o warhead dedikleri şeyi koyduğun zaman atom bombası Londra'ya uzanabiliyorsun. Bunu biz yapıyoruz. Ama o zaman yapamıyorduk. O yüzden S-400'ü bir aldık. Tayfun 4 yaptık yani bir tane. Hani isim benzerliği.
1: Abi hisarlar yaptık bir de yani.
0: Hisarımız var, ciritimiz var.
1: Dolayısıyla
0: Roketsan'ın ürettiği
1: bir... Baktığında artık hava savunma sistemi noktasında S-400'lere ihtiyacımız kalmadı.
0: Yani burada teşkilat olmasın. Roketsan'ın yapmış olduğu füzeler, hani ben anlamaya çalıştım önce bir. Sonra bıraktım, başlayacağım dedim Roketsan'ın füzelerine diye. Şaka yapmıyorum. Neden? Çünkü bir baktım. Abi şeker dükkanındaki şekerler gibi. O kadar çeşidi var ki. Kısa menzil, uzun menzil.
1: Tabii. Hisar A, Hisar Ana, O, Hisar Y.
0: Sonra oradan giriyorsun. Mesela Missile Technology diye İngilizce giriyorsun. Bakıyorsun falan filan. Aha, dünyada mukayese ediyorsun. Dedim, bu adamlarla benim gibi bir adam başa çıkamaz. Roketistan almış başına gidiyor. Aselsan almış başına gidiyor maşallah. Allah'ın zararını saklasın.
1: Amin.
0: Yani bizim şu anda burada programla anlatabileceğimiz şeyler yok burada hocam. Bunu söyleyeyim. Yani buradan şey olsun diye söylüyorum. Yani mesafeleri diye söylüyorum. Buradan İzmir, yani İzmir bizim Ege sahillerimizden herhangi bir yerden gönderdiğimiz bir füze Atina'ya dakikalar içerisinde ulaşabilecek kapasiteye sahip füzelerimiz. Yani saat demedim. Bak, dakikalarla Atina'dasın. Yani.
1: Evet.
0: Mesafe hızı kısa olduğu için.
1: Dolayısıyla. Ve
0: bunları yaptık abi elhamdülillah.
1: Kıymetli abi.
0: Hepsi ama kıymetli hocam. Hepsinin hakkını vermek lazım.
1: Doğru.
0: Marifet iltifada tabidir. En başta İHA'lar, SİHA'lar, işte Hürkuşlar, insan savaş jetleri dahil olmak üzere Roketsan, Aselsan ve diğer tüm füze yapan tüm kuruluşlarımız dahil. Dünyada artık sıralamadayız hocam. Dünyada en fazla füze üreten, bak S-400'ü nereye koyacağız diye konuşuyoruz ya, dangalakta en fazla füze üreten, bunları ihraç etmeye başlayan ülkeyiz biz. 9 sene önce böyleydi. Eğer bu bizim mahallenin veletleri, hani bu kaplumbağanın sırtı çevirmeye çalışan bu veletler olmasa, veletler çok masum bir tabiatı, bunu alçak bunlar ama ben hikaye matur söylüyorum. Olmazsa biz bunları çok daha önce yapardık hocam.
1: Mahallenin veletleri meselesi de Kaplumbağa hacca gitmeye meyletmiş.
0: Evet, çıkmış
1: ona. Demişler ki ya sen bu hızla hacca, ben giderim de demiş. Bir tek mahallenin veletleri ters çevirirlerse işte onu aşamam, o meseleyi aşamam demiş. O mahallenin veletleri hep bir...
0: Bazıları ölüyor öyle sıtsı kaldığı
1: tabii,
0: zaman dönemiyor.
1: Mahallenin veletlerinin hep bir böyle engel olma, takoz olma şeyleri var, misyonları var. O açıdan mahallenin veletleri kısmı o. Pekala, şimdi Pezeşkiyan var ya abi.
0: Evet.
1: Pezeşkiyan demiş ki,
0: dostum
1: bugün akşam gazetesinde tabii var. Bu Mekke İttifakı demiş, Müslüman dünyanın birliği için çok olumlu bir ittifak demiş.
0: Güzel.
1: Hani biz İran'a karşı kuruldu, tezviratı falan yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı gerçi Newsweek dergisine yazdığı makalede bunun üçüncü bir ülkeye, yani İran'a, İsrail'e karşı bir şey olmadığını, tamamen savunma amaçlı bir pakt olduğundan bahsetmişti. Mekke İttifakı noktasında İran'dan üst seviyeden en olumlu sinyal de bugün gazetelere yansıyor. Sen ne diyorsun?
0: Ben de çok olumladım. Yani İran'ın
1: olumlamasını olumladım.
0: Tabii olumladım tabii ki. Tamam. Yani en azından bak bunu şöyle bir şey. Buradan da bir şey arap bulmaya çalışmaya gerek yok. Sonuçta bu şartlar altında da İran'ın çok fazla böyle bir olumsuzluğu yani farklı bir şer bırakmış oluyorum. Bu bütün bunlara karşı mücadele edebilecek bir gücü de yok. Zaten misyonu da tamamladı yani. Her şey dedi istediği gibi oldu. Bunlar yani Siyonistler rahatlar. İran en azından rejimini kurtardı. Değil mi? Ayetullahları gitti, onlar gitti, bunlar gitti. Hamas'ın en güçlü lideri orada şehit edildi. Yani Cumhurbaşkanı helikoptere düştü. Önce televizyoncular buldu falan filan, bir sürü absürt şeyler yaşandı. Bunları da gördük yani. Bunu şimdi Pezeşkiyan böyle konuşurken de böyle çok da fazla böyle hani
1: abartmak lazım.
0: Bir de şey de lazım. Hani tecahül-i arif sanatını icra ediyor. Biliyor ama yani biz de biliyoruz. Hep birbirimizi biliriz yani. Bunlar gerçek ama Mekke İttifakı konusunda söylediği şey olumlu. Yani ama şöyle bir söyleyeyim. Onun orada yeri yok. Onu da söyleyeyim yani. Herkes çağrı yaptı ya. İttifakın şu andaki şu çerçevesi doğru bir çerçeve. Yani Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan. Çok alakası gibi görünen şey. Sen sağ olsun teşekkür ediyorum. Çok da takdir ettin kaç defa. Bu böyle hayali ortaya gelmiş bir şey değil. Belli güçleri bir araya getirmek çok kıymetlidir. Bazen ortağın başka bir yerde de olabilir. Problem değil o. Bak, Siyonistlerin en büyük abisi ABD ta nerede değil mi? Oradan geliyor. donanmasıyla.

0: yoksulluğu da savaş çıkartıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Dünya enerji krizi oluşturuyor. Dünya dengeleri değişmeye başlıyor. O yüzden biz de aynısını yapabiliyoruz yani.
1: Eyvallah. Milliyet gazetesi yalnız bugün

0: İşte ehvenişer yani. Hiçbir Amerikan başkanına ya o...
1: Ondan diye eskiden biz kovboy filmini severdik. John Wayne, ondan. Clint Eastwood.
0: Artist
1: yani. Ralph Reagan. Tabii o da kovboy filmde oynardı. Yani. Tamam. Oynamışlığı vardır yani.
0: Artist.
1: Oradan biliriz kendisini.
0: Artist işte.
1: İyi kötü neyse, çirkin bir avuç dolar.
0: Bir rapor onun döneminde kaleme alınan bir raporda Avrasya'nın birleşmesi Amerika'nın çıkarına değil diyor. Nedir bu? Avrupa ile Asya'nın entegrasyonuna karşı Amerika'nın işte bundan 40 yıl önce, 38 yıl önce hayata geçirdiği bir plandan bahsediyor. Kim bahsediyor? İngiliz merkezli düşünce kuruluşunun raportörü, Danimarkalı akademisyen Nielsen Han bahsediyor. Ve diyor ki mevcut durumda Amerika'nın bu Avrasya ile Avrupa ile Asya'nın birleşmemesi planının panzehiri Mekke ittifakıdır diyor.
1: İlginç bir tespit yani.
0: Ya ben sabah Emine sordum. O zaman dedim bu plana zehir gözüyle mi bakıyor ki haliyle panzehiri? Evet ya, dedi. Ya bu adam İngiltere adına...
1: Tedavidir biliyorsun yani.
0: Doğru. İyi bu adam İngiltere adına çalışmıyor mu? Evet dedi. O zaman dedim İngiltere'de Avrupa ile Asya'nın birleşmesinin engellendiği Amerikan planına, yani entegrasyonunun engellendiği Amerikan planına İngiltere'de karşı. Evet dedi.
1: Evet. Yani. Hocam şimdi kim kime karşı meselesi bence dönüp dolaşıyor, şu aynı yere geliyoruz gibi geliyor bana. Bütün bu hesaplar globalleşen dünya hesaplarıydı. Küreselcilerin yaptığı hesaplardı. Son önümüzdeki yüzyılı çiziyorlardı adamlar. Koydular böyle haritalar içerisinde. Kim hangi ekonomi denge nerede olacak? Hı. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha sıcak çatışma olmayacak. Ama güçler dengeler belli. Hı. Ben zaten jandarmayım. Dünyanın jandarmasıyım. Dünya bir köy. Bu globalleşme. Bunu iyi okumak lazım, görmek lazım. Ama öyle olmadı. Yani planlanan şey tutmadı. Ne enerji paylaşımı, ne globalleşen dünyadakilerde yerel, daha böyle yerelcilerin güçlendiği, milli sınırların bölgesel ittifaklarla sağlandığı bir dünyayı hayal etmediler bunlar. Aslında hayalin bozması sebebi de küreselciler aslında Siyonistlerin Orta Doğu'daki hamlelerini de hesap etmediler. Yani dediler her şey lay lay lom gidecek. Türkiye nereden biz adamlar Türkiye böyle güçlenecek tekrar. Eski Türkiye'yi biliyor sadece. Bildiği Ecevit, Demirel, Türkeş Erbakan. 4 tane lider. Başka bir şey yok. Yılda bir tane hükümet. Burası problem değil. İran zaten bir tarafta düşman ilan edilmiş fakat kullanışlı bir aparat. Orta Doğu'daki tüm diğer ülkelerin tahtları da bize ait zaten. Biz otur diyecek otururlar, kalk diyecek kalkarlar. Yanlış yapanı da vururuz. Bu. Afrika'da dertleri de yok. Fransa bir kısmı. Bütün dünya böyle gidiyor ve bunun üzerinden de bütün dünya köy haline, artık köy haline, bütün dünya ekonomisi küresel manada tek bir fabrika gibi çalışacaktır falan filan gibi hesaplar yaptılar. Ama tutmadı. İnsan fıtratına aykırı şeyler bunlar zaten. Ve dengeler değişti. Orta Doğu'daki dengeler değişti. Hiçbir hesap tutmadığı gibi tam tersi dönmeye başladı. Bunu ben iddialı bir şekilde söylüyorum. Buradan buraya bağlanır mı? Bağlanır. Bak ne diyor adam? Bağlanır. Neden buraya bağlanır? Bak panzehir Mekke ittifakı diyor. Nedir Mekke? Kim var orada? Türkiye var. Bağlanmış demek ki. Demek ki bağlanmış. Demek ki Türkiye faktörü diye bir şey varmış. Bu küreselcilerin en büyük kaybı da mesela bir tanesi de Türkiye'yi planlayamamak. Öngörememek.
0: Öngörememek evet.
1: Çünkü daha önce kendileri planlıyorlardı. Bu şaka değil. Gerçekten böyle. NATO'yu aldılar. Biz NATO'ya girdikten sonra başımıza gelmeyen şey yoktur. Bak tarihimize. Bu canım, bir gerçek ha.
0: Canım abim Lütfi Savaş'a Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak diye sorduklarında uluslararası dostlarımızın tabii kabul edeceği bir ismi aday göstereceğiz demişti ya adamın. Öyle, hala orada yani.
1: Biz böyle
0: şey
1: biz
0: orada böyle o altılı ittifaktan bahsediyorum yani.
1: Maalesef Türkiye'ye bunu biçtiler. Bunu biçtiler, kestiler, giydirdiler bu gömleği. Bu öğretilmiş çaresizlik var ya. Sen busun yani. İşçisin, işçi kal dedi. Rahmetli Cem Karaca'nın şarkısında olduğu gibi. Sen dedi busun. Bu kadar. Haddini bileceksin ya kardeşim. Biz senin kurulmana İzin verdik ama buraya kadar. Bundan ilerisi yok. Dönüş yok hocam. Osmanlı yok. İslam yok. Kitap yok. Hiçbir şey yok. Çağdaş Batı ol. Hani neydi o Sinan Çetin'in kısa filmdeki? Mutlu ol.
0: Bu bir emirdir.
1: Şimdi panzehir niye Mekke ittifakı olsun peki? Türkiye bölgedeki bölgesel güçtür. Birazcık konuştuk. Peki şeyi hesapladınız mı? Çin'in yükselişini. Peki Hindistan'ın 700-800 milyon nüfustan

0: 1,4 milyar kişiye yükseleceğini hesapladım. Yok. Peki bütün bunları o köyler yaptırırken, marabalar yaptırırken, fason olarak bütün her şeyi kaptıracağınızı hesaplamadınız. Yok. Şimdi Çin sana meydan okuyor. Hadi Trump, hadi bağır çağırsana Çin'e. Hadi bağır.
1: Bir ara denedi. Ha, olmaz. Sonra havaalanında karşıladı ama.
0: Evet, şimdi bütün 40 sene uğraştın. Orta Doğu'yu insansızlaştırdın. Savaşlar çıkarttın. Milyonlarca insanı katlettin. Milyonlarca insanı göç ettirdin. Yap bakayım hadi Suriye'de, Irak'ta. Yap bakayım oyunu. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yok. Yok. Olmadı. Plan tutmadı. O yüzden Mekke ittifakıyla yerelcilerin de içinde olduğu, sadece bak Türkiye buradaki başat aktör, bir daha söylüyorum. Ve çok kıymetli bir ittifak. Eğer bu ittifak katarak devam ederse var ya, dünyada yeni bir dönem başlar.
1: Sanki başlıyor söyleyeyim. Gibi de.
0: Başlar tabii ki. Bak, sekreteryası da hazır şu anda. İslam dünyası hep böyle, hatta böyle konuşurken bazı arkadaşlar, dostlar hep bir içimiz kan ağlar. İslam coğrafyası hemen şu, var mı ya? Var mı? Kaldı mı yani bir coğrafya? İslam dünyası hangisi? Nerede? O ona küfrediyor, bu bunu yiyor, savaşıyor. Orada gözümüzün önünde, onca yüz milyonlarca Müslümanın önünde katliamlar yaşanmaya devam ediyor. Hangi dünya, hangi coğrafya? İşte bunu başarmanın yolu budur.
1: 200 yıllık bir planı bozarsın bu sayede.
0: Tabii ki.
1: Abdülhamit Han sürgündeyken abi, haftada bir gün tarihçi takipçilerimiz, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz, eğer böyle kronolojide hata yapıyorsam aflarına sığınıyorum. Haftada bir gün gazete getiren biri oluyor hünkâra. Ama sürgünde o dönem. Tam da Birinci Dünya Savaşı dönemi abi. Bakıyor, işte gelişmeleri takip ediyor. Sohbet edeceği de kimse olmadığı için o getiren adamla sohbet ediyor. Bir ifade okuyor. İşte padişah cihat ilan etti. Diyor ki ya bu işte ciddi bir hata oldu diyor. Ben bu ifadeyi yabancı sefirleri tehdit etmek için kullanırdım. Onlara derdim ki İslam halifesinin iki dudağı arasında bir kelam var. Allah kimseye o kelamı duymayı nasip etmesin derdim diyor. Ama maalesef fiziki şartlarda bu somut bir karşılık bulamıyor şu anda dünya konjonktüründe diyor. İşte sana az önce bahsettiğim gibi o 200 yıllık sinsi planın sonuna mı geliniyor sorusunun altında yatan gerekçe de buydu.
0: Valla enteresan bir şey değil mi? Biz bunu söylerken bazen hani bizim camiada şöyle bir şey vardır. Bir üstlenci tavırı vardı. Hep biz onu karşı koyardım ben ona. O da şu. Hani biz yaparsak biz yaparız. Ya biz yaptık zamanında. Ama ortada bir dava, bu insanlığa ait bir şey. Müslüman dediğin biliyorsun bir ırka, bir millete ait bir din değil. Bütün insanlığa, insanlığın kapsayan bir din. Değil mi? Herkes Yahudi gibi değil mesela. Ya da efendim sonradan vaftizlemeye ihtiyacı da yok. Tek bir kelimeyle dine girebiliyorsun. İslam böyle bir din. Oradan bakardım falan filan derdim ki, ya hatta böyle bir laf vardır meşhur o zaman hocalarımız derdi. Ya keşke Japon milleti, Japonlar komple hep ben Müslüman olsa dünya değişir. Yani çünkü teknoloji anlamlarda var ya, dünya değil, hakikaten değişebilir. Neden olmaz? Onlar da insan. Sonra şu gidip gelenler, uzun sürede Orta Doğu'da yaşadım ya, onun etkileşimi herhalde. Şöyle bir şey derlerdi. Ya bunlardan bir şey var, gene biz yapacağız falan diye. Abi yani aşağılama insanları. Hani diğer insanları, Arapları, Berberileri, Müslümanları, o İslam coğrafyası dediğimiz yer neresiyse. Balkanlarda, Kafkaslarda değil mi hocam? Ta İran'dan devam et, Hindistan'da 150-200 milyona yakın Müslüman var. Sadece Hindistan'dan bahsediyor bak. İslam ülkesi değil. Endonezya, Pakistan, Afrika.
1: İnanılmaz bir
0: İnanılmaz
1: şey
0: bir coğrafya, bir de bir güç ortada var. Ama halifeleri yok. Çok enteresan. Dünyanın var. Siyasi güç olarak İngiltere var mesela, Birleşik Krallık diye. Hala var. Hala ortaya bir tane bir şey attığı zaman bütün, hani ne kadar bazıları çok çağdaş batılılar karşı çıkıyor gibi görünse de asla vazgeçmiyorlar. Yani ille de o şeyler, ne derler ona, anayasası olmayıp da fakat o şeylerle, müeyyidelerle, kartalarla idare edebilen bir ülke. Tamam. Ama Türkiye'de bu varken enteresan bir şey, sanki onlar biraz daha haklı gibi çıktı gibi görünüyor. Şu, yani şimdi bak dikkat edersen, Türkiye olmadan bunlar olmuyor. Bak, ismi Mekke İttifakı, İslam'ın doğduğu şehir değil mi? Doğduğu yer. Harameyn'in olduğu yer.

0: Ama şimdi İstanbul var. Payitaht var. Bu çok kıymetli bir şey. Biz olmayınca olmuyor değil mi? Hani Cem Yılmaz'ın var ya o şey anons ediyor hastanede. Doktor bilmem ne. Ben olmayınca olmuyor değil mi diye geliyor ya havaya girmiş. Biz olmayınca olmuyor değil mi? Çok enteresan bir şey. Demek ki bunu nasip oldu bize.
1: Önemli bak.
0: Ve bizi
1: Tamam.
0: durdurmaya çalışıyorlar. Hala içimizdekiler diyor ki arkadaş bırakın bu yobaz bilmemleri. Çağdaş Kemalizm yolunda attık ikinci kapları doğrultusunda zaten ya bu kadar yobazlık fazla geldi bana ya. Ya ağır geliyor yani. Adamlar hala bak Trump da dahil bütün dünya güçlerine baktığın zaman beslendikleri kaynak manevi.
1: Tabii canım.
0: Manen besleniyor. Dünyada ırkçılığı yapanlar da dünya hakimiyeti sağlayan diktatörler de efendim İşte Mao'dan tut bilmem Stalin'e kadar ki kim bak Hitler en başındaki faşist diktatöre kadar ve şu andaki ABD şu andaki dünya güçlerine baktığı zaman Fransa da dahil İngiltere dahil. Bak İngiltere deyince aklıma Magna Carta geliyor. Hepsinin manevi bir tarafı var. En uyduruk dediğin, en maneviyatı olmayan dediğin faşist Hitler bile mitoloji etkileşimiyle ırkçılığa ve Aryan ırkına gelmiş. Mitolojiyle gelmiş. Büyük Roma. Üstün ırk 52 santim kafatası. O
1: Ya
0: yüzden hocam yani sen şimdi şunu görmen lazım. Biz bunu becerdik 1000 yıl boyunca bu topraklarda.
1: doğru
0: Bu
1: da
0: hakimiyetle.
1: şimdi bak hani
0: Biz ne konuştuk bilmiyorum ama iyi bir şey konuşuyorduk herhalde.
1: bu ekip yani adam diyor ki mesela
0: Erdoğan da bu yürekle
1: ben
0: yola çıktı işte
1: vaat
0: Erdoğan'la.
1: edilmiş toprakları alacağım diyor. Adam Yaşaya kehanetine göre diyor
0: Kendi kitabına göre konuşuyor.
1: ben seçilmiş bir kitleyim, kurumum, zümreyim ve bütün dünya bana hizmet etmeli diyor. Adam Amelekler diyor. Emzikli
0: Sen de
1: kadınlarını
0: çağdaş dayık diyorsun. Yeni parti, yeni rakı.
1: dur bak kadınlarını değil emzikli ineklerini, buzağlarını dahi öldürün diyor. Sendeki şavalak YouTuber çıkıyor diyor ki Orta Doğu'nun tek demokrasisi İsrail'dir diyor. Ya bunu o kadar inanarak da söylüyor ki kitlesi de ya gerçekten İsrail bir demokrasi falan diyor. Şimdi bu şartlar altında sen bir taraftan içeride bunlarla uğraşıyorsun, bir
0: Tabii.
1: taraftan da dünyaya bir
0: Tabii.
1: mesaj vermeye çalışıyorsun.
0: Yani sen özüne, ben şöyle, sen özüne döndükçe güçleniyorsun. Bu bir gerçek. Basit.
1: Yani.
0: Yani bak senin özün iyi olduğu zaman deminki tartışmam aslında gerçek bir şeydir o. Ya yani hep bir bizim Müslümanlar arasında yani Türkler, Araplar arasında bir şey vardır. Böyle bir kavga vardır. Yani Mekke orada ama yani Kudüs koruyan Selahaddin Eyyubi bir Mekkeli değildi yani. Selahaddin Eyyubi bir Kürttü. Anlıyor musun? Alparslan'ın sağı Kürttü, solu Peçenek'ti, arkası Kayı'ydı. Yani ama onlar İslam'a en büyük hizmetleri verdi.
1: Doğru.
0: Ben bu noktada tartışırken ki bir şey gel. Yıllar sonra ortaya bir şey daha ortaya çıktı ilk defa. Bu biraz masal gibi değil mi? Çok romantik geldi bana. Mekke anlaşması. Aklıma hemen tarihe gel, Hudeybiye anlaşması geldi. Şu bu geldi. Ya demek ki olabiliyor. Bak bu 2026. Demek ki Mekke anlaşması gerçek manada bir kimliğe kavuşsun. O kimlikleşsin. TGT ayası oluşsun ve harekete geçelim. Ben bunu valla söyledim. Tabi bu devleti verecek. Benim değil. Ben kimim ki yani? Ben sadece bilmiyorum da konuşuyorum. Yani olan şu. Mekke ihtiyaç var abi. Yani ben büyük devlet olma hasreti olarak yardım edebilmeliyim. Pakistan'a da yardım edebilmeliyim.
1: Evet.
0: Büyük devlet böyle olmuş.
1: Evet.
0: Yani efendim, vardı ya zavallı CHP. Ne diyordu? Orta Doğu'ya asker oraya asker göndermeyin. Operasyon yapıyorsunuz. Bir tane şehit kalıyorsa hesabı sorarız. Oğlum şehit vereceksin tabii. Askerlik öldürme sanatıdır ya. Şehit vermeden olmaz. Sen Çanakkale'ye sordun mu? Bir tane şehit olursa diye. 15'likleri gönderdik oraya biz. Kimi sordun sen şehit var diye? Bir şey hedefliyorsun. Hedefliyorsun kardeşim. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanımızı biz gömdük. Bir metrekare toprak için gömdük.
1: Ya boş ver
0: Değil mi
1: şimdi.
0: hocam?
1: Evet,
0: Yani şey
1: tamam.
0: bu yani bu kafadan da vazgeçmek lazım. Ama
1: Peki.
0: şunu riske atmayalım. Erdoğan dinleseydi bunları var ya şimdiye kadar. Sen yine Antalya'dan ayağını suya sokamazdın ha. Dinlemedi Allah'tan bunları.
1: Peki. Şimdi içerideki iç gündeme geçiyoruz.
0: Ya baskı var
1: Geçmeden
0: zaten.
1: şöyle hayırlı, güzel bir haber vereyim en azından.
0: Heh.
1: Sıfır atık 9 yaşında Hikmet abi.
0: Sıfır atık. O kadar mı olmuş?
1: Sen bana gel, bana
0: Abi çok
1: bekliyorum,
0: çok. Ha.
1: sabırla bekliyorum, tamam.
0: Tamam.
1: O takipçilerimize de mesajları için ayrıca teşekkür ederiz de. Sıfır atık, dünyada pek çok şeyin değişmesine sebep olan.

0: annesi Fırat'ık 9 yaşında efendim. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü ilan edilmesiyle devam eden süreç 9 yıl önce başladı.
1: Doğru. Ve
0: hanımefendinin tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimizdir. Düsturuyla da 9 yıldır
1: sene olmuş
0: artarak bak, devam ediyor.
1: Hatırlıyorum 9 sene önce baya böyle bir hatta sanat camiasından birileri de vardı. Biz de buradan gittik o zaman hatırlıyorum. Galiba tabii Murat Bey'le gittik de birkaç kişi daha bulunduk. Şeyi var bu sıfır atık dansmanı
0: var. Tanıtım toplantısı.
1: Bazı var. Ondan sonra tabii Osmanlılar bu kadar yani şeyini bilemiyoruz. Biz yani klasik kamu spotu var ya kamu spotu. Su damlarken tut bir tane conta koyun. Su tasarruf edin. Yılda şu ekmek bu kadar eder. Bu kamu spotları küçüklüğümüzden beri var. En kötüsü de şeydi, iğrenç şeydi. Aile planlaması vardı. Kamu spotları falan vardı. Neyse. Böyle gittik. Emine Hanım'ın da olduğu, yani bizzat Emine Hanım orada zaten. Biz de şeye gittik. Oradan oraya gitmeden önce şurada, şu stüdyoda tanıtım çekimleri yapıldı. Ne biliyor musun? Onunla ilgili birer cümle, birer spot cümleler var ya. En hatırladığım şey o. 9 sene olmuş demek ki. Buradan Murat Çiğ'e de bir replik vermişlerdi. Ondan sonra böyle yapıyor. Elinde bir tane çöp var. Böyle atıyor. Ne olur geri dön. Çok güzel diyor musun? Atıyor böyle. Ne olur geri dön diye çöpe atıyor. Bu aklımda kalan şey. Oradan bak 9 sene geçmiş. Ondan ilk tanıtımda ben de vardım. Şimdi ama o şeye benzemedi. Yani bizim daha önce çok da böyle aman her zamanki klasik işte kamu spotlarından bir tanesi. İsraf etmeyin, ekmeği atmayın bilmem falan değil. Bütün her şeyi sadece ekmek değil. Dünyanın geleceğinle ilgili bir şeyin aslında ciddi bir şey çünkü bu. Yani biz bir hayal gülüyoruz. Yağmur yağdı, su geldi, çamur oldu. Hayatın bu. Yok hafta sonu şey, köye çıktın, dağa çıktın, ava gittin. Yani bu mu hayat? Değil. Hayır, bunu nereye kadar böyle gideceksin kardeşim? Bak elinle, telinle, melinle falan filan devam ediyor. Her şey yedikten bir süreçten başlıyoruz ve karşılığı dünyadan geldi.
0: Ya.
1: Hani Murat'ın böyle ne olur geri dön diye attığı çöp vardı ya. Ki geri döndü.
0: Döndü. Ve dünya çapında döndü.
1: Sıfır atık geri dönüşüm. Dünyanın geleceğini etkileyecek olan bir şey.
0: Bravo abi.
1: Ne biliyor musun? Çünkü bak sen her defasında bir PET diyoruz ya. PET, PET, BOPP, OPP ve diğer tüm devamı, gördüğün her plastikle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Her defasında bunun, biliyorsun sonuçta bunlar şey, petrochemical ne o?
0: Petrokimya.
1: Petrokimya malzemeleri. Her çıkartıp bunlardan dönüştürüp bunu yapıyorsun. Bu malzeme de doğaya olduğu gibi kaldığı zaman o hale getiriyor işte. Sadece o değil. Dünyada her yıl bilmem kaç milyar ton yemeği çöpe atıyoruz. Her şey israf, yani israftan bahsediyorum. İlk defa Türkiye'de ya yarışma programlarında çok hoşuma gidiyor. MasterChef'te mesela var. Sıfır atık günü diyor mesela.
0: Çok bence çok akıllıca
1: İnanılmaz
0: bir
1: şey.
0: Çok
1: yani.
0: Akıllıca bir.
1: Onlardan yarışmalardan kalan parçaları tek tek koyuyorlar önüne.
0: Aynen öyle.
1: Kardeşim onlar için düşünebiliyor musun? Bir domatesin yetişmesi için ne kadar litre su?
0: Evet.
1: Doğru mu? İşte bir şey bir biber içinde şu onu topluyorlar bir araya onlardan bir yemek yapıyorlar bir yaratıcılık yemeği falan. O yüzden ben burada bunun kıymetinin dünya tarafından da takdir edilmesi için edildiği için de bir iftihar konusu. Yani bunu Türkiye'den yani bize bak bizim ülkemize ait olan bizim liderimizin hanımefendi eşi bunu dünyaya tanıttı. O yüzden ben Emine Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki var ve iyi ki de bunları bütün dünyaya gösterdi. Batılı da şu anda ona bakıyor. Şimdi Türkiye'de bak bir adam var car car dünyaya meydan okuyor. Bir hanımefendi var. Bütün dünyaya nasıl bakacağınızı anlatıyor.
0: Evet.
1: Çok güzel değil mi sence?
0: Çok.
1: Yani Erdoğan dünya beşten büyük manşetlerde Emine Hanım diyor ki dünyaya böyle bakın arkadaşlar. O da bir şefkatli bir bakıştan bahsediyor. O tehdit ediyor yalnız. Bak diyor dikkat edin. Tamam mı?
0: O ama zalimleri tehdit ediyor.
1: Tabii. Ha. Onu demek istiyorum. Yani meydan okuyor. Ha. Diyor ki arkadaş yani adalet, adil ol. Yapmayın böyle hatalar. Öteki taraftan bir şefkat, bir tabii hanımefendinin vermiş olduğu, bir kadın olması hanımefendinin vermiş olduğu şey var. O kucaklayıcı ve dünyaya verdiği bir şey olduğu bir mefkure. Sıfır atık ya.
0: Çok kıymetli ya. Tekrar ben de hanımefendi, kıymetli hanımefendi başta olmak üzere bu 9 yıl içinde emeği geçen herkese
1: çok takdir teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Bir fert olarak, bir insan olarak, bir Adem olarak ben de teşekkürlerimi arz edeyim. Allah ve razı girelim artık iç gündem.

0: Hafta sonu bu fon soruşturmasıyla ilgili oldukça hareketli şeyler yaşadık Hikmet abi. Şimdi arkadaşlar bana en son sıcak gelişmeden başladılar. Yeni gözaltılar bu sabah oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı fon soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da olduğu bildirildi. Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Aziz Ebin Nur Tosun. Şimdi bugün gazetelerin Kahir ekseriyetinde de dünkü sürece ilişkin bilgiler var. Bunlar bizim az önce aktardıklarım son bilgiler. Başkan ve CEO gözaltında. Milliyet gazetesi bu başlıkla okurlarıyla buluşmuş. İki kritik isim diyor. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer'le Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener yakalandı. Fotoğraflarını da ekranda görüyorsunuz. Bu soruşturmanın kararlılıkla devam ettiğinin de bir göstergesi. Bu sabah da bahsettiğim gibi 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Evet.
0: Hikmet abi, bir şey oluyor. Bir şey
1: Evet,
0: devam
1: tabii,
0: ediyor.
1: tabii.
0: Sen buna ilişkin, son operasyona ilişkin şeyi söyle. Sonrasında Fatma Betül Sayankaya, Ömer Çelik'in açıklamaları üzerinden devam edeceğim.
1: Bence işte aslında hepsi ikisi bir yandan devam
0: O
1: edebiliriz
0: zaman
1: belki.
0: şöyle devam edelim. Evet,
1: Aynı
0: bu
1: şey
0: fon
1: çünkü.
0: soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin yüklü miktarda bir kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine de Fatma Betül Sayankaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısında konuya değindi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir diyor Hikmet abi.
1: Şimdi hocam, en son hatırlarsın gene aynı şekilde aynı konuyu konuşurken bir şeyden bahsettik. Hatta manşetimizi gösterdik, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Bir, burada yani bu fon soruşturmasında kim var kim yoksa Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle onu hatırlatalım. ABD dönüşünde gazetecilere cevap verirken bu konuda bir soru soruldu biliyorsun uçakta. Bu konuda kim sorumluysa bu hesabı ödeyecek dedi. Ve biz bunu takip ediyoruz şu anda. Şimdi gerçekten orada şöyle bir şey var. Bugün de yazdım ben. Diyor ki daha önceki bu yolsuzluk soruşturmaları vardı ya. Bu belediyelere ait. Ne yedik? Arkadaş bir sabredin bakayım. Devlet var, hukuk var, savcı var, mahkeme var, dava var. Bu dava siyasi de var. Ya arkadaş ben demiyorum. Deliller var. Ortaya çıkan kepazelikler var falan filan var. Bugün ben yazdığım için onun üzerinden gidiyorum. Çok da fazla tepki almışım ama bu tepkiye de cevap vermiş sayende. Cevap vermiş olacağım. Dedi ki hukuk var. Bu ülkede Ankara'da savcılar var. Var ya meşhur lafı. Hukuk, savcılık ya da bir kanun bir kişiye ya da belli bir zümreye geçerli olmaz. Herkesi kapsar.
0: Doğru.
1: Herkes kapsar bunu.
0: Doğru.
1: Bunun sağ solu AK Partilisi, CHP'lisi olmaz.
0: Olmaz.
1: Nitekim gördük. İki tane yaşlı yandı belediyedeki iki kişi. Biri AK Partili, biri MHP'li. İkisini de gözaltına aldılar.
0: Evet.
1: Neden aldılar? Bu yolsuzluk
0: Yolsuzlukla.
1: yaptı. Ya bu galiba AK Parti, bu da MHP'li almayalım mı? Yok öyle bir şey. Cumhur İttifakı'na dokunmak bir
0: Ama
1: şey
0: bir
1: yok.
0: süre öyle devam etti. Niye AK Partili kimseye dokunulmuyor da hep CHP'liler
1: Yok öyle bir şey. Kardeşim yok öyle bir
0: soruşturma
1: şey.
0: hedefi oluyor diye?
1: Bakın bu fon soruşturması ile ilgili olarak birileri öyle bir manipülasyon yapmış ki, bir haksız kazanç ki. Bildiğin yani bu yani yolsuzluk falan diyorsun ya, bildiğin yolsuzluk aynı şey yani.
0: Doğru.
1: Neden? Çünkü biri koyup 10 almak diye bir şey yok dünyada. Sen olmayan bir şeyi, olmayan bir fonu çok büyük gösterip sanki bir dev bir yatırımcıya, dev bir fabrikanın fonu gibi gösterip ve bunun da çıkacağını bildirerek sen bunu 1 liradan verip 100 liraya değeri yükseltip 100 liraya çeviremezsin paranı. 1 liradan 100 lira olamaz yani. Bu
0: Olursa
1: yolsuzluk.
0: da olursa da bu
1: Bu
0: ne
1: hırsızlık bu.
0: yasaldır, ne
1: Tabii
0: ahlakidir, ne
1: değildir.
0: etiktir.
1: Ve bunun partisi olmaz. Olmamalı. Şimdi herkes böyle diyor. Bilmem şunu yapamalı. Bir dakika arkadaş, sakin olun ya. Kim ne var şu anda? O fonların sahipleri, bunu yapanlar, manipülatörler, doğru mu? Hepsi şu an tek tek gözaltına alınıyor. Bak biz 2 yıldan beri, yaklaşık bir 2 yıla geliyor, 1,5 yıldır aşağı yukarı, Türkiye'deki belediye yolsuzlukları tartışıyoruz, konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Bir anda olmadı hepsi yalnız.
0: Evet.
1: O onu alıyorsa, onu ispiyonluyor, onu söylüyor, bu bunu söylüyor. Derken tabii İstanbul'dan başlıyor değil mi? İstanbul'dan, Antalya'dan dönüyor, Adıyaman'dan tur atıyor, Adana'dan çıkıyor, Bolu'ya giriyor, oradan çıkıyor. Şimdi yüzlerce, binlerce kişi soruşturma altında, gözaltında olan yüzlercesi var falan filan. Davalar böyle yürür. Bir anda ortalığa ne kaldırıyorsun? Yani mağdurlar varmış ya arkadaş, mağdurlar var da bu tasarruf senin tasarrufun. Yapılan bir hata varsa cezası çekecek adamlar, kimse korunmuyor. Onu bil bir defa.
0: Yok öyle demiyorlar ama.
1: Bak, kim korunuyormuş
0: bak,
1: abi?
0: Bak mesele ne biliyor musun? İktidar bu olayın tamamen farkında, bilgisi dahilinde, ortaya çıktığı için harekete geçti. Ortaya çıkmasa, mesela Fatma Betül Sayankaya adı ortaya atılmasa, hiç kimse iktidardan harekete geçmeyecekti. Nereden biliyorlarsa. Ya bak, Özkan Yalım otelde sevgilisiyle yarı çıplak basıldı. İstifa mekanizmasını tabii harekete geçirmeleri 32 gün sürdü.
1: Tabii.
0: Fatma Betül Sayankaya adı ortaya atıldı. Suçludur suçsuzdur karışmıyorum.
1: Saatte...
0: Dakikalar içerisinde, saatler içerisinde tabii istifa mekanizması harekete geçti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Doğru. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu çok kıymetli bir şey. Bakın hep bir örnekleme yapıyoruz. Adam, sen mesela diyorsun ki bir şey anlatıyorsun. Diyorsun bak burada bir hırsızlık var. Adam hemen diyor ya sen buradaki AKP'nin yaptığı hırsızlığı gördün mü? Bu cevap dünyanın en alçak sefil cevabıdır. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey demiyorum ben. Onun bunu gördün mü demek? Ne diyoruz? Bunun bir tanımlaması var. Nedir o? Suimisal emsal olmaz. Suim yani kötü. Bu da çaldı. Bu da çaldı denmez lan, öyle bir şey yok. Bu da çaldı ne demek? Ben sana soruyorum, çaldın mı? Abi çaldım ama o da çaldı. Ya bırak onu da döveceğim. Ama sen çaldın mı? Çaldın. Bu çaldı mı? Sen de çaldın. Hepiniz aynı kefede, aynı yerdesiniz. Hukuk karşısında teksiniz. Şekliniz, adınız, soyadınız, renginiz, mezhebiniz, meşrebiniz, ırkınız, cinsiniz, cibilliyetiniz fark etmiyor. Aynı şeydir bu. Ve Erdoğan da dönüşte dediğim fon meselesinde bu manipülatörle ilgili dedi ki sorumlular kim varsa, ucu nereye giderse gitsin. Bunu Sayın Adalet Bakanı da söylüyor. Sonuna kadar hem de.
0: Evet.
1: Kayırmak yok. Bakanlık yani yapmış bilmem
0: benim,
1: ne.
0: Benim hırsızım makbul,
1: olmaz.
0: Senin hırsızın kötü.
1: Olmaz.
0: Olacak bir şey değil.
1: Tabii, olmaz. O yüzden ben bunu anlamadığım şey şu. Yani fon soruşturmasında bu ülkede ya işte bak şunu demek istiyorum, geçenlerde yazdım onu da anlamadılar. Ya dedim bu şeyde belediyelerdeki yolsuzluk ve hırsızlık meselesinde bütün CHP'li belediyeler hırsız demedim ki ben. Yazmadım ki öyle bir şey demedim ben ya. Demiyoruz da diyoruz, iddianameye göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk davasındaki iddialara göre diye cümle kuruyoruz. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şu ana kadar görülen davaların tüm CHP'liler, bütün CHP'li belediyeler hırsız değil, hırsız demiyorum. Ama çıkan davası çıkan hırsızlık ve yolsuzluk dosyası devam eden CHP'li davaların %96.7'si CHP'ye ait. Bunu diyorum. Soruşturma diyorsan mı? Soruşturma daha fazla. Yani dava şeyleri
0: davalaşmamış inceleme aşamasında tabii olan daha fazla.
1: Aynen Melik Gökçe'ye olduğu gibi.
0: Tamam.
1: Adam neydi? Doğru söyledi. Ya dedi 300-400 adet, ya hatırlamıyorum rakamını ama yüzlerce yani. Soruşturma geçirdim ben dedi. Savcı çağırıyor, ifadeye veriyorsun. Değil mi? İfade ediyor. Eğer ispatlanırsa, çıkarsa bir şey, savcı demek ki bu Melih bunu bırakalım demiyor zaten. Demeyecek de.
0: Evet.
1: İşte Fatma Betül Sayankaya. Bu da aynı şekilde. Takdirek dediğin çok kıymetli bir şey söyledin aslında. Onu atlamadan üzerinden bir daha geçelim. Diyor ki arkadaş ben diyor sorumluluğum gereği ve vicdanım gereği bir şey olmuşsa ortada ve bağımsız olduğumu gösterir şekilde istifa ediyorum. Görevlerimin tamamından. Tak hemen kabul ediliyor. Tamam sen ister çekil köşeye.
0: Aynen öyle.
1: Çekil köşeye.
0: Kişisel hata hesabını eğer var ise tabii, kişisel hata kurumları
1: bu kadar
0: lekelememeli.
1: Ceza eğer dediği gibi mahkeme dese ki tamam senin bu parmak kesilecek. Bitti. Burada ne Hikmet Genç karışabilir ne başka birisi. Kesilecek. Bunun AK Partilisi yok hocam. Ben ne diyorum? Altına yazıyorum özellikle küfretmesinler diye. Babamın oğlu olsa tanımam diyorum yahu. Tamam. Bu böyle. Peki ama şunu söylemeye hakkım olsun, kusura bakma. İş üstünde yakalanmışsın. Çalarken yakalanmışsın hocam.
0: Evet.
1: Görüntüye girmişsin.
0: Tabii.
1: O bantlayamadığın kameralardan.
0: Evet.
1: Mesela. Tamam. Atıyorum. Dediğin gibi bir daha yakalanmışsın. Bu sefer metresinle yakalanmışsın. Ama deve senin metresinin peşinde değil. Deve senin yolsuzluğunun bir yerden yol yaparken hocam, oraya çıkmış yol.
0: Evet.
1: Ya da başka bir şey yaparken böyle bakmışsın ki genç kızlarla bilmem ne yapmışsın. Tamam. Tanju şey gibi kimdi?
0: Özcan.
1: Tanju Özcan olduğu gibi. Hı. Yine yolsuzluk araç yapılırken bir bakmışsın görüntülerle bilmem neye takılmışsın. Takıldığı diğer detaylara ben takılmıyorum. Peştemanı da senin olsun. Ama yeter ki ahlaksızlık yapma. Yani o genç kızlarla falan bunları kabul etmem tabii. Ama yani özel hayatı beni ilgilendirmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Peki. Arkadaş bütün ortaya çıkınca ne yaptınız biliyor musunuz? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye. Gittin Saraçhane'ye. Çıkarttın bir kaos.
0: Evet.
1: Dedin ki arkadaş ben duvara işerim. Hem de cami duvarına. Niye? Çünkü bu dava siyasi bir davadır. Hukuki değil. Nereden biliyorsun lan? Niye hukuki değil? O şu anda aynı şekilde AK Parti'deki çalışan eski bakanlık yapmış olan kişi tanımadan bu devletin bu savcısı diyor mu sana karşı çıkacak oraya hesabını ver diyor mu? Soruş başlatıyor mu? Başlatıyor. Aynı Akın Gürek bunu yapıyor mu? Yapıyor.
0: O zaman
1: aynı Akın Gürek Yaşyan'daki bilmem neredeki AK Parti ve MHP'li olan belediye başkanı içeri aldırıyor mu? Aldırıyor. Türkiye'de savcı var, mahkeme var, hakim var kardeşim. Evet. Niye gidip cami duvarına işiyorsunuz? Ya. Para yok ortada.
0: Ya.
1: Ne yaptı bir dakika. Bak suçlu demedim şu anda. İstanbul'da para yok.
0: Aynen öyle.
1: Onu biliyorum.
0: Kameralar, bank dönüyor böyle.
1: Kağıtlarda para yok. Hizmet de yok. İstanbulluyum. Evet. Soracağım lan bir sabret.
0: Evet.
1: Niye cami duvarına işletiyorsun milleti? Kafayı çekip. Şimdi bu bir. Diğer taraftan efendim sütte leke olur. Bizde olmaz. Kimsin lan sen?
0: Yedi kat
1: ya peygamberlerde dahi zelle miktarı günah olur. Ne demek tam günah bir süt leke süt bilmem ne. Şimdi bak hocam aynı zamanda da bir şey yaptıysan olmuşsa mahkeme dersin ki arkadaş benim savunmam bu. 250 milyar lira yok. İstanbul'da 530 milyar TL yok kaybolmuş. Hizmet de yok. Tamam. Savunmam bu. Şiir okumazsın. Şiir okunmaz mahkemede. Eylem yapılmaz. Neyin elimi yapıyorsun? Bak bir daha söylüyorum. Kimsenin gözü yaşına bakılmaz.
0: Bakılmamalı.
1: Bakılmamalı.
0: Çünkü bizim inancımız hırsızlık yapan tabii. Kızım Fatıma bile olsa elini keserim hadisi şerifi.
1: Bitti o kadar ya.
0: Hal böyle olunca bakılmamalı. Hata yapan bedelini ödemeli.
1: Olması gereken de budur. Bak,
0: çok haklısın.
1: Kılıçdaroğlu yalnız ne diyor? Bizden ayrıldı gittiler diyor. Çünkü diyor ben diyor. Cumhuriyet Halk Partisi arındıralım dedim diyor.
0: Tarihin en kirli dönemiydi tabii, diyor Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ve bir tane hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen, hı hı. 4000 sayfalık iddianame olan, bak her şey ayyuka çıkmış görüntüleriyle birlikte. Masak raporları,
0: evet.
1: Ondan sonra kendi iş ortakları, sıvacısı, bacısı, bilmem fısı neyse bir sürü bağlantıları var adamın. Ondan sonra ve diğerleri de olmak üzere değil mi? Antalya'da aynı şekilde. Bir sürü ortakları var. İşte iş yaptığı insanlar var. Bolu da keza öyle. Kurban paranı almışsın başka yerde götürmüşsün. İmamoğlu etraftaki ta Beylikdüzü'nden tanıdığı ortağı iş yaptığı oraya çıkıyor. Sen bana benden para istemedin mi diyor. Ben sana para vermedim. Ben sana paramı vermişim. Vermedin mi diyor adam. Suratına gelmiş konuşuyor orada mahkemede.
0: Ve delillerle,
1: da öyle,
0: delillerle işte, desteklenen iddialar bunlar.
1: Çımacısı da öyle.
0: Aynen öyle. Dinlem,
1: hepsi öyle.
0: Ama işte bu
1: ama
0: yaklaşım,
1: kaldırıyorsun
0: bu
1: kardeşim.
0: Yaklaşım yani senin hırsızın kötü, benim hırsızım hırsızsızdır kardeşim. Yolsuz yolsuzdur. Soysuz
1: yani
0: da soysuzdur.
1: Beni yargılayamazsın
0: yani
1: diyor şey.
0: Bunu
1: beni yargılayamazsın diyor CHP.
0: Niye?
1: Ben yargılanamam diyor. Sen yargılanırsın diyor.
0: O seçkin özel tabii, mavi
1: bak,
0: kanlı.
1: Dün sabaha kadar, dün gece Sözcü Halk TV'de böyle bir arada bir baktım döndüm. Şu var. Yargılansın işte hırsızlık ortaya çıksın.
0: Tamam tamam.
1: Ulan bir sade şifa bir defa demiyorsun ki.
0: Demez.
1: Adam oraya mahkemede çıktı. Ekkemin suratına lap lap lap. Ulan bantları sevdiniz.
0: Ya,
1: hırsızı sevdiniz.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Hırsıza aşık oldunuz. Hırsıza taptınız lan.
0: Bir şey
1: lan.
0: Söyleyeceğim.
1: Ahlaksızlar.
0: Şu gazete.
1: Hırsıza tapıyordunuz.
0: Şu
1: müsecer hırsızlara.
0: Gazete. Türkiye'de. Bütün kim iddialar bir bir çürütüldü diye haber yapıyor ya. Tabii. Mütemadiyen aynı tabii. Başlığı kullanıyor. Herhalde bütün iddialar bir bir çürütüldü diye. Bu mudur yani?
1: Tabii.
0: Neyse artık bitirmek zorundayım ama şu şey var. Bu sanatçı sepetçi

0: takımından fena halde irite oluyorum bir bölümünden. Sanatıyla var olanlar bambaşka ama sanatının dışındaki varlık sebeplerine, belli yerlere hoş görünme gayretlerine vesaireye gerçekten ayar oluyorum ve bunu da zaman zaman dile getiriyorum. Mesela şu ahbapçılar var ya, ahbapçılar. Hani utanmadılar ya, utanmadan hala insan içine çıkabiliyorlar ya. Mesela bunlardan bir başkası da şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Fon soruşturmasında yanındaki eşi hanımefendinin 11 milyar lira çıkış fondan yaptığına ilişkin bir açıklama da yaptı. Mustafa Sandal'dan bahsediyorum efendim. Eşi ne bu diyor? Fon işinde 11 milyar lira iddialar o. 11 milyar lira çıkış yapmış, yani fondan para almış. 11 milyar lira. Mustafa Sandal açıklamasında diyor ki ben hiçbir fon alıp satmadım. Vaa iyiymiş ya. Ha abi mesela vallahi yenge 11 milyarlık bir yatırım ya, bak 11 milyarlık diyorum. Bak 11 milyarlık yatırım milyon yapacak. Milyar. Senin haberin olmayacak. Sen alır satar ne falan. Vallahi iyiymiş ya.
1: Musk'ın kız kardeşi miydi
0: bu? Bir de bu adamın, bu Mustafa Sandal adındaki adamın savunma sanayi fonu için bir kanun teklifi gündeme gelmişti. 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından bir defaya mahsus 750 lira kesinti yapılacak savunma sanayi fonu için diye. Teklif evet. Yasalaşmadı da. Ama böyle bir teklif gündeme geldiğindeki duruşu. Bazı insanlar vardır da bu paraya... Neyse ben onu söylemeyeyim. Cümlem de bitti.
1: Hocam bir şey dediğin doğruymuş hakikaten. Baktım ben de. Mesela sen bu haberini verdin. 11 milyar lira dedin.
0: 11 milyar ha.
2: Zerre bir tane ucundan kıyısından tek bir haber yok.
0: Bak, olmaz.
2: Komünist ya adam.
0: Bak, olmaz ya, abim.
2: Adam sevgilisiyle altta peştemalle yakalanmış ya. Heh. Kadın kolları başkanı bir kadın. Çok enteresan, kadın kolları evet. Başkanı bir kadınmış. CHP'li. Adam iyi, hakkını yiyorlardı. İyi çalışıyor dedi adam. Evet doğru, iyi çalışıyormuş adam otelde. Bu adamlar bak evrensel, cinsel ve
0: yok,
2: cumhuriyet.
0: Yok değil mi abi?
2: Haber yok. Yani Mustafa Sandal yok. Olmaz. Haber yok.
0: Ya olmaz.
2: Böyle alçaklar ki insanlar. Olmaz. Bak ben ne diyorum sana? Şey atı kestiği parmak acımaz. Hukuk herkes için geçer. Benim için de geçerli. Ben veriyor muyum ifade? Sen de veriyor musun ifade? Mahkemede veriyoruz değil mi? Aynen. Ya bu adam Hikmet ya, çok değil abi. Ağızdan çıktı bile şak diye sana.
0: Ama işte
2: bedeli ödetiyor.
0: Bunu...
2: Bir dakika dur.
0: Ahbapçılarda da gördük ya, yani, utanmazlar. Utanmıyorlar ya. Vallahi utanmıyorlar ya.
2: Mukayeseyi söylemiyorum. Burada da fonda da zerre kadar eğer bir yetim hakkını yiyorsa kim olursa olsun dibine kadar hesap verecek. Kim olursa olsun benim fark etmez.
0: Aynen.
2: Eski bakan mı benim için umursamın umurunda değil.
0: Aynen.
2: Kim olursa olsun. AK Parti dibi de olsa fark etmez ama bu tarafta da zerre kadar vicdanın olsa, zerre kadar ahlakın olsa, aynen, namusun olsa, şerefin olsa Mustafa Sandal'la ve diğerlerinden başlarsın. Tamam mı? İstanbul'u, Türkiye'yi her tabi soyup sona çıkmış olan iddia olanla ilgili bir haber yaparsın. Tek tek iddialar çürütülüyor diye haber yapmazsın.
0: Eyvallah.
2: Adam tek tek her mahkemede şiir okuyor lan.
0: Aynen öyle.
2: Lan ne vicdansızsınız
0: ya. Hiçbir şey çürütülüyor falan yok. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Fon soruşturmasıyla başlayacağız. Geçen hafta da bahsetmiştik aslında. Yani bu iş daha çok konuşulacağı benziyor. Birbiri ardına operasyonlar geliyor. 4. dalga operasyon gerçekleşti. Çok enteresan bir hal almaya başladı bu operasyonlar. Ve Destek Yatırım Bankası Özata Denizcilik şirketlerine ilişkin de 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu 10 şüphelinin kaçı yakalandı, kimler aranıyor, hangi isimler var bu gözaltı kararı verilen isimler arasında öğrenelim. Sözü hemen muhabirimiz Ada Kahriman'a verelim. Ada, adliyede son gelişmelerle karşımızda. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, tabii fon soruşturması kapsamında yani sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 10 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Bu kapsamda da bu operasyon kapsamında da şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkartıldı. Tabii 4. dalga operasyondan bahsediyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülüyor bu soruşturma. Bu soruşturma kapsamında sermaye piyasası kanununa muhalefet suçunu işlediği belirtilen toplamda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılıyor. 8 şüpheli ise gözaltına alınıyor. 4. dalga operasyonda. Tabii bununla birlikte aynı zamanda emniyette olup emniyetteki işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen toplamda burada baktığımızda 12 şüpheli var. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu soruşturma kapsamında kendileri bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Tabii soruşturmaya baktığımızda burada sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilip daha sonra tutuklama kararı çıkartılan yani tutuklama kararı çıkan bazı şüpheliler var. Bu sayının da yani bu soruşturma kapsamında da toplamda şu ana kadar 51 şüphelinin tutuklandığı bilgisini paylaşalım. Tabii bununla birlikte aynı zamanda başsavcılıktan yapılan bir açıklama var. Önemli bir açıklama. Şu ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın masa 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bununla birlikte şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Tabii bununla birlikte aynı zamanda dün bir gelişme yaşanmıştı. Mal varlıklarına tedbir kararı vardı. Şunu belirtmekte

fayda var. Burada İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kararı kaldırılmıştı. Ancak burada kişiler üzerindeki mal varlığı tedbir kararının hala devam ettiğini belirtelim. Yani sadece burada kurumlar, yani şirketler, aynı zamanda fonlar üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Ancak kişiler üzerindeki mal varlığı tedbiri devam ediyor Helin Aslan.

0: Şimdi fon meselesini önümüzdeki dakikalarda tekrar döneceğiz. Şöyle bir olup biteni toparlayacağız. En sıcak gelişmeleri önce bir adadan alalım istedik. Şimdi bir de bugün Hürkuş meselesi var. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2'nin ilk kabul faaliyeti. Bugün TUSAŞ'ın Kahraman Kazan tesislerinde gerçekleştirildi. Teknik detayları öğrenelim, sözü Emre Ayaz'a verelim.
1: Türk mühendislerinin iftiharı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınınsa gururu Hürkuş bugün Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2 adet Hürkuş teslim edildi ve 2026 sonuna kadarsa TUSAŞ'ta üretilen ve yerli ve milli imkanlarla çoğu yerli imkanlarla üretilen bu Hürkuşlar 2028'e kadar toplam 55 adet üretilecek ve önemli teknolojik kazanımlarsa Hürkuş'un ilk üretiminden bu yana şu an Hürkuş 2'ye aktarıldı ve önemli detaylar kazanıldı. Hürkuş'un ilk prototiplerinde A ve B segmentlerinde ki deneyimler Hürkuş 2'ye aktarıldı. Onlardan biri ise kokpitlerinin büyük bir cam ekranının olması ve aynı zamanda bu temel pilotaj eğitiminin yanında hafif taarruz uçuşu da gerçekleştiriyor ve kokpitlerinin Hürjet ve Kaan kokpitlerine yakın olması, aynı zamanda bu uçuşlarda eğitimini alan pilotların diğer uçaklara yani Hürjet ve Kaan'da da yabancılık çekmemesi, aynı zamanda sadece teknolojinin gelişmiş versiyonlarını görmesinden biriydi. Önemli farklılıklar ve deneyimler aktarıldı dedik. Onlardan biri ise Hürkuş'un kanatlarındaydı. Kanatlarının ağırlığı hafifletildi. Bu nasıl yapıldı? Kısaltıldı. Ve bu da aerodinamik ve akrobatik olarak Hürkuş'a daha büyük deneyimler kazandırdı. Ve aynı zamanda hafif taarruz uçağı demiştik buna. Mühimmat da taşıyabiliyor. Ve bununla birlikte Hürkuş'un kanatları gök vatanda uçacak ve taarruz anlamında da Türk Hava Kuvvetleri'ne desteği olacak. 2026'ya kadar toplamda 15 adet Hürkuş bulunduğumuz bu noktada TUSAŞ tesislerinde üretilecek ve aynı zamanda 2028'e kadar da bu Hürkuşlar gök vatanı korumak için toplam 55 adet üretilip Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine teslim edilecek ve gök vatanda gök vatanı koruyan uçaklardan biri olacak ve pilotlar da bu deneyimi Hürkuş 2'de bugün itibariyle deneyimlemiş olacak. Teslimat gerçekleşti. İki Hürkuş'un TUSAŞ tesislerinde olduğunu ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katıldığını söyleyebiliriz. Katılımda, bu envantere katılım töreninde ise Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve aynı zamanda Hürkuş pilotlarının da komutanı, Hava Kuvvetleri komutanı da katıldı ve envantere katılımının ardından selamlama uçuşu gerçekleşti ve o selamlama uçuşuyla birlikte alkış ve gurur bir aradaydı. Alkışlarla birlikte selamlamasını yaptı ve Hürkuş envanterini tamamladı. 2026'ya kadar da dediğimiz gibi sonuna kadar, yıl sonuna kadar da toplam 15 Hürkuş üretilecek. 2028'e kadarsa toplam 55 adet Hürkuş bulunduğumuz TUSAŞ tesislerinde teslim edilecek Türk Hava Kuvvetleri'ne diyelim. Sözü İstanbul'a bırak.
0: Biz şimdi sözü Emre'den alalım. Tören düzenlendi Hürkuş 2 için dedik. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de diyor ki dünya pazarında ana oyuncularından biri olacağız.
2: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımızdan

gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz. Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı. Bu çok yönlülük Hürkuş'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalar var. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgili ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti Şimşek. Özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını kaydetti. Şimşek ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Şimdi bu mesele çok enteresan bir yöne doğru evriliyor. Sürekli yeni yeni isimler ortaya çıkıyor. Hani fondan mağdur anlamında değil, paraları toplayıp toplayıp çıkmışlar. Milyon milyarlardan bahsediliyor. Mesela Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bu isimlerden biri. Melis Sandal'ın tasfiye edilen bu fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı öne sürüldü. Ne demek? Yani parayı yatırmış. Parası 11 milyara çıkmış bu sıkıntılı fonlarda. O parayı almış ve gitmiş. Yani mağdur değil parayı alıp çıkanlardan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Süt Şurup Sandal hakkında soruşturma başlattı. E peki malı ne olacak bu noktada? O 11 milyar liraya çıkardığı iddia edilen mal varlığının dondurulduğu belirtiliyor.
1: Kan çekiyor bir kere her şeyden önce.
2: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çıkardığı iddia edildi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Süt Şurup hakkında 2022 yılında babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Bu süreçte Süt Şurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ederken gazeteci Yiğit Uzun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Uzun Mustafa Sandal'a seslenerek eşi Melis Sandal'ın son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL'ye çıkış yaptığı yönündeki iddianın doğru olup olmadığını sordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki bazı işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturmasında incelemeler sürüyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gazeteci Yiğit Uzun'dan yeni bir iddia geldi. Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Mustafa Sandal'a seslenerek şu soruyu yöneltti. Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Süt Şurup'un kızı Melis Sandal'ın

0: Geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu? Çok geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu iddialarla ilgili suç şüphesi kapsamında Melis Üçşurup Sandal hakkında soruşturma başlattığı bilgisi geldi. Ayrıca soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İddialar araştırılıyor elbette. Ancak burada akla takılan bir soru daha var. O da savunma sanayine 750 TL vermemek için algı yapan Mustafa Sandal ve ailesi eğer fon vurgununa karıştıysa Sandal buna ne yanıt verecek? Mustafa Sandal 2024'te planlanan savunma sanayi katkı payını ödememek için kart limitini 100 bin TL'nin altına çekmişti. Üstelik bunu da sosyal medya paylaşımıyla gündeme getirmişti. 750 liralık savunma vergisi için ortalığı ayağa kaldıran popçu bakalım yaşananlarla ilgili açıklama yapacak mı?
1: Bu fon krizinde çok ciddi rakamlardan bahsediyor. Yani milyarlar, bırakın milyonları, milyon bile ulaşması zor ama milyarlardan bahsediliyor. Dolayısıyla şimdi burada da bir anlamda bunun maliyeti bizlere, vatandaşa yüklenmesin. Sorumluları bunun hesabını versin diyor vatandaş da. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söylüyor Ömer Çelik. Türkiye ekonomisinin temeli sağlamdır diyor.
2: Doğruların yanında yanlışın karşısında olduklarını ifade etti. Bu da AK Parti'nin kuruluş felsefesi ve varlık sebebidir dedi. Ömer Çelik fon krizi hakkında konuştu.
3: Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz hafta ortaya çıkan fon krizi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı, gereği yapılacaktır dedi.
3: Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Adalet Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. AK Parti'mizde siyasetin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.
2: Parti sözcüsü Çelik bu kapsamla benzer bir problemin yaşanmaması için parti içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Süreçten etkilenen vatandaşlara da seslendi.
3: Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Bu sorunun üzerine gidilirken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.
2: Çelik son olarak Türkiye ekonomisi üzerine güven mesajları verdi.
3: Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur.
1: Şimdi bir yandan da Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölüm meselesi var biliyorsunuz. Bu soruşturmada derinleşmişti ve o derinleşen soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri de o dönem, yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönem cezaevi doktoru Turgay Tamer'di. Turgay Tamer dün evinde ölü bulundu. Ayın 10'unda Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı ve 14'ünde de serbest bırakılmıştı. Aradan 14 günlük bir süre geçti ve evinde ölü bulundu. Bir bakalım buna dair gelişmelere de. Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde hayatını

hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Tamer'in eşi birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Akşam eve dönen eşi salona girdiğinde Tamer'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.

0: çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. 16 da yaralı var. Kaza anı kameralara yansıdı. Kaza Gaziantep Osmaniye Karayolu Kırsal Acaroba yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsüyle bir otomobil çarpıştı. Minibüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Görüntülerde otomobille otobüsün çarpıştığı anlarla savrulan otomobilin şarampole devrilmesiyle otobüsün yan yattığı anlar görüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Gaziantep'te meydana gelen ilim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Mersin'e bakalım şimdi. Mersin'den de bir kaza haberi var. Mut ilçesinden geldi haber. İki traktör çarpıştı. Can kaybı 2. Muhammed Çakır idaresindeki traktöre aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin yönetimindeki traktör çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerin biri şarampole uçtu, diğeri de devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsüyle eşi Şerife Çakır da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Çakır Karaman'a sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Öte yandan yaralı eşin tedavisi sürüyor.
1: Şimdi yolu kadar kapatacaklar. Bir traktörü. Aşağıda traktörü.
2: Tamper de tarafa dönmüş.
0: Hatırlayacaksınız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı'nda yola çıkan bir gemi KKTC'de katamaran batmıştı yolcularıyla beraber. Kayıp yolcular arama çalışmaları devam ediyordu ve iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu cansız bedenlerin kime ait olduğu şu an için bilinmiyor. Çünkü normal şartlarda 13 yolcu kayıpta aranıyordu. Katamaranın içinde oldukları tahmin ediliyordu. Çünkü mahsur kalan çok sayıda kişi olduğunu biliyoruz. Kimlikleri şu an tespit edilemedi. DNA incelemesiyle kimlikler tespit edilecek ve böylece bulunan iki cansız bedenle birlikte can kaybı 17'ye yükseldi. 11 kayıp yolcu var. Onları arama çalışması da devam ediyor.
3: Evet, tutun.
0: Denizli'de Genç Ümitler'le Aydın Yıldız Spor arasında oynanan futbol karşılaşmasında da iki oyuncu çarpıştı ve korku dolu anlar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle dili boğazına kaçtı 13 yaşındaki oyuncunun. İlk yardım görevlisinin müdahalesiyle ise hayata döndü.
4: Sahada adrenalin yüksek. Her iki takım da kazanmak için savaşıyor. İkili mücadelede iki oyuncu çarpışıyor ve çarpışmanın etkisiyle bir oyuncunun dili boğazına kaçıyor. Görüntüler Denizli'de oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. grup maçından. Maçın son dakikalarında iki oyuncunun çarpışması sonucu Hüseyin Avni Çavdar sakatlanarak yere düştü. Hakem oyunu durdurdu, sağlık görevlisini sahaya çağırdı.
5: İkili mücadelede çarpışmadan kaynaklı çocuk yere kafasını vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık.
4: Sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı. Boğazına dili kaçan genç oyuncunun dilini kurtardı ve beynine oksijen gitmesini sağladı.
5: Beynine oksijen gitmesinin önüne gitmesini sağladık. Bundan dolayı boyunda herhangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik.
4: Böylece sağlık memurunun ilk müdahalesi sporcunun hayatını kurtardı. Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen oyuncunun sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.
3: Düşürme!
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, ismi Murat Tarakçı, kulağındaki ağrı sebebiyle hastaneye gitti ve ameliyat kararı verildi. Murat Tarakçı ameliyata alındı. Ama yanlış kulak ameliyatı.

0: edildi. Sonra yanlış kulağın, yani sağlıklı kulağın ameliyatının ardından durum fark edilince hasta olan kulağında ameliyatı gerçekleştirildi aynı gün. Yani iki kez ameliyata alınmış oldu Murat Tarakçı. Ve diyor ki şu an işitme ve denge kaybı yaşadığını söylüyor hastaneden şikayetçi.
1: Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı?
2: Sağ kulağındaki sıvı için gitti, sağlam olan sol kulağa ameliyat edildi. Olay Kocaeli'de bir hastanede yaşandı.
1: Sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım.
2: Murat Tarakçı'nın şikayeti üzerine sağ kulağına işlem yapılması planlanarak ameliyata alındı. Ancak uyandığında sol kulağında şiddetli bir ağrı hissetti.
1: Ameliyat sonucunda test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi.
2: Yaşadığı olay sonrası ne yapacağını şaşıran Tarakçı tekrar ameliyata alındı. Ancak bu kez doğru kulağa ameliyat edildi.
1: Ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyat alınmam gerektiğini söylendi ve ikinci ameliyat alınıp yapılması gereken kulağa daha sonradan tekrar ameliyat ettiler.
2: Ameliyat sonrasındaysa Tarakçı'nın şikayetleri azalmak yerine arttı.
1: Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım.
2: Yaşadığı sürecin zorluğuna değinen Tarakçı hastaneden şikayetçi oldu.
1: Açıkçası travmatik bir durumdu. Tekrarının başka insanlar üzerinde yaşamaması için, yaşanmaması için gereken düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum.
0: Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümüne özel bir paylaşım yaptı. 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü diye yazdı.
3: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den dünyaya uzanan sıfır atık vizyonu 9. yılında. Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. Emine Erdoğan'dan da Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümüne özel bir paylaşım geldi. Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin önemine dikkati çekerek evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı dedi.
4: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
3: Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 9 yıl önce toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü. Bir fikirle başlayan bu değişim evlerden okullara, şehirlerden uluslararası platformlara yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu. Çünkü sıfır atık yalnızca neye attığımızla değil, neyin kıymetini bildiğimizle ilgilidir. Hayatın her alanına dokunan bir anlayıştır. Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı ise bu yolculuğun küresel dönüm noktasıdır. 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilanı ve başkanlığını yürüttüğüm Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu'nun kurulmasıyla ülkemizin tecrübesi farklı coğrafyalara taşındı. Şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğine yürekten inanıyorum. Daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz. Bu inancı paylaşan, emeğiyle çoğaltan herkese gönülden teşekkür ediyor. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi.
5: Ortak evimiz diyerek bir meşale yaktı. Emine Erdoğan hanımefendi.

0: Kendinin himayelerinde,
1: Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlatılan sıfır atık hareketi her geçen yıl daha da büyüyen bir farkındalık projesine dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi.
0: Belki de cevap çok daha basit. Dünya ortak evimiz.
1: Türkiye sıfır atık hareketiyle 2017'den bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem geleceğe yatırım yaptı. Proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplam 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı.
0: İsraf etme, dönüştür. Atma, yeniden kullan.
1: Türkiye'deki ormanların %7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salınımına eş değer 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.
0: Şimdi Türkiye, dünyanın en büyük iklim buluşmalarından COP31'de insanlığa bir kez daha hatırlatıyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bahçeli Evler'deydi. Kuleli Parkı'nda çocuklara hediye verdi, esnafın da taleplerini dinledi.
3: Selam vermek istedik burada. Ailelerimizle bir aradaydık, annelerimiz.
1: Çocuklara oyuncak verdi, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçeli Evler'de vatandaş ve esnafla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Bahçeli Evler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kuleli Parkı'nda piknik yapan ailelerle sohbet eden Göktaş, yürüyüş yapan vatandaşlarla görüşerek gündelik sorunlarını dinledi. Parkta oynayan çocukların yanına gidip hatıra fotoğrafı çektiren bakan, oyuncak, araba ve top hediye ederek çocuklarla vakit geçirdi.
3: Ben de sana ne yapıyorum? Araba veriyorum.
1: Park ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret eden Göktaş, tek tek iş yerlerine girerek çalışanlarla sohbet etti ve iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi. Görüşmelerde iletilen talepler yerinde not alındı. Göktaş'ın ziyaretleri, bakanlığın yerel temaslarını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
2: Moderatörün ilk bölümünü noktalayalım. 24'te yayın Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla ekonomik gelişmelerle devam edecek. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Saatler 12.35. Ben Elif Akkayöktür. Kahve molasıyla gün ortasında haftanın ilk işlem gününde karşınızdayız. Ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Kurul 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu.
2: Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurul 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu. SPK'nın açıklamasında 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 60 sayılı kurul bülteninde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS üzerinden alım satım işlemlerine kapatıldığı ve tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
3: 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57 Taksim 1707 sayılı kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.
2: SPK tarafından yapılan açıklamada 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır denildi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklama geldi. Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgili bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgili bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını kaydetti. Ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme dönemi için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık risklerine karşı korumayı amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıcını 1 Aralık olarak yeniden belirledi.
4: Taşınmaz satışlarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık olarak yeniden belirledi. Sistemle taşınmaz satışlarında nakit, havale ve elektronik fon transferiyle yapılacak ödemelerin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Uygulama sayesinde taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi hedefleniyor. Düzenleme alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korunmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlıyor. Sistemin teknik altyapısı ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankaların işbirliğiyle hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulması için çalışmalar devam ediyor. Banka altyapılarının hazırlanmasının ardından pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor. Bakanlık, sistemin teknik ve operasyonel açıdan sorunsuz şekilde çalışması için zorunlu başlangıç tarihinin 1 Aralık'a çekildiğini açıkladı.
1: Evet, piyasalar haftaya nasıl başladı bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı yatırımcısına ne kadar kazandırdı, kaybettirdi, nasıl bir performans sergiledi ona bakalım. Geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul 100 endeksi %2,90 yatırımcısına kaybettirdi. Altın tarafında da gerileme vardı. Gram altın %1,61, Cumhuriyet altını %1,33 ve çeyrek altında %1,42 kaybettirdi, geriledi. Dolar tarafında bir tek kazanç vardı. O da %0,38 seviyesinde. Euro da %0,18 geriledi. Yatırım fonları tarafında elbette fon soruşturması sebebiyle de ciddi gerileme vardı. %2,36 kaybettirdi. Emeklilik fonlarında da %0,33 kayıp var diyelim. Ve hemen piyasalar haftaya nasıl başladı bakalım. Borsa Cuma günü toparlanarak kapanmıştı. %0,09 yükselmiş. 12.899 puana çıkmıştı. Yalnız yeni haftaya %1,62 kayıpla 12.689 puandan başladı. O seviyenin de biraz altında %3'e yakın kayıp, %2,72 eksi de 12.550 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 15.590, 500 endeksinde 14.936 seviyesinde. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Borsa İstanbul 500 endeksinde %3'ün üzerinde. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı? Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor. 48.98'e çıktı. Avro'da 55.77'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa yükselen petrol fiyatları ve faiz artışı beklentileriyle FED tarafından ikinci bir faiz artışı gelebilecek beklentisinin yükselmesi ki %66 oranında tekrar 25 bas puanlık bir faiz artırımına daha gideceği beklentisi hakim Fed'in. %1,5 gerileyerek başladı. 4.223 dolara kadar geriledi. Hatta gün içinde 4.150 dolar seviyesine geriledi. Bu da 7 haftanın en düşük seviyesiydi. Şu anda o seviyenin de altında 4.149 dolara geriledi uluslararası piyasalarda. Altının onsu içeride, gram altın tarafında da elbette gerileme var. 6.534 liraya geriledi. Geride bıraktığımız hafta 6.800 liraları konuşmuştuk gram altın tarafında. Çeyrek altın 10.683 lira, Cumhuriyet altını da 43.919 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Trump'ın İran'la çatışmayı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan barış teklifini reddetmesinin ardından Orta Doğu'da gerilimin yüksek kalmasıyla %1,27 artışla 105.64 dolardan başlamıştı. O seviyenin altında ciddi bir gerileme var. Geçen hafta da petrol tarafında %0,4 yükseliş vardı, onu da hatırlatalım. Brent ham petrolün varil fiyatı 100.66 dolardan işlem görüyor. Şu saat itibariyle aslında yukarı yönlü gözüküyor ama gün içinde ciddi bir gerileme oldu kısa süreli de olsa. Faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 40,36, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra piyasalara da baktık. Haberlerle devam edelim. Avrupa kış öncesi doğalgaz tedariğinin güvence altına almaya çalışıyor. Kıtadaki gaz depolarının doluluk oranının son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. İşte bu anlamda da önlemler alınmaya başlandı. Avrupa Asya ile artan sıvılaştırılmış doğal gaz rekabeti nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak için Norveç'e yöneliyor.
4: Avrupa'nın enerji piyasasında kış öncesi doğal gaz alarmı yaşanıyor. Kıtadaki doğal gaz depolarının doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa, elektrik üretimi ve konutların ısıtılması için ihtiyaç duyacağı gazı güvence altına almaya çalışıyor. Ancak Avrupa ile Asya arasında sıvılaştırılmış doğal gaz kargoları için rekabet giderek artıyor. Asyalı alıcıların daha yüksek fiyat ödemeye hazır olması, doğal gaz fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığının da arttığı belirtiliyor. Bu nedenle Avrupa alternatif tedarikçi olarak Norveç'e yöneliyor. Norveç, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü karşılıyor. Ülkenin doğal gaz üretiminin önemli bölümü boru hatlarıyla Belçika, Fransa ve Almanya'ya ulaştırılıyor. Norveç'in enerji şirketi Equinor da stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirket yenilenebilir enerji hedeflerini geri plana alarak petrol ve doğal gaz üretimine daha fazla odaklanıyor. Avrupa'da enerji güvenliği ile iklim politikaları arasındaki denge de yeniden tartışılıyor. Kış yaklaşırken sıvılaştırılmış doğal gaz tedariği için Avrupa ile Asya arasındaki rekabetin doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerinin duraksaması an petrol fiyatlarının yükselmesi ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin de güçlenmesiyle birlikte emtia tarafında, gümüş ve altın tarafında gerilemeye neden oldu. Gümüş fiyatı %5'lik sert düşüş yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış anlaşması müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve ham petrol fiyatlarında keskin bir yükseliş yaşanmasının ardından gümüş sert düşüş kaydetti. Bu durum enflasyon endişelerini ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmak zorunda kalabileceğine dair beklentileri yeniden alevlendirdi. Gümüşün ons başına %5 düşüşle 61 dolardan işlem gördü. Bugün altındaki düşüş de %3'e ulaştı. Doların değer kazanması ve Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi de piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Türk Ves verilerine göre Ağustos ayında beyaz eşya iç satışları geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 825.359 adede çıktı. Aynı dönemde ihracat ise %8 düşüşle 1.498.828 adet seviyesine geriledi. 2026 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin veriler beyaz eşya sektöründe ihracat ve üretimimizdeki zorlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor. TürkBest verilerine göre Ocak-Ağustos 2026 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %18, üretim ise %13 geriledi. İç satışlarda düşüş %4 ile daha sınırlı kalırken iç satış ve ihracatın toplamından oluşan toplam satış hacmi %13 azalarak 17.450.364 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında iç satışlar geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 825.359 adede, üretim ise %4 artarak 2.242.419 adede yükseldi. Buna karşılık ihracat %8 düştü, 1.498.828 adet. Toplam satışlarsa %3 düşüşle 2.324.187 adet seviyesine geriledi. Avrupa'nın önde gelen golf destinasyonları arasında yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar, başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel ve amatör golfçileri ağırlıyor. Yaz turizminin devam ettiği Antalya'da Eylül ayında golf sahalarındaki hareketlilik de arttı. İklimi, otelleri ve golf sahalarıyla öne çıkan Belek turistlerinin ilgi odağı oldu.
0: Yüzyıllar önce İskoçya'nın rüzgarlı sahillerinde doğdu. Kralların yasakladığı bir oyundan milyar dolarlık devasa bir endüstriye ve küresel bir tutkuya dönüştü. Yeşil sahaların en prestijli, en asil sporu golf son yıllarda Türkiye'nin ve Akdeniz'in de kalbinde esiyor. Antalya'da yaz turizmi sürerken golf sahalarında da hareketlilik yaşanıyor. Yılbaşından bu yana 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, golf turizminde de Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

0: sürüyor. Belek Turizm Merkezi'ndeki sahalar başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen profesyonel ve amatör golfçüleri ağırlıyor.
1: Türkiye golfte en çok sayıyı İngiltere'den elde ediyor. Şu anda arkada da gördüğünüz golfçülerin %80'i İngilizdir.
0: Antalya'da 15 golf sahası ve 10 golf oteli bulunuyor. Golf turizmi yalnızca sporcuları bölgeye çekmekle kalmıyor. Turizm sezonunun da hareketlenmesini sağlıyor.
1: Gruplar, turnuvalar şeklinde gidiyor. Geliştirilebilir. Şu var, şunu söylemek de gerekebilir. Golfün de yüksek sezonu var.
2: Bu haberle kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: yıldızları. Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Gofrik 29 lira 50 kuruş. Tam bol çikolata çeşitleri uygun fiyatlarla.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate buyurun başlayalım. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neye anlatacak? Hızlıca o bilgileri vereyim. Ardından ilk bağlantımızı yapalım. İlk bağlantımız Ada Kahriman'la olacak. Biliyorsunuz Ada Adliye'den bizim gözümüz kulağımız her gün her saat. Fon soruşturmasındaki son gelişmeleri aktaracak birazdan Ada. Detayları alacağız. Yeni ne gibi gelişmeler var öğreneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Peki toplantıda ne ele alınacak? Hande Pekgil'den bunu öğreneceğiz. Hürkuş 2 TSK envanterine girdi. Emre Ayaz da o noktadan karşımızda bizi bekliyor. Emre'den de hem bilgileri hem gözlemlerini alacağız, öğreneceğiz. Altın düşüşte. Peki neden düşüyor? Piyasalarda nasıl bir tablo var? Bu düşüş acaba sürecek mi? Neslişah Yuma'ya soracağız. Emniyetten bir uyarı var hepimize. Aman dikkat, diyorlar ki ya yakınlarınızın rehberinizde, telefon rehberinizde olan kişilerin sesini kopyalayarak sizlerden bir şeyler isteyebilir. Dikkat edin diyor emniyet. Detaylarını çok daha fazlasını Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak bizlere. Ve okullar açıldı, enfeksiyonlar arttı. Şeymus Çakan da bu başlıkla önümüzdeki dakikalarda yayında olacak. Ama önce, az önce de söylediğim gibi, gelin adliyeye gidelim. Ada Kahriman'a soralım. Fon soruşturmasında bugün bu saat itibariyle ne gibi gelişmeler var? Ada Kahriman, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülen sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin, gerçekleştirilen buradaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Buradaki şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ayrıca 4. dalga bir operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada baktığımızda 12 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyoruz. Diğer bir yandan 4. dalga operasyona baktığımızda buradaki 8 şüpheliye sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Bu baktığımızda Özgür Akayoğlu isimli kişinin gözaltına alındığını görüyoruz. Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Bin Nur Tosun, Altukan Tercı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven isimli şüphelerin gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan burada 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Yani toplamda 10 şüpheli hakkında adli işlemler gerçekleştirildi. Tabii bu kapsamda baktığımızda şu ana kadar fon soruşturması kapsamında, sermaye piyasası kanunu muhalefet suçu kapsamında gözaltına alınıp adliye sevk edilen toplamda 51 şüpheli bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın masaya 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buz Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışında gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Tabii burada aynı zamanda

0: varlığı tedbirleriyle ilgili de bir konu vardı ki hatırlayacağınız üzere İstanbul'da işte sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında toplamda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı. Ancak burada şunu ifade edelim, kişiler üzerinde bir mal varlığı tedbiri vardı. Bu hala devam ediyor. 12 şüpheli adliyede, burada şüphelilerin savcılıklı işlemleri devam ediyor. Diğer bir yandan 4. dalga operasyon kapsamında da toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli hakkında adli işlemler gerçekleştirildi. Diğer bir yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan 2 şüpheliyi aramaya yönelik ise çalışmalar sürüyor henüz aslında.
1: Peki, teşekkür ediyoruz adaya. Adaya teşekkür ettikten sonra şimdi Hande İpekgil'e dönelim. Az önce de bahsederken demiştim ki sizlere kabine toplantısı var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Peki ne görüşülecek diye soracağım demiştim. Ama bunun önüne geçen bir konu oldu. Hem bunu hem de şu anki sıcak gelişmeyi iki başlığı Hande'ye soralım. Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı gerçekleştirildi bugün. Ve açıklamanın geldiğinin haberleri var. Ne deniliyor açıklamada? Önce Hande'ye onu bir soralım, öğrenelim. Ardından kabineye de şöyle bir Hande'den değinmesini isteyelim. Hande, iki başlıkla seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Tabii bu kapsamda yapılan çalışmalar da devam ediyor. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir meclisin çerçeve yasa oluşturulmuştu. İşte o yasadaki en önemli başlıklardan bir tanesi de aslında tabii ki terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği ve silahları teslim etmesiydi. Tabii bu konudaki sahadaki gözlem süreci devam ediyor ve bugün yine önemli bir toplantı yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu, Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü ve geçtiğimiz dakikalarda toplantıyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Toplantıda sürecin mevcut durumu öncelikle ele alındı. Biliyorsunuz 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar tekrar gözden geçirildi bu toplantıda. Kanunun uygulanması kapsamında yine devam eden faaliyetlerle önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarda özellikle değerlendirildi. Tabii kurul bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar vardı biliyorsunuz. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve aynı zamanda da yetki alanları da yine bu toplantıda görüşüldü ve kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkinde yine konularda özellikle ele alındığını söyleyebiliriz ve bunun da karara bağlandığını yine gelen açıklamada görüyoruz. Tabii kuruldan tam eş güdüm mesajı geldi Helin Aslan. Kurulun milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların özellikle süreceği belirtildi. Açıklamada ayrıca çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun bir şekilde yine hassasiyetle tam bir eş güdüm içinde gerçekleştirileceği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyordu. Bu toplantı önemliydi çünkü biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine saat 16'da toplanacak. Elbette ki gündemin önemli başlıklarına baktığımız zaman terörsüz Türkiye süreci de yer alacak. İşte bugün toplanan ve az önce kararını okuduğumuz kurulun tabii almış olduğu bu kararlarda çerçevesinde terörsüz Türkiye hedefine giden yolda son durum ele alınacak ve bunun yanı sıra da elbette sahadan gelen bilgiler, raporlar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve tabii ki yine önümüzdeki yol haritasına ilişkinde bilgilendirmeler yapılacak. Kabine toplantısının önemli başlıklarından bir tanesi de elbette ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yine önemli hitaplarda bulunmuş. Aynı zamanda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Tabii terörsüz Türkiye hedefi açısından baktığımız zaman da yine o görüşmelerden bir tanesi de terörsüz bölgeyi de çok ilgilendiriyordu. Çünkü Türkiye ve Irak güvenlik konusunda işbirliğini derinleştirmek konusunda mutabık kalmışlar ve Sincar'da devlet otoritesinin bütünlüğü ilkesi, aynı zamanda yasaklı silah yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda da bir anlaşma gerçekleşmişti. Böylece PKK'nın da tabii Sincar'dan çıkacağı ve Başıkan'ın yine Irak'a devredileceği duyurulmuştu. İşte bu çerçeve kapsamında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de yine birimlerin kontrolünde adım adım ilerlediğini söyleyebiliriz.

0: Bu yasanın tabii uygulanabilmesi için yine konuşmamızın en başında söylemiştik. Özellikle PKK'nın tabii fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması, bunun da tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. İşte toplantıda gelinen bu son durum ve tabii ki Birleşmiş Milletler'de yaşanan bu gelişmelerde yine masada olacağını söyleyebiliriz. Tabii gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi de fon soruşturması. Bu kapsamda gözaltılar sürüyor. Vatandaşların da tabii ki merakı var. Dolayısıyla bu önemli konu Türkiye'nin gündemindeki bu konuda yine kabine toplantısında yer alacak. Hatta tabii ki Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürley'in de yine bir sunum yapması ve detaylı ve kapsamlı bir şekilde fon soruşturmalarının da kabine toplantısında görüşülmesini bekliyoruz. Mekke Anlaşması, Hürmüz Boğazı ve aynı zamanda bölgesel gelişmeler de elbette ki masada olacak. Dış politika başlığında biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Mekke Anlaşması kapsamında biliyorsunuz Suudi Arabistan'a, Riyad'a gitmişti ve orada da yine bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirilmişti. İşte o toplantının sonuçları da yine kabinenin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer serbestisinin korunması için yine atılabilecek adımlar ve elbette ki Gazze'de yine önemli başlıklardan bir tanesi. Tabii baktığımız zaman Türkiye'nin gündeminde başka konular da var. Okullardaki güvenlik önlemleri bunlardan bir tanesi. Faili meçhullerin yine soruşturmaları ele alınacak. Bu kapsamda biliyorsunuz hem sonuçlandırılan hem de şu an soruşturması devam eden önemli faili meçhul davalar var. İşte bu konularda yine kabinede olacak. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı olacak yarın Ankara'da ve tabii ki COP31 yine Türkiye'nin önemli başlıklarından iki tanesi. İşte o toplantılarla ilgili gelinen aşama ve hazırlıklar da elbette ki kabinenin gündeminde olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri elbette ki aktaracağız diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a yeniden bırakalım Engin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den bir söz alalım. Şimdi bu fon krizi, fon soruşturması meselesinde şöyle bir bakalım. Ya çok ciddi rakamlardan bahsediyor. 455 bini aşkın kişiden bahsediyor bu fonlara yatırım yapmış. Hani burada kazanıp büyük paralar alıp gidenlerle mağdur olanlar hepsi toplamda 455 bini aşkın kişi. Hani tasfiye edilen fonların karşılığına bakıldığında 891 milyar lira olduğu söyleniyor. Ve bu aslında bu süreç ve burada ciddi mağdurların olması, kimilerinin de inanılmaz rakamlar kazanmış olması, o fonlarda manipülasyonlar yapılmış olması tabii bir anlamda muhalefet partisi içinde tırnak içerisinde bir fırsata dönüştü. Ne açıdan? İktidarı yıpratma açısından bir fırsata dönüştü. Yeni Parti bu nokta üzerinden devam ediyor. Buradan hareketle analiz haber geliyor.
2: ...63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL'den fazlasını çekmiş.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratma yarışına girdi.
2: Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın.
3: Zira kendince aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor. Ancak aradaki farkı bir türlü anlayamıyor. Zira Özel, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturduğunda da, Yeni Parti Genel Başkanı olduğunda da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ferasetin binde birini bile ortaya koyamadı.
4: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki,
3: İmamoğlu suç örgütü davasına CHP ve yeni partili belediye başkanlarının vurgunlarına göz yumdu. Birlikte iş tuttu. Otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a dahi sahip çıkmaya çalıştı.
5: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
3: Hatta esip gürleyen Özel, cezaevine konulan eski başkan Yalım gibi isimleri partiden ihraç etmeye dahi cesaret edemedi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmanın ilk evresinden itibaren meseleyi takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilgileri alıyor, talimatlar veriyor ve Erdoğan fon kriziyle ilgili çok net bir duruş ortaya koyuyor.
6: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları da çok net. Hakkında iddia olan isimlerin aklanıp gelmeden AK Parti bünyesinde yol yürümesi, siyaset yapması mümkün değil.
7: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in anlayamadığı, göremediği de bu aslında. AK Parti milyonlarca üyesi olan devasa bir dava hareketi ve bu davadan sapan, kendi menfaatleri için yol yürümeye kalkanlarla da yollar ayrılıyor. Daha önce de bunun sayısız örneği görüldü.
8: Evinin balkonunda, iş yerinin önünde, miting meydanında gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur.
3: Oysa Özel, İmamoğlu'nun 1,5 milyar liralık 300 villayı 15 milyon liraya nasıl aldığını sormak bir yana, üstüne bir de kefil olduğunu söylüyor. Bu yüzden fon soruşturması üzerinden en azından Özel'in istismar siyasetinin millette bir karşılığı yok gibi görünüyor. Çünkü bir yandan mağdurların parasını kurtarmak için mücadele edenler, diğer yanda milletin parasını pavyonlarda sevgilileriyle ezenlere kol kanat gerenler var. Takdir milletin elbette.
8: İnsanımızın derdini anlarız, sevincine de ortak oluruz, heyecanını paylaşırız.

0: İstanbul'da gece saatlerinden itibaren bir yağmur başladı. O sağanak ciddi anlamda etkiliydi. Hatta 5 farklı noktada olumsuzluklar yaşandı. Eyüp Sultan'da toprak kaydı, Fatih'te yol çöktü, alt geçitleri su bastı. Gelin bakalım İstanbul'da neler yaşandı.
1: Mega kent yağmura teslim oldu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Kimi yerde toprak kaydı, kimi yerdeki alt geçitleri su bastı.
2: İstanbul için yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışın ardındansa ilk ihbar Eyüp Sultan'dan geldi. Gece saatlerinde toprak kayması nedeniyle Eyüp Sultan'daki 4 katlı binadaki 25 vatandaş tahliye edildi. Bina ise güvenlik için çembere alındı.
3: Üst mahalleyle aramızda bir toprak rampa vardı. Yağmurdan dolayı bazen böyle ufak ufak sıkıntılar yaşıyorduk. Zaten dün gece büyük bir ses geldi, 12.30 civarı. Rampanın bizim binaya doğru kaydığını gördük. Bayağı kayalar falan yani bizim binaya doğru çarptı. Şu an bulunduğumuz zaten sokağında işte alt tarafı bayağı bir toprak delinmesi olmuş, bayağı bir boşalmış. Sonra işte biz memurlara haber verdik. Tabii 112 aradık, itfaiye, işte polisimiz geldi, yardımcı oldular sağ olsunlar. Binada işte şu an kimse yok. Boşaltmamızı söylediler. Tahliye olduk.
1: Öte yandan bölge sakinleri konudan belediyeye haberdar ettiğini ancak CHP'li yönetimin olaya duyarsız kaldığını iddia etti.
4: Belediye bir sene evvel söyledik ama geldi bir baktılar. Yazılı olarak tabii şey almadı. Geldiler bir baktılar gittiler. Yani.
1: Eyüp Sultan İslam Bey ve Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi'ni de su bastı. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda da bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı. Öte yandan Şişli Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı. Bir diğer adrese Küçükçekmece'ydi. Yollar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Fatih'te de yağmur sonrası yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi. Ekipler ve çevredeki

0: akşam 12'den beri biz lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Ama iş seçim zamanı geldiği zaman biz buradayız, sizin için çalışacağız, sizin için geldik, biz varız, Ankara biz varız. Ya Allah aşkına olmayın ya. Gerçekten olmayın ya. Bak hocam şu üstüm sırılsıklam lağım suyu.
1: Ankara'da gece yarısı başlayan sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollara çöpler savruldu. Keçiören'de ise kanalizasyon suları apartmanlara taştı. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
0: Bize dediler ki 15 dakikaya ihale alan firma gelecek açacak. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var, ne eden var, hiçbir şey yok. Ya Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin ya.
1: Gülgün Sokak'ta su baskınının boyutuysa binalarda oluşan zararla da ortaya çıktı. Çevre sakinleri bazı dairelerin tamamen kirli su ve çamurla dolduğunu söyledi. Vatandaş sokakta uzun süredir altyapı ve su baskını sorunları yaşandığını belirtti. Yaşanan son baskından kısa süre önce ev satın alan vatandaşlar da etkilendi.
2: Taşınalı 2 ay oldu. Evin iç tadilatını yeni yaptırmıştık ve yani yaptırdığımızda da pişman olduk. Mağduruz.
3: Şimdi dün akşama baktık İstanbul'da, Ankara'da. Neler oldu, neler bitti. Peki bugün nasıl olacak? Sadece elbette ki iki büyük şehirde değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer noktalarında nasıl bir hava bekleniyor, yaşanıyor? Öğrenelim. Meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan bizimle birlikte. Elde Biran hoş geldin.
4: Hoş bulduk Elin.
3: Yaz bitti. Yağmurlar geldi, evet. Ama dünden bu yana öyle bir geldi ki hem İstanbul'da hem Ankara'da görüntüleri getirdik ekranlara. Peki böyle mi devam edecek Elde Biran?
4: Evet, böyle devam edecek. Şimdi tahmine geçmeden önce bir dipnot şunu eklemek istiyorum Helin. Şimdi bu görüntüler Eyüp'ten. Eyüp'te yaklaşık 50 kilo yağış kaydedildiği bilgisi var MGM kayıtlarına göre. İstanbul'un her ilçesinde farklı miktarda yağış aldık. Mesela Çatalca yaklaşık 10 kilo kadar, hatta daha az. Çekmeköy 98 kilo Helin. Oo. Şimdi ilçeden ilçeye bu denli bir farklılık varken ve biz 50 kiloyla şu manzarayla karşı karşıya kalıyorken, Çekmeköy'den aynı manzarayla karşı karşıya kalmıyorken, çok önemli bir konunun altını çizmek gerekiyor. Şiddetli yağmur değil bu afete sebep olan tablolar. Kentin bu tür şiddetli sağanaklara hazırlıklı olmaması sorunu aslında. Kent seli dediğimiz hadise temel problemi üretiyor. Bunu bir dip bilgi olarak ekleyelim. Önümüzdeki günlere ilişkin nasıl olacağını da grafik üzerinden
3: hadi
4: istersen
3: bakalım,
4: konuşalım.
3: Işıkları açalım arkadaşlar.
4: Şimdi Helin şöyle, temel problem 500 milibar seviyesindeki oluk etkisi. Şimdi biz önce havanın nasıl olacağını, önümüzdeki günlerde bizim nelerin getirdiğini anlayabilmek için şöyle yukarıya doğru bir çıkıp bakıyoruz. Atmosferi böyle yerden anlayamazsın. Ve yukarı çıkıp bakman gerekiyor neler oluyor.
3: Şimdi bu harita, ne gördün?
4: Evet, bu harita işte 500 milibar seviyesi. Seviyesindeki harita. Ve bak şu anda çok güzel bir görseli var. Nedir? Tam Türkiye merkezli bir oluk ve tam bir alçak basınç alanı merkezi oluşturmuş durumda bak bu noktada. Ve çok kuvvetli bir oluk etkisi, yani çok kuzeyden bir olukla, soğuk havayla birlikte geliyor. Ve bak soğuk havanın soğuk cephesi bu. Bir burada kalalım arkadaşlar, ben şunu bir anlatayım. Soğuk cephe burada sabit duruyor ve bak uzun süre hem soğuk havayı getiriyor hem kuvvetli rüzgarı getiriyor. Bak ciddi bir akışı da var. Batıda kuzey rüzgar, doğuda özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'da güneyli rüzgar kuvvetli şekilde bir akışla birlikte geliyor. Hem rüzgar hareketliliği taşıyor beraberinde, hem de bak şu akışla birlikte Karadeniz üzerinden, ki Karadeniz'de şu anda deniz suyu normallerin 3-4 derece üzerinde, birazdan onu da göstereceğim. İnanılmaz bir deniz suyuna da, deniz suyundan da beslenerek özellikle Marmara ve Batı Karadeniz üzerine aşırı yağış bırakacak. Şimdi deniz suyu sıcaklık anomalilerine
3: aşırı yağış bırakacak dedin. Hangi günler için bahsediyorsun?
4: Şimdi hem bugün hem yarın, ama şöyle, aslında maksimumunu bugün yaşadık, birazdan sana oradan göstereceğim. Şimdi bunun yağışına da birazdan çevireceğim, ama şu deniz suyunu bir göstermek tamam. istiyorum sana. Şimdi şöyle, bu harita deniz suyu sıcaklık anomalisi. Yani bu ne demek? Normallerden farkı. Deniz suyu sıcaklıkları Eylül ayında 28 Eylül'de normalde neymiş? Şu anda nasıl? Normallerle farkı. Bak normallerden ne kadar sıcağız? Şimdi görüyorsun şu normallerden 3-4 derece, burası da 2-3 derecelik bir fark. Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de tamamı öyle. Akdeniz'in batı kıyıları neredeyse normalden 4-5 derece daha sıcak. Ne demek bu? Şu anda süper El Niño var biliyorsun. Yani süper El Niño'da deniz suyunun özellikle Pasifik'in doğu kıyılarında sıcaklık yükseliyor, deniz suyu yüzey sıcaklığı. Ama bu Atlas Okyanusu'nda da sıcaklığın çok inanılmaz artmasına ve o noktada da işte hurricane dediğimiz, bu işte Türkçe'ye kasırga olarak çeviriyorlar ama aslında tayfun.

0: ya da Orkan olarak çevirmek daha sağlıklı. Bu çok kuvvetli tropikal fırtınalara sebep oluyor. Ve tabii Atlas Okyanusu ısınınca Akdeniz de buradan kopamıyor. Akdeniz'de de deniz suyu çok yüksek ki hatırlarsın bütün yaz Avrupa üzerine çöken sıcağı konuşmuştuk seninle. Evet. İşte sonucu bak deniz yüzey sıcaklıklarını ne kadar yükseltmiş durumda Avrupa'nın güneyinde. Bizde de öyle, bizde de normallerin oldukça üzerinde bir rakam var ama şu Karadeniz'deki bu normallerin 3-4 derece üzerindeki deniz suyu yüzey sıcaklığı bizde aşırı sağanaklara sebep oluyor Helin. Çünkü konvektif hareketi bu noktadan denizden havaya enerji ve nem transferi sağlıyor.
1: Yani o da oluşan, yağış olarak düşüyor.
0: Aşırı yağış olarak düşüyor. Şimdi bunu bu tarafa gelirsek şimdi bir yağışa çevirirsek arkadaşlar şu grafiği ben şu yağışın gidişatını göstereyim. İşte az önceki o yüksek basınç alçak basınç alanı bak Türkiye merkezli alçak basınç alanı soğuk cephe geçişiyle birlikte Karadeniz üzerine geliyor ve bak şu noktada Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattına aşırı yağış bırakıyor. Şimdi Helin bu yağış haritamız ve Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz üzerinde rengin görüyorsun kırmızıya doğru döndüğü alanlar var. Şimdi şu mavi mor alanlar hafif sağanakların olduğu yerler. Ama yeşile...
2: Nerede olduğunu da söyleyelim şu anlamda diyorum. Radyodan da bizi dinleyenler var ya elde bilen. İzleyicilerimiz göremiyorlar mavi mor yerleri.
0: Şimdi iç Ege çevresinde, iç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha hafif sağanaklar olarak devam edecek ama şimdi Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde Helin kırmızıya varan alanlar var. Ne demek bu? 50 kilonun üzerinde, 50-100 kilo arasında yağış ihtimali demek. Yani şimdi toprak zaten suya doygun. Evet. Dün 98 kilo yağış kaydedildi İstanbul'da. Yaklaşık 100 kilo demek bu. Toprağın suya doygunluğu yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi riskin ne kadar yüksek olabileceğini bu anlamda söylemek gerekiyor. Şimdi denizden besleme devam ediyor. Bak burada farkındaysan akışın Karadeniz üzerinden direkt Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde şiddetli yağmura neden olduğunu hemen görebiliriz. Zaten sistem kuvvetli Türkiye üzerinde. Türkiye merkezli bir alçak basınç alanı bu. Soğuk cephe getirmiş durumda, sıcaklığı düşürmüş durumda. Kuvvetli rüzgar var. Marmara'da, Ege'de kuzeyli rüzgar oldukça kuvvetli. Türkiye'nin doğusunda lodos kuvvetli. Bak ilerleyen saatlerde de böyle devam edecek. Nasıl devam edecek?
2: Bugünün saatleri
0: yine Marmara'nın doğusu ve Karadeniz üzerinde sağanakların süreceğini. Ama aralıklı ve lokal şekilde devam edecek. Yani her an aynı miktarda, sabit bir miktarda şiddetli sağanaklar aynı noktada devam etmeyecek. Aralıklı, özellikle gece saatlerine dikkat etmek gerektiğinin altını çizelim Helin. Dün gece de sistem gece meydana geldi. Ya sağanaklar gece yaşandı. Gece olması insanların dışarıda olmaması açısından daha olumlu bir aslında etken.
2: Bodrum katlarda oturanlar için büyük sıkıntı.
0: Onlar için sıkıntı olabilir ama
2: dikkatli olmalarında fayda var.
0: Kuşkusuz. Zaten dere yatağında ise eviniz ya da aracınızı dere yatağında park ettiyseniz bu ciddi bir sıkıntı. Ama gece akşam saatleri itibariyle riskin yine biraz daha bu gece içinde yükseleceğini ve özellikle saatler 00'ı gösterdikten sonra yine İstanbul'da şiddetli sağanaklara dönme ihtimali var. Şimdi ekstrem değerlerle sana yağışın, sıcaklığın ve rüzgarın durumunu da anlatmak istiyorum Helin. Şimdi dedin ya hani daha hangi bölgelerde ne kadar daha devam edecek? Şimdi dün gece saatler 00 itibarıyla meydana gelen sağanakların da dahil olduğu bir harita olduğunu belirterek bunu görseli size sunuyorum. Şimdi bu sistemle birlikte en şiddetli sağanakların olduğu gün bugün olarak görünüyor. Ama geçtiğimiz saatlerde olan yağışla birlikte. Tamam. Dolayısıyla aslında sistemin büyük bir kısmını şu an itibariyle yaşadık gibi görünüyor. Ama özellikle bak Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz hattı üzerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde İstanbul, Ankara, Eskişehir, işte Bursa, Bilecik çevresinde, Çorum'da, Kastamonu'ya kadar olan alanda sağanakların şiddetli olacağını belirtelim. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasının daha fazla yağış alma ihtimali ki zaten rakamlar da bize bunu gösteriyor. Çekmeköy çevresinin ile Çatalca arasındaki farkı biraz da bu yüzden söyledim. Lokal sağanaklar olması bu anlamda çok çok önemli. Yani sen evinden dışarıya çıkarken belki hava o an güneşli ama o gün mutlaka belli bir noktada sağanak yağmura denk gelebilirsin. Dolayısıyla bu sağanak türü bu hafta komple devam edecek. Yani bütün hafta tüm Türkiye'de sağanaklar var ama her an devam etmeyecek ve her noktada da devam etmeyecek. Şimdi biz tahminlerimizi böyle il bazında ya da bazen bölge bazında, il bazında falan söylüyoruz ama bu tür sağanaklar için Helin aslında bu hassas bir tahmin değil. İlçe hatta mahalle bazında belirlemek gerekiyor. Günümüz teknolojisi bunu belirlemeye yeterli olmadığı için maalesef öyle söyleyemiyoruz. Biz yine daha geniş bir lokasyon söylemek zorunda kalıyoruz ama lütfen bilsinler, daha dar ölçekli meydana gelecek mikro ölçekli sığınaklar. Helin bak, bugünün durumu bu, yarın risk bu bölgelerde devam edecek. Özellikle bu gece saatler 00'ı gösterdikten sonra İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, yine Kastamonu çevresinde, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresi. Özellikle ama Kastamonu çevresinde, Karabük ve Kastamonu çevresinde yarın sağanakların biraz daha şiddetli olma ihtimali var.
2: Çarşambaya geçmeden şunu sorayım. Dedin ki gece saatlerinde yağış artacak. Peki şimdi salının sabahını sana sorayım, neden? Herkes işe gitme telaşında oluyor. Yağmur demek trafik demek. Dolayısıyla yarın sabah saatleri için böyle kayda değer ciddi bir yağış bekleniyor mu? Yoksa daha sakin geçebilme ihtimali var mı?
0: İşte sabah? Helin, kısa süreli ve lokal sağanaklar belli noktalarda şiddetli sağanak yağmura denk gelme ihtimaliniz var. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında oturanların biraz daha tedbirli olmaları gerektiğini söylemeliyim. Sabah saatinde de şiddetli yağmura denk gelebilirsiniz. Yağış anında araçla seyir biraz daha zor. Çünkü bazı yollar, bazı geçitler, alt geçitler, işte köprüler, oralarda birikmeler meydana gelebiliyor. Dolayısıyla işte mazgallar tıkalı olabiliyor, başka sebepler olabiliyor, bazen mazgalı olmayabiliyor. Dolayısıyla akışın belli noktalarda birikmesiyle yollar göle dönüyor. Dün akşam saatlerinde ben de denk geldim. İstanbul'da inanılmaz bir bütün yolların sular altında olduğunu sana söyleyebilirim. Yani bir caddeden karşı caddeye geçmek normal de çıkmam, evet, önemli bir durum olduğu için çıktım. Normalde asla çıkmam, çok doğru söylüyorsun. Çünkü çıkmamak gerekiyor Helin. Yani sadece kendim için değil, herkes için bu uyarıyı yapıyorum.
2: Çünkü sana daha önce yayınlarda hani böyle bir havada dışarı çıksan ne yaparsın diye ben çıkmam demiştin.
0: Evet, çıkmam. Evet, çok çok doğru. Çıkmamak gerekiyor. Olabildiğince evde kalmak lazım böyle şiddetli yağış anlarında. Gün içerisinde nerede yakalayacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla riskin yine yüksek olduğunu, hafta boyunca sağanaklar var. Ama bugün, yarın ve çarşamba İstanbul'da şiddetli şekilde devam edecek. Perşembe günü de Helin Akdeniz bölgesinde. Perşembe de Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor şiddetli sağanaklar açısından. Sıcaklığa baktığımızda, bu arada hadi çarşamba şunu da söylemeden geçmeyelim. Çarşamba günü de Marmara ve özellikle yine Afyon, Denizli, Konya ve Karadeniz'de biraz daha hafifliyor ama hem Düzce çevresinde hem de Kastamonu'da yine şiddetli yağmur devam edecek. Şimdi salıya sıcaklığa baktığımızda, sıcaklıkta bu rüzgar, rüzgara baktığımızda şimdi özellikle bakın şu akışla birlikte Karadeniz'in batısı üzerinden Marmara'da ve Ege'de kuvvetli bir rüzgar akışı söz konusu.
2: Bugün için,
0: İç Anadolu'nun, İç Anadolu'nun batısı, Eskişehir, Ankara, Konya hattı üzerinde de kuvvetli rüzgar olduğunun hemen altını çizelim. Türkiye'nin doğu bölgelerinde de lodos kuvvetli olacak bugün. Yarının ve çarşambanın tablosu da aynı Helin. Hem Marmara'da hem Ege'de kuzeyli rüzgarın kuvvetli eseceğini unutmamak gerekiyor. Şimdi deniz ulaşımında aksamalar, gecikmeler olabilir. Hava ulaşımında rötarlar, aksamalar meydana gelebilir. Rüzgar çünkü etkiliyor biliyorsun. Dolayısıyla mutlaka planlamaları ona göre yapmak gerekiyor. Hava ulaşımını kullanacaklar varsa seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Tedbirli olmak şart. Bir de bunun üşütücü bir etkisi var biliyorsun. Şimdi sıcaklık azaldı. Birazdan sıcaklığa da geçeceğiz. Sıcaklıktaki düşüşün üstüne bir de rüzgarın kuzeyden kuvvetli esmesi bizi biraz daha üşütüyor. Hissedilen ne sıcaklığı 5 derece kadar indirebiliyor.
2: 5 derece kadar
0: ama
2: inecek.
0: Ama burada tabii hissedilen sıcaklık olduğu için yani rüzgara ne kadar maruz kalıyorsun onunla da ilgili. Yani nasıl bir kıyafetle rüzgara ne kadar uzun süre maruz kaldığınla ya da hangi noktada, yani şimdi İstanbul'un boğazına çıkarsan farklı bir rüzgara denk gelirsin. İstanbul'da ne bileyim Mecidiyeköy'de dışarı çıkarsan farklı bir rüzgara denk gelirsin. Orada binalar rüzgar paternini çok fazla etkilediği için şehir merkezinde çok rüzgar alamayabilirsin. Biraz daha korunaklı kalırsın. Ama İstanbul'un boğaz ağzına çıktığın zaman böyle ince bir kıyafetle o zaman hastalanmaman kaçınılmaz olur. Şimdi sıcaklığa baktığımızda Helin şöyle, sıcaklıkta da bu da normallerin altında uç, yani uç rakamlara ne kadar yakın, ekstrem değerlere sıcaklığımız ne kadar yaklaşacak?
2: Şöyle senin yanına şimdi doğru geleyim de tam görünsün.
0: Şöyle göstermek gerekirse şu mavi alanlara dikkat etmek gerekiyor Helin. Şimdi mavi Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da normallerin altına iniyor sıcaklık. Şimdi şu anda Ekim ayındayız. Ekim normalleri yaklaşık 24-25 derece bandı İstanbul için mesela örnek verirsek. Şu anda 20 derece bandındayız. Hafta boyunca Ekim havası. Yani şu anda tarihler Eylül'ü gösteriyor olabilir. Takvim Eylül'ü gösteriyor olabilir. Ama meteorolojik açıdan şu an Ekim havasını yaşıyoruz biz aslında. Perşembe günü Ekim başlıyor. Ekim ayına Ekim normallerinde gireceğiz. Ama kısa sürecek. Neden? Çünkü hafta sonu cumartesi ve pazar günü ani bir soğumayla birlikte Ekim normallerinin de altına doğru hava
2: hızlı gireceğiz o zaman
0: soğuyacak. Evet, Ekim'e hızlı giriyoruz gibi görünüyor. Hızlıca bir soğuma var. Şimdi bu salının, bu da çarşamba.

0: Çarşambanın durumu. Salı ve çarşamba günü de yine Türkiye'nin batı bölgelerinde, Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu bölgesinde normallerin altında rakamları ölçeceğiz. Ama perşembe günü Akdeniz bölgesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok sert bir soğuma var Helin.
1: Perşembe günü.
0: Perşembe günü. Yine 500 milibar seviyesiyle ilgili, yine o noktada kuvvetli bir oluk ve alçak basınç alanı, Akdeniz merkezli yeni bir alçak basınç alanı oluşacak. Bu da sıcaklığı çok sert şekilde düşürecek ve sıcaklığı düşürmesiyle birlikte Akdeniz'de sağanakları kuvvetlendirecek ve tabii şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını gibi olumsuzluklar, işte taşkın, dere yataklarında ya da heyelan gibi bir takım riskler oluşturabilir. Dolayısıyla bu süreç, biliyorsunuz, rekor yağışın en fazla meydana geldiği tarih Eylül, Ekim ayları. Bu dönemin sağanakları deniz suyu sıcaklığının sistemleri ekstra beslemesi sebebiyle aşırı yağışa dönüşebiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Her sağanak uyarısını mutlaka ciddiye almak lazım. Olabildiğince araçlarımızla trafiğe çıkmamamız gerekiyor. Biliyorsun, hep söylüyoruz, bir karış yaklaşık 15 santim sizi sürükler. 30 santim araçlarınızı sürükler. Yani 30 santim suda aracımla ben giderim. Ha, çok yanlış. Her an herhangi bir yere savrulabilirsiniz. Ve işte ben iyi şoförüm, kurtarırım gibi bir excuse de olamaz. Neden? Çünkü artık aracınız kontrol dışına çıkıyor. Dolayısıyla kesinlikle şansa bırakılacak işler değil. Bu tür zamanlarda birincisi kentin böyle şiddetli sağanaklara hazırlıklı hale gelmesi gerekiyor. Bunlar İstanbul için maksimum yağış miktarları değil. İstanbul'da bugüne kadar 200 kilo yağışın meydana geldiğini biz biliyoruz. Yani, yaklaşık 200 kilo. 150 ile 200 kilo arasında yağış meydana gelmiş İstanbul'da. Şehrin 200 kilo yağışa, en az 200 kilo yağışa hazırlıklı şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Ve bizim de bireyler olarak şiddetli yağış olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Kontrolsüz şekilde yağmurda dışarıya çıkmak çok sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.
1: Edir, ben şunu sorayım sana. Az önce bahsettin ya, hani deniz suyunun aşırı ısınması, normalden 4 derece daha sıcak ve böyle olması da bir anlamda yağmuru beraberinde getiriyor.
0: Aşırı yağış.
1: Yaz boyunca Avrupa çok sıcaktı. Bu bunun getirdiği bir tablo. Şimdi o zaman buradan hareketle şunu söyleyebilir miyiz? Biz o deniz suyunun sıcak olması, yazın etkisiyle biz bu sonbaharı genel anlamda çok yağışlı mı geçireceğiz? Yoksa bu sadece bu 1-2 haftaya özel bir yağış getirisini söz konusu olacak.
0: Şimdi Helin, projeksiyonlar Akdeniz için bu dediğini doğruluyor. Yani Akdeniz bölgesi ve Güney Ege için Ekim ayı boyunca bizim aşırı yağış, normallerden daha fazla yağış alacağımıza ilişkin bir projeksiyon var. Marmara ve Batı Karadeniz için, daha doğrusu Marmara ve Karadeniz bölgesi için normaller civarının biraz altında daha kurak bir Ekim ayı olabilir ihtimali var projeksiyonların gösterdiği. Fakat şu anda deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi ve özellikle Atlas Okyanusu'ndaki basınç sistemlerinin durumu bizim açımızdan çok önemli. Bu da bir aylık döngüde birkaç kere değişebiliyor Helin. Dolayısıyla özellikle negatif faza geçtiği zaman bunlar, biz bazen aşırı yağış alabiliyoruz ve kutup soğukları bize girdikçe yer seviyesi sıcak, yukarı seviyedeki soğuma, işte bu sistemde olduğu gibi kuvvetli gelen bir soğuk cephe konvektif hareketi hızlıca besleyebiliyor. Dolayısıyla bu komple bir ay boyunca aynı şekilde devam edecek diyemeyiz. Ay içerisinde değişkenlik gösteriyor. Ama projeksiyonlar Güney Ege ve Akdeniz için dediğini doğruluyor. Aşırı yağış beklentisi var o noktada.
1: Peki Eldebiren, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Meteoroloji editörümüz Eldebiren Ayan bizimle birlikteydi. Kendisini teşekkür edip uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim. Türk Hava Kuvvetleri milli uçağı kavuştu. Uçuş performans verileriyle sınıfının en iyisi haline gelen Hürkuş 2 TSK envanterine girdi. Detayları alalım, söz Emrah yazdı.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur günü, çünkü bugün Hürkuş 2 envantere girdi. 2 adetiyle birlikte bugün 28 Eylül 2026 itibariyle toplam envantere girecek olan sayı daha büyük, ama bugün 2 tanesi envantere girecek. Hürkuş A ve B. Daha önce Hürkuş'u duymuştuk. Neden şimdi envantere giriyor diye düşünecek olursak, daha önce bu uçak uçtu ve hatta dış ülkelere de ihracatı oldu. Ancak Hürkuş A ve B'deki o deneyimler Hürkuş 2'ye aktarıldı. Çünkü havacılık sektöründe büyük bir teknolojik değişim de yaşandı. Bu değişimi Hürkuş 2'ye deneyimlerinde aktarıldı. aktaran o yerli ve milli mühendisler Hürkuş 2'yi tasarladı. Bundaki tasarımlar nelere entegre edildi? Hürjet ve Kaan 5. nesil savaş uçağına da kokpitteki aynı kokpit tasarlandı, entegre edildi ve buradaki eğitimini alan, Hürkuş 2'deki eğitimini alan pilotlar aynı zamanda Hürjet ve Kaan'ın kokpitine de yabancı olmayacak. Hürkuş A ve B'deki deneyimlerden bundan farkı ne diye bakacak olursak, kabiliyetleri daha fazla. Rakipleriyle daha boy ölçüşebilir nitelikte. Mesela onlardan biri ise kanat uzunluğu. Kanat uzunluğu ile birlikte Hürkuş A ve B'de pilotaj deneyimleriyle birlikte mühendislere bunlar iletildi ve mühendislik deneyimleriyle bunlar daha da pilotaj deneyimleriyle mühendisler bunda bir ağırlık düşürmeye çalıştılar. Kanat uzunluğunu kısalttılar ve bu şekilde de aerodinamiğini daha hızlı, daha kabiliyetli bir hale getirdiler. Manevra kabiliyeti daha yüksek oldu ve bundan da 500 kilogram fayda sağladılar ve Hürkuş 2'nin teslimatı Türk Hava Kuvvetleri'ne toplamında 55 adet sağlanacak ve yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, üretilen, geliştirilen yazılımları da aynı zamanda yerli ve milli mühendisler tarafından gerçekleştirildi ve bununla birlikte de Hürkuş'un aynı zamanda sadece eğitim uçuşu değil, eğitim uçuşunun yanında aynı zamanda bu yerli ve milli imkanlarla üretilen roketler MAM serisi, yani bunlar ne MAM-C, MAM-T gibi seriler de aynı zamanda mühimmat da taşıyabilir ve hafif taarruz olarak da Hürjet 2 kullanılabilir olacak. Türk Hava Kuvvetleri 2 tane bugün envanterini aldı ve toplamında 55 adet envanterini alacak ve daha da geliştirilecek diyelim. Bugün gurur gününde TUSAŞ'ta Hürkuş 2'nin teslimatından söz İstanbul'a bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Okullar açıldı. Peki okulların açılmasıyla birlikte çocuklar tabii bir aradalar, kapalı alanlardalar. Havaların soğumasıyla birlikte bahçeye de okullarda çıkamayacaklar. Dolayısıyla ne oluyor? Birinin kaptığı bir mikrop diğerine geçiyor. Enfeksiyonlar artıyor. Bunun önüne geçebilmek için çocukların bağışıklığını güçlendirmek önemli. Peki çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Ne yapmalıyız? Sözü Diyarbakır temsilcimiz Şeymuz Çakan verelim. Şeyimizin yanında konu var.
3: Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar yine kalabalık sınıflarda bir araya gelmeye başladı ve özellikle gripal enfeksiyonlarında, üst solunum enfeksiyonlarında da artışlar gözlemleniyor ve hastaneye başvuran özellikle çocuk sayısında da artışlar var. Özellikle okullarda yönetim ve ebeveynler nasıl tedbir ve önlemler almalı? Bunu da işin uzmanına soracağız ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Velat Şen de yayın konuğumuz. Efendim, bulaş riski arttı çünkü çocuklar aynı ortamda ve kalabalık ortamlarda bir araya geldi ve bu konuda gerek ebeveynler gerek okul yönetimi nasıl bir tedbir önlem almalı?
4: Sizlerin de belirttiği gibi hem okulların açılması hem de havanın serinlemesiyle beraber özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarımız hem okuldaki kalabalık ortamlar hem de servislerdeki kalabalık ortamlardan dolayı bulaş riskine maruz kalıyorlar. Özellikle bu dönemde çocuklarımızın bağışıklık sistemini korumamız lazım. Yani iyi bir bağışıklık sistemiyle beraber çocuklarımızı enfeksiyonlara karşı koruyabiliriz. Bunun da başında iyi bir uyku düzeni gerekiyor. Özellikle ebeveynlerimizin çocuklarımızın yazdan gelen alışkanlıklarını biraz değiştirmesi gerekiyor. Çocuklarımızın daha erken saatlerde uyuması ve günde en az 8 ile 9 saat arasında bir uyku alması ve kaliteli bir uyku almasını istiyoruz. Bununla beraber, uykuyla beraber beslenme çok önemli. Özellikle de bağışıklık sistemimizi doğrudan etkileyen organik olmayan ürünlerin tüketilmesi, paketli, ambalajlı, işlenmiş gıdaların, market ürünlerine çok dikkat etmemiz lazım. Belirgin olarak market ürünlerini kısıtlamamız lazım. Yine çocuklarımızın beslenirken özellikle okullara çok aç karınla gitmemeleri lazım. Çocuklarımızın okullara giderken bir kahvaltı öğünü mümkünse yapmalarını istiyoruz. Bununla beraber sıvı tüketmelerini istiyoruz. Çünkü havaların serinlemesiyle beraber sıvı tüketimi de çocuklarımızda azalıyor. Sağlıklı sıvıların, normal suyla beraber sağlıklı sıvıların da tüketilmesini istiyoruz.
3: Hocam şimdi bazı ebeveynler hani beslenme çantası hazırlıyor ve hem işte hazır gıdalar, paketler falan paketleyip çocuğun eline veriyoruz. Doğru mu sizce?
4: Aslında şöyle, evde iyi hazırlanmış, eğer ki okulda uygun şartlarda yemek tüketemeyecek durumdalarsa, kantin öğünlerindeyse, kantindeki ürünlerdeyse evde beslenme çantası hazırlanmasını öneriyoruz. Çünkü kantinde bildiğiniz gibi daha çok paketli gıdalar bulunuyor. Ama okulda öğlen yemeği çıkanlar da onu çok rahat bir şekilde tüketebilirler. Burada tabii hijyen çok önemli. Yani özellikle çocuklarımızın sınıfta olsun, araçlarda olsun, evde olsun el hijyenine dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü solunum yoluyla bulaşan tüm mikroorganizmalar bir şekilde aksırmayla, hapşırmayla veya sekresyonlarımızla o gerek okuldaki araç gereçlere gerekse sıralara bir şekilde temas ediyor. Ve burada da bu temas yoluyla bir bulaş oluyor. Dolayısıyla el temizliğini çok önemsiyoruz.
3: Hocam bazen de şöyle yanlış bir algı var. Çocuğun burnu akıyor. Ya ne var, benim çocuğumun bir sadece burnu akıyor, hadi okula göndereyim. Bu doğru bir yaklaşım mı sizce?
4: Burada tabii ki yani çocuğun eğitim düzeyi çok önemli. Yani özellikle solunum yolu enfeksiyonlarını ağır geçiriyorsa veya belirgin bir ateşle seyrediyorsa, belirgin bir halsizlik varsa bu çocuklarımızın mümkünse sınavları yoksa en az bir 3 gün 5 gün evde istirahat ettirmek. Çünkü ateşli dönemde çocuğumuzu okula gönderdiğimiz zaman bulaş riski belirgin olarak artacaktır. Ve bu şekilde gönderdiğimizde de mümkünse o hasta olan çocuğumuzun maske takmasını hem öğrencilerimizi koruyacaktır hem de bu konuda daha kısa sürede atlatacaktır.
3: Hocam son olarak yani hemen hasta olduğunda çocuk herkesin sarıldığı bir antibiyotik tedavisi var. Bu doğru mu sizce?
4: Kesinlikle önermiyoruz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle okulların açılmasıyla beraber Ekim ayından Nisan ayına kadar üst solunum yolu hastalıkları dediğimiz özellikle virüsleri neden oldu. %80'de etken virüsler zaten. Bunlara antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Bu dönemde mümkün oldukça biz çocuklarımızın ateşlerini bile yani Dünya Sağlık Örgütü net bir ateş sınırı tarif etmemiş. 38,5-39'a kadar da 38,5'a kadar mutlaka bekleyelim. En az 2 gün 3 gün sadece ateş düşürücülerle gidelim. Kesinlikle antibiyotiklerden uzak duralım.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Sağ olun.
3: Evet, okullar açıldı ve çocuklar arasındaki o gripal enfeksiyon sayısı da artmış oldu. Ama yaptığımız birçok yanlışlıklar var ve işi uzmanından dinledik ve mümkün olduğu kadar çocukların beslenmesine dikkat edelim diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. Milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi A grubunda ikinci maçına çıkacak. Türkiye İtalya ile karşı karşıya gelecek. Galibiyet alma peşinde milli takım. Bu akşam 21:45'te Bursa'da başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek.
5: A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi'nde sıradaki rakibi İtalya. Milliler gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bursa'da saat 21:45'te İtalya'yı konuk edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ise ülkesine rakip olacak.
6: Sahaya çıktığımda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazen spor bu. Yaptığımız işte bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan bir yüreğim olacak.
5: Ay Yıldızlar'da sakatlığını atlatan Orkun Kökçü son antrenmanda sahaya çıktı. Ümit Milli Takım kampından ayrılan İlhan Fakılı da milli takım kafilesine katıldı. Fransa maçında ceza sahası dışında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Uğurcan Çakır ise bugün maçta olmayacak. Milli takımın sahaya Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem ve Barış Alper 11 ile çıkması bekleniyor. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan ve gruptaki ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya ise bu maça odaklandı. Gökmaviler teknik direktör Roberto Mancini ile çıkış yakalamak istiyor.
7: Taraftarlar mutsuz olabilir. Tepkilerini anlıyorum. Bunları değiştirmeyi hedefliyoruz.
5: İtalya'nın ise sahaya Donnarumma, Caiodi, Scalvini, Bastoni, Califiori, Fratesi, Tonali, Dombia, Cambiaghi, Esposito ve Ken 11 ile çıkması bekleniyor. Türkiye-İtalya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Gruptaki diğer rakipler Fransa ve Belçika ise 21:45'te Brüksel'de karşı karşıya gelecek.
1: Ve bu saat bilimine noktayı koyalım, ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kriz fırtınası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sistemin çıkmaza girdiğini söyledi. Gıda güvenliğinden enerji arzına nasıl bir süreç bekleniyor? Kılıçdaroğlu anayasanın değişmesi gerektiğine işaret etti. CHP'de arınma süreci bitti mi? Partinin en kirli süreci geride mi kaldı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Momo 5,5 kilo toz deterjan 449 lira. Veniş Costa leke çıkarıcı 219 lira 50 kuruş.
1: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda tüyo diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve

0: 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımıza devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Şimdi bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki o toplantıda neler ele alınacak? Hemen şöyle bir dönelim. Emre Ayaz'a bir soralım. Emre merhaba, bugün kabine toplantısı var. Şimdi hangi başlıklar ele alınacak? Beklentilerin neler? Özellikle Türkiye'nin gündeminde olan bu fon soruşturması da acaba o toplantıda görüşülecek meselelerden biri olabilir mi sence?
1: Helin Aslan, saat 16 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Tabii sizin de söylediğiniz gibi kabine toplantısının en önemli gündem başlıklarından biri de bu fon krizi olacak ve tabii ki bu konuda adli ve idari son durumla ilgili de kabine bilgilendirilecek. Bunların bilgisini kim verecek? Adalet Bakanı Akın Gürlek'le birlikte süreçle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabineye bilgi verecek ve atılacak adımlarla ilgili de bilgiler kabine toplantısında masaya yatırılan maddeler olacak. Tabii Hazine Maliye Bakanı ile Mehmet Şimşek kabine toplantısında bilgi vereceğinden bahsettik. Diğer önemli başlıksa tabii ki terörsüz Türkiye. Sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz o Ağustos ayında yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantıya başkanlık etti ve bu konudaki sahadaki son durum ve güvenlik birimlerinin raporları önemli olacak ve kabine bilgilendirilecek. Terör örgütünün sahadaki son durumu ve silah bırakmasıyla ilgili süreç masaya yatırılan önemli başlıklardan biri olacak fesih süreci başlığında ve meclis süreci yasama 1 Ekim itibariyle açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu konuda da kabine üyeleriyle o yeni yasama yılının istişareleri de masaya yatırılan konulardan, başlıklardan biri olacak. Diğer önemli başlıksa dış politika elbette. Dış politikada neler var diye baktığımızda ise küresel bölgesel gelişmelerle birlikte geçtiğimiz hafta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları kabine toplantısında değerlendirilecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki kürsüdeki konuşmasının büyük bir bölümünü Filistin'e, İsrail'in yaptığı zulme, terörist davranışlara ayırmıştı ve bununla ilgili de süreçte bölgede yaşananlar da değerlendirecek yansımaların devamında. ABD-İran hattındaki gerilim de masaya yatırılan konu olacak. Özellikle Türkiye'nin diplomatik adımlarının evrildiği son noktada değerlendirilen konulardan biri olacak. ABD-İran savaşıyla birlikte Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumda ele alınan konulardan biri olacak. Tabii diğer hazırlıklar da var. Türkiye'nin önemli zirvelere başkanlık edeceği, ev sahipliği yapacağı önemli zirveler olacak. Onlar neler diye baktığımızda ise Türk Devlet Teşkilatı olacak 29 Ekim'de. Kasım ayında ise önemli bir zirve daha olacak. COP31 olacak ve bununla ilgili son hazırlıklarda kabine üyelerinde sorumlu bakanlar tarafından da kabine üyeleri bilgilendirilecek. Son hazırlıklar istişare edilecek. Tabii ki önemli bir referans var ortada. NATO toplantısı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Onun referansıyla birlikte son hazırlıklarda kabine üyeleri de bilgilendirilecek. Saat 16'da başlayan toplantı bittiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması olacak. Toplantıda alınan kararlarla ilgili detayları paylaşacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den söz alalım, gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisine katamarana. Hala bulunamayan kayıp yolcular vardı. Zaten hatırlayın o görüntüleri. O katamaran batarken yan dönmesiyle birlikte katamaranın içinde sıkışmış bir şekilde maalesef ölümü bekleyen pek çok kişi bulunuyordu. Onlara hala ulaşılabilmiş değil ki bugün iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tabii kimlik tespiti yapılması gerekecek. Açıklama KKTC Başbakanlığı'ndan geldi. Buna göre ana enkazın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen titiz dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimlik tespiti için gerekli adli işlemler başlatıldı.

Böylece aranan kayıp yolcu sayısı 11'e düştü. Ölü sayısı da 17'ye çıktı. Başbakanlık açıklamasında devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz denildi. Öte yandan geminin batmasına yol açan teknik ihmaller, kırık kızak iddiaları ve soruşturma dosyası kapsamındaki dijital materyaller incelemeleri de adli makamlarca çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yolcu gemisi 30 Ağustos'ta alabora olmuştu. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi sağ kurtarılmıştı.

0: Şimdi gelelim İsrail'in zulmüne, Gazze'de olup bitene. Birleşmiş Milletler diyor ki Gazze'de 61 milyon tonluk devasa bir enkaz var ve bu enkazın temizlenmesi en az 10 yıl sürer ve maliyeti ise milyarlarca doları bulur diye söylüyor. Bu arada Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir ise Filistinli esirlerin idam edilmesi ve halkın sürgün edilmesi yönündeki o skandal çağrılarını sürdürüyor.
1: Soykırımcı İsrail Gazze'de kana doymuyor. Seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldılar. Şehit ve yaralılar var. Araçsa hurdaya döndü. Ancak Gazze'nin karşı karşıya olduğu tablo yalnızca saldırılarla sınırlı değil. İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcı ile hedef aldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor. Bölgedeki yapıların %90'ı yok edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de oluşan 61 milyon tonluk devasa enkazı kaldırmak en az 7 ila 10 yıl alacak. Enkazın içinde patlamamış mühimmatların yanı sıra insan kalıntıları da bulunuyor. Enkaz altında kaldığı tahmin edilen 10 bin aştan 28'i daha El Deraj bölgesinden çıkarıldı. İsrail'in ekipman girişine koyduğu engellerde temizlik çalışmalarını felç ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ihlaller sürüyor. Yahudiler Sukot Bayramı gerekçesiyle İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. Filistin Devlet Başkanlığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ateşle oynamak olduğunu belirtti. Çatışmanın bir din savaşına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. İsrail makamları ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara tamamen kapattı. Ramallah'ın Ebu Felah köyünde yerleşimciler Filistinlilere ait araçları kundakladı. Soykırım destekçisi ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ise yine bir skandala imza attı. Filistinli mahkum Hasan Seleme'nin hücresine baskın düzenledi. Ben-Gvir gelecekteki hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze ile Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikalarını hayata geçireceğini söyledi. Ben-Gvir'in açıklamaları tepki topladı. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara da katıldı. Polis koruması eşliğinde Aksa'ya girdi. Aksa'nın avlusunda provokatif açıklamalarda bulundu.
0: Türkiye, İsrail'le aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı caydırıcı tedbirler alınması çağrısı yaptı. Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barışla istikrar çabalarını baltalamaya amaçladığının açıkça görüldüğü belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi. Açıklamada İsrail'le aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aşırılık yanlısı İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve

0: izahı olmayacağını vurguladı. Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, baskının Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kıble biz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir sözlerini hatırlatarak, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkmaya ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Şimdi İsrail'e devam edelim. Bugün 28 Eylül, bir ayı kaldı Netanyahu'nun. Seçime gidecek İsrail 27 Ekim'de ve liderler de, muhalefet liderleri de İsrail'deki Tel Aviv'de kritik bir zirvede buluşarak ortak bir yol haritası açıkladılar. Hedefleri Netanyahu iktidarına son vermek. Şimdi Netanyahu ise kendisine karşı birleşen muhalefeti Arap partileriyle ittifak yapmakla suçluyor. Buradan hareketle gelin konuşmaya başlayalım. Şimdi bir ay var dedik. Acaba bir ay sonra bugün Netanyahu hükümetinin bittiğini, Netanyahu'nun gittiğini, Netanyahu'nun artık nasıl yargılanacağını mı konuşuyor olacağız? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikte. Hurşit Hocam, Ufuk Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
2: hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk Elin Hanım. Sağ olun.
0: Şimdi hemen Ufuk Hocam sizinle başlayalım. Bir ay var seçime. Şimdi acaba bu bir ay Netanyahu hükümeti için son bir ay mı? Yoksa Netanyahu'nun muhalefet partileri, Arap partileriyle ittifak yapıyor iddiası İsrail'de seçmeni ikna etmeye yeter mi?
1: Hayır, yetmez. Birincisi, artık Netanyahu'nun siyasi ömrüyle alakalı, hani sadece içeride veya bölge ülkeleri arasında değil, dünyada bir konsensüs oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Netanyahu da eli kanlı bir katil olsa da eski bir siyasetçi, bu denklemleri bilen birisi. Fakat bu sürecin içerisinde çok enteresan şeyler oldu. Şimdi Atlantic Council'la Wall Street Journal gibi ABD derin devletinin adeta hani bütün gizlerini taşıyan ve böyle bir derin akıl gösteren iki tane mecrada Netanyahu'nun ömrünün artık dolduğuna dair paylaşım yaptılar. Dolayısıyla bu ikisinin üst üste bu şekilde paylaşım yapması artık hem Amerika'da hem de küresel ölçekte aslında Netanyahu değil, daha alternatif, bölgeyle ve dünyayla entegre, hatta bir nebze de özellikle Trump'ın ikinci dönemi itibariyle ABD politikalarının daha entegre bir İsrail'de hükümet görmek istiyor. Şimdi bir defa şu yanılgıya düşmememiz lazım. Netanyahu'nun yerine gelecek olanların şu andaki muhalefet bloğunun içerisinde hepsi Gazze'deki soykırım sürecinin içerisinde yer almış olanlar var. Anlayış olarak Netanyahu'dan daha farklı, güllük gülistanlık Gazze'yi yapacak, soykırımı bitirecek, bölge ülkeleriyle barış içinde yaşayacak bir iktidar gelmeyecek. Ama sistemin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğini daha çok yapan bir İsrail göreceğiz. Bir. İkincisi, Netanyahu'ya bu soykırımın suçunu tamamen atarak İsrail'i ve İsrail'in kurumsal kimliğini bu soykırımdan arındırmaya ve ABD'nin himayesinde ilişkilerini bölgede ve dünyada restore etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla Netanyahu bunların hepsinin farkında. Şu anda Arap partileriyle alakalı ortaya atmış olduğu iddialar aslında evet muhalefetin işbirliği yapabileceği yönünde. Çünkü biliyorsunuz 120 sandalyeli Knesset'te şu anda Netanyahu'nun kendi bloğu 52 sandalye alabiliyor. Aynı şekilde Eisenkot öncülüğündeki, Lapid öncülüğündeki muhalefet bloğu da 52 sandalyede. Dolayısıyla burada temel bir parametre olarak Arap partilerinin işin içine girmesi beklenirken Netanyahu bir anda biliyorsunuz seçim kurulu seçim yasağı getirdi. Fakat bunun daha önce de olduğunu biliyoruz. Mahkemenin bu yasağı kaldırdığını biliyoruz. Bu sefer gördüğümüz kadarıyla hem İsrail'in içerisindeki belirli klikler hem de ABD içerisindeki müesses nizam diye tabir edebileceğimiz unsurlar şu anda Netanyahu ile artık siyaset yapmanın ve devam etmenin gerçekten büyük bir çıkmazı beraberinde getirdiğini görmüş bulunuyorlar. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz aşamada İş Netanyahu'yu biraz şeytanlaştırarak, zaten şeytan ama hani onlar için söylüyorum, şeytanlaştırarak bütün bu soykırımın vebali bakımı Netanyahu hükümetiyle alakalıydı. İsrail bundan sonra böyle bir politika izlemeyecek diyecekler. Emin olun, muhalefet şu an aksini söylese de eğer seçimleri kazanırsa, 61 ve üzerinde sandalye elde ederse, ertesi gün yavaş yavaş bölge ülkeleriyle ve dünyayla normalleşme çalışmalarına, çabalarına girişecektir. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyle bunu yapmaya çalışacaklar. Fakat şu an Netanyahu herkes nezdinde kaybetmiş gözüküyor. Dolayısıyla da dün alelacele Muhammed Bin Zayed'e giderek zaten özellikle

0: bana 7 Ekim'den önce uyarı verdiğine dair şeyi haberleri inkar et diye baskı yaptı söyleniyor dolayısıyla geldiğimiz aşamada.
1: Peki Hurşit Hocam, hemen size döneyim bu noktada. Özellikle bu Arap seçmen konusunda. Şimdi Netanyahu 2015 seçimlerinde de Arap seçmenlerin akın akın sandığa gittiği uyarısında bulunmuştu. Ve kendi seçmenini de bir anlamda paniğe kapılmasını sağlayarak onların da sandığa gitmesini aslında bu stratejiyle sağlamıştı. 2015 ile 2026'yı kıyasladığınızda Netanyahu acaba muhalefet, kendisine karşı birleşen muhalefet partisi için gerek Arap partileriyle işbirliği yapıyorlar iddiası, gerek yine 2015'teki argümanıyla yola çıkarsa bu sefer o taktik acaba yine işe yarar mı? Aynı sonucu alabilir mi? Yoksa artık çok mu geç Netanyahu için?
2: Helin Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi aslında seçimlerde Arap partileri önem kazanıyor. Ve Arap partilerinin önem kazanması Netanyahu endişelendiren konulardan birisi. Hatta bunu dengelemek için işte Ofer Winter grubu var. Oradan da bir adayı, Arap kökenli birini, İsrail ordusunda görev yapmış Arap kökenli bir subayı da oluşumun içine, aslında o oluşumun içinden çıktığını gördük. Ve oradan da bir şekilde yine Araplara yönelik bir strateji izlendiğini görüyoruz. Çünkü seçimleri aslında yani kazandıracak parametrelerden birisi Arap partilerin kimle koalisyon yapacağı. Ama diğer taraftan Eisenkot ve Bennett'in tarafında ise yani oluşacak bu Netanyahu'ya karşı bu ittifaka baktığımız zaman orada da Arap partileriyle uzlaşmayan gruplar var. İşte Lieberman istemiyor. Demokratlar Lieberman Araplarla olmak istemiyor. Yine Haridilerle ilgili bir başka problem var. İşte Haridilere muafiyet verilmesin tartışmaları var. Yani Haridilerin askerlik muafiyeti meselesi yine seçimlerde çok önemli konulardan birisi. Yani baktığımız zaman işte Eisenkot, Yaşar daha çok Haridilere muafiyet verilmesini isterken, işte %3 gibi rakamlar, %6 gibi muafiyetlerden bahsederken, diğer taraftan Bennett ve Lapid'in aslında oluşturduğu Yahat Beyahat ittifakı ise Haridilere muafiyet verilmemesini istiyor. Askere gitmesini istiyor Haridilerin. Peki bu tür aslında iç temelde sorunlar var. Dediğim gibi Araplarla anlaşamayan işte Lieberman gibi örnekler var bu ittifak içerisinde. Tabii anlaşamayacağına dair bir tablodan bahsedemeyiz. Yani şu an aslında bu oluşan Netanyahu'ya karşı oluşan ittifakın temel önceliği Netanyahu'yu devirmek. Yani ilk önce biz Bibi'yi iktidardan alalım, sonra teferruatları konuşuruz, detayları tartışırız şeklinde. Aslında bu koalisyonun çıktısı bu şekilde oldu, Lapid'in evinde gerçekleşen bu koalisyonun. Ve 3 tane çalışma grubu oluşturuldu. İşte bu 7 Ekim soruşturmaları, Haredi meselesi, Haredilere askerlik muafiyeti ve hükümet kurulacak hükümetle ilgili bir aslında çalışma grupları oluşturdular diyebiliriz. Ama baktığımız zaman iki tarafta şu an hükümeti kuracak çoğunluğa sahip değil. 61'i yakalayamıyor. Çeşitli senaryolarda da yakalayamıyor. Bu durumda yine Netanyahu'nun fiili olarak devam ettiği yani kötü bir senaryo gelişebilir. Bunun da üzerine durmak lazım. Bir başka benim dikkatimi çeken önemli konulardan birisi, Amerika yakın zamanda 40 bin adet mühimmat, İsrail'e 40 bin adetlik bir mühimmat hazırlığı içerisinde olduğuna dair gelişmeler çıktı. Şayet bu onaylanırsa yine Netanyahu aslında açıkça desteklemek değil de bu fiili anlamda da bir destek anlamına gelir. Çünkü 40 bin adet mühimmat vermek, işte bu sürekli kullanılan JIDAM olarak adlandırılan mühimmatların verilmesi, ki bunlar yaklaşık bir ton ağırlığında, 900 kilogram ağırlığında, bunların yeniden verilmesi demek. Netanyahu'ya bölgede işte bu mevcut sürdürdüğü bu çatışmaları devam ettirmesine izin vermek demektir. Yani bence bu detayı da kaçırmamak lazım. Evet, siyasi olarak bir karşıtlık var Netanyahu'ya. Söylem seviyesinde bir karşıtlık var. Ama eylem seviyesinde bu mühimmat desteğinin sağlanması başka soruları akıllara getiriyor Helin Hanım.
1: Peki şimdi Ufuk Hocam, az önce siz dediniz ki ya bahsedilen kişiler de hani Gazze'de soykırımda yer almış kişiler Netanyahu'nun şu anki alternatifleri. Ne olabilir? ABD'nin dediğini daha çok yapan bir iktidar söz konusu olabilir İsrail'de diyorsunuz. Şimdi burada Arap partileri ve Filistinli Arap seçmenlerin de

öneminin arttığına dair analizler yapılıyor. Az önce Hurşit Hocam da aynı noktayı baz aldı. Şimdi şöyle bir senaryo üzerinden gidecek olursak, İsrail'de seçim sonrası kurulacak hükümet, Arap partilerinin de bu stratejik desteğiyle birlikte kurulduğunu varsayar.

0: var olması, bu sorunun çözümü veya sorunun çözümünü bir kenara koyalım. Bu şiddetin dozunun düşmesi, hiç değilse insanların birazcık soluk alabilmesi noktasında bir farklılık yaratabilir mi?
1: Şimdi Helin Hanım, ben birincisi bir defa Netanyahu ile alakalı bir senaryo konuşuluyor. Hurşit Hocam konuşurken aklıma geldi. Hı. Konuşulanlardan bir tanesi vereyim, sonra devam edelim.
0: Lütfen,
1: buraya eklemlendirelim konuyu. Şimdi özellikle İsrail içerisinde bir ekip bu seçim sonuçta Netanyahu'nun özellikle yargılanmaktan çok korktuğuna yönelik tabii ki hepimizin de bildiği bir hususu dile getiriyorlar. Ve bu bağlamda özellikle bir ulusal birlik hükümeti, yani birinci ihtimal hani Arap partilerinin dışarıda tutulduğu, yine çünkü az önce hocamın dediği gibi Liberman gibi unsurlar da var muhalefetin içerisinde, ama bir ulusal birlik hükümetinin kurulması, Netanyahu isimli katilin 2 sene daha başbakanlık yaparak sonrasında cumhurbaşkanlığına geçmesi ve böylelikle cumhurbaşkanlığı süreciyle beraber yargılanma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılması. Şimdi bunu isteyen bir ekip de var. Yani bunda mutabık olan. Ama genel olarak tabloya baktığınız zaman şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Trump'ın ikinci dönemi birinci döneminden birçok dinamiği itibariyle çok farklı. Özellikle 2024 aralığa giderken o yaz sürecinde, kampanya sürecinde Trump'ın bütün yakın dış politika danışmanlarının, özellikle düşünce kuruluşlarının raporlarında temel bir tane husus vardı. Ve biz 2024 Aralık'ta, yanlış hatırlamıyorsam Çağrı Bey'le yine 24 TV ekranlarında konuştuk burada. Orada şunu söylüyordu. İsrail'in dengelenme meselesi. Yani diyor ki Amerikan çıkarları için İsrail'den vazgeçemeyiz ama İsrail önümüzdeki birkaç sene içerisinde Orta Doğu'daki stratejik bir müttefikle aynı çizgiye çekmek zorundayız. Karşılıksız silah bağışı, maddi yardımdan ziyade İsrail'in kendi kendine yeter olduğu, Orta Doğu'da ABD ile eş düzeyde bir stratejik işbirliği yapacağı bir konsepte büründürülmesi gerekiyor. Şimdi bugün America First dediğimiz şey direkt olarak sahaya yansımaya başladı. Biz ilk defa bir ABD başkanının, ABD başkan yardımcısının İsrail başbakanını kameralar önünde gerçekten hani fırçalamasının da önüne geçtik. J.D. Vance'in gerçekten İsrail'le alakalı alışılageldiğin çok dışında açıklamaları var. Şimdi bu İsrail'e şunu hatırlatıyor. İsrail içerisinde özellikle muhalefet bloğu ve muhalefetle beraber hani devleti biraz daha ayakta tutma gerçekten hevesi olanlar varsa, şu anda öncelik Netanyahu'yu devirmek. Netanyahu'yu devirdikten sonrasında bir defa ilişkilerini normalleştirmezlerse İsrail ciddi bir varoluş savaşı verecek. Bakın daha şurada 2 sene öncesine kadar bir an önce İsrail'le normalleşelim, yeter ki bir bahane olsun diyen Arap ülkelerin liderleri dahi, isim vermeyeceğim ama şu anda kendi toplumlarının baskısından dolayı böyle bir şeye tevessül edecek cesarette değiller. Artık sadece bölgenin değil, dünyanın dinamikleri de İsrail'le işbirliği yapmayı zorlaştırıyor ve Amerika'nın birinci önceliği Abraham Anlaşmaları. Abraham Anlaşmaları'nın önündeki en büyük engel artık İsrail ve Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler arasındaki normalleşim değil. Netanyahu'nun bizatihi kendisi. Dolayısıyla size yayının başında söylediğim hani Atlantik Council'ların, özellikle Wall Street Journal'ın bu iki tane mecranın direkt olarak Netanyahu'ya hedef almaya başlaması, seçimlere şurada bir ay kalan bir süre içerisinde bana bunu hatırlatıyor. Ben şunu görüyorum. Beğenmeseler de, çünkü Arap partilerin 7 tane ya da 8 tane vekil çıkarma potansiyeli var.
0: Evet.
1: Hani bir ihtimal 61'i zorlayabilirler. Yani şu anda muhalefette son bir rüzgarla özellikle Netanyahu bu Muhammed Bin Zayed'e gitti dedi dedim ya size.
0: Hı hı.
1: Yani bu meseleyi Muhammed Bin Zayed kabul ederse, ki Amerikan medyası da İsrail medyası da bunu yaymaya başladı, bu sandığımızdan da daha düşük bir sandalye sayısını çekebilir. Likud şu anda 18-19 sandalyede. Dolayısıyla ben İsrail'deki özellikle şu anda muhalefet bloğunun içerisinde soykırımcılar yer alan muhalefet bloğunun ABD'ye entegre olmadan varoluşsal bir tehdit yaşayacaklarını ve bölgede kesinlikle var olamayacaklarını gören ve ABD'ye daha entegre bir politika izleyeceğini benimseyen kesim olarak görüyorum. O yüzden bunların birinci önceliği Netanyahu'yu onurlu çıkıştan ziyade bence yapabilirlerse bir ay kala Netanyahu mümkün mertebe yıpratmak olacak. Ama bu da şöyle bir riski beraberinde getiriyor. Netanyahu gibi köşeye sıkışmış, hem iç kamuoyunda hem onun ana sponsoru, büyük müttefiki Amerika nezdinde bu kadar gerçekten gözden çıkarılmış kılan bir denklem, Netanyahu gibi bir katili çok marjinalleştirebilir. Ve son bir ay kala nasıl maceralar davalara girişebilir. Özellikle biliyorsunuz Smotrich'in son açıklamalarını gördünüz. Hı hı. Batı Şeria'da askeri mücadeleye başlamalıyız diyor. Yani dolayısıyla bu teröristler iktidarda kalmak için bir ayda neler yapabilirler? Kontrol altında tutulabilirler mi? Bence asıl odaklanmamız gereken birinci husus bu. Sonra da siyasi süreç tabii ki.
0: Bu marjinalleşebilirden kastınız sadece Gazze, Filistin içerisinde mi?

0: Yoksa işte
1: Hayır.
0: komşularla gerek Türkiye ile ilişkilerle de böyle bir Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı o provokasyonları da göz önüne aldığımızda genel anlamda bir marjinalleşmeden mi bahsediyorsunuz ve ne yapabilir, nasıl marjinalleşebilir?
1: Şu anda özellikle kendisini dışlayan, yani ABD tarihinde belki de ilk kez bunu görmemiz lazım. Hani bu bizim kara kaşımız, kara gözümüzden değil ama dünya şu anda çok realist bir paradigmanın üzerinde, bir güvenlik ikliminde ilerlediği için atmosfer. Şu anda ABD tarihinde ilk kez Türkiye işbirliği yapmak adına İsrail'den çok daha makul ve önemli bir müttefik. Yani Amerika için, Amerika'nın gözünde böyle hem itibarı tamamen yerle bir olmuş, bütün o Holokost endüstrisi çökmüş, bölgede ve dünyada 2-3 kuşak boyunca istenmeyen bir ülke olacak olan İsrail'le işbirliği yapmaktansa ABD-Çin rekabetine girişeceği bir dönemde daha acil ivedi ihtiyaçları dolayısıyla Türkiye ile daha yakın olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla İsrail, Mekke İttifakı da dahil olmak üzere, bunu kışkırtmak da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de emin olun yarın öbür gün ortalığı karıştırabilir. Suriye'de, Lübnan'da, Gazze'de çok daha geniş yelpazede bir coğrafyada Amerika'nın işte o Trump'ın dönüp dolaşıp ben şu savaşı bitirdim, şu denklemi kurdum dediği her şeyi dinamitleyerek yine bensiz yapamazsın kısmını ABD'ye hissettirmek, bölgeye hissettirmek, dünyaya hissettirmek ve bunun içinde yeni yeni soykırımlara, yeni tacizlere, yeni saldırılara girişmek isteyebilir. Ama şunu da inkar edemeyiz. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı olan bir katili çıkarıp konuşturursanız 1948'den beri İsrail'in sistematik olarak uluslararası sözleşme olarak telakki ettiğimiz bütün metinleri, New York'u, Cenevre'yi, ilahi sözleşmelerini, sivilleri korumayı hepsini 80 senedir ihlal eden bir İsrail'i 80 sene durdurmayıp son 3 seneki soykırımda da göstermelik tepkiler gösterip sonra Birleşmiş Milletler kürsüsüne bir de çıkarırsanız olacak olan şey bu. Dolayısıyla dünyanın da bir imtihanına dönüştü bu mesele. Netanyahu tasfiye edilemezse, İsrail dengelenemezse, sadece bölge ve ABD-İsrail dinamikleri değil, küresel sisteme dair olan bütün insanlığın inancı tamamen yerle yeksan olacak.
0: Şimdi Hurşit Hocam, bir başka noktaya gelelim. Yine İsrail'le alakalı olarak ama geleceğimiz nokta. İsrail medyası Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa'ya açılan B planı olarak tanıtıyor. Hatta Smerini gazetesi İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta konut alımları, turizm, sağlık ve büyük ölçekli yatırımlarla varlıklarını arttırdığına dikkat çekiyor. Güney Kıbrıs'ın sermaye işte ve yerleşim için Avrupa'ya yakın bir B planı olarak lanse edildiği konuşuluyor. Buradan hareketle İsrail'in Güney Kıbrıs'ta ne gibi planı var? Şimdi tıpkı insanın aklına şu geliyor, Filistin'de yaptığı gibi ufak ufak yerleşip ondan sonra orayı işgal ettiğine şahit oldu dünya. Dolayısıyla bu B planı Güney Kıbrıs'ta da aynı şekilde işleyebilir mi? Yoksa Güney Kıbrıs bir Avrupa Birliği'ne bağlı bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu planın burada işlemesine imkan yok. Bu imkansız mı? Nedir planı Güney Kıbrıs için?
2: Helin Hanım, aslında burada uzun süredir Doğu Akdeniz kaynaklarını kontrol altına almak için Güney Kıbrıs'a yönelik bir aslında eğilim içerisinde olduğunu, buraya yönelik alttan alta planlar geliştiğini, işte sizin de söylediğiniz gibi emlak satın alma gibi, arazi satın alma gibi, buradan kalıcı olmaya ve burada bağları kendilerince geliştirmeye yönelik çabalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki neden bunu yapıyorlar? Şimdi şöyle düşünelim. Filistin ve Lübnan olmak, Filistin, Lübnan ve Güney Kıbrıs arasında bir üçgen çizdiğimiz zaman tam olarak Doğu Akdeniz kaynaklarını aslında kontrol eden bir hat ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden İsrail buraya odaklanıyor diyebiliriz. Kıbrıs meselesini gündeme getiriyor diyebiliriz. Güney Kıbrıs meselesini gündeme getiriyor diyebiliriz. Buradaki kaynakları güvene almak istiyor. Peki İsrail'in, yani Netanyahu hükümetinin temelde bu kaynakları ele geçirmek istemesinin sebebi nedir? Yine Büyük İsrail, yani Helin Hanım, temelde Büyük İsrail projeksiyonu. Çünkü bir Büyük İsrail gibi bir tasavvurdan bahsediliyorsa, ki bu oldukça aşırılıkçı ve hiçbir şekilde rasyonel bir temele oturmuyor, gerçekçi şartlara da oldukça aykırı bir tasavvurdan bahsediyoruz. Böyle bir plandan bahsediliyorsa bunun kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynağı da Doğu Akdeniz'de görüyorlar belli ki. Ve dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'deki kaynakları tek taraflı olarak diğer ülkelerin haklarını gasp ederek ya da onları yok sayarak ele geçirmek istiyorlar. O yüzden de Güney Kıbrıs bu anlamda bir önem kazanıyor. Bu hatta bir üçgen oluşturuyorlar. Yani Lübnan, Filistin ve Güney Kıbrıs arasında bir üçgen geliştiriyorlar. Ve dolayısıyla askeri adımlarını, işgal, ilhak adımlarını, ihlal adımlarını bu şekilde

0: şekilde şekillendiriyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Lübnan'ın güneyine yönelik yapılan saldırılara baktığımız zaman, aynı zamanda Lübnan'ın güneyiyle birlikte oradaki deniz haklarını da aslında kendi haritalarında gösterdiğini görüyoruz. Bu çok net bir ihlal ve ilhak örneği aslında baktığımız zaman, ya da bunu gerçekleştirmeye yönelik bir projeksiyonu ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla burada kaynakları ele geçirerek kafalarındaki o aşırılıkçı, hiçbir şekilde rasyonel bir temele oturmayan Büyük İsrail projeksiyonuna, tasavvurunu gerçekleştireceklerini düşünüyorlar bu adımlarla. Ama bu şartlarla mümkün değil. Neden değil? Yani coğrafi olarak da mümkün değil Büyük İsrail'in gerçekleşmesi. Nüfus anlamında da mümkün değil. Ekonomik olarak da mümkün değil. Sosyolojik olarak da mümkün değil. Yani bu kadar az olan bir topluluk, bu kadar az olan bir nüfusla İsrail bu bölgenin hepsini içine alan bir Büyük İsrail oluşturacak ve herkesi kontrol altına mı alacak? Ya bu açıkçası bir deli saçması bir şey. Yani rasyonel olarak hiçbir açıklanabilir bir yanı yok. Ama buna inanan bir topluluk var. Buna inanan bilhassa Netanyahu hükümeti var. Bunu gerçekleştirmek isteyen bir Netanyahu hükümeti var. Ve tüm adımlarını bu şekilde aslında geliştiriyorlar. Evet, bir taraftan siyasi oy devşirmek için bu tür tasavvurlardan bahsediliyor. Yani bu dini aşırılıkçı motivasyonları gündeme getiriyorlar. Ama biz bunu her ne kadar böyle dini aşırılıkçı olarak görsek ve bundan aykırı bir motivasyon olarak ele alsak da, gerçekten bunu isteyen bir grup da var. Yani işte bu Netanyahu hükümeti ve Netanyahu hükümetinin temsil ettiği bu nüfus bunu istiyor. İstiyor ki o yüzden bunu bir seçim aracı olarak sunuyor. Yani bunu da aslında dikkate almamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden Güney Kıbrıs bu anlamda bir önem kazanıyor. Burada ileri bir aslında üs geliştirmeye çalışıyorlar. Böylelikle hem Türkiye'yi dengelemek, Türkiye'yi bir şekilde dengelemek, Doğu Akdeniz'de kaynakları kontrol altına almak ve yine burada bir hakimiyet alanı, bir hegemonya geliştirmek istiyorlar diyebiliriz Helin Hanım.
1: Peki hemen size sorayım Ufuk Hocam. Acaba Güney Kıbrıs'ta İsrail kalıcı olabilir mi? Bu bir anlamda bir işgale dönüşebilir mi?
2: Yani aslında teknik olarak sadece İran-İsrail savaşı başladığı döneme bile baksanız, yanlış hatırlamıyorsam hani İsrail yerleşimci sayısı 5.000'den 20.000 civarına mı ne çıkmış durumda? Limassol'a baktığınız zaman çok vahim bir tablo var. Özellikle liman işletmelerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bütün kritik ticari noktaların ve özellikle yarın öbür gün Doğu Akdeniz'de hani tırnak içerisinde olası bir senaryoda kendilerinin kullanmak isteyecekleri birçok yeri almış durumdalar. Çok aşırı bir mülk edinme süreci var. Yani bunun özellikle Rum yönetiminde muhalefet nezdinden de ciddi anlamda tepki çektiğini süreç içerisinde gördük. Hatta hatırlarsanız İran ve İsrail çatışması esnasında bazıları Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle alakalı bazı İsrailli siyasetçiler orası da vaat edilmiş toprakların bir parçası dedi. Sonra alelacele bunun üstü örtüldü. Özellikle Rum yönetiminde çok büyük tedirginlik oluşturdu. Fakat geldiğimiz aşamada 3 ülkenin de profiline baktığınızda şu anda güncel konjonktür açısından gerçekten çok büyük anlam ifade etmeyen, özellikle hem bölgesel hem de küresel güçlerin ajandasında birinci öncelikli müttefik sıralamasında yer almayan ülkeler. Yunanistan bugüne kadar Avrupalıların özellikle Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı bir denklemdi. Fakat Avrupa kıtasının özellikle ABD yokluğunda Batı Yarımküre'ye ABD'nin çekildiği bir esnada çok büyük güvenlik ihtiyaçları olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin veremeyeceği düzeyde hem stratejik hem de askeri güç katkısı var Türkiye'nin. Dolayısıyla Yunanistan birincisi bunu biliyor. İkincisi, normal şartlarda Amerika, Rusya özellikle küresel aktörlerden bir tanesiyle hizalanma gibi bir strateji benimseyebilirdi ama önümüzdeki kısa ve orta vadeli konjonktürde şu an onlar da Türkiye ile kötü olmak istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlığın içerisinde Yunanistan konjonktürün Türkiye önünde açtığı fırsatlardan korkuyor ve bunun kendisine karşı kullanabileceğini düşünüyor. Ve böylesine bir izolasyonla muhatap olmamak için, ki Yunanistan içerisinde de biliyorsunuz ciddi anlamda gösteriliyor var. Özellikle limanlarda İsrail'e gönderilen askeri destekler, ticari gemilerle alakalı. Yunanistan'ın şu anda hem iç kamuoyunu konsolide etmek hem de dışarıdaki bu kendisine karşı umursamaz, kimsenin onu umursamadığı tablodan sıyrılmak adına bir gündem oluşturduğunu görüyoruz. İsrail de bunu kullanıyor maalesef. Yani çok üzücü ama hani İsrail'in Yunanistan'ın bir defa kendi ülke kültürü, özellikle dünya tarihindeki şey itibariyle İsrail gibi 80 senelik bir devletin proksisi, vekil unsuruna dönüştürülmesi hani siyasi bir başarı değil. Bunu dışarıdan bakan herkes görebiliyor.

0: ve askeri ve siyasi olarak da hani Türkiye ile gerçekten cebelleşebilecek kapasiteleri de yok. Dolayısıyla 3 tane marjinalleşmiş aktörün bir araya gelerek hani kendilerince tırnak içinde ortak bir düşman oluşturarak hem iç kamuoyuna hem de dışarıdaki Türkiye lehine gelişen bu uluslararası konjonktürü bir defa Türkiye'ye kullandırmamak adına işbirliği yaptığını görüyoruz. Ama bir yandan da şunu söyleyerek bitireyim. Sadece Rum yönetimi değil, bakın Yunanistan'da da mesela bu 6 milden 12 mile özellikle çıkarma mevzusu bu mevzuları özellikle bu dönemde gündeme getirmeleri yarın öbür gün İsrail dengelendikten sonra Türkiye ile ilişkilerini bu kadar marjinalize etmeleri çok doğru değil. İsrail evet şu anda muhalefet bloğu da İsrail'de Netanyahu bloğu da 52'şer sandalyede kalmış gözüküyorlar. Ama gördüğümüz bir şey var. Ne olursa olsun İsrail'de iç siyasetin tansiyonu önümüzdeki birkaç sene düşmeyecek. Yunanistan'ın hemen araya böyle karışıp Türkiye gibi özellikle şu çağ son 10 senede çok farklı bir kapasite geliştirmiş bir aktörü karşısına alması rasyonelitenin çok dışarısında. Daha önce Yunan Profesör Iraklidis'in de özellikle hani Adalar Denizi ile alakalı yorumlarını biliyoruz. Yunanistan'ın 12 mil konusunda haksız olduğunu söylediği meseleleri biliyoruz. Uluslararası hukukun ve tahkimin benzer tavsiye kararlarını da biliyoruz. Özellikle Fransa ve İngiltere arasındaki manş sürecinde yani daha çok ortadan biliyorsunuz bir hat belirleniyor genel olarak bu durumlarda. Dolayısıyla Yunanistan'ın çaresizliği, Rum yönetiminin çaresizliği şu anda İsrail'in elinde oyuncak olmalarına sebep oluyor. Bir diğer taraftan da İsrail ciddi şekilde bu tehlikenin kendileri açısından tehlike, bizim açımızdan keyif verici bir durum ama Türkiye'nin Libya anlaşması ve bunu engelleyebilecek yöntemleri son birkaç haftadır Mossad'ın Netanyahu'nun talimatıyla çalışmaya başladığı söyleniyor. O yüzden hani o size bahsettiğim çılgınlık şeması içerisinde İsrail belki de ABD'yi daha da kaybetme korkusuyla direkt Türkiye'ye hedef alamayacaktır ama Yunanistan ve Rum yönetimi üzerinden kendilerince bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Bugüne kadar bu provokasyona gelmedik. Bundan sonra da gelmeyiz. Suriye'de nasıl 13 sene sabredip 10 günde işi bitirdiysek Doğu Akdeniz'de de hani yıllardır sabrediyoruz. Doğru bir konjonktür geldiğinde Türkiye egemenlik haklarını özellikle Lozan'da, Montreux'de ve Paris Anlaşması'ndan doğan egemenlik haklarını yeri gelip kullanacaktır. Yunanistan'ı şunu unutmasın Rum yönetimi de o zaman İsrail yanlarında olmayabilir. Çünkü İsrail kendi dertlerinden onlara yetişemeyebilir o dönemde.
1: Peki çok teşekkür ediyorum sizlere. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikteydi. Konuklarımı uğurluyorum. Bu arada fon soruşturmasına dair yeni sıcak bir gelişme var. Ekranda da görüyorsunuz. Fon soruşturmasında 4. dalgada yeni gözaltılar var. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi. İsmi çokça duyulan, zikredilen isimlerden biri. İskender Balcı'da gözaltına alınanlardan biri. İskender Balcı kimde? Ekranı fotoğrafı da geliyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesiydi. Şimdi pek çok portföy, pek çok şirket var. Özata Denizcilik bunun neresindeydi diye soracaksınız. Hemen onun da cevabını sizlere vereyim. Özata Denizcilik Tera Portföy fonlarının yoğun işlem yaptığı hisselerden biri. Ve İskender Balcı da bu Özata Denizciliğin yönetim kurulu üyesi kendisi. Bu arada bundan 2-3 gün önce de söz konusu şirketin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili de 25 Eylül'de tutuklanmıştı. Dikkatler İskender Balcı'ya çevrilmişti. Yurt dışına kaçtığına dair kimi iddialar vardı ki kendisi bu iddiaları yalanlamıştı ve gözaltına haber alındığının haberleri elimize ulaştı. Dördüncü dalga operasyonda ve böylece gözaltı sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Fon soruşturması bir anlamda devam ederken şu dakika itibariyle de böyle bir sıcak gelişme yaşandı. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi GNC Türkiye Sinema Festivali'ne bir bakalım. İkinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ilginin film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini söyledi.
2: Sinema salonları hafta sonu boyunca doldu taştı. GNC Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de sinema severleri Beyaz Perde'de buluşturdu. 75 ilde yaklaşık 500 salonda düzenlenen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izleyici karşısına çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında salonlarda yoğunluk yaşandı. İki günlük festivalde 777 bin seyirci sinema salonlarının yolunu tuttu. Film sinemada izlenir mesajıyla düzenlenen etkinlik sadece sinema salonlarında değil, salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hareketlilik oluşturdu. Festivalin gelecek yılda devam etmesi planlanıyor. 25-26 Eylül 2027'de sinema severlerin yeniden salonlarda buluşması hedefleniyor.
1: Şimdi komedyen Deniz Göktaş 88 gündür cezaevinde biliyorsunuz stand-up'taki kim şakaları sebebiyle. Bugün ilk kez hakim karşısına çıktı ve tahliye kararı verildi. Dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçundansa 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ama tahliye edildiğini belirtelim. 88 gündür cezaevindeydi. Ve moderatörün bu saat dilimine de noktayı koyalım. Bir ara verelim ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.
3: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
4: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'yi taktı, yapma.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
5: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım. Fon soruşturmasına dair bu açıklamalar. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını kaydetti. Şimşek ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de mecliste sunum yapacak. Buna ilişkin de bilgileri hemen sizinle paylaşalım. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın tarihi ise 6 Ekim. Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde %3 değer kaybıyla güne başladı. Peki piyasalarda son durum ne öğrenelim? Söz Nesli Şah Yumak'ta.
1: Efendim, vatandaş altından vazgeçmiyor. Kimisi yatırımlık için gram çeyrek cumhuriyet tercih ederken kimisi ise yatırımını üzerinde taşımak istiyor. Bilezik olarak da kullanabiliyor. Fakat vatandaş her zaman altından yana oluyor. Altın bu seneye baktığımızda 8 binler civarında açılışını yapmışken yıl sonuna doğru artık 6 binleri görür olduk. Hatta yıl içerisinde de bayağı git gel bir grafiğiyle karşı karşıya kaldık. Bu haftaya da aslında altın düşüşle başladı. Peki etkenleri nelerdi? İşin uzmanına soracağız. Para piyasa uzmanı Faruk Özgenç yayın konuğumuz olacak. Efendim çok teşekkür ederiz. Altınları da böyle koyalım. Şimdi altın bu haftaya düşüşle başladı. Neden düştü diye soralım.
2: Evet efendim, şimdi öncelikle fiyatlardan bahsetmemiz gerekirse cuma günü itibariyle 6.750 lira olan altın şu anda 6.550 lira seviyesinde. Ons bazında da bunu konuştuğumuzda 4.275 dolardan 4.155-165 dolar seviyesinde fiyatlar. Buradaki etkenlerden şu anda en önemlisi ABD'deki işte faizlerin yüksek kalacağı beklentisi var. Buradaki işte Eylül ayı toplantısında %3.75-%4 bandı bir oran açıklanmıştı. Oradaki enflasyonun hala yeteri kadar kontrol altına alınamadığı bir görüşü var. Şu andaki fiyata etkisi bundan kaynaklı gerçekleşti. Bunun dışında da konuyu değerlendirmemiz gerektiği zaman dünya gündemine baktığımızda altının merkez bankaları tarafından stoklanması, onun sonucunda jeopolitik durumlar ve işte savaşın getireceği durumlarla birlikte altın yönünü belirleyecek.
1: Şimdi hem jeopolitik konuları konuştuk fakat evet ABD-İran savaşı, işte Amerika'daki bu kararlar vesaire ya da işte bankaların depolaması gibi durumları konuşuyoruz. Bak,

0: Yatırımcıya bir noktada net bir cevap vermek gerekiyor. Çünkü bu altını 8 bin bandından alan vatandaşlar oldu. Her zaman 3 lira 5 lira demeden kenara koyan vatandaşlar oldu. Bir korku hakimiyeti almadan da vatandaş altın almaya devam etmeli mi? Yine de altın her zaman güvenli limandır diyebilir miyiz?
1: Altın tabii baktığımız zaman o gün 8 bin liralık seviyelerine çok hızlı seviyede ulaşmıştı. Şimdi bugün baktığımızda 6.550 lirayı konuşuyoruz. Burada tabii ki müşterinin gözünde, insanların gözünde güvenli liman etkisini kaybetmiş değil. Ama bir beklenti içerisinde tabii insanlar. Bunu da kısa vadede değerlendirdiğimizde 3 ay 6 aylık bir bazda baktığımız zaman fiyatın 7.200-7.500 dolar seviyelerine kademeli olarak ulaşacağını bekliyoruz. 8 bin liralara ulaşabilmesi biraz daha yeni yıl içerisinde gerçekleşecek.
0: Düzeltelim, 7.200-7.400 lira seviyeleri.
1: Doğru, evet. Düzeltmiş olalım. Yani o seviyelerde kademeli olarak çıkacağını 6 ay içerisinde düşünüyoruz. Ama 8 bin liraları görmemiz 2027 yıl itibariyle olacağı düşüncesindeyiz.
0: Ama vatandaş yine altından vazgeçmesin ve yatırımını bu yönde.
1: Yani altın tabii gene güvenli liman düşüncesinde güvenilirliğini dünya genelinde gene koruyor. Burada kademeli olarak fiyatlar yükseleceği için yatırım olarak tavsiyeyi gene ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim.
0: Sağ olun. İşin uzmanına da sorduk. Baktığınızda ister bilezik şeklinde de olsa, ister yatırımlık kenara atmak için gram, çeyrek, cumhuriyet tek şeklinde de olsa, imkan doğrultusunda altın her zaman kazandıran liman olarak yerini koruyacak gibi görünüyor. Tabii dünya gündemi, savaş durumu, jeopolitik durumlar, her biri baktığınızda altının seyrini etkiliyor. Fakat hiçbir zaman kaybettirmeyecek liman olarak altın yerini koruyacak diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Fatih Çoşkun'la sizlere aktardık diyelim. Buradan söz size, merkeze bırakalım.
2: Nesli Şah'a teşekkür ediyoruz. Ekonomiye noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Ama saat başında günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Kriz fırtınası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sistemin çıkmaza girdiğini söyledi. Gıda güvenliğinden enerji arzına nasıl bir süreç bekleniyor? Kılıçdaroğlu anayasanın değişmesi gerektiğine işaret etti. CHP'de arınma süreci bitti mi? Partinin en kirli süreci geride mi kaldı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıf Bank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Peki hangi saatte toplanacak? Masada hangi kritik başlıklar olacak? İşte bunların cevabı için Ankara'ya uzanalım. 24 muhabir Emre Ayaz takipte. Emre Ayaz, kolay gelsin.
1: Merhaba Aydın. Yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı gerçekleşecek ve gündemde önemli başlıklar var. Onlardan hiç kuşkusuz ki yakın zamanda gerçekleşen o fon krizi soruşturması ile ilgili detaylar olacak ve bu konuda da iki bakanlığın çalışmaları mevcut. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlar Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek de bu kabine toplantısında o çalışmaları ile ilgili kabineye sunum gerçekleştirecek ve bu konuda da varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatları alınacak kabine tarafından. Tabii ki ekonomi kapsamında bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan bakıldığında 1 Ekim'de yani Perşembe günü meclis açılacak ve yasama yılı, yeni yasama yılı ile ilgili çalışmalarda kabine toplantısında ele alınacak başlıklardan biri. Dış gündeme bakacak olursak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deydi, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında ve orada hem diplomatik ilişkileri oldu hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden de hitabı olmuştu. Onunla ilgili yapılan diplomatik çalışmaların da bölgesel ve küresel konudaki çalışmalarda kabine toplantısının önemli başlıklarından biri olacak. Tabii ki baktığımızda bölgemizde İran, ABD, İsrail arasındaki savaş gerilimi söz konusu. Suriye'deki son gelişmeler, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizinin çözümlenmesi konusundaki dış gündem maddeleri de Türkiye'nin diplomatik çabaları konusunda kabine toplantısında ele alınacak başlıklardan biri olacak. Bir yandan baktığımızda ise bugün sabah saat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleşti Terörsüz Türkiye'nin kapsamı alanında ve bu toplantının da çıktıları kabine toplantısında ve aynı zamanda güvenlik birimlerinin saha raporlarıyla birlikte Terörsüz Türkiye'nin ele alındığı son noktada kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak ve kabineye bilgisi paylaşılmış olacak. Kabine toplantısının başlamasına yaklaşık bir saat kaldı dedik ve toplantı bittikten sonra kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da kameralar karşısına geçecek ve hitabı olacak. Biz de 24 ekip olarak süreci takip ediyor olacağız diyelim, sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Emre Ayaz aktardı. Efendim şimdi tabii bugünkü kabine toplantısında da konuşulur diyoruz ya Terörsüz Türkiye sürecinde. O ikinci toplantı gerçekleştirildi. Çalışmalar eş güdüm içerisinde sürdürülecek dendi. Kurumlar arası koordinasyon konuları, bunlar da karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Kurulu kanun kapsamında çalışmaları, alt komisyonların görev alanlarını hepsi masaya yatırdı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar sürüyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Masadaki başlıkların merkezinde 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar vardı. Kanunun uygulanması kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kurul bünyesindeki alt komisyonların yol haritası da görüşüldü. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ele alınırken kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin konularda karara bağlandı. Kurulun hedefi çalışmaları tam eş güdüm içinde sürdürmek. Açıklamada milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde hassasiyetle devam edeceği belirtildi.
0: Türkiye-İsrail aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlemiş oldukları baskını en güçlü biçimde kınadı. Uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı caydırıcı tedbirler alması noktasında da çağrıda bulunuldu. Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi, barışla istikrar çalışmalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi. Açıklamada İsrail'de aşılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş da aşılık yanlısı İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını vurguladı. Bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, baskının Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne hedef alan kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir sözlerini hatırlattı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkmaya, Filistinlilerin de yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. O Türk mühendislerinin iftarı ve Türk milletinin gururu temel eğitim uçuşu uçağı Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın artık envanterine katılmış durumda teslim edildi. TUSAŞ tarafından üretildi, geliştirildi Hürkuş. 2028 yılına kadar 55 tane üretilecek, ardından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil olacak.
3: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil hurkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hurkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz.
2: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken temel eğitim uçağı Hürkuş hangardan çıkarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi.
4: Hürkuş 2'nin diğer Hürkuş deneyimlerinden elbette önemli farkları var. Onlardan biri ise kanat uzunluğunun kısaltılarak daha hafif bir hale getirilmesi ve manevra kabiliyetinin yükseltilmesi. Diğer önemli bir farkı ise kokpitinin hem Hürjet hem de Kaan'a entegre ortak bir kokpit olması.
3: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı.
2: Hürkuş artık gökvatanın semalarında. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. Kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de törende konuştu. Küresel pazardaki ilgiye vurgu yaptı. Görgün'den ihracat müjdesi de geldi.
3: Bu çok yönlülük Hürkuş'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
2: Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıransa projenin Türk havacılığı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.
5: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Daha da önemlisi Hürjet ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır.
2: 55

0: Uçaklı program kapsamında 2026 yılı içinde 12 yurtkuşun daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren ayda 2 uçak teslim edilmesi ve programın 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
1: TUSAŞ tesislerinde teslimat töreni yapılan iki hürkuş şu an ilk selamlama uçuşunu gerçekleştiriyor.
0: 1600 beygirlik motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle Hürkuş, Türk havacılığında eğitim zincirini güçlendiriyor.
2: Malatya Havalimanı'nın 27 bin metrekarelik yeni terminal binasında 2 yıldır çalışmalar vardı. O çalışmalar ise başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise terminal binasının hizmete açıldığını açıkladı. Yıllık 1.2 milyon olan yolcu kapasitesi neredeyse 2 katına çıktı. Bakalım.
3: Malatya Havalimanı yeni terminali ilk yolcularını ağırladı. 27 bin metrekarelik terminal Malatya'ya kazandırıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasına ilişkin açıklamada bulundu. Yeni terminal binasının hizmete açıldığını bildirdi. Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekti. Yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseltildiğini söyledi. Uraloğlu yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdiklerini kaydetti. Ayrıca havalimanının hava trafiği ve otopark imkanlarına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu 102.927 metrekarelik apronda 13 uçak park alanının bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca 498 araç kapasiteli otoparkta yolculara hizmet verecek.
2: Türkiye'nin Eurofighter Typhoon programındaki ilk pilotları 9 Eylül tarihi itibarıyla eğitimlere başlamışlardı efendim. Ki tabii şimdi intibak eğitimleri var, 9 ay sürecek. Bir de eğitmen eğitimleri var. Orada da süre 3 ay olacak, devam edecek. Bu program kapsamında başlangıç 9 Eylül ama İngiltere'den de konuya ilişkin görüntüler paylaşıldı. Önemli bir konu nedir detayları tam da böyle o noktaya gidelim. Karşımıza 24 TV Londra temsilcisi Tayfun Salcı var. Tayfun, evet merhaba, kolay gelsin. Şimdi Eurofighter Typhoon programında ilk pilotlar İngiltere'de başladılar. O eğitim sürecine ardından da yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. İngiliz ordusu da pilotların fotoğraflarını paylaştı. Neler konuşuluyor, nasıl yankılanıyor bu mesele orada? Söz sende.
4: Evet, bugünlerde savunma sanayi ve uçaklarla ilgili her şey birinci gündem maddesi İngiltere'de tabii haliyle. Bu aslında pilotlarımız İngiltere'nin doğu kıyılarındaki bir hava üssünde eğitimlerine başladılar. 9 ay sürecek dediğiniz gibi ilk iki pilot aynı zamanda eğitmen olarak yetiştiriliyor. Toplamda 10 pilotun böyle eğitilmesi bekleniyor İngiltere'de. 100 kadar da yer personeli göreve hazır hale getirilecek. 2030'daki ilk yeni Tayfun uçağının teslimine kadar sizin de belirttiğiniz gibi görüntüler, fotoğraflar bugün yayınlandı. İngilizler için önemli bir konu bu. Çünkü İngiltere'de bir anlamda en büyük savunma sanayi üretim anlaşmalarından birini temsil ediyor. Bu 8 milyar dolarlık 20 Tayfun uçağını kapsayan anlaşma. Binlerce İngiliz işçisi bu uçakların üretimi sayesinde işlerini koruyabildiler. Dolayısıyla İngilizler açısından çok önemli bir gelişmeyi temsil ediyor bu pilotların burada eğitime başlamış olması.
2: Evet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu açıdan da kritik, deneyimli pilotlar eğitimlerini sürdürüyorlar. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Tayfun operasyonel dönüşüm birimi olan 29. filoda devam edecekler. Yani burada 29. filonun özellikleri açısından da değerlendirirsek neler söyleyebiliriz? Bir de şunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Eurofighter Tayfun uçaklarının teslim alınmasıyla 2030 yılına kadar da bir süreç işleyecek. Orada da yine 29. filoda eğitmen olarak görev yapacaklar. Yani şu an başladı.

0: bu böyle meşakkatli ve uzun uzadıya bir süreç olacak belli ki. Bu kapsamda neler söylersin?
1: Evet, filonun özellikleri konusunda pek bir bilgim yok açıkçası ama mutlaka bununla ilgili uzmanlaşmış bir bölümdür, bir birimdir burası. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk eğitimi alan pilotlarımız orada görevlerini devam ettirecekler. Eğitmen olarak devam ettirecekler. Sonraki nesil pilotların yetişmesinde de bir rolleri olacak. Dolayısıyla bu hemen bitecek bir süreç değil, uzunca bir süreç. Toplamda 10 pilotun ve 100 kadar yer personelinin eğitim görmesi hedefleniyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yeni uçaklardan önce tabii Katar'dan alınacak uçaklar da Türkiye'ye ulaşacak. Dolayısıyla uzman bir ekibin göreve hazır hale getirilmesi önem taşıyor. Bu bakımdan yapılan eğitimler hızla devam ettiriliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Salcı. Kolay gelsin sana da.
1: Sağ olun.
0: Evet efendim, Eurofighter'lar noktasında malum o süreci şöyle gidelim geriye hatırlayalım. İngiltere, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar, ama bir de eğitim süreci var. Oldukça da yoğun geçiyor. Takipçisi olacağız. İngiltere'de bakın yakından takip ediyor. Kraliyet'e bu kapsamda kendi resmi sayfasında paylaşmış. Şimdi Türkiye'nin gündeminde bir fon soruşturması var. Gittikçe derinleşti. Kritik isimler gözaltına alındı. Yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Bir usulsüzlüktür gidiyor ama tabii bugün kaç kişi gözaltına alındı, kaça adliyeye sevk edildi, hukuki süreç nasıl işliyor, o noktada Adak Ayrıman takipteydi ve haftanın ilk günü bakalım neler olmuş. Adak Ayrıman kolay gelsin. Yeni gözaltılar var, adliyeye sevkler var. Kimlerden bahsediyoruz, söz sende.
2: Merve Aydın hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı teslim oldu. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a yükselmiş oldu. Tabii kendisi aynı zamanda burada teslim olmadan önce de bir açıklama yapmıştı. Şöyle belirtiyor: hayatım boyunca borsada işlemim, bankada yatırımım olmadı diyor. Böyle bir açıklama yapmıştı kendisi teslim olmadan önce. Tabii kendisinin teslim olmasıyla birlikte burada sermaye piyasası kanunu muhalefet suçu kapsamında toplamda gözaltı sayısı 9'a yükselmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da sermaye piyasası işlemlerinde gerçekleştirilen bazı şüpheli hareketler doğrultusunda burada bir soruşturma başlatılmıştı. Ve bu soruşturma kapsamında da hali hazırda emniyette bulunan, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 12 şüpheli vardı. Bu şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla sevk edilmelerini bekliyoruz. Tabii baktığımızda zaten dosya kapsamında, soruşturma kapsamında şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Tabii aynı zamanda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler de vardı. 9 gözaltıdan bahsediyoruz ki birinin İskender Balcı olduğunu söylemiştik. Diğer isimlere baktığımızda Özgür Akayoğlu, bununla birlikte Kerim Tosun, Nuray Elmas Taş, Azize Bin Nur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Toplamda şu anda gözaltı sayısı 9 oldu. Tabii burada aynı zamanda Orhan Aksüt isimli bir şüpheli var. Bu şüpheli hakkında da yakalama kararı var. Bu şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi dün gündemde olan bir konu vardı. Mal varlığı tedbirleri konusu. Tabii bu konuya geldiğimizde İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında toplamda 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı. Önce mal varlığı tedbiri getirilmişti, daha sonra da kaldırılmıştı. Bununla birlikte aynı zamanda kişiler üzerindeki mal varlığı tedbiri ise devam ediyor. Şunu altını tekrar çizelim. Burada bir şüpheli gelip kendisi teslim oldu. Hakkında yakalama kararı vardı. İskender Balcı'dan bahsediyoruz. Bu şüphelinin teslim olmasıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Tabii buradaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Merve Aydın.
0: Adak Ayrıman, teşekkür ediyorum. Son gelişmeleri aktardı. Gözaltına alınanlar ve arananlar derken fon soruşturması da giderek derinleşiyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin önemli açıklamalar var. Şunu söylüyor: piyasa bozucu işlemleri karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor dedi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi

kişiler var. Yine bu kapsamda ilgisi bulunmayan şirketler var. Onlara ilişkin herhangi bir işlemin yapılmayacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara

istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını söyledi ve Şimşek kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında da bulundu. Fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlara yönelik adli süreçlerin, adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi noktasına bir talep gelmişti Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve buna ilişkin bir yazı ortaya çıktı. 131 fonun TEFAS'ta alım-satım işlemlerinin kapatılması ve tasfiyesine ilişkin idari kararların uygulanmaya devam ettiği belirtildi. Bir kere o kararlar aynı şekilde devam ediyor ve soruşturma kapsamında gerçek kişiler para hareketleri ve mal varlığı değerlerine yönelik de incelemeler sürüyor dendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı. Başsavcılığa yapılan bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz edilmezken 26 Eylül tarihli müzekkerede sorumlu tüzel kişiler, sorumlu fonlar listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağı bildirildi. Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını da ortadan kaldırmıyor. Yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Yani 42 kişi hakkında o tedbir devam ediyor. Bu 42 kişi arasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Refi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor. Sosyal medyaya yayımladığı bir takım videolarla birlikte hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Deniz Göktaş'tan bahsediyoruz. Bu soruşturma kapsamında da Deniz Göktaş tutukluydu. Şimdi hakim karşısına çıktı ve savcı Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını, aynı zamanda da tahliyesini istedi. Mahkeme tarafından Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Deniz Göktaş sanal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Göktaş, sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir. Ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum dedi. Duruşma savcısı esas hakkında mütalasında Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrikle suçlu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

0: Emniyetten önemli bir uyarı geldi efendim. Ses kopyalama yoluyla birlikte, malum yapay zekanın gelişmesiyle buna da şaşırmıyoruz. Ses kopyalama yoluyla birlikte yakınınızmış gibi sizleri arıyorlar ve kandırabiliyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Yapay zekayla ses taklidi yapıp rehberinize kayıtlı bir kişiymiş gibi arayarak aslında size ulaşıyorlar ve bir şeyler talep edebiliyorlar. Bu zamana kadar da bu kapsamda çok sayıda kişi mağdur oldu. Yüksek meblağlar talep edildi. Peki bu sistem nasıl işliyor? O ayrımı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Bu bir yapay zeka ve dolandırıcılık işi mi? Nasıl anlayacağız? 24 muhabiri Ebrar Nurlastan Bakırtaş uzmanına soracak.
1: Telefonunuz çalıyor ve karşı hatta anneniz, kız kardeşiniz, yakın arkadaşınız.

0: Ihtiyacınız var ve durumun acil olduğundan bahsedip sizden bir şeyler talep ediyor. Bu noktada kişi çıkmaza giriyor, ancak bu bir yapay zekanın oyunu. Peki bizler bu tuzaktan nasıl korunabiliriz? Bu tuzağa düşenlerin sonu ne olur? Detayları yeni medya uzmanı doçent doktor Taylan Maral'la birlikte konuşacağız. Efendim, her gün bir yenisi ekleniyor. Bu tuzak nasıl işliyor? İlk önce sizden bunun detaylarını alayım.
1: Yapay zeka uygulamalarıyla öncelikle kişinin sesini kopyalıyorlar. Kopyaladıktan sonra da sanki o kişiymiş gibi yakınlarına çağrı gönderiyorlar, telefonla ulaşıyorlar. Telefonun karşısındaki kişi sevdiklerinden aldığı bu acil durum çağrısıyla beraber hemen koruma içgüdüsüyle karşıdan gelen tepkiye odaklanıyor. Oysa burada dikkat etmemiz gereken husus, birincisi karşıdan gelen sesin kimden geldiğinden çok ne istediğiyle alakalı olmalı.
0: Bu talepte peki neler isteniyor ve bizler bu tuzağa düşmemek için neler yapmalıyız? Alınacak tedbirler var mı hocam?
1: Bizden istenen şu: öncelikle tabii ki dolandırıcıların tamamen maddiyata odaklandığını unutmamak lazım. Ama burada odaklandıkları, hedefledikleri duygu bizim tamamen işte korku, savunma, koruma içgüdüleriyle olan, sevgiyle olan duygularımız. Bir sosyal mühendislik diyoruz buna. Dolandırıcılar aslında aradıklarında bizi hemen paniğe sevk etmeye çalışıyorlar. Acil karar vermemizi istiyorlar. Dolayısıyla burada öncelikle sakinliğimizi, sükunetimizi korumamız lazım. Karşıdan gelen ses tanıdık olabilir. Ancak burada yapmamız gereken ilk iş kapat ve kendin ara yöntemini uygulamaktır. Kişi mutlaka farklı numaradan arayabilir. Acil durumdayım, kaza yaptım, sağlığım elverişli değil, işte farklı bir durumdayım, zor durumdayım deyip sizi paniğe sevk ederek hemen işte para talebinde bulunabilir veya başka bir çıkar talebinde bulunabilir. Burada yapmamız gereken ilk iş kapatıp o kişinin rehberimize kayıtlı olan numarasından doğrudan geri aramaktır.
0: Yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Telefon çaldığında ve arayan yakınımız olduğunda, o işittiğimiz ses bizim yakınımız olduğunda gerçekten yelkenleri deyim yerindeyse suya indiriyoruz. Ancak bu arayan yapay zekanın kullanılarak sizleri dolandırmaya çalışan kişiler olabilir. Bu noktada bizler neler yapmalıyız? Tanıdık ses bizim için yeterli mi? O tanıdık ses kimler tarafından oluşturulmuş? Bunu sorgulamamız gerekiyor ki emniyet noktası da uyarılar yapıldı. Bizler de bu konunun, bu dolandırıcılık ağının detaylarını uzmanımızla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Peki neler konuşuldu? Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede iki ülkenin uluslararası platformdaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmakla birlikte birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Yemen'e bakalım. Yemen'de tansiyon yüksek çünkü çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere yönelik son 3 gündür saldırıları iyiden iyi arttırdı. Operasyonlar karadan, havadan eş zamanlı olarak yürütüldü ki 756 saldırıdan bahsediliyor. Aralarında İHA füze sistemleri uzmanları 4 İranlının da bulunduğu 231 Husi etkisiz hale getirildi. Yemen ordusu son günlerde Husilere yönelik operasyonlarını şiddetlendirdi. Hükümet güçleri açıklama yaptı. Buna göre Sada, El Ceft, Marib, El Beyda, Lahiç ve Taiz viyaletlerindeki Husi mevzilerine 3 gün içinde 756 hava ve kara saldırısı düzenlendi. Sivil alanlardan uzak, meşru askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonlarda çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, füze fırlatma platformu ve silah deposu imha edildi. Saldırılarda Husilerden 231 kişi öldü ya da yaralandı. Taiz'de ise dikkat çeken bir gelişme oldu. Bölgede insansız hava araçları ve füze fırlatma sistemleri konusunda faaliyet gösteren 4 İranlı uzman vurularak öldürüldü. Hükümet güçleri bu durumun İran'ın terörist Husi milislerine yönelik askeri desteğini sürdürdüğünün en net kanıtı olduğunu vurguladı. Husiler cephesindense ağır kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet güçlerinin bu yoğun saldırıları Husilerin son aylardaki kritik ilerleyişinin ardından geldi. Husiler Yemen'de kritik birçok noktayı ele geçirmişti. Babülmen'de boğazı çevresindeki noktalarda da kontrolü sağlamışlardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek efendim bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde de görüşmelerini sürdürecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Görüşmelerde Gazze'de vakit kaybedilmeden barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ele alınacak. İnsani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğine değinilecek. Bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu barış kurulunun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu görüşülecek. Bölgeye dışarıdan müdahalenin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına da değinilecek. Bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapılacak. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirirlikleri'ni son olarak 20 Mart 2026 tarihinde ziyaret etmişti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılından bu yana stratejik ortaklık ilişkisi bulunuyor. İki ülke arasında 2023 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik konseyin ilk toplantısı ise 16 Temmuz 2025 tarihinde liderler düzeyinde Ankara'da düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi. Türkiye'nin de Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda.

0: efendim sıfır atık hareketi ki artık küresel noktada çok önem arz ediyor. 2017 tarihinden itibaren Türkiye sıfır atık hareketinin çevreden enerji, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar çok fazla farklı sektörde tasarruf sağlamasına yol açtı. Bu kapsamda bugüne kadar neler yaşanmış, o tasarrufları madde madde verilerle birlikte sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin bir sıfır atık bilançosu var ve bu kapsamda da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'den bu yana neler yapıldı, hangi çalışmalara imza atıldı bakacağız efendim. Şimdi 2017'den beri dedik ama bu kapsamda bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sistemine geçilmiş durumda. Bu neden önemli? Çünkü aynı zamanda çevreci kritik bir hareket olarak da öne çıkıyor. 28 milyon kişiye sıfır atık noktasında eğitim verildi. Eğitimlerle birlikte bilinçlenme de sağlandı. Geri kazanım oranı ise artıyor. Bakıldığında 2017'de yani ilk başladığı yılda %13 seviyesinde hedef noktasına bakacağız. 2024'te %36,8, 2025'te %37,53, 2035'te ise iki katına çıkması planlanıyor ve hali hazırda 2053'te hedef çok yüksek %70'e kadar ulaşılması planlanıyor ve 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Böyle kulağa aslına bakarsanız çok kolay bir ifade gibi geliyor ama 90 milyon ton atık ekonomide bir yerlere kazandırıldı ki 36.1 milyon ton kağıt ve kartondan bahsediyoruz. Bunun dışında 10.2 milyon ton plastik vardı, 3.5 milyon ton cam, 9.6 milyon ton metal, 30.6 milyon ton organik ve diğer atıklar. Atıl durumdaki işe yaramayan çöp diye adlandırabileceğiniz şeyler bunlar bakıldığında ama işte öyle değil. 90 milyon ton atıktan bahsediyoruz. Ekonomiye katkısı peki? Bir karşılığı var mı? Var. Bu da 365 milyar TL'ye tekabül ediyor. Geri kazandırılmayla birlikte sadece bununla sağlanan şeyden bahsediyoruz efendim. Tabii Birleşmiş Milletler'den de bahsedelim. Çünkü Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler yüksek düzeyli sıfır atık danışma konseyinin kurulduğunu duyurmuştu ve bu kapsamda Emine Erdoğan da 2023'te 12 Nisan'da resmen bu kurulun konseyin başına geldi. Yani bu hareketin uluslararası bir karşılığı da var. Türkiye'den dünyaya uzandı diyebiliriz. Sıfır atık mavi 2019'dan bu yana 375 bin ton deniz çöpü toplandı. Bir de elbette denizlerimizin, denizdeki canlılığın efendim oradaki sistemin de bir şekilde sürdürülebilir olması çok önemli. İşte 375 bin ton deniz çöpü de buradan toplandı. Nasıl bir karşılığı var derseniz 29 bin çöp kamyonuna eş değer bu kapsamda ve Sıfır Atık Vakfı Vakıfbank İşbirliği. Bu nasıl sağlandı derseniz Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünü finansmanla güçlendirmeye hedefleyen stratejik bir işbirliğiydi. Protokolde imzalandı ve bununla birlikte bir paket hayata geçirildi ve paketle ilk fazla 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL kredi hacmi oluşturulması da hedefleniyor. İşin ekonomik boyutu da şu an için bu anlaşmayla birlikte daha da ileriki zamanlara taşınacak. Sıfır atık diyoruz. Kişisel olarak bizler de tabii ki vatandaş olarak bu bilince sahip olmalıyız. Sıfır atık dediğimizde sadece böyle işte devletin çalışmaları, ondan sonra bir şekilde kurumlarda ve kuruluşlarda bu sistemin devam ettirilmesi değil, bizlerin de bu plastiği, camı, metali, kağıdı, kartonu böyle efendim ayrıştırarak aslına bakarsanız atıl duruma geldiğinde bu şekilde geri dönüşüme katkı sağlamamız lazım diyelim. Altını çizdik. Şimdi sıradaki haberimizle devam diyelim efendim. Şimdi İbn Haldun Üniversitesi'nde yeni akademik yılın ilk dersine bakacağız. Değişen dünya düzeni ve geleceğin teknolojileri gündemiyle birlikte başladı ki törende dünya 5'ten büyüktür mesajı. İşte o mesaj öne çıktı. Terörsüz Türkiye hedefi ve yapay zekanın dönüştürdüğü yeni dünyada yine bu noktada ele alındı.
1: İbn Haldun Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin kısa vadeli başarıların ötesinde gelecek nesillere uzanacak bir yapı olarak tasarlandığını söyledi.
2: Mütevelli heyet olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Ama büyükler demişler ki çınar ekenler çınarın gölgesinde oturamazlar. Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbn Haldun Üniversitemizi de böyle görüyoruz.
1: Gençlere dünyanın meseleleriyle ilgilenmeleri ve bu alanda sabırla üretmeleri çağrısında bulundu.
2: Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimağlar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanımız tabii bundan çok mutludur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.
1: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, dünyanın mevcut düzeninin değişen ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" mesajını atıfta bulundu.
3: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya 5'ten büyük ve sadece 5'in menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyada adi bir dünyadan bahsetmek mümkün değil.
1: Arkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birlik oluşturmasının önemine de dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefinin ülke açısından önemli bir mesele olduğunu belirterek, sosyal bilimler alanında çözüm üreten modeller geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Coğrafi temelli olarak bizim bir birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz son derece önemli. Ve yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin önemli meselelerinden bir tanesidir.
1: Törende yapay zekanın eğitimden toplumsal ilişkilere kadar hayatın her alanında oluşturduğu dönüşüm de gündeme geldi. Geleceğin dünyasını inşa ederken teknolojik gücün yanı sıra erdem ve insani değerlerin de korunması gerektiği vurgulandı. Tören TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Orhan Aydın'ın üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve TÜBİTAK başlıklı açılış dersini vermesiyle sona erdi.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Antalya Adrasan'da yaklaşık 2100 yıllık bir batıkta bir süredir çalışmalar yürütülüyordu. Sualtı kazılarıyla birlikte binlerce yıllık seramik eseri gün yüzüne çıkarıldı. Ersoy şöyle anlatıyor. Antik dünyanın en lüks sofra takımları. Onları işte bu batıkta bulduk.
4: Antik dünyanın en lüks sofra takımları, Cicero'nun mektuplarına da konu olan Roysus seramikleriyle ilişkilendirilen tabak ve kaseler, Akdeniz'den 2100 yıllık sofra takımı çıktı. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında seramik yüklü gemi batığı antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Deniz yüzeyinin 42 ila 55 metre altında sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar binlerce eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Tarihi eserlerin ahşap sandıklarında kırılmayı önlemek için kullanılan kil dolgusu sayesinde sapasağlam kaldığını belirtti. Ayrıca lüks sofra takımları Cicero'nun mektuplarında sözünü ettiği Arsus seramikleriyle ilişkilendiriliyor. Bakan Ersoy batıktan çıkarılan eserlerin dönemin üretim becerisini ve ticaret hayatından izleri ortaya koyduğunu da ifade etti. Ersoy, sualtı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine ve Mavi Vatan'ın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
0: Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı efendim. Yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Kaza çok şiddetliydi. 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ise yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
5: Yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına ambiyan yansıyan kazanın adresi Gaziantep Osmaniye Karayolu. Hatalı sollama yapan otomobil midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç boş araziye savrulurken midibüs devrildi ve otomobil takla attı.
6: Kazanın oluş sebebi otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor.
5: Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti. Ekipler olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinçle kaldırılarak çekiciye yüklendi ve kaza yerinden götürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajı yayımlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden ikisi çocuk, 7 kişi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
0: Genç Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. 777 bin seyirciden bahsediyoruz. Hepsi sinema salonlarını tıka basa doldurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy buna ilişkin bir açıklama yaptı. Bu ilginin film izleme kültürünün gücünü de aslında ortaya koyduğunu ifade etti. Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.
4: Sinema salonları hafta sonu boyunca doldu taştı. GNC Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de sinema severleri beyaz perdede buluşturdu. 75 ilde yaklaşık 500 salonda düzenlenen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izleyici karşısına çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında salonlarda yoğunluk yaşandı. İki günlük festivalde 777 bin seyirci sinema salonlarının yolunu tuttu. Film sinemada izlenir mesajıyla düzenlenen etkinlik sadece sinema salonlarında değil, salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hareketlilik oluşturdu. Festivalin gelecek yılda devam etmesi planlanıyor. 25-26 Eylül 2027'de sinema severlerin yeniden salonlarda buluşması hedefleniyor.
0: Bu görüntülerle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kriz fırtınası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sistemin çıkmaza girdiğini söyledi. Gıda güvenliğinden enerji arzına nasıl bir süreç bekleniyor? Kılıçdaroğlu anayasanın değişmesi gerektiğine işaret etti. CHP'de arınma süreci bitti mi? Partinin en kirli süreci geride mi kaldı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sunacak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Evleneceklere müjde.

0: için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımıza devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.

Kazan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri.

hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun diplomatik temasları vardı. Kendisi Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunun dışında Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalia eyaleti başbakanı olan Henrik Wüst'ü de külliyede kabul etti. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlarındaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ise ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğu, bu doğrultuda adımların atılacağı söylendi. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Öte yandan Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalia eyaleti başbakanı Henrik Wüst'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Kabine toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olması bekleniyor. Ekonomi, güvenlik başta olmakla birlikte iç dış meseleler hepsi masada olacak efendim. Peki toplantı başladı mı? Çünkü 16 civarında başlaması bekleniyordu. Ankara'ya gidelim, soralım 24 muhabiri Emre Ayaz. Takipte Emre Ayaz, kolay gelsin. Öncelikle başladı mı toplantı? Onun dışında hangi başlıklar görüşülecek bugün, söz sende.
1: Merve Aydın, kabine toplantısı henüz başlamadı ancak dakikalar içerisinde başlamasını da bekliyoruz. Çünkü önemli gündem başlıkları da var Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısında. Önemli gündem başlıkları var dedik. Onlardan biri o fon kriziyle ilgili soruşturmayla ilgili olacak ve oradaki son gelişmeleri de hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Adalet Bakanı'ndan son bilgileri alacak ve bununla ilgili de hem Adalet Bakanı Kıngürlek hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumlarını gerçekleştirecek, kabineyi bilgilendirecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirmiş olacak ve atılacak adımlar olacaksa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki direktifleri de olacaktır. Kabineye bilgilendirme anlamında da gelişmeler yaşanacaktır. Onun dışında baktığımızda yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devamında, fon soruşturmasının devamında toplantının en önemli gündem başlıklarından biri her zaman olduğu gibi terörsüz Türkiye süreci olacak. Sahadaki son gelişmeler ve bu konudaki güvenlik birimlerinin raporları kabine bilgilendirmesiyle alakalı olarak devam edecek ve sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında koordinasyon kurul toplantısı vardı. Bu konuyla alakalı olarak da son gelişmeler, oradaki raporlar da kabine toplantısında taşınacak ve gelişmeler de bu konuda kabine toplantısının önde gelen başlıklarından biri olacak. Yine baktığımızda iç gelişmelerde 1 Ekim itibariyle yasama yılının yeni yasama yılı açılışı olacak ve bu konuda da kabine toplantısında bu yasama yılındaki atılacak adımlar da başlıklar arasında masada yerini almış olacak. Diğer konu olarak da dış gündem olacak. Dış gündeme baktığımızda geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem diplomatik temasları hem de genel kurul kürsüsünde yaptığı hitabıyla ilgili yankı bulan yansımalarda kabine toplantısının önemli başlıkları olacak. Baktığımızda yine konuşmasının çerçevesinde baktığımızda güneydeki İran, ABD, İsrail arasındaki savaş gerilimi, İsrail'in terörize saldırıları, aynı zamanda Suriye'deki son gelişmeler, yine Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerde diplomatik çabaları olarak Türkiye'nin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. Az önce de siz de bahsettiniz, Endonezyalı mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirmişti ve COP31'den davet etmişti. COP31 hazırlıklarının son gelişmeleri de kabine toplantısında ele alınacak konulardan biri. Yine Ekim ayında gerçekleşecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın da son hazırlıkları kabine toplantısının gündem başlıklarından biri olacak. Önemli gündem başlıklarının olacağı kabine toplantısı dakikalar içerisinde başlayacak ve kabine toplantısı sona erdikten sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yaparak kabinede alınan kararlarla birlikte açıklamalarda bulunacak. Biz de 24 ekip olarak süreci takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Toplantı başladıktan sonra detayları paylaşıyor olacağız efendim. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde yeni toplantı, o ikinci toplantı gerçekleşti. Çalışmaların eş güdüm içerisinde devam edeceğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanıldı ki Milli Dayanışma Bütünleşme Kurulu kanun

0: kapsamında hangi çalışmalar yapılacak bunu belirledi. Alt komisyonların görev alanları da ele alındı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar sürüyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Masadaki başlıkların merkezinde 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar vardı. Kanunun uygulanması kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kurul bünyesindeki alt komisyonların yol haritası da görüşüldü. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ele alınırken kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin konularda karara bağlandı. Kurulun hedefi çalışmaları tam eş güdüm içinde sürdürmek. Açıklamada milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde hassasiyetle devam edeceği belirtildi.
0: Türk mühendislerinin iftiharı ve Türk milletinin de gururu. Ürkuş temel eğitim uçağı efendim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. 2 adet teslim edildi ama süreç devam edecek. TUSAŞ tarafından üretiliyorlar, geliştiriliyorlar. Ürkuş 2028 yılına kadar 55 adet geliştirilecek. Ardından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil olacak.
2: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil hurkuşlarımızın ilk 2 uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hurkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken temel eğitim uçağı Hürkuş hangardan çıkarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi.
3: Hürkuş 2'nin diğer Hürkuş deneyimlerinden elbette önemli farkları var. Onlardan biri ise kanat uzunluğunun kısaltılarak daha hafif bir hale getirilmesi ve manevra kabiliyetinin yükseltilmesi. Diğer önemli bir farkı ise kokpitinin hem Hürjet hem de Kaan'a entegre ortak bir kokpit olması.
2: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı.
1: Hürkuş artık gökvatanın semalarında. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. Kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'daki tesislerinde düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de törende konuştu. Küresel pazardaki ilgiye vurgu yaptı. Görgün'den ihracat müjdesi de geldi.
2: Bu çok yönlülük Hürkuş'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
1: Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıransa projenin Türk havacılığı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.
4: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Daha da önemlisi Hürjet ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır.
1: 55 uçaklı program kapsamında 2026 yılı içinde 12 Hürkuş'un da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren ayda 2 uçak teslim edilmesi ve programın 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

0: TUSAŞ tesislerinde teslimat töreni yapılan iki hür kuş şu an ilk selamlama uçuşunu gerçekleştiriyor.
1: 1600 beygirlik motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle hür kuş, Türk havacılığında eğitim zincirini güçlendiriyor.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü ekibi Solo Türk cumartesi günü UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Hevsel Bahçeleri üzerinde bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek, ama öncesinde provalar da yapıldı ve o anlarda nefes kesti.
3: Solo Türk Diyarbakır'da muhteşem bir gösteri yapıyor. Tarihi Sur ilçesinde ve Hevsel Bahçeler üzerinde şu an Solo Türk'ün uçuşunu birlikte izliyoruz. Kameramanın karşım Sıddık Bilge şu an gösteriyor. Tarihiyle Solo Türk'ün buluşma anı olarak da değerlendirebilir. Bakın, surların üzerinde adeta surları yalayarak geçti Solo Türk ve şu an işte o uçuşunu gerçekleştiriyor ve gerçekleştirilen bu uçuşu da Diyarbakırlılar büyük bir heyecanla, merakla izliyor. Tarihi Hevsel Bahçeleri üzerinde ve tarihi surlar üzerinde bu uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ve gerçekleştirilen bu uçaklarda aslında sabah saatleri itibariyle çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Önce İşkale ve tarihi Hevsel Bahçeleri'nde ve sonrasında da Solo Türk'ün şu an Diyarbakır semalarında gerçekleştirdiği uçuşlar nedeniyle de tüm vatandaşlar bu özel buluşmayı ilgiyle takip ediyor. Bizler de şu an o görüntüleri izleyicilerimize aktarmak için bulunduğumuz bu noktadan o Solo Türk'ün muhteşem uçuşunu burada rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tabii Solo Türk'ün uçuşları kentte heyecan dolu bir coşku da oluşturdu ve hem kent sakinleri hem de bölgeyi ziyaret edenlere gökyüzünde yaşanacak farklı bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz ve şu an Solo Türk'ün uçuşunu buradan merakla izledik. Tabii sadece değil, birazdan tekrar buraya, yani tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri üzerinde yeniden bir uçuş gerçekleştirmesini bekliyoruz ve tabii bu uçuşlar birkaç dakika daha devam edeceğe benziyor ve şu an için tabii manevralar biraz geniş alanda alıyor Solo Türk ve sonrasında tekrar tarihi Hevsel Bahçeleri İçkale üzerinden de böylesi uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tabii bugün gün içerisinde sabah saatlerinde özellikle çevre tanıma uçuşları gerçekleşti Solo Türk tarafından ve şu anda o tarih ile Solo Türk'ün buluşma anına hep birlikte tanıklık ettik ve o uçuşlar zamanla da devam edecek diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
2: Türk pilotların İngiltere'deki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin yoğun çalışmaları, eğitim süreci devam ediyor. Eylül ayında başlamıştı efendim. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ise eğitim alan iki Türk savaş pilotunun fotoğraflarını paylaştı. Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'lara ilişkin anlaşma 2025'te imzalandı. 9 Eylül'de ise Türk pilotlarına eğitim başlamıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türk pilotlarının ilk görüntülerini resmi internet sitesinden paylaştı. Türk pilotlar, eğitimin ilk haftalarında Typhoon sistemlerine ve İngiliz askeri hava sahası prosedürlerine hakim olacak. Sonra ilk sorti uçuşlarına çıkılacak. Toplamda 9 aya varan dönüşüm eğitiminin ardından pilotlar yaklaşık 3 ay sürecek öğretmen pilot programını da tamamlayacak. Eğitimleri başarıyla bitiren Türk pilotlar, Türkiye'nin yeni Eurofighter uçaklarını teslim alacağı 2030 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 29. filosunda eğitmen olarak görev almayı sürdürecek. Projeye göre Türkiye'ye 2030 yılında 6, 2031'de 8 ve 2032'de kalan 6 uçak teslim edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemi ve hali hazırda kayıp olan vatandaşlar, işte onlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı efendim. Arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Buna göre ana enkazın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen titiz dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimlik tespiti için gerekli adli işlemler başlatıldı. Böylece aranan kayıp yolcu sayısı 11'e düştü. Ölü sayısı 17'ye çıktı. Başbakanlık açıklamasında devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz dedi. Öte yandan geminin batmasına yol açtı.

0: Teknik ihmaller, kırık kızak iddiaları ve soruşturma dosyası kapsamındaki dijital materyal incelemeleri adli makamlarca çok yönlü olarak sürüyor. Yolcu gemisi 30 Ağustos'ta alabora olmuştu. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat vardı. 239 kişi ise sağ kurtarılmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'e karşılaşan İrlanda Cumhuriyeti milli takımı maç boyunca Gazze'deki çatışmalara dikkat çeken eylemlere imza attı. Seremonide İsrail oyuncularının elini sıkmayan, milli marş okunurken yere bakan İrlandalı futbolcular maçtan elde edecekleri tüm geliri ise hayır kurumlarına bağışlayacaklarına duyurdu.
1: İsrail Milli Marşı okunurken yere baktılar. Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktılar. İrlanda milli takım futbolcuları İsrail'i hem protesto etti hem de sahada yendi. UEFA Uluslar Beyligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail karşı karşıya geldi. Mücadele Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı. Maça İrlandalı oyuncuların protestoları damga vurdu. Karşılaşma öncesinde seremonide İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı okunurken yere baktı. İki takım arasında fair play ilkesini simgeleyen geleneksel el sıkışma seremonisi yapılmadı. Takım kaptanları arasında flama değişimi de gerçekleşmedi. Ayrıca maç sonunda futbolcular arasında forma değişimi de iptal edildi. Gazze'de hayatını kaybedenler anısına sahaya siyah kol bandıyla çıkan İrlanda milli takımı sahadan ilk 25 dakikada bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öperek havaya kaldırdı. İrlandalı milli futbolcular bu maçtan elde edecekleri tüm gelirleri hayır kurumlarına bağışlayacaklarını açıkladı. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu, İsrail'e karşı oynamayı reddederek maç kadrosunda yer almadı. İrlanda milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrímsson da maç öncesi yaptığı açıklamalarda İsrail'le karşılaşmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Hallgrímsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
0: İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'daki saldırıları, hak ihlalleri tüm hızıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gazze'de 61 milyon tonluk devasa bir enkazın temizlenmesini tam 10 yıl süreceğini açıkladı. Maliyeti ise milyarlarca dolara kadar ulaşabilir. Bölgede İHA saldırıları ve aynı zamanda enkaz arama çalışmaları sürerken Doğu Kudüs'te ise Müslümanlara yönelik kısıtlamalar daha da artıyor. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir kendisi Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Soykırımcı İsrail Gazze'de kana doymuyor. Seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldılar. Şehit ve yaralılar var. Araçsa hurdaya döndü. Ancak Gazze'nin karşı karşıya olduğu tablo yalnızca saldırılarla sınırlı değil. İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcı ile hedef aldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor. Bölgedeki yapıların %90'ı yok edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de oluşan 61 milyon tonluk devasa enkazı kaldırmak en az 7 ila 10 yıl alacak. Enkazın içinde patlamamış mühimmatların yanı sıra insan kalıntıları da bulunuyor. Enkaz altında kaldığı tahmin edilen 10 bin naaştan 28'i daha El Deraj bölgesinden çıkarıldı. İsrail'in ekipman girişine koyduğu engellerde temizlik çalışmalarını felç ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ihlaller sürüyor. Yahudiler Sukot Bayramı gerekçesiyle İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. Filistin Devlet Başkanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ateşle oynamak olduğunu belirtti. Çatışmanın bir din savaşına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. İsrail makamları ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara tamamen kapattı. Ramallah'ın Ebu Felah köyünde yerleşimciler Filistinlilere ait araçları kundakladı. Soykırım destekçisi Irkçı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yine bir skandala imza attı. Filistinli mahkum Hasan Seleme'nin hücresine baskın düzenledi. Ben-Gvir gelecekteki hükümette Savunma Bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze ile Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikalarını hayata geçireceğini söyledi. Ben-Gvir'in açıklamaları tepki topladı. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara da katıldı. Polis koruması eşliğinde Aksa'ya girdi. Aksa'nın avlusunda provokatif açıklamalarda bulundu.

İsrail'in saldırganlığı, vurdum duymazlığı, kutsallara yönelik bu akıl almaz eylemleri işte devam ediyor. Türkiye, İsrail aşılık yanlısı gruplardan Mescid-i Aksa'ya yönelik adımları, düzenlenen o baskınları en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı da artık bir caydırıcı

0: provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi, barışla istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi. Açıklamada İsrail'e aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aşırılık yanlısı İsrail'li grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını vurguladı. Bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, baskının Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne hedef alan kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir sözlerini hatırlattı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkmaya, Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına bakalım. Savaşı bizler çok yakında kazanacağız dedi. Tüm mesele nükleere sahip olmamaları. Bu konuda çalışıyoruz dedi ve İran'la bu hafta daha sıkı görüşmeler yapabiliriz ifadesini kullandı. Hatırlayalım, geçtiğimiz günlerde İran'dan bir teklif gelmişti. 7 günlük bir ateşkes. ABD tarafı bunu kabul etmemişti. Peki bu son açıklamalara İran tarafı ne diyor? İran Cumhurbaşkanı efendim seçim Trump'a bağlı ve bu kapsamda hem yeniden savaşa hem de diplomasiye açığız diyorlar. Bir de Hürmüz meselesi var. Hürmüz'deki hareketlilik de gerilim de devam ediyor.
1: ABD-İran arasında bir anlaşmaya varılacak mı? ABD Başkanı Trump İran'ın 7 günlük teklifini reddetti. Ancak diplomasi kapısını tamamen kapatmadı. Bu hafta İran'la daha fazla görüşmelerin yapılmasını beklediğini söyledi. Trump, Amerikan Axios haber portalına konuştu. Bu hafta İran'la daha fazla görüşme beklediğini söyledi. Tahran'ın bir anlaşma istediğini, ancak İran'ın teklifinin kendi istediği anlaşma olmadığını belirtti. Trump, saldırılara yeniden başlama fikrini her zaman düşündüğünü de söyledi. İran basınına göre ise İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planı bulunmuyor. Müzakerelerin merkezini Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Trump sosyal medyadan İran'ı kızdıracak bir paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösteren bir haritaya yer verdi. Trump daha önce de Boğaz'ın ABD kontrolünde olduğunu savunmuş ve adının değiştirilmesini önermişti. İran'dansa ABD'ye çift yönlü bir mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan NBC televizyonuna demeç verdi. Ülkesinin savaşa karşı hazır olduğunu ancak diplomasiden vazgeçmediklerini belirtti.
2: We are fully prepared.
3: Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Yeni bir saldırı karşısında bu kıyamet savaşı anlamına gelse bile kararlı duruyoruz. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı.
1: Arakçı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren 7 günlük önerisini de yineledi.
3: Anlaşmanın parçası olarak Boğazı yeniden açmaya hazırız. Bunun karşılığında yasa dışı şekilde dondurulan paramızın ve varlıklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Petrolümüzü satabilmek istiyoruz.
1: İran tarafına göre teklifin karşılığında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması da gündemde.
3: 2025 ve 2026 yıllarında %60 oranında zenginleştirilmiş nükleer malzememiz konusunda bir teklif sunduk ve eğer iyi niyetlerini ve barış konusundaki gerçek kararlılıklarını gösterirlerse bu hala değerlendirilebilecek bir seçenek. Nükleer konuların tamamını daha sonraki aşamalara bırakmaya ve bu aşamada güven inşa etmeye karar verdik.
1: Boğaz'daysa tansiyon hala yüksek. İran devrim muhafızları bölgede casusluk faaliyetleri yürüten ABD'ye ait Remus 600 tipi gelişmiş insansız sualtı aracının ele geçirildiğini duyurdu. İranlı uzmanların cihazı inceleyeceği belirtildi. Ayrıca son günlerde İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkan 19 gemiye müdahale edildi. ABD-İran geriliminin deniz ayağında bir başka iddia da 14 Eylül'deki saldırıya ilişkin. NBC News'e göre İran 14 Eylül'de bir ABD gemisine düzenlediği füze saldırısında 8 deniz piyadesi yaralandı. Askerlerin

0: Batik beyin hasarı tedavisi gördüğü öğrenildi. Daha sonra görevlerine döndüğü bildirildi.
1: İsrail öte yandan sadece Gazze'ye saldırmıyor, Lübnan'a yönelik saldırılarla devam ediyor. 2 Mart'ta o saldırılar en üst seviyedeydi. Ardından bir çerçeve anlaşma, buna imza atılmıştı ama ateşkes de olsa, çerçeve anlaşma da olsa Lübnan bir kez daha vuruluyor. Özellikle de güneydeki pek çok nokta hedef alındı. Şevkin Mifedun yolu üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir bina İsrail helikopterlerince 2 kez vuruldu. Savaş uçakları ise Hıyan ve Meysel Cebel beldelerine hava saldırısı düzenledi. Minçübeyl'de ise büyük çaplı patlama yaşandı. Hadasa beldesine de topçu atışları düzenlendi. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin açıklama gelmedi. Öte yandan Lübnan'da pazar günü İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah'la Haşim Safiyuddin anıldı. Başkent Beyrut'taki törene binlerce kişi katıldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın konuşması ise törende ekranlardan yayımlandı. Kasım, İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi. Lübnan hükümetine de seslendi. İsrail'e müzakerelerin dondurulması ve dolaylı görüşmelere geçilmesi çağrısında bulundu. Kasım, Lübnan'ın direniş olmadan varlığını sürdüremeyeceğini de savundu. Orta Doğu'dan devam ediyoruz. Filistin'e yönelik saldırılar, Lübnan, bir de tabii ki Suriye. İşgalci İsrail Suriye'deki ihlalleri de sürdürüyor. İsrail ordusu Kuneitra ve Dera illerine baskınlar düzenledi zamanlı ve bazı evlerde aramalar yapıldı. Boş araziye ateş açıldı. Haberi Suriye Devlet Televizyonu El İhbari'ye paylaştı. Buna göre İsrail ordusu 15'ten fazla askeri araçla sınırı ihlal etti. Kuneitra kırsalındaki Kevdene beldesinde evlere baskın düzenledi. Evlerde arama yaptı. İsrail'in zırhlı araçları Dera kırsalında da ilerledi. Tarım arazilerine doğru ateş açtı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarra, 23 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında İsrail'in eylemlerini eleştirmiş, bu ihlallerin Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini de belirtmişti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da korkutan bir yangın çıktı. Kafeteryada çıkan yangın tüm binayı sardı, ölen ya da yaralanan olmadı. Kafeterya Atina'nın Nea Ionia semtindeydi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Giriş katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü, tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kafeterya tamamen yandı. Binadakiler tahliye edildi. Olayın tanıkları patlama sesleri duyduklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce aynı kafeteryada silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Asya kıtası doğal afetlerle boğuşuyor. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller başkent Bangkok başta olmak üzere hayatı felç etti. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da da benzer manzaralar var. Şiddetli yağışlarda 62 kişi hayatını kaybetti. Japonya'yı vuran Nujian tayfunu ise bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 13'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de fırtına nedeniyle Hudson Nehri taştı.
0: Yağmur durdu ancak etkisi hala sürüyor. Sokaklar adeta göle döndü. On binlerce evi su bastı. Seller 700 bin kişiyi etkiledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Tayland'da etkili olan şiddetli muson yağışları büyük bir yıkıma neden oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Bangkok Büyükşehir Belediyesi 50 ilçenin tamamını afet bölgesi ilan etti. 700 binden fazla kişi selden doğrudan etkilendi. 5 bin kişi barınma merkezlerine yerleştirildi. Ordu birlikleri botlar ve kamyonlarla mahsur kalanlara gıda ve temiz su dağıttı. Yetkililer acil içme suyu bağışı çağrısında bulundu. Başkentte okullar tatil edildi. Uluslararası

0: Uluslararası havalimanlarındaysa personel eksikliği ve su baskınları nedeniyle uçuşlarda büyük aksamalar yaşandı. Felaketin vurduğu bir diğer ülke Hindistan oldu. Uttar Pradesh eyaletinde 3 gündür aralıksız süren sağanak yağışların ardından can kaybı 60'ı aştı. Çok sayıda kişi de yaralandı. 1000'den fazla evde hasar gördü. Eyalette okullar tatil edildi. Doğudaki Odisha eyaletinde 75 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Japonya ise Duan Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışıyor. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi. Kayıp kişileri arama çalışması ise sürüyor. 1700'den fazla binanın hasar gördüğü bölgelerde halen binlerce hane elektriksiz. Asya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde de şiddetli hava olayları etkili oldu. New Jersey eyaletine bağlı Edgewater'da şiddetli fırtınanın ardından Hudson Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehir kıyısında bulunan otoparklar su altında kaldı. Çok sayıda araç hasar gördü.
1: Dönelim yurda Osmaniye'den acı bir haber geldi. Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan öğretmen hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı. Bu arada saldırganın şizofreni hastası olduğu daha öğrenildi.
0: Öğretmeni hedef aldı, okulun bahçesinde silahla vurdu.
2: Bu menfur saldırının eğitim öğretimle bir alakası olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Okulumuzla bir alakası yok.
0: Olayın adresi Osmaniye. Bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. İhbar üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan öğretmen, ambulansa kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı haberi Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti açıkladı.
2: Saldırıya uğrayan öğretmenimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oldu. Onun bilgisini az önce aldık maalesef.
0: Vali Serden geçti, şüphelinin okulun bahçesindeki görevliler tarafından yakalandığını belirtti.
2: Bahçe görevlimiz ve güvenlik korucumuz burada görevli. Burası jandarma mıntıkamız aynı zamanda. Güvenlik korucumuzu biz burada görevlendirmiştik. Güvenlik korucumuz tarafından yakalandı direkt.
0: Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenildi.
2: Şizofren, psikiyatr bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığı, ona dönük bilgiler elimizde. Fakat son dönemlerde bir husumet oluştu. Şizofreni kaynaklı çeşitli iddialar oldu. Bundan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi.
0: Saldırı sonrası okulun çevresinde güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı Deniz Göktaş'tan bahsediyoruz. Kendisi hakim karşısına çıktı ki Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasına ve tahliye edilmesine karar verildi. Peki hangi suçlamalar onlar? Bakalım. Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Göktaş, sözlerim hatalı, alışılmadık, belki kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum dedi. Duruşma savcısı esas hakkında mütalasında Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikle suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın kararla birlikte tahliyesine karar verildi. Türkiye'nin şu anda önemli gündem maddelerinden biri fon soruşturması ve ardından yaşananlar. İki farklı banka, biri Destek Yatırım Bankası, efendim öbürü de Özeta Denizcilik, ikisine yönelik de geniş kapsamlı operasyonlara imza atıldı. 9 şüpheli İstanbul Emniyeti'nin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındılar. O isimlerin arasında Destek Yatırım'ın bankanın genel müdürü Özgür Akayoğlu da var. Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. Dördüncü dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt aranıyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alınan isimler oldu. Öğle saatlerinde ise Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da gözaltına alındı. Fon soruşturmasında dördüncü dalgada gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi tabii bir yandan gözler sermaye piyasası kuruluna çevrili ki bir karar alındı. Tasfiye edilen 131 fonu ilgilendiriyor. O fonlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurul 17 Eylül tarihinde TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen o alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını açıkladı.
3: Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurul 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu. SPK'nın açıklamasında 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 60 sayılı kurul bülteninde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS üzerinden alım satım işlemlerine kapatıldığı ve tasfiyeye konu edildiği hatırlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
4: 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57 Taksim 1707 sayılı kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.
3: SPK tarafından yapılan açıklamada 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır denildi.
1: Meteorolojiden uyarı gelmişti. İstanbul'da beklenen sağanak yağış hayatı felç etti. Megakentin 5 farklı noktasında hayat durma noktasındaydı ki olumsuz etkilenen noktalar Eyüp Sultan. Burada toprak kaydı. Fatih'te yol çöktü. Alt geçitleri su bastı. Caddeler, sokaklar göle döndü.
5: Megakent yağmura teslim oldu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Kimi yerde toprak kaydı, kimi yerdeki alt geçitleri su bastı.
6: İstanbul için yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışın ardındansa ilk ihbar Eyüp Sultan'dan geldi. Gece saatlerinde toprak kayması nedeniyle Eyüp Sultan'daki 4 katlı binadaki 25 vatandaş tahliye edildi. Bina ise güvenlik için çembere alındı.
7: Üst mahalleyle aramızda bir toprak rampa vardı. Yağmurdan dolayı bazen böyle ufak ufak sıkıntılar yaşıyorduk. Zaten. Dün gece büyük bir ses geldi 12.30 civarı. Rampanın bizim binaya doğru kaydığını gördük. Bayağı kayalar falan yani bizim binaya doğru çarptı. Şu an bulunduğumuz zaten sokağın da işte alt tarafı bayağı bir toprak delinmesi olmuş. Bayağı bir boşalmış. Sonra işte biz memurlara haber verdik. Tabii 112 aradık, itfaiye, işte polisimiz geldi, yardımcı oldular sağ olsunlar. Binada işte şu an kimse yok. Boşaltmamızı söylediler. Tahliye olduk.
5: Öte yandan bölge sakinleri konudan belediyeye haberdar ettiğini ancak CHP'li yönetimin olaya duyarsız kaldığını iddia etti.
8: Belediye bir sene evvel söyledik ama geldi bir baktılar. Yazılı olarak tabii. Şey almadı, geldiler bir baktılar gittiler. Yani.
5: Eyüp Sultan İslam Bey ve Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi'ni de su bastı. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji Genel

0: Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda da bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı. Öte yandan Şişli Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyalt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı. Bir diğer adrese Küçükçekmece'ydi. Yollar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Fatih'te de yağmur sonrası yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.
1: Moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Kriz fırtınası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel sistemin çıkmaza girdiğini söyledi. Gıda güvenliğinden enerji arzına nasıl bir süreç bekleniyor? Kılıçdaroğlu anayasanın değişmesi gerektiğine işaret etti. CHP'de arınma süreci bitti mi? Partinin en kirli süreci geride mi kaldı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Vakıfbank sunar.
6: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanununa göre başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ve bu olaylara karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlemin yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını da ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. Özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını da kaydetti. Şimşek ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında da bulundu. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme dönemi için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık risklerine karşı korumayı amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıcını 1 Aralık olarak belirledi.
7: Taşınmaz satışlarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık olarak yeniden belirledi. Sistemle taşınmaz satışlarında nakit, havale ve elektronik fon transferiyle yapılacak ödemelerin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Uygulama sayesinde taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi hedefleniyor. Düzenleme alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korunmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlıyor. Sistemin teknik altyapısı ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankaların işbirliğiyle hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulması için çalışmalar devam ediyor. Banka altyapılarının hazırlanmasının ardından pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor. Bakanlık sistemin teknik ve operasyonel açıdan sorunsuz şekilde çalışması için zorunlu başlangıç tarihinin 1 Aralık'a çekildiğini açıkladı.
6: ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin duraksaması, ham petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD tahvil getirilerinin güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatı %5'lik sert düşüş yaşadı. ABD ile İran arasındaki barış anlaşması müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve ham petrol fiyatlarında keskin bir yükseliş yaşanmasının ardından gümüş sert düşüş kaydetti. Bu durum enflasyon endişelerini ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmak zorunda kalabileceğine dair beklenti oluşturdu. Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir alçak basınç alanı etkisinde, oluk alanı etkisinde. Dolayısıyla kuvvetli sağanaklar alacağız ve soğuk cephe geçişi var. Sıcaklık şu anda Ekim ayı normallerine inmiş durumda. Eylül'ün son günlerinde tam da Ekim normallerini yakaladık. Perşembe günü artık Ekim ayı başlıyor. Ekim ayının ilk günlerine de Ekim normallerinde sıcaklıklarla gireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi atmosferde durum oldukça hareketli. Dün gece lokal ama şiddetli sağanaklar almaya başladık. Bugün Trakya, kıyı Ege ve Güneydoğu'da hava parçalı bulutlu, fakat bunun dışında kalan her yerde yağmur var ve özellikle Marmara'da, Marmara'nın doğusunda, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar şiddetli. Hangi illerde? Şimdi bölge tahmini yapmak yeterli değil, il bile yeterli değil. Aslında ilçe, hatta mahalle bazında şiddetli sağanaklar görülecek ama yine de il bazında şiddetli sağanakları verelim. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bolu, Afyon, Eskişehir, Ankara, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde şiddetli yağmur var. Sel su baskını riski yüksek. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda. O yüzden sel suyuna girmemek gerekiyor böyle havalarda. Özellikle dere yataklarında hızlıca yükselecektir su. Kent seli dediğimiz hadisenin hızlıca oluşma olasılığı var. İstanbul gibi büyük şehirlerde, ki toprak suya doygun. Dün yaklaşık 98 kilo yağış aldı İstanbul. Tabii İstanbul'un farklı ilçeleri, Çatalca çevresinde yaklaşık 10 kilo yağış kaydedilirken Çekmeköy'de 98 kilo yağış kaydedildi. Fakat ortalama 50 kilo yağış aldı İstanbul'un ilçeleri. Dolayısıyla bu da tabii ki şu anda toprağın suya doygun olduğunu bize gösteriyor. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Zaten büyük şehirlerde beton alanların daha yaygın olması sebebiyle sel riski biraz daha hızlı yaşanıyor. Sel riski biraz daha yüksek oluyor. Şimdi Marmara'da, Ege'de kareyel esiyor kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise lodos kuvvetli esiyor olacak. Bugünün tablosu böyle. Yarına bakalım hemen. Yarın yine Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Sel ve su baskını riski bu kez bu illerde artacak. Marmara ve Ege'de karayel kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Van, Hakkari çevresinde ise lodos yine güney yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevresinde sel riski yarın da devam edecek. Sonrasında çarşamba günü Doğu, Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerin tamamında hava yağmurlu olacak. Yine Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yağış şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Hem bugün hem yarın hem de çarşamba günü günlük 50 kilo yağış olasılığı var. Şiddetli yağış beklediğimiz illerde. Ama tıpkı dün olduğu gibi ilçe bazında farklı sağanaklarda alınabilir. Daha az ya da daha çok ama ortalama 50 kilo yağış beklentimiz hem bugün hem yarın hem de çarşamba günü sürecek. Ve çarşamba günü Marmara'da, Ege'de Poyraz kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Perşembenin tablosunda da yine tüm Türkiye'de havanın yağmurlu olacağını söyleyelim. Cuma ve cumartesi günleri de tüm yurtta hava yağmurlu geçecek. Tüm hafta planlarımızı sağanak yağışa göre ayarlayalım. Yağmurlukları ve şemsiyeleri unutmayalım. Elbette kıyafetleri biraz artık hafif hafif kalınlaştırmakta fayda var. Çünkü soğuk algını riski her geçen gün artacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da bugün şiddetli sağanaklar var. İlçe bazında lokal ve şiddetli sağanak geçişleri gün boyu devam edecek. Yarın ve çarşamba günü de yine şiddetli sağanaklar İstanbul'da görülmeye devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Kuzeyli rüzgar da 3 gün boyunca sürecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da şiddetli yağmur var bugün. Yarın ve çarşamba günü sağanak geçişleri sürecek. Yarın hava sıcaklığı 2-3 derece yükselecek. Son olarak İzmir bugün parçalı bulutlu, fakat yarın ve çarşamba günü sağanak yağmur İzmir'de de başlayacak. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonrasında birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetine geçeceğiz. İlk manşetimizde kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Terörist Türkiye ve fon soruşturmasındaki gelişmeler ana başlıklar arasında diyebiliriz. Bakanların bir briefingde vermesi bekleniyor kabine üyelerine. Türk havacılığında tarihi gün 2 adet Hürkuş 2 teslim edildi. Artık hava kuvvetlerinin emrindeler. Türkiye'nin yerli ve milli uçağı, insanlı uçağı diyebileceğimiz göğsümüzü kabartan bir gelişmeydi. Bakan Görgün'den bugün bir açıklama vardı. Dünyada ana oyunculardan olacağız diye Savunma Sanayi Başkanı'ndan bir açıklama vardı. Onu da sizlerle paylaşmış olduk Haluk Görgün'den. Fon soruşturmasında 4. dalga. 4 şüpheli gözaltında bir kişi aranıyor. Bugüne kadar 51 şüpheli tutuklandı biliyorsunuz. Derinlemesine devam ediyor mesele. İşin ucu nereye varırsa, kime varırsa varsın sonuna kadar gidilecek diye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok isimden mesajlar gelmişti. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'te inceleme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Teslim alan İskender Balcı'dan bir açıklama geldi. Kendisi yurt dışına kaçtığı söyleniyordu. Ancak bugün yurt dışından gelip teslim oldu ve dedi ki benim

ne dedi borsada hisse almışlığım var, ne bankada herhangi bir yatırım hesabım var, ne de bu fonların yönetilmesiyle ilgili olarak bir yetkim ya da karar hakkım ya da söz hakkım var. Benim alnımı açık demeye getirdi ve teslim oluyorum, gereğinde anlatacağım diye söyledi. Tabii takip ediyoruz gelişmeleri yakından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan bir gemi vardı biliyorsunuz. İki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Gemide bakılmadık yer kalmadı diye daha önce söylenmişti. 13 kayıp vardı. Kişinin cansız bedeni bulundu. Onlara DNA incelemesi yapılacak. Ne yazık ki can kaybı da böylece artmış oldu. 17 yükseldi. 11 kişi de halen kayıp bu süreçte. Bir başka mesele, 7 haftanın en düşük seviyesinde altın. Pazartesi günü piyasalar açıldı ve altının sert düşüşü yansıdı ekranlara. İbre terse döndü. %3'ün üzerinde bir düşüş var. Altın 536 liraya kadar geriledi. İşte o civarda da şu anda seyrediyor. Ekranın altında görüyorsunuz. Dün gece İstanbul'da hani böyle gökyüzü yarılmış gibiydi. Bardaktan boşalırcasına yağmur derler ya, tam da durum öyleydi. Bir ara artık araçların silecekleri yetişmez hale gelmişti. Ve bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Sel ve su baskınına karşı İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için uyarılar var. Lütfen bu konuda dikkatli olun diyelim ve hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesinde çeşitli temaslarda bulundu. Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Hem ikili ilişkiler görüşüldü hem de bu süreçle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan'ın bir başka konuştuğu, görüştüğü kişi ise Almanya'nın Kuzey Renvetfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst oldu. Türkiye-Endonezya diplomatik görüşmesiyle ilgili bilgiler İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin genişletilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda adımlar atılmaya devam edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Öte yandan Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Renvestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ta yer aldı. Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Atina yönetiminin Türkiye'de falan bir savaş planı ifşa oldu efendim. 4 aşamadan oluşuyor. Özetle Türkiye elektronik olarak kör et, önemli hava ve deniz üslerini vur, Aşil Kalkanı hava savunma sistemiyle Türkiye'nin saldırılarını engelle ve sonra da Türkiye'yi masaya oturtmaya razı et. Şimdi baktığınızda bu plan ne kadar geçerli olur? Kağıt üstünde yazıyor ama fiiliyatta ne kadar geçerli olur tartışılır. Ama burada dikkat çekici olan mesele şu. Ne oldu da Yunan hükümeti bu planı Atina medyasına sızdırma ihtiyacı hissetti?

0: Yunanistan'ın Tanea gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'ye yönelik şok saldırı 4 aşamalı imha planını ifşa etti. Tanea gazetesinin haberinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis tarafından da kabul edilen planda İsrail izleri bulmak mümkün. Zira genelde Tel Aviv yönetimi hukuku göz ardı ederek şok saldırılar yapmasıyla ünlü. Yunanistan'ın saldırı planında ilk saldıran ülke olmak hukuken risk taşıyor. Ama bu risk alınabilir deniliyor. 4 aşamalı bir önleyici saldırı taktiğinden söz ediliyor. Yunanistan elbette tüm bu planı tek başına uygulamaya koymayı düşünmüyor. Zira Türkiye'ye gücünün yetmeyeceğini kendisi de biliyor. Bu yüzden Atina'nın planında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın desteğiyle Türkiye'ye yönelik elektronik taarruz ve hava saldırısı düzenleniyor. Şok saldırıyla 24 saat içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen etkisiz hale getiriliyor. Buna göre Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle ciddi bir kriz yaşanması halinde Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi Atina tarafından olası bir saldırının hazırlığı olarak değerlendirilebilecek görüşü paylaşılıyor. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde. Sahadaki gerçekler çok ama çok farklı. Peki Yunan medyası bu planı neden şimdi sızdırdı? Asıl sorulması gereken soru bu.
1: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum.
0: Zira Yunanistan bir süredir Fransa ile birlikte Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden bir enerji hattı çekme çabası içinde. Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçiyor. Atina yönetimi ise bu hakkı görmezden gelerek meseleyi bir oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Ankara'dansa bu konuda çok net bir duruş var. Türkiye'den izin almadan, koordinasyon yapılmadan bir metre bile kablo geçirilmesine izin verilmeyecek. Atina yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş, karşısında Türk donanmasını bulmuştu.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi sonrası aradığı fırsatı bulmuş gibi davranıyor ve doğrudan da tüm ihaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne bırakma hedefinde. Fon krizinden siyasi olarak nemalanmaya çalışıyor. Ancak anlamadığı bir gerçek var. Fon kriziyle ilgili olarak kim olursa olsun hesabını sorun emri doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş vaziyette. Oysa CHP'de ve Yeni Parti'deki başkanların yolsuzluklarıyla ilgili iddialarda Özgür Özel göğsünü siper edip bu meselelerle ilgili olarak ben arkadaşlarıma kefilim diye savunma yapıyordu. O yüzden çok dikkatli baktığınızda aradaki farkı çok net bir şekilde görmek mümkün. Zira Özel'in bizzatı kendisi sevgilileriyle pavyonlarda para ezen belediye başkanlarına göğsünü siper ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan yetimin hakkını yiyen kimse hesabını versin görüşünde.
3: ...63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL'den fazlasını çekmiş.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratma yarışına girdi.
3: Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın.
0: Zira kendince aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor. Ancak aradaki farkı bir türlü anlayamıyor. Zira Özel, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturduğunda da, Yeni Parti Genel Başkanı olduğunda da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ferasetin binde birini bile ortaya koyamadı.
4: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki,
0: İmamoğlu suç örgütü davasına CHP ve Yeni Partili belediye başkanlarının vurgunlarına göz yumdu. Birlikte iş tuttu. Otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a dahi sahip çıkmaya çalıştı.
5: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Hatta Esip Gürleyen Özel, cezaevine konulan eski başkan Yalım gibi isimleri partiden ihraç etmeye dahi cesaret edemedi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmanın ilk evresinden itibaren meseleyi takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilgileri alıyor, talimatlar veriyor ve Erdoğan, fon kriziyle ilgili çok net bir duruş ortaya koyuyor.
6: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları da çok net. Hakkında iddia olan isimlerin aklanıp gelmeden AK Parti bünyesinde yol yürümesi, siyaset yapması mümkün değil.
7: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in anlayamadığı, göremediği de

0: Bu aslında AK Parti milyonlarca üyesi olan devasa bir dava hareketi ve bu davadan sapan, kendi menfaatleri için yol yürümeye kalkanlarla da yollar ayrılıyor. Daha önce de bunun sayısız örneği görüldü.
1: Evinin balkonunda, iş yerinin önünde, miting meydanında gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur.
0: Oysa Özel, İmamoğlu'nun 1,5 milyar liralık 300 villayı 15 milyon liraya nasıl aldığını sormak bir yana, üstüne bir de kefil olduğunu söylüyor. Bu yüzden fon soruşturması üzerinden en azından Özel'in istismar siyasetinin millette bir karşılığı yok gibi görünüyor. Çünkü bir yandan mağdurların parasını kurtarmak için mücadele edenler, diğer yanda milletin parasını pavyonlarda sevgilileriyle ezenlere kol kanat gerenler var. Takdir milletin elbette.
1: İnsanımızın derdini anlarız, sevincine de ortak oluruz, heyecanını paylaşırız.
2: Bugün manşetimizi kriz fırtınası olarak seçtik efendim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Expo'da dikkat çeken bir mesaj vermiş. Şöyle okuyayım. Küresel sistemin hem meşruiyet hem temsil hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtına etkilerini hepimiz az ya da çok hissediyoruz, maruz kalıyoruz. Konuşacağız ama birazcık hani gündemin sıcak başlığı olan şu fon meselesinde hazır da konuklarım bulmuşken biraz konuşmak istiyorum. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizimle, gazeteci Ercan Gürses bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi birazdan bu küresel kriz fırtınası sistemdeki sorunlara geleceğim ama çünkü BM zirvesi sonrasında epey konuştuğumuz başlıktı. Ama esas hani gündemin böyle öne çıkan başlığı şu fon meselesinde biraz konuşmak istiyorum. Sayın Öz, sizinle başlayalım. Şimdi Özgür Özel diyor ki bütün bu işlerin sorumlusu Erdoğan'dır. Yani bir şekilde bu meseleyi Erdoğan'a ihale edebileceğini, fatura edebileceğini düşünüyor. Ama diğer yandan da az önceki analiz haberde de biraz verdik. Erdoğan duruşu da çok net. Şimdi Erdoğan'ın duruşu ile Özgür Özel'in duruşu arasındaki farkı millet sizce teraziye koyduğunda nasıl tartar? Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü hani ikisini aynı kefede tartmaya çalışmak çok benzer mi bilmiyorum. Hani İmamoğlu'nun durumu, işte bu CHP'li yeni parti belediye başkanı durumuyla Erdoğan'ın durduğu yer arasında büyük fark var diye düşünüyorum. Siz nasıl okursunuz efendim? Cumhur İttifakı seçmeniyle muhalefet seçmeni de bu meseleyi nasıl okur onu da merak ediyorum size göre.
3: Aslında şöyle bir şey İbrahim Bey. Yani sondan başlayalım. Cumhur İttifakı'nın seçmeni hemen sorgulamaya geçti zaten. Yani içteki çürü gelmeler temizlensin kavlinden eleştiriler de var ciddi anlamda. Yani ihtiyatlı eleştiriler var. Bunun ötesinde sert eleştiriler de var. Zaten ta öteden beri Cumhur İttifakı'nın seçmeninin tavırlarını da çok net görebiliyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı zaten ilk günden itibaren çok net bir şekilde, yani ucu nereye dayanırsa dayansın bu soruşturma devam etsin diyerek konunun önünü açtı. Yani hukuk nasıl işliyor? Mesela Türkiye'de yargı bağımsızlığından en çok şikayet eden kimdi? Muhalefetti. Yani Özgür Özel'di vesaire. Yargının önünü açan bizzat bir yürütme var. Yani bu çok net bir şekilde. Yargı, yürütme kendi alanında diyor ki ben yürütmeyim ve yargı ne yaparsa kabulüm diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylemedi mi bu sözüyle? Yani çok net bir şekilde bu. Şimdi biz İstanbul Belediyesi ile başlayan yolsuzluk soruşturmalarında Sayın Özgür Özel'in neler yaptığını biliyoruz. Yani yargıyı töhmet altında bırakan cümlelerini çok net biliyoruz. Sayın işte biraz önce yine AK Parti sözcüsü Ömer Bey ne dedi? Yani aklanarak gelsinler, arınarak gelsinler. Çok net bir şekilde konunun AK Parti'nin aslında siyasi bünyesinin nasıl sağlıklı olduğunu göstermesi bakımından da çok önemli bu. Yani CHP kaç parçaya bölündü? AK Parti dedi ki yani işte Fatma Hanım'la ilgili çok net bir sorun var ortada. Ve kendisinin aklanması gerektiğini bizzat parti sözcüsü dile getiriyor. Yani bu çok bir siyasi hareketin aynı zamanda ahlaki bir davranışı nasıl sergileyebileceğini göstermesi bakımından önemli değil mi bu?
2: Ya ben mesela bir örnek de vereyim mi Sayın Öz? Bugün işte İskender Bağcı diye bir isim var. İşte bu bakan yardımcısının damadı kendisi. İki gündür işte bunlar işte parayı vurdular, kaçtılar filan diye bir dolaşımda olan mesele var.

0: yurt dışındaymış kendisi. Bugün geldi yurt dışından, teslim oldu, bir açıklama yapmış. Tabii kimseyi burada korumak ya da kollamak anlamında söylüyorum. Diyor ki benim diyor yönetim kurulu üyeliğim diyor sadece huzur hakkından ibarettir. Hissem yoktur. Borsada herhangi bir spekülasyon ya da işte işlem yapmadım. Herhangi bir bankada bir fonum ya da yatırım hesabım dahi yoktur. Ayrıca bu işlemlerle ilgili benim herhangi bir söz söyleme ve yetkim de yoktur. Ben sadece yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı alan ve işte şirketin işleyişiyle ilgili işlemlerde yetkili olan birisiyim ve gidip bunu anlatacağım diye bir basın açıklaması paylaşmış. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kimseyi töhmet altında da bırakmaya çalışmıyoruz. Kimseyi de yaftalamıyoruz ama birileri de bunun hesabını vermeli diye düşünüyoruz. Bu anlamda mesela şimdi iki gündür bu konuda bu isim üzerinden bir tezvirat yürüyordu. Şimdi gidecek savcıya ifade verecek. Eğer savcının elinde kuvvetli suç şüphesiyle ilgili bir deli varsa elbette tutuklanmasını isteyecektir. Ama yoksa da yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yandan da AK Parti'nin nepotizm üzerinden vurma çabası var. Bu ne kadar oturuyor sorusunu da herkesin iyi sorgulaması gerekir herhalde Sayın Öz.
1: Kesinlikle öyle. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani yeni partinin yaptıkları geçmişte ortada. Yani sözle bir yere kadar gidip gelebilirsiniz. Mal bulmuş mağribi gibi bir saldırı aşamasına geçtiler. Evet, Türkiye kendi kurumlarını işletecek. Yani bunu çok net bir şekilde görüyoruz. SPK da burada, hukuk da burada. Yani SPK mesela bir sızıntı varsa ciddi anlamda kendisini sorgulaması gerekiyor. Bir gazeteci olarak, bir açık söyleyeyim, bu memleketin evladı olarak ben de bunu istiyorum. Yani herkes bunu istemeli zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Yani bir daraltılmış bir alanda bir sıkıntı var. Ama daha ucu gidilecekse, bir yürütmenin başındaki insan, en tepedeki insan bunu söylüyorsa, bunu çok net bir şekilde bir özgüven efendim, bir nasıl söyleyelim, bir hukuka ön plana çıkarma çabası olarak görmek gerekiyor. Yani hukuk işini yapacaktır ve çok net bir şekilde eğer bir sıkıntı varsa, bir yolsuzluk veya kaçak varsa bunun hesabı sorulacaktır ki hepimiz bunu istiyoruz. Zira bugün yaşanılan kriz, dünyada ekonomik krizler her tarafı sarıyor. İşte konunun başlığı da o. Kendi ülkemizdeki ekonominin durumu da efendim bazı tür zaman zaman türbülansa giriyor. Burada dağıtım mekanizmasında ben kendi payıma düşeni baktığımda elbette bazı şeyleri sorgulayacağım. Bütün vatandaşlar olarak bunu sorguluyoruz. Ha, ezberin ötesine geçmek lazım. Bütün hikaye bu bence.
0: Peki. Sayın Gürses, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi 51 tutuklu var. Bugün yine 9 şüpheli gözaltına aldı. Birisi işte Eskender Balcı. Kendisi yurt dışına gelip teslim oldu ve böyle bir açıklamada da bulundu. Siz meseleye nasıl bakıyorsunuz? Bir de buradan CHP hani oy devşirmeye kalktığını da, yeni parti oy devşirmeye kalktığında bir başarı hanesi çıkar mı? Bir de bugüne kadar Özgür Özel ne diyordu ya da çevresindekiler ne diyordu? Bakın işte aslında AK Parti'de böyle isimler var ama onlar hep üstü örtülüyor diyorlardı. Örtülmüyormuş yani hani. Baktığımızda bu işlerde takip ediliyormuş. 6 aydır, 8 aydır uyarılar, soruşturmalar, incelemeler oluyormuş. Siz nasıl buluyorsunuz tartışmaları? Bir de muhalefetin selden kütük kapma stratejisi tutar mı gerçekten?
2: Ben tutacağını zannetmiyorum İbrahim Bey. Şöyle bir şey var, yani bu işten bir fayda mülahaza edebilirsiniz. Bundan bir faydayı da elde etmek için şöyle bir formülasyonunuz olabilir. Siz dersiniz ki en başında CHP siyaset açısından söylüyorum. Şu anda yeni partide temsil edilen siyaset. Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok. Bunu 4000 sayfalık iddianameye rağmen söylersiniz. 3 villayı biliyoruz. İşte rüşvetçi belediye başkanlarına, rüşvetçi müteahhitlerin kimlere rüşvet verdiğini çok iyi biliyoruz. Oluşturulan ekosistemden bahsedelim. Kaç milyar dolar? 160 milyar liralık o günün parasıyla Türk parasına denk gelen bir yolsuzluk iddiasından somut deliller, kanıtlar, dekontlar, iddialar, bas kayıtları, her şey var, her şey var. Bir de kara para, suçtan gelir elde etme, onu aklama, hafriyat paralarının dışarıya kaçırılması, o kadar çok şey var ki. Şimdi siz burada prensip olarak ortaya koymuş olduğunuz tavırda bir örnek teşkil etseydiniz, yeni parti açısından söylüyorum, CHP'lileri ayırıyorum, onlar bir miktar farklı bir yerde duruyorlar şu anda. Yani o zaman evet, Selden kütük kapma şansınız o zaman olabilirdi. Bunu böyle şey için söylüyorum, kinayeli olarak söylüyorum. Ama şu anda biraz önce Hasan Hüseyin Bey'in son derecede isabetli söylediği bir şey var. Diyor ki Cumhur İttifakı'ndan bir Allah'ın kulu yok bunu savunan, tam tersine herkes sorgulanmasını istiyor. Herkes böyle eleştirel bakıyor, sorgula bakıyor ve en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmasını ve bu işte gerçekten kim varsa, bakın kim varsa, hangi partiden ki gözüküyor yani onunla ilgili olarak her türlü türlü adım atacaklar. Sonuna kadar gidecekler. Bu konuda bir kararlılık
0: Sayın
2: da var.
0: Sayın Gürses, hani konuştum. Bu ortak hissiyatta şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı da yani bu işlere bulaşanlar büyük bir haksızlık yaptılar. Çünkü yani Erdoğan'ın bunca yıldır ilmek ilmek ördüğü, emek verdiği bir davayı öyle ya da böyle lekeledikleri yönünde

0: diyor. Kimse kimseye sahip çıkmıyor bu anlamda.
1: Çok doğru, tam doğruya gelecektim. Gerçekten bunun bir siyasi maliyet çıkarma ihtimali ortaya çıkabilir. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı o nedenle ön alıyor. Ve başlangıç noktasında kimsenin gözünün yaşına bakmayın derken de ben Sayın Ömer Çelik'in sözlerini de öyle değerlendiriyorum İbrahim Bey. Bir öfke var. Yani orada bir öfke var derken Fatma Betül Sayankaya yine aynı şekilde suçu var mı yok mu elbette bu süreç içerisinde göreceğiz. Yani burada manipülasyonu yapanlar var belli ki. Ama kimler yaptı? Bu yapanlar arasında AK Parti'de de isimler var mı? Başka partili isimler de var mı? Bunlar elbette ortaya çıkacak. O zaman da denecek ki tamam, bu insanlar ve bunlardan bu iş burunlarından fitil fitil getirilecek. İrade var. Ama siz bunu söylemiyordunuz başlangıcında. Bir de şu var tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere 1,5 yıl kala bu kadar hassas politikalar uygularken, ekonomiyle ilgili birçok konuda özellikle yolsuzluklar konusunda da çok ciddi bunun üzerine gidilirken, böylesi bir durumla karşı karşıya kalınması ve buna neden olan birileri varsa da ben bu nedenle de onların zaten gözlerinin yaşına bakılmayacağı kanaatindeyim. Bu çok net. Sorumluluğu olanlar da böyle. Doğrudan dahli olanlar da, işin içerisinde olanlar da ve burada görevini yapmayanlar da. Bunların hepsini söylemek lazım. Ama bir anlamda da küçük yatırımcı var değil mi? Bu evet. Konularda en masum olanlar. Onlar konusunda da ben bugün kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatlatıcı bir açıklama yapacağını ve gerekirse kanuni bazı düzenlemelerle birlikte ki o düzenleme şunun için olabilir İbrahim Bey. Belki orada müsaade edilirse, mallarından bir kısmı müsaade edilirse, dava bitene kadar onlarla ilgili bir şey yapılamıyor. Yani onlar hak sahiplerine verilemiyor. Belki bu konuda biraz hızlandırıcı adımlar atılabilir yasal peki. Düzenlemelerle. Bunların adımının atılacağı kanaatindeyim.
0: Peki. Sayın Öz, şimdi bu meseleler bir yandan da hani memleketin büyük emekler verdiği işleri de gölgeliyor. Mesela bugün aslında Hürkuş 2'yi konuşacaktık. Başkanımız arasında da var. İşte mesela Türkiye uzaya bir yolculuk yapma hazırlığı içerisinde neredeyse %87'si 90'ı yerli imkanlar üretilen bir işte uzay roketinden bahsediyoruz. İşte oraya aya bir sert iniş yapma çabamız var. İşte mesela bugün vardı yapay zeka ile ilgili işte Türkiye'nin yapay zeka projesinde 8000'den fazla katılımcı olmuş. Biraz bunları da konuşalım. Bir yandan da hani bu memleket için elin taşın altına koyan, alın ve akıl teri döken milyonlarca da insan var. Hani çok da haksızlık yapmamak lazım diye düşünüyorum. Suyu misal misal olmaz zira. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: İbrahim Bey, dediğim gibi yani biraz önce bir bünyeden bahsettim. Aslında Türkiye'nin bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu bu soruşturmada da yani Cumhur İttifakı'nın ötesinde soruşturmayı da gördük. Yani şu noktada biraz dünya borsalarını da iyi kötü takip etmeye çalışan yani ekonomi borsa denklemini entelektüel planda takip etmeye çalışan biri olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani dünya borsalarında da özellikle finansallaşma kriziyle birlikte büyük manipülasyonlar oldu. Yani bizim o koparılan fırtınanın çok altında bir durum yaşıyoruz aslında biz. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bu bünyenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Ve fakat biraz önce söylediğim gibi ne ucu nereye giderse gitsin. Şimdi öte taraftan ben şu noktada Türkiye'nin dünya sistemi açısından otonomisini güçlendiren unsurlardan bir tanesinin mesela 2008 krizini teğet geçmiş bir ülkeyiz biz. Neden? Çünkü kurumsal yapılanmasını doğru düzgün oturtmuş bir ülke olduğumuz için ve bunu işletebildiğimiz için böyleydi.
0: Mesela bankacılık sisteminde en ufak bir şey yok, sarsıntı yok mesela tüm bu konuşulanlara, yaşananlara işte kimilerine göre 20 milyar doları bulan bir fon vurgununa rağmen yani bankacılık sisteminde yani taşlarını sağlam yerlere koyanlar gayet şu an rüzgardan etkilenmeden yoluna devam ediyor gibi.
2: Kesinlikle öyle. Yani bu sızıntılar, kaçışlar bütün dünya sisteminde de yaşanıyor. Yani Amerikan sisteminde de benzer bir denklem var. Ama bugün daha temel sorun şuydu. Yani dünya ölçeğinde sıcak para ve finansallaşma sorunuydu. Finansal balonların üretimi zorladığı, hatta üretimi emdiği bir zeminde ister istemez insanların sıcak para, kolay paraya kaçışları psikolojik olarak da normal. Yani bugün mesela dedi ki yani dünya sisteminin krizini bahsederken bu yönünü çok ciddi anlamda konuşmamız gerekiyor. Şimdi bugün işte TUSAŞ'ın ürettiği hürkuş hikayesi var karşımızda. Savunma sanayinde gelinen nokta çok net bir şekilde ortada. Bu

0: Bugün mesela bir gazetemizde rast geldim. Savunma sanayimizin geldiği noktayı göstermesi bakımından, yani çok vakayı adiyeden bir durum oldu ama İsrail'in bizi nasıl takip ettiğini çok net görebiliyoruz.
1: Tabii.
0: Yani ya da Yunanistan'ın biraz önce girişte gördüğümüz şey asırlık paranoyasının
1: Evet.
0: ötesine geçen
1: Peki söz oraya
0: korkularını
1: gelmişken bu
0: işte.
1: Yunanistan'ın karın ağrısı ne diye sorsam size, yani bizim bu işte savunma sahnedeki gelişmelerimizden mi endişeli, yoksa hani Ege'de ve Akdeniz istediği gibi at oynatamıyor, ondan bir sancısı mı var? En son bu enerji kablosu, elektrik kablosu çekme işinde bir gerilim yaşandı biliyorsunuz. Bir de yani işte Türkiye'ye yönelik baskın saldırı 4 aşamalı planda İsrail, Amerika ve Fransa'yı yanına alarak bu saldırıları yapabileceğini düşünmesi de ilginç değil mi?
0: Yani oldukça yani ciddi anlamda bu şu davranış kalıplarını artık biz biliyoruz. Mesela 1824'ten 29'dan itibaren bir Yunanistan diye bir hikaye var. Sömürgeciliğin daha sonra emperyalizmin koçbaşı olmuş bir aparat devletten bahsediyoruz. Ama bugün gelinen noktada artık küresel krizden faydalanan yani istismar eden bir Yunanistan. Şimdi temelde mesela Tanea gazetesinde yayınlanıyor bu.
1: Evet.
0: Bu hükümete ya da devlet sözcüsü gibi nitelendirilir. Bu psikolojik harp tekniklerini çok kullanıyorlar son zamanlarda. Şimdi Doğu Akdeniz'de ciddi anlamda bir rekabetimiz var. Bu kesinlikle. Ama bu Yunanistan değil. Bunu açıkça söyleyelim. Yani Yunanistan'la rekabet değil. Yunanistan bizim nazarımızda hala kendi uluslaşmasını Türkiye üzerinden, düşmanlıklar üzerinden gerçekleştirmeye çalışan ve fakat öyle ya da böyle emperyalist ülkelerle iş tutmak zorunda olan bir aparat devlet konumunda. Yani bunu çok net bir şekilde söylüyoruz. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki mücadelenin temel kaynağı biz Türkiye'de hep söylüyoruz ya. Türkiye mesela terörle mücadele ederken emperyalistlerle mücadele ediyor. Yani PKK ile mücadele etmedi. Ya da Türkiye işte Yunanistan'la konuşurken aslında emperyalistlerle emperyalizme karşı konuşuyor. İşte Akdeniz'deki mücadele hakeza yine emperyal tasarım çerçevesinde ele alınması gereken bir konu. Ve Türkiye bu noktada otonomisini güçlendirmiş olarak bölgesel hakimiyet stratejisini, bölgesel sahiplenme stratejisi çerçevesinde kendi sorunlarını çözen bir ülke. Şimdi Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan yine koçbaşı. Yani zaten arkasındaki güç bugün İsrail gibi görünse de daha temel batıdaki kriz işte nasıl söyleyelim Fransa'nın devreye girmesi. Yani Afrika'dan süpürdüğümüz Fransa'nın bu noktada devreye girmesi ciddi bir konu mesela. Yani bütün bunları Yunanistan üzerinden değil de işte geliştirdiği strateji, psikolojik harp kendince işte askerlerinin ya da o papazların mesela okullarda yaptıkları Türk düşmanlığı şeylerinin ötesinde bir durum bu.
1: Peki.
0: Bir halkı, bir toplumu teyakkuzda tutma çabası ama daha temel sorun burada Doğu Akdeniz'deki paylaşım mücadelesi. Yani hukuki olarak Türkiye'nin mesela Doğu Akdeniz'de ne kadar haklı olduğunu, öteden beri Ege Adalarında, Ege Denizi'nde ya da Adalar Denizi'nde Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu herkes bilir ama Yunanistan'ı bir şekilde sahaya sürerler. Yani bütün bunları çok eskiden beri çok net bir şekilde biliyoruz. Yani temel sorun zaten burada krizle alakalı, dünya sisteminin yaşadığı krizle yeni bir paylaşım mekanizmasının oluşturulamamasıyla alakalı bir durum. Tabii İsrail gibi yine devletimsi örgüt yapı da bu noktada süreci kaşıyor. Yani çatışmalı bir süreç oluşturarak varlığını tahsis etmiş İsrail'in de bu süreçte Yunanistan'ı kaşıdığını da biliyoruz. Yani
1: Peki.
0: Yunanistan'ın sırtını sıvazladığını biliyoruz.
1: Tam aslında ben de o konuyu Sayın Gürses'e soracaktım. Çünkü planda diyor ki Türkiye'nin bir baskın saldırının hukuki olarak bazı sorunlara yol açacağı muhakkaktır ama hedefe varabilmek için bunlar göz ardı edilebilir. Tam da İsrail'in bakış açısı değil mi bu? Yani işte ülkelere böyle hiçbir uluslararası hukuki anlaşma ya da işte kuralı dinlemeden saldırıp kafana göre bombalama meselesi. Ben plana baktım da şöyle de düşündüm. Tamam hani bir baskın saldırı yapıyorsun da Türkiye'nin kara kuvvetleri ne olacak? Hani Şimdi mesela bu adaları falan balıkçıları göndersek alırlar, bir hafta sürmez ya yani, birkaç günde alırlar. Yani hani biraz böyle ayakları da yere basmıyor gibi geldi plan. Tüm plan sanki İsrail, Fransa ve Amerika yardıma koşar ve biz bu işte Türkiye'yi yeneriz'e odaklanmış gibi.

0: biraz tuhaf da geldi. Siz nasıl okudunuz?
1: Evet. İbrahim Bey, dikkat ettiniz mi? Yani İsrail'e motivasyon biçimi. Yani önleyince saldırı diyor ya İsrail.
0: Evet.
1: Geliyor, ben diyor senin benim için tehdit olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Buradaki dürzi gruplardan birisinin menfaatini korumak için buraya geldim, oturdum. Ya da Hizbullah bana saldırabilirdi, ben önden saldırdım. Ya da İran nükleer gücünü kullanabilirdi, önden saldırdım. Şimdi burada da Yunanlar diyorlar ki biz önleyici bir saldırı yapalım. Tamamen baştan sona İsrail bakış açısıyla verdirilmiş, sızdırılmış bir haber olduğunu görebiliyoruz. Bir yandan böyle bir durum söz konusu.
0: Yani bu şeyden mi sızdırılıyor? Şimdi Türkiye mesela benden izin almadan bu kabloları buradan getiremez diye net bir tavır ortaya koyuyor. İşte Fransa da bu konuda böyle biraz ayağını sürüyor gibi. Yani Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi. Bunu mu yani şey mi, bize aba altından sopa mı gösteriyor? Bak ben bu kabloları buradan geçireceğim, siz de bir razı olun mu diyor.
1: Sözüm ona böyle bir plan var. Yani en azından onu hissedebiliyoruz. O kabloların Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan arasında döşenmesini düşündükleri ama Türkiye'nin yetki sahasından geçen kabloların bir metresine dahi döşenmesine Türkiye'nin izin vermemesi. Mesele bu. Bir yandan tabii ki Doğu Akdeniz'deki bölüşüm mücadelesi Hasan Hüseyin Bey'in dediği şey son derecede doğru. Bir yandan da şöyle bir dengesizlik oluştu. İbrahim Bey, o dengesizliği de teslim edelim. Yani eskiden 10'a 7 dengesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri iki tarafa da yardımda bulunurdu. Şimdi Türkiye savunma sanayinde öyle adımlar attı ki bu denge kendiliğinden bozuldu. Bu nedenle Yunanistan'ın bir tehdit olarak kendisini hissetmesi, bu konuda bir tehdit algılamasının gayet normal olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Öz, biraz da şu kriz meselesinden konuşalım. Bir yandan mesela bugünün haberiydi. İşte Türkiye Eurofighter savaş uçakları ilgili pilotlarımız İngiltere'de eğitimlere devam ediyor. Uçaklar gelecek anladığım kadarıyla. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugün FİDE'nin temasları var. S-400'ler BA'ya mı gidecek soruları gündeme geliyor. Öbür taraftan da Erdoğan'ın hani bölgemizdeki krize yönelik çağrı ve dikkat çeken mesajları var. Ne oluyor, bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız, neyi takip etmeye çalışıyoruz, neyi düzenlemeye çalışıyoruz, nasıl bir süreç inşa etmeye çalışıyoruz?
2: İbrahim Bey, aslında bir dünyanın sonundayız artık. Yani 45'ten bu pelesenk oldu ama 45 sonrası kurulan dünya kavramının sonundayız. Artık o bölgesel hegemon yeni bir düzen oluşturamıyor. İşin doğrusu bu. Yani bölgesel barışlar, işte vekil örgütlerle yürüttükleri savaşlar, şunlar bunlar artık çözüm değil. Çünkü kendi ciddi anlamda büyük bir maliyet oluşturmaya başladı bütün bunlar. Yani herkes metropolün deyim yerindeyse, eskiden çok kullanılırdı. Bizim gibi ülkeler, çevre ülkeler, metropole göre hareket eden ülkeydik biz, söz gelimi. Bugün metropolün kendi içinde yaşadığı korkunç bir kriz var. Biz bugün her ne kadar bazı kavramları, o güçten kaynaklı bazı kavramları konuşmasak da artık önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Söz gelimi ben birkaç rakamdan bahsedeyim. Yani Türkiye'nin ne yapmak istediğini çok net bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum bu noktada. Mesela sizin programlarınızda da sık sık şey yaptım. Ben yani bir küresel borç baremi oluşturuyorum. Her çıktığım programda biraz daha borcun ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Bugün mesela küresel borç 348 trilyon doları aşmış durumda. Hakeza yine Amerikan borcu da her 3 ayda bir yenileniyor. 40 trilyon dolara dayanmış durumda ve bugün küresel büyüme toplamda 3.0. Şimdi şöyle bir denklem var. Yani o finansal balon, ta başta söylediğim finansal balonla üretim arasındaki ayraç da o kadar büyüdü ki, mesela Batı ülkelerinde, özellikle Avrupa'da baş gösteren, Avrupa'da daha doğrusu daha çok görünür olan, hatta biraz daha lokalleştirelim, Almanya'da görünür olan sanayisizleşme öyle bir boyuta ulaştı ki artık bu yaşlı sanayi ya da başka bir şey, yani propagandayla örtülebilecek bir durum değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı gerek Birleşmiş Milletler kürsüsünde gerekse dün yaptığı konuşmada bazı o kriz kavramını çok net bir şekilde çerçeveledi, tanımladı. Şimdi Türkiye İşte Mekke anlaşmasıyla ya da bölgesel sahiplenme kurgusuyla ne yapmak istiyor sorusunun cevabını bu çerçevede bakmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir denklem var aslında. Yani küresel anlamda hegemonyanın yaşadığı kriz küresel bir obruk oluşturma riskiyle karşı karşıya. Şöyle bir rakam daha vereyim ben size. Mesela 2000'li yıl

0: yılların başında dolar rezerv para olarak kullanıldı. Dünya ticaretinde rezerv para olarak kullanılıyordu. %70'lerdeydi. Ha, bugün hala yüksek bir rakam. %56, 55, 56 civarında ama bir aşınma söz konusu. Diğer taraftan bölgesel ticaretlerde de dolar rezervinin oluşturduğu maliyetlerle ilgili ciddi sorgulamalar var ve yeni modeller arayışında. İşte her ne kadar bugün mesela Çin'in oluşturduğu denklem içinde düşük rezerv sistemi oluşsa da bu yükselen trendte. Yani bütün bu hikayeyi birlikte okuduğumuzda Türkiye başını dermeye çalışan bir ülke. Ha bir de şunu unutmamak gerekiyor. İşte yine İran krizinde baş gösterdi. Artık boğazlar sorunu var dünyanın. Yani deniz ticaretiyle ilgili korkunç bir kriz yaşanıyor ve Babülmendep de hakeza aynı şekilde yaşanıyor. Şimdi karasal denklem dolayısıyla burada karasal boğazlar oluşturmak zorundasınız. Türkiye bu noktada da bir taraftan sistemi eleştirirken önümüzdeki dönemin sistemini, önümüzdeki dönemin dünyasını kurabilecek karasal hatların merkezi olabilme kapasitesini kendisinde geliştiriyor. Yani bütün hikayeyi bu çerçevede bakmak lazım. Siyasi krizler hakeza söz gelimi Avrupa'da ciddi anlamda siyasi krizler baş gösterdi. Efendim yabancı düşmanı partilerin yükselişi, ırkçı partilerin yükselişi ve bunun sadece kültürel boyutta okunuyor ya, aslında kültürel boyutun
1: Sayın Öz,
0: ötesinde
1: mesela bu
0: ekonomik
1: anlamda şimdi
0: krizin.
1: Avrupa'da kış öncesi gaz alarmı diye bir manşetimiz de var. Depoların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesinde. İşte İspanya'da insanlar artık kiraları ödeyemiyoruz diye eylemler yapıyorlar. O kadar fahiş kiralar arttı ki diye çadırlar kurup eylemler yapıyorlar. Avrupa'da gurbetçilerin serzenişlerini sizler de sosyal medyada izliyorsunuzdur. Yani hem enerji maliyetleri, yakıt maliyetleri artış hem de hayat pahalılığı ile ilgili onlar da ya eskisi gibi değil diye söylüyorlar. Bu gidişat daha ne kadar böyle sürdürülebilir?
0: Ya bu sürdürülebilir olmaktan çıktı İbrahim Bey. Yani Avrupa o karanlığa gömülmek üzere. Yani şöyle bir durum var. Ciddi bir akıl tutulması vardı. Ukrayna kriziyle birlikte zaten bu görünür hale geldi. Ukrayna kriziyle birlikte Tolstoy'u, Dostoyevski'yi bile efendim ambargo koyan, deyim yerindeyse aforoz eden bir akıl tutulmasından bahsediyoruz. İşte ucuz gaz alacağı Rusya'yla ilişkilerini kesen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'nın artık karanlığa gömüleceği kesin ama şöyle bir nokta var. Yani yine söyleyelim. Bizim Türkiye'nin bölgesel sahiplenme denklemi içinde Avrupa'ya da bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa'nın o akil kesimleri zaten güvenlik sistematiğini, güvenlik şemsiyesini Türkiye merkezli ya da Türkiye ile birlikte kuralım diyen eski akıllar var ve bunların bir şekilde devreye gireceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'siz bir Avrupa mümkün değil. Öte taraftan şu var, şunu da konuşacağımız günlere geldiğimizi düşünüyorum. Avrasya Avrupası denklemini de konuşacağımız günlerin olduğunu, yaklaştığını düşünüyorum. Yani Atlantik'in oluşturduğu maliyetin Avrupa'yı çökerttiğini görecek akılların
1: Peki.
0: daha çok konuşmaya başladığı bir zamandayız.
1: Peki. Sayın Gürses, biraz iç siyasete doğru evrileceğim. Son 10 dakikam kaldı. Beşer dakika paylaşırız diye ümit ediyorum. Biraz bize anlatsanız CHP cephesinde ne oluyor? Kılıçdaroğlu şimdi bir kamp kurdu. İşte sabah sporu görüntüleri paylaşıldı. Anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Arınma süreciyle ilgili mesajlar verdi. Yeni partiyi konuşuyoruz ama CHP'de neler oluyor?
2: Şimdi CHP'de bu arınma süreciyle ilgili çok önemli adımlar. Bir kısmını Kılıçdaroğlu kendisi attı İbrahim Bey. Bir kısmı kendi kendiliğinden oldu. Yani onların ayaklarıyla gitmiş olması, özellikle İmamoğlu, Özgür Özel ikilisine yakın olan isimlerin bir kere 91 milletvekili giderken Kılıçdaroğlu ne kendisi bunları aradı ne de arattı. Dedi ki gidenlere hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Gitsinler. Zaten bu arınma sürecinin bir parçası. Yani arınma süreci üzerinde şaibe olan insanlardan ayrılmak olduğu gibi aynı zamanda zamanda gönlü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekseninde atanların da gitmesiydi. Bir anlamda kompakt bir parti istiyor. Yani ne kadar küçülürse küçülsün kendi bakış açısı içerisinde CHP'nin kendi değerlerine dönebileceğini. Hani biraz önce konuştuk ya, hani bu hırsızlık, yolsuzluk, şaibe konusundaki iddiaların yanından yöresinden geçmeyeceği bir parti oluşturmak istiyor. Tabii kendisine yakın insanlarla oluşturmak istiyor ve genlerine İmamoğlu ile ilgili

0: ilgili olarak işlenen bazı geçmişteki çentikleri de tamamen silmek istiyor Kılıçdaroğlu. Bunu da bir ölçüde başardı. Ama bir yandan da şu var, halihazırda partide olanlar kurultay konusunda acele edilmesi gerektiğini ve bazıları da onların içerisinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi şu: güvenli limanda genel seçimler. Genel seçimde aday demeyeyim, genel başkan olarak gitmek istiyor. Ben aday olacağını düşünmüyorum Cumhurbaşkanı adaylığını. Ama genel başkan olarak bu süreci yönetmek istediğini de görebiliyoruz. Bir yandan da İbrahim Bey şöyle bir bakış açısı vardı. Yani ilk başlangıçta biz de bu rüzgara biraz kapılır gibi olduk aslında. Ne deniyordu? Yeni parti kurulduktan sonra ya da değişimciler hareketlerine başladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kadar az sayıda, o kadar istisnai bir oy kalacak ki, yani burada adeta kendi aileleriyle baş başa kalacaklar gibi o bakış açısının geçerli olmadığını görüyoruz. Şu anda CHP'nin de hatırı sayılır bir oy ve seçim dengesini değiştirme potansiyeli var. Bunu da söyleyelim. Ama içeride yönetmesi gereken bazı krizler, bazı sorunlar da olacak Kılıçdaroğlu'nun. Böyle bir yapının içerisinde bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde işte kurultay tartışmaları, o kurultayda adaylık konusundaki tartışmalar da ön plana çıkabilir. Bunu söyleyelim. Ama şu bir sağlık işareti belki, bilmiyorum. Yeni Parti ve CHP'nin artık kavga edecek, hani kümeler vardır ya matematikte, onların kesiştiği ortak alan bence yok gibi şu anda. Kılıçdaroğlu da bunu demeye çalışıyor. Arınma süreci neredeyse tamamlandı diyor. Arınma süreci biraz da Kılıçdaroğlu'nun işte bakış açısıyla, Mansur Yavaş'ın gitmesi bile bu sürecin bir parçasıydı. Onu söylemem lazım. Yani Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak CHP tarafından değerlendirilmeyeceği, bence Güven Park'ta Kurban Bayramı'ndaki o mitinge katılması, Hain Kemal sloganlarının altında konuşma yapmasıyla Mansur Yavaş'ın sona ermişti. Böyle bir bakış açısı var Kılıçdaroğlu'nun. Elbette CHP siyasetinin yakın zamanda ben belirleyici olacağını zannetmiyorum. CHP siyaseti derken de yeni partiyi bu işin içerisine dahil ediyorum. Hani başlangıçta konuştuk ya İbrahim Bey, selden kütük kapmak. Şimdi selden kütük kapma arayışı, bu fon tartışması ya da başka bir tartışmada neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız? Çünkü açıkçasını söylemek gerekirse seçime giderken ben muhalif siyasette çok ciddi anlamda bölünmenin, parçalanmanın, ortak aday konusunda çok ciddi hayal kırıklıkların olduğunu görebiliyorum. Mansur Yavaş'la ilgili geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalarda bunun örneğiydi. Hala konuştuğumuz dış politikada yaşanan gelişmeler konusunda da bence AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu müthiş irade ve dirayetin de son süreç içerisinde muhalefetin bir miktar dengesini bozduğunu, bu nedenle fon tartışmaları bir miktar avantaj elde edebilir miyiz bakış açısına yöneldiklerini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Onun dışında da kendi iç kavgaları var tabii. O iç
1: yani ne
0: kavgalar
1: kadar
0: seçime
1: avantaj
0: kadar
1: elde
0: devam
1: ederler
0: edecek.
1: onu da bilmiyoruz. Yani Ahmet Tezcan şimdi bugün işte eleştiren tweetler atıyor. Millet altına yazmış. Ya senin kızınla damadın firari durumda Kuşadası'ndaki yolsuzlar. Önce onlar bir gelsin de sonra
0: Yani.
1: eleştir falan diye yazmışlar. Sayın Öz, 2 dakikam kaldı ama şu sivil anayasa meselesi yine gündeme zaman zaman geliyor biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu da yeni bir anayasa yapılması gerektiği yönünde bir işaret vermiş. Bununla ilgili bir gelişme bekler misiniz seçime gitmeden önce? 2 dakikam kaldı ama.
2: İbrahim Bey, anayasa ciddi bir sorun Türkiye'de. Yani artık 80 anayasasının ciddi anlamda değişmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin zaten geldiği nokta itibariyle yani o bağımlı anayasadan daha tam bağımsız anayasaya geçmesi gerekiyor. Yani bu kavramı konuşulacağı bir süreç. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü bu noktada önemsemek lazım. Ama süreç yeter mi? Ben de emin değilim işin doğrusu. Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye artık deyim yerindeyse kendi kabuğunu kırmış bir Türkiye. Yani işte biraz önce söylendi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu bir dünya perspektifi var. Dün edilgen konumdaki Türkiye'den bugün dünyayı etkileyen, yani Türkiye olmadan masa kurulamayan bir dünyaya gelmişiz. Dolayısıyla bu anayasa yakışmıyor Türkiye'ye. Yani bu anayasanın değişmesi gerekiyor. Ve tam bağımsız Türkiye açısından da şart olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Hoşça
0: Biz
1: kalın
0: teşekkür
1: diyorum.
0: ederiz. Kolay
1: Şimdi
0: gelsin.
1: Türkiye'nin bir de tabii başka önemli gündemi de var. Baktığınızda hani dünya bir yapay zeka mücadelesi içerisinde. Türkiye'de bu mücadelenin dışında kalmamak

0: için elini taşın altına koyan insanlarla yine mücadeleye katılıyor. Türkiye'nin milli yapay zeka platformu Evren, kısa sürede 8000'e aşkın aktif kullanıcıya ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen platform, yapay zeka modellerinden yüksek performanslı hesaplama gücüne kadar pek çok imkanı tek çatı altında sunuyor.
1: Türkiye'nin milli yapay zeka platformu Evren 8000 aşkın aktif kullanıcıya ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen platform veriyi, yapay zeka modellerini ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek çatıda buluşturuyor. Veri Türkiye'de hesaplama gücü yerli altyapıda. Evrendeki sistem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'deki GPU altyapısında işleniyor. Hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Evren'e devlet kimlik doğrulamasıyla erişilebiliyor. Katkı sağlayan kullanıcı kredi kazanıyor. Veri seti yükleyen, veri etiketleyen veya modelini paylaşan kullanıcılar kazandıkları kredileri model eğitiminde ve yapay zeka işlemlerinde kullanabiliyor. Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim de sunuluyor. Yapay zeka altyapısı daha da güçlenecek. 1 Kasım 2026'ya kadar API çağrıları kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız sunulacak. İlerleyen dönemde yerli dil, görüntü ve ses modellerinin eklenmesi, GPU altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor.
0: Az önce ben yayında CHP Aydın Milletvekili, düzeltiyorum, yeni parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yerine Sehven Ahmet Tezcan demişim. Aslında hani kızı ve damadı firarda ifadesiyle meseleyi açıklık getirdim ama Sehven Bey'in kalbini kırmak istemem. Adı Ahmet Tezcan olan birilerinin özellikle. Bülent Tezcan'ın o tweet üzerinden bir değerlendirme yapmıştım. Diyelim ve ben veda edeyim. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var
3: bu akşam 20'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle. Otobit'te.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Handi Kredi.
8: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a.

0: Aynı bu şey çünkü. Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yüklü miktarda bir kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine de Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısında konuya değindi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir diyor Hikmet abi.
1: Şimdi hocam en son hatırlarsın. Gene aynı şekilde aynı konuyu konuşurken bir şeyden bahsettik. Hatta manşetimizi gösterdik, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Burada yani bu fon soruşturmasında kim var kim yoksa Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle onu hatırlatalım. ABD dönüşünde gazetecilere cevap verirken bu konuda bir soru soruldu biliyorsun. Bu konuda kim sorumluysa bu hesabı ödeyecek dedi. Ve biz bunu takip ediyoruz şu anda. Hı hı. Şimdi gerçekten var da şöyle bir şey var. Bugün de yazdım ben. Diyor ki daha önceki bu yolsuzluk soruşturmaları vardı ya, bu belediyelere ait. Hı hı. Ne yedik? Arkadaş biz sabredin bakayım. Devlet var, hukuk var, savcı var, mahkeme var, dava var. Bu dava siyasi de var. Ya arkadaş ben demiyorum, deliller var, ortaya çıkan kepazelikler var falan filan var. Savcılık veyahut da bir kanun bir kişiye veyahut da belli bir zümreye geçerli olmaz. Herkesi kapsar. Herkes
0: doğru.
1: Kapsar.
0: Bunu. Doğru.
1: Bunun sağ solu AK Partisi, CHP'lisi olmaz.
0: Olmaz.
1: Nitekim gördük. İki tane yaşlandı belediyedeki iki kişi. Biri AK Partili, biri MHP'li. İkisini de gözaltına aldılar. Evet. Neden aldılar?
0: Yolsuzluk
1: yaptı. Hı. Ya bu galiba AK Parti, bu da MHP'li almayalım mı? Yok öyle bir şey. Cumhur İttifakı'na dokunmak
0: ama bir süre öyle devam etti. Niye AK Partili kimseye dokunulmuyor da hep CHP'liler...
1: Yok öyle bir şey kardeşim.
0: Soruşturma hedefi oluyor diye.
1: Bakın bu fon soruşturmasıyla ilgili olarak birileri öyle bir manipülasyon yapmış ki. Hı. Bir haksız kazanç ki. Bildiğin yani bu yani yolsuzluk falan diyorsun ya, bildiğin yolsuzluk aynı şey yani.
0: Doğru.
1: Neden? Çünkü bir koyup 10 almak diye bir şey yok dünyada. Bu bir bu tasarruf senin tasarrufun. Yapılan bir hata varsa cezası çekecek adamlar, kimse korunmuyor. Onu bil bir defa.
0: Yok öyle demiyorlar ama.
1: Bak, kim korunuyormuş
0: bak,
1: abi?
0: Bak mesele ne biliyor musun? İktidar bu olayın tamamen farkında, bilgisi dahilinde. Ortaya çıktığı için harekete geçti. Ortaya çıkmasa mesela Fatma Betül Sayan Kaya adı ortaya atılmasa hiç kimse iktidardan harekete geçmeyecekti. Nereden biliyorlarsa. Ya bak Özkan Yalım otelde sevgilisiyle yarı çıplak basıldı. İstifa mekanizmasını tabii. Harekete geçirmeleri 32 gün sürdü.
1: Tabii.
0: Fatma Betül Sayan Kaya adı ortaya atıldı. Suçludur suçsuzdur karışmıyorum.
1: Saatte...
0: Dakikalar içerisinde, saatler içerisinde doğru. İstifa mekanizması harekete geçti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Doğru. Arkadaş bütün ortaya çıkınca ne yaptınız biliyor musunuz? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye. Gittin Saraçhane'ye, çıkarttın bir kaos.
0: Evet.
1: Dedin ki arkadaş ben duvara işerim. Hem de cami duvarına. Niye? Çünkü bu dava siyasi bir davadır. Hukuki değil. Nereden biliyorsun lan? Niye hukuki değil? O şu anda... Aynı şekilde AK Parti'deki çalışan eski bakanlık yapmış olan kişi tanımadan bu devletin bu savcısı diyor mu sana kalp çıkacak oraya hesabını ver diyor mu? Bak bir daha söylüyorum. Kimsenin gözü yaşına bakılmaz.
0: Bakılmamalı.
1: Bak bakılmamalı.
0: Çünkü bizim inancımız hırsızlık

0: yapan tabii. Kızım Fatıma bile olsa elini keserim hadisi şerifi.
1: Bitti o kadar ya.
0: Hal böyle olunca bakılmamalı. Hata yapan bedelini ödemeli.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. Bugün 28 Eylül akşam haberleriyle birlikteyiz. Hem 24 ekranından hem 24 radyo aracılığıyla evlerinize ya da sizlere ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 1,5 saattir devam ediyor. Gündemde pek çok önemli başlık var. Terörsüz Türkiye sürecinden fon soruşturmasına, coğrafyamızda yaşanan gerilimlerden ekonomiye kadar pek çok başlığın ele alındığı kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Fon soruşturması dedik, son günlerde çokça konuşulan soruşturma derinleşiyor gittikçe. Pek çok gözaltı var, tutuklamalar var malumunuz. Bir yandan haksız kazanç elde edenler, diğer taraftan mağdurlar açısından konu çok boyutlu olarak değerlendiriliyor. Bir yandan da adli boyutu var. Neler oldu, neler bitti, hepsini ekranınıza taşıyacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde de önemli bir noktadayız artık. Süreç kurulu diyelim kısaca. İkinci toplantısını gerçekleştirdi. Yol haritası netleştirildi ki bugün kabine toplantısında da meselenin detaylarıyla ele alındığını tahmin ediyoruz. Biz de sizlerle olup biteni paylaşacağız. Gururumuz Hür Kuş 2 Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Elbette detaylar var. Onları da anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda devam eden kabine toplantısına başkanlık ediyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım görüşmeleri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaleti başbakanı Hendrik Wüst'ü külliyede kabul etti. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Renvestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni toplantı gerçekleştirildi bugün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu, kanun kapsamındaki çalışmaları ve alt komisyonların görev alanlarını ele aldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar sürüyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Masadaki başlıkların merkezinde 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar vardı. Kanunun uygulanması kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kurul bünyesindeki alt komisyonların yol haritası da görüşüldü. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ele alınırken kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin konularda karara bağlandı. Kurulun hedefi çalışmaları tam eş güdüm içinde sürdürmek. Açıklamada milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde hassasiyetle devam edeceği belirtildi.
0: Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. O isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 4. dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt aranıyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'ndan üyelerdense Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alınan isimler oldu. Öğle saatlerinde ise Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4. dalgada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Konunun bir de mağdurlar yönü var kuşkusuz. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurul, 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu.
2: Fon soruşturması sürerken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurul 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını duyurdu. SPK'nın açıklamasında 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026 Taksim 60 sayılı kurul bülteninde unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların aynı tarih itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS üzerinden alım satım işlemlerine kapatıldığı ve tavsiyeye konu edildiği hatırlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
3: 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57 Taksim 1707 sayılı kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.
2: SPK tarafından yapılan açıklamada 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır denildi.
0: Kuşkusuz böylesi zamanlarda yetkili kurumların, kuruluşların yaptığı açıklamalara dikkat etmek lazım. Onları takip etmek lazım. Çünkü çok fazla dezenformasyon da var. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizi sonrası aradığı fırsatı bulmuş gibi görünüyor. Zira Erdoğan'ı hedef alarak fon krizinden siyasal olarak nemalanmaya çalışıyor. Ancak anlamadığı bir gerçek var. Fon kriziyle ilgili olarak kim olursa olsun hesabını sorun emri doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Oysa Özel'in bizatihi kendisi sevgilileriyle pavyonda para harcayan eski belediye başkanları için göğsünü siper ediyordu.
4: $63 milyon yatırmış. 2 milyar TL'den fazlasını çekmiş.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratma yarışına girdi.
4: Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın.
0: Zira kendince aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor. Ancak aradaki farkı bir türlü anlayamıyor. Zira Özel, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturduğunda da, Yeni Parti Genel Başkanı olduğunda da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ferasetin binde birini bile ortaya koyamadı.
5: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki,
0: İmamoğlu suç örgütü davasına CHP ve yeni partili belediye başkanlarının vurgunlarına göz yumdu. Birlikte iş tuttu. Otel odasında basılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a dahi sahip çıkmaya çalıştı.
6: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Hatta esip gürleyen Özel, cezaevine konulan eski başkan Yalım gibi isimleri partiden ihraç etmeye dahi cesaret edemedi. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmanın ilk evresinden itibaren meseleyi takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilgileri alıyor, talimatlar veriyor ve Erdoğan fon kriziyle ilgili çok net bir duruş ortaya koyuyor.
7: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Sorumlu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları da çok net. Hakkında iddia olan isimlerin aklanıp gelmeden AK Parti bünyesinde yol yürümesi, siyaset yapması mümkün değil.
8: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
9: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in anlayamadığı, göremediği de bu aslında. AK Parti milyonlarca üyesi olan devasa bir dava hareketi ve bu davadan sapan, kendi menfaatleri için yol yürümeye kalkanlarla da yollar ayrılıyor. Daha önce de bunun sayısız örneği görüldü.
10: Evinin balkonunda, iş yerinin önünde, miting meydanında gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur.
9: Oysa Özel, İmamoğlu'nun 1,5 milyar liralık 300 villayı 15 milyon liraya nasıl aldığını sormak bir yana, üstüne bir de kefil olduğunu söylüyor. Bu yüzden fon soruşturması üzerinden en azından Özel'in istismar siyasetinin millette bir karşılığı yok gibi görünüyor. Çünkü bir yandan mağdurların parasını kurtarmak için mücadele edenler, diğer yanda milletin parasını pavyonlarda sevgilileriyle ezenlere kol kanat gerenler var. Takdir milletin elbette.
10: İnsanımızın derdini anlarız, sevincine de ortak oluruz, heyecanını paylaşırız.
0: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı. Bolu'da belediye kooperatifine operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileriyle kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında zimmet iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların sorgu işlemleri sürüyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'la belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı. Yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türk mühendislerinin iftiharı, Türk milletinin gururu temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. TUSAŞ tarafından üretilen ve geliştirilen Hürkuş, 2028 yılına kadar 55 adet üretilip Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak.
11: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil Hürkuşlarımızın İlk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken temel eğitim uçağı Hürkuş hangardan çıkarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi.
12: Hürkuş 2'nin diğer Hürkuş deneyimlerinin elbette önemli farkları var. Onlardan biri ise kanat uzunluğunun kısaltılarak daha hafif bir hale getirilmesi ve manevra kabiliyetinin yükseltilmesi. Diğer önemli bir farkı ise kokpitinin hem Hürjet hem de Kaan'a entegre ortak bir kokpit olması.
11: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı.
1: Hürkuş artık Gökvatan'ın semalarında. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. Kabul

0: faaliyeti TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de törende konuştu. Küresel pazardaki ilgiye vurgu yaptı. Görgün'den ihracat müjdesi de geldi.
1: Bu çok yönlülük huyurkuşu uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
0: Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıransa projenin Türk havacılığı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.
2: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Daha da önemlisi Hürjet ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır.
0: 55 uçaklı program kapsamında 2026 yılı içinde 12 Hürkuş'un da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren ayda 2 uçak teslim edilmesi ve programın 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
3: TUSAŞ tesislerinde teslimat töreni yapılan iki Hürkuş şu an ilk selamlama uçuşunu gerçekleştiriyor.
0: 1600 beygirlik motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle Hürkuş, Türk havacılığında eğitim zincirini güçlendiriyor.
4: Dünyanın konuştuğu mesele yapay zeka, haliyle yapay zekanın da yerli ve milli olması büyük önem taşıyor önümüzdeki süreç için. Türkiye'nin milli yapay zeka platformu Evren kısa sürede 8000'i aşkın aktif kullanıcıya ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen platform yapay zeka modellerinden yüksek performanslı hesaplama gücüne kadar pek çok imkanı tek çatı altında topluyor.
0: Türkiye'nin milli yapay zeka platformu Evren 8000'i aşkın aktif kullanıcıya ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen platform veriyi, yapay zeka modellerini ve yüksek performanslı hesaplama gücünü tek çatıda buluşturuyor. Veri Türkiye'de hesaplama gücü yerli altyapıda. Evrendeki sistem, yanıt ve kullanım verileri Türkiye'deki GPU altyapısında işleniyor. Hassas verilerin yurt dışındaki bulut servislerine aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Evren'e devlet kimlik doğrulamasıyla erişilebiliyor. Katkı sağlayan kullanıcı kredi kazanıyor. Veri seti yükleyen, veri etiketleyen veya modelini paylaşan kullanıcılar kazandıkları kredileri model eğitiminde ve yapay zeka işlemlerinde kullanabiliyor. Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim de sunuluyor. Yapay zeka altyapısı daha da güçlenecek. 1 Kasım 2026'ya kadar API çağrıları kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız sunulacak. İlerleyen dönemde yerli dil, görüntü ve ses modellerinin eklenmesi, GPU altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinden kayıp yolculara ilişkin bir acı haber daha geldi. Arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Buna göre ana enkazın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen titiz dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaşların kimlik tespiti için gerekli adli işlemler başlatıldı. Böylece aranan kayıp yolcu sayısı 11'e düştü, ölü sayısı 17'ye çıktı. Başbakanlık açıklamasında devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz denildi. Öte yandan geminin batmasına yol açan teknik ihmaller, kırık kısak iddiaları ve soruşturma dosyası kapsamındaki dijital materyal incelemeleri de adli makamlarca çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yolcu gemisi 30 Ağustos'ta alabora olmuştu. Gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi sağ kurtarılmıştı. Yemen'de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri Husilere yönelik son 3 günde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenledi. Karadan ve havadan gerçekleştirilen 756 saat

0: Marip, Elbeyda, Lahiç ve Taiz vilayetlerindeki Husi mevzilerine 3 gün içinde 756 hava ve kara saldırısı düzenlendi. Sivil alanlardan uzak, meşru askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonlarda çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, füze fırlatma platformu ve silah deposu imha edildi. Saldırılar sonucunda Husilerden 231 kişi öldü veya yaralandı. Taiz'de ise dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Bölgede insansız hava araçları ve füze fırlatma sistemleri konusunda faaliyet gösteren 4 İranlı uzman vurularak öldürüldü. Hükümet güçleri bu durumun İran'ın terörist Husi milislerine yönelik askeri desteğini sürdürdüğünün en net kanıtı olduğunu vurguladı. Husiler cephesindense ağır kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet güçlerinin bu yoğun saldırıları Husilerin son aylardaki kritik ilerleyişinin ardından geldi. Husiler Yemen'de kritik birçok noktayı ele geçirmiş, Babülmendeb Boğazı çevresindeki noktalarda da kontrolü sağlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Ancak Trump bu hafta İran'la yeni görüşmeler beklediğini de açıkladı. Tahran'sa hem savaşa hem diplomasiye hazır olduğunu söylerken Hürmüz'deki askeri hareketlilik gerilimin hala yüksek olduğunu gösteriyor.
1: ABD-İran arasında bir anlaşmaya varılacak mı? ABD Başkanı Trump, İran'ın 7 günlük teklifini reddetti. Ancak diplomasi kapısını tamamen kapatmadı. Bu hafta İran'la daha fazla görüşmelerin yapılmasını beklediğini söyledi. Trump, Amerikan Axios haber portalına konuştu. Bu hafta İran'la daha fazla görüşme beklediğini söyledi. Tahran'ın bir anlaşma istediğini, ancak İran'ın teklifinin kendi istediği anlaşma olmadığını belirtti. Trump, saldırılara yeniden başlama fikrini her zaman düşündüğünü de söyledi. İran basınına göre ise İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planı bulunmuyor. Müzakerelerin merkezini Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Trump sosyal medyadan İran'ı kızdıracak bir paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösteren bir haritaya yer verdi. Trump daha önce de Boğaz'ın ABD kontrolünde olduğunu savunmuş ve adının değiştirilmesini önermişti. İran'dansa ABD'ye çift yönlü bir mesaj geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan NBC televizyonuna demeç verdi. Ülkesinin savaşa karşı hazır olduğunu, ancak diplomasiden vazgeçmediklerini belirtti.
2: We are fully prepared.
3: Savaşın yeniden başlamasına tamamen hazırız. Yeni bir saldırı karşısında bu kıyamet savaşı anlamına gelse bile kararlı duruyoruz. Aynı zamanda diplomasiye de hazırız. Seçim Başkan Trump'a bağlı.
2: Same time we are ready, we stand.
1: Arakçı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren 7 günlük önerisini de yineledi.
2: It is up to
3: Anlaşmanın parçası olarak Boğazı yeniden açmaya hazırız. Bunun karşılığında yasa dışı şekilde dondurulan paramızın ve varlıklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Petrolümüzü satabilmek istiyoruz.
2: New aggression would be...
1: İran tarafına göre teklifin karşılığında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması da gündemde.
2: The same time we are ready.
3: 2025 ve 2026 yıllarında %60 oranında zenginleştirilmiş nükleer malzememiz konusunda bir teklif sunduk ve eğer iyi niyetlerini ve barış konusundaki gerçek kararlılıklarını gösterirlerse bu hala değerlendirilebilecek bir seçenek. Nükleer konuların tamamını daha sonraki aşamalara bırakmaya ve bu aşamada güven inşa etmeye karar verdik.
1: Boğaz'daysa tansiyon hala yüksek. İran devrim muhafızları bölgede casusluk faaliyetleri yürüten ABD'ye ait Remus 600 tipi gelişmiş insansız sualtı aracının ele geçirildiğini duyurdu. İranlı uzmanların cihazı inceleyeceği belirtildi. Ayrıca son günlerde İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkan 19 gemiye müdahale edildi. ABD-İran geriliminin deniz ayağında bir başka iddia da 14 Eylül'deki saldırıya ilişkin. NBC News'e göre İran 14 Eylül'de bir ABD gemisine düzenlediği füze saldırısında 8 deniz piyadesi yaralandı. Askerlerin travmatik beyin hasarı tedavisi gördüğü öğrenildi. Daha sonra görevlerine döndüğü bildirildi.
0: İsrail ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ı vuruyor. Lübnan'ın güneyindeki birçok nokta yine hedef alındı. Şevkin Mifedun yolu üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir bina İsrail helikopterlerince iki kez vuruldu. Savaş uçakları ise Hıyam ve Meis el Cebel beldelerine hava saldırısı düzenledi. Bin Cübeyl'de ise büyük çaplı patlamalar yaşandı. Hadasebel'de

0: Kulesi'nde ise topçu atışları düzenlendi. Can kaybı veya yaralı sayısına dair açıklama yok. Öte yandan Lübnan'da pazar günü İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin anıldı. Başkent Beyrut'taki törene binlerce kişi katıldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın konuşması da törendeki ekranlardan yayınlandı. Kasım, İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini belirtti. Lübnan hükümetine seslendi, İsrail'le müzakerelerin dondurulması ve dolaylı görüşmelere geçilmesi çağrısında bulundu. Kasım, Lübnan'ın direniş olmadan varlığını sürdüremeyeceğini savundu. Rusya-Ukrayna savaşı da bir yandan sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın birçok noktasına İHA ve füze saldırıları düzenledi. Can kayıpları yaşandı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol ve savunma tesislerine hedef aldı. Rusya, Ukrayna'ya 160'tan fazla insansız hava aracı gönderdi. Çok sayıda da füze yolladı. Harkiv'de bir apartman vuruldu. 9'u çocuk, 28 kişi yaralandı. Başkent Kiev ve Odessa'da ise askeri lojistik merkezleri, liman altyapısı ve iletişim sağlayan veri merkezleri hedef alındı. Kiev'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Kiev gün içinde de hedef alındı. Bilimler Akademisi vuruldu. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırılara karşılık verdiklerini duyurdu. Tula, Voronej ve Krasnodar bölgelerindeki Rus petrol rafinerileriyle hava savunma tesislerini vurduklarını belirtti. Saldırılara ilişkin görüntüler paylaştı. Kremlin'den ise gözdağı geldi. Sözcü Dmitri Peskov, devam eden Rus saldırılarının Ukrayna'nın Rus parlamento seçimleri sırasında Moskova'ya fırlattığı binlerce İHA'nın bedeli olduğunu söyledi. Peskov, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik 40 gün içinde yıkıcı bir darbe indirme planlarına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Avrupa'da teyakkuzda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın Avrupa'yı Ukrayna'ya yardımdan vazgeçirmek için sabotaj eylemleri planladığını öne sürdü. Savunma açıklarının acilen kapatılması çağrısında bulundu. Avrupa kış öncesi doğalgaz tedarikini güvence altına almaya çalışıyor. Bir yandan da kıtadaki gaz depolarının doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa, Asya ile artan LNG rekabeti nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltabilmek için Norveç'e yöneliyor.
1: Avrupa'nın enerji piyasasında kış öncesi doğalgaz alarmı yaşanıyor. Kıtadaki doğal gaz depolarının doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa, elektrik üretimi ve konutların ısıtılması için ihtiyaç duyacağı gazı güvence altına almaya çalışıyor. Ancak Avrupa ile Asya arasında sıvılaştırılmış doğal gaz kargoları için rekabet giderek artıyor. Asyalı alıcıların daha yüksek fiyat ödemeye hazır olması, doğal gaz fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığının da arttığı belirtiliyor. Bu nedenle Avrupa alternatif tedarikçi olarak Norveç'e yöneliyor. Norveç, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 1/3'ünü karşılıyor. Ülkenin doğal gaz üretiminin önemli bölümü boru hatlarıyla Belçika, Fransa ve Almanya'ya ulaştırılıyor. Norveç'in enerji şirketi Equinor da stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirket yenilenebilir enerji hedeflerini geri plana alarak petrol ve doğal gaz üretimine daha fazla odaklanıyor. Avrupa'da enerji güvenliği ile iklim politikaları arasındaki dengede yeniden tartışılıyor. Kış yaklaşırken sıvılaştırılmış doğal gaz tedariği için Avrupa ile Asya arasındaki rekabetin doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması bekleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nde yeni akademik yılın ilk dersi, değişen dünya düzeni ve geleceğin teknolojileri gündemiyle başladı. Törende dünya beşten büyüktür mesajı öne çıkarken terörsüz Türkiye hedefi ve yapay zekanın dönüştürdüğü yeni dünya ele alındı. İbn

0: Aldın Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin kısa vadeli başarıların ötesinde gelecek nesillere uzanacak bir yapı olarak tasarlandığını söyledi.
1: Mütevelli heyet olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Ama büyükler demişler ki çınar ekenler çınarın gölgesinde oturamazlar. Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbni Haldun Üniversitemizi de böyle görüyoruz.
0: Gençlere dünyanın meseleleriyle ilgilenmeleri ve bu alanda sabırla üretmeleri çağrısında bulundu.
1: Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimağlar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanımız tabii bundan çok mutludur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.
0: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, dünyanın mevcut düzeninin değişen ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" mesajına atıfta bulundu.
2: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya 5'ten büyük ve sadece 5'in menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyada adi bir dünyadan bahsetmek mümkün değil.
0: Arkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birlik oluşturmasının önemine de dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefinin ülke açısından önemli bir mesele olduğunu belirterek, sosyal bilimler alanında çözüm üreten modeller geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Coğrafi temelli olarak bizim bir birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz son derece önemli. Ve yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin önemli meselelerinden bir tanesidir.
0: Törende yapay zekanın eğitimden toplumsal ilişkilere kadar hayatın her alanında oluşturduğu dönüşüm de gündeme geldi. Geleceğin dünyasını inşa ederken teknolojik gücün yanı sıra erdem ve insani değerlerin de korunması gerektiği vurgulandı. Tören TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Orhan Aydın'ın üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve TÜBİTAK başlıklı açılış dersini vermesiyle sona erdi.
3: Malatya Havalimanı'nın 27 bin metrekarelik yeni terminal binasında 2 yıllık çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terminal binasının hizmete açıldığını açıkladı. Yıllık 1.2 milyon olan yolcu kapasitesini 2.5 milyona çıkaracak terminal, 498 araçlık otopark ve modern tesisleriyle vatandaşa hizmet verecek.
4: Malatya Havalimanı yeni terminali ilk yolcularını ağırladı. 27 bin metrekarelik terminal Malatya'ya kazandırıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasına ilişkin açıklamada bulundu. Yeni terminal binasının hizmete açıldığını bildirdi. Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekti. Yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine yükseltildiğini söyledi. Uraloğlu yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdiklerini kaydetti. Ayrıca havalimanının hava trafiği ve otopark imkanlarına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu 102.927 metrekarelik apronda 13 uçak park alanının bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca 498 araç kapasiteli otoparkta yolculara hizmet verecek.
3: Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme dönemi için tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı

0: Bakanlığı, alıcı ve satıcıyı dolandırıcılık risklerine karşı korumayı amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama başlangıcını 1 Aralık olarak yeniden belirledi.
1: Taşınmaz satışlarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihini 1 Aralık olarak yeniden belirledi. Sistemle taşınmaz satışlarında nakit, havale ve elektronik fon transferiyle yapılacak ödemelerin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Uygulama sayesinde taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi hedefleniyor. Düzenleme alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik risklerine karşı korunmasını ve kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlıyor. Sistemin teknik altyapısı ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankaların işbirliğiyle hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulması için çalışmalar devam ediyor. Banka altyapılarının hazırlanmasının ardından pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor. Bakanlık sistemin teknik ve operasyonel açıdan sorunsuz şekilde çalışması için zorunlu başlangıç tarihinin 1 Aralık'a çekildiğini açıkladı.
0: Sonbahar geldi. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Mega kentin 5 farklı noktasında yaşayanlar olumsuz etkilendi. Eyüp Sultan'da toprak kaydı. Fatih'te yol çöktü. Alt geçitleri su bastı. İşte İstanbul'un sağanak yağış bilançosu.
2: Mega kent yağmura teslim oldu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Kimi yerde toprak kaydı, kimi yerdeki alt geçitleri su bastı.
3: İstanbul için yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışın ardındansa ilk ihbar Eyüp Sultan'dan geldi. Gece saatlerinde toprak kayması nedeniyle Eyüp Sultan'daki 4 katlı binadaki 25 vatandaş tahliye edildi. Bina ise güvenlik için çembere alındı.
4: Üst mahalleyle aramızda bir toprak rampa vardı. Yağmurdan dolayı bazen böyle ufak ufak sıkıntılar yaşıyordu. Zaten. Dün gece büyük bir ses geldi 12.30 civarı. Rampanın bizim binaya doğru kaydığını gördük. Bayağı kayalar falan yani bizim binaya doğru çarptı. Şu an bulunduğumuz zaten sokağında işte alt tarafı bayağı bir toprak delinmesi olmuş. Bayağı bir boşalmış. Sonra işte biz memurlara haber verdik. Tabii 112 aradık, itfaiye, işte polisimiz geldi, yardımcı oldular sağ olsunlar. Binada işte şu an kimse yok, boşaltmamızı söylediler, tahliye olduk.
2: Öte yandan bölge sakinleri konudan belediyeye haberdar ettiğini ancak CHP'li yönetimin olaya duyarsız kaldığını iddia etti.
5: Belediye bir sene evvel söyledik ama geldi bir baktılar, yazılı olarak tabii. Şey almadı, geldiler bir baktılar gittiler. Yani.
2: Eyüp Sultan İslam Bey ve Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi'ni de su bastı. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda da bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı. Öte yandan Şişli Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı. Bir diğer adres de Küçükçekmece'ydi. Yollar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Fatih'te de yağmur sonrası yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.
0: Başkent Ankara'da da gece saatlerinde etkili olan sağanak Keçiören'de su baskınlarına neden oldu. Gülgün Sokak'ta kanalizasyon taşınca bazı apartmanların giriş katlarını pis su bastı. Mahalle sakinleri evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
6: Akşam 12'den beri biz lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde ama iş seçim zamanı geldiği zaman biz buradayız, sizin için çalışacağız, sizin için geldik, biz varız.

0: Ankara biz varız. Ya Allah aşkına olmayın ya.
1: Evet.
0: Gerçekten olmayın ya. Bak hocam, şu üstüm sırılsıklam lahım suyu.
2: Ankara'da gece yarısı başlayan sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollara çöpler savruldu. Keçiören'de ise kanalizasyon suları apartmanlara taştı. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
0: Bize dediler ki 15 dakikaya ihale alan firma gelecek açacak. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var, ne eden var, hiçbir şey yok. Ya Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin ya.
2: Gülgün sokakta su baskınının boyutuysa binalarda oluşan zararla da ortaya çıktı. Çevre sakinleri bazı dairelerin tamamen kirli su ve çamurla dolduğunu söyledi. Vatandaş sokakta uzun süredir altyapı ve su baskını sorunları yaşandığını belirtti. Yaşanan son baskından kısa süre önce ev satın alan vatandaşlar da etkilendi.
3: Taşınalı 2 ay oldu. Evin iç tadilatını yeni yaptırmıştık ve yani yaptırdığımızda da pişman olduk. Mağduruz.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen sualtı kazılarında binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk dedi. Ayrıca seramik eserlerin günümüze kadar sağlam ulaşmasının sırrı ise kil oldu.
5: Antik dünyanın en lüks sofra takımları, Cicero'nun mektuplarına da konu olan Roysos seramikleriyle ilişkilendirilen tabak ve kaseler. Akdeniz'den 2100 yıllık sofra takımı çıktı. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında seramik yüklü gemi batı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Deniz yüzeyinin 42 ila 55 metre altında sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar binlerce eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Tarihi eserlerin ahşap sandıklarında kırılmayı önlemek için kullanılan kil dolgusu sayesinde sapasağlam kaldığını belirtti. Ayrıca lüks sofra takımları Cicero'nun mektuplarında sözünü ettiği Arsus seramikleriyle ilişkilendiriliyor. Bakan Ersoy, batıktan çıkarılan eserlerin dönemin üretim becerisini ve ticaret hayatından izleri ortaya koyduğunu da ifade etti. Ersoy, sualtı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine ve Mavi Vatan'ın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
4: Okul ve sınav döneminde çocuklarda görülen mide ağrısı, bulantı ve erken doyma çoğu zaman strese bağlanıyor, ancak bu şikayetlerin altında gastrit ya da reflü olabilir. Beslenme alışkanlıkları da mide rahatsızlıklarını artırabiliyor. İşte detaylar.
5: Okul stresi sanılıyor, altından gastrit çıkabiliyor.
6: Şimdi hem okulların yavaş yavaş açılmaya başlamasıyla hem de sınavların da başlayacak olmasıyla birlikte mide ağrısı, bulantı, erken doyma, dolgunluk hissi gibi şikayetleri özellikle çocuklarımızda görebiliriz.
5: Okul ve sınav dönemlerinde çocuklarda görülen mide ağrısı, bulantı ve erken doyma gibi şikayetler çoğu zaman strese bağlanıyor. Ancak bu belirtiler gastrit ve reflü gibi mide ve yemek borusu hastalıklarının da işareti olabiliyor.
6: Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız, özellikle yaşları büyüdükçe.
5: Özellikle mide ağrısı ve yanmasının yanı sıra ağza acı su gelmesi, göğüste yanma, bulantı ve yemek sonrası rahatsızlık hissi dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında.
6: Daha çok mide ve yemek borusunun tahrişinden, yani reflüden ve gastritten daha çok kaynaklanıyor. Aslında nedenleri çok çok farklı ve çok fazla. Bu tahrişin nedeni mikrobik bir durum olabilir. Mesela Helicobacter pylori, halk arasında mide mikrobu olarak geçen Helicobacter pylori. Onun dışında başka enfeksiyonlar olabilir. vücudun kendi kendine yaptığı otoimmün hadiseler olabilir.
5: Çocuklarda mide şikayetlerinin ortaya çıkmasında enfeksiyonlar, bazı hastalıklar, stres ve beslenme alışkanlıkları etkili olabiliyor. Okul ve sınav dönemlerinde yaşanan yoğun streste mide

0: kaynaklı yakınmaların artmasına sebep. Öte yandan çocukların sık tükettiği çikolata, kola, gazlı içecekler, cips, acılı ve baharatlı yiyeceklerle çok yağlı gıdalar da mide ve yemek borusundaki rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.
1: Mesela Helicobacter pylori, halk arasında mide mikrobu olarak geçen Helicobacter pylori. Onun dışında başka enfeksiyonlar olabilir. Vücudun kendi kendine yaptığı otoimmün hadiseler olabilir. Çeşitli kimyasal iritan maddelere ve böyle kimyasal iritan yiyeceklere maruziyetler sonrasında da karşımıza çıkabilir.
0: Bu nedenle uzun süren veya tekrarlanan mide şikayetlerinin yalnızca strese bağlanmaması ve bir uzmana başvurulması gerekiyor.
2: GNŞ Türkiye Sinema Festivali 2. yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ilginin film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.
0: Sinema salonları hafta sonu boyunca doldu taştı. GNC Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de sinema severleri beyaz perdede buluşturdu. 75 ilde yaklaşık 500 salonda düzenlenen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izleyici karşısına çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında salonlarda yoğunluk yaşandı. İki günlük festivalde 777 bin seyirci sinema salonlarının yolunu tuttu. Film sinemada izlenir mesajıyla düzenlenen etkinlik sadece sinema salonlarında değil, salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hareketlilik oluşturdu. Festivalin gelecek yılda devam etmesi planlanıyor. 25-26 Eylül 2027'de sinema severlerin yeniden salonlarda buluşması hedefleniyor.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var?
4: Bu akşam 20'de 24'te.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Dynavit 60'lı Mac kompleks tablet 399 lira. Dynavit 15'li efervesan tablet 199 lira 50 kuruş.
5: Hesap basit.
6: Hesap basit.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle. Ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yoğun bir gündem milletvekillerini bekliyor. Terörsüz Türkiye süreci, fonlarda yapılacak düzenleme ve 13. yargı paketi gibi başlıklar olacak. Daha fazla ayrıntıyı birazdan ekrana taşıyacağız. Komedyen Deniz Göktaş, sanal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada tahliye edildi ama Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından ceza aldı. O duruşmaya dair notları ve kararın detayını da paylaşacağız. İsrail'in Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları ve hak ihlalleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki enkazın bile kaldırılması 10 yıl sürebilir. Üstelik bunun için milyarlarca dolara ihtiyaç var. Gazze bu haldeyken İsrailli bakan Filistinli esirlerin idamını bir kez daha savundu. Filistin'deki son duruma da bakacağız. UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'le karşılaşan İrlanda Cumhuriyeti milli takımı maç boyunca Gazze'deki çatışmalara dikkati çeken eylemlere imza attı. O eylemler tüm dünyada ses getirdi. Üstelik İrlanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. O anları da ekrana taşıyacağız. A milli futbol takımı geçen hafta 1-0'lık Fransa yenilgisinin ardından UEFA Uluslar Ligi A grubunda ikinci maçına bu akşam çıkıyor. Türkiye İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Detaylandıracağız. Tüm bu haberlerin detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Meclis yeni yasama yılına gün sayıyor. Yoğun bir gündemle başlayacak bu yıl. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü açılıyor. Fonlara ilişkin düzenlemelerden 13. yargı paketine, terörsüz Türkiye sürecinden tütün düzenlemelerine kadar pek çok başlık yeni dönemde meclisin gündeminde olacak.

0: Mecliste yeni yasama yılı için geri sayım başladı. 1 Ekim saat 13'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 14'te çalacak. Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Saat 18.30'da ise Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Açılış gününde devlet protokolü ve davetliler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Açılışın ardından meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis ilk genel kurul mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Fonlara ilişkin gelişmeler ve yatırım araçlarına yönelik düzenlemeler gündeme gelecek. Araştırma komisyonu önerileri de gündemde.
1: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
0: Terörsüz Türkiye süreci de meclisin önemli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürürken mecliste izleme komisyonu kurulması da planlanıyor.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Partilerden de kendi güçleri oranında, kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
0: Yeni yasama yılında gözler 13. yargı paketinde de olacak. Pakette boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi başlıklara yönelik düzenlemeler öngörülüyor. İnternet dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi suçlara ilişkin düzenlemeler de gündemde. Tütün kullanımına yönelik yeni sınırlamalar, sosyal medya erişiminde kimlik doğrulaması ve Türk Kızılay Kanunu teklifi de yeni dönemin başlıkları arasında yer alıyor.
2: Türk pilotların İngiltere'deki Eurofighter Typhoon jetlerine ilişkin eğitimi sürüyor. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitim alan iki Türk savaş pilotunun görüntülerini paylaştı. Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'lara ilişkin anlaşma 2025'te imzalanmıştı. 9 Eylül'de ise Türk pilotlarına eğitim başlamıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Türk pilotların ilk görüntülerini resmi internet sitesinden paylaştı. Türk pilotlar eğitimin ilk haftalarında Typhoon sistemlerine ve İngiliz askeri hava sahası prosedürlerine hakim olacak. Sonra ilk sorti uçuşlarına çıkacaklar. Toplamda 9 aya varan dönüşüm eğitiminin ardından pilotlar yaklaşık 3 ay sürecek öğretmen pilot programını tamamlayacak. Eğitimleri başarıyla bitiren Türk pilotlar Türkiye'nin yeni Eurofighter uçaklarını teslim alacağı 2030 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 29. filosunda eğitmen olarak görev almayı sürdürecek. Projeye göre Türkiye'ye 2030 yılında 6, 2031'de 8 ve 2032'de kalan 6 uçak teslim edilecek. Okullarda güvenlik önlemleri yeniden mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul saldırılarına karşı tüm illerde kapsamlı bir güvenlik taraması yapılacağını açıkladı. Mülkiye ve polis baş müfettişlerinin de aralarında bulunduğu denetim ekipleri sahaya inecek.
3: Bakan Çiftçi açıkladı. Mülkiye ve polis baş müfettişleri okul güvenliği için sahaya iniyor.
4: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin yeni bir çalışma başlatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis baş müfettişleri ve jandarma müfettişleri sahaya inecek.
4: Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
3: Ekipler tüm illerde okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecek. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerince alınan önlemler yeniden gözden geçirilecek.

0: edecek. Çalışmayla okul güvenliğindeki olası eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.
1: Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Savcı Göktaş'ın 3 suçlamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini istedi. Mahkeme tarafından Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Deniz Göktaş sanal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Göktaş, "Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum." dedi. Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikle suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Deniz Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın kararla birlikte tahliyesine karar verildi. Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarından 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı araştırılırken Öğüt'ün abisi olan eski CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt'le herhangi bir ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor.
2: Fon soruşturmasında mali incelemeler derinleştirildi. Balıkçı İsmet'in mal varlığına tedbir konuldu. Eski CHP milletvekili soruşturmaya dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Öğüt'ün mal varlığına tedbir konulmasının ardından yapılan incelemede 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 tarihleri arasında İsmet Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Savcılık söz konusu para hareketlerinin kaynağını, soruşturma konusu fon işlemleriyle bağlantısını ve paranın nihai yararlanıcılarını belirlemeye çalışıyor. Dosyadaki inceleme sadece para hareketleriyle de sınırlı değil. İsmet Öğüt'ün ağabeyi 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık ya da ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. İncelemenin odağında milyarlarca liralık para trafiğinin nereden geldiği ve hangi hesaplara aktarıldığı soruları bulunuyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına dair açıklama yaptı. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti. Şimşek, fon yatırımcılarının meşru haklarının korunması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Finansal sistem ve reel ekonominin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirten Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanacağını kaydetti. Şimşek ayrıca kamuoyuna süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Buş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması

görülüyor. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununa göre başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

0: İsrail'in Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla hak ihlalleri durmaksızın devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki 61 milyon tonluk devasa enkazın temizlenmesinin en az 10 yıl süreceğini ve maliyetinin milyarlarca doları bulacağını açıkladı. Bölgede İHA saldırıları ve enkaz arama çalışmaları sürerken Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik kısıtlamalar tırmandı. Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir ise Filistinli esirlerin idam edilmesi ve halkın sürgün edilmesi yönündeki skandal çağrılarını yineledi.
1: Soykırımcı İsrail Gazze'de kana doymuyor. Seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldılar. Şehit ve yaralılar var. Araçsa hurdaya döndü. Ancak Gazze'nin karşı karşıya olduğu tablo yalnızca saldırılarla sınırlı değil. İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcı ile hedef aldı. Bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor. Bölgedeki yapıların %90'ı yok edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de oluşan 61 milyon tonluk devasa enkazı kaldırmak en az 7 ila 10 yıl alacak. Enkazın içinde patlamamış mühimmatların yanı sıra insan kalıntıları da bulunuyor. Enkaz altında kaldığı tahmin edilen 10 binini aştan 28'i daha El Deraj bölgesinden çıkarıldı. İsrail'in ekipman girişine koyduğu engellerde temizlik çalışmalarını felç ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ihlaller sürüyor. Yahudiler Sukot Bayramı gerekçesiyle İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor. Filistin Devlet Başkanlığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ateşle oynamak olduğunu belirtti. Çatışmanın bir din savaşına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. İsrail makamları ayrıca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara tamamen kapattı. Ramallah'ın Ebu Felah köyünde yerleşimciler Filistinlilere ait araçları kundakladı. Soykırım destekçisi ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir ise yine bir skandala imza attı. Filistinli mahkum Hasan Seleme'nin hücresine baskın düzenledi. Ben-Gvir gelecekteki hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze ile Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikalarını hayata geçireceğini söyledi. Ben-Gvir'in açıklamaları tepki topladı. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara da katıldı. Polis koruması eşliğinde Aksa'ya girdi. Aksa'nın avlusunda provokatif açıklamalarda bulundu.
0: Türkiye, İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı caydırıcı tedbirler alma çağrısı yaptı. Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanlara hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barışla istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yenilendi. Açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aşırılık yanlısı İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı. Soykırımcı Netanyahu ve çetesinin Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını vurguladı. Bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, baskının Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir sözlerini hatırlatarak Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkmaya ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Atina yönetiminin Türkiye'yi hedef alan savaş planı ifşa oldu. Özetle 4 aşamadan oluşuyor. Türkiye'yi elektronik olarak kör et, önemli hava ve deniz üslerini vur, Aşil kalkanı hava savunmasını kullan, masaya güçlü taraf olarak otur. Plan askeri açıdan tartışılır ama esas sorulması gereken soru şu. Yunanistan bu planı bir gazeteye neden sızdırdı? Asıl karın ağrısı ne?

0: Yunanistan'ın Tanea gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'ye yönelik şok saldırı 4 aşamalı imha planını ifşa etti. Tanea gazetesinin haberinde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hopis tarafından da kabul edilen planda İsrail izleri bulmak mümkün. Zira genelde Tel Aviv yönetimi hukuku göz ardı ederek şok saldırılar yapmasıyla ünlü. Yunanistan'ın saldırı planında ilk saldıran ülke olmak hukuken risk taşıyor. Ama bu risk alınabilir deniliyor. 4 aşamalı bir önleyici saldırı taktiğinden söz ediliyor. Yunanistan elbette tüm bu planı tek başına uygulamaya koymayı düşünmüyor. Zira Türkiye'ye gücünün yetmeyeceğini kendisi de biliyor. Bu yüzden Atina'nın planında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın desteğiyle Türkiye'ye yönelik elektronik taarruz ve hava saldırısı düzenleniyor. Şok saldırıyla 24 saat içinde Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen etkisiz hale getiriliyor. Buna göre Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle ciddi bir kriz yaşanması halinde Türkiye'nin askeri birliklerin harekete geçirmesi Atina tarafından olası bir saldırının hazırlığı olarak değerlendirilebilecek görüşü paylaşılıyor. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde. Sahadaki gerçekler çok ama çok farklı. Peki Yunan medyası bu planı neden şimdi sızdırdı? Asıl sorulması gereken soru bu.
1: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum.
0: Zira Yunanistan bir süredir Fransa ile birlikte Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden bir enerji hattı çekme çabası içinde. Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçiyor. Atina yönetimi ise bu hakkı görmezden gelerek meseleyi bir oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Ankara'dansa bu konuda çok net bir duruş var. Türkiye'den izin almadan, koordinasyon yapılmadan bir metre bile kablo geçirilmesine izin verilmeyecek. Atina yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş, karşısında Türk donanmasını bulmuştu.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'le karşılaşan İrlanda Cumhuriyeti milli takımı maç boyunca Gazze'deki çatışmalara dikkati çeken eylemlere imza attı. Seremonide İsrail oyuncularının elini sıkmayan ve milli marş okunurken yere bakan İrlandalı futbolcular maçtan elde edecekleri tüm geliri hayır kurumlarına bağışlayacaklarını duyurdu. İrlanda İsrail'i hem protesto etti hem sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
3: İsrail Milli Marşı okunurken yere baktılar. Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktılar. İrlanda Milli Takım futbolcuları İsrail'i hem protesto etti hem de sahada yendi. UEFA Uluslar Beyligi 3. grupta İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail karşı karşıya geldi. Mücadele Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı. Maça İrlandalı oyuncuların protestoları damga vurdu. Karşılaşma öncesinde seremonide İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı okunurken yere baktı. İki takım arasında fair play ilkesini simgeleyen geleneksel el sıkışma seremonisi yapılmadı. Takım kaptanları arasında flama değişimi de gerçekleşmedi. Ayrıca maç sonunda futbolcular arasında forma değişimi de iptal edildi.

0: vardı. İrlanda Milli Takım Teknik Direktörü Haimir Halgrimsson da maç öncesi yaptığı açıklamalarda İsrail'le karşılaşmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Halgrimsson, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz, İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington zirvesinden karşılıklı 60 milyar dolarlık gümrük vergisi indirimi ve ateşkesin 2027'ye kadar uzatılması kararı çıktı. Zirvenin en çok konuşulan detaylardan biri. Trump'ın Çin liderine Amerikan üretimi silah satın almak isteyip istemediklerini sorması oldu. İki süper güç, ticaret, enerji, yapay zeka ve diplomasi başlıklarındaki kritik mutabakatlara vardı.
2: Xi Trump zirvesi sona erdi. Ancak zirvenin yankıları sürüyor. ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue'nun açıklamasına göre ABD Başkanı Trump görüşme sırasında Çin lideri Xi'ye ABD üretimi silahları satın almayı isteyip istemediğini sordu. Çin liderinin buna ne yanıt verdiği bilinmiyor ancak Tayvan meselesinde Trump'a net bir çizgi çektiği belirtiliyor. Xi Trump'a Tayvan meselesinin ulusal birlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurguladı. Washington'ı uyardı. Diplomatik kaynaklar bu sürpriz diyaloğa rağmen ABD'nin Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Zirvenin en somut adımı ekonomide atıldı. İki ülke karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık malda gümrük vergilerini düşürme kararı aldı. ABD oyuncaktan küçük ev aletlerine kadar 77 ürün kategorisinde indirime gitti. Çin ise 1600'den fazla Amerikan malında vergi yükünü hafifletecek. Kasım ayında dolması planlanan geçici ticaret ateşkesinin süresi ise 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Enerji hattında da kritik bir imza atıldı. Çin 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den yılda en az 10 milyon ton kömür ithal etmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca yapay zeka kaynaklı risklere karşı doğrudan bir kriz iletişim hattı kurulması konusunda anlaştı. Ancak ABD'nin en büyük tarımsal ihraç kalemi olan soya fasulyesi Çin'in tarife indirimi listesinin dışında kaldı. %10'luk ek vergiye tabi olmaya devam etti. Zirveden çıkan bu kararlara rağmen yatırımcıların detayları yetersiz bulması ve ABD Kongresi'nin yeni kısıtlama girişimleri nedeniyle Çin borsalarında %2'yi aşan sert düşüşler yaşandı.
1: Asya kıtası doğal afetlerle boğuşuyor. Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı seller, başkent Bangkok başta olmak üzere hayatı felç ederken son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'daki şiddetli yağışlarda ise 62 kişi yaşamını yitirdi. Japonya'yı vuran Dujuan tayfununda ise bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 13'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de fırtına nedeniyle Hudson Nehri taştı.
0: Yağmur durdu ancak etkisi hala sürüyor. Sokaklar adeta göle döndü. On binlerce evi su bastı. Seller 700 bin kişiyi etkiledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Tayland'da etkili olan şiddetli muson yağışları büyük bir yıkıma neden oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Bangkok Büyükşehir Belediyesi 50 ilçenin tamamını afet bölgesi ilan etti. 700 binden fazla kişi selden doğrudan etkilendi. 5 bin kişi barınma merkezlerine yerleştirildi. Ordu birlikleri botlar ve kamyonlarla mahsur kalanlara gıda ve temiz su dağıttı. Yetkililer acil içme suyu bağışı çağrısında bulundu. Başkentte okullar tatil edildi. Uluslararası havalimanlarındaysa personel eksikliği ve su baskınları nedeniyle uçuşlarda büyük aksamalar yaşandı. Felaketin vurduğu bir diğer ülke Hindistan oldu. Uttar Pradesh eyaletinde 3 gündür aralıksız süren sağanak yağışların ardından can kaybı 60'ı aştı. Çok sayıda kişi de yaralandı. Binden fazla evde hasar gördü. Eyalette okullar tatil edildi. Doğudaki Odisha eyaletinde 75 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Japonya ise Duan tayfununun yaralarını sarmaya çalışıyor. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi. Kayıp kişileri arama çalışması

sürüyor. 1700'den fazla binanın hasar gördüğü bölgelerde halen binlerce hane elektriksiz. Asya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde de şiddetli hava olayları etkili oldu. New Jersey eyaletine bağlı Edgewater'da şiddetli fırtınanın ardından Hudson Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehir kıyısında bulunan otoparklar su altında kaldı. Çok sayıda araç hasar gördü.

0: Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi 9 yaşında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan seferberlikle 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Proje günlük hayatın her noktasında büyümeye devam ediyor.
1: Plastikten cama, kağıttan metale, milyonlarca ton atık çöpe gitmedi, yeniden değerlendirildi. Türkiye'den başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
2: Bir şişeyi çöpe atmak yalnızca birkaç saniye, ancak doğru noktaya bırakmak onu yeniden ekonomiye kazandırıyor. İşte sıfır atık hareketi de tam olarak 9 yıldır bunu hedefliyor.
1: Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda Türkiye'nin en büyük çevre seferberliklerinden birine dönüştü.
3: Harika ama. Bak, hem Emine Erdoğan hanımefendi, eşini sürekli izliyoruz. Harika bir şey yapıyorlar. Tabii. Biz de elimize geçen, demeniz gibi evimizde olsun, çevreden de rastlarsak alıyoruz, geri dönüşü kutularına da atıyoruz.
4: Plastikleri cam şişelere koyuyoruz. Hani o şekilde plastikleri, mesela plastikleri ayırıyoruz. Cam şişelerden ayırıyoruz. Hani o şekilde geri dönüşümü sağlıyoruz.
1: Projenin 9 yıllık bilançosu da dikkat çekici. Bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Ülke ekonomisine sağlanan katkı 365 milyar liraya ulaştı.
5: Sıfır atık hareketi 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin girişimleriyle başladı ve bugün inanılmaz başarılı bir noktadayız. Geçtiğimiz bir 9 yılda aslında hem vizyonumuz, bakış açımız, farkındalığımız ve eylemlerimiz sonucunda başarıyla ilişkin rakamlarımız değişti.
1: Geri dönüşümle yalnızca atıklar değerlendirilmedi. Doğal kaynaklar da korundu. Yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Bu miktar yaklaşık 36 milyon aracın bir yıllık karbon salınımına eşdeğer.
5: Sera gazı emisyonlarının azaltılması, hem sanal su değerlerinin, su ayak izinin azaltılması, plastik atıklarının, mikroplastiklerin doğaya karışmasının engellenmesi konularında da aslında ekonomimize döngüsel yaklaşımla çok çok ciddi atıkları geri dönüşümle beraber kazandırmış oluyoruz.
1: Sıfır atık hareketi Türkiye sınırlarını da aştı. Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin desteğiyle alınan Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
2: 9 yılda geri dönüştürülen atıklarla tam 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Yani atılan her doğru adım yalnızca bugünün değil, geleceğin doğasını da koruyor.
1: 9 yılda küresel bir çevre hareketine dönüşen seferberliğin hedefi, daha az atık üreten, kaynaklarını koruyan ve geri dönüşümü günlük yaşamın bir parçası haline getiren bir gelecek.
0: Bakın, bir yapay zeka tehdidi daha. Emniyet uyarıyor, ses kopyalama yoluyla yakınınızmış gibi arayıp sizi kandırmalarına izin vermeyin. Yapay zeka ile ses taklidi yapıp rehberinize kayıtlı biriymiş gibi arayarak sizden bir şeyler talep edebiliyorlar. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar.
6: Şimdi artık internete yüklediğimiz ses kayıtlarının da ünlü olmasak bile kopyalandığını biliyoruz. Bununla ilgili ilk önce şaka videolarıyla başlayan ama ondan sonra hiç dolandırıcılığa giden süreçler başladı. İnsanlara bununla ilgili ne diyebiliriz? Dikkatli olmaları gerekiyor sadece.
7: Telefon çalıyor, gelen ses tanıdık, senaryo kusursuz, mağduriyet gerçek. Dolandırıcılar yapay zeka aracılığıyla vatandaşı ağına çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yapay zeka teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık

0: girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Tanıdığınız ses bile sahte olabilir.
1: Yapay zeka teknolojileri sayesinde tanıdığınız birinin sesi, konuşma tarzı ve üslubu gerçeğine çok yakın şekilde taklit edilebilir. Dolayısıyla telefonda tanıdığınız bir ses duymanız, karşınızdaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu göstermez. Dolandırıcılar panik, korku ve aciliyet hissi oluşturarak sizden şifre, kişisel bilgi veya para talep edebilir. Beklenmedik durumlarda sizden alışın.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası millete sesleniş konuşmasına başladı.
3: Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Bu vesileyle geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden üç evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin sultanlarını külliyemizde misafir ettik. 3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A milli kadın voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buğsenaz Surmeneli'yi kutluyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere İstiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsun'un

Muzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53.179'a yükselttik. Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna,
ve İran başta olmak üzere

çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz. Aziz milletim, bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türk evi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleriyle bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk-Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 26 Eylül'de 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş forumunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor. MÜSİAD'ımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz
bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla

yasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A milli futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Kütle böyle, Otobit'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Madde aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 3 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşeti attı. Son dakika ekranlarınıza geldi. Ve Ulusal Seslenmiş konuşmasında fon kriziyle ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Biz de kim varsa hesap verecek şeklinde manşetimizi belirlemiştik bu konuyla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ulusal Seslenmiş konuşmasında kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir dedi. Devletin, milletin parasına el uzatanın elini kırarız demeye getirdi. Aynı zamanda herkesin bu konuda hesabını vereceğini söyledi. Muhalefete yönelik eleştirilerini paylaştı. Millet bizim kırmızı çizgimiz mesajı manşetlerde olacak muhtemelen. İkinci başlığımızsa hem bölgemizdeki yaşanan gelişmeleri özetliyor hem de Türkiye'nin terörsüz bölge mücadelesini diyebiliriz. Sincar mutabakatı. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile bir araya gelmişti. Sonrasında Sincar bölgesi ile ilgili olarak terör örgütü PKK'nın tasfiye süreci gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar vardı. Aynı zamanda Suriye cephesi ile ilgili gelişmeler var. Tüm bunları bu başlık altında konuşacağız hep birlikte. Ve tabii dünyanın yakından takip ettiği, herkesin merak ettiği o görüşme. Neden bahsediyorum? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Trump'la bir araya geldiler. Orada dikkat çeken bir ifade kullandı. Türk Lides tuzağına düşmeyelim. Peki neydi bu tuzak? Ve aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Trump'a geçti tren artık. O tren kalktı ve siz bundan sonrası için bizimle göz hizasında eşit bir ortak gibi dünyayı paylaşacaksınız mesajımı verdi. Yani özetle Soğuk Savaş dönemindeki iki kutuplu dünya düzenine geri mi dönülüyor sorusunu da soracağız. Elbette dünyadaki diğer gelişmeleri de bu başlık altında ele alacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Savtek Dergi Genel Yönetmeni ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Sıfala vardı. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler İbrahim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hukukçu avukat Şükrü Aksu Üstad hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatih Muslu Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabarda hemen önce Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacağım sıcağı sıcağına. Siz de şimdi hemen geldiniz. Size de bir hatırlatma da olur aynı zamanda. Bir Erdoğan'ın bu fon soruşturmasıyla ilgili söylediklerini bir dinleyelim. Ardından tamam. Sizden bir genel değerlendirme rica edeceğim. Çünkü itiraf edeyim yani sosyal medya hesabınızda gördüm. Bayağı da konuya çalışmışsınız. Ama Erdoğan'ın söyledikleri çok kritikti. Son dakika olarak da aslında ekranlarınıza yansıdı. Muhtemelen yarın manşetlerde de hep beraber okuyacağız. Ama bir bakalım ne söylemiş Cumhurbaşkanı.
4: Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Evet Sayın Albar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu yönde. Bizi diyor öyle hani başkaları da karıştırmayın dedi. Net mesajı da var. Birazdan aslında Özgür Özel'in açıklamalarını verecektim bu konuyla ilgili olarak. Ama önce bir genel sistem bir değerlendirme alayım. Bu fon krizi nedir?
3: Evet.
2: Erdoğan'ın duruşunu siz nasıl okuyorsunuz? Evet. Bize bir anlatsanız.
3: Yani insanlar meşru yollar içerisinde insanlar fona giriyorlar. Hisse senedi alıyorlar. Fon ayrı, hisse senedi ayrı ama fonlar bazı hisse senetlerine yatırım yapabiliyorlar ve buradan da bir takım kazançlarınız oluyor. Ve Anadolu'da faize de bulaşmak istemeyen önemli bir kesim aslında elindekini, avucundakini ya altınla değerlendirir, ya dolar, euro alır ya da bu şekilde fonlara. Fon neden ulema tarafından mübah görülmüş? Şundan dolayı kaybetme riskinde olduğu için.
2: Evet.
3: Yani baştan 50 lira ver, 75 lira al dedim mi ribaya giriyor. Yani ben şimdi burada İslam adına bir şeyler söyleyecek pozisyonda değilim ama fonun mübah görülmesinin sebebi o. Yani
2: zaten 7 derece var. Kademe kademe riskinizi söylüyor fonda.
3: Evet, o şöyle. Şimdi siz fon almak istediğinizde de girdiniz mesela şeye, herhangi bir bankanın mobil uygulamasına.
2: Tabii, tabii,
3: böyle evet. Bankaya falan gitmenize gerek yok. Banka size soruyor. Ey İbrahim diyor. Fon alacaksın ya. Sen ne kadar riski seven bir adamsın? 7 riski çok severim. Büyük para koyarım, büyük risk alırım, büyük alırım, kaybedersem de büyük kaybederim. Bunu biliyorsun girerken, doğru. Tamam mı? Eğer az risk alırsan, too big to fail diye borsada bir şey var. Yani batması mümkün olmayacak kadar büyük firmalar. Yani bunu söyleyelim istersen, mesela Türk Hava Yolları veya işte Aselsan hissesi aldığında... bunların bugünden yarın öyle batması gibi bir risk yok ama sana
2: ama
3: da...
2: coşması da az, spekülatif işlem olmaz.
3: Tabii ki speküle etmen mümkün değil çünkü borsada çok milyar dolarlık işlem yapılıyor. Öyle yan taraftan speküle edebilecek durumda değilsin. Şimdi dolayısıyla insanlar buraya girmişler. Risk alan var, almayan var ve girdikten sonra...

0: Sonra bu şey kendi içinde iki gruba ayrılıyor. Girdiniz bu fonlara. Ha, 131 tane fondan bahsediyoruz. 2200 tane böyle fon var Türkiye'de. Bunlar sadece 131 fon. Yani insanlar buradan korku umacılığı yapmayalım. Rahat rahat gitsinler, fonlarını alsınlar. En nihayetinde bugün şeye de açıldı biliyorsunuz. O
1: Evet, işlemler serbest
0: işlemler
1: bırakılıyor.
0: serbest bırakıldı falan. Şimdi bu 131 fon altın yumurtlayan tavuğa dönmüş. Şimdi buraya iyi kazanıyor diye duyup 50 bin lirasını, 250 bin lirasını, 300 bin lirasını veren emekli, memur insanlar da var işin içinde.
1: Bir örnek vereyim mi?
0: Ver.
1: Az önce şirketten bir arkadaş bizim sitede parayı götürmüş, fona yatırmış dedi, batmış dedi.
0: Kim sitede bunu
1: Site yöneticisinde böyle bir yetkisi de yok dedi. Nasıl götürüp yatırmış anlamadı dedi. Şimdi kavga ediyorlar.
0: Tabii. Böyle. Şimdi dolayısıyla 50 bin lira, 250 bin lira yatırmış adam parası olmuş işte 1 milyon, 1,5 milyon. Aa, 250 yatırdıydım işte 1,5 milyon. Ama bir de tamahkar, açgözlü, kurnaz, içeriden bilgi alan, bulunduğu mevkiyi ve makamı kullanan kişiler var. Ortaya çıktı. Çıkacak da daha. Şimdi bunlar da neden eleştiriliyor? Bunlar 1'e 10 bin, 1'e 20 bin falan kazanmış. Şimdi birisi yazmış şeyde. Ne var yani, faize bulaşmayıp gitmiş burada diyor, parasını değerlendirmiş. Ha, %30 faize bulaşmayayım diye reddettin. Onun karşında 1'e 30 bin kazandın. 1'e 30 bin kazandın. Şimdi bunlar patlak verince cari ödemelerde sıkıntılar başlıyor. Cari ödeme. Neden? Çünkü çıkmak istiyor millet ama o kadar para yok. Aslında bu bir fon olayından ziyade uluslararası makalelere baktım, Ponzi-like diyor. Yani saadet zincirine benzeyen bir şey. Nedir saadet zincirinde, vatandaşlarımıza söyleyelim. Biz bir saadet zinciri yaptık. Kendi aramızda para yapıyoruz, alkışlıyoruz, para kazanıyoruz. Bedeli kim öder? En son girenler öder. Bunlar da
1: Piramidin altında kalanın canı
0: tabii
1: çıkar.
0: canı çıkar. Yukarıdaki alacağını alır. Bunlar da almışlar. Şimdi bu alan kişilerle alakalı birçok şeyler var. Mesela Mustafa Sandal isimli şarkıcı,
1: Ne
0: o ben değilim diyor, eşim diyor. Eşim, siz kardeşim aynı evi paylaşıyorsunuz. İnsan aklıyla da alay etmeyin. 11 milyar alıp çıkmış. İyi para. 11 milyar almış çıkmış. Şimdi de Dubai'de olduğu falan söyleniyor. Şimdi böyle isimler olduğu gibi siyaseten de bazı isimlerin olduğu biliniyor. Bunlardan en bilinin de işte istifasıyla Türkiye kamuoyuna geldi Fatma Betül Sayan Kaya. Ama bunun dışında da siyasetten ve bürokrasiden isimlerin önümüzdeki günlerde isimleri çarşaf çarşaf yayınlanır. Şimdi bunların tartışılıyor olmasının sebebi şu: siyaset temiz kalması gereken bir yer. Bürokrasi temiz kalması gereken bir yer. Hele bir de Recep Tayyip Erdoğan gibi birisinin yanında siyaset yapıyorsanız, ona yük olmak, ona ayak bağı olmak, dünyanın böğrüne fil oturmuşken, New York'ta bu işlerle uğraşırken fonla uğraştırmamak, onun sırtından yük almak gerekir. Biz burada yıllarca hiç lafımızı çekinmeden şunu söyledik. Şey gibi Tolstoy'un işte öğrencilere biz hepimiz onun cebinden çıktık demesi gibi, tamam mı?
1: Paltosunu.
0: He, paltosunun cebinden. Yapmayın kardeşim. Palto cebinden siyaset yapmayın. Sadece bu olayla alakalı değil.
1: Birçok olay
0: Yani
1: var.
0: maddi herhangi bir şey olmadan da çıkın, kelamınızla, kaleminizle bulunduğunuz bölgedeki vatandaşın gönlüne girerek yük alın Recep Tayyip Erdoğan'dan. E, Özgür Özel adına bir milletvekili varsa o da Özgür Özel'den alsın. Yani siyasette liderin omuzlarından yük alması gerekir. Öyle olmadığını görüyoruz. Öyle olmayınca da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni gerçekten bu konuyla ilgili farklılık arz ediyor. AK Parti seçmeni demiyorum aslında ben buna. Muhafazakar seçmen. Muhafazakar seçmen hesap sorar, tokadı basar. Bunu sayısız defa yaşadık. Bu konuyla alakalı da gözünün önünde villalar alınır, milyonlar götürülür, sıvacı bilmem ne yapar. Muhafazakar seçmene koyun der. Ama ne olursa olsun savunmaya da devam eden bir kitle var. Mesela bunlar şimdi o bak ne oldu falan. Ben hiç vadebautizm yapmam. E siz de bunu yapmıştınız falan demem. Bu fon krizinde muhafazakar camianın içinde, hükümetin içinde, bürokrasinin içinde her kim kolaylaştırıcı bir rol almışsa sonuna kadar hesabını versin. Af buyurun iş çamaşırına kadar da alsınlar ve toplumda da en itibarsız kişi olsunlar. Çıkacak çünkü o bürokrasinin içinden kimler olduğu. Şimdi Buraya geldiğimizde

0: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim bizi başkalarıyla kıyaslamayın. Başka alemlerle farkımız var bizim diye gittiği her yerde şiirlerini okuyan bir isim. Dava diyen bir isim ama anlaşılan o ki birileri dava dava derken kendini Ağrı Dağı'nın tepesine, davayı da Ağrı Dağı'nın eteklerine bırakıp çıkmış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Muhafazakar taban da bunu kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili ümit olmasının sebebi peştemalıyla ortaya çıkan otel odasındaki adama kim sahip çıktı? O partinin kadın kolları başkanı milletvekili sahip çıktı. Tuncay Yalım neydi? Yalım Özkan.
1: Özkan Yalım.
0: Yalım Özkan Yalım bizim onurumuzdur, gururumuzdur falan
1: dendi. Canım Özgür Özel de Uşak'ta şimdi saldırıyorlar. Her yerde kuşatma altında ediyordu. Sonra oteldeki görüntüler çıkınca geri bastı.
0: Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı, villalar. Ama bu vatebazizme girer. Yani onlar yaptı diye Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yanında yamacında duranlar bu işe karışamaz. Bak bu konuyla alakalı Adalet Bakanlığı son 3 ayda bir alıp da binden satanların listesinin çıkartılmasıyla alakalı bir çalışma başlattı. Şimdi bak ben burada bir vatandaş olarak söylüyorum, tamam mı? Millet bu listeyi görmek istiyor kardeşim. Bugün yazmış birisi bana, Yusuf Alabar'da konuşabilecek misin? Kardeşim olay ilk ortaya çıktığı andan beri konuşuyorum. Neden? Çünkü temiz insanları müdafaa etmek boynumuzun borcu. Kahir ekseriyeti tertemiz olan vatandaşı 3-5 tane tamahkar ve açgözlüğü açısından susacağız, ağzımıza da bant mı yapıştıracağımızı düşünüyor. İşte başka alemlerden farkı bu. Şimdi bir bakıyorum ben. Ya arkadaş Şaban Sevinç girmiş yazıyor, o girmiş yazıyor, bu Bülent Tezcan yazıyor. Bülent Tezcan senin oğlunla gelinin Londra'dan dönemediler. Şaban Sevinç sen Ekrem İmamoğlu'yla alakalı tek kelam edebilmiş değilsin. Ama sen etmedin diye biz etmeyeceğiz demiyorum. Ediyoruz bakın burada. Bunun içerisinden her kim çıkarsa sonuna kadar hesabı mutlaka sorulmalıdır. Neden? Çünkü içeriden bilgi alınmış falan. Millete gelelim. Şimdi 3 ay içinde 1'e 1000 kazananların listesi çıktığında göreceğiz biz bunu. Millet. Kardeşim millet bedel ödemek istemiyor. Bana ne ya diyor, ben niye ödüyorum?
1: Doğru.
0: Ben niye ödüyorum diyor. Buraya getireceğim konuyu. Biz bir deprem yaşadık. Depremde 450 bin vatandaşımız evinden oldu, canından oldu. Bu millet kesesinden 110 milyar dolar harcadı. Yine milletin parası. Doğru. Ne İstanbul'da ne Kars'ta, ne Mersin'de ne Sinop'ta. Ben bir tane vatandaşımızın bizim vergilerimizle niye ev yapılıyor dediğini duymadım. Ama burada der.
1: Gerçi seçimden sonra su paralarını geri verin diye bazı CHP'ler olmuştu.
0: Ya Tekirdağ Büyükşehir, Belediyesi
1: sokağa koyanlar olmuştu
0: Tekirdağ
1: ama.
0: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kapının önüne tabii koydu. Oy vermediniz diye. Şimdi şuraya getirmek istiyorum. 450 bin konut, 110 milyar dolar para harcandı. Kahir ekseriyeti %99 dedi ki helal olsun.
1: Doğru.
0: Tamam mı? Burada bir koyup bin almış, öbür küste tamahkarlık yapmış, cebinde bulduğu 50 bini 100 bini bile gitmiş oraya yatırmış. Devlet bunu ödesin. Bir de ödesin neye göre ödesin? Diyor ki adam, kardeşim ben 100 koymuştum diyor. Evet. Param diyor tam 10 bin olmuştu. Bu olay patlak verdi. Devlet bana 10 bin versin.
1: 14 milyon lira
0: devlet benim kardeşim. Vatandaşım ben. Senin risk alarak girdiğin. Peki 100 lirayı 10 bin lira yaptığında 10 bin olarak alsaydın verecek miydin bana bir şey?
1: Yok canım.
0: Niye vereyim ben sana? O yüzden buradan uyarıyorum. Hiç kimseye hak ettiğinin yani ana parasının dışında bir kuruş bile vermesinler. Ama önemli bu kapatılabilir. Neden? Ben çünkü baktım mal varlıklarına AVM'si var, o su var, bu su var. Müsaadere şart kardeşim. Nasıl uzanlarla alakalı konu gündeme geldiğinde bu müsaadere konusu gündeme geldi. Burada da buna benzer bir şey. Bunun hukuken nasıl mümkün şimdi olacağını soracağım. Yanımda çok kıymetli bir avukat arkadaşımız var. Ben çerçeveyi bu şekilde çizmiş olayım.
1: Sayın Aksu buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yarın dedi bu konuyla ilgili tüm arkadaşları toplayıp bir toplantı yapacağım benim liderliğimde. Hepsiyle bu meseleyi konuşacağız ve bu paraların nasıl geri alınacağı, vatandaşa nasıl ödeneceği, mağdurların işte mağduriyeti nasıl giderileceğini bir şekilde masaya yatıracağız dedi. Şimdi sorumu şöyle sormaya çalışıyorum. Şimdi kimler diyor ki ya bu diyor aslında diyor işte içeriden bilgi alma ayrı bir suçtur, dolandırıcılık değildir diyor. Kimler diyor ki yok kardeşim bu bildiğin dolandırıcılıktır diyor. Kimler diyor ki borsa manipülasyonunun cezası budur ama dolandırıcılık.

0: cezası budur. Şimdi bu paraları geri almak yasal düzenleme yapılsa bile geriye dönük yasal düzenlemeler işler mi? Hukuki boyuttan da biraz bizi aydınlatsanız. Neyle karşı karşıyayız şu anda? Biz çünkü paraların bir kısmı yurt dışına kaçırılmış, İsviçre'ye götürülmüş deniyor. Bir kısmı diyor ki götürenler içeride, onları paşa paşa geri getirirler. Öyle diyor, götürün demekle olmaz diyor. Devlet diyor, para getireceğiniz zaman paşa paşa getirirler diyor. Şimdi hani diktatörlükte de yaşamadığımız için öyle her şey hukuk zeminde gitmek zorunda. Tabii. Nasıl olacak?
1: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bu ortaya koymuş olduğu iradeyi çok kıymetli görüyorum. Kesinlikle. Bunu söyleyelim.
0: Siyaset... Beni hiç şaşırtmadı bu arada, evet. Onu da söyleyeyim.
1: Siyasetin amacı ahlaklı bir toplumun inşasıdır. Bunun için de adaleti her şeyin üzerine koymak zorundasınız. Bunun için de siyasi liderlerin bir irade ortaya koyuyor olması lazım ve ucu kime gidiyorsa ona da dokunuluyor olması gerekir. Bu noktada bu irade çok önemli. Hukuki boyutuyla baktığınızda şimdi bakın bizim borsamız 40 yıldan fazladır ayakta var olan ve uluslararası borsa federasyonuna üye olmuş olan dünya çapında bir borsa ve finansal istikrarı ve güvenliği noktasında da devletimizin çalışmaları, çabaları çok kıymetli. Şimdi borsa diye bahsettiğiniz şeyde bir elle tutamayacağınız bir akış söz konusu. Yani dünyadaki bütün ülkedeki yabancı yatırımcılar dahi sizin ülkenize gelip bu borsada yatırım yapabiliyor. Buradaki aslında temel kriz şurada ortaya çıkıyor. Siz bir holding sahibiyseniz, Koç Holding ya da bir başka holding, borsaya açılmak istediğinizde genel itibariyle %10, %20, %25 oranında hissenizi fiili dolaşıma sokarsınız. Geri kalanınızı kendi uhdenizde tutarsınız ki burası değerlendikçe siz de ticaretinize daha güçlü şekilde devam edin. Ancak bu fonlarda normal şartlarda borsaya açılması imkan dahilinde değilken daha sonra alınan bir kararla birlikte borsaya açılma imkanı getiriliyor ve hakim hisselerin dahi fiili dolaşıma sokulabildiği, böylelikle vatandaşların yani küçük yatırımcının buraya dahil edilip o Madoff'un Amerika'da gerçekleştiren bu kişinin uygulamış olduğu sistemin, yani Ponzi benzeri sistemi buraya uyguluyorsunuz ve hakim hisseler tamamıyla dolaşıma girmiş oluyor, paralarını bu kişiler çıkıyorlar.
2: Keriz silkeleme aslında, değil mi?
1: Benzeri böyle.
2: Keriz silkeleme yani.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi, Anadolu tabiriyle bu.
0: Hatta o kadar aç gözler ki inekleri bile satmışlar gitmeden.
1: Evet.
0: Yani tesisteki inekleri bile satmış, onların paralarını alıp götürelim diye.
1: Şimdi İstanbul, burada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aslında yapmak istediği şey şu. Burada Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. ve 128. maddeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu fonları gözetim ve denetim yükümlülüğü söz konusu. Bununla birlikte fonları saklayıcı olan kuruluşlar var. Saklayıcı olan kuruluşlar da bu fonların karşılığı olan teminatların kendilerinde bulundurduğunu ortaya koymak zorundalar. Ancak bizim burada anladığımız, savcının araştırmış olduğu şey, acaba gerçekten ortaya konulan paralar, yani küçük yatırımcı tarafından yatırılan paralar bir şekilde uçuruldu ve gitti mi? Bunun karşılığında aslında şu anda tamamıyla boş bir kasa mı söz konusu? Bunu araştırıyor. Bunu yaparken de şunu değerlendiriyor. Sermaye Piyasası Kanunu 106. maddesindeki bilgi suistimali. Yani içeriden bilgiler alarak, bu bilgileri kullanarak küçük yatırımcıyı dolandıracak, kandıracak şekilde fiyat manipülasyonu yapan kişiler var mı? Buna bakıyor. Bununla bilgi suistimali diyoruz.
0: Peki bu nasıl yapılır? Oltaya atıyorlar. Yani biz böyle küçük yatırımcı olarak o oltaya mı geliyoruz? Yani şimdi nasıl işliyor sistem? Biraz onu da anlatsanız bize.
1: Tabii.
0: Kafamızda otursa ya. Şimdi ben mesela düşündüm. Bir yandan da şöyle insanlar var mesela işte. Ya bir hisseyi takip edip. Ya bir dakika, bu 3 aydır ben bakıyorum. Sürekli tık tık tık tık üstüne koyarak gidiyor. Dur ben buradan biraz alayım, belki biraz daha gider ben de alarım diyen, bilmiyorum ben.
2: Ya öyle masum işte, onlar
1: olabilir yani. Şöyle düşün ama 12 tane şirket var diyelim. 12 tane şirketin borsaya açıldığını düşünün ve bunların çeşitli hisseleri var diye düşünün. Bu 12 tane şirket, 1 liradan çıktınız, 1 liradan çıktım, 1 liradan çıktım. Ben sana diyorum ki benim payımı, hissemin %10'luk hissemi 1 liradan değil de 10 liradan al.
0: Bana diyorsunuz.
1: Evet. Siz 10 liradan, 10 liradan alıyorsunuz.
0: Niye alıyorum 10 liradan?
3: Çünkü kaz gelecek.
1: Çünkü bir dakika. Piyasa edeceksin ki bu firma sağlam bir yere doğru gidiyor. Siz de bana diyorsunuz ki sen de benim 1 liraya çıkmış olduğum hissemi 5 liradan al. Diğerine diyorsunuz ki benimkini 7 liradan al. Böylelikle kendi aranızda bilgi dolaşımına sokup ve buradaki hisselerinizin değerini her geçen gün arttırıyorsunuz. Bu 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Bu arada piyasadaki bankacılardan tutun da bu işle uğraşan herkes diyor ki ya burada ciddi bir durum söz konusu. Her geçen gün bir artış var. Bir ayda %1000 artış olmuş. 4 ayda %10.000 artış olmuş. Böyle ki küçük yatırımcılar ne yapıyor? Diyor ki ya ben diyor bunu başka fonlara koysam, Türk Hava Yolları'na koysam.
0: Yani %10 alacağım, %20
1: alacağım. %5 alacağım. Burada diyor ayda diyor bir insan %1000 alıyor. Uf. Niye bunu yapmayayım? Burada da borsa var. Sermaye Piyasası Kurulu var. Bunların denetimindedir bu. Ha. Düşüncesi de söz konusu.
2: Ben burayı pas geçtim mesela.
1: Şimdi dolayısıyla.
0: Geçen hafta söylemiştiniz.
2: Tabii.
1: İşte burada aslında çift taraflı bir durum söz konusu. Bakın. Tek başına şunu söyleyemeyiz. Evet burada bir açgözlük var mı? İşte burada bir hak, her şey hak, bir şey hak olabilir ama helal değildir.
0: Tam onu

0: hatta bakın sadece arkadaşlarınız değil, bana gelen mesajlar var vatandaşlardan. Bankaya gidiyor, parasını vadeliye koyacak. Bankadaki memur diyor ki ya beyefendi, hanımefendi, burada buraya koyacağınızda alacağınız para %10 artış, %15 artış, %30 artış, ama burada siz ayda %100, %200 alıyorsunuz deyip insanları buraya yönlendirenler de var. Yani burada bankacıların da bu manipülasyona dahil geldi. Bırakın küçük yatırımcıyı, Ayşe teyzeyi, Fatma teyzeyi bir kenara bırakın. Bankacıların dahi manipüle olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ancak işte hukuk tarafına geldiğinizde burada ciddi durumlar söz konusu. Neden biliyor musunuz? Sadece burada dolandırılan küçük yatırımcı değil ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllarca ve ısrarla finansal istikrar ve güven noktasında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara da siz darbe vuruyorsunuz. Doğru. Ve ya, borsada bulunan bütün şirketlere, yani THY
1: altında.
0: Evet, THY, Anadolu Holding, Koç Holding değerlerini artıracakken, on binlerce çalışanı varken, bir sürü ticari risk alırken bunların da artışını engellemiş oluyorsunuz.
1: Çünkü herkes borsadan kaçıyor.
0: Evet, ki bu olay nasıl ortaya çıktı? Yurt dışındaki bir firmanın, yabancı yatırımcıların burada bir illegal iş döndüğü noktasındaki serzenişleri ve paraların çekmesi sonrasında ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu iki açıklama var. Açıklamaya da baktığınızda aslında kafada karıştıran taraflar var. Birçok insan şunu düşünüyor. Ben burada 17 Eylül saat 1.30 öncesinde emir verdim, satış talimatı verdim. Banka reddetti, aracı kurum reddetti, TEFAS reddetti. Ne olacak durum diyenler var. Bir kere vatandaşlarımız için şunu özellikle söyleyeyim. Bakın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamaya baktığınızda şu anda üçlü bir durum söz konusu. Siz 16 Eylül 2026 tarihinden saat 1.30'dan önce bir emir, satış emri talimatı verdiniz ve valörü de bir sonraki güne geçmiyorsa, bu takdirde platformun güncel işleyişine tabi olacağı ibaresi verilmiş. Bunun karşılığında demek, o anda 1 liranız 1 milyon olduysa onu alacaksınız demek. Böylelikle fondan öncelikli alacak haline geliyorsunuz. Tasfiye sonucu elde edilecek olan gelirden öncelikli alacaklı olarak 1 liranızı 1 milyon gibi alacak duruma geliyorsunuz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda. Peki 16 Eylül saat 1.30 ile 17 Eylül saat 1.30 arasında emir verenler, emirleri reddedilenler, aracı kurumun reddettiği, TEFAS'ın reddettiği kişiler de tasfiyeye dahil ediliyorlar. Ancak bunlara öncelikli alacaklı hakkı veriliyor. Bunlar ise paralarını tasfiye sonunda elde edilecek olan tüm gelir üzerinden kendi hisseleri oranında alabilecekler. Bir de hiç bu durumdan haberdar olmayan, parasını oraya koymuş olan,
1: hala bekleyen
0: insanlar var. Bunlar da tasfiye sonunda bu öncelikli alacaklar bittikten sonra, borçlar bittikten sonra kendilerine bir şey kalırsa alacaklar.
1: Ben de tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Yalan mı düşünüyorum bilmiyorum ama hiç bu işten haberi olmayan, kenarda parasını masumca bekleyen insanlar önce almalı bence. Çünkü diğerleri zaten işe uyanıp parayı çekmeye çalışmış
0: i̇şte
1: sanki.
0: Bu durumla karşı karşıya kaldığınızda ikili bir durumla karşı karşıya. Bir, siz finansal istikrarınızı, dünya çapındaki güvenilirliğinizi korumak istediğinizde
1: kurallar diyorsunuz.
0: Kurallara uymak zorundasınız. Bu kurallara uymadığınız takdirde dünya çapındaki piyasalarda siz değer görmeyecek bir borsa haline dönüşürsünüz. O yüzden devlet yetkilileri çok ciddi uğraşıyor. Her türlü çalışmayı yapıyor. Ancak karşılığında da dünya çapında finansal güveninizi yerle bir edecek bir durumla karşı karşıya da kalabilirsiniz. SPK buna izin vermemeye çalışıyor bu noktada. Ama bir taraftan da şunu söyleyelim. Şimdi İbni Haldun el-Mukaddimesinde söyler. Hani zulüm ümranı harap eder diye. Yani sadece zulüm kaba kuvvet değil, insanın malına, ekonomisine, el emek biriktirdiği parasına bir şekilde bu şekilde zulmetmek de aynı zamanda, el koymak da bir zulüm olarak değerlendirir. Bu takdirde borsaya güvenen, Sermaye Piyasası Kurulu'na güvenen, bu sisteme güvenen insanların sırf bir gün, 1.5 gün ara sebebiyle bu kadar mağdur edilmiş olması da bir zulüm niteliğinde değerlendirilebilir. İşte burada şunu söylemek lazım. Asıl problem nerede meydana geliyor? Şimdi para piyasası fonunda olan insanlar çok soru soruyorlar. Diyorlar ki ya bizimki normal diğer fonlarda değil ki, para piyasası fonunda. Ama para piyasası fonunda acaba onun karşılığı orada duruyor mu? Yoksa önceden uyanıklık yapıp bilgi alıp paralarını 10 milyonunu 100 milyon yapan, 100 milyonunu 1 milyar yapanlar o paraları alıp götürdüler mi? Şu anda devlet ve Sermaye Piyasası Kurulu bir hasar tespit yapmak durumunda. Bu hasar tespiti sonucunda bu paraların karşılığı gerçekten burada var mı yok mu, bunu tespit edecekler. Bundan sonra tasfiye nasıl yapılır, kime ne kadar para kalınır ve finansal istikrar ve güvenilirlik noktasında zarar vermeden neler çözülebilir, buna bakıyor. Şimdi asıl soru da az önce Yusuf Bey'in söylediği müsaadele konuları bir kere şunu söyleyelim. Bakın burada bir, SPK 106 bilgi suistimali, SPK 107 işlem bazı piyasa dolandırıcılığı, Türk Ceza Kanunu 155 hizmet ticari işler sebebiyle

0: güveni kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 158 nitelikli dolandırıcılık. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Yine Türk Ceza Kanunu 220. madde suç işlemek amacı örgüt kurma eylemleri var mı yok mu bunu değerlendiriyor şu an savcılık makamı. Peki burada mal varlıkları bu şekilde hukuka aykırı fiillerle artan kişiler ya da yurt dışında kaçıran kişiler sorumlu olacaklar, şüpheli olacaklar. Ancak bu kişiler hakkında bir kamu davası açılıp cezaları kesinleşmeden siz onların mallarını müsaade edemezsiniz. Bugün koymuş olduğunuz CMK 128 kapsamındaki el koyma tedbirleri hukuken geçici bir hukuki koruma tedbiri niteliğindedir. Bir kişi hakkında kesinleşmiş bir ceza söz konusu olmadan onları müsaade edemeyeceksiniz demektir. Bu da
1: ne kadar sürecek bu iş o zaman?
0: İşte o zaman bu iş biz neredeyse 4-5 yıldan aşağı aslında tam manasıyla çözülemeyecek bir iş. Ve burada vatandaşlarımızın da eğer 10 lirası bugün 1 liraya düştüyse SPK'ya karşı da idari yargıda yine Takas Bank'a karşı da adli yargıda dava açabileceği süreçler de söz konusu olacaktır. Şu anda devletin tüm yetkilileri bu işle ilgili vatandaşın mağduriyetinin en aza indirgenebilmesi ve finansal istikrar ve güvenliğin dünya çapındaki karşılığında düşmemesi için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Bu nedenle sakin kalıp süreci takip edip devlet yetkililerine güvenmek lazım ama fiili durumun da farkına varıp burada aslında sizin o ekranda gördüğünüz ben işte satış talimatı verdim PBLK blokaj oldu dediğiniz tutar aslında hiç olmamış bir tutar da olabilir. Yani sizin o 100 bin liranız 10 milyon olmuştu ya
2: Evet.
0: 10 milyon zaten hiç yoktur o 100 bin liranız belki
2: 50 bine düştü.
0: 50 bindi ya da 150 bin liraydı. Siz onu 10 milyon gördünüz. Böylelikle 10 milyon niye gösteriyor bunu? Diğer kişiler gelsin. Demiş ki adam 100 milyon, 100 bin lirası 10 milyon olmuş. Ben de gireyim diyor. Ama ortada para yok. Şimdi para olmadığı zaman size SPK ya da Takas Bank hangi paradan ödeyecek bunu? Anca bu kişileri bulacak, yargılayacak, cezalar kesinleşecek. Ha bir açık var. Bir açık var. Etkin pişmanlık hükümleri var. SPK 107 3. maddede Türk Ceza Kanunu 280. suçtan kaynaklanan mal var değerli aklama suçunda eğer siz elde ettiğiniz menfaatin iki katını en az iki katını getirir devlete öderseniz bu takdirde siz bu işten durumuna göre cezasızlık, cezada yarıda indirme gibi 3 bölü 4'e kadar indirme durumları söz konusu oluyor. Ancak bu durumda dahi bu para devlete ödeniyor, hazineye ödeniyor. İşte burada devletimizin de bir kanun çıkararak bu hazine
2: bu
0: ödenecek paranın...
2: bir düzenleme olacak galiba.
0: Evet olacak.
2: Yani Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da buna benzer bir işaret geldi. Birazdan paylaşacaktım evet. Ama şimdi soru aktı. Çok da güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Üstad size geleceğim ama bugün şimdi hani ismini vermiyorum. Gerçi sosyal medyada paylaşmış ama AK Parti'nin böyle önemli isimlerinden bir tanesi bir fotoğraf paylaşmış. Bir büyük ağaç böyle ya. Sırtında kocaman bir taş. Ağaç böyle iki büklüm olmuş. Bir şey yazmamış ama ben kendi adıma şöyle okudum. Yani hani yani o koca taşı koca taşı sırtına yüklediniz diye okudum. O yüzden hani müsaade ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dava anlayışını verdiği mücadeleyi bir hatırlatmak istiyorum. Daha önce yaptığı bir arşivden bir görüntü bir ses buldu arkadaşlar. Sonra sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın dava anlayışını.
3: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır. Birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava anlayışına dair konuşması bu. Bir de Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Onlar da böyle hani selden kütü kapma telaşında gibi. Onu da bir hatırlatayım. Sonrasında sizden bir yorum rica edeceğim bu meselelerle ilgili olarak. Hani açık söyleyeyim hani AK Parti ya da Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin bugün bir mahcubiyet içerisinde olması bile ağır bir yük de. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: Erdoğan ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın.
2: Şimdi bir devamında diyor ki kabinedeki bakanlığın, Adalet Bakanlığı'nın, bürokrasisinin, saraydakilerin, bütün üstüne AK Parti'nin bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, bunlar cezalandırılmadan Erdoğan iktidara devam ediyorsa o da bu soygunun baş sorumlusudur. Şimdi Erdoğan'ı baş sorumlu ilan etmeye çalışan bir Özgür Özel profili var karşımızda. Erdoğan'da işte dava duruşu ya da meseleye bakış açısı bu. Siz bu işi hani hem ekonomik boyutuyla hem siyasal boyutuyla değerlendirseniz neler söylersiniz? Buradan işte selden kütü kapma telaşındaki bir muhalefetin kendine gerçekten bir oy devşirmesi mümkün olabilir mi? Nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları?
5: Şimdi hem Yusuf Bey hem Şükür Bey dinlerken şöyle düşündüm. Geçen sene bu İBB yönelik suçlamalar başladığı zaman şöyle bir ifade kullanmıştım. Yani biz hukuk bilmiyormuşuz, hukuk öğrendik. Yani irtikap, etkin pişmanlık gibi kavramlar o kadar çok ekranlarda konuşuldu ki artık biraz hukuk öğrendiğimizi düşünmeye başlamıştım. Şimdi bu son olaylardan sonra da biraz dinledikten sonra birkaç gündür de aktif takip etmeye çalışıyorum. Biraz da borsada öğrenmeye başladık. Yani böyle bir dünyanın olduğunu. Çünkü biz ve ben biraz geleneksel bir aileden biraz birikimimiz varsa altına yatırım yapar. Evet. Onu bir şekilde yastık altında.
0: O da düşüyor gerçi bu aralar tepe takmak.
5: Orada saklayan böyle bir geleneğin bir parçasıyım. Yani böyle çok çetrefilli finansal piyasalar gibi birazcık daha dikkat gerektiren, belki biraz uzmanlık gerektiren alanlarda çok fazla faaliyet göstermedim. Bu noktada hani bu teknik meseleleri dinledikçe meselenin aslında göründüğünden çok daha girift olduğunu, yani sadece iç dinamiklerle bile açıklanamayacağını, bunun uluslararası boyutu olduğunu da görüyoruz. Yani sadece mesele borsa boyutu değil. Bunun siyaseten, ekonomik olarak, uluslararası siyaset anlamında pek çok yansıması olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda aslında çok çetrefilli bir şeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda hani yayına başlarken şeyi koydunuz. Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu'ndan sonra toplantıda söyledikleri ve şu anda belki bilmiyorum tarihini ama belki son birkaç sene
2: içerisindeki vardır.
5: Aslında birbirinden hiç farklı olmayan ifadeleri kullandığını görüyoruz. Aslında son 25 yılda Cumhurbaşkanı'nın çıktığı her platformda siyasete bakışıya, bu millete bakışına dair aslında yeni hiçbir şey yok. Biz aslında konuştuğu zaman sürpriz bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani siyasetin milletin adına yaptığını, bu milletin değerlerini ön plana çıkarttığını, işte devletin bir noktada kendisini temizlemesi gerektiğini, bu noktada hep benzer şeyleri söylemeye çalışıyor. Ve bakıyorsunuz aradan geçen 25 senelik zaman dilimi içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın neden iktidar olduğunu, neden girdiği seçim her seçimde bu kadar başarılı olduğunu aslında görüyoruz. Yani her fırsatta milleti öncelemesi, işte bu milletin siyaset karşısında, devlet karşısında yaşadığı dezavantajları bir şekilde çözmeye çalışması, aynı zamanda bunu uluslararası aranaya taşıması, aslında bir liderlik performansının tam olarak yansıması olarak görmek lazım. Şimdi muhalefet açısından bakıyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Hani demokratikleşme dersi veriyorum üniversitede. Şimdi biraz demokratik siyasete baktığınız zaman dünyanın herhalde seçimle iktidar değişebilen hiçbir ülkesinde 25 sene boyunca bir siyasi aktör girdiği bütün seçimleri kazanamaz. Yani biz örneği aslında çok başka, böyle olağan dışı bir şeyle karşı karşıyayız. Bu süreç zarfında karşımızda bir muhalefet grubu, bir muhalefet yapılanması var ve bunlar her girdiği seçimde zorlanmışlar, bir şekilde siyaset üretememişler, büyük liderlik krizleri yaşamışlar ve hani son 15 seneye bakıyorum, yani MİT krizinden tutun da işte 17-25 darbe teşebbüsü, işte Donald Trump'ın ilk dönemindeki o ekonomik operasyonlar, pandemi meselesi, işte depremi yaşadık, bunları üst üste koyuyoruz ve her seferinde bu kriz ortamından bir şekilde ayağa kalkmaya başaran bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. Yani bu ortam içerisinde tabii ki Özgür Özel de doğal olarak her fırsat gördüğü şeyde bir şekilde kendisine yontmaya çalışacaktır. Yani bu aslında siyasetin doğasında olan da bir şey. Yani siz siyaseti neden yaparsınız?
2: Ama orada mesela şöyle bir ayrıntı var bana göre, bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi siz burada yani bütün bu CHP'deki ya da yeni partideki meselelere göğsünüzü siper edip ve bugüne kadar ki tüm söylemlerinize bakın aslında bunlar AK Partililer de yapıyor ama Erdoğan bunların hepsini koruyor, kolluyor diye bir siyaset geliştirip sonra da çıkıp yani bütün bu meselelerde tam tersi bir siyaset izlediğiniz zaman insanlardaki inandırıcılığınız biraz şüpheli hale düşmüyor mu? Yani mesela şöyle olsaydı çıkıp mesela işte kardeşim yeni partide olsa, CHP'de de olsa ben hiçbir yolsuzluğa müsaade etmem, herkes gidip hesabını verecek, gelecek falan deseydi sonra da çıkıp buradan işte bu meselede...
6: Nasıl diyecek Veli Ağbaba'ya onu mesela?
5: Evet.
6: Siyaset o kadar dediğin gibi naif yapılmıyor. Nasıl diyecek? Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Hadi desin de göreyim. Unutturuldu Veli Ağbaba. Şimdi... Hiç ağzından iki kelam duyuyor musun Veli Ağbaba'nın? Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba.
2: Yeni partide kenarı duruyor.
6: Öyle. Nasıl diyeceksin Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Ne demek zorunda kalıyorsun? Kameraları niye kapattın? Üstüme fazla döküldü. Döküldüğünde işte bizim itibarımız gider. O yüzden çorba üstümüze... Bu açıklamalar yapıldı. Ha ama vadebe abzizim yine yok. Sen öyle dedin. Onların da yapmak hakkı
2: Yok, olarak anlaşılmıyor. Sadece bugüne kadar tezleri de çökmüş olmuyor mu? Hani Erdoğan bunun üzerine gidemez, göz yumar

0: diye söylüyorlardı ya. Hı hı. Şimdi Erdoğan diyor ki Cumhurbaşkanı kim varsa
1: tabii
0: gidin diyor. Yani tabii. Milletin diyor, tek kuruşunu kimse uzatamaz diyor. Yani.
1: Yani sizin söylediğiniz en ideal senaryoda. Hani bu kadar yolsuzluğa bulaşmış isimlerle beraber hareket eden bir siyasetin en ideal senaryoda bunları söylememesi lazım. Ama Türkiye siyaseti içerisinde son 15 sene içerisinde Özgür Özel'in tavırlarına baktığınız zaman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ilişki, diğer siyasi aktörlerle kurulduğu ilişkiye baktığınız zaman kendi içerisinde o kadar çok çelişki var ki ve hiçbirini onun üzerinde bir maliyet oluşturmadı. Yani kendince bence söylediklerinin onun üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağı noktasında çok bir endişesi yok. Halihazırda siz bir düşünün, bir siyaset yapıyorsunuz. %20-25 civarında kemik bir oyunuz var. Ne yaparsanız yapın bu kitle size oy veriyor. Bu konfor içerisinde tabii ki bu tip ağzınızdan çıkacak veya pozisyon alırken ki pozisyon aldığınızdaki oluşabilecek muhtemel maliyetler karşısında çok bir endişeye savrulmazsınız. Ve bu konforun bir neticesinde olduğunu düşünüyorum. Ve
0: elinden geldiği kadar. Bu söylemede de tepki var bu arada o muhalif kesimden. Onlar da diyor ki ya sen Erdoğan'ı kurtarmaya mı çalışıyorsun? Niye işte Erdoğan'la birlikte bu işi çözelim falan gibi tekliflerle gidiyorsun? Bırak hani AK Parti yıkılıyor zaten gibi söylemler içerisindeler. Ya yani.
1: Şu çok büyük bir konfor.
0: Orada da enteresan bir durum var.
1: Şu çok büyük bir konfor. Düşünün siz muhalefet partisiniz. Yaptığınız tek şey var. O da AK Parti karşısında, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir pozisyon almak. Evet. Bunun dışında hiçbir şey söyleme ihtiyacınız yok. Bir siyaset üretme ihtiyacınız yok. Ya bu öyle bir konfor ki. Yani bu noktada istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama netice itibariyle size kıssalar da yine siz %20-25 civarında oy almayı başarıyorsunuz. Yani bu konfor içerisinde siyaset yapmak da aslında Özgür Özel açısından çok avantajlı, kullanışlı bir şey. Şimdi böyle bir kriz dönemi, yani bu ekonomik sonuç itibariyle bakın son 10 senede Türkiye pek çok konuda bu dönüşen dünya siyaseti içerisinde çok önemli adımlar attı. Yani bakın askeri anlamda yerli savunma sanayi meselesi bu kadar çatışmacı bir dünyada bizi belli bir konfor alanı ulaştırdı. Aynı şekilde siyaset anlamında da pek çok siyasi krizi biz atlatarak şu anda gerek iç siyasetteki istikrar gerek uluslararası anlamda pek çok diplomasi mekanizmasında bir parçasıyız. Mekke Anlaşması da bunlardan bir tanesi. İşte geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanlığı'nın o Türk evinde yaptığı görüşmeleri de üst üste koyduğun zaman aslında siyaseten de diplomatik anlamda da belli bir konfor alanına ulaştınız. Ama burada en kırılgan nokta tabii ki doğal olarak ekonomik alan. Ekonomik alan da zaten öyle bir alan ki sadece siz iç dinamiklerle yönetemiyorsunuz. Yani şimdi burada hem Yusuf Bey hem Şükrü Bey dinlerken tekrardan buna kani oldum. Uluslararası anlamda pek çok dengenin işlediği bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani yabancı yatırımcı geliyor, belli bir alana yatırım yapıyor, bir gece ansızın parasını alıp çekebiliyor. Yani otomatikman bunun bütün maliyetini siz toplum olarak, devlet olarak karşılamak durumundasınız. Şimdi ben son birkaç sene hep şöyle baktım. Yani dünya değişiyor, bölge değişiyor, Türkiye'de değişiyor. Ve bu değişen dünya siyaseti içerisinde bence Türkiye pek çok noktada adapte oldu ve kendisini bir anlamda bir üst seviyeye çıkartmak için uğraşıyor. Burada tek bir alan kaldı bence geride şöyle genel resme baktığımızda. Bu da ekonomi alanı. Yani biz uzun süredir neyi vaat etti bu hükümet topluma? Dedi ki bakın bizim etrafımızda bir savaş var, krizler her yerde. Biz güvenlik meselesini öncelemek durumundayız. Ve 2023 seçimlerinde toplum bunu satın aldı. Yani biz güvende kalamazsak başka hiçbir alanda aktif hale gelemeyeceğiz.
0: Ama işte doğru
1: bunun da bir maliyeti var.
0: Kabul ediyorum.
1: Bir maliyeti
0: tamam söyleyeceğim.
1: Var. Ekonomik maliyet.
0: O maliyeti yükleniyor millet ama şimdi Erdoğan da talihsizlemiyor. Yani şimdi mesela Ukrayna-Rusya savaşı bittik de beklerken bu sefer İran çıkıyor. Yani
2: onu söyleyeyim. Dünyanın yani börüne hani, file oturmuş.
0: Evet yani hani evet. Şimdi mesela bunu biz kendi aramızda sohbetlerde de konuşuyoruz. İnsanlar da konuşuyoruz. Bir de ben 24'ün haber koordinatörü falan deyince konu ister istemez hemen buraya geliyor. Ya insanlar ama genel anlamda şöyle bir yere gelmiş vaziyetteler. Ya fırtınayla ilgilenmiyorum artık. Limana getiriyor mu getirmiyor mu gemiyi? Hani öyle bir durum oluşmuş ne yazık ki. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Mesela ben anlatıyorum mesela. Ya bak diyorum 2015'ten bakalım diyorum işte Gezi kışkırtmasına bakalım. İşte FETÖ operasyonlara bakalım. Darbe girişimine bakalım. İşte çıkan savaşlara bakalım. Sınır ötesi 4-5 tane büyük operasyona bakalım. Sadece Kaan projesine 32 milyar dolar para gerekiyor diyorum. Hani bir baktığınız zaman. Ondan sonra ama bunu koyuyorsunuz. Sonra şey böyle şey tamam. Yani hani.
1: Ya bu da işte siyasetin yani, doğasında bir şey. Evet. Yani dünya siyaseti bu tip şeylerle karşı karşıya. Yani siz bir alanda adım atıyorsunuz, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ama başka bir yerde sizin kontrol edemediğiniz bir alanda bir kriz peyda oluyor ve o da size maliyet üretiyor. Yani bakın hepimiz günlük hayatımıza devam ediyoruz. İşte aracımıza benzin almaya giderken
0: pompa fiyatları
1: yani bizi otomatikman etkiliyor. Yani şimdi burada Türkiye ne kadar ekonomik anlamda da siz yasada çıkarsanız, belli şeyleri düzenleseniz ama enerji konusunda yaşadığınız sıkıntılar ekonomik dengelerinizi alt üst edebiliyor. Bir de kaldı ki bu tip noktada belki de bunu biraz hayra da yormak lazım. Bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın sergilediği o kararlı tavır belki de ekonomik anlamda pek çok meselenin aslında düzelebileceğine dair işaretler de veriyor. Ben bu krizi nasıl yöneteceğiz? Bize geçmiş şunu söylüyor. Erdoğan bir şeyi vaat ettiğinde, özellikle kırmızı çizgi ilan ettiği andan itibaren o noktada çok kararlı adım atan bir siyasetçi. Biz geçmişte yaptıkları bize bu anlamda da önemli adımlar atacağını söylettiriyor. Yani buna olan inancımızı da artırıyor. Bekleyip göreceğiz. Tabii ki bu sadece söylem üzerinden gidecek şeyler değil. Yasa tasarısından bahsettiniz. Hani hı hı. Ben de bununla ilgili bir şey olacak mı diye kendi içinde merak ederken aslında iyi bir noktaya değindiniz. Yani bu sadece söylemle birilerinin parasına el koymayla veya tutuk bu tip bir şeyle değil. Yani adli bir çözüm değil. Bunun yasal düzenlemelerle desteklenmiş kurumsal anlamda da öngörülebilir
0: ama
1: bir şey dönüştürmesi
0: şöyle bir şey yani hani haddimi de aşmak istiyorum ama dolandırıcılık meselesine ne kadar yasal düzenleme yaparsanız yapın yani. Hani mesela bugün alo dolandırıcılığı diye bir şey var. Biz binlerce haber yaptık. Anlatıyoruz. Ya, profesör dolandırıyor adam açıyor telefonu. Biz evet. Diyor sizin adınız diyor.
2: Bu öyle bir şey değil ama.
0: Değil. Her şeyi söylüyorum. Mesela bu işlerde hep arkadan dolanmaya çalışanlar olacaktır muhtemelen.
2: Ya bunu öngörenler var. Maliye Bakanı 8 ay önce söylemiş evet. Buralarla ilgili. Yani o üzerine alınması gerekenler de alınsın
3: Savcılık
2: yani.
3: Savcılık makamının yazısı var.
0: Tabii Temmuz ayında.
3: İsimleri vererek. Tabii.
2: Yani kimin ihmali varsa onlar da alınsın yani.
0: Söylemişler.
3: Dolayısıyla işte bu mevcut kriz ne yazık ki hem uluslararası finansal güven istikrar zedelediği gibi devletimizin en önemli kurumlarına da var olan güveni zedeleyecek bir boyuta ulaşıyor. Bu kadar ve bu tespit edilmiş. Maliye Bakanı açıklamış, Savcılık Makamı bir yazı yazmış. Şimdi bazı şeylerde yani tehlikeli dolandırıcılık bu gerek yok ama sermaye piyasası kanunundaki suçlarla ilgili ona muhalefetle suçlarla ilgili SPK'nın izin vermesi lazım. SPK izin vermediği takdirde siz soruşturma açamıyorsunuz. Şimdi zaten problem oradan meydana geliyor. Bir yıldan fazla süredir bu durum tespit edilebilir iken gerekli müdahaleyi yapmamanın sebebiyle binlerce vatandaş mağdur edildiyse yani şuna bakıyorsunuz burada bir illegal durum söz konusuysa siz burada haber koordinatörsünüz birisi yanlış yapsa dur dersiniz değil mi? Burada yanlış yapıyorsun. Burada da yetkili kurumlar var ve bir tane değil. Fon saklayıcı kuruluşlar var, SPK'sı var, Takas Bankı var. Orada bir sürü şirket var, Ticaret Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var, savcılığı var. Bunlardan bir tanesi bu işleme el atıp dur demiyorsa diyor vatandaş burada bir sıkıntı yok ben girebilirim diye düşünüyor. Haklı helalli kısmı bana kalırsa her hak olan helal değildir. Doğru bakıyor olmak sizin için çalıştığınızdan başkası yoktur evet. Düşüncesi varken birine bin verilen bir yerde bir dakika bu haram diyor olmak lazım. Burası ayrı ama bu güvenin söz konusu olduğu bir yerde de siz bu güvenin devam etmesine bir şekilde sebebiyet verdiyseniz işlemlerin yapılmasına engel olduysanız zaten şu an araştırılan noktalardan bir tanesi İbrahim Bey. Bu süreçte savcılığın ve SPK'nın bu adımları atmasına engel olan kimler?
0: Tam onu soruyorum. Bir sümen altı durumu olmuş diye düşünüyorlar.
2: Masak başkan yardımcısı iki defa içeri alınmış yani burada bir şey var dediği için.
3: Aynen öyle.
2: Yani kusura bakmayın bunları konuşalım.
3: İşte zaten problem orada. Evet. Yani burada bu kişiler o sistem içerisine girip paralarını kurtarabilmek için içeride de para olmadığı için daha çok yatırımcıyı içeriye sokarak onların paralarını alıp dışarı çıkmanın yolunu aramış.
1: Evet.
3: Bu yolu ararken de bir sürü insan devletimizin güvenirliğine, Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenirliğine, bu milletin çalışmasına, devletin kurumlar olan güvenirliğine itibar edip oraya, borsaya yatırım yapmaya devam etmiş. İşte zaten temel sıkıntı burada. Dolayısıyla siz evet finansal kurallar gereğince ayın 16'sı ve öncesini ayrı, 17'si 16'dan sonrasını, 1,5 lirasını ayrı değerlendirebilirsiniz. Ama bu 16 Eylül 2026, 1,5'tan sonraki insanları da zulmetmek niteliğine gelir. Çünkü o zaman kaçıran kaçırdığıyla kalmış gibi bir zihniyet durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Bu bambaşka bir sıkıntıyı doğurur. İşte burada devletin de şu an içinde bulunduğu zor durum bu. Yani hangisini hangi şekilde kimseye zarar vermeden uluslararası piyasaya da buradaki güvenilirliği zedelemeden bir imaj çizmek zorunda. Gerçekten zor iş. Allah yardımcı olsun.
2: Çünkü şöyle yaparsan şöyle olur diye tık tık bir çözüm yolu yok.
1: Bir de galiba
2: yani hukuk işin içine girdiğinden de. Ama şu, vatandaş şuna bakar kardeşim. Şükrü Hoca çok güzel anlatıyor. Ama vatandaş Şükrü Hoca'yı dinlemez. Beni dinler.
3: Aynen.
2: Niye beni dinler biliyor musun? Ya Şükrü Hoca da gelmiş ceza kanunu kitabı almış onu anlatıyor. Verin benim paramı kardeşim.
0: Bir ara.
2: Bunu der yani.
3: Doğru.
0: Peki.
3: Doğru.
0: O zaman kısa bir mola verelim. Birazdan bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kim ne yediyse hesabını versin. Net mesajımız bu. Birazdan bizim birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
3: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyorum.

0: sunuyoruz. Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımıza devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: özgüveniyle, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Her kim varsa hesap verecek manşetiyle masada ne vardı fon soruşturmasını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Tabii AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e de mesele soruldu. O da konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Onu sizlerle paylaşacağım ama öncesinde bir de bir not paylaşacağım. Az önce telefonuma geldi. Sosyal medyada Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun fotoğrafıyla işte bu fon vurgunu meselesinde listede adı var diye paylaşımlar yapılıyormuş. Diyorlar ki Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu değil, önceki dönemlerde eski genel müdür yardımcılığı yapmış olan Tevfik Göksu'dur. Algı ve işte manipülasyonla bizim fotoğrafımızı kullanarak listede varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Sayın Göksu'nun bu tür yatırımları yoktur, böyle bir listede de yeri yoktur gibi bir değerlendirmeleri var. Hatta şöyle bitirmiş, bir yalanı çokça tekrarlamak onu gerçek haline getirmez. Bu konuyla ilgili olarak yasal haklarında kullanacaklarını söylemişler. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi orta bir sürü isim atılıyor. Ama işte bize de deniyor ki işte, hadi konuşamıyorsun, o ismi de söyleyemiyorsun ama.
1: Biz, gel o zaman programı sen
0: bizim
1: yap.
0: Bizim elimizde bilgi belge olmadan, resmi kanallardan gelen bir şey olmadan spekülatif manipülatif işler yapmıyoruz. Geçmişte de yapmadık, bugün de yapmıyoruz. Çünkü hani hem birinin vebalini almak, kul hakkını sırtımıza yüklenmek istemiyoruz. Hem de gerçekten yanlış bilgilendirmiş de olabiliriz insanların itibarlarını. Bizim yani habercilik anlayışımızda olmayan bir mesele. O yüzden hani bu tür konularla ilgili hassasiyetimiz var. Varsın biz hani Türk medyası olarak bazı bilgileri biraz geç sizlerle paylaşalım. Varsın hani tamam bizi eleştirsinler ya onun ismi vardı siz söylemediniz diye ama biz elimize ulaşan resmi bilgi dışında işte yargı kaynaklarından işte Maliye Bakanlığı'na ya da başka kaynaklardan gelen resmi bilgiler dışında bu tür spekülatif manipülatif işlere bulaşmıyoruz, girmiyoruz. Çünkü önce İnsanların da kişisel haysiyeti itibarı ve tabii ki doğru bilgi ve haberciliğin etiği anlamında da bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir Ömer Çelik'in açıklamasını bir izleyelim arkadaşlar.
2: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
0: Şimdi Sayın Albarda şu soruyu da sorayım. AK Parti içerisinde bir kurul oluşturulmuş. Onlar da bu meseleyle ilgili incelemeler yapıyorlar anladığım kadarıyla.
3: Evet.
0: Ama bu işte kendi bilen de biliyor. Erdemli olan da çıkıp doğrudan hani kendisine ilgili bir şey söylenmeden istifa etmeyi de gerektirir mi? Siz hani bu tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Şimdi bir yandan da az önce konuştuğumuz meseleye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzuna da ağır bir yük bıraktı bu kişiler.
3: Tabii.
0: Hani siyaset yaparken hangi sorumluluklar altında olduğumuzu.
1: Sadece hani, siyasetçi değil, bürokrasiyi unutmayalım.
0: Doğru, bürokraside de yer alırken yani hani... Neden hani bu meselelere azami hassasiyet göstermesi gerektiğini bir daha bir hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten mesele bir hani ülke meselesi.
1: Tabii.
0: Türkiye hani bu tür meseleler hani tamam siz hani dünya malına meyledebilirsiniz, zenginize zenginlik katabilirsiniz ama bir de gerçekten memleketin mücadele etmesi gereken büyük alanlar var. Hani Erdoğan'ın altını oyarak, aşındırarak bu alanların da aslında tabii, altını oyuyorsunuz, tabii. aşındırıyorsunuz desem haksız mı olurum bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz.
1: Tabii. Yani tabii ki sadece Erdoğan'ın değil, muhafazakar camiadaki birçok insanın da töhmet altında tutulmasını evet. sağlıyorlar. Yani muhafazakar camia çok konularla ilgili hassastır. Öyle 3 kişinin şeyini 3000 kişinin üzerine teşmil edemezsiniz. Ama maalesef var. Mesela Yavuz Ağıralioğlu çıkıyor diyor ki, işte başörtüsüz

0: sorununu çözecektiniz diyor. Başörtülüler borsayı bilmem ne yaptı falan ya, böyle bir açıklamalar.
1: Çok ayıp.
0: Yani çok ayıp. Fırsatta yani. Pusuda mı bekliyorsun? Yani Muhsin Yazıcıoğlu tarafından arkadaşlık edilen, onun elinde yetiştirildiğini iddia eden kişi sen misin gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi? Yani fırsat bekliyorsun derler adama yani. Şimdi bunlar falan yenilir yutulur şeyler değil. Bunlar tabii ki belli bir camiaya bu konuyu mal etme konusunda pusuda bekleyen adamlar var. Var yani. İşte YouTube yayını yapan falan bir beşli grup var. İmamoğlu ile ilgili tek kelime söylememiş adam. Diyemiyoruz adama sen onu gördün mü? Oh o da yapsın diye. Asla. O yüzden diyoruz kimin zerre kadar sorumluluğu varsa mutlaka bunu ödemeli. Ama ben şunu görüyorum. Ben bak bürokrasinin içinden geldim İbrahim. 30 sene bürokrasinin içerisindeydim. Bu bürokrasinin içerisinde de gerçekten farklı bakanlıklarla müşterek çalışılacak projeleri falan da yönettim. Bu bürokrasinin içerisinde o günde de bugünde de bir bürokratik tayfanın kendilerine ait yarattıkları, oluşturdukları has alanlar var. Bu has alanlar siyaset tarafından neşter atılmadığı takdirde zaman içerisinde kendi feodal beyliklerini orada ilan ediyorlar. Mesela bunun içinde de göreceksiniz. Bize bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz sistemin içerisindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan var. Bize bulaşamazlar falan. Yani siyasetçilerle fotoğraf çektirip de iş gören o kadar çok insan var ki. Doğru. Bir şey oluyor mesela. Aa bak gördün mü Süleyman Soylu'nun onunla fotoğrafı varmış. Ya Süleyman Soylu Türkiye'nin en tanınmış siyasi isimlerinden, gittiği her yerde binlerce adam fotoğraf çektirmek ister. Öyle mi? İbrahim Güneş'i görünce çekinelim diyen var. Süleyman Soylu'yla niye çektirmesinler yani? Buradan iş devşirenler var. Bürokrasi böyle zehirli bir şeydir yani. O yüzden ben sadece siyasi anlamda değil, bürokratik anlamda da kaldırdığınızda altından kimin çıkacağına iyi bakmak lazım. Ön almaya başlamış birileri daha şimdiden. Tamam mı? Yaşa var ol. Hemen şey. Kardeşim. Yani 150 milyon yatırmışsınız. 2 milyar alıp çıkmışsınız değil mi? Ya bir insan 150 milyonu nasıl biriktirir? Hani sanayici falan değilse. Helalinden biriktirdiyse örneğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Gemileri ticaret yapıyor. Hint Okyanusu'nda falan. Tamam mı? Ama kör kuruşuna kadar vergilendiriyor, zekatlandırıyor falan, tamam mı? Biriktirmiş olana bir şeyimiz yok. Hiç kimse 2026 yılında Türkiye'nin tanınmış iş insanlarına niye senin milyar doların var diyebilir mi? Demez. Yani adamın fabrikası var, üretiyor, açıklaması var. Ya kardeşim sen siyaset yapıyorsun. 150 milyon TL'm var, 200 milyon TL'm var. Vallahi torununa yeter adamın, tamam mı?
2: Tabii canım.
0: Nasıl bir açgözlük ve tamahkarlıktır ki buradan milyar alıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte Mustafa Sandal'ın eşinden mesela örnek verelim. 11 milyar.
1: Korkunç.
0: Abi yani nedir bunlar yani? Nedir bunlar? Daha biz AFAD krizini yeni atlattık. Derince'deki depolarda milyarlık malzeme çıktı. Ya. Vanlı Karahisar'ın gittiler açtılar. 950 milyon TL para çıktı. 1 milyar da onun arabalarının içinden çıktı. Abi oraya açıyorsun böyle, buraya açıyorsun böyle, şuraya açıyorsun böyle. Namuslu ve dürüst yaşamak insanlara yetmiyor mu yani? Elbette para kazanacağız. Fakirliği Allah'tan istemeyeceğiz. İyi halle olacağız. Tamam mı? Bu ayrı bir konu.
2: Siz böyle söyleyince ne diyordu, biliyor musun? Futbolcuların fon vurgunu aklıma geldi. Onlar da %500 faizli dolar veriyorlardı bir ara.
1: Yani 10 milyon
2: onlar da sonra biz dolandırıldık diye geldiler.
0: Sadece orada olmadı. Çiftlik, bank oldu, o oldu, bu oldu. Var memlekette kardeşim yani 1'e 1000 veriyorum dediğinde lap koşarak götürüp geliyor. Tamam mı, oraya verip oradan acaba şey yapabilir miyim? Şimdi dolayısıyla Sayın Ömer Çelik'in söylediği konuların çerçevesi çok açık. Milletin gönlü iki şeyle mutmain olacak İbrahim. Bir, kim ne yaptıysa bir kere millet ismini görmek istiyor kardeşim. Hiç kimseden saklamayın. Tamam mı? Bir kere millet bunu görmek istiyor. İki, bu konuyla alakalı dişinden tırnağından arttıranların parasının bir an önce ödenmesi lazım ki Şükrü Bey daha iyi bilir. 1 milyon altında olanların bir an önce işleme sokulacağı söyleniyor. Hmm. Ondan sonra. Çünkü küçük meblağlar 10 bin lira, 50 bin lira, 500 bin lira varsa onlar şey yapılacak herhalde. Üçüncüsü de...
2: Böyle bir şey mümkün mü üstad ya? Şimdi... Burada, ki 4-5 yılı bulur bu dava süreçleri falan.
0: Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden tasfiye işlemleri başlatılacak ve açık 1 milyonun altındaki hesaplara öncelik verilecek diye ben de medya üzerinden yapmış olduğum
3: sanki
0: okumalardan dolayı
3: öncelik durumu yok mu?
4: Şimdi tabii bu açıklama çok sağlıklı değil. Şimdi burada SPK'nın bir süreç yürüttüğünü ve gerçekten ortadaki facianın, fecaat durumun boyutlarının ne olduğunu tespit etmekle ilgili bir görev söz konusu. Zaten bunu 3 ay değil de 6 aya çıkarmasının sebebi aslında bu durumu tam net olarak ortaya koymak, öncelikli alacaklılar. Yani o fonların borçları kimler? Bunları tespit etmek, onları ödemek, ondan sonra tasfiye sürecinde vatandaşın parasını ödemek olacak. Az önce bahsetmiş olduğum gibi 16 Eylül 1,5 ay öncesinde olan kişiler satış emri verdiyse öncelikle alacaklı pozisyona
2: tamam
4: girecekler.
2: Şöyle, şimdi bunları ödeyecekler. Bir yerde para var mı şu anda?
4: İşte bunu şu anda bilmiyoruz. Ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz. Yani şu anda şöyle düşünün. 500 bin, 455 bin vatandaşının sadece yatırmış olduğu ana parayı diyelim. Hı hı. 100 milyar diyelim. Tamam mı? Ama şu an fonda belki 30 milyar var.
2: Çünkü kalan 70 milyar arabalar satılacak. O villalar satılacak, yatlar satılacak.
4: O başka bir aşama. Evet. Bakın bu 30 milyarı da siz nasıl elde edebileceksiniz? Bunları borsada satacaksınız. O satış değeri üzerinden alıcı bulacaksınız. Bu takdirde söz konusu paralar ödenebilir.
2: Ama borsada hisseler düşüyor şu anda. Kim alacak
3: işte
2: ki onları?
3: Güven kalmadı. Zaten, problem o zaten.
4: Zaten problem burada. Mesela bir evimle ilgili katılım, evimle ilgili emlak katılım bankasında bir devletimiz bir devir süreci başlattı. İşte burada o zararlar daha az indirgensin. Konut sektörüyle ilgili problemler yaşanmasın diye böyle önleyici bir takım adımlar da atılıyor. Dolayısıyla burada sakin kalıp süreci takip etmek lazım. Şu olabilir. Yani 1 milyon altı gibi bir durum söz konusu değil. Burada piyasanın kuralları çok belli. Öncelikle alacaklar. Borçlar ödenecek. Ondan sonra diğer kişilerin tasfiyedeki payı oranında, hissesi oranında o fondaki gelir ne kadarsa onlara bölüştürülecek. Para kalmama ihtimali de olabilir mi? Olabilir. Burada işte şu devreye giriyor. Sermaye piyasası kanununun 82, 83, 84. maddeleri gereğince eğer bu para ödenemezse SPK'nın bir karar alma yetkisi var. O karar alma yetkisi de şu. Yatırımcı tazmin merkezi denen bir merkez var.
2: Tam onu soracaktım. Fonda para olmadığında fonu gibi bir şey yok mu işte diye.
4: Fonda para olmadığında şu anda 2 milyon 60 bin TL civarında olması lazım. 2 milyon 60 bin TL'ye kadar yatırımcı tazmin merkezi küçük yatırımcıların ya da fonda zarar gören kişilerin paralarını karşılamakla mükellef hale gelecek. Bununla ilgili kararı SPK karar verecek. Karar verdikten sonra 3 ay içerisinde ödemeler gerçekleşecek.
2: Bir dakika, burası çok önemli. Ben mesela bunu ilk kez duyuyorum. Vatandaşlar da merak edeceklerdir. Çünkü ben de onu düşünüyorum. Mesela şimdi banka gidip mevduat yatırıyorsunuz. Diyor ki devlet şu an rakam attıramıyor. 500 bin liraya kadar devlet garantisi. Yani banka bile batsa sen 500 bin liraya devlet alırsın.
4: 2 milyon 60.
0: 2 milyon 60.
2: 2 milyon 60 iyi bir rakammış. Fena bir rakam değil. Tamam. Hani böyle... İşte mesela bu sitedeki aidatları toplayıp götüren arkadaş muhtemelen şu an kafasını duvarlara vuruyor bu haberler.
0: Ama neden iyi bir rakam? Çünkü bankalar daha sıkı denetleniyor. Daha speküle edilmesi zor şeyler, kurumlar.
4: Burada şu çok önemli bakın. Yatırımcı tazmin merkezi neyi karşılar onu da söyleyelim. Şimdi yatırımcı tazmin merkezi siz bir fon aldıysanız, hisse senedi aldıysanız bu saklayıcı kuruluşlarda var ya. Bu hisse senedini size veremiyorsa ya da nakdi size ödemiyorsa devreye giriyor. Ancak... Yani bir dolandırıcılık vakası varsa devreye giriyor. Ancak siz hani akıllılık yapıp birilerinden bilgi öğrenip o piyasa hareketliliğinden dolayı zarar gördüyseniz yatırımcı tazmin merkezi bunu karşılamaz. İşte burada yatırımcı tazmin merkezinin devreye girebilmesi için SPK'nın bu süreç sonunda bir karar vermesi lazım. Böylelikle mağdur edilen vatandaşlarının 2 milyona kadar parasının yatırımcı tazmin merkezine ödenmesi için bu kararı uygulamaya koyması
2: peki,
4: gerekir.
2: Peki burada bir sorum daha var o zaman. Konuyu açtı ama yatırımcı tazmin merkezi parayı nereden alıyor?
4: Şimdi yatırımcı tazmin merkezi...
2: Yani şu vatandaş ben ödemek istemiyorum diyor çünkü vatandaş benim tabii, param verme diyor.
4: Şimdi hem borsada piyasada işlem yapan firmaların üzerinden elde ettikleri gelirler üzerinden bir pay burada.
2: Tamam. Bir sigorta bedeli var aslında.
4: Evet ayrılıyor. Onun üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Tabii burada amaç isteriz ki yatırımcı tazmin merkezi de bu parayı böyle karşılamasın. Burada dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren kimler varsa bunlar tespit edip cezalandırılsın hızlı şekilde. Onlardan elde edilen paralar müsaade edilerek bir kanun da çıkarılarak vatandaşımıza ödensin ama burada ben size şunu söyleyeyim. Bu işin hakkaniyetli çözümü ne biliyor musunuz?

0: vatandaş gözüyle baktığınızda herkese ana parası
1: Tabii.
0: kadarını ticari faizle ya da yasal faizle birlikte ödemek. Ama bunun uluslararası literatüre geçtiğinde, finansal güvene, istikrara geçtiğinde de ya sen bir borsa kuruyorsun. Bunu her türlü denetim içerisinde koyuyorsun. Yabancı yatırımcı geliyor.
1: Biri 10 kazanıyor.
0: Biri 10 kazanıyor. Şimdi yabancı yatırımcı geldi.
1: Diyor.
0: Şimdi yabancı yatırımcı geldi. Biri 1 milyar aldı gitti. Türk vatandaşının suçu ne? Hadi gel açıkla şimdi bakalım. Yabancı aldı gitti. Ona dokunamayacaksın.
2: Onlar gitti erken. Onlar erken çıkıp gittikleri için.
0: Erken çıktı.
1: Hayır, uluslararası anlamda Türkiye'nin itibarının ve borsanın itibarının
0: zedelenmemesi
1: için.
0: Burada terörizmin finansmanı noktasında bir şey olsa bununla ilgili mal varlığı dondurma işlemlerini yurt dışındaki kişilerle ilgili soruşturma başlatıp oralara da tezahür ettirebilirsin. Ama şu anda mevcut verilerde böyle bir durumda söz konusu değil. Yani kendi içerisindeki ülkemiz içerisinde bir takım grupların bunu yaptığı ortaya çıkıyor. İşte burada şunu çok söylemek lazım.
2: Yani yabancı yatırımcı şunu mu söylüyor? Kardeşim ben orada bir yatırım fırsatı gördüm. Gittim paramı yatırdım. Siz orada çevirdiğiniz alevere delevere beni ilgilendirmez.
1: Evet,
2: ben
1: aynen.
2: Kurallar belliydi. Sonradan da kuralı değiştiremezsin. Ben paramı istiyorum mu diyor.
0: Der. Evet. Haklıdır. Şu anda bu fona yatırım yapan vatandaşlar da bunu der. Haklıdır. Çünkü burada bir sistem var. Evet. Buradaki sistem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir sistem. Onun finansal istikrarını temsil eden Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul, Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, bütün bu kurumların yani devletimizin itibarı demek bu. Şimdi bu grup içerisinde siyaseten bir yere gelen insanlar var. Bürokratik olarak bir yere gelen insanlar var. Ya insan şunu düşünmez mi? Sayın Cumhurbaşkanı başta da olmak üzere size her türlü konumu imkanı vermiş olan ya. Bir lider var iken, her türlü imkanı size sunmuş olan bir lider var iken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidip onunla 5 dakika sohbet etmek için gözyaşlarını döke döke ağlayan insanlar varken, siz her gün onun yanındayken ve onun sayesinde bir yerlere gelirken, böyle bir ahlaksızlığın bulunduğu ortamda, 1'e 1 milyonun verildiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da yetkililere gidip burada bir ahlaksızlık var, biz buna izin veremeyiz, bize bu yakışmaz dememenizin tam karşılığı tam nasıl bu anlatılabilir? Tam. Ya siyaset ahlaklı bir toplumu inşa etmek için kullanılmayacaksa neden var? Şimdi o yüzden İslam'a gönül veren birisi olarak dünyada da bütün mazlumların ahının karşılığını almak için mücadele eden bir lidere, böyle bir devlete sahip iken, Türk milletinin kökeni böyle bir kökenden, ahlaklı bir kökenden gelirken tüm devletimizi, tüm milletimizi, yetim insanları, Gazze diye konuştuğumuz her yayında Gazze'deki çocukların ahının karşılığını, köylerde, kerpiç evlerde yaşayan, okula gitmek için her gün 15 kilometre, 20 kilometre yürüyen, aç susuz kalan, bir soğanla, ekmekle karnını doyurmaya çalışan çocukların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bu aldığınız para helal değildir. Bunu ahirete kadar ödemeye çalışsanız ödeyemeyeceksiniz. Verdiğiniz zararı parayla geriye getiremeyeceksiniz. O yüzden şu an itibariyle onurlu bir davranış en azından gerçekleştirsin. Kimse bunu yapanlar, hangi görevdeyseler çekilsinler. Bu kadar
3: çeksinler
0: basit. Hiç beklemesinler çünkü tamam. Her geçen gün zarar oluşturacak. Bunun başkalarından duymamız halinde her geçen gün bakın Adalet Kalkınma Partisi'nde bir partiye değil, Türk milletine, Türk devletine, İslam'ı zarar vermiş olacaksınız. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun, gereğini yerine getirin.
2: Ama işte burada mesele şu, acaba o vicdan var mı? Şimdi zaten hani Rabbim ne diyor? Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Yani hani
0: şüphesiz.
2: Zaten onu gözeten insanlar hani bu tür ilişkilere girerler mi bilmiyorum. Yani ben
3: burada şey sorsak, bu yani uluslararası piyasalar konusunda repütasyon, güven meselesinden bahsettiniz. Hı. Ya. Bu kadar zor şartlar içerisinde biz bunu ne kadar öncellemeliyiz? Yani
2: bir de ben de bir şey sorayım parantez içerisinde.
3: Bence çok hassas bir şey. Şimdi bir seçim yapmak durumundayız. Yani biz hem uluslararası piyasalara güven vereceğiz ama bir taraftan da içerideki mağduriyetleri gidermeye çalışacağız. Ama bir burada bir seçim yapmak durumunda da
2: bir de bir şey daha soracağım. Üstad siz literatürü incelemişsinizdir. Böyle bir mahfaza sınırı unutmayayım. Bir tek bizim başımıza gelmemiştir diye düşünüyorum. Bu işlerin mutlaka akıl hocaları başkalarında da var. Onlar nasıl çözmüş bu işleri?
0: Şimdi Amerika'da clawback denilen bir sistem var. Daha önce bunun işte Madoff dediğimiz olayda gerçekleştirdiler. Geçmişe dönük olarak burada o bir koyup milyarlar alanlar, o bilgi manipülasyonu yapılan insanlar sırasıyla tespit edildi, soruşturmalar açıldı, davalar açıldı, onların mal varlıklarına tedbirler konuldu, müsaade edildi, insanlara geri ödendi ama ne kadar sürdü biliyor musunuz? 16 yıl.
3: Oo. Evet, çok zor bir süreç.
0: 16 yıl sürdü. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hukuk kuralları içerisinde hareket etmek zorundayız. Ben bir şeye el koydum demiş olmanız bu geçici bir hukuki koruma tedbiri. O kişiden daha iyi korumak zorundasınız. O yargılama sonunda o işten ceza almazsa, beraat ederse o parasını da ticari faiz ödemek

0: zorunda kalacaksınız. Yine vatandaşa yük olacak.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla şu anda uluslararası literatürde hani o güven mi mağdur vatandaşlar aslında ikisi yan yana gidiyor. Uluslararası güveni sağlamadığınız takdirde piyasa şuna bakacak uluslararası firmalar. Sen orada mağdur eden insanları ne yaptın? Çöpe mi attın? O zaman sen güvenilmezsin.
1: Evet.
0: Sadece benim paramı ödemişsin diye bakmayacak. Zaten buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi uluslararası bir yatırım şirketi tarafından yapılan ihbar sonrasında olayın çok daha büyük patlak vermesi ve paraların çekilmesi sonrasında insanların satış talebini karşılık verip temelde düşürmüş olması.
2: Düştü.
0: İşte burada gerçekten çok zor bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç umarım çok kısa zamanda atlatılabilir. Ama hukukun da sınırlarının olduğu yerler var. Uluslararası finansın koordine edilmesi, fiyat istikrarının güvenliğini sağlaması noktasında. Ama çok açık net şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada göstermiş olduğu irade, bu işin peşine gidilsin, sonuna kadar gidilsin iradesi çok kıymetlidir. Bunu duyan hakim savcılar da gereğini sonuna kadar yerine getirecektir.
3: Burada bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Yani şöyle, şimdi bu uluslararası şikayet meselesini düşününce, şimdi Türkiye'nin son dönemlerdeki dış politikasını falan incelediğimizde özellikle İsrail'le, Amerika'yla ve Avrupalı devletlerle kurduğumuz ilişkiye bakınca sanki bu şikayet, yani uzun süredir bu meselenin aslında bilindiği, hani SPK'nın tavrı, işte başsavcının tavrı, uluslararası yatırımcılar da aslında bu borsa manipülasyonu, bunun farkında olan pek çok uluslararası yatırımcı var. Ya bunun sanki zamanlaması da biraz enteresan geliyor, geldi bana. Yani siz öyle bir zamanda bir şikayet yapıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de böyle bir şey ortaya atıyorsunuz. Ve kaldı ki 2-3 ay sonra Türkiye'de bütçe görüşmeleri başlayacak. 2027 bütçe görüşmeleri başlayacak. Şimdi bizim bir de uluslararası
2: siyasette... Merkez Bankası Başkanı 5 Ekim'de meclise bir sunum yapacak tüm milletvekillerine. Muhtemelen orada şimdi vaveyler kopacak.
3: Yani buradaki bu dönen krizin sadece... basit bir alacak verecektir öte sanki uluslararası anlamda siyasi dengelerin, ekonomi dengelerin de Türkiye'ye karşı bir pozisyonunda sonucu gibi geliyor bana.
2: Olabilir ama siz de yumuşak karnınızı göstermeyeceksiniz bu işlerde. Öyle. Çünkü yani düşman düşmanlığını her zaman yapar. Sizi ekonomik operasyonla çeker, siyasi operasyonla çeker, askeri operasyon gücü yeterse çeker. Birazdan Yunanistan'ı konuşacağız. Hatta yavaş yavaş o başlıkları da geçeyim müsaadenizle, süremiz hızlı akıyor bugün. En son şu şeyi de bir verseniz arkadaşlar, Sayın Kurtulmuş'un açıklamasını. O da bugün hani Portekiz'den de sert mesajlar vermişti, öncesinde de vermişti. Bir izleyelim.
4: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Kamuoyuna sızan bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
2: Şimdi Recep'de bir panik hali oluşturdum kalemim düştü alırken. Şimdi... bu bölümü kapatacağım yavaş yavaş ama Sayın Olabar'dan çok kısa başka bir değerlendirme isteyeceğim. O bölümü geçmeden. Üstad, muhalefet cephesinden bir cümle de olsa sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü bir yandan da bu süreçte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir gerilim yaşandı. Evet. Hani arada kaynadı ama bir cümle onu konuşalım istiyorum.
5: Sarayın
2: çünkü,
5: adamı diyor.
2: Evet. Tamam. Yani Kılıçdaroğlu'na sarayın adamısın diye bir şey. O da neden? Kılıçdaroğlu diyor ki ben hani bu siyasi bir dava diyemem, bu işte İmamoğlu Çorum
5: davası. Siyasi davaysa Sıvacı Adem'i neyle izah edeceksin? Siyasi davaysa adama ödemiş olduğunuz hak edişle ilgili 600 milyon lira olarak aklımda kalmış. Bunu veririz ama karşılığında da gidip şuradaki villaları
2: bize verecek,
5: alırsın deyip alıp tapudan da üzerinize geçirdiğini neyle izah edeceksiniz yani? Yani bir sürü insan yüzüne bakarak söylüyor şimdi. Hı hı. Ya istediniz ya başkanım, benden verdim, ben de size verdim ya falan. Dolayısıyla
2: orada da enteresan bir sonmuş. Allah seni ıslah etsin. Ha. Allah seni bildiği gibi yapsın.
5: Allah da
2: ya...
5: sana yardımcı olamaz. Evet. Öyle demiyor. Yani, Allah seni evet. ıslah etsin falan demiyor. Ya. Şiraze kaydı iyice. Tamam mı? Hı hı. Şimdi bunları söylediğinde, tamam mı? Burada şeyleri vardı. Ondan sonra
2: İfadesini işte, ben okuyabilirim.
5: Oku.
2: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
5: Ne bu? Lafazanlık bu. Lafazanlık.
2: Söylüyor.
5: Lafazanlık. Yani hukuk rasyonel ve ölçülebilir bir şey. Sana orada ortaya koyulan suçlamalar belli.

Diyeceksin ki hayır, bu villa benim değil. Ben bu adamı tanımam. Bunu etmem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesiyle villaların manzarası kapanmasın diye istimlak yapıldığı 155 milyon liralık istimlak bedelinin o dönemki parayla hemen

0: Evcilik oynuyordunuz. Beyaz gömlekleri giydiniz. Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yardımcım. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Ha, ne oldu? Herkes bir yere savruldu.
1: Yavaş
0: Mansur
1: bıraktı.
0: Yavaş ne diyor? Belediye başkanlığını diyor hiçbir zaman için diyor siyasi bir atlama taşı olarak görmedim diyor.
1: Mesaj kime?
0: Kendisine ne olduğunu ne diyeceğiz Mansur Yavaş'ın? 7 yıldan bu yana sevdasına tutulduğu için Cumhurbaşkanlığının köstebek yoluna döndü evimizin yolları. Parkları, bahçeleri kurudu Ankara'nın. Görüyoruz biz gözümüzün önünde.
2: NATO toplantısından sonra
0: NATO toplantısının olduğu
1: onda
0: yer
1: da Erdoğan'a teşekkür etti.
0: Ya
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz yaptığı için
0: gidiyorum,
1: dedi.
0: Motosiklet süren adamım. 500 metreye 500 metrelik alan. Hadi abartayım. 2 kilometreye 2 kilometrelik alan. Şimdi dolayısıyla lafazanlık yani. Kılıçdaroğlu sarayın adamı oldu mu şimdi? Ha. Yarın Cumhurbaşkanı adayı olacak da sarayın adamı olur. Neden? Çünkü Muharrem İnce'ye de dediler.
1: Doğru.
0: Adam gazetesinde köşeye Rami Turan da herhalde saraya gitti bilmem ne yaptı
1: tabii.
0: diye. Hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Ne dedi Muharrem İnce o zaman? Şizofren bir kitle var dedi yani. Cumhurbaşkanı adaylarıydı. Sarayın adamı olmakla itham edildi. Şimdi Kılıçdaroğlu gelecek epidozda kimin, gelecek sezonda kimin sarayın adamı olmakla suçlandı? Henüz hiç çalışıyor. Yani şeyde.
1: Sıradığınız gözlerde olabilir diyorsunuz.
0: Evet yani herkes birbirine sıkıştı. Bu bunu söylüyor
3: şaşırmayız
0: yani.
3: Şaşırmayız muhtemelen.
1: Vay be. Peki Sincar mutabakatı. Aslında memleketin en önemli meselelerinden bir tanesi. Arada kaynamasını istemiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı. Onu bir hatırlatacağım. Sonra Sayın Alabarda ile başlayacağım. Bir güvenlik analizi rica edeceğim. Kendisine ne yapmaya çalışıyoruz bölgede? Hani birçok mücadele alanı var zira. Birçok cephede aynı anda verilen bir mücadele var. Biz diyelim arkadaşlar.
4: Cumhurbaşkanımız malumunuz Irak Başbakanlığı kabul ettiler burada Türk evinde. Büyük memnuniyetle görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda. Silahlı grupları sona erdirme ile ilişki yol haritası hayata geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir başka usulle ilgili söylüyorum. Tasarruf içerisinde olacak. Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
1: Evet Sayın Alabarda, bize bir ufuk turu yaptırın.
3: Evet.
1: Türkiye Suriye'den sonra Irak'ta neyi inşa etmeye çalışıyor? Evet. Başka üstü meselesi. Mesela Haşit Şabi diyor ki biz de diyor silahları bırakırız ama Türkler de gitsin o zaman
3: tabii.
1: diyor. Onlar gitmeden bizi bırakmayız falan diyorlar. Bizden ne istiyor onu da bilmiyorum. Yani hani. Ne oluyor?
0: Şöyle söyleyelim. İlk önce Sayın Fidan'ın açıklamalarını bir yerde tutalım. Suriye'ye bir dönelim. Çünkü Suriye'den de asker çekilme konusu Brett McGurk'le yapılan baş başa görüşmede Ahmet Şara'ya soruldu.
1: Önce Rusya'yı sordu, sonra
0: Türkiye'yi
1: sordu.
0: Tabii o çok utandı. Türkiye'yi soracak ama Orta Doğu'nun Çakma Lawrence'ın projeleri berhava oldu gitti. Şimdi Türkler oradan çıkmayacak mı diye sorması için Rusları önden bir garnitür olarak sordu. Yoksa bilmiyor muyuz Brett McGurk'ün ağababası Obama Rusları oraya getirdi.
3: Evet.
0: Yani bilmiyor muyuz bunları? Brett McGurk Orta Doğu'ya format atacaktı. Kimin adına? Güneyde birilerinin sevdiği ülke adına. Bunları geriye dönüp baktığımızda çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tutmadı bu proje. Şara'ya dedi ki utana sıkıla. Tamam hadi biz yani bu konuyla alakalı boyumuzun ölçüsünü aldık da. Türk askeri ne olacak? Onu kimin adına soruyor? Tel Aviv adına soruyor.
3: Emin olabilirsiniz.
1: Türk aslında diyor ki Türkiye güneyden daha fazla aşağı gelmesine asla izin vermeyeceğiz.
0: Onu Tel Aviv adına soruyor. Çağdaş Lawrence tamam mı? Biz burada bunların mücadelesini verdik. Geçtik 10 yıldan bu yana. Bazen geriye dönüp baktığımda biraz önceki olayları da gördüğümde daha da canım sıkılıyor yani. Yani can siperhane gittik seninle oralarda yayın yaptık yani biliyorsun. Neyse diyor ki Şara Türk askeri orada kendi güvenlikleriyle alakalı olarak mevcudiyetini sürdürüyor. Bunu yasal bir çerçeveye kavuşturup orada bulunmalarına devam

0: devam etmesini...
1: Biz rahatsız değiliz diyor.
0: Evet, aldı cevabını. Bu konuşulmadı bak doğru düzgün. Doğru. Tamam mı? Şimdi Suriye konusunda...
1: Var başlıklarımda.
0: Evet, Suriye konusu öyle. Geldik Irak'a. Irak konusunda diyor ki Haçlı Şabisi olsun, işte PKK sempatizanları olsun, merkezi hükümet olsun, Kürdistan bölgesel yönetimi olsun, Türk askeri Başika bölgesinden çıkartılsın. Nerede Başika? İşte Musul'a çok yakın, Musul'la Erbil'in arasında çok stratejik bir nokta. Başika'nın bu noktaya gelmesinin bir sebebi de unutmayalım. Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür. DEAŞ Irak'a baştan başa esir aldığında Irak askerini yetiştirdik biz Başika'da. Hatırlıyor musun? Sadece PKK terör örgütü açısından orada değil. Neyse o günler unutulur da hemen
2: çok,
0: bunlar
2: çok
0: gündeme.
2: Çok da konuşulmadı bu mevzu aslında. Efendim? Başika bu anlamda tabii, çok günler bulmadı.
0: Tabii, tabii. Şimdi burada şu. Şimdi yanımda bir hukukçu var. Haklarla sorumluluklar muhasebede de geçerlidir. Bu yönetimde de geçerlidir. Şirket yönetimlerinde. Uluslararası ilişkilerde de geçer. Mütenasiplilik ilkesi içerisinde durur. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Ne kadar hak, ne kadar sorumluluk. Şimdi Irak egemen bir devlet mi? Egemen bir devlet. Egemen bir devletin toprağında senin bulunman hak mı? Elbette değil. Bu yönüyle bakarsan. Peki egemen bir devlet olarak hakkın var. Peki sorumluluğun ne? Sorumluluğun o coğrafyada terör örgütlerinin mikrop gibi çoğalmasına müsaade etmemek, o terör örgütlerinin komşu ülkelere terör eylemi geliştirecek şekilde mağaralarda orada burada eğitim yapmasına mani ol. Ona benim gücüm yetmiyor. Ha güzel. Demek ki sen sorumluluklarını yerine getiremiyorsun.
1: Tam egemende değilsin.
0: O zaman da hakkının peşine bu kadar düşmeyeceksin. Net. Şimdi dolayısıyla Türk askeri oradan çıkmalı mı? Evet terör sorunu çözüldükten sonra PKK terör örgütünün medya savunma alanı diye nitelendirdiği bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir tehdidin kısa, orta ve uzun vadede olmayacağı konusu net bir şekilde anlaşıldıktan sonra ne yapayım ben zap kampında yani evet. Tamam mı? Bu çok açık. Şimdi dolayısıyla biz oradan hemen asker çekmeyiz. Bu konuyla ilgili bizi rahatlatmaları lazım. Bir de buradan şunu söyleyeyim. Orta vadede İsrail'in rahat durmayıp senin boşalttığın yerlerde birilerini tekrardan organize etmeyeceğinin garantisi var mı? Şöyle bence anlaşma yapılmalı. Tamam ben askerimi çekiyorum ama istihbarat kapasitemi, denetim kapasitemi, gözetim kapasitemi kullanmaya devam edeceğim.
1: Onları en ufak bir tehdit olursa
0: tabii
1: da.
0: Tabii bu bölgeye sadece iki ayaklı hayvan anlamında bildiğimiz akbaba gelebilir. Aşağıdan kendisine silah verilmiş akbabaların oraya gelmesine müsaade etmeyeceğim. Bak şunu şöyle söyleyeceğiz. 15 Temmuz'un öncesi 2015 bu ülkenin Genelkurmay eski başkanına Sözcü gazetesi soruyor. Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri girsin mi diye. Ne diyor? Girer ama çıkamayız diyor. Sözcü de mal bulmuş muharibi gibi manşet yapmış. Ben de bunu yıllardır anlatırım yani. Devamlarca. Kendi gücünden haberi olmayan Genelkurmay başkanları diye. Biz oraya girdik çıktık falan. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı, arkasından Barış Pınarı Harekatı, arkasından Bahar Kalkanı dediğimiz 34 askerimizin şehit olması sonrasındaki olaylar. Nasıl oldu bunlar? Kurmaca bir terör örgütü peydahladılar. DEAŞ diye. Coğrafyaları esir aldılar. Bir ucu Bağdat'ta, bir ucu daha aşağıda Basra'da, öbür ucu Türkiye sınırında. İbrişim'den işlenmiş bayrakları var. Efendimizin mührünü kendilerine bayrak yaptılar. Hepsinin altında zırhlı Toyota'lar, tamam mı? Onların bir ucu Türkiye'de, bir ucu Basra'da. Kardeşim böyle bir terör örgütü olur mu ya?
1: Hollywood vari filmler çekiyorlar.
0: Tabii kardeşim.
1: Mola
0: pekle. Ha, onların içerisinde ol mahiler derya içinde deryayı bilmez. Oradaki DEAŞ adına terör eylemi yapanların konudan haberi olmayabilir. İstihbarat örgütleri sen farkına varmadan seni kullanıyor zaten. Ve bunun vesilesiyle ne yaptılar İbrahim? Suriye'deki bütün alanı terör örgütüne verdiler. Münbiç'in batısına geçeceğiz. Siz de mal mal izleyeceksiniz diyen kişi de Edirne'den bizi dinliyordur şimdi. Tamam mı? Biz bunları yaşadık. Bunu niye anlatıyorum? Öyle Irak'tan tak diye çıkayım. Suriye'den hemen çıkayım. Ondan sonra tekrardan buralarda ismi yeni ortaya çıkmış bir terör örgütü peyda olsun. Yine orada zemin kazansın.
1: Biz yine gitmek zorunda kalalım.
0: Salih Müslim'i çağırayım. O bayrağı oradan Rasulayn'dan indirdiğim indirmiyor. İndirmeyince harekat düzenleyeyim falan. Ben aynı delikten sokulamam devlet olarak. Ben artık Suriye ve Irak'tan bana yönelik olarak bir terör eyleminin tekrardan oralarda çoğalıp Mehmet Çinşehir

0: edilmesine yol açarsa ve ben buna müsaade edersem, o zaman ben devlet olarak zaten devlet olmanın vasıflarını bile taşımıyorum. O yüzden biz oradan çekiliriz terör örgütü kalktığında. Yalnız Sinjar ve Şengal'a ben takip ettim. Irak Genelkurmay Başkanı gitti. Yar Allah ismi de. Orada görüşmeler yapıldı. Sinjar bölgesinin tamamen silah bırakması çok yakın bir zaman diliminde gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Oralarında boşluğunu Bağdat bizzat kendisi dolduracak. Bölgesel yönetim değil, Bağdat bizzat kendisi dolduracak. Bunlar sağlandığında huzur gelir. Bu niye önemli? Yani
1: Sinjar şimdi ikinci kandil dedikleri
0: tabii, tabii, tabii, tabii,
1: alınacak bir yer
0: şimdi
1: değil.
0: Biz tabii güvenlik konuşan adamlar olarak elinde çekiç olan dünyayı çivi görürmüş. Öyle görmemek lazım. Eğer gerçekten biz bu güvenlik düğümünü çözebilirsek bunun sonrasında refah gelecek. Refahın geldiği toplumlarda kar topu etkisi daha büyük olur. Kalkınma yolunu çalıştırabilirsek. Ta Mekke Medine'ye kadar gidecek Hicaz Demir Yolu'nun 2026 versiyonunu hayata geçirebilirsek, Zengezur Koridoru'nu hayata geçirebilirsek, Kerkük'ün kaderiyle Diyarbakır'ın kaderini, Erbil'in kaderiyle Hakkari'nin kaderini eş tutabilirsek sevgili İbrahim, elbette bundan biz de
2: bizim bölge altında... Komisyonu Tel Aviv hopluyor şu anda.
0: Hoplasın zaten şöyle bak.
2: Yani İsrail Büyükelçiliği yazıp atıyor şu anda muhtemelen.
0: He, tabii izlesinler. Şunu söyleyeceğim zaten. Şimdi ben 90'lı yılların İsrail'in Türkiye'de nasıl alan kazandığını yaşayarak görmüş birisiyim. Yani Konya'da İsrail tayyareleri tatbikat yapıyor. F-4'leri İsrail modernize ediyor. Kayseri'de M60 tankları, 180 tane tankı modernizasyon adı altında açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. 860 milyon dolar veriliyor. Hiçbir tane gazeteden duydunuz mu? Kayseri fabrikayı İsrail'e sattınız diye. Ama Katar'a sattınız diye duydunuz değil mi? Evet. Şimdi İsrail'in bu coğrafyada kullanabileceği vesayet unsurları vardı. İşte bir tanesi makale bile yazdılar. Çevik bir darbe. Jüristokrasi kendi içerisindeki işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına Hakan Fidan geldiğinde ses Tel Aviv'den geldi.
2: Tabii.
0: Unutmadık bunları.
2: İran yanlısı bu tabii, falan diye taşıdılar.
0: Tabii tabii. Şimdi
2: operasyonla çektiler devirmek
0: bak, için. Bak çok önemli bir şeyle bitireyim sözümü. Vesayet unsurlarıyla iş görürken İsrail'in bizim de bir derdi yoktu.
2: Doğru.
0: Ya ne olacak bunlar Heron için ayağıma gelmişler. İkide bir de karakolları basılıyor bunların. Karakollar basılırken de paşaları golf oynuyor falan. Vardı ya bir tane ben mi gidip savaşacağım falan diyen, tamam mı? Şimdi bunlar yaşanırken sevgili İbrahim İsrail'in şeyi yoktu. Türkiye bu vesayet unsurlarını çöpe atınca Netanyahu kendisi er meydanına çıkmak zorunda kaldı.
2: Doğru. Üstad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müsait Expo'da bir mesajı var. Onu bir dinlettireceğim. Bir kriz fırtınasından bahsediyor bulunduğunuz coğrafyaya dair. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Erdoğan hangi mesajları vermek istiyor? Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya, tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır.
2: Şimdi Erdoğan hedefi ne diye yazmışlar. Arkadaşlar o da bir önceki Sincar meselesiyle ilgili karşıydı. Esas mesele şu. Tam bir kriz fırtınası var bölgemizde diyor. Orta ve uzun vadeli değerlendirmeler mi yapıyor Erdoğan? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Bir yandan istikrar takip etmeye çalışıyoruz. Diğer yandan sürekli böyle altımızdan halıyı çekmeye çalışıyorlar gibi bir hissiyat var bende. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim bu konuyla ilgili olarak. Nasıl bir mücadele
4: şöyle,
2: içerisindeyiz?
4: Tabii hocamız buradayken bize düşmez ama John Mearsheimer'ın realizminde şöyle bir düşünce vardır. devletlerin üstünde onları nihai olarak koruyacak bir otorite bulunmaz.
5: Anarşi.
0: Leviathan.
4: Evet.
5: Anarşi diyoruz.
4: Yani. Thomas Hobbes'un da.
0: Toplumun anarşisi.
4: Evet, Thomas Hobbes'a
5: bunu... Ama bu arada çok etkilendim. Yani Mearsheimer'dan örnek verdiniz ya. Evet. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani.
4: Liderler Neden Yalan Söyler kitabını okuyorum hocam bu aralar.
2: Teşbihte hata olmasın.
4: Şimdi Mearsheimer gerçekten şunu ifade ediyor. Onun realizm açısından baktığınızda devletlerin üstünde onu koruyacak nihai bir otorite yoktur. Bu nedenle işte siz kendi düzeninizi ve güvenlik ihtiyacınızı vekil güçlere ya da başkalarının iyi niyetlerine bırakamazsınız. Dolayısıyla aslında o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki iki bloklu sistem tamamıyla devre dışı kaldı. Artık bölgesel güçlerin söz konusu olduğu, bölgesel patlar ve anlaşmalar doğrultusunda kendi güvenlik ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz yeni bir anlayışın tezahür etmiş olduğu, tecessüm etmiş olduğu bir süreci içerisindeyiz. Aslında bu Sincar anlaşması Irak Federal Hükümeti ile Irak-Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında 2020 yılında bir anlaşma zaten yapılmıştı. Buradaki anlaşma da şuydu. Burada idareyi, güvenlik ihtiyacını ve yeniden imarı kapsayan bir anlaşmaydı. Birleşmiş Milletler de bu anlaşmanın varlığını kabul etmişti. Böylelikle vekil güçlerin herhangi bir şekilde devletin, o Max Weber'in de söylemiş olduğu gibi, devlet demek o meşru gücü, güç kullanma ehliyetini başkalarına vermeyen, o yetkiyi başkalarına teşmil etmesine imkan sağlamayan devlet demektir. Dolayısıyla burada aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baktığı yer, benim bir güvenlik ihtiyacım var. Bu güvenlik ihtiyacımı karşılamak istediğimde Sincar'ı sadece Irak'ın kuzeyindeki bir bölge olarak görmüyorum. PKK'nın Irak-Suriye geçiş hatlarında bana karşı bir güvenlik problemi yaratacak bir mekanizma olarak görüyorum. Ben artık yanımda bir itibarına, sözüne, uluslararası anlaşmalara itibar edeceğine inandığım bir devlet istiyorum diyor. Dolayısıyla bu Saddam'ın ortadan kaldırılması, nükleer silah tehditleriyle o süreçten itibaren baktığında Irak'ta sürekli bir PKK yapılanmasının peydah olduğu süreci hep gördük ve sürekli bu bizim için de bir ciddi bir kriz haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da burada açıklamış olduğu şey aslında dünyadaki mevcut yapılanmanın tamamıyla çok kutuplaştığı bir dönem içerisine girdiği, uluslararası anlaşmaların, sözleşmelerin, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan itibaren zaten bir sıkıntı var ama artık onlara daha itibar edilemeyeceği bir süreci görüyoruz. Bu
2: tam orada Erdoğan diyor ki yakın geçmişte fikir teatileriyle çözüm üretilen meseleler bugün füze ve drone teatileriyle çözülmeye çalışılmaktadır.
4: İşte Sayın Cumhurbaşkanımız
2: mesajlar drone'la gönderiliyor.
4: Evet, tüm dünyaya şunu söylemeye çalışıyor. Biz artık insanların katledileceği, toplu olarak mahvedileceği, öldürüleceği bir düzeni istemiyoruz. Bizim istediğimiz düzen insanların konuşarak ve anlaşmalarla birbirine hitap edebildiği, bunun için de vekil güçlerin değil, silahlı güçlerin değil, devletlerin söz konusu olduğu bir düzeni kurabilmemiz lazım. Bunun için bir çabamız var. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Bunun için bir gayret gösteriyor. Ancak ne yazık ki o vekil güçleri kullanılması ciddi bir problem oluşturuyor. Bugün İran'da da yaşanan problemler, Husilerle olan sıkıntılar hep bunları gösteriyor. Bu kapsamda değerlendirdiğinizde aslında yeni bir dünya düzeninin içerisinde bulunduğumuzu, bu dünya düzeninin içerisinde de bölgesel pakt ve anlaşmaların çok kıymetli olduğunu, bunu yapabilmeniz için de karşınızda olan kişinin bir devlet olabilmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştığı bir süreci görüyoruz.
2: Peki, Mekke Anlaşması da bunlardan bir tanesi. Evet. Üstad, buradan devam edelim o zaman. Şimdi bir yandan da bugün manşete yansıyan bir haber vardı. Tanaya gazetesi, Yunan basını diyor ki önleyici saldırı planını ifşa ediyor. Özetle diyor ki Türkiye'ye yönelik önleyici saldırı planı birinci aşamada istihbarat alarmı alınıyor, şeyler vuruluyor, elektronik harp ve uzun menzilli saldırılar gerçekleştiriliyor. İşte bizim işi körleşmemiz sağlanıyor.
6: Biz bu arada oturuyoruz.
2: Evet, İkinci aşamada işte hava üsleri ve donanma vuruluyor. Ondan sonra üçüncü aşamada Türkiye'nin karşı saldırısına karşı Aşil kalkanı, bu işte İsrail'in verdiği hava savunma sistemleri aktif hale getirilip onlar etkisiz hale getiriliyor. Dördüncü aşamada Türkiye diyor ki tam artık masaya oturalım, bunları çözelim diyor. Şimdi... Bilmiyorum ne kadar hani böyle akla yattı.
6: Bu muhtemelen bir gazetenin ortaya attığı senaryo. Herhangi bir resmi şey o.
2: Yok, eski Genelkurmay Başkanı 2025 yılında böyle bir plan olduğunu söylemiş. Ama hani bir öngörüler üzerinden böyle bir şey tasarlamışlar kafalarından. Sorumu şöyle soracağım. Ya plan o kadar önemli değil. Mesele şu. Şu an neden böyle şeyler sızdırma ihtiyacı hissediyorlar? Bu hani Doğu Akdeniz'deki elektrik kabloları, enerji kabloları işiyle ilgili bir karın ağrısı mı oluştu? Atina yönetiminde bir bunu soracağım. Bir de Erhürman'dan bir açıklama vardı. Arkadaşlar onu bir bulabilir miyiz hemencik? Sayın Başbakan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erzurum'un açıklamasını.
7: Açıkçası yeni öneriler getirmek

0: bu noktadan sonra var olan önerileri çözmeyi de zorlaştıran ve sonuç alma ihtimalini daha da uzaklaştıran bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor tarafımızdan. Bir de maalesef biz güven yaratıcı ya da güven artırıcı dediğimiz önlemler üzerinde uğraşırken tam da aynı dönemde biliyorsunuz bir de güveni daha fazla aşındıran bir takım yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama önemli olan kiminle görüştüğü, kimin kaç kişiyle görüştüğünden ziyade buradaki yaklaşımın aslında o siyasi eşitlik dediğimiz şeyin çözümden önceki uzantısı konusundaki sıkıntıları da ortaya koyması.
1: Şimdi KKT Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman Rumların bu politikalarından ve internet yönetiminden şikayetçi. Dikkat çekici olan şuydu. Hristodulis Birleşmiş Milletler'e gittiğinde eskiden işte Kıbrıs temsilcisi gibi ağırlanıyordu ama bu sefer Rum lider diye ağırlandı. Evet. Onlar da yılmış gibi. Erhurman New York'ta Guterres'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu arada bir son dakika var arkadaşlar. SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu, 24 kişiye lisans iptali, 39 kişiye de işlem yasağı getirildi. İşte yayında SPK'dan bahsediyorduk ya, çarklar dönmeye başlamış anlaşılan. Biraz geç de olsa.
2: Muhtemelen daha da hızlı dönecektir. Ya bu, yani eğer son dakika ilgili mesele kapandıysa, şimdi yeni KKTC başvurusunu dinlerken daha çok böyle federalizmi, işte iki tarafın birlikte hareket etmesine dair ben açıklamalarını çok görmüştüm. O bile artık herhalde mevcut Rum yönetimine o kadar artık gına gelmiş ki.
1: Gerçeklerle yüzleşmiş.
2: Yani o kadar gına gelmiş ki bir şeyin ilerlemeyeceğini bu açıklamaları biraz ona yoruyorum ben. Diğer taraftan Yunanistan meselesiyle ilgili. Ya benim çocukluğumdan itibaren herhalde Yunanistan'la ilgili meseleler hep bizim masamızda vardı. Hani bunu konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz muhtemelen önümüzdeki dönemde.
1: Benim orada dikkatimi çeken şöyle bir ifade oldu. Aklınıza sığınıyorum. Diyor ki her ne kadar bu plan diyor uluslararası anlamda diyor, hukuksuz gibi görünse diyor, önleyici tedbir anlamında bu risk göğüslenebilir. Aklıma direkt İsrail'in bu önleyici tedbir aklı geldi. Dedim ya bunlar Netanyahu yönetimi acaba Miçotakis'i zehirliyorlar mı bu arada bu kafalarla
2: hocam,
1: diye.
2: Hocam Mersheimer'a referansta bulundu aslında. Önleyici savaş dediğimiz bu tip bir literatür de var. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında da.
3: İşte Rusya'nın preventive var, bir preventive de preemptive var.
1: Aynen.
3: Ön yani, alıcısı da var.
2: Yani bunlar aslında hep literatürde konuşulan, tekrar edilen şeyler. Ben şunu doğal karşılıyorum aslında. Yani Yunanistan'ın ve Türkiye'de aynı şekilde muhtemelen herhangi bir savaş durumunda bir savaş simülasyonu, işte şöyle vardır, saldırı gelirse canım, şöyle vardır cevap veririz. Bu tip şeyler hep masada olan şeylerdir. Biz Yunanistan tarafından bunu ilk defa duymadık. İlk defa da duymayacağız. Önümüzdeki dönemde defaatle karşımıza yeniden çıkacak. Yani bir tarafta Yunanistan tarafından Türkiye'ye baktığınızda savunma sanayisine yatırım yapan, her geçen gün çeşitli, yani birçok alanda kendini geliştiren, siyasal istikrar sağlayan, uluslararası pek çok diplomasi masasının parçası olmuş, bölgesel istikrar konusunda komşularıyla adım atan, Suriye meselesinde, Irak meselesinde, terörsüz bölge meselesinde adımlar atan, işte Donald Trump'la yakın ilişki kurabilen, Rusya ile görüşebilen, Ukrayna ile görüşülen bir siyasi aktörle karşı karşıya. Şimdi Yunanistan tarafından baktığınız zaman aslında ne kadar bir Türkiye'nin bu kadar güçlenmesi, kapasitesini arttırması onlar için büyük bir tehdit gibi görünüyor.
1: Durumun farkındalar. Zaten planda diyor ki İsrail, ABD ve Fransa yerimizi alıp Türkiye'ye saldıracağız diyor. Yani biz tek başımıza bu işi yapamayız dedi, onlar da gelsin diye.
2: Yani şunu da söylemek lazım tabii. Literatür şunu da söyler. Eğer siz bir savaş başlatırsanız o savaşın neye evrileceği konusunda çok emin olamazsınız.
1: Değil mi? Öyle hemen Türkiye masaya yani, gelecek, teslim olacak falan.
2: Yani böyle kısa sürede hemen ani bir saldırı yapacaksınız. Uluslararası baskı oluşturacaksınız. Sonra Türkiye masaya oturacak ve istediğiniz şekilde bu pazarlıktan şeyini alacaksınız.
1: Bu arada bir not daha söyleyeyim. Şimdi bu kadar esip gürlüyorlar falan hani Atina medyasında ama işte bu kablo işinde de Fransa'ya sırtını yaslayacaktı. Onlar demiş ki Türkiye'den bizi almadan bu iş yapamayız. Rotayı değiştirmek zorunda kalabiliriz
2: ya
1: demişler.
2: Bir anlamda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki iddialarının, argümanlarının aslında pozisyonun kabul edildiğini de gösteriyor bu.
1: Değil mi?
2: Yani bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir şey yapamayacağınızı da gösteriyor. Diğer taraftan hani Yunanistan meselesini yakından takip edince son birkaç haftadır neyi konuşuyorlardı? Bu aşı kalkanı meselesinden dolayı.
1: Evet. Onda da İsrail dolandırmış, kaynak kodlarını vermemiş.
2: Yani büyük bir ekonomik maliyet içerisine girdiler. Büyük bir ekonomik maliyet. Evet. Yani sonuç itibariyle güvenliğinizi üçüncü bir ülkeye emanet etmeye başladınız. Kod meselesi büyük bir kriz. Yani oradaki yönetim açısından da açmazlarla dolu bir şeyle karşı karşıya var. Seçimler yaklaşıyor. Yani böyle bu ortamda gündeme dair bir şeyler, değiştirecek bir şeyler. Türkiye'ye hedef almak çok maliyetsiz bir şey onlar açısından. Ve bu tip açıklamalar hep olacaktır. Yani ben kendi adıma çok hani ciddiye aldığım bir şey olmadı ama bir taraftan da şunu düşündüm. Yani Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, bölgesinde ne kadar önemli bir aktör olduğunu bu tip senaryoları okudukça daha da iyi anlıyorsunuz. Yani şimdi Türkiye açısından Yunanistan meselesi. Bakın burada masada otururken kaçıncı gündemimizdi? Belki beşinci, altıncı. Ama yani...

0: Yunanistan açısından Türkiye.
1: Bir mola rica edeceğiz buradan. Komşu ülkemize diyoruz ki İsrail'in gazına sakına gelmeyin. Zamanında o kayığa binenler oldu.
2: Bir giderken eldeki
1: Ege'deki adalardan olmayın diyelim ve kısa bir mola rica edelim efendim.

şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım, aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bakanların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır, birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yok. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
4: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
5: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
8: Konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
9: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
10: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
9: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
10: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz

ürettiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Üçüncü başlığımıza geçtik. Trump-Xi görüşmesi ve dünya başlığıyla başlayacağız. Açıkçası ABD ve Çin arasında bir denge arayışı mı var sorusunu soracağız. Zira Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı Trump'a ziyarete geldiğinde Trump'ın üzerine uçaklar uçurdu falan, böyle bir aksiyon yapmaya çalıştı.
1: Kendi Xi Jinping korktu.
0: Pek oralı olmadı. Hatta Trump kendisi biraz ürktü. Xi Jinping ise biz bunlara alışkınız diye böyle bir edayla yürüyüşünü yaptı. Sonrasında verdiği mesajlarda da üstlendi demeyeyim ama hani bir göz hizasında artık bundan sonra bize konuşun meselesi gibi bir hissiyata ben kapıldım. Pozitif de mesajlar verdi ama dikkat çekici olan şuydu. Dedi ki Tukidides tuzağını aşabiliriz, bu tuzağa düşmeyelim dedi. Tabii bizden merak ettik nedir bu mesele diye. Xi Jinping ne söylemek istiyor diye. Önce isterseniz bir Çin Devlet Başkanı'nın açıklamasını bir izleyelim, ardından devam edelim.
2: Barış içinde bir arada yaşamalıyız. Defalarca söyledim. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar. Çatışmadansa her ikisi de zarar görür. Rekabetten bahsetmekten kaçınmamıza gerek yok. Ancak rekabetimiz sağlıklı olmalı ve belirli sınırlar dahiline tutulmalıdır. Bu birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir güreş değil. Birbirini yakalama ve geride bırakma yarışı olmalıdır. İki büyük ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu kesinlikle bulabiliriz. İki ülkenin orduları düzenli diyaloğu sürdürmeli. Kriz iletişimi ve krizi önleme mekanizmalarını geliştirmeli. Tukidides tuzağı aşılabilir.
0: Üstad, sizinle başlayalım o zaman madem. Hani şöyle bir şey olur. Reklam arasında dedim ya, Tukidides tuzağı diye bir şey var dedim. Hani konuyu soracağım ama dedim. Maşallah 3 konuğumuzda sular seller gibi konuyu ezberden biliyorlarmış. Hani ben bir itirafta bulunayım yani. Ben araştırdım nedir ne değildir falan diye. Meseleyi biraz incelemeye çalıştım. Ama tabii bizim işimiz gazetecilik. Üstadların işi de başka. Herkes kendi alanında mahir Allah'a şükür. Şimdi Üstad, nedir bu Tukidides tuzağı? Biraz böyle geniş perspektiften görsek, Xi Jinping aba altından sopa mı gösteriyor? Yoksa hani artık o tren kalktı, bak hani eski kafayla Çin'e yaklaşmayın mı diyor? Bir yandan da aklıma şey geldi. Hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Evet. Bizim gibi 50'li yaşlarda olanlar bilir. Sonra işte Perestroika'da yıkıldı o. Onun yerine bizi koyun mu diyor, biz de komünistiz nasıl olsa idare ederiz mi diyor. Nedir mesele?
3: Şimdi bu 50'li yaşlar deyince küçük bir anekdot anlatayım. Ben ilkokul 1'e başladığımda tahtada şey vardı, sınıfın birinci sınıfta SSCB yazardı. Ben de bunu merak ederdim, niye böyle bir şey var. Gorbaçov hatırlatır bana, siz öyle sayınca onu hatırladım. Şimdi Tukidides açmazı, yani biz uluslararası ilişkiler öğrencilerine birazcık savaş literatürünü anlatırken kullandığımız konulardan bir tanesi. İşte eski Yunan'da Sparta ile Atina arasında bir savaştan bahsedildi. Buradaki temel mesele hegemon bir güç karşısında, farklı bir gücün hegemon güce karşı giderek güçlenmesi neticesinde bir savaşın ortaya çıkması durumu ile ilgili anlatılan bir durum. Hı hı. Şimdi bunu biraz güncele çevirirsek, güncelde ne oluyor? Biz özellikle Soğuk Savaş bittikten sonra, Sovyetler Birliği yıkıldığından sonra artık tek kutuplu bir dünya konuşmaya başladık. Bu tek kutuplu dünya içerisinde Amerika Birleşik Devletleri sistemin en güçlü devleti olarak artık liberal bir dünya, savaşların sona erdiği, demokrasinin yayıldığı, insanların mobilize olduğu, artık ideolojilerin sona erdiği bir dünya vaat etti bize. Ama 2026 yılına aradan geçen 30-35 sene içerisinde baktığım zaman aslında dünyanın böyle olmadığını, aslında tekrardan fabrika ayarlarına yeniden dönmeye başladığını görüyoruz. Aslında bu savaş tehdidi, savaşın ortaya çıkma meselesi uluslararası ilişkiler açısından en çok tartışılardan konudan bir tanesi ve savaş çıkması demek şu demek. Yani savaş her türlü, her ortamda çıkabilir çünkü savaşı önleyecek herhangi bir mekanizma yoktur. Hocam Merşamir'e örnek verdi. Anarşik sistemden bahsetti. Yani siz ülkelerin kendi güvenliklerini kendi kendilerine temin ettikleri bir ortamda, kendilerinin kendi kapasitelerinden başka hiçbir şeye güvenmedikleri ortamda savaş dediğimiz şey her halükarda çıkabilir. Çünkü anarşik sistemde bunu engelleyecek herhangi bir devletlerin üzerinde bir otorite yoktur. Şimdi Xi Jinping meselesi, şimdi bunu dinlerken tabii muhtemelen kendisi de söylediğine çok inanmıyordur. Çünkü siz uzun süredir hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda uzun süredir yatırım yapıyorsunuz. Ve ciddi anlamda bir kapasite artışına girmişsiniz. Uluslararası anlamda

0: kendi bölgenizde bir bölgesel güç haline dönüşmüşsünüz. Sadece Uzak Asya değil, aynı zamanda Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde yatırımlar yapmaya başlıyorsunuz. Bu bir anlamda neyi gösteriyor? Dünya güç dengesi açısından artık bazı şeylerin yavaş yavaş değişmeye başladığını da gösteriyor. Artık tek başına Amerika bütün sistemi, bütün uluslararası sistemi domine eden bir ülke olmaktan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bunun karşısında biz bölgesel aktörler görmeye başladık. İşte yakın dönemde işte BRICS ülkelerinden bahsettik, Şangay Beşlisi'nden bahsettik. Yani aslında bölgesel olarak da dünyada bazı güç dengelerinin değişmeye başladığını gösteriyor bize bu durum. Şimdi Xi Jinping açısından tabii ki şu aşamada Çin, Amerika karşısında bir tehdit olmak istemeyecektir. Çünkü netice itibariyle eğer siz Amerika'yı tehdit ettiğiniz andan itibaren karşı karşıya gelme durumunuz var. Ama şöyle bir fark var. Tabii şimdi biz Atina ve Sparta arasındaki dönemde bir nükleer silah tehdidi yoktu. Hı hı. Ama şu anda günümüzde artık bir nükleer silah tehdidi var ve biz büyük güçlerin direkt olarak birbiriyle savaşması meselesini çok hani ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Netice itibariyle
1: karşılıklı yani nükleer kıyamet gücün, diyorsunuz 3. Dünya Savaşı.
0: Evet, yani karşılıklı olarak nükleer silaha sahip olan iki ülkenin direkt birbirlerini hedef alması şu aşamada çok zor görünüyor. Ama bunun dışında direkt birbirlerini hedef almasalar bile farklı coğrafyalarda, farklı ülkeler üzerinden bu tip savaşları muhtemelen semirtmeye de devam edecekler. Biraz böyle bakıyorum bu meseleye. Bu Tükidides meselesi çok öğretici bir örnektir. Hı hı. Üzerine düşünülmüş.
1: Biraz anlatır mısınız onu? Yani izleyiciler de en azından yani, öğrenmiş olurlar.
0: Şimdi şöyle.
1: Şimdi orada Atina mı zayıflıyor?
0: Şimdi Atina Sparta burada
1: mı zayıflıyor? Ya Sparta, 27 yıl süren bir savaş.
0: Sparta karasal bir güç. Yani ve Atina bunun karşısında denizlere açılan ve zamanla gelişen, zenginleşen bir ülke. Sparta Atina'nın bu yükselmesi karşısında kendisini bir tehdit olarak görüyor. Ve bunun neticesinde bu kendisi üzerinde yeni bir hegemon güç olmaması için aralarında bir savaş ortaya çıkıyor. Ve yaklaşık 27 sene süren savaşın neticesinde Atina büyük bir zarar görüyor burada. Yani netice itibariyle çok uzun süren yıpratıcı bir savaştan bahsediyoruz. Ve iki taraf... Bu bir anlamda bizim o Yunan medeniyeti dediğimiz medeniyetin de bir anlamda yıkılmaya başlamasına netice olan da bir durum. Çünkü savaşlar oldukça yıkıcı oluyor ve sonuçları itibariyle çok uzun süreli yansımaları oluyor. Bu da tam olarak yaşanan da birazcık böyle bir şey.
1: Peki, Senol Barda şimdi bu Tükidides tuzağını Harvard Üniversitesi'nden bir profesör araştırmış. Tarihte 16 örnek var.
2: Evet, tabii.
1: 12'si savaşla. Tabii. Bitiyor. Yani hani evet. Xi Jinping
3: aslında Amerika İngiltere arasındaki güç transferini savaşsız diyorlar ama 2. Dünya Savaşı'nda ölen milyonları saymıyorlar. Oraya mesela eleştiri getirilebilir yani. Hmm. Yani 12 değil 13 sayılabilir. İngiltere'den 1940'lı yıllarda barış içinde Amerika'ya geçti diyorlar. Evet, barış içinde geçti ama kıta Avrupa'sı da yandı yakıldı gibi. Şimdi tabii şu.
1: Sorumu şöyle sormaya çalışayım o zaman.
3: Tamam.
1: Yani Çin... Şu an karate kit pozisyonunda mı? Yani ben daha kaslarımı işte tekniklerimi geliştirmediğim için biraz daha dişimi sıkayım pozisyonunda mı?
3: Değil.
1: Değil mi?
3: Değil. Neden yani... değil? İran savaşı bize birçok konuyla ilgili örneklikler sundu. İran'ın balistik füze ve kamikaze drone'un dışında hiçbir şeyi yok. Balistik füze ve kamikaze drone'larla Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasını sokmadı oradan içeriye.
1: Doğru.
3: Ve hegemon bir devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarı Hürmüz Boğazı'nda yerle yeksan oldu. Nükleer silah kullanırsınız ayrı hikaye. Ama şu an için gelinen nokta bu. Bunu her zaman söyledim. Dolayısıyla bunu Çin izlerken ne diyordur sevgili İbrahim? Ya diyordur. Bir tek balistik füzesi var. Onun da hassas bir şekilde vuruş yapması ile ilgili teknolojiyi ben verdim. Bir de kamikaze drone, geldiğiniz hale bak. Ben seni perma perişan ederim diyordur. Diyordur yani bunu. Hmm. Çünkü 5. nesil savaş uçaklarını evet. 500 tane üretti. Kadrosuna, envanterine soktu Çin. Nükleer bir güç. Uzayda tek başına işlem yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejik dokümanlarında ABD sistemini ikame edip alternatif oluşturabilecek yegane ülke olarak Çin gösteriliyor. Rusya falan değil. Fransa falan değil. Şimdi dolayısıyla Çin apayrı bir şey. Şimdi siz gideceksiniz bu Çin'e, Çin'in dibinde, Tayvan boğazında, Tayvan'ı Çin'e karşı müdafaa edeceksiniz. Ya siz zaten Tomahawk envanterinizi 2 günde bitirdiniz. Doğru. Siyasi hiçbir hedefinize ulaşamadınız, askeri hedefinize de ulaşamadınız. Şimdi dolayısıyla Çin artık zaman Çin'den yana. Yani bu mücadele açısından söylüyorum. Şimdi bana deseler ki ben yüksek tahsilimi... Allah yardımcımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım. Çin'de mi yüksek tahsil yapmak istersin Amerika adamı deseler ve bu hakkı bana 10 defa sunsalar Ben onunda da Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih ederim. Neden? Amerikan hayranı olduğumdan dolayı değil. Çin'in insan hakları ve kişisel özgürlük alanlarıyla alakalı dünyaya vaat edebileceği bir şey yok. Kendi vatandaşını yüz binlerce kamerayla santim santim tabii gözetleyen bir ülke Çin en nihayetinde. Ama bir diğer noktada da dünyanın en büyük üretim gücü ve bu alanda büyük bir askeri kapasite geliştiriyor. 400 milyar dolara yaklaştığı savunma bütçesi. Böyle devasa bir ülke. Ne dedi peki Xi Jinping Trump'a? Sizden bize dedi bilmem kaç bin tane dedi öğrenci gönderin Çin üniversitelerine. Bu ne demek biliyor musun? 100 bin Çinliyi Amerika'ya gönderdiler yüksek tahsile. Döndüler Çin bu hale geldi. Şimdi de siz bize gönderin de belki bize yetişirsiniz diyor. Söylediğim hiçbir şey kağıt üzerinde nümerik olarak ispatlanmayan bir şey değil. Dünyada en çok askeri anlamda gemi üreten ilk 3 ülke biri Türkiye, biri Güney Kore, en başta da Çin. Nadir toprak elementlere sahip olma ve onu işlemede Çin. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin. Dünyanın en büyük asker anlamındaki var olan gücü Çin. Nükleer güç Çin. Sen demişsin ki adama Çin'in şu üretmiş olduğu telefon var ya çok kızdırmayın sizi Android sisteminden çıkartıveririm demişsin. Çünkü Android de o elma markası da ABD'ye ait bir şey. Adam tuttu kendi sistemini yaptı. Şimdi Rusya ile falan kendi aralarında Swift sistemi işletecek duruma gelmiş durumdalar. Uzaya adam gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Detroit'te araba fabrikaları, o Cadillac'lar falan tekrar üretilir mi diye Trump'ın fantazileri var. Geçti o devir, bitti. Yani bugün dünyada üretilen her 3 araçtan biri Çin'de üretiliyor. Elektrikli araç sayısında önde Çin. Yenilenebilir enerji konusunda ABD'yi al Avrupa'yla topla Çin kadar etmiyor. Şimdi daha ne hangi boyutuna bakacaksın? Çin'de üretilecek nükleer elektrik santralleri şu andan 20'ye 30'u bulmuş durumda. Hani diyor ya büyük Türk büyükleri var muhalif kanallarda.
1: Akkuyu yaptırmayacağız.
3: Akkuyu yaptırmayalım. Dünya diyor nükleeri terk etti. Nükleer rönesans yaşanıyor dünyada. Bak nükleerin rönesansı yaşanıyor.
1: Bu halde dünyadan bir haber.
3: Dünyadan bir haberler. Bravo. Şimdi dolayısıyla Çin zaman Çin'den yana bunu görüyor. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri ile kendi stratejisiydi 2030 yılına kadar savaşmamayı öngördü. Bu durumda da savaşmayacak zaten. Neden savaşmayacak? ABD'nin hem hava savunma mühimmatını bitirdi İsrail, hem Tomahawk gibi seyir füzelerini falan bitirdi. Donanması SOS veriyor. Ya bir, siz nükleer bir donanma yapsanız, dünyanın en büyük uçak gemisi üstünde olsa tuvalet tıkanır mı ya? Neden tıkanıyor? Beceremediklerinden mi? Yani bizim SİHİ tesisatçı Musa Usta'yı göstersek, göndersek halleder. Tıkıyor. Evine dönmek istiyor. Tabii refah.
1: Savaşma
3: tabii, iradesi refah yok. Refah toplumu oldu Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir durumda Çin yatıştırır, uyuşturur. Tam Konfüçyen mantık içerisinde o duvarı ördüler Hunlardan korunmak için. Hunlara saraydan kız verdiler. Ve zaman içerisinde Çinleşti oradaki şey. Çin Çinleştirir. Çin Çinleştirir. Bu coğrafyada da İlhanlılar diye bir devlet var. Moğolları Müslüman yapıp Türkleştirdiler. Gitmeyen Moğollar var. Aramızda yaşıyorlar bunlar. Bilmiyoruz ki aradan binlerce yıl geçmiş. Moğol olarak geldiler buraya. Katlettiler, yaktılar, yıktılar. Sonra bir baktık biz İlhanlılar diye tarihte bir devlet var. İşte onlar Müslümanlaşmış bakiyesiyle de o devlet kuruldu falan. Çin de Çinleştirir. Şimdi dolayısıyla bunu bildiği için Amerika'ya diyor ki barış içinde yaşayalım. İşbirliği yaparsak hepimiz kazanırız. Nasıl kazanacaksın? Sen Amerika'ya 5 satıyorsun, Amerikalı sana 1 satamıyor. Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla ABD'nin savaşmak gibi bir şansının da olmadığını bu olayda çok gördük ama enerji kaynaklarıyla, ticaret yollarıyla kuşatabilir diye çıktılar. O meşhur Moskova'dan çekilen uzun telgraf diye yine uluslararası ilişkilerin içerisinde okutulan containment strateji yani kuşatma stratejisi vardır. Canon'ın ortaya koymuş olduğu. Şimdi bu Çin'i bunu çevreleyip enerji kaynaklarını kesmek istiyorlar ama Çin öyle bir elektrifikasyona gidiyor ki senin petrolüne de ihtiyacı kalmayacaksın. Elektrifikasyona gidiyor. Her şey elektrikli motorla çalışacak hale. Yani elektrik enerjisini çok üretiyor demiyorum. art

0: Çin kullandığı bütün makinaları elektrik motoruyla idame ettirecek. Dünya da buraya gidiyor. Evdeki süpürgene bak, altında kullandığın arabana bak, kullandığın trenlere bak, bilmem neye bak, elektrifikasyona gidiyor dünya. Ve Çin bu konuyla ilgili büyük mesafe aldı. Yani sen 10 yıl sonra Çin'e kestim bütün deniz yollarını, sana petrol göndermiyorum dediğinde Çin sadece tebessüm edebilir. Bunun dışında adam adalar yapıyor Çin denizine.
1: Evet.
0: Uluslararası sularda bir bakıyorsun ada. Ne için lazım? Rumeli Hisarı'nda Fatih'in stratejisi bu. Bir pöstekilik yer. Hayvan postuna Rumeli de pösteki falan da derler. Bana diyor bir pöstekilik yer var. Oraya da gitti Rumeli Hisarı'nı dikti. O da kendi şimdi denize, okyanusa adalar inşa ediyor. Silahlandırıyor oraları falan. Çin'le öyle askeri anlamda Amerika başa çıkamayacak. Maalesef teknoloji anlamında da başa çıkamayacak. Yani biz ne diyorduk? Çinli milyoncu. Bir milyon ver, yani bugünün parasıyla bir lira ver git al. Dünyanın en adi şeyleri Çin'de satılır. Öyle değil. Herkesin kullandığı telefon Çin'de üretiliyor artık. O Amerika'nın elma markası bile. Orada üretilir hale geldi. Dolayısıyla Çin'in önünü kesmenin kısa vadede kolay olmadığını düşünüyorum
2: Tren
0: ama
2: kalktı yani.
0: ha, tabii bir tek kusuru var Çin'in. Dünyada hiçbir ülkeye ilham kaynağı olmaz. Sen şimdi Amerika'ya gitsen Kaliforniya'da Hollywood'u gezmek istersin. Kaliforniya'yı görmek istersin. Santa Barbara'yı görmek istersin. New York'u görmek istersin. Bu Amerikancı olduğumuzdan dolayı değil. Yani böyle bir şey çıkartmış ortaya adam. Ve o gerçekten kabul görüyor dünyada. Çin'e gidip de ya ben ömrümün bundan sonra kalanını Çin'de geçireyim diyecek iki insan bulabileceğimi düşünmüyorum. Her ne kadar Çin'e giden gazeteci arkadaşlar toz kondurmasalar da Çin Büyükelçiliği aracılığıyla, yani oradaki Sincan'da yaşatılan mezalimin, sıkıntının haddi hududu elbette yok. Çin'in bence en büyük sıkıntılı noktası bu. Yani benim için bir özgürlük alanı vaat etmiyor. Teknoloji vaat ediyor, bir şeyler vaat ediyor, kendisi çok hızlı gelişiyor falan. Sömürgeleştirme konusunda da oldukça mesafe aldı. Afrika'da falan yüz binlerce Çinli çalışıyor. Bir ara kömür madenlerinde Çinliler çalışmak istedi Türkiye'de. Uzun hikaye.
2: Doğru.
0: Yani dolayısıyla durum bundan ibaret. Şunu yalnız ortaya koyuyorlar. Çin'i kimle ikame ederiz? Hindistan'la. Ama şimdi Hindistan'ı ben izliyorum abicim. Yani o pislik, o darmadumanlık. Yani onlar nasıl kalkar, nasıl şey yapar? Şimdi yapay zeka ile beraber Hindistan'ın içerisindeki muhasebeciler, yazılımcılar falan da bitti. Neden? Yapay zeka yapar hale geldi bu işi. Hindistan tencere tava üreterek yalnız Avrupa Birliği dahil önemli katkılar sunuyor. Bu Türk pazarı açısından da gümrük birliği konusundan dolayı oldukça sıkıntılı. Çin'i Hindistan'la ikame etmeye çalışıyorlar. Diyeyim ben
3: Yusuf Bey, bu sizin çizdiğiniz senaryo da o zaman Çin'in bu kış hiçbir şey yapmadan sadece 20-30 yıl sabır, stratejik sabır yapsa.
0: Tam Sun Tzu bunu söylüyor zaten.
3: Hali hazırda zaten dengeler
0: Tam
3: değişecek.
0: Sun Tzu
3: Yani
0: bunu söylüyor
3: savaşa da gerek
0: zaten.
3: yok.
0: Savaşmaya gerek
3: Gerek
0: yok.
3: yok.
0: Eğer diyor savaşmadan elde edebiliyorsan savaşmadan elde et.
3: Yani sanki
1: çıkış
3: oraya
1: kapısı
3: doğru
1: bırakmak
3: gidiyor.
1: lazım diyor.
0: Tabii.
3: Yani çünkü savaş çok maliyetli bir şey.
0: Tabii.
3: Çok yıkıcı bir şey. Ama Çin'in bu stratejik sabrı, Yusuf Bey'in çizdiği perspektiften bakınca sanki 20-30 yıl daha dayansalar bu şekilde
0: bitti.
3: Dengeler zaten
2: Tabii.
3: değişecek.
2: He, iki kutuplu da olmayacak dünya. Doğu kutuplu olacak sadece.
3: Yani zaten iki kutupludan öte çok kutuplu bir tartışmaya da
0: Oraya
3: aslında
0: gidecek.
3: bölgesel
0: Oraya
3: aktörlerin
0: gidecek.
3: olduğu, bölgesel...
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de vurguladığı bölgesel aktörlerin
3: Evet.
0: Varlığına dikkat çekici konuşması o yüzden çok önemli. Ama bölgesel aktör olmak için de armut piş ağzımıza düş. Yani
2: Olmuyor.
0: Türkiye için şartlar oldu. Bölgenin lideri biziz falan. Böyle
3: Olmuyor.
0: o kadar kolaydı işte. Taş üstüne taş koymaya çalışıyor insanlar. Aa dönüyor bakıyor orada fonda. En güvendiği insanların şeyine uğramış, gadrine uğramış durumda falan. İşte EYT çıktı. İşte kademeli çıkacak mı? İşte benim oğlan et üretmesin, hayvancılık yapmasın ama kıymayı 400 liraya yesin. Ama girdiği devlet dairesinden 120 bin liraya alsın. Sıcakta serin ortamda, soğukta sıcak ortamda. Ve bu kafayla biz öyle kolay kolay bölgesel lider olamayız. Yani eğri oturup da onu konuşalım.
2: Peki Üstad, siz bir şey söyleyecektiniz ama. Ben sorumu da sorayım, devam
1: Tamam.
2: isterseniz. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Şimdi hani filler tepişince çimenler ezilir derler ya. Tukidides tuzağı üzerinden de gidersek konuyu çok dağıtmadan. Şimdi iki hegemon gücü mücadelesinde fırsat kapıları da doğar mı sorusunu da soracaktım. Bir tabii çimenler ezilmesi riskinde kimene düşüyor?
1: Tabii işte milattan önce 5. yüzyılda o Sparta'nın askeri kökenli olması, insanların hep öyle yetişmiş olması, o güvenlik ihtiyacının hep yakındaki devletlere, ülkelere karşı Sparta tarafından karşılanması gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bugün aslında ABD'nin bulunmuş olduğu konumda o. ABD'nin bugün en büyük yapmış olduğu yatırım nereye? Savunma sanayiye. Çünkü siz o petrodoların arkasında benim petrolümü alacaksın, benim dolarımı kullanacaksın diye askeri bir güç koymadığınız takdirde kimse sizin sözünü dinlemez. Şimdi Çin'se
2: İran'dan sonra onu da artık esnetti. Yani çok dinlemiyorlar artık yani.
1: Ama hala yürürlükte. Çin de bunun karşılığında hep şunu planladı. Ahtapotun kolları gibi. İşte yapay zekayı, o yenilebilir enerjiyi, dünyadaki her ürünü kendisinin ürettiği, böylelikle bütün o mekanizmaları kendisine çekebildiği bir düzeni ortaya koymuş oldu. Şu bence unutuluyor. Dünyada çok önemli devletler vardır ama en önemli kısmı ise medeniyetlerin olmasıdır. Çin, Türk, İran, Fars ve Hint gibi kurumlar aslında ciddi medeniyetlerdir. Medeniyetler kolay kolay yıkılmazlar. Dolayısıyla burada Çin'in ve medeniyet tasavvurunu da çok ciddi şekilde ortaya koyduğunun farkına varıyor olmak lazım. Yani Çin deyip geçmeyin. Böyle sanki basit bir algı var. Medeniyetler kolay kolay Türkler dışında yer değiştirmemiştir. Coğrafya değiştirmemiştir.
0: Çin'in medeniyet konusundaki tek handikapı yalnız kendi içinde kalması. Limitli kalması.
1: Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Burada İngiliz felsefeci Arnold Toynbee'nin çok güzel bir sözü var. Medeniyetlerin en büyük özelliği kendilerine karşı gösterilen meydan okumalara nasıl cevap ürettikleridir. Şimdi size bir meydan okuma gerçekleştiğinde o cevabı doğru bir sistem içerisinde değerlendirip doğru cevabı uyguladığınızda bugün Çin'in o yükselen güç olma politikasını görüyorsunuz. Bence Çin'in aslında şu andaki ihtiyacı zamana ihtiyaç var. Ben biraz daha zaman istiyorum diyor. Amerika ise her geçen gün kendisi için bu gidişatın kötü olduğunu farkında.
3: Zaman aleyhine
1: işliyor. Bir savaş olacaksa aslında ABD Pasifik Okyanusu'nda bu savaşın yapılmasını isterdi. Ancak İsrail'in bu akıl almaz insanlık dışı müdahalesi ve içerideki lobisi Amerika'yı ne yazık ki, kendi açısından söylüyorum bunu, İran'a sıkıştırdı ve orada bütün gücünü heba etmemiş.
2: İsrail Amerika'yı da sabote ediyor aslında şu anda.
3: Hatta Pink görüşmesinde Netanyahu randevu talep edip Trump'ın vermediğine dair haber
2: veriyor. Yok, istemedi.
1: Evet, görüşmede. Çünkü ABD'nin ulusal çıkarlarının kötüye doğru gidişinde de Netanyahu'nun o stratejik yalan kendince kullanmasında ciddi bir durumu söz konusu. Tabii bu noktada şu çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yükselen güç, hakim güç arasında güvenilirlik noktasında, insanlara söz verdiğini yerine getirme noktasındaki uluslararası ilişkilerde çıkar ön plandadır, güvenlik ön plandadır ve dolayısıyla yine Mir Şaimer'in Liderler Neden Yalan Söyler kitabında da bunu detaylı şekilde açıklamıştır. Bir, ne yazık ki stratejik yalanların, işte asil yalanların olduğu hep söylenir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte sözü neyse sözün eri olarak hareket eden devlet olduğu için bugün aslında hem Çin'in hem de Amerika'nın yaşamış olduğu güvenlik krizinde en ön plana çıkabilecek ve böylelikle bölgede söz sahibi bir ülke konumuna gelebilecek pozisyonda. Bunun da ben tarihi bir fırsat olduğunu açıkçası görüyorum. Hem Türk birliğinin kurulabilmesi hem de bölgesel krizlerde çözüm aracı olarak kullanılan başrol bir ülke haline gelmiş olması çok kıymetli. Bugün itibariyle aslında şunu da söylemekte çok fayda var. Artık devletlerin üstünde şirketlerin olduğu bir döneme geçiyoruz. Doğru. Şirketlerin maddi varlıklarının dünyadaki ülkelerin neredeyse 3'te 2'sinden daha fazlasının milli gelirinden çok daha fazla olduğu bir döneme görüyoruz. Acaba bize bu şu soru işareti, şirketokrasinin olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bugün ABD Başkanı işte AI'ın yetkililerini, diğer firmaların yetkililerini çağırıp siz neler yapıyorsunuz, bana bilgi vermiyorsunuz ama bütün kişisel veriler bunlara doğru akıp gidiyor. Bütün yetki burada. Şimdi siz burada yayın yapıyorsunuz ama bir tuşlu adam Amerika'dan buradaki bütün elektrik sistemini hacklediğinde hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsunuz. Doğru. İşte böyle bir dönem içerisindeyiz. Çin bunu kullanmaya çalışıyor. ABD bunu bir yandan geliştirmeye çalışıyor. Bu dönemde o yapay zekada, AI modellerinde çok iyi yere geldiğinizde siz çok daha farklı bir noktaya geleceksiniz. Şunu söylemekte de fayda var. Bugün şirketlerin elinde bulunmayan güç ne? Silah ve askeri güç. Peki siz yakın zamanda robotları askeri güç olarak kullanmaya başladığınıza, bunlara emir vermeye başladığınıza, önce bunları devletlere satıp senin faydana deyip sonrasında bunları hacklediğinizde ne olacak?
2: İşte orada Selçuk Bayraktar'ın söylemleri öne çıkıyor.
1: Evet.
3: Tabii.
2: İnsan odaklı yapay zeka Yani bu teknolojinin insan hizmetinde olması
1: meselesi. Şu an yapay zeka, yapay ama... zeka mı yönetmeli, insanlar mı yönetmeli tartışması dönüyor dünyada. Doğru, hukuk doğru. Bunun üzerine ilerliyor. Ay'ın acaba dünya için yeniden bir, dünya yerine yeniden bir yapılanma olup oradan bir yönetimin söz konusu olabileceği mi konuşuluyor? O yüzden hani günlük siyasi tartışmalardan sıyrılabiliyor.

0: Tabii siyasetin esas gündemin olması gereken meseleler de bunlar olmalı. Yani. Hani sen bugün işte Hürkuş 2 envantere katıldı.
1: Kire bak, yer ayıramadık.
0: Yer ayıramadık. Arada kaynadı gitti yani. Hani gerçi biz bugün 17 sohbetlerini biraz konuştuk. Eyvallah yayın yaptık ama.
1: Çok çok konuşulması gereken konular.
0: Yani işte mesela uzaya gitmek için şu an işte roket tamamlamaya çalışıyoruz. 2027'nin ilk 3 ayında atılacak inşallah. %87'si yerli, %100 tasarımı yerli. Ondan sonra bunlar için arada kaynıyor gidiyor yani baktığımızda. Ama dünya nereye gidiyor sorusu çok gerçekten kafa yormak gerekiyor bu
2: i̇şte
0: anlamda.
2: Toplumu neye özendirirseniz, neyi gösterirseniz gençler ve yeni nesil ona doğru özenecek. İşte biraz da buna dikkat ediyor olmak çok kıymetli bence. Çünkü televizyon izleyen gençler onlara ufuk açan, geleceğini inşa edecek ve onları teşvik edecek. Bugün işte Sayın Bayraktarlar gibi buna bakıyor olmak lazım.
0: İşte ona bakıyordum, buldum notları. Milli Yapay Zeka Platformu Evren 8000 kullanıcıya ulaştı kısa süre içerisinde. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı platformu açtı kullanıcılara. Ücret ödemeden buraya e-devlet üzerinden girip gerçek kimliğinize
3: yani
0: girip.
3: Siz böyle gelecek projeksiyonu ile ilgili konuşurken son dönemlerde moda konusu işte bizim nüfus problemimiz ne olacak, ileriye dönüp.
4: Evet, tabii.
3: Mesela şimdi yeni nesillerden bahsediyoruz. Yani alttan birilerinin geliyor olması lazım. Şimdi bu da ayrı bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Diğer taraftan özendirme meselesinden bahsettiniz. Bu son üniversite tercihlerinde ilk bine giren öğrencilerle ilgili bir istatistik vardı. Bunda neredeyse %60'ı %70'i. Tıp fakültelerini tercih edip mühendislik fakültelerini tercih etmemeye başlıyorlar. Yani aslında mücadele...
0: Çünkü kaygılılar.
3: Evet, yani mücadele edilmesi gereken alan aslında her geçen
0: ama
3: gün daha
0: da ama orada
3: da
0: mesela
3: oluşuyor.
0: Şöyle bir sıkıntı var. Geçen mesela bir profesör konu konuyu açıyor aslında gündeme dönecek ama...
1: Güzel konu.
0: Bir profesör diyor ki radyoloji bölümlerini okumayın diyor. Çünkü diyor yapay zeka radyoloji analizlerinde bizden çok daha yüksek...
1: Yazılımda olduğu gibi.
0: ...oranda diyor isabetli yapmaya başladı. Çünkü diyor dünyadaki bütün literatürü tarayıp seçeneklerin hepsini önüne koyabiliyor diyor. Evet. İnsanın bu kadar çok veriyi aynı anda okuması, değerlendirmesi de bilimsel olarak
3: yani buradaki değil. Sıkıntılar yani meseleler yani bir güvenlik meselesiyle dönüşebilecek o kadar çok şey var ki biz birazcık okyanusu geçip...
0: İşte siber vatan mücadelesini o yüzden vermeye çalışıyoruz aslında. Bu işlere de kafa yoranlar var Allah'a şükür memlekette ama...
3: İşte bunun için yeni bir jenerasyona alttan bunun devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda mesela bu...
0: İşte şimdi Sayın Alabar'da yarın Teknofest Şanlıurfa'da.
3: Evet evet, yani bunlar çok kıymetli.
0: Yani hani bu işler hani...
3: Kendi kendine olmuyor.
0: Gelin yani mevzu nereye giriyor? Siyasete dönüşün diyor.
2: Ama... Kendiniz gidiyorsunuz. Bizi de götürün böyle yani. Yani...
1: Davet misiniz? Saftek'in orada standı var.
2: Tamam inşallah.
1: Bütün Urfalıları bekliyorum bu arada. Saftek standına.
0: Yani şimdi burada da konu konuyu açıyor ama mesela işte Çin, ABD mücadelesini konuştuğumuz için aslında çok uzak değil. Mesela ilk aklıma Teknofest etkinlikleri başladığında muhalefet işte panayır yerleri falan diye aşağıladı.
1: Tabii.
0: Yıllarca görmezden geldi. Hani oraya gitmeyi zul addetti. Sanki orada sadece İmam Hatipliler varmış gibi bir algı oluşturup böyle memleketin evlatlarını ötelemeye tabii çalıştı. Bir ülke, daha doğrusu bir siyaset gördük yani. Hani işte ya İtalya'nın vermediği deniz toplarını, işte Milge veya deniz toplarını mühendis tesis atıcıda ağlayarak izlerken biz işte muhalif kanallarda ya onlar tenis topu yapmıştır, deniz topu yapamazlardı. Dalga geçtiklerini izledik hep beraber. Aynen. Yani hani işte biz masa ne vardı hep şunu söylemeye çalışıyoruz ya işte hani bizi menüye yazmaya çalışanlar inat masada olacağız, sahada olacağız, masa kuracağız. Bunun bir mücadele alanı var. Öyle hamasetle olmuyor yani hani bu anlamda. Peki konuyu çok dağıtmayayım. Şimdi yine bölgedeki gelişmelere bakacağım. Şimdi Ayşegül şu Netanyahu'nun görüntülerini bulabiliyorsan bir bul. Sayın Alabar'dan kısa bir değerlendirme rica edeyim. Şimdi Netanyahu BM kürsüsüne geldi ama bu sefer onun açısından da bir hayal kırıklığı oldu sanki.
1: Tabii.
0: Bir istenmeyen adam profili mi izledik?
1: Tabii.
0: Bir yandan çok mesela Starlink'in modemini çıkardı. İran'a bunlardan vereceğiz hani tabii falan diye. Onu da hatta İranlı yetkiliye götürmeye kalktılar. Çağrı cihazını çıkarttı. Biz işte cebinizdeyiz mesajı verdi. O arada bir tane kipalı bir İsrail.
1: O ne biliyor musun? Mezarlığın yanından geçenin korkudan ıslık çalmasın.
0: Öyle mi?
3: Tabii.
1: Yani aciziyet göstergesi.
3: Tabii.
1: Ne yapıyor Alman biliyor musun? Bugün İ24 kanalında İsrail'in yayınlanan bir habere göre Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasıyla ilgili dosya açtıracak. Ama Roma statüsünün üyesi değil Türkiye'de, İsrail'de. Onu üçüncü bir ülke üzerinden yapacak ve Türkiye'yi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edecekmiş. Ben buradan 24 aracılığıyla, İ24'te yayınlandı zaten şey, biz de 24 TV aracılığıyla söyleyelim. Üçüncü ülke olarak eğer Roma statüsünün içinde varsa goyimleştirdiği Arjantin Devlet Başkanı Milei aracılığıyla yapsın. Tamam mı? Tam goyim herif. Tam böyle hizmet hayvanına dönüştürmüşler. İstediğini yaptırabiliyorlar. Etrafında da ondan başka kimse yok. Ha diyenler var işte Azerbaycan falan da oradaydı. Ya orada bir temsilci, o kadar çok şey yapmam. Adam ne diyor? Mile.

0: dünyada son 100 yılda gördüğümüz en büyük lider sizsiniz. Evet öyledir. Yani hizmet hayvanları efendisine bu şekilde övgü dolu cümleler kullanır. Şimdi Türkiye'yi de orada, şimdi burada ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu hükmü verdiği bir adam yemiyor, içmiyor, utanmıyor, haya etmiyor, edep etmiyor. Bu kavramların hiçbirisi zaten yok. Türkiye'yi terör örgütleriyle güya işbirliği içerisinde olmaktan mütevellit ne yapacakmış? Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verecekmiş. Şimdi savaş suçlusu soykırımcıya savaş suçlusu olduğunu hatırlatmaz, üzerinden tayyaresinin geçmesini izlersen ondan insan hakları dersi dinlersin.
1: Tam onu söyleyecektim. Şimdi evet. Mesela Macron çıktı kürsüye. Macron'un sesi var mı arkadaşlar?
0: Dünyanın en büyük yüzsüzlüğünü tekrar yaptı Macron.
1: Evet yani bir yandan kürsüye çıkıp böyle attı tuttu ha, İsrail'e karşı. Tabii. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: C'est-à-dire du côté de ceux qui veulent choisir librement leur destin.
3: Bir yıl önce bu salonda çok sayıda devlet Filistin devletini tanıdı. Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor. Ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. Kağıt üzerinde tanıdınız. Hakikate bakın. Eğer eyleme geçmezsek güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır? Gazze'deki manzara hepimiz adına utanç verici.
1: E tamam o zaman Netanyahu uçağa geçerken iki tane tamam, Rafael gönderip indiriveriydin aşağıya.
0: Sadece bu konuda mı?
1: Fransa'nın üzerinden geçerken.
0: Sadece bu konuda mı? Bundan 5-6 yıl önce ilk göreve geldiği dönemde bir de benim halimi düşünün. Her gün Erdoğan'la konuşmak zorundayım falan gibi böyle cümleler kuruyordu, tamam mı? Şimdi o kadar ikiyüzlü ki Erdoğan'ı güya bu konuyla alakalı işte daha çok işte tek adam, otoriter bir liderlik tarzı falan. Ya bu adam yani Macron Mısır'da darbeci Sisi'ye Şanzelize'nin kapılarını kapattı, madalya taktı. Doğru. Sizin derdiniz demokrasi olsa Mursi'nin hesabını sorarsınız. Aynen. Siz Şanzelize'nin kapılarını kapatıp adama demokrasi madalyası taktılar. Kime? Darbeci Sisi'ye. O kadarla mı sadece? İlk Sarkozy gitti, hava harekatını gerçekleştirdi Kaddafi'yi vurmak için. O Kaddafi'den gelecek paralar hatırına yine aynı Şanzelize'nin bahçesine deve çadırı kurdular.
1: Doğru.
0: Deve çadırı kurdular. Yani bunları biliyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla iki yüzlüce gelip orada timsah gözyaşlarıyla insanları ikna etmeye çalışmasının bir anlamı yok. Çünkü Fransa kendi eski sömürgelerinden atılıyor ve dışlanıyor. Çad'da, Mali'de, Nijer'de, olduk Senegal'de. Artık herkes Fransa ile ilgili söylemesi gerekeni söylüyor. Peki bu Fransa'dan kim destek alacakmış? Yunanistan ne yapacakmış? Desteği alıp Türkiye'ye baskın taarruz yapacakmış. Ya adam Çad'la başa çıkamadı. Çad'la ya.
4: Yani Sarkozy'nin ya da işte daha önceki Netanyahu'nun bunların açıklamalarının hepsini böyle baktınız aslında biraz niye bu açıklamaları yapıyorlar? Çünkü alt tarafında halkın tabii bir baskısı var. Hı hı. Aslında bir siyasi oy kaygısı söz konusu. Kendilerinin Le Monde diye bir gazetesi var. İsrail devletini terörist devlet olarak nitelendiriyor. Halkın bu da ciddi bir tepkisi söz konusu. İsrail'e destek olunduğu noktasında. Buna rağmen hala sözde İsrail'e karşı ama özde ise tamamen onlarla iç içe geçmiş bir ilişki içerisinde kendisi.
1: Peki. Ahmet Eşşara, Suriye Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de enteresan bir konuşma yaptı. Üstad size sorayım bu konuşmayı. Şimdi diyor ki Golan Tepeleri benim değil Suriyelilerindir diyor. Evet. Yani kimsenin de değildir diyor. Trump'a da bir teklifte bulunmuş. Bir izleyelim arkadaşlar.
5: Will that bring security to the... Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Suriye topraklarıdır. Bu topraklar ve kime ait oldukları konusunda hiçbir tartışma yok. Trump, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde, neden New Jersey'yi İsraillere vermiyorsunuz? Golan Tepelerine sahip değilsiniz ama New Jersey'ye sahipsiniz diye şaka yaptım. Bence New Jersey demokratlarla dolu ve Trump'a oy vermiyorlar. Bu yüzden İsraillilere vermek iyi olurdu.
1: Şimdi teklif de iyi bu arada. Cumhuriyetçilere zaten oy çıkmıyor. New Jersey'yi ben kurtulmuyor.
6: Yani bu bana şeyi hatırlattı. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya'da diplomasi forumuna katılmıştık. Orada Şara'yı dinleme fırsatı buldum. Oradaki toplantıdan yaklaşık birkaç hafta önce bir Almanya'da ve Fransa'da bir su açma
1: şişesi vardı.
6: Hatırlarsınız. Evet. Açamadı orada. Evet. Sonra Antalya diplomasi forumunda yanına su şişesi koydular. Aldı elini açtı ve espri yaptı. Dedi ki nasıl bu sefer öğrenmişim değil mi dedi. Şimdi şey yani bir tarafıyla yani bizim o sahada... Esed rejimine karşı savaşan Ahmet Elşara'dan devlet adamı ve uluslararası diplomasi kanallarında espri yapabilen ve bir şekilde adım atabilen bir siyasetçi görüyoruz aslında. Bu anlamda çok hani bu esprili tarafında göstermiş olması açısından bence çok önemli. Diğer taraftan Golan Tepeleri meseleleri Suriye ve İsrail arasında uzun yıllardır tartışmalı konulardan bir tanesi. Tabii ki orası Golan Tepeleri Suriye'nin toprağı. Gerçi Donald Trump tam tarihi hatırlayamadım ama Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğuna dair bir
7: ilk döneminde bir açıklaması var. Kocaman imzasla kendince bir kararname yaptı.
6: Böyle bir açıklaması var ama Golan Tepeleri uluslararası hukuk açısından da Suriye'ye ait bir bölge. Burayı almak için yani buradan vazgeçmediğini her fırsatta Ahmet El Şara yönetimi bunu dile getirmeye çalışıyor. Kendisi de zaten soy isminden mütevellit o bölge insanı. Ben kendim de şahsen o bölgeleri gezme fırsatı oldum. Belli bir dönem Suriye'de yaşadım. Arapça öğrenmek için gitmiştim. O dönemler tabii Türkiye ile Suriye'nin arasındaki iyi ilişkilerin olduğu dönemler. Şimdi bakıyorsunuz orada yaşayan Türkmen nüfusu, Arap nüfusu yani orası tarihi ve köken itibariyle Suriye'nin bir parçası işte 67 savaşıyla beraber orada artık İsrail'in bir şeyi var, tahakkümü var. Bunun değişmesi açısından önemli bir şey ve her fırsatta uluslararası mekanizmalarda bunun sürekli olarak tekrar edilmesi lazım. Yani Golan'ın Suriye'nin toprağı olduğu meselesini her fırsatta dile getirmek lazım. Bence bu anlamda Ahmet El Şara dersine iyi çalışmış.
7: Tam orada şunu soracağım, bir özgüven de okudunuz mu bu açıklamada?
6: Kesinlikle özgüvenli. Yani bir şekilde siz Donald Trump'la beraber bunu söylerken şunu söylüyorsunuz. Bakın ben uluslararası bir platformda sistemin en güçlü devletinin başkanıyla oturup Suriye meselesiyle ilgili bir şeyi konuşabiliyorum. Bu konuda taleplerimi iletebiliyorum. Bu uluslararası meşruiyet anlamında çok kıymetli bir şey. Hem uluslararası siyaset açısından hem iç siyasete bakan tarafıyla bir aktör olduğunu cümle aleme ilan etmiş durumda. Yani kaldı ki Suriye içerisindeki bu son dönemde işte PYD'nin silah bırakması, Dürzü meselesi bunlarla beraber okuduğunda iç siyasete bakan tarafıyla da bir mesaj veriyor. Bakın ben artık Suriye'nin devlet başkanı olarak uluslararası bir aktörüm ve herkesle oturup konuşabiliyorum. Suriye ile ilgili meseleleri masaya getiriyorum, pazarlık yapabiliyorum, müzakere edebiliyorum, diplomatik kanalları çalıştırabiliyorum. Bu anlamda özgüvenli olması çok kıymetli. Bir tarafıyla bu Türkiye açısından da çok önemli. Yanı başımızda iç savaştan sonra kurulan yeni bir rejim var. Ve bu rejimin kendi toprakları içerisinde, hocam siz bahsediyorsunuz, o şiddet tekelini eline alması, yani bizim devlet tanımı dediğimiz şeyin içerisinde o şiddet tekelini ele alması, bütün o diğer silahlı grupların tasfiye edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, bunlar aşama aşama ilerleyen şeyler. Ben de bunu tam olarak bunun bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bir diğer taraftan da muhtemelen Donald Trump'ın en zayıf tarafından da vurmuş. Yani o demokrat seçimlerinde yaklaştığı dönemde. Aslında güzel de bir teklif. Yani Donald Trump oturup bunu değerlendirmesi lazım. Belki
8: bence, bence Nerimanova iyi çalışmış. Biliyorsun Ali Aydar Karayev'in Karabağ'ı verelim dediğinde Nerimanov'un çok güzel bir cevabı var. Şimdi ekranda söyleyemeyiz ona. Evet. Onun diplomatik halde dönüştürülmüşünü söylemiş. İzleyicilerimiz bakar görürler.
7: Evet.
8: Evet devam edebiliriz.
7: Aklıma geldi. Neyse. Şimdi ben bir de bir dakika nerede kaldım? Ayşegül nerede kaldım? Ha şu Mekke İttifakı meselesini konuşacaktık. Pezeşkiyan'dan bir açıklama geldi. Üstad sizle devam edelim Sayın Aksu. Beni şaşırttı açıkçası, Mekke İttifakı'nı destekli olumlu bulduğunu söylüyor. Biz ne diyoruz arkadaşlar Pezeşkiyan İttifak değerlendirmesini?
9: Mekke İttifakı Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır. Bu adım kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir. Husilerin eylemleri İran'la bağlantılı değil, bizden emir almıyorlar. Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli. Bir kardeş Müslüman kardeşiyle savaşmamalı.
7: Sayın Aksu vallahi kulaklarıma inanamıyorum.
4: Evet. Bir paradigma değişmesi mi var? Yoksa...
7: İnşallah. Yani yoksa... Bir kere bir Müslüman kardeşi savaşmamalıdır falan gibi ifadeleri kullanınca bir...
10: Siz girmeden önce bir cümle İbrahim'e hatırlatayım mı? Kulaklarına yine sen inanma. Çünkü El Cezire'ye verdiği beyanatta Suriye ile hala ilişkilerimizde bir mesafe kat edemedik.
4: Evet.
10: Müslümanların arasındaki ilişki böyle olmalı. Allah'ın işte bizden istediği de budur.
7: Şey bari diyor katlettiklerini unutmadık daha bir dur ya diyor o kadar da olmadı diyor.
10: Kardeşim varil bombası patlattınız. Yani o kadar hani bizim için diyor. Konuşmak kolay da hadi bakalım evdeki çoluğumuza çocuğumuza şöyle işin ucu dokunuversin. taş olur atarız kendimizi üstlerine. Ya. Yani o yüzden o kadar kolay, kolay değil o işler. Yani. Ben o yüzden bugün o açıklamaları okuyunca dedim ki hiç mi edep yok? Ben çünkü Pezeşkiyan'ı severim. Yani şundan dolayı severim. Derin İran'a rağmen gelmiştir iş başına. Hala bu konuları konuşmayın kardeşim. Ayıp yani. Bir de bir cümlede İstanbul'un surlarına Kasım Süleymani ile Nasrallah'ın posterini asanlara buradan sözüm olsun. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem işte ilgili güvenlik birimlerinin müteyakkız olması gerektiğini düşünüyorum. Gidin Tahran abi Yavuz Sultan Selim'in portresini asın. Hadi.
7: Adamı sallandırır.
10: Böyle. Burası başıboş bir ülke değil.
7: Öyle güzel bir şey. Ben şimdi ne söyleyeyim bu saatten sonra? Tamam yani artık. Yok, bir dakika o zaman Hakan Fidan da bir Mekke İttifakı sesi var. Onu da dinlettireyim bari. Arkadaşlar Hakan Fidan'ı da verelim. En azından mesele olgunlaşıyor mu? Oradan yürürüz birazcık.
11: İttifak Dışişleri Bakanları olarak ifade ettiğiniz gibi New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Zürriyat'ta Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Silahlı kuvvetlerimiz gerçekten çok profesyonel biliyorsunuz. Her türlü tehdide cevap verebilecek imkan ve kabiliyetleri, daha da önemlisi tecrübeleri var. Şu anda bu konudaki çalışmalardan açıkçası memnunuz.
7: Ne diyorsunuz? Ben de bir şey
10: ekleyeyim. Tabii
7: tabii. Sayın Aksu bugün bir şey söyleyeyim. Buyurun buyurun.
6: Küçük bir şey. Mekke İttifakı'nı ilk duyduğumuz andan itibaren hatta haberlere de yansıdı. İşte Suudi Arabistan Husi saldırılarından dolayı Trump'tan yardım istedi. Evet. Trump yardım edeceğini söyledi. Keşke şöyle bir şey olsa. Suudi Arabistan Türkiye'ye gelse, biz Mekke'yi Medine'yi koruyamıyoruz. Gelin Türkiye'ye, siz koruyun burayı dese ve biz tarihi olarak tekrardan oralara geri dönsek.
10: Hadimlik Haremeyn olarak.
6: Geri dönsek keşke. Yani benim aklıma böyle bir senaryo
7: yani
6: geliyor.
7: Onun da psikolojik zemini oluşmamıştır oralarda.
6: Yani, yani benim aklıma böyle
7: çok
6: bir şey geliyor.
7: Çok kuşak geçmesi gerekir. Onlar
6: keşke
7: hala
6: böyle bir şey olsa kalmıştır. Bu büyük bir paradigma değişimi de işaret edecektir. Yani sizin Amerika'nın kurduğu o güvenlik şemsiyesi tamamen ortadan kalkıp artık oranın gerçek koruyucusuna, sahiplerine artık bir kapının açılması anlamında ben ilk Mekke anlaşmasını duyduğumda benim aklıma böyle bir şey canlandı.
7: Gerçi bilemeyiz, bakarsınız da olur yani, hani tarih ne gösterir. Yani devletlerin ömründe bir asır çok uzun bir zaman değil. Bilemeyiz yani, bakarsınız yarın bir gün gene gideriz.
6: Yani şimdi böyle bir çağrı.
7: Ortak tatbikatlar, ortak eğitimler vesaire oluştuktan sonra.
6: Böyle bir çağrı.
7: Ha, bu arada Suudi Arabistan askerleri de gelip Konya'da eğitim alabilir. Burada hani yapabilirler. Bizim için sıkıntı yok.
6: Yani böyle bir çağrı uluslararası bir problemi de çıkartmaz. İç siyaset anlamında da meşhur bir zemin oluşturur. Yani keşke böyle bir çağrı yapsalar da biz gerçekten gidip oraları koruyabilsek yani.
7: Onlar daha çok şey isterler. Hani siz Yemen'e gidip koruyun. Hani burada değil mi, Yemen'de koruyun diye isterler.
4: Tabii egemen devletlerin bir araya gelerek birbirleriyle uluslararası literatürde bir sözleşme düzenlemiş olması ve bununla bağıtlanmış olması kıymetli. Bu anlaşmaya baktığınızda
7: şimdi bir süredir kağıttan kaplan diye böyle şey yapıyorlar ya, o yüzden ben sordum. Hani gelişmeler, İran'ın açıklamaları, bu açıklama bize ne anlatıyor diye. Çünkü Birleşmiş Milletler'de de bu soru geldi. Sayın Fidan dedi ki yani de yani NATO'da 50 yılda bir kere dedi 5. maddeyi kullandı. Siz dedi daha bizim yeni ittifakta çiçeği burnunda hemen daha, kağıttan tamam. Bir durun öyle falan dedi böyle. Sonra arkasından Genelkurmay Başkanı gitti.
4: Evet ama sonuçta NATO'daki benzer bir hükmün bu maddede olduğunu görüyoruz. Bunu zaten daha önce de Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan başka anlaşmaların olduğunu söylemek lazım. Bu güvenlik krizlerinde özellikle ABD'nin bu İran Savaşı sonrasında Bahreyn'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a vermiş olduğu ben size silah satıyorum ve bütün güvenliğiniz benden sorulacak sözlerinin altında İran'ın ya da işte İsrail'in bu saldırıları sonrasında bu ülkelerde ciddi bir güvensizlik algısı meydana gelmişti. Tabii bu noktada artık o ikili, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki o ikili düzenin, ikili kutbundan kopulduğu, bölgesel kutupların olduğu, birden fazla kutbun söz konusu olduğu bir döneme doğru giriyoruz. O yüzden bölgesel ittifakların her geçen gün devam ediyor olması ve sayısının artacağını söylemekte fayda var. Bu noktada bölgesel ittifak ihtiyaçları aslında sadece bu üç ülkenin değil, İran'ın da ihtiyacının olduğu, İsrail'in de ihtiyacının olduğu
7: biz ama Tahran hiçbir zaman kapıyı kapatmadık. En zor zamanlarında bile hep yanlarında durduk. Ama şimdi bazı şeyleri izah etmekte zorlanıyoruz toplumumuza da, insanlara da. Şimdi mesela Azerbaycan-Ermenistan savaşında sen alttan alttan Ermenistan'a destek vermeye kalktığın zaman orada bir şey kopuyor yani. Film kopuyor. Bir dakika kardeşim, sen kimin safında duruyorsun? Sorusunu sorma ihtiyacı hissediyor insanlar.
4: İşte burada Türkiye bir aslında hem savaş hem de siyaset paradigmasını çok ciddi şekilde değiştirdi. Önceden doktrinleri ezberlemeye çalışan bir Türkiye varken şimdi savaş doktrinini kuran, bunları tamamıyla yeniden değiştiren ve yeniden uygulayabilen bir Türkiye haline geldi. Bu noktada Suudi Arabistan'ın o ekonomik gücü, petrol gücü, yine Pakistan'ın o yine nükleer gücünü birlikte değerlendirdiğinizde bizim de işte o kahramanlık olgusu, bu insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü bir yere getirdiğinizde aslında burada şunu da ortaya koyuyoruz. Mekke Anlaşması olması ve bu üç ülkenin de kıblesinin aynı olduğunun ortaya koyulmuş olması, bir medeniyet tasavvurunun ortaya konulmuş olması, ortak değerlere, ortak inanca sahip olduğumuzu ortaya konmuş olması çok kıymetli.
7: Bu arada mesela böyle anlaşmada hemen ilk akla şey geliyordu işte, ama Mehmetçiği Yemen'e sürecekler falan. Yok, yani böyle bir şeye gerek diyor ki, mesela Baykar bu hafta bir tane fotoğraf paylaştı. Diyor ki Akıncı ile ilgili olarak Suudi Arabistan askerleri ve teknisyenlerinin eğitimleri tamamlandı. Mezun ettik kendilerini. Böyle bir top fotoğraf vermişler. Açıkçası yetiştirebilirsen ekrana verirsin.
10: Şimdi Sudan ordusunun yaptıklarını görüyor musun
4: Akıncı ile? Evet, yani hani uluslararası siyasette en önemli şey şudur. Caydırıcılık unsurunu bütün dünyadaki devletlere göstermenizdir.
7: Şu fotoğraf
4: burada
7: işte.
4: Bu anlaşmanın yani yapılmasının amacı da bu.
7: Akıncı eğitimini almış. Muhtemelen Akıncıları da aldılar. Yani şimdi yani, aynı Akıncı Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'den aldığı şeyleri teker teker vuruyor. Yani bizim yerli ve milli füzeleri atıyor. Hava füzelerini. Hı-hı. Onların da testlerini şurada yapalım. Bir sene olmadı yani. Hı-hı. Ne kadar hızlı ilerletiyoruz işleri.
10: Kombat proven oluyor. Muharebe müessiriyeti ispatlanıyor.
12: Askeri açıdan bakın, biz Libya yaşadık, Karabağ yaşadık, Suriye yaşadık. Yani pek çok konuda dersimize o kadar iyi çalıştık ki. Hı-hı. O kadar fazla tecrübe biriktirdik ki. Hem asker kullanım açısından.
10: Birilerine rağmen.
12: Bu bir tarafıyla yani bizim Suudi Arabistan, Yemen gibi konularda öyle çok fevri davranacağız anlamına gelmez. Yani biz bu konuda dersimize çok iyi çalışmış bir ülkeyiz. Sahada ciddi anlamda tecrübemiz var. Buna uygun kurumlarımız var. Teknolojiyi de geliştiriyoruz. İnsan kapasitemiz var. Bunlar birleştiği zaman Türkiye öyle sahada kolay kolay hata yapacak bir ülke olmadığını gösteriyor açıkçası.
7: Sayın Alabar'da 2 dakikam kaldı. Fidan'ın bir aya ziyaretini bir konuşsak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gittik, ne yapıyoruz?
10: Vallahi şimdi Birleşik Arap
7: Emirlikleri'nde bir yandan da S-400 konuşuluyor çünkü sürekli.
10: Biraz önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir açıklama geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamada Netanyahu'yla Zayed'in görüştüklerini söyledi. Hı-hı. Ne konuşmuş olabilir? Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne vermek istediği, transfer etmek istediği S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından asla alınmamasını İsrail ve Siyonist lobi istiyor. Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri kendi aralarında bu konuyla ilgili bir üçlü mekanizma kurmuşlar. İsrail ısrarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gitmesini istiyor? Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kalkmasın, F-35 programına geri dönmesin diye istiyor. Dolayısıyla özel bir jete biniyor. Hiç kimseye haber vermeden gidiyor. Daha sonra bu tabii basına sızınca Birleşik Arap Emirlikleri bundan birkaç saat önce bir açıklama yaptı ve bu konuyla alakalı ortaya koyulan iddiaların doğruluğunu söyledi. Hemen arkasından Fidan gidiyor. Sayın Fidan gidiyor. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiş sebebinin de iki ayağı olabileceğini düşünüyorum. Birincisi işte konuştuğumuz S-400'ler konusunun bir sonuca bağlanmasını görüşmek istiyor. Bir de Sudan'da Kan Gölü götürüyor. Kan Gölü götürüyor ve General Burhanettin'e ait Sudan resmi ordusu hızlı destek kuvvetleri dediğimiz birimleri sildi, süpürdü,
12: evet,
10: attı.
12: Evet.
10: Ve aynı zamanda da aynı günlerde Etiyopya karıştı. Etiyopya'nın içerisinde ne kadar muhalif silahlı unsur varsa bir araya geldi. Addis Ababa'ya yürümeye devam ediyor. Bu konuların hepsinin altında Siyonizm ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Gitmişken onların da konuşulup bir Türk kahvesi içilip gelindiğini düşünüyorum.
7: Peki. Masada ne vardı, veda vakti geldi efendim. Her zaman olduğu gibi bir kez daha hatırlatalım. Başka yerde şubemiz yoktur. Lütfen taklitlerimizden sakınınız. Haftaya görüşmek üzere. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.

0: Aynı bu şey çünkü. Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yüklü miktarda bir kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine de Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısında konuya değindi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir diyor Hikmet abi.
1: Şimdi hocam, en son hatırlarsın. Gene aynı şekilde aynı konuyu konuşurken bir şeyden bahsettik. Hatta manşetimizi gösterdik, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Burada yani bu fon soruşturmasında kim var kim yoksa Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle onu hatırlatalım. ABD dönüşünde gazetecilere cevap verirken bu konuda bir soru soruldu biliyorsun. Bu konuda kim sorumluysa bu hesabı ödeyecek dedi. Ve biz bunu takip ediyoruz şu anda. Hı hı. Şimdi gerçekten var da şöyle bir şey var. Bugün de yazdım ben. Diyor ki daha önceki bu yolsuzluk soruşturmaları vardı ya, bu belediyelere ait. Hı hı. Ne yedik? Arkadaş biz sabredin bakayım. Devlet var, hukuk var, savcı var, mahkeme var, dava var. Bu dava siyasi de var. Ya arkadaş ben demiyorum, deliller var, ortaya çıkan kepazelikler var falan filan var. Savcılık veyahut da bir kanun bir kişiye veyahut da belli bir zümreye geçerli olmaz. Herkesi kapsar. Herkes
0: doğru.
1: Kapsar.
0: Bunu. Doğru.
1: Bunun sağ solu AK Partilisi, CHP'lisi olmaz.
0: Olmaz.
1: Nitekim gördük. İki tane yaşlandı belediyedeki iki kişi. Biri AK Partili, biri MHP'li. İkisini de gözaltına aldılar. Evet. Neden aldılar?
0: Yolsuzluk
1: yaptı. Hı. Ya bu galiba AK Parti, bu da MHP'li almayalım mı? Yok öyle bir şey. Cumhur İttifakı'na dokunmak
0: ama bir süre öyle devam etti. Niye AK Partili kimseye dokunulmuyor da hep CHP'liler...
1: Yok öyle bir şey kardeşim.
0: Soruşturma hedefi oluyor diye.
1: Bakın bu fon soruşturmasıyla ilgili olarak birileri öyle bir manipülasyon yapmış ki. Hı. Bir haksız kazanç ki. Bildiğin yani bu yani yolsuzluk falan diyorsun ya, bildiğin yolsuzluk aynı şey yani.
0: Doğru.
1: Neden? Çünkü biri koyup 10 almak diye bir şey yok dünyada. Bu tasarruf senin tasarrufun. Yapılan bir hata varsa cezası çekecek adamlar, kimse korunmuyor. Onu bildi defa.
0: Yok öyle demiyorlar ama.
1: Bak, kim korunuyormuş
0: bak,
1: abi?
0: Bak mesele ne biliyor musun? İktidar bu olayın tamamen farkında, bilgisi dahilinde. Ortaya çıktığı için harekete geçti. Ortaya çıkmasa mesela Fatma Betül Sayan Kaya adı ortaya atılmasa hiç kimse iktidardan harekete geçmeyecekti. Nereden biliyorlarsa. Ya bak Özkan Yalım otelde sevgilisiyle yarı çıplak basıldı. İstifa mekanizmasını tabii. Harekete geçirmeleri 32 gün sürdü.
1: Tabii.
0: Fatma Betül Sayan Kaya adı ortaya atıldı. Suçludur suçsuzdur karışmıyorum.
1: Saatte...
0: Dakikalar içerisinde, saatler içerisinde doğru. İstifa mekanizması harekete geçti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Doğru. Arkadaş bütün ortaya çıkınca ne yaptınız biliyor musunuz? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye. Gittin Saraçhane'ye, çıkarttın bir kaos.
0: Evet.
1: Dedin ki arkadaş ben duvara işerim. Hem de cami duvarına. Niye? Çünkü bu dava siyasi bir davadır. Hukuki değil. Nereden biliyorsun lan? Niye hukuki değil? O şu anda... Aynı şekilde AK Parti'deki çalışan eski bakanlık yapmış olan kişi tanımadan bu devletin bu savcısı diyor mu sana karşı çıkacak oraya hesabını ver diyor mu? Bak bir daha söylüyorum. Kimsenin gözün yaşına bakılmaz.
0: Bakılmamalı.
1: Bak bakılmamalı.
0: Çünkü bizim inancımız hırsızlık yapan tabii. Kızım Fatıma bile olsa elini keserim hadisi şerifi.
1: Bitti o kadar ya.
0: Hal böyle olunca bakılmamalı. Hata yapan bedelini ödemeli.
2: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim. Bugün bir kez daha söylüyorum. kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilke

Maskesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir.

0: Hesap basit.
1: Hesap basit.
0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim önce. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Fon soruşturmasına dair net mesajlar verdi. Milletin malına el uzatanların karşısında devleti bulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri oklarının hedefinde muhalefet de vardı. Peki ya Erdoğan başka neler söyledi? Neden biz onlara benzemeyiz dedi? Detaylandıracağız. Ve fon soruşturmasında adli süreçte bir yandan devam ediyor efendim. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. Yeni gözaltılar var. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da tasfiye edilen 131 fonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Nedir detayları bakacağız. Bir diğer yandan terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir toplantı gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kurula hangi başlıklar ele alındı ve hangi mesajlar verildi paylaşacağız. Bir diğer konumuzsa Amerika Birleşik Devletleri İran hattı ki ABD İran geriliminde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında sunduğu ateşkes teklifini reddetti. Ayrıca Tahran'ı öfkelendiren bir başka adım daha attı. Bölgede neler yaşanıyor? Savaşa mı daha yakınız yoksa barışa mı? Ayrıntılarla birlikte az sonra bakacağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Evet, külliyede kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde fon soruşturması ve piyasalara etkileri vardı. Başkalarına benzemeyiz, hak yiyeni savunmayız mesajı verdi. Türk ekonomisinin sağlam temellere dayandığını da altını çizdi. Piyasalara güven verdi Erdoğan. Gelin birlikte detaylarına haberde bakalım.
1: Tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir.
2: Türk finans sisteminin gücünü hatırlattı. Türk ekonomisine güven mesajı verdi. Herhangi bir risk söz konusu değildir dedi.
1: Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin malına göz koyanları hedef aldı. Adli ve hukuki olarak hesap verecekler dedi.
1: Şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon konusunu fırsata çevirmek isteyen muhalefete de sert tepki gösterdi. Yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Biz onlara benzemeyiz, hak yiyenleri savunmayız mesajı verdi.
1: Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ve tüm bu

0: konuların enine boyuna ele alınacağını da aktardı.
1: Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müşteri olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim.
2: Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında verdi fon soruşturması ile ilgili bu mesajları. Şimdi biraz bu vermiş olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları detaylandıralım. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Bizi başkalarıyla karıştırmayın diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir dedi, altını çizdi Cumhurbaşkanı. Hak yiyenleri de savunmayız dedi. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzurunuysa söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınmasıysa bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kararlılığımızı ortaya koyduk, bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk dedi Erdoğan. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Bizle ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz cümlelerini, mesajlarını verdi. Ekonomi kurmaylarımız gerekli çalışmayı yapıyor sözleriyle. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemde risk yok. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir dedi Erdoğan. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine çok büyük bir haksızlık yapıyor demektir. Yatırımcıları tedirgin etmeyin cümleleriyle altını çizdi. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi Cumhurbaşkanı. Dikkatli hareket ediliyor diye de ekledi. Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor dedi Erdoğan. Haksız kazançların soruşturulduğuna ilişkin de tabii mesajları vardı. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oyun çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir dedi. Cumhurbaşkanının vermiş olduğu mesajlar bu yöndeydi. Evet, fon soruşturması günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaları da ekranlara taşıdık, detaylandırdık. Tabii bu tüm boyutlarıyla zihinlerde netleşmesini sağladı aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağdurlara, piyasalara ve muhalefete ayrı ayrı mesajları vardı, aktardık. Yani şimdi o açıklamaları ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ile konuşacağız. Sadi Bey merhaba, hoş geldiniz yayına, iyi geceler.
3: Merhaba, iyi geceler.
2: Teşekkürler Sadi Bey. Şimdi önce Cumhurbaşkanı'nın mağdurlara yönelik açıklamalarıyla başlayalım. Milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatan, karşısını bizi bulur mesajını verdi Erdoğan. Devletin süreci adım adım takip ettiği mesajını da verdi ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Öncelikle neler söylersiniz bu noktada?
3: Şimdi evet, yani mesajların bence üç tane temel ayağı var. Bir tanesi sizin de vurguladığınız gibi manipülasyon, yolsuzluk. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerini, hukuk önünde manipülasyon ve yolsuzluk yapanların hesap vereceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama vurguladığı bir şey daha var. O da tasfiye süreci ve tabii burada hak sahipleri. Bu sürecin de çok titizlikle ele alındığını ve tamamlanacağını söyledi. Bu ne demek? Bu bir bakıma bütün bu manipülasyon ve yolsuzluğu yapanların sonuçta mağdur ettiği insanlara da bir mesaj veriyor. Diyor ki sizin de sonuçta buraya yatırım yapan, normal şartlarda gelip yatırım yapan, tasarrufunu koyan vatandaşlar da mağdur edilmeyecek. Ama bunun yanı sıra özellikle bazı çevreler Türkiye ekonomisiyle ilgili çok büyük bir kriz ya da risk algısı oluşturmaya çalışıyor. Yani kriz var Türkiye ekonomisinde, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunun yurt dışı ayağı da var, yurt içi ayağı da var. Onlara da net bir mesajı var. Türkiye ekonomisinin 2 trilyon dolarlık bir milli gelir seviyesiyle çok büyük bir ekonomi olduğunu, bu ekonominin finans ayağında ve sermaye piyasası ayağında herhangi bir sistemik, yani bütün sistemi etkileyecek bir gelişme ya da kriz olmadığını vurguladı. Dolayısıyla özellikle hani önce bu biliyorsunuz 18 milyar dolar, 20 milyar dolar dendi. Sonra birileri bunun 50 milyar dolar olduğunu iddia etti. Bunlar çok çok afaki rakamlar, çok anlamsız rakamlar. İlk söylenen rakam da dahil olmak üzere. Neden? Çünkü bu fon hikayesinde şöyle bir durum var. Fonların neticede en son en yüksek ulaştığı değer üzerinden çarpı fon adedi şeklinde bir değer belirliyorlar. Böyle bir batık para yok. Yani o bir piyasa değeridir. Öyle bir piyasa değeri zaten olmadığı için bu sorun yaşanıyor. Yani manipülasyon yapılıp öyle bir değer varmış gibi gösterildiği için bu tasfiye sürecine girildi, bu durduruldu. Dolayısıyla ortada herkesi bir şekilde bir tarafa yönlendirmek için manipülasyon, hani manipülasyon ve yolsuzluk dedik ya, devamı olarak da işte kaygı oluşturma, algıyı bozma, Türkiye ekonomisinde büyük bir kriz yaşanıyor, bu daha da büyüyebilir vesaire vesaire, böyle bir buradan siyasi bir mücadeleye puan çıkarma çabası var. Bir de tabii ki özellikle Avrupa'da ve Amerika'da Türkiye karşıtları var. Oralardaki para piyasalarında, sermaye piyasalarını etkileyen kurumlarda Türkiye'ye bu vesileyle nasıl bir gol atarız? Türkiye'nin işte borsasını nasıl olumsuz noktalara götürürüz? Veya Türkiye borçlanıyor sonuçta her ülke gibi. Türkiye'nin borçlanma faizleri malum normal seviyelere inmişti. Risk primi düştü. Oraları nasıl olumsuz etkileriz? Borçlanma maliyetini nasıl yükseltiriz? Risk primini nasıl yükseltiriz? Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bir bakıma bu gelişmeler içinde tüm ilgili tarafları uyarmış oldu.
2: Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefine bir yandan muhalefet de vardı. Fon meselesine CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarını örnek göstererek yeni bir boyut kazandırdı. Başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız dedi. Biz size benzemeyiz vurgusu yaptı. Ayrıca muhalefetin piyasaları olumsuz etkileyebilecek açıklamalarına da sert çıktı. Buna ne dersiniz?
3: Evet, bunun piyasaları olumsuz etkilemek için gösterdikleri çabayla ilgili konuştuk. Evet, resmen Oradan hani daha kitlesel, daha büyük problem
2: Evet.
3: oluşturmaya veya siyasi

0: kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizin söylediğiniz birinci kısımla ilgili sözleri gerçekten de süreci izliyoruz. İBB soruşturması, diğer belediyeler neredeyse işte 2025 Mart ayını baz alsak işte 1,5 yılı geçmiş oluyor. Bu süre içinde o kadar çok itirafçılar çıktı. Bir sürü para işte rüşvet, irtikap, yolsuzluk, bütün bunlarla ilgili farklı belediyelerde sonuçlanan davalar da var. Yurt dışına kaçanlar var. Başka konular var. Oradaki siyasi anlayış şöyle oldu. Eğer bu tür işler bizim taraftaysa yoktur. Bize karşı siyasi operasyon yapıyor iktidar şeklinde. Bakın mesela CHP içinden yeni parti ayrıldı. CHP Genel Başkanı bile Sayın Kılıçdaroğlu bile diyor ki İBB davası yani İmamoğlu'na dönük dava bir siyasi dava değildir. Orada bir yolsuzluk soruşturması ya da davası devam ediyor diyor. Ama özellikle yeni parti tarafı buradan şunu kullanmaya çalışıyor. Bakın asıl büyük yolsuzluğu siz yapıyorsunuz. İyi de bir yolsuzluk iddiası bir süreç varsa buna bir siyasi parti nasıl tavır alıyor? Bu durumda yeni partililer hiçbir şekilde kendi şu anda onlara da geçmiş olan belediyeler devam ediyor. Hatta CHP tarafı dedi ki yeni CHP diyelim. Biz temizleniyoruz, arınıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla giden o tür insanların da bu partide yeri yok dedi. Bence doğru bir tavır CHP açısından. Ama oradan ayrılıp öbür tarafa gidenlerle ilgili bütün yolsuzluk hikayesine yeni partinin genel başkanı da kurmayları da sahip çıkıyorlar. Yok öyle bir şey yok diyorlar sürekli. Veya bariz bir şekilde inkar edemeyecekleri görüntüler, belgeler ve itiraflar ortaya çıkınca aylar sonra ancak bir şey söylüyorlar. Halbuki burada fonlarla ilgili bir süreç başladı. Çok taze daha. Ne oldu? Bu konuda örneğin AK Parti'nin adını kullanarak belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya işte başka kabinedeki başka bakanların vesairenin adını kullanarak yıllardır orada burada tuhaf işler yapanlar hiçbir şekilde arkasında ne Sayın Cumhurbaşkanı duruyor ne de AK Parti'nin asıl yönetimi duruyor. Hemen eski bakanlardan biri istifa etti. Çünkü onunla ilgili başka bir iddia dolaşıyordu. Böylece AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı şöyle tavır aldı. Yolsuzlukla ilgili kim olursa olsun bir iddia varsa, bir süreç varsa onu ciddiye alırız. Bizim partimizden de olsa o istifa eder ya da partiden ihraç edilir. O süreç tamamlanır. Masumsa masumdur. Değilse zaten bizimle işi olmaz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ilk başta söylediği hani manipülasyon, yolsuzluk yapanların hepsi ki daha önce söylediği cümleler arasında yani bu kesinlikle hiçbir kayırma, bir sınırlama olmadan nereye gidiyorsa herkes hesap verecek. Çünkü benim vatandaşımın tasarrufunu, şununu, bununu manipülasyon yaparak, yolsuzluk yaparak, kandırarak neyse hukuka aykırı yöntemlerle gasp etmeye çalışanlar önce önünde karşısında bizi bulur dedi. Dolayısıyla o siyasi anlamda çok farklı, birbirinden çok farklı iki tavır var. Biri doğru, biri yanlış. Yoksa kocaman partiler var Türkiye'de. Bunların içinde bu kadar da işte belediyeler var, bakanlıklar var vesaire. Elbette yolsuzluklar olabilir. Önemli olan bunları partimdendir, değildir, onun partisindenmiş, bunun partisindenmiş. Biz böyle bir şey yapmayız. Hayır. Hepsi incelenir. Hepsiyle ilgili doğru tavır, doğru siyasi tavır, etik tavır budur. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bir bakıma onlara diyor ki sizinle ilgili yolsuzluklar, hırsızlıklar döküldüğünde bunları yapanlar, edenler, adı geçenlere sahip çıkıyorsunuz. Bakın biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yani biz böyle bir etik anlayışta değiliz diye
1: Evet.
0: mesajını vermiş oluyor.
1: Peki şimdi Sadi Bey bir yandan da piyasalara da seslendi Erdoğan. Türkiye'nin güçlü bir finansal sisteme sahip olduğunun altını

0: çizdi. Piyasalara güven verdi. Herhangi bir risk yok dedi. Bu mesajlar nasıl karşılık bulur peki ekonomi piyasalarında?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere genel olarak Türkiye'nin milli geliri içindeki payı tek başına rakam konuşulduğunda, hı hı, söylendiğinde, başta söylediğim rakamlar büyük, evet, görünse de 2 trilyon dolar içinde çok cüzidir. Yani %1'in bile altında rakamlar bunlar. Genel ekonomimizle ilgili hiçbir etkisi yok. Zaten fiktif rakamlar, söylediğim gibi toplamda vatandaşın oraya yatırdığı para başka bir şeydir. Hadi yatırdıkları günden ne kadar orada kaldıysa o sürede diğer piyasa tasarruf araçları gibi nevalandırılsa bile çok daha düşük rakam çıkar. Dolayısıyla orada fonzadeler dediğimiz o baştan işte 10 misli 100 misli para kazanan vatandaşı kandıranlar, o fiktif rakamlar öyle dolaşıyor. Finans piyasası dediğimizde bankacılık sistemi ve nakit akışı. Bununla ilgili de bir şey var. Hani bir sıkıntı oluşuyor şeklinde bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Yine söyleyeyim. Aynı şey finans, bizim bankacılık sistemimizdeki toplam mevduat, toplam krediler, öz kaynaklar, sermaye vesaire bakıldığında yine bu rakam bir şey değil. Söylenen rakamın gerçek olmadığını zaten söyledim. Artı sermaye piyasamız, piyasa değeri, işte borsamızın durumu. Borsada sadece şunun etkisi biraz sürebilir. O da biliyorsunuz bu fonlar, serbest fonlar var, hisse senedi ağırlıklı fonlar var. Tasfiye edilecek ki hak sahiplerine, tasarruflarına mümkün olduğunca yakın veya biraz daha fazla ödeme yapılabilsin. O süreç başladı. O fonlardan var olan hisselerin piyasa koşullarında satılması gerekiyor tasfiye süreci olduğu, evet, için. İşte 6 aya uzatıldı. Bu satış olunca tabii borsada hani bu süreç olmasaydı belki bir çıkış süreci devam edecekti. Bu süreç başladığı için satış baskısı var. Ama bu sermaye piyasasının genel karakteridir. O satış baskısı bir süre sonra azalacak. Ayrıca şöyle bir sonradan etkisini hissedeceğimiz pozitif etkisi ortaya çıkacak. O da malum bizim borsada en büyük yakındığımız konu şuydu. Bu tür insanlar, manipülasyon yapanlar tek tek hisseler üzerinde de böyle fonlardaki hisseleri de, oraya topladıkları hisseler, evet, dikkate alındığında da maalesef sığ olan, aslında çok da kıymetli olmayan, çok da değerli olmayan hisseleri topluyorlar. Ve vatandaş da bunların performansı yüksek diye, ki onlar manipülasyon yaptıkları için vatandaşı kandırmış oluyorlar, oralara yatırım yapıyorlar. Bundan sonra gerçekten bizim piyasamızın hak ettiği şekilde sığ değil, çok daha yüksek işlem hacimli, çok daha karlı, büyük sermayesiyle, piyasa değeriyle dünya çapında firmalarımıza yatırımlar artabilir. Hisse anlamında söylüyorum. Bu da bizim sermaye piyasamızın, borsamızın daha sağlıklı hale gelmesi için hem regülasyonlar anlamında hem de böyle bir daha az risk alan, daha seçici yatırım yapan borsa yatırımcısı profilinin oluşmasına büyük katkı sağlar. Sabretmek lazım. Bizim sermaye piyasamız da çok büyük. Bunların hani bazen şey olur ya, bir musibet bin nasihattan evladır.
0: Evet.
1: Hem yatırımcı tarafına hem de sermaye piyasasında iş görmek isteyen bir takım ne diyelim, tüzel kişiliklere, büyük iş adamlarına, evet, Bu büyük bir nasihat olmalı. Yani orada muhakkak köşe dönücülük, manipülasyon yapmak demek ki cezasız, hı, kalmıyor. Ayrıca bundan sonra daha sıkı regülasyonlarla bu iş devam edecek. Hı hı. Bu risk daha da azalmış olacak. Hem yasal olarak hem anlayış olarak.
0: Peki Cumhurbaşkanı yarın ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geleceğini duyurdu. Yeni yasal düzenleme sinyali de verdi. Yarınki toplantıdan peki hangi sonuçlar çıkar?
1: Şöyle, bugün zaten Sayın Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı kabine toplantısında sunum yaptılar.
0: Evet.
1: Bu iş nedir, nasıl oldu, ne yapılmaya çalışılıyor ve nasıl sonuçlanacak? Çünkü bütün kabineye bunun anlatılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da o yüzden dedi ki işte sonuna kadar. Yarın da ekonomi kurmayları ve ekonomiyle ilgili bakanlar, Sayın Mehmet Şimşek olabilir, diğerleri olabilir, toplanıp daha detaylı
0: Evet.
1: bir çalışma yapacaklar ki bundan sonraki yol haritası böyle hani bir ileri bir geri ya da herhangi bir

0: çöp olacakmış.
1: Evet.
0: Yok işte vesaire vesaire. Ya bütün bu dedikoduların önlenmesi ve net bir yol haritasının hemen hazırlanıp Sayın Cumhurbaşkanı'na efendim biz bunu böyle yapalım ve bunu en kısa sürede tasfiyeyi bitirelim. Vatandaşlarımızın da bu işte hani küçük yatırımcı dediğimiz kandırılan kitle ki onların gerçekten şöyle düşünün yatırım tutarı 2 milyon liranın altında olan vatandaşımız toplam rakam içinde neredeyse %90'ı buluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orası sistem hemen belirlendikten sonra yol haritası oluşturulduktan sonra uygulamaya geçilir. Çünkü yaklaşık 400 binin üzerinde insandan bahsediyoruz. Bunların tabii küçük bir kısmı o manipülatörler ve bu işi kurgulayanlar, onların herhangi bir hakkı hukuku değil, yaptıkları hukuksuzluğun cezasını alacaklar onlar. Çok büyük para kazananlardan, aynen Amerikan sermaye piyasasında olduğu gibi
1: Evet.
0: onlara yapılacak ödemeler çok daha düşük olacak. Ve vatandaş mümkün olunca mağdur edilmeden diğer vatandaşlarımız. Ama bunun işte nasıl olacak, hangi tarihte ne olacak, önce hangi gruba ödeme yapılacak gibi bir takım adımlar böyle net bir şekilde açıklanabilir. Bu toplantıdan sonra olur bu. Hemen sonra olmayabilir. Toplantıda işte bunlar konuşulur. Mutabık
1: Evet.
0: kalınır. Farklı ekonomi kurumları ve bakanlık tarafında. Belki Sayın Cevdet Yılmaz da olur orada. O da çünkü ekonomiyle ilgili biliyorsunuz ağırlıklı olarak. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na biz bunu böyle yapalım uygun görürseniz derler. Ve bu işle ilgili artık insanlar ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak sorusunu net bir şekilde cevabını bulmuş olurlar. Kamuoyunda da bu ucu açık istismara yönelik tartışmalara bir son verilir diye düşünüyorum.
1: Artık vaktimiz de daralıyor. Sade Özdemir, son bir sorum daha var. Bir
0: Buyurun.
1: de SPK'dan bugün yeni bir açıklama yapıldı. Fon soruşturmasına dair 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 24 kişiye lisans iptali ve 39 kişiye de işlem yasağı getirildi. Bundan sonra hangi gelişmeler yaşanabilir soruşturmada?
0: Bundan sonra bu söylediğiniz rakamlar artabilir. Bunlara yeni kişiler eklenebilir. Çünkü bütün bu manipülasyonu yapanlar daha detaylı incelemelerle belki yenileri ortaya çıkacak. Manipülasyon yapanlar artı işte belli aşamalarda çok büyük paraları bir yerlere gönderenler, onların da izi sürülüyor. Belki zaman aralıklarını farklılaştırabilir incelemede. Hani MASAK kayıtlarında vesaire bu kurumlar. O zaman daha farklı veriler ortaya çıkar. O verilere göre yine biz rakamlar, isimler, yeni isimler duyabiliriz. Gerçekten de hani bu işlem yasağı demek, işte suç duyurusunda bulunmak, işte manipülasyon hep söylüyoruz, spekülasyon yasa dışı değildir, ticaretin esasıdır. Ama manipülasyon bilerek ya da birkaç kişi bir araya gelerek ya da başka yöntemlerle fiyatları olması gerektiğinden farklı
1: Evet.
0: oluşturma suçudur. Bunun başka cezaları da var. Oradaki soruşturma devam edecek. Bir taraftan da tasfiyenin işte yol haritasını diğer kurmaylar hazırlayacak. Bu iki konuda yeni gelişmeler olabilir. Haberler ya da bilgiler aktarılabilir tekrar.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için, değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler efendim. Evet sevgili izleyenler, ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizlerleydi. Değerli görüşlerini aldık. Tekrar teşekkür edelim kendisine ve moderatör gece devam etsin. MASA'nın kritik dijital altyapısına yönelik casusluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada MASA'nın 2012-2018 yılları arasında kullandığı Entegre Mali İstihbarat Sistemi EMIS üzerinden yapılan işlemler mercek altında. 3 eski MASAK başkanının da ifadelerine başvuruldu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın odağında MASAK'ın

0: Entegre Mali İstihbarat Sistemi yani EMIS var. Sistem 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın mali istihbarat faaliyetlerinde kullanıldı. Savcılık bu süreçte sistemin geliştirilmesi ve işletilmesinde FETÖ-PYD'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi. EMIS yazılımının 2012'den itibaren AGM Lab AŞ tarafından geliştirildiği belirlendi. AGM Lab'la MRD AŞ ve KHK kapsamında kapatılan Barış Ata AŞ arasında da ortaklık ve yönetim ilişkileri tespit edildi. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ-PYD'nin askeri, bilişim, savunma sanayi ve jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Bu şirketlerin önemli bir bölümünde ise 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de siyasi nüfus sahibi kişilerin sorgulanması. EMIS içindeki PEP sistemi bu kişilere yönelik sorgularda özel uyarı mekanizması içeriyordu. Ancak sistemin 2016'da devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorguların arttığı tespit edildi. Teknik incelemelerde ayrıca bazı sistem kayıtlarına sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ve yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi. Savcılık kritik kişilere ait bilgilerin sorgulanması ve bu işlemlere ait izinlerin silinmesi ya da değiştirilmesi iddialarını da inceliyor. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturmada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eda Aydoğan, Güner Eke ve İnönü Akgün Alp tutuklandı. Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın bir diğer önemli ayağındaysa dönemin MASAK yönetimi var. 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanlığı görevinde bulunan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerine başvuruldu. Savcılık EMIS'in kullanıldığı dönemdeki süreçleri tüm yönleriyle inceliyor.
1: Ve okullarda güvenlik önlemleri yeniden mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul saldırılarına karşı tüm illerde kapsamlı bir güvenlik taraması yapılacağını açıkladı. Mülkiye ve polis müfettişlerinin de aralarında bulundu. Denetim ekipleri sahaya inecek.
2: Bakan Çiftçi açıkladı. Mülkiye ve polis baş müfettişleri okul güvenliği için sahaya iniyor.
3: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine ilişkin yeni bir çalışma başlatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülkiye müfettişleri, polis baş müfettişleri ve jandarma müfettişleri sahaya inecek.
3: Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
2: Ekipler tüm illerde okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecek. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerince alınan önlemler yeniden gözden geçirilecek. Çalışmayla okul güvenliğindeki olası eksikliklerin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.
1: Evlilik kredisiyle yuva kuran genç çifte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan sürpriz bir ziyaret geldi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında destek alan Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin İstanbul Bahçeli Evler'deki evine konuk olan Göktaş, genç çiftle kahve içip sohbet etti. Göktaş, gençlerin yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklenmeye devam edeceğini söyledi.
4: Siz başvurdunuz, beklediniz.
5: Evet, aynen bekledik. Hayır, yani bugün sizin gelmeniz de bizim için çok büyük bir sürpriz oldu aslında. Ben
4: başkanımızın önerisi.
5: Gerçekten.
4: İlçe başkanımız.
5: Çok şaşırdık, nasıl oluyor vesaire düşündük. Acaba gelirler mi, gelmezler mi?
6: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi yeni yuva kuran gençlere destek oluyor. Projeden yararlanarak 10 Eylül'de evlenecek.

0: Denen 24 yaşındaki Esma Nur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya çifti de bu destekten faydalanan gençlerden.
1: Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik biz bu Aile ve Gençlik Fonu'nu. Biliyorsunuz bunun kaynağı işte Gabar'dan çıkardığımız petrol, Filyos'tan çıkar doğalgaz. Yani devletimizin aslında keşfettiği yeraltı zenginlikleri. Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunu gençlerimize armağan edeceğim. O yüzden de %20'sini o fona aktarıyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş genç çiftin Bahçeli Evler'deki evine konuk oldu. Göktaş evlilik öncesi eğitim sürecini ve düğün hazırlıklarını konuştu. Genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.
1: Bundan sonraki süreçlerde de yanınızdayız. Yani burada durmuyor. Size zaman zaman arayacaklar, soracaklar, İnşallah programlara davet edecekler.
2: Teşekkür ederim.
0: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'yla gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli desteklendiğini, işkur aracılığıyla da istihdam imkanlarından faydalanabildiklerini söyledi.
1: Siz bu krediden faydalandığınız için size başka destekler de var. Mesela işkurda size öncelik var. Yani sen İşkur'a başvurduğunda öncelikli grup olarak sen çıkacaksın. Tamam, biz şimdi seni yönlendireceğiz, takip de edeceğiz. Olmadı başka alternatiflere de bakarız. Ondan sonra bir de o sosyal konut var ya şimdi devletimizin yaptığı sosyal konutta kirada. Orada da siz önceliklisiniz.
3: Evet, İstanbul'da sağanak mega kentin 5 farklı noktasında yaşayanları olumsuz etkiledi. Eyüp Sultan'da toprak kaydı, Fatih'te yol çöktü, alt geçitleri su bastı. İşte İstanbul'un sağanak yağış bilançosu.
4: Mega kent yağmura teslim oldu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Kimi yerde toprak kaydı, kimi yerdeki alt geçitleri su bastı.
5: İstanbul için yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışın ardındansa ilk ihbar Eyüp Sultan'dan geldi. Gece saatlerinde toprak kayması nedeniyle Eyüp Sultan'daki 4 katlı binadaki 25 vatandaş tahliye edildi. Bina ise güvenlik için çembere alındı.
6: Üst mahalleyle aramızda bir toprak rampa vardı. Yağmurdan dolayı bazen böyle ufak ufak sıkıntılar yaşıyordu. Zaten. Dün gece büyük bir ses geldi 12.30 civarı. Rampanın bizim binaya doğru kaydığını gördük. Bayağı kayalar falan yani bizim binaya doğru çarptı. Şu an bulunduğumuz zaten sokağında işte alt tarafı bayağı bir toprak delinmesi olmuş. Bayağı bir boşalmış. Sonra işte biz memurlara haber verdik. Tabii 112 aradık, itfaiye, işte polisimiz geldi, yardımcı oldular sağ olsunlar. Binada işte şu an kimse yok, boşaltmamızı söylediler, tahliye olduk.
4: Öte yandan bölge sakinleri konudan belediyeye haberdar ettiğini ancak CHP'li yönetimin olaya duyarsız kaldığını iddia etti.
7: Belediye bir sene evvel söyledik ama geldi bir baktılar, yazılı olarak tabii. Şey almadı, geldiler bir baktılar gittiler. Yani.
4: Eyüp Sultan İslam Bey ve Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi'ni de su bastı. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda da bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı. Öte yandan Şişli Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı. Bir diğer adrese Küçükçekmece'ydi. Yollar göle döndü. Sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Fatih'te de yağmur sonrası yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.
3: Başkent Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak Keçiören'de su baskınlarına neden oldu. Gülgün sokakta kanalizasyon taşınca bazı apartmanların giriş katlarını pis su bastı. Mahalle sakinleri evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
8: Akşam
2: 2012'den beri biz

0: Tam suyu temizliyoruz evimizin içinde ama iş seçim zamanı geldiği zaman biz buradayız, sizin için çalışacağız, sizin için geldik, biz varız, Ankara biz varız. Ya Allah aşkına olmayın ya. Gerçekten olmayın ya. Bak hocam şu üstüm sırılsıklam laham suyu.
1: Ankara'da gece yarısı başlayan sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollara çöpler savruldu. Keçiören'de ise kanalizasyon suları apartmanlara taştı. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
0: Bize dediler ki 15 dakikaya ihale alan firma gelecek açacak. Ne gelen var, ne giden var, ne soran var, ne eden var, hiçbir şey yok. Ya Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin ya.
1: Gülgün sokakta su baskınının boyutuysa binalarda oluşan zararla da ortaya çıktı. Çevre sakinleri bazı dairelerin tamamen kirli su ve çamurla dolduğunu söyledi. Vatandaş sokakta uzun süredir altyapı ve su baskını sorunları yaşandığını belirtti. Yaşanan son baskından kısa süre önce ev satın alan vatandaşlar da etkilendi.
2: Taşınalı 2 ay oldu. Evin iç tadilatını yeni yaptırmıştık ve yani yaptırdığımızda da pişman olduk. Mağduruz.
3: Ve Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi 9 yaşında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan seferberlikle 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü. Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Proje günlük hayatın her noktasında büyümeye devam ediyor.
4: Plastikten cama, kağıttan metale, milyonlarca ton atık çöpe gitmedi. Yeniden değerlendirildi. Türkiye'den başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
5: Bir şişeyi çöpe atmak yalnızca birkaç saniye, ancak doğru noktaya bırakmak onu yeniden ekonomiye kazandırıyor. İşte sıfır atık hareketi de tam olarak 9 yıldır bunu hedefliyor.
4: Emin Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılda Türkiye'nin en büyük çevre seferberliklerinden birine dönüştü.
6: Harika ama. Bak hem Emine Erdoğan hanımefendi, eşini sürekli izliyoruz. Harika bir şey yapıyorlar. Tabii. Biz de elimize geçen demeniz gibi evimizde olsun. Çevreden de rastlarsak alıyoruz. Geri dönüşü kutularına da atıyoruz.
7: Plastikleri cam şişelere koyuyoruz. Hani o şekilde plastikleri mesela plastiklere ayırıyoruz. Cam şişelerden ayırıyoruz. Hani o şekilde geri dönüşümü sağlıyoruz.
4: Projenin 9 yıllık bilançosu da dikkat çekici. Bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Ülke ekonomisine sağlanan katkı 365 milyar liraya ulaştı.
8: Sıfır atık hareketi 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin girişimleriyle başladı ve bugün inanılmaz başarılı bir noktadayız. Geçtiğimiz bir 9 yılda aslında hem vizyonumuz, bakış açımız, farkındalığımız ve eylemlerimiz sonucunda başarıyla ilişkin rakamlarımız değişti.
4: Geri dönüşümle yalnızca atıklar değerlendirilmedi. Doğal kaynaklar da korundu. Yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçildi. Bu miktar yaklaşık 36 milyon aracın bir yıllık karbon salınımına eşdeğer.
8: Sera gazı emisyonlarının azaltılması, hem sanal su değerlerinin, su ayak izinin azaltılması, plastik atıklarının, mikroplastiklerin doğaya karışmasının engellenmesi konularında da aslında ekonomimize döngüsel yaklaşımla çok çok ciddi atıkları geri dönüşümle beraber kazandırmış oluyoruz.
4: Sıfır atık hareketi Türkiye sınırlarını da aştı. Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin desteğiyle alınan Birleşmiş Milletler kararıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
5: 9 yılda geri dönüştürülen atıklarla tam 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Yani atılan her doğru adım yalnızca bugünün değil, geleceğin doğasını da koruyor.
4: 9 yılda küresel bir çevre hareketine dönüşen seferberliğin hedefi, daha az atık üreten, kaynaklarını koruyan ve geri dönüşümü günlük yaşamın bir parçası haline getiren bir gelecek.
3: İbni Haldun Üniversitesi'nde yeni akademik yılın ilk dersi Değişen Dünya Düzeni ve Geleceğin Teknolojileri gündemiyle başladı. Törende dünya beşten büyüktür mesajı öne çıkarken terörsüz Türkiye hedefi ve yapay zekanın dönüştürdüğü yeni dünya

0: ele alındı.
1: İbni Haldun Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin kısa vadeli başarıların ötesinde gelecek nesillere uzanacak bir yapı olarak tasarlandığını söyledi.
2: Mütevelli heyet olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Ama büyükler demişler ki, çınar ekenler çınarın gölgesinde oturamazlar. Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbni Haldun Üniversitemizi de böyle görüyoruz.
1: Gençlere dünyanın meseleleriyle ilgilenmeleri ve bu alanda sabırla üretmeleri çağrısında bulundu.
2: Bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimağlara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimağlar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK Başkanımız tabii bundan çok mutludur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz.
1: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, dünyanın mevcut düzeninin değişen ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" mesajına atıfta bulundu.
3: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada söylediği gibi değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya 5'ten büyük ve sadece 5'in menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyada adi bir dünyadan bahsetmek mümkün değil.
1: Arkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birlik oluşturmasının önemine de dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefinin ülke açısından önemli bir mesele olduğunu belirterek, sosyal bilimler alanında çözüm üreten modeller geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Coğrafi temelli olarak bizim bir birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz son derece önemli. Ve yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin önemli meselelerinden bir tanesidir.
1: Törende yapay zekanın eğitimden toplumsal ilişkilere kadar hayatın her alanında oluşturduğu dönüşüm de gündeme geldi. Geleceğin dünyasını inşa ederken teknolojik gücün yanı sıra erdem ve insani değerlerin de korunması gerektiği vurgulandı. Tören, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Orhan Aydın'ın üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve TÜBİTAK başlıklı açılış dersini vermesiyle sona erdi.
0: Milli voleybolcu Aysun Özbek Ayhan, Araf'ta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Ayhan, örtünme kararını nasıl aldığını, sonrasında yaşananları tek ayak Aysun efsanesinin sporda nasıl yankı bulduğunu anlattı. Bakalım.
4: Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum, aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
5: Ne kadar güzel.
6: Araf'ta soruların konuğu milli voleybolcu Aysun Özbek Ayhan oldu. Örtünme kararını ve sonrasında yaşananları anlattı.
4: Örtündükten sonra da evet çok hani görüşmek isteyen oldu. Ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman yani dediğim gibi ben farkında değildim zaten.
5: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
4: O da olabilirdi ama yani evet yani bir anda hani inanın telefonum hiç susmuyordu yani o anda. Ertesi gün çıkınca hiç cevap da vermedim zaten. Ben işte dediğim gibi aslında amacım sessiz sakin hani sedasız hani kendi tercihime hani inandığım gibi yaşamaktı ama olmadı.
6: Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan milli voleybolcu Aysun Özbek Ayhan başarı kariyerinin ilk basamaklarını paylaştı. Tek ayak Aysun lakabının nereden geldiğini anlattı.
4: Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Ben hep tek ayak vurduğum için smacımı Yani ondan herhalde üstüme kaldı. Çünkü hatta Aysun Ayhan olarak değil, Aysun Tekayak, soy ismimin Tekayak olduğunu

0: insanlar varmış. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Ooo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüme. Ama dediğim gibi yani.
1: Milli voleybolcu Aysun Özbek Ayhan örtündükten sonra sporla ilgili kendisine tek bir teklif gelmediğini söyledi. Bundan duyduğu üzüntüyü de paylaştı. Ancak tercihi içinde hiçbir pişmanlığı olmadığını belirtti.
0: Yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani ondan asıl korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence.
2: Kısa bir reklama gidelim ardından devam edeceğiz.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Hesap

Eşsizdeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı araban.com'a değerinde trink sat.
7: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu kanun kapsamındaki çalışmaları ve alt komisyonların görev alanlarını ele aldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar sürüyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını

0: ve gerçekleştirdi. Masadaki başlıkların merkezinde 7595 sayılı kanun kapsamında yürütülen çalışmalar vardı. Kanunun uygulanması kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kurul bünyesindeki alt komisyonların yol haritası da görüşüldü. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ele alınırken kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin konularda karara bağlandı. Kurulun hedefi çalışmaları tam eşgüdüm içinde sürdürmek. Açıklamada milletin huzuru ve toplumsal bütünleşmenin pekiştirilmesi doğrultusundaki çalışmaların kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde hassasiyetle devam edeceği belirtildi.
1: Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında yeni kararlar açıkladı. Terra Holding incelemesi sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. SPK'nın kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı fon soruşturmasının ardından geldi. Kurul, Terra Holding'e ilişkin inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıca 39 kişiye 2 yıl süreyle sermaye piyasalarındaki işlem yasağı getirildi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi. Soruşturma Terra Yatırım, Pusula Finans, Hedef Holding ve Burs Yatırım'la bağlantılı şirketlerdeki mali hareketler üzerinde yoğunlaşıyor. Başsavcılık, şirket yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının incelenmesini istemişti. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Tabii fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 9 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. O isimlerin arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik operasyon yapıldı. 4. dalga operasyonda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu'nun üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt aranıyor. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'nun üyelerinden ise Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay gözaltına alınan isimler oldu. Öğle saatlerinde ise Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı da gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4. dalgada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

0: Evet, A Milli futbol takımında Bursa'da büyük bir şok yaşandı efendim. Bizim çocuklar İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Takım oyunlarında altın jenerasyonu bulmak her zaman kolay olmaz. Bunun için kimi zaman 10 yıllara ihtiyaç vardır. A Milli futbol takımı ise son birkaç yıldır o altın jenerasyona sahip üstelik. Spor otoritelerinin görüşleri genellikle bu yönde. Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen yetenekli genç futbolcu grubu milli formayı terletiyor. Ancak özlenen başarılar bir türlü gelmiyor. Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde arka arkaya alınan iki mağlubiyet eleştiri oklarını bir kez daha teknik kadroya yöneltti. Bu kadronun sorumlusu kim? Altın jenerasyondan daha fazla verim almak mümkün mü? Şimdi milli takımdaki bu kötü gidişi spor yorumcusu Burak Özgül'le konuşacağız. Burak Özgül, merhaba, hoş geldiniz yayına, iyi geceler.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkürler. Şöyle başlayalım şimdi. Altın jenerasyon tanımına katılıyor musunuz öncelikle? Mevcut kadro için yetenek paleti en geniş futbolcu grubu diyebilir miyiz?
1: Tabii son dönemlerde özellikle o bahsettiğiniz altın jenerasyonda özellikle Arda Güler'in, Kenan Yıldız'ın, Can Uzun'un, Barış'ın, Kerem'in olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Ancak Uluslar Ligi'ne tabii ki buraya Avrupa Şampiyonası'ndan, Dünya Kupası'ndan da pay biçerek gelmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa Şampiyonası'ndaki o istekli oyun, iştahlı oyun, doğru taktiklerin getirdiği bir gidişat vardı. Sonrasında Dünya Kupası elemelerinde yaptığımız güzel bir performans vardı. Ardından bu yaz maalesef Dünya Kupası'ndaki o hüsran diye nitelendirebileceğimiz bir oyun, oyuncuların oradaki isteksizliğiyle birlikte maalesef bu altın jenerasyon tam istediğimiz şekilde şekillenemedi. Hadi diyelim Dünya Kupası'ndaki bu şeyi anlayabiliriz. Saatler uymadı, Amerika'da oynandı, işte 34 haftalık bir lig artı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi derken oyuncular yoruldu ve sonrasında gerçekten istedikleri şekilde oynayamadılar diyelim. Ancak şu an lig daha yeni başladı. Rakipler, bakın, bugün İtalya'ya 4-1 yenildik. Ancak biz inanın yani biraz daha, çok az daha oyunumuzu %20, %30 daha artırabilseydik bugün İtalya'dan 1-2 gol daha az gol yiyip 1-2 gol daha atıp belki berabere de bitirebilirdik. Hatta 4-1 yenilmemize rağmen 2 tane boş kale kaçırdık, 1 tane gol offside nedeniyle iptal oldu derken, yani bugün bile en azından sahadaki oyuncularımız bu maçtan puan ya da puanlar alabilirdi. Şimdi Montella sorunuza gelin. Montella burada suçlu mu değil mi?
0: Yani Montella yüzünden değil mi diyorsunuz sorumlu olarak?
1: Şimdi burada tek sorumluluğu olarak Montella'yı hedef tahtasına koymak biraz acımasızlık olur. Neden? Şimdi bugün öyle bir futbol oynandı ki futbol oynanan saha bir kere saha değildi. Adeta 90'lar Türkiye'sinden kalan, şimdiki Türkiye'ye yakışmayan bir zemin vardı. O kadar güzel stadyumlarımız var, yeni işte devletimizin tahsis ettiği yeni statlar, tesisler var. Ancak kulüplerimiz çime, ya çok basit, çime bir yatırım yapmak istemiyorlar. Onun yerine futbolculara fazla fazla para veriyorlar. Futbolculara
0: yani bu noktada kadro tercihlerini mi yanlış yapıyor? Özür diliyorum, sözünüzü kestim ama yoksa sistem sorunu mu var?
1: Şöyle, işte oraya geleceğim. Şimdi buradaki sorunu çözemeden hocanın çıkarttığı kadroyu ya da sistemi eleştirmek doğru olmaz. Şimdi birinci nokta bu. Baştan federasyon olarak bir yanlışımız var. İki, oyuna gelecek olursak, şimdi Fransa maçında hoca bambaşka bir taktikle oynadı ama çok doğru bir taktikti ve o taktik tuttu. Ancak bugün İtalya karşısında üçlü savunma hattı, önüne dörtlü bir hat, sonrasına üçlü bir hat yaptığınız zaman bir, merkezi kaybedersiniz. İki, savunma oyuncularına baktığınız zaman Zeki, Ozan, Verip birbirleriyle hiçbir şekilde uyumlu değiller. Yani o bahsettiğiniz renk paletinin içindeki farklı özelliklerde olan oyuncular olsa da bunlar bir araya geldiğinde doğru bir kombinasyon oluşturamıyorlar. Yani bu zeytinyağlı yemeğin içine kilolarca şeker koymak gibi bir şey. Evet, şekerin ayrı bir tadı var ama zeytinyağlı fasulye yemeğinde o şekerin tadı abes kaçar. Yani bugün kadro çok abes bir kadroydu ve kadronun ilk gördüğümüz anda şunu söyledik. Bu kadro büyük ihtimalle hocanın analizi sonucunda çıkan bir kadro diye düşündük. Ancak bambaşka bir senaryo ortaya çıktı. Golü yedik, reaksiyon veremedik. Golü kaçırdık, reaksiyon veremedik. Tekrar gol yedik, reaksiyon veremedik. Reaksiyon veremedik derken ki sevgili Fatih Terim de bugün maçta yorumculuk yaparken şunu söyledi defaten ki Türkiye'nin en büyük teknik direktörü olarak anılıyor kendisi. Oyunu, temposu yavaş bir şekilde oynadığınız zaman bu skora mahkum kalırsınız. Yani bir orada ortamı alevlendirecek oyuncu lazımdı. Bir kişi vardı. Arda Güler. Başka isyan eden biraz da Barış Alper. Evet goller kaçırdı yine ya da atamada çalımlar oldu ama önemli olan oradaki takımı hep birlikte ateşlendirmek. Bakın Arda Güler daha bizim için yani bu takımın daha bebeği sayılır. Daha küçük en ufağı. Ancak Arda Güler'in yapmaması gereken daha büyüklerin yapması gereken şeyi Arda Güler yapıyorsa bir evet burada Montella'nın taktiksel olarak yanlışı var. İki oyuncuların da biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Kulüp performanslarının en azından yarısını bunun altını çok iyi çizmek gerekiyor. En azından yarısını göstermeleri gerekiyor. Yani metiyeler düzülen dakikalarca adına tezahürat yapılan oyuncular milli takım forması altında maalesef kendilerini o kadar çok veremiyorlar. Bunu kötü niyetle anlatmıyorum. Burada aidiyet duygularını daha fazla hissetmeleri için yani neler yapılması gerekiyor bilmiyorum ancak Montella'ya tek başına suçu çıkarmak burada faturayı tek kişiye kesip hemen ucuz bir yoldan kurtulmak olur. Ancak dediğimiz gibi yine Montella'nın bugünkü kadrosunda çok büyük sorunlar vardı elbette.
0: Peki Burak Özgür bugün bir istifa bekliyor mu?

0: musunuz? Eğer bir istifa gelirse alternatif isimler kimler? Milli takım için ideal bir teknik direktör kim olur?
1: Bugün şimdi Sayın Futbol Federasyonu Hacı Osmanoğlu çok büyük ihtimalle Montoya'yı koruyacağını belirten bir açıklama yapacak bence. Ve bunun da nedeni şu: şimdi iki maçı biz evimizde oynadık. Sonraki maçlar yurt dışında olacak. Yurt dışında olacağı için baskı olmayacak.
0: Evet.
1: Yani seyirci baskısı olmayacak. Bugün maalesef milli takımımız ıslıklandı kendi seyircisi tarafından. Bu çok çirkin bir hareket bence. Kesinlikle yapılmaması gereken. Çünkü orada milli bir bayrak var ve milli bayrağı giyen kişiye ıslık, yuhalamak, bunlar yanlış şeyler. Şimdi iki maçı yurt dışında oynayacağımız için burada bir baskı olmayacak. Hacı Osmanoğlu şunu düşünüyor olabilir: hadi şu iki maçı yurt dışında da oynayalım, sonrasında bittiğinde teknik direktör araştırmalarına başlayalım, gelelim. Şimdi sorunun ikinci kısmına geldiğimizde kimler gelebilir? Bir, doğal bir favori olarak Fatih Terim gelebilir. İki, şu an boşta alan en büyük ikinci teknik direktörümüz kim? Şenol Güneş. Üç, diğerleri kategorisi var. Buradaki kategori çok genişleyebilir, ikiye bölünebilir. Yerli mi, yabancı mı? Şimdi son olarak Kuntz, ardından Montoya. Yabancı hocaların oynatmak istediği oyun ya da çeşitliliklerinin sahaya yansımasını bazen biz Türk halkı olarak kaldıramıyoruz. Şimdi bu sadece futbolda değil, piyasada da öyledir, kültürde de öyledir, ekonomide de öyledir, birçok noktada öyledir. Yani hemen sonuç almak istediğimiz için yabancı hocalar çok fazla tutamıyor bizde. O yüzden yerli hocalara gidilebilir, Abdullah Avcı'ya teklif gidebilir. Yani şu an çok fazla aday var, küme çok büyük. Belki, ama bu şu an çok çok düşük bir ihtimal, acaba şu an takım çalıştıran, Türkiye Ligi'nden bir takım çalıştıran teknik direktör de aday gösterilebilir mi? Düşük bir ihtimalle, ama bu da var. Yani ihtimalleri topladığımızda yine aynı isimlere dönüyoruz. Burada da isim çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Her ne kadar iyi eğitmen gerekiyorsa da, iyi oyuncular gerekiyorsa da iyi eğitmen gerekiyor. O yüzden dual favoriler şu an için A ve B planı olarak duruyor. Ama C planı olarak da belki işte o dediğimiz kısımlar devreye girebilir. Ancak şu an bu çok büyük bir soru işareti. Hacı Osmanoğlu acaba bir sorumluluk alıp federasyon olarak bir istifa sunacak mı? Bunu da tabii takip edeceğiz.
0: Peki, çok teşekkürler yayına katkı ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili izleyenler, spor yorumcusu Burak Özgül bizlerleydi. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemiyle başlıyor. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü açılacak. Fonlara ilişkin düzenlemelerden 13. yargı paketine, terörsüz Türkiye sürecinden tütün düzenlemelerine kadar pek çok başlık yeni dönemde meclisin gündeminde olacak.
2: Mecliste yeni yasama yılı için geri sayım başladı. 1 Ekim saat 13'te Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 14'te açılacak. Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Saat 18.30'da ise Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Açılış gününde devlet protokolü ve davetliler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Açılışın ardından meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis ilk genel kurul mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Fonlara ilişkin gelişmeler ve yatırım araçlarına yönelik düzenlemeler gündeme gelecek. Araştırma komisyonu önerileri de gündemde.
3: Meselenin fevkalade vahim boyutlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık yarım milyonluk bir büyük kitleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir.
2: Terörsüz Türkiye süreci de meclisin önemli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürürken mecliste izleme komisyonu kurulması da planlanıyor.
3: Meclisimizin açılmasıyla birlikte Bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Partilerden de kendi güçleri oranında, kendilerine düşen sayı kadar bu komisyona üye vermelerini talep edeceğiz. Çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok.
2: Yeni yasama yılında gözler 13. yargı paketinde de olacak. Pakette boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi başlıklara yönelik düzenlemeler öngörülüyor. İnternet dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi suçlara ilişkin düzenlemeler de gündemde. Tütün kullanımına yönelik yeni sınırlamalar, sosyal medya erişiminde kimlik doğrulaması ve Türk Kızılay Kanunu teklifi de yeni dönemin başlıkları arasında yer alıyor.
0: Türk mühendislerinin iftiharı, Türk milletinin gururu, temel eğitim uçağı Hürkuş'u ki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. TUSAŞ tarafından üretilen ve geliştirilen Hürkuş 2028 yılına kadar 55 adet üretilip Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak.
4: Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Yeni nesil Hürkuşlarımızın ilk iki uçağını hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bugün Türkiye ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ediyor. Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasını, onun adını taşıyan uçağı kahraman hava kuvvetlerimizin hizmetine sunarak yaşatıyoruz. Bu milletin evlatlarının emeği olan Hürkuşlarımızla gök vatanı koruyacak pilotlarımızı yetiştireceğiz.
2: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken temel eğitim uçağı Hürkuş hangardan çıkarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi.
5: Hürkuş 2'nin diğer Hürkuş deneyimlerinin elbette önemli farkları var. Onlardan biri ise kanat uzunluğunun kısaltılarak daha hafif bir hale getirilmesi ve manevra kabiliyetinin yükseltilmesi. Diğer önemli bir farkı ise kokpitinin hem Hürjet hem de Kaan'a entegre ortak bir kokpit olması.
4: Büyük bir güvenle söylüyorum ki kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik sanatını tasarım sanatıyla buluşturduk. Hürkuş'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini Hürjet ve Kaan'a taşıyoruz. Yani Hürkuş projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı. Daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti kazandırdı.
2: Hürkuş artık gökvatanın semalarında. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde insanlı milli uçak dönemi başladı. Kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de törende konuştu. Küresel pazardaki ilgiye vurgu yaptı. Görgün'den ihracat müjdesi de geldi.
4: Bu çok yönlülük Hürkuş'u uluslararası pazarda da benzersiz bir seçenek haline getirdi. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülke uçağımızla ilgileniyor. Kendi ihtiyacımızı karşılarken dünya pazarında da ana oyunculardan biri olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
2: Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıransa projenin Türk havacılığı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.
6: Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Daha da önemlisi Hürjet ve Kaan başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır.
2: 55 uçaklı program kapsamında 2026 yılı içinde 12 Hürkuş'un da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 2027'den itibaren ayda 2 uçak teslim edilmesi ve programın 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
5: TUSAŞ tesislerinde teslimat töreni yapılan iki Hürkuş şu an ilk selamlama uçuşunu gerçekleştiriyor.
2: 1600 beygirlik motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle Hürkuş, Türk havacılığında eğitim zincirini güçlendiriyor.
0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartı.

silah serbest bırakıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheli arasında bazıları Fethullahçı terör örgütü kapsamında daha önce işlem yapılmış arama ve kurtarma görevini ihmal edenlerle başlatılan soruşturmayı farklı yöne sevk etmeye çalışan eski savcılar, gizli tanıklar ve dönemin Göksun kaymakamıyla örgütün mahrem imamlarının da yer aldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alınırken 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4'ünün ise firari olduğu tespit edildi ve son olarak Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama var. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türk pilotların İngiltere'deki Eurofighter Typhoon jetlerine ilişkin eğitimi sürüyor. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitim alan iki Türk savaş pilotunun görüntülerini paylaştı. Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'lara ilişkin anlaşma 2025'te imzalanmıştı. 9 Eylül'de ise Türk pilotlarına eğitim başlamıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Türk pilotların ilk görüntülerini resmi internet sitesinden paylaştı. Türk pilotlar eğitimin ilk haftalarından Typhoon sistemlerine ve İngiliz askeri hava sahası prosedürlerine hakim olacak. Sonra ilk sorti uçuşlarına çıkacaklar. Toplamda 9 aya varan dönüşüm eğitiminin ardından pilotlar yaklaşık 3 ay sürecek öğretmen pilot programını tamamlayacak. Eğitimleri başarıyla bitiren Türk pilotlar Türkiye'nin yeni Eurofighter uçaklarını teslim alacağı 2030 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 29. filosunda eğitmen olarak görev almayı sürdürecek. Projeye göre Türkiye'ye 2030 yılında 6, 2031'de 8 ve 2032'de kalan 6 uçak teslim edilecek.

0: Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan öğretmen hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenildi.
1: Öğretmeni hedef aldığı okulun bahçesinde silahla vurdu.
2: Bu menfur saldırının eğitim öğretimle bir alakası olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Okulumuzla bir alakası yok.
1: Olayın adresi Osmaniye. Bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. İhbar üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı haberi Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti açıkladı.
2: Saldırıya uğrayan öğretmenimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş oldu. Onun bilgisini az önce aldık maalesef.
1: Vali Serden geçti, şüphelinin okulun bahçesindeki görevliler tarafından yakalandığını belirtti.
2: Bahçe görevlimiz ve güvenlik korucumuz burada görevli. Burası jandarma mıntıkamız aynı zamanda. Güvenlik korucumuzu biz burada görevlendirmiştik. Güvenlik korucumuz tarafından yakalandı direkt.
1: Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenildi.
2: Şizofren, psikiyatr bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığı, ona dönük bilgiler elimizde. Fakat son dönemlerde bir husumet oluştu. Şizofreni kaynaklı çeşitli iddialar oldu. Bundan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi.
1: Saldırı sonrası okulun çevresinde güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Van'da üniversite öğrencisi olan ve kaybolduktan sonra cansız bedeni göl kıyısında bulunan Rojin Kabaeş'in ölümünün ikinci yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Rojin'in annesi, yakınları, çok sayıda vatandaşın yanı sıra aileye destek olmak için Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un ablası da katıldı. Yürüyüşün ardından Ulu Camii önünde basın açıklaması yapıldı. Rojin Kabaeş'in annesi Aygül Kabaeş, kızının katillerinin bulunmasını istediğini belirtti. Gülistan Dokun'un ablası Aygül Doku'da, katiller bilsin ki Rojin dosyası aydınlanacak. Katiller bilsin ki...

Sabahları uyandırmaya kıyamadığım Gülistan'ın da katilleri bulunacak ve hepsi adalete hesap verecek ifadelerini kullandı.

0: Çit yok. Ekipler dijital izleri adım adım takip ettiği suçağı mercek altına alındı. 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı, 286'sı tutuklandı. Siber vatanda kurulan tuzaklar tek tek deşifre edildi. Şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yasa dışı bahis ve dijital hesaplarda operasyonun hedefindeydi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para naklini aracılık ettikleri ve reklamlarını yaptıkları belirlendi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Siber ekiplerin çalışmasında çocukların çevrim içi istismarına ilişkin suçlar da ortaya çıkarıldı. Dijital dünyadaki karanlık ağ deşifre edildi. Şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karıştıkları, müstehcen çocuk görüntülerini depoladıkları belirlendi. Operasyonların ardından şüpheliler tek tek adliyeye sevk edildi. 286 şüpheli tutuklanırken 92 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin ülke genelinde tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
1: Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşin tedavisi ise devam ediyor.
2: Yıldırım çarptı. İki kardeşten biri hayatını kaybetti. Acı olay 26 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alandaydı.
3: İki kız kardeş arazide oynuyordu ve sonra yıldırım çarpması sonucu her iki kız kardeş ağır yaralandı.
2: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3: Kaldırılan iki kız kardeşten biri maalesef yaşamını yitirdi.
2: Olayda yaralanan diğer çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden kız çocuğuysa gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününe %3 değer kaybıyla başladı. Peki ya piyasalardaki son durum nasıl? Güvenli liman altındaki gidişat ne olacak? Detaylar haberde.
4: Ne olursa olsun ben altın alıyorum yani.
5: Savaşlar ve küresel riskler dinmiyor. Altın bir yükselip bir düşüyor. Güvenli liman son günlerde yatırımcısını üzüyor.
6: Cuma günü itibariyle 6750 lira olan altın şu anda 6550 lira seviyesinde.
5: Ons altın haftanın ilk işlem gününde %3 değer kaybıyla 4154 dolar seviyesine geriledi.
7: Altın bir yükseldi, bir düştü. Vatandaşsa ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz haftayı altın 6700 bandında kapatırken yeni haftaya düşüşle başladı. İşlem ise hafta itibariyle 6500 bandından başladı.
5: Piyasa açıldıktan sonra ise altın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi.
6: ABD'deki işte faizlerin yüksek kalacağı beklentisi var. Buradaki işte Eylül ayı toplantısında %3.75, %4 bandı bir oran açıklanmıştı. Oradaki enflasyonun hala yeteri kadar kontrol altına alınamadığı bir görüşü var. Şu andaki fiyata etkisi bundan kaynaklı gerçekleşti. Dünya gündemine baktığımızda altının merkez bankaları tarafından stoklanması, onun sonucunda jeopolitik durumlar ve işte savaşın getireceği durumlarla birlikte altın yönünü belirleyecek.
4: Altın alırım. Yani altına güvenirim.
8: Ben de yatırımımı çoğu zaman küçük küçük hani birikimlerle olduğu için ben de altın tercih ettiğim durumlar da oluyor.
5: Öte yandan yılbaşında 8 bin liraya aşan altın kısa vadede yeniden o seviyeleri görebilir mi sorusu da akıllarda.
6: Yani o seviyelerde kademeli olarak çıkacağını 6 ay içerisinde düşünüyoruz. Ama 8 bin liraları görmemiz 2027 yılı itibariyle olabileceği düşüncesindeyiz.
9: En güvenli liman altın gibi gözüküyor.
5: Peki düşse de yükselse de siz yatırımınızı yine...
10: Uzun vadede olunabilir.
5: Nasıl görüyorsunuz peki öngörü olarak şu an?
10: Şu an tamamen jeopolitik duruma bağlı olarak değişken seyrediyor.

0: İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm yıkılan binaların enkazını adeta gizli bir kasaya dönüştürdü. Eski apartmanlardan çıkan demir, bakır, alüminyum ve kullanılabilir tesisat malzemeleri on binlerce, bazı binalardaysa yüz binlerce liralık ekonomik değer oluşturuyor. Peki bu hurdalar kime ait? İşte yanıtı.
1: Kentsel dönüşümde sadece yeni yapılacak binaya bakmamak gerekir. Yıkılan eski binaların içinden çıkan malzemelerin de ciddi bir ekonomik değeri var. Demir, bakır, alüminyum, tesisat malzemeleri, kapılar, pencereler, kombiler, klimalar. Bunlar önemli bir bölümü yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazanırken yıkılan eski binaların içinden çıkan malzemeler de önemli bir ekonomik değer oluşturuyor. Eski apartmanlardan sökülen çalışan kombi, klima ve petekler ikinci el piyasasında değerlendirilebilir. Bakır kablolar, pirinç musluk ve bataryalar, alüminyum doğramalar, metal kapılar ve korkuluklarsa hurda olarak gelir sağlayabiliyor.
3: Bir bina yıkılıyor ancak geride sadece moloz kalmıyor. Bakırdan alüminyuma, demirden kullanılabilir tesisata kadar enkazlarda ciddi bir ekonomik değer yatıyor. Öyle ki tipik 20 katlı bir apartmandan 750 bin lira değerinde malzeme çıkabiliyor.
2: Asıl büyük kalemi ise betonarme yapıdan ayrıştırılan demir oluşturuyor. Örneğin 20 daireli 5 katlı ve 1500-2000 metrekare büyüklüğündeki eski bir apartmanın taşıyıcı sisteminde yaklaşık 27 ila 68 ton brüt inşaat demiri bulunabildiği belirtiliyor. Bunun tamamının geri kazanılması mümkün olmasa da yalnızca demir, diğer metal ve tesisat malzemeleriyle birlikte dönüşüm sürecinde göz ardı edilemeyecek bir ekonomik değere dönüşüyor.
1: İşin bir de çevre boyutu var. Binaların yıkılması hakkındaki yönetmeliğin 14. ve 15. maddelerinde geri kazanılabilir malzemelerin ayrıştırılmasını ve mümkün olduğunca yeniden kullanılmasını veya geri kazanılmasını öngörüyor. Yıkımdan önce malzeme envanteri çıkarılmalı, çıkan hurda kayıt altına alınmalı, satışlar belgeli yapılmalı ve malzemeler lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir.
3: Peki bu enkazlardan çıkan hurdalar kimin olacak? Müteahhitin mi yoksa bina sakinlerinin mi? İşte kentsel dönüşümün pek konuşulmayan bu hesabında belirleyici olan tarafların imzaladığı sözleşme. Çünkü enkazdan çıkan hurdanın geliri sözleşmede açıkça düzenlenebiliyor.
2: Bunun otomatik olarak müteahhide ait olduğu yönünde genel bir kural bulunmuyor. Taraflar arasındaki sözleşmenin içeriği belirleyici olabiliyor. Maliklerle müteahhit arasında yapılan sözleşmede hurda gelirinin kime ait olduğu açıkça düzenlenebildiği gibi yıkım firmasının elde edeceği malzemenin karşılığında yıkım bedelinden mahsup yapılması da mümkün olabiliyor.
1: Binayı müteahhit dikiyor, çıkan hurda da otomatik olarak müteahhitin olur diye bir kural yok. Bu konu mutlaka sözleşmede açıkça düzenlenmeli. Demirin, bakırın, alüminyum ve diğer malzemelerin kime ait olacağı, satılması halinde elde edilecek gelirin nasıl değerlendirileceği açıkça yazılmalı. Sözlü anlaşmalara kesinlikle güvenilmemeli. Tarafların hakları ve yükümlülükleri baştan netleştirilmeli.
0: Okul ve sınav döneminde çocuklarda görülen mide ağrısı, bulantı ve erken doyma çoğu zaman strese bağlanıyor. Ancak bu şikayetlerin altında gastrit ya da reflü de olabilir efendim ki beslenme alışkanlıkları da mide rahatsızlıklarını artırabiliyor. Detaylara bakalım.
4: Okul stresi sanılıyor, altından gastrit çıkabiliyor.
5: Şimdi hem okulların yavaş yavaş açılmaya başlamasıyla hem de sınavların da başlayacak olmasıyla birlikte mide ağrısı, bulantı, erken doyma, dolgunluk hissi gibi şikayetleri özellikle çocuklarımızda görebiliriz.
4: Okul ve sınav dönemlerinde çocuklarda görülen mide ağrısı, bulantı ve erken doyma gibi şikayetler çoğu zaman strese bağlanıyor. Ancak bu belirtiler gastrit ve reflü gibi mide ve yemek borusu hastalıklarının da işareti olabiliyor.
5: Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız, özellikle yaşlı.

0: büyüdükçe.
1: Özellikle mide ağrısı ve yanmasının yanı sıra ağza acı su gelmesi, göğüste yanma, bulantı ve yemek sonrası rahatsızlık hissi dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında.
0: Daha çok mide ve yemek borusunun tahrişinden, yani reflüden ve gastritten daha çok kaynaklanıyor. Aslında nedenleri çok çok farklı ve çok fazla. Bu tahrişin nedeni mikrobik bir durum olabilir. Mesela Helicobacter pylori, halk arasında mide mikrobu olarak geçen Helicobacter pylori. Onun dışında başka enfeksiyonlar olabilir. Vücudun kendi kendine yaptığı otoimmün hadiseler olabilir.
1: Çocuklarda mide şikayetlerinin ortaya çıkmasında enfeksiyonlar, bazı hastalıklar, stres ve beslenme alışkanlıkları etkili olabiliyor. Okul ve sınav dönemlerinde yaşanan yoğun stres de mide kaynaklı yakınmaların artmasına sebep. Öte yandan çocukların sık tükettiği çikolata, kola, gazlı içecekler, cips, acılı ve baharatlı yiyeceklerle çok yağlı gıdalar da mide ve yemek borusundaki rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.
0: Mesela Helicobacter pylori, halk arasında mide mikrobu olarak geçen Helicobacter pylori. Onun dışında başka enfeksiyonlar olabilir. Vücudun kendi kendine yaptığı otoimmün hadiseler olabilir. Çeşitli kimyasal iritan maddelere ve böyle kimyasal iritan yiyeceklere maruziyetler sonrasında da karşımıza çıkabilir.
1: Bu nedenle uzun süren veya tekrarlanan mide şikayetlerinin yalnızca strese bağlanmaması ve bir uzmana başvurulması gerekiyor.
2: Emniyet uyardı. Ses kopyalama yoluyla yakınınızmış gibi arayıp sizi kandırmalarına izin vermeyin. Yapay zekayla ses taklidi yapıp rehberinize kayıtlı biri gibi arayarak sizden bir şeyler talep edebilirler. Peki ya bu sistem nasıl işliyor? Yanıtına bakalım.
3: Şimdi artık internete yüklediğimiz ses kayıtlarının da ünlü olmasak bile kopyalandığını biliyoruz. Bununla ilgili ilk önce şaka videolarıyla başlayan ama ondan sonra hiç dolandırıcılığa giden süreçler başladı. İnsanlara bununla ilgili ne diyebiliriz? Dikkatli olmaları gerekiyor sadece.
4: Telefon çalıyor, gelen ses tanıdık, senaryo kusursuz, mağduriyet gerçek. Dolandırıcılar yapay zeka aracılığıyla vatandaşı ağına çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yapay zeka teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Tanıdığınız ses bile sahte olabilir.
5: Yapay zeka teknolojileri sayesinde tanıdığınız birinin sesi, konuşma tarzı ve üslubu gerçeğine çok yakın şekilde taklit edilebilir. Dolayısıyla telefonda tanıdığınız bir ses duymanız karşınızdaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu göstermez. Dolandırıcılar panik, korku ve aciliyet hissi oluşturarak sizden şifre, kişisel bilgi veya para talep edebilir. Beklenmedik durumlarda sizden alışılmadık bir talepte bulunulduğunda iletişimi kesip ilgili kişiyi farklı bir kanaldan arayarak doğrulayın.
6: Çok tehlikeli tabii ki, hepimiz yapay zeka kullanıyoruz. Ama tabii ki benim önlemim bu konu hakkında hemen geri aramak olurdu. Arayan kişiyi tehdit etme amaçlı. Ve daha sonrasında da bu konularda daha dikkatli olmak lazım. Ve aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlar yaparken video paylaşmak ve ses paylaşımı yapmamak gibi bir önlem alınabilir.
4: Telefonunuz çaldı, karşı taraftan gelen ses anneniz, babanız, kardeşiniz ya da çok yakın bir arkadaşınıza ait. Telaşla sizden bazı şeyler talep ettiler. Bu noktada sakin kalmak oldukça önemli. Çünkü karşı taraftan gelen ses yapay zeka ile oluşturulmuş olabilir. Peki bu dolandırıcılık ağı nasıl işliyor?
7: Yapay zeka uygulamalarıyla öncelikle kişinin sesini kopyalıyorlar. Kopyaladıktan sonra da sanki o kişiymiş gibi yakınlarına çağrı gönderiyorlar, telefonla ulaşıyorlar. Telefonun karşısındaki kişi sevdiklerinden aldığı bu acil durum çağrısıyla beraber hemen koruma içgüdüsüyle karşıdan gelen tepkiye odaklanıyor. Oysa burada dikkat etmemiz gereken husus birincisi karşıdan gelen sesin kimden geldiğinden çok ne istediğiyle alakalı olmalı.
4: Annenize, kardeşinize, yakın arkadaşınıza ait bir sesle sizden acil, çabuk, çok önemli ifadeleriyle panik içinde taleplerde bulunulursa ne yapmalısınız?
7: Dolandırıcılar aslında aradıklarında bizi hemen paniğe sevk etmeye çalışıyorlar. Acil karar vermemizi istiyorlar. Dolayısıyla burada öncelikle sakinliğimizi, sükunetimizi korumamız lazım. Karşıdan gelen ses tanıdık olabilir ancak burada yapmamız

0: Gereken ilk iş kapatıp kendi ara, yani kapat ve kendin ara yöntemini uygulamaktır. Kişi mutlaka farklı numaradan arayabilir. Acil durumdayım, kaza yaptım, sağlığım elverişli değil, işte farklı bir durumdayım, zor durumdayım deyip sizi paniğe sevk ederek hemen işte para talebinde bulunabilir veya başka bir çıkar talebinde bulunabilir. Burada yapmamız gereken ilk iş kapatıp o kişinin rehberimize kayıtlı olan numarasından doğrudan geri aramaktır.
1: Halkbank ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen BİGE projesinin ikinci dönemi tamamlandı. Genç kızların bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında geliştirdiği projeler yarıştı. Bakalım.
2: Bilim kızlarla gelecek.
3: Genç kızların bilim ve teknoloji alanındaki projeleri yarıştı. Halkbank ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen BİGE projesinin ikinci dönemi demo day ile tamamlandı. Hızlandırma programını tamamlayan 10 finalist takım İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank kulelerinde jüri ve yatırımcıların karşısına çıktı.
4: Katılımcı ve mentorlarını şimdi tek bir çatı altında buluşturuyor.
3: Yapay zeka, eğitim, enerji ve sağlık alanlarındaki projeler değerlendirildi. Yarışmanın birincisi görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılmasını amaçlayan projesiyle Moonlight oldu.
5: Adrenalin zirvesini yaşadık gerçekten. Aslında beklemiyorduk. Ama çok eğlendik. Gerçekten bugün çok mutlu olduk. Öncelikle onların destekleri bizim için aşırı önemliydi ve çok büyük katkısı oldu gerçekten.
6: Biz de çok çalıştık. Hocalarımız, mentorlarımız sayesinde. Onların da desteği bize çok oldu. İlerleyen süreçte uygulamamızı birkaç Halkbank'ın da sağladığı destekle birlikte şirketlerle işbirliği yapıp projemizi sürdürülebilir bir proje haline getirmek istiyoruz.
3: Konuşma geriliği yaşayan çocuklara yönelik mobil uygulama geliştiren Andre Moda ikinci oldu.
5: Gerçekten her bir ekip sahneye çıktığında diyorduk ki galiba kaybettik. O yüzden bu ödülü almak bizi çok mutlu etti. 3 aylık bir mentorluk ve eğitim sürecinden geçtik. Bizim için çok verimli ve heyecan verici bir yolculuktu açıkçası.
3: Mikro ölçekli rüzgar enerjisi projesini geliştiren İndeks ise üçüncülüğü aldı. Dereceye giren takımlar maddi ödüllerin yanı sıra uluslararası genç girişimcilik programlarına yönlendirilme fırsatı da kazandı.
5: Çok yorucu bir süreçti öncelikle. Prototip geliştirme aşamasında çok zorlandık. Lakin atadıkları mentorlar ve yardımcı oldukları taraflarla birlikte hem motivasyonel anlamda hem de prototip geliştirmede gayet yardımcı oldular, sağ olsunlar.
3: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, BİGE mezunları için yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. BİGE Mobil'le mezunların bilgi ve deneyim paylaşması, mentorluk ve kariyer fırsatlarına erişmesi hedefleniyor.
7: BİGE'yi hayata geçirirken temel hedefimiz sizlerin STEM, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki becerilerinizi geliştirmekti.
3: Özdil ayrıca BİGE ilham buluşmalarının gelecek yıldan itibaren Halkbank'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde de düzenleneceğini duyurdu.
2: Bilim kızlarla gelecek.
1: Genç Türkiye Sinema Festivali 2. yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ilginin film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.
8: Sinema salonları hafta sonu boyunca doldu taştı. GNC Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de sinema severleri beyaz perdede buluşturdu. 75 ilde yaklaşık 500 salonda düzenlenen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izleyici karşısına çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında salonlarda yoğunluk yaşandı. İki günlük festivalde 777 bin seyirci sinema salonlarının yolunu tuttu. Film sinemada izlenir mesajıyla düzenlenen etkinlik sadece sinema salonlarında değil, salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hareketlilik oluşturdu. Festivalin gelecek yılda devam etmesi planlanıyor. 25-26 Eylül 2027'de sinema severlerin yeniden salonlarda buluşması hedefleniyor.
1: Evet, kimi köfte patates diyor, kimi de kıymalı makarnadan vazgeçemiyor ancak akşam sofralarının şampiyonu tavuk pilav oldu efendim. Öyle ki 1 milyon alışveriş fişi incelendi ve Türkiye'nin favori menüsü ortaya çıktı.

0: Tavuk pilav, yanında da yoğurt. Türkiye'nin akşam yemeği tercihi belli oldu. 1 milyon alışveriş fişi incelendi. Aynı sepette en sık tavuk, pirinç ve yoğurdun buluştuğu görüldü.
1: Akşam ne yesem diye düşünenlerin tercihi belli. Tavuk, pilav, yanına bir de yoğurt. Araştırmalara göre bu menünün malzemeleri alışveriş sepetlerinde en sık yan yana gelen ürünler oldu. Tavuk pilav seviyor musunuz?
2: Tabii sevmez olur mu? Dede pilavı derler. Üstüne tavuk gidiyor, güzelce karabiber çok şahane oluyor.
0: Akşam yemeği alışverişlerinin %36'sında tavuk ürünleri vardı. Kırmızı et ise %24 ile ikinci sırada yer aldı.
1: Tabii herkesin favorisi tavuk pilav değil, köfte patates seven de var, kıymalı makarna da. Ancak araştırmalar şunu gösteriyor ki soframızda alıştığımız lezzetler hala ilk sırada.
3: Vallahi köfte patatesdir. Tercihimiz köfte patates. En güzeli odur yani.
0: Kıyma, makarna ve salça, köfte, patates ve ayran. Onlar da sofraların favorileri arasında.
4: En çok köfte, patates ama makarna, kıyma falan da güzel olur. Oluyor birlikte onlarla.
1: Peki en çok hangisini seviyorsun?
4: Köfte, patates.
1: Şimdi annenle markete geldin, okuldan çıktın galiba. Bu akşam ne yemeği yapacaksınız?
4: Makarna, kıyma.
0: Araştırma yalnızca akşam yemeğini değil, kahvaltı sofrasını da ortaya çıkardı. Kahvaltının favori üçlüsü ise ekmek, süt ve yumurta oldu. Domates, salatalık ve beyaz peynir de en çok tercih edilenler arasında yer aldı.
5: Hatay'da depremlerde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi yeni iş yerleriyle hareketlendi. Antakya'nın önemli ticaret merkezlerinden olan caddede esnaf kepenklerini açtı, müşterilerini ağırlamaya başladı.
6: 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağır yaşandığı noktalardan biriydi. Antakya'nın gözbebeği Atatürk Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış, yüzlerce işletme kapanmıştı. 3 yıl sonra caddenin çehresi değişti. Yerinde dönüşüm kapsamında 936 konut, 612 iş yeri ve 79 ofisin yapımı tamamlandı. Hak sahipleri anahtarlarını aldı. Şimdi Atatürk Caddesi'nde kepenkler birer birer açılıyor. Giyimden ayakkabıya, teknolojiden gıdaya, farklı sektörlerde esnaf müşterilerini ağırlamaya başladı.
7: İnanıyorum daha hareketli olacağına, eskisinden de daha hareketli olacağına inanıyorum. Çünkü biraz daha gelişmiş bir şekilde şu an eski haline nazaran dükkanların konumu olsun, içeri giriş alışveriş yapabilme durumu olsun. Daha iyi bir konumda şu an yani. Daha iyi olacağına inanıyorum ben.
6: Beklenti? Henüz hazırlıkları süren dükkanların da açılması ve caddenin eski canlılığına kavuşması. Kafesini geçen hafta açan Kürşat Yanar da aynı umudu taşıyor.
8: Özellikle yürüyüş alanlarımızın çokluğu, ortamımızın çokluğu, güzelliği mutlaka ama mutlaka kendilerinde bu caddeye bekliyoruz. Eski güzel günleri birlikte yaşayalım istiyoruz tekrardan.
6: Yanar'ın bir de daveti var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Hatay'a Süvari kahvesi içmeye çağırıyor.
8: Bakanımızı da zaten seviyoruz, teşekkür de ediyoruz kendisine. Zaten bizim fahri hemşerimizlikten ziyade artık bizim bir kardeşimiz, abimiz oldu. O yüzden kendisini de devamlı zaten burada görüyoruz. Burada görmekten de mutluyuz. Geldiği zaman mutlaka, çünkü en son geldiği zaman biz tadilattaydık. Geldiği zaman kendisine mutlaka çayımızı, kahvemizi, özellikle Süvari kahvemizi, Hatay'ımıza özel mutlaka tattırmak istiyoruz.
5: Efendim, moderatör gecenin son haberiydi. Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Yarın aynı saatte, saatler 23'ü gösterdiğinde moderatör gecede buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İyi geceler.

0: temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte katechinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler,
1: hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar hepimize, izleyeceğimize ve dinleyicilerimize. Yağmurlu İstanbul sabahından merhaba, günaydın diyoruz.
0: Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta elhamdülillah rutin. Ondan sonra elhamdülillah. Yaramaz bir şey yok ama tabii bugün bu sabah her gün şikayetleniyoruz ama bu sabah da ekstra bir yoğunluk vardı, inanılmaz bir trafik vardı. Bütün radyo televizyonlar da zaten yolda giderken de aşağı yukarı 255 milyon tane kanal izleme şansım oldu. O kadar vaktim vardı yani. Ondan sonra yani baş tıraşım gelmiş yani, düşünebiliyor musun?
0: O kadar diyorsun.
1: O kadar yani. Hakikaten korkmuştu. Hem Anadolu, Avrupa Anadolu yolları, köprüler doluydu. Allah kolaylık versin. Şu anda hala trafik olanlar var. Felaketti yani.
0: Bazı üniversiteler eğitim öğretimi bugün başladılar.
1: İşte onlar da etkilendi.
0: Aynen,
1: çok da
0: öyle.
1: İyi oldu sanki.
0: Genç kardeşlerimin yolları açık olsun hepsinin. Ama işte Allah İstanbulluya
1: sabır versin. Ya hakikaten yani felaket. Şaka değil, hakikaten abartmıyorum ama yüzde kaç bilemiyorum.

0: Ama çoktan beri bu kadarını görmemiştim.
1: Çok fenaydı abi.
0: Evet.
1: Hayırlısı.
0: Bir de yağmur tabii etkili oldu.
1: Mutlaka.
0: Ya, o da bereket.
1: O zaman başlayalım mı? Akşamın manşetiyle başlayalım.
0: Evet.
1: S-400 üçüncü ülkeye verilebilir diyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
0: Kim alır?
1: Ama şartlı.
0: Ha tamam.
1: Öyle verilebilir tamam sıkıntı tabii yok ama diyor. Bizim dostane ilişkiler içinde olduğumuz birine verin diyor. Avrupa diyor bir sürü Avrupa diyor bir sürü silah aldı diyor. Arka yoldan dolaştı. Bizden aldı. Baktık hepsi Ukrayna'da çıktı diyor. Bizim silahımızla bizi vuruyorsunuz kardeşim diyor.
0: Tabii.
1: Böyle olmaz diyor.
0: Vallahi İran olabilir. İran dost sonuçta düşman değil İran tamam. Yani. İran'a verebiliriz yani istiyorlarsa. Yani İran dirensin orada ABD'ye kadar. Onda mühimmat bitmişti ya.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Mühimmatlar da gitti. Bizde yedek var.
1: İran olabilir dedin de bugün Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasından ben biraz işkillendim.
0: Olur tabii ki.
1: Olur mu?
0: Olmaz mı abi? Yani ne güzel olur hem de.
1: Çünkü adı konmamış şey bizim dostane ilişkilerimiz olmalı diyor ama sabah Emin'le de konuşurken Ömer Bey diyor yani İsrail'de Moskova üzerinde bir baskı oluşturacaktır bu durumda diyor. O da hani Birleşik Arap Emirlikleri olursa sanki... İsrail de hayır demez.
0: Olabilir. Yani bence onunla ilgili birçok irtibatta olduğunu düşünüyorum. Birçok ülkeyle muhakkak bunu daha çünkü bu yeni bir şey değil, bir haber değil. Buna daha önce de eşit eşit yaktı zaten Rusya biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani üçüncü bir ülkeye verilmesi konusunda sıkıntı yok. Bayağı da bir oldu yıllar önce. Kaç yıl oldu bilmiyorum. 5 yıldan fazladır herhalde değil mi? Bizde.
1: 7.
0: Öyle mi? Hayır, olmuş mu o kadar? Tabii. Tamam doğru. Doğrudur. Tabii emin
1: 2019'da
0: değilim,
1: Ankara'ya ulaşmış. 7 yıl olmuş. S-400'leri alalım.
0: Uzun süre.
1: Bu şimdi bayağı... bu S-400'leri niye vereceğiz? Onu da söyleyelim abi. Hı. Bu katsa yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının.
0: Evet.
1: Ön koşulda, şartta, koşulda S-400'lerin üçüncü bir ülkeye nakli.
0: Şimdi biz yine her zamanki gibi ne söz veriyorsak, daha doğrusu Türkiye ne vaat ediyorsa, ne konuşuluyorsa onu takip eder, yapar. Yani bu S-400'ü üçüncü bir ülkeye versek dahi bu herifler katsayı kaldırmayabilirler. Sorun değil o. Bizim için şu anda S-400 sorunu
1: abi,
0: sadece
1: katsa değil. Abi madem vereceğiz niye aldık diye soracaklar şimdi.
0: Abi, olur mu? Lazım da aldık.
1: Şimdi lazım da aldık. Sen bana onu anlat. Şimdi, çünkü bu muhalif kesim. Bu tayfa yani Milli Savunma Bakanı'nın çamaşır makinesi mi bu kardeşim? Fişe tak çalıştır. Hani tabii. Niye hiç kullanmadınız falan dediler ya.
0: Allah korusun.
1: Bu tayfanın evet. Bu tayfanın anlayacağı seviyede anlatmanı rica ediyorum. Şimdi biz S-400'leri vermeyi neden konuşuyoruz? Madem verecektik niye aldık?
0: Bak, şimdi şöyle bir şey var. Yani S-400'leri biz aldık çünkü ihtiyacımız vardı kadar basit bir cümle bu. Abi neden diye sorulmaz. Ben soruyorum mesela. Abi niye don giyiyorsun? Anlat. Ay, şaka yapmıyorum. Niye don? Niye çorap giydin? Bunu mu anlatalım? Yani S-400 bir savunma sisteminin parçasıdır. Bir füze kalkan sistemidir. Tamam. Şu kadar batarya halinde. Farklı yere konu. Tamam. Havadan gelen bir saldırıya karşı füzeyi indir.
1: Ve her şeyden önemlisi caydırıcılığı vardır.
0: Tabii. Şimdi bakın. Şeyde gördük bak çok net örneği aslında S-400 niye aldı yani dangalaklara buradan tekrar örnek buradan vermek lazım. Hı. İran'la Amerika'nın orada çatışmasından örnek çok canlı canlı kanlı kanlı hem de burnumuzun dibinde şurada şurada hemen şurada otursun o avanaklar bir daha bak ısına bakalım neymiş bu S-400 şu geldi vurdu adamın bir tane savunma uçağı yok şaka yapmıyorum. Tek bir İran uçağı kalkıp da herhangi bir yerde bir bombalı yapıldığı görülmemiştir. Yoktur yani. Bir İranlı Haçer'den Haysel deyip de vurmamıştır bir yeri. Yok yani. Tamam. Peki nasıl oldu böyle emirliklerde şartlar? Dünyada dengeler değişti. Nasıl oldu peki? Füze salladı. Nasıl yani? Hem geleni durdurdu. Durdurabildiği kadını. Ondan sonra geri kalanı kendi füzesini gönderdi. Hem de kıtalar arası gönder. Yani şöyle kıtalar arası demeyeyim ama benzine göre 2000 mil. 1000 mil, 2000 mile kadar gönderdi. Ya Husiler bile gönderiyor. Bizde ne vardı? Yok. Biz NATO üyesiyiz, bizi koruyacaklar ya. Hani 5. madde var ya, Türkiye'ye birisi saldırırsa, bütün NATO üyesi ülkelerin saldırılmış gibi kabul edilip, Türkiye'yi kurtaracaklar diye hemen koca. Yok öyle bir şey. Onlar saldırıyor zaten. Bizi yok etmek için saldıran onlar. İçindeyiz de Allah'tan fazla yumruk atıp çekilince yanlışlıkla birine vuruyorlar. Yani İçte olmanın öyle bir avantajı da var. Mesafe kısa olduğu zaman atamazsın yumruk dışı.

0: Boksta öyle bir şey vardır. Belli mesafede etkilidir yumruk. Yakınlaştığın zaman o vuramazsın. Güç olmaz. O yüzden sarılara boks övülerine. O yüzden biz içindeyiz ya, vuramıyorlar. Fazla vuramıyorlar daha doğrusu. Öyle bir teşbih yaptım. Ama lazımdı. Ve Allah muhafaza eylesin. Herhangi bir şekilde bir çatışma olsaydı. Hani böyle bir aptalca cümle olur. Bize kim saldıracak gibi cümle ama. Ya dünyanın en tehlikeli bölgesindesin. Evet. Siyonistlerin katliam yaptığı yerdesin. Orta Doğu'da son 25 yıl çeyrek asırlı savaşlar devam ediyor. Bölgeler değişiyor, demografi değişiyor. Değil mi? İran oradan nükleer güç için çalışıyor. ABD seni öldüreceğim diyor. Böyle bir alanda yaşıyorsun. Bak Mikronezya'da olsan S-400'e ihtiyacın yok. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Veya Papua Yeni Gine mesela.
1: Doğru.
0: Kimdi o? Aborjin olsan değil mi? Yeni Zelandalı olsan ya da işte Avustralya olsan gerek yok. Haka dansı yap, kurtarırsın. Haka yetiyor yani. Abi Orta Doğu'nun en başat aktörüsün ya. Ve senin savunma sistemin yok. Maalesef. Bak 9 yıl. Niye? Bundan 15 sene önce de böyleydi. Ha S-400 aldık bu. Abi değil dediğin gibi ama koyduğun zaman S-400'ü ya bu adamlarda bir füze var. Biz saldırırsak bizim hava gücümüz de var bu arada. Onu da söyle unutmayalım. Bu arada bizim İHA'mız SİHA'mız da var. Unutmayalım.
1: Evet.
0: İHA SİHA da çok hatta dünyada gördük
1: savaş
0: ki.
1: Savaş paradigmasını değiştiren tabii,
0: bravo,
1: yöntem.
0: Bravo. Bütün doktrinleri değiştirdi artık. Savaş nasıl olur? Abi insansız olur. Bitti. İnsansız olur derken kastettim sadece SİHA değil. Al bak şekila kızıl elma. Değil mi? İnsansız savaş uçağı da olur. Olmalıdır. Olur. Olacak da zaten. Oraya doğru gidiyor. F-35 çöp. Şaka yapmıyorum. Allah'ın ümidiyle görürüz. Bak burada altın çizdim. Bir gün geldiği vakitlerle konuşuyoruz. F-35'in gidişatı 5 yıldır 10 yıldır seni korur. Alırsın. F-16 da öyle. Modernize edilmiş halini alırsın ama mevcut şartlarını kendi korumak için. Bu tür programlar çünkü uzun vadeli yapılıyor. Neyse S-400'e gelelim. Abi sonuçta aldık mı aldık. En kıymetli, en önemli vakitlerde biz o çukur eylemlerinde gördük mü gördük. Suriye'den, Irak'tan, oradan buradan Suriye'den gelen füzelerle hatırlıyorsun. Kilis'te hayat kaybeden vatandaşımız var.
1: Aynen öyle.
0: Ve bunun dibindeler ve sende füze yok. Tabii ben istersen orayı yok ederim, girerim, bombalarım.
1: Sen ara ara bahsederdin. Orada olan füzeleri de, NATO füzelerini de, değil mi? Patriotlar vardı.
0: Tabii.
1: Tam o kargaşadan önce
0: çektiler. NATO çerçevesinde farklı ülkelerde patriotlar varken, anlaşma çerçevesinde yani çünkü bölge yakınlığı ve onların nakliyeleri var. Hangi bölgede ne kadar patriot bulunabilir? Ülkeler satın alıyor. İspanya'dan gelen bize destek olarak gelen biz temin olmasını sağladık. Hı hı. Ama en yakın İspanya vermiş vakti zamanında. Çok iyi hatırlıyorum çünkü İspanya şeyinde orada o dönemde İspanya'da geri çekti patriotları.
1: Güney tam sınırımızda. Tam bölgedeki kargaşanın evet, alevlendiği
0: tam da YPG, PYD oradan saldırıya geçtiği vakitlerde
1: evet.
0: Ve kimin nereden hangi yumruğu yiyeceğimizi bilemediğimiz vakitlerde.
1: Bravo.
0: Oraya biz onları taktiği aldılar. Şimdi öyle böyle arkadaş gel böyle. Bana bu savunma füzesi lazım. Ben başa çıkarım korktuğumdan diye ama o şartlarda etrafta bu kadar havada füze uçarken değil mi? Bende bir şey olması lazım ve bende o teknoloji yok.
1: O zaman.
0: ABD bunu vermedi.
1: Vermedi.
0: O dönemde yine hatta hatırlamaz Trump vardı şey dedi. Ya dedi bu adam haklı aslında dedi ama ben yapamıyorum dedi. Bu şeyden geçmiyor. Kongre izin vermiyor. Bu izin vermiyor. Şey evet. Katsa diyor zart diyor zut diyor diye vermediler. Vermiyoruz aldık. Bu kadar basit. Bu da bir meydan okumadır. Aynen daha önce de şey F-16 meselesinde de öyle. O vermezse Eurofighter alırız dedi.
1: O zaman sen özetle şunu söylüyorsun. Aldık, vazifesini yaptı. Şimdi de veririz.
0: Vazifesini fazlasıyla yaptı.
1: Heh.
0: Millet şunu zannediyor şimdi. Aldın verdin para gitti. Değil. Fazlasıyla yaptı. Bunu niye anlamıyorsunuz? Ben bunu bir yerde uydurmuyorum. Bakın bana güvenin inanın. Bak yalan söylemiyorum. S-400 yani S-400 Rusya'ya ait. Ya menşei Rusya olan bu savunma füzeleri fazlasıyla görevini yaptı. Bu haldeyken yaptı.
1: Evet.
0: Anladın mı? Elhamdülillah açmadan, fırlatmadan yaptı.
1: Ateşlememiş birkaç olmamız tane, bak, vazifesini tabii, yapmadığı anlamına gelmiyor.
0: Birkaç tane sınıf açmış olabiliriz ama yaptı.
1: Peki Hikmet abi.
0: O ne var bizde? O dönem. Şu anda Almanya'nın eğer Ruslara karşı caydırıcı bir savunma gücü elde etmek amacıyla ben demiyorum bak. Hans diyor bak hikmet yok. Ruslara karşı caydırıcı bir güç olarak burada mücadele edilmemiz için Türkiye'deki Tayfun 4 füzeleriyle ilgili ciddi bir ortak çalışma yapmamız lazım. Kim? Bir daha söyle bakayım. Tayfun. Tayfun 4. Tayfun 4. Bak Tayfun S-400, Tayfun 4. Bu bakmamız lazım. Bak S-400 demiyor ya da Patriot demiyor.
1: Evet.
0: Bu da şaka değil. Yani ya da Fransa'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın Türkiye'deki kıtalar arası balistik füze teknolojisine kadar geldiğini, bunun laboratuvar testlerini olumlu olarak bitirdiklerini, çok kıymetli zaten diyorum ya, giresi kasa problem değil. Önemli olan sen o yakıtla bir füzeyi kıtalar arası götürebilmen. Uzay teknolojisi bize ait olan, %100 olan, bize yazılım bize ait olan zaten var. Kontrol edebiliyorum. Bende bir tek bu eksik. Buna kalası bir savaş başlığı, hani o warhead dedikleri şeyi koyduğun zaman atom bombası Londra'ya uzanabiliyorsun. Bunu biz yapıyoruz. Ama o zaman yapamıyorduk. O yüzden S-400'ü bir aldık. Tayfun 4 yaptık yani bir tane. Hani isim benzerliği.
1: Abi hisarlar yaptık bir de yani.
0: Hisarımız var, ciltimiz var.
1: Dolayısıyla
0: Roketsan'ın ürettiği
1: bir... Baktığında artık hava savunma sistemi noktasında S-400'lere ihtiyacımız kalmadı.
0: Yani burada teşkilat olmasın. Roketsan'ın yapmış olduğu füzeler, hani ben anlamaya çalıştım önce bir. Sonra bıraktım, başlayacağım dedim Roketsan'ın füzelerine diye. Şaka yapmıyorum. Neden? Çünkü bir baktım. Abi şeker dükkanındaki şekerler gibi. O kadar çeşidi var ki. Kısa menzil, uzun menzil.
1: Tabii. Hisar A, Hisar Ana, O, Hisar Y.
0: Sonra oradan giriyorsun. İşte Missile Technology diye İngilizce giriyorsun. Bakıyorsun falan filan. Aha, dünyada mukayese ediyorsun. Dedim, bu adamlarla benim gibi bir adam başa çıkamaz. Roketistan almış başına gidiyor. Aselsan almış başına gidiyor maşallah. Allah'ın zararını saklasın.
1: Amin.
0: Yani bizim şu anda burada programla anlatabileceğimiz şeyler yok burada hocam. Bunu söyleyeyim. Yani buradan... şey olsun diye söylüyorum. Yani mesafeleri diye söylüyorum. Buradan İzmir, yani İzmir bizim Ege sahillerimizden herhangi bir yerden gönderdiğimiz bir füze Atina'ya dakikalar içerisinde ulaşabilecek kapasiteye sahip füzelerimiz. Yani saat demedim. Bak dakikalarla Atina'dasın.
1: Evet.
0: Mesafe kısa olduğu için.
1: Dolayısıyla ve
0: bunları yaptık abi elhamdülillah.
1: Kıymetli abi.
0: Hepsi ama kıymetli hocam. Hepsinin hakkını vermek lazım.
1: Doğru.
0: Marifet iltifada tabidir. En başta İHA'lar, SİHA'lar, işte Hürkuşlar, insan savaş jetleri dahil olmak üzere Roketsan, Aselsan ve diğer tüm füze yapan tüm kuruluşlarımız dahil dünyada artık sıralamadayız hocam. Dünyada en fazla füze üreten, bak S-400'ü nereye koyacağız diye konuşuyoruz ya, dangalakta en fazla füze üreten, bunları ihraç etmeye başlayan ülkeyiz biz. 9 sene önce böyleydi. Eğer bu bizim mahallenin veletleri, hani bu kaplumbağanın sırtı çevirmeye çalışan bu veletler olmasa, veletler çok masum bir tabiatı, bunu alçak bunlar ama ben hikaye matı söylüyorum. Olmazsa biz bunları çok daha önce yapardık hocam.
1: Mahallenin veletleri meselesi de Kaplumbağa Hacca gitmeye meyletmiş.
0: Evet, çıkmış
1: ona. Demişler ki ya sen bu hızla hacca. Ben giderim de demiş. Bir tek mahallenin veletleri ters çevirirlerse işte onu aşamam. Ha. O meseleyi aşamam demiş. O mahallenin veletleri hep bir...
0: Bazıları ölüyor öyle sıtsı kaldığı
1: tabii,
0: zaman. Dönemiyor.
1: Mahallenin veletlerinin hep bir böyle engel olma, takoz olma şeyleri var, misyonları var. O açıdan mahallenin veletleri kısmı o. Pekala, şimdi Pezeşkiyan var ya abi.
0: Evet.
1: Pezeşkiyan demiş ki,
0: dostum,
1: bugün akşam gazetesinde tabii var. Bu Mekke İttifakı demiş, Müslüman dünyanın birliği için çok olumlu bir ittifak demiş.
0: Güzel.
1: Hani biz İran'a karşı kuruldu, tezviratı falan yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı gerçi Newsweek dergisine yazdığı makalede bunun üçüncü bir ülkeye, yani İran'a, İsrail'e karşı bir şey olmadığını, tamamen savunma amaçlı bir pakt olduğundan bahsetmişti. Mekke ittifakı noktasında İran'dan üst seviyeden en olumlu sinyal de bugün gazetelere yansıyor. Sen ne diyorsun?
0: Ben de çok olumladım. Yani İran'ın
1: olumlamasını olumladım.
0: Tabii olumladım tabii ki. Tamam. Yani en azından bak bunu şöyle bir şey. Buradan da bir şey arap bulmaya çalışmaya gerek yok. Sonuçta bu şartlar altında da İran'ın çok fazla böyle bir olumsuzluğu yani. Farklı bir şer bırakmış oluyorum. Bu bütün bunlara karşı mücadele edebilecek bir gücü de yok. Zaten misyonu da tamamladı. Yani her şey dedi istediği gibi oldu. Bunlar yani Siyonistler rahatlar. İran en azından rejimini kurtardı. Değil mi? Ayetullahları gitti, onlar gitti, bunlar gitti. Hamas'ın en güçlü lideri orada şehit edildi. Yani Cumhurbaşkanı helikoptere düştü. Önce televizyoncular buldu falan filan, bir sürü absürtler yaşandı. Bunları da gördük yani. Bunu şimdi Pezeşkiyan böyle konuşurken de böyle çok da fazla böyle hani
1: abartmamak lazım.
0: Abartmak lazım. Bir de şey de lazım. Hani tecahülü arif sanatını icra ediyor. biliyor ama yani biz de biliyoruz, hep birbirimizi biliriz yani. Bunlar gerçek ama

0: Mekke İttifakı konusunda söylediği şey olumlu. Yani ama şöyle bir şey söyleyeyim, onun orada yeri yok. Onu da söyleyeyim yani. Herkes çağrı yaptı ya. İttifakın şu andaki şu çerçevesi doğru bir çerçeve. Yani Suudi Arabistan, Türkiye ve
1: Pakistan.
0: Pakistan. Çok alakası gibi görünen şey, sen sağ olsun teşekkür ediyorum. Çok da takdir ettin kaç defa. Bu böyle hayali ortaya gelmiş bir şey değil. Belli güçleri bir araya getirmek çok kıymetlidir. Bazen ortam başka bir yerde de olabilir. Problem değil o. Bak, Siyonistlerin en büyük abisi ABD ta nerede, değil mi? Oradan geliyor donanmasıyla. Ortalığı da savaş çıkartıyor, değil
1: Evet.
0: mi? Dünya enerji krizi oluşturuyor. Dünya dengeleri değişmeye başlıyor. O yüzden biz de aynısını yapabiliyoruz yani.
1: Eyvallah. Milliyet gazetesi yalnız bugün enteresan bir manşette çıkmış abi. O manşette yine Mekke İttifakı'na dayalı bir durum. Diyor ki özetle, bundan 38 yıl önce diyor, Amerika'da bir rapor hazırlandı diyor abi. Ulusal güvenlik raporu. Ronald Reagan döneminde, bak sen seversin.
0: Aa,
1: Ya
0: sevmedim.
1: sevmezsin de en
0: Hayır,
1: azından
0: hayır.
1: hani
0: Bizim geç, bizim geçmişimiz.
1: en işte ehvenişer yani. Hiçbir Amerikan başkanına ya o...
0: Ondan diye eskiden biz kovboy filmini severdik. John
1: Ha
0: Wayne,
1: ondan. Ha.
0: Clint Eastwood,
1: Artist
0: Ronald
1: yani.
0: Reagan. Tabii o da kovboy filmde oynardı. Yani.
1: Tamam.
0: Oynamışlığı vardır yani.
1: Artist.
0: Oradan biliriz kendisini.
1: Artist işte.
0: İyi kötü
1: Neyse
0: çirkin bir avuç dolar.
1: bir rapor onun döneminde kaleme alınan bir raporda Avrasya'nın birleşmesi Amerika'nın çıkarına değil diyor. Nedir bu? Avrupa ile Asya'nın entegrasyonuna karşı Amerika'nın işte bundan 40 yıl önce, 38 yıl önce hayata geçirdiği bir plandan bahsediyor. Kim bahsediyor? İngiliz merkezli düşünce kuruluşunun raportörü, Danimarkalı akademisyen Nielsen Han bahsediyor. Ve diyor ki mevcut durumda Amerika'nın bu Avrasya ile Avrupa ile Asya'nın birleşmemesi planının panzehiri Mekke ittifakıdır diyor.
0: İlginç bir tespit yani.
1: Ya ben sabah Emine sordum. O zaman dedim bu plana zehir gözüyle mi bakıyor ki haliyle panzehiri? Evet
0: Ya
1: dedi. Ya bu adam İngiltere adına
0: tedavidir biliyorsun yani.
1: doğru.
0: İyi
1: Bu
0: geliyor
1: adam
0: değil mi?
1: İngiltere adına çalışmıyor mu? Evet dedi. O zaman dedim İngiltere'de Avrupa ile Asya'nın birleşmesinin engellendiği Amerikan planına, yani entegrasyonunun engellendiği Amerikan planına İngiltere de karşı. Evet dedi. O
0: Evet.
1: zaman yani.
0: Hocam şimdi kim kime karşı meselesi bence dönüp dolaşıyor aynı yere geliyoruz gibi geliyor bana. Bütün bu hesaplar globalleşen dünya hesaplarıydı. Küreselcilerin yaptığı hesaplardı. Son önümüzdeki yüzyılı çiziyorlardı adamlar. Koydular böyle haritalar içerisinde. Kim, hangi ekonomi denge nerede olacak? Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha sıcak çatışma olmayacak ama güçler dengeler belli. Ben zaten jandarmayım, dünyanın jandarmasıyım. Dünya bir köy. Bu globalleşme, bunu iyi okumak lazım, görmek lazım. Ama öyle olmadı. Yani planlanan şey tutmadı. Ne enerji paylaşımı, ne globalleşen dünyadakilerde yerel, daha böyle yerelcilerin güçlendiği, milli sınırların bölgesel ittifaklarla sağlandığı bir dünyayı hayal etmediler bunlar. Aslında hayalin bozması sebebi de küreselciler aslında Siyonistlerin Ortadoğu'daki hamlelerini de hesap etmediler. Yani dediler her şey lay lay lom gidecek. Türkiye nereden bilsin adamlar Türkiye böyle güçlenecek tekrar. Eski Türkiye'yi biliyor sadece. Bildiği Ecevit, Demirel, Türkiye Şerbakan. Dört tane lider. Başka bir şey yok. Yılda bir tane hükümet. Burası problem değil. İran zaten bir tarafta düşman ilan edilmiş fakat kullanışlı bir aparat. Ortadoğu'daki tüm diğer ülkelerin tahtları da bize ait zaten. Biz otur diyeceğiz, otururlar, kalk diyeceğiz, kalkarlar. Yanlış yapanı da vururuz. Bu. Afrika'da dertleri de yok. Fransa bir kısmı. Bütün dünya böyle gidiyor ve bunun üzerinden de bütün dünya köy haline, artık bütün dünya ekonomisi küresel manada tek bir fabrika gibi çalışacaktır falan filan gibi hesaplar yaptılar. Ama tutmadı. İnsan fıtratına aykırı şeyler bunlar zaten. Ve dengeler değişti. Orta Doğu'daki dengeler değişti. Hiçbir hesap tutmadığı gibi tam tersi dönmeye başladı. Bunu ben iddialı bir şekilde söylüyorum. Buradan buraya bağlanır mı? Bağlanır. Bak ne diyor adam? Bağlanır. Neden buraya bağlanır? Bak Panzehir Mekke ittifakı diyor. Nedir Mekke? Kim var orada? Türkiye var. Bağlanmış demek ki. Demek ki bağlanmış. Demek ki Türkiye faktörü diye bir şey varmış. Bu küreselcilerin en büyük kaybı da mesela bir tanesi de Türkiye'yi planlayamamak. Öngörememek. Türkiye'den önce.
1: Öngörememek,
0: Evet.
1: evet.
0: Çünkü daha önce kendileri planlıyorlardı. Bu şaka değil. Gerçekten böyle. NATO'da

0: NATO'yu aldılar. Biz NATO'ya girdikten sonra başımıza gelmeyen şey yoktur. Bak tarihimize. Bu bir
1: Canım
0: gerçek ha.
1: abim, Lütfi Savaş'a Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak diye sorduklarında uluslararası dostlarımızın
0: Tabii.
1: kabul edeceği bir ismi aday göstereceğiz demişti ya adamın
0: Öyle.
1: Hala orada yani.
0: Biz böyle
1: şey
0: biz
1: orada
0: böyle
1: o altılı ittifaktan bahsediyorum yani.
0: Maalesef Türkiye bunu biçtiler. Bunu biçtiler, kestiler, giydirdiler bu gömleği. Bu öğretilmiş çaresizlik var ya. Sen busun yani. İşçisin, işçi kal dedi. Rahmetli Cem Karaca'nın şarkısında olduğu gibi. Sen dedi busun. Bu kadar. Haddini bileceksin ya kardeşim. Biz
1: Doğru.
0: senin kurulmana izin verdik ama buraya kadar. Bundan ilerisi yok. Dönüş yok hocam. Osmanlı yok. İslam yok. Kitap yok. Hiçbir şey yok. Çağdaş Batı ol. Hani neydi o Sinan Çetin'in kısa filmdeki? Mutlu
1: Mutlu
0: ol.
1: ol,
0: Bu
1: bu
0: benim
1: bir
0: emirdir.
1: emirdir. Ha?
0: Şimdi bu Panzehir niye Mekke ittifakı olsun peki? Türkiye bölgedeki bölgesel güç mü güçtür? Birazcık konuştuk. Peki şeyi hesapladınız mı? Çin'in yükselişini. Peki Hindistan'ın 700-800 milyon nüfustan 1,4 milyar kişiye yükseleceğini hesapladınız mı? Yok. Peki bütün bunları o köyler yaptırırken, marabalar yaptırırken fason olarak bütün her şeyi kaptıracağınızı hesaplamadınız. Yok. Şimdi Çin sana meydan okuyor. Hadi Trump, hadi bağır çağırsana Çin'e. Hadi bağır.
1: Bir ara denedi.
0: Ha, olmaz.
1: Sonra havaalanında karşıladı ama.
0: Evet şimdi bütün 40 sene uğraştın. Orta Doğu'yu insansızlaştırdın. Savaşlar çıkarttın. Milyonlarca insanı katlettin. Milyonlarca insanı göç ettirdin. Yap bakayım hadi Suriye'de, Irak'ta. Yap bakayım oyunu. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yok. Yok. Olmadı. Plan tutmadı. O yüzden Mekke ittifakı ile yerelcilerin de içinde olduğu sadece bak Türkiye buradaki başat aktör bir daha söylüyorum. Ve çok kıymetli bir ittifak. Eğer bu ittifak katarak devam ederse var ya dünyada yeni bir dönem başlar.
1: Sanki
0: Sana
1: başlıyor
0: söylüyorum.
1: gibi de.
0: Başlar tabii ki. Bak
1: Eyvallah.
0: sekreteryası da hazır şu anda. İslam dünyası hep böyle hatta böyle konuşurken bazı arkadaşlar dostlar hep bir içimiz kan ağlar. İslam coğrafyası hemen şu var mı ya? Var mı? Kaldı mı yani bir coğrafya? İslam dünyası hangisi? Nerede? O ona küfrediyor, bu bunu yiyor, savaşıyor. Orada gözümüzün önünde onca yüz milyonlarca Müslümanın önünde katliamlar yaşanmaya devam ediyor. Hangi dünya, hangi coğrafya? İşte bunu başarmanın yolu budur.
1: 200 yıllık bir planı bozarsın bu sayede.
0: Tabii ki.
1: Abdülhamit Han sürgündeyken abi haftada bir gün tarihçi takipçilerimiz, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz eğer böyle kronolojide hata yapıyorsam aflarına sığınıyorum. Haftada bir gün gazete getiren biri oluyor hünkâra ama sürgünde o dönem. Tam da Birinci Dünya Savaşı dönemi abi. Bakıyor, işte gelişmeleri takip ediyor. Sohbet edeceği de kimse olmadığı için o getiren adamla sohbet ediyor. Bir ifade okuyor. İşte padişah cihat ilan etti. Diyor ki ya bu işte ciddi bir hata oldu diyor. Ben bu ifadeyi yabancı sefirleri tehdit etmek için kullanırdım. Onlara derdim ki İslam halifesinin iki dudağı arasında bir kelam var. Allah kimseye o kelamı duymayı nasip etmesin derdim diyor. Ama maalesef fiziki şartlarda bu somut bir karşılık bulamıyor şu anda dünya konjonktüründe diyor. İşte sana az önce bahsettiğim gibi o 200 yıllık sinsi planın sonuna mı
0: Tabii.
1: geliniyor sorusunun altında yatan gerekçe de buydu.
0: Valla enteresan bir şey değil mi? Biz bunu söylerken bazen hani bizim camiada şöyle bir şey vardır. Bir üstenci tavırı vardı. Hep biz onu karşı koyardım ben ona. O da şu. Hani biz yaparsak biz yaparız. Ya biz yaptık zamanında. Ama ortada bir dava bu insanlığa ait bir şey. Müslüman dediğin biliyorsun bir ırka bir millete ait bir din değil. Bütün insanlığın kapsayan bir din. Değil mi? Herkes Yahudi gibi değil mesela. Ya da efendim sonradan vaftizleme ihtiyacı da yok. Tek bir kelimeyle dine girebiliyorsun. İslam böyle bir din. Oradan bakardım falan derdim ki ya hatta böyle bir laf vardır meşhur o zaman hocalarımız derdi. Ya keşke Japon milleti, Japonlar komple hep ben Müslüman olsa dünya değişir. Yani çünkü teknoloji olanlar da var ya. Dünya değil, hakikaten değişebilir. Neden olmaz? Onlar da insan. Sonra şu gidip gelenler uzun sürede Orta Doğu'da yaşadım ya onun etkileşimi herhalde. Şöyle bir şey derlerdi. Ya bunlardan bir şey olmaz. Gene biz yapacağız falan. Ya abi yani aşağılama insanları. Hani diğer insanları, Arapları, Berberileri, Müslümanları o İslam coğrafyası dediği

gittiğimiz yer neresiyse. Balkanlarda, Kafkaslarda değil mi hocam? Ta İran'dan devam et. Hindistan'da 150-200 milyona yakın Müslüman var. Sadece Hindistan'dan bahsediyor bak. İslam ülkesi değil.

0: çalışmıyorlar. Yani ille de o şeyler ne derler ona, anayasası olmayıp da fakat o şeylerle, müeyyidelerle, Magna Carta'larla idare edebilen bir ülke. Tamam. Ama Türkiye'de bu varken enteresan bir şey. Sanki onlar biraz daha haklı gibi çıktı gibi görünüyor. Şu. Yani şimdi bak dikkat edersen Türkiye olmadan bunlar olmuyor. Bak ismi Mekke İttifakı, İslam'ın doğduğu şehir değil mi? Doğduğu yer. Harameyn'in olduğu yer. Ama içinde İstanbul var. Payitaht var. Bu çok kıymetli bir şey. Biz olmayınca olmuyor değil mi? Hani Cem Yılmaz'ın var ya o şey anons ediyor hastanede. Doktor bilmem ne. Ben olmayınca olmuyor değil mi diye geliyor ya havaya girmiş. Biz olmayınca olmuyor değil mi? Çok enteresan bir şey. Demek ki bunu nasip oldu bize.
1: Önemli bak.
0: Ve bizi tamam. durdurmaya çalışıyorlar. Hala içimizdekiler diyor ki arkadaş bırakın bu yobaz bilmemleri. Çağdaş Kemalizm yolunda attık ilk inkapları doğrultusunda. Zaten ya bu kadar yobazlık fazla geldi bana ya. Ya ağır geliyor yani. Adamlar hala bak Trump da dahil. Bütün dünya güçlerine baktığın zaman beslendikleri kaynak manevi.
1: Tabii canım.
0: Manen besleniyor. Dünyada ırkçılığı yapanlar da, dünya hakimiyeti sağlayan diktatörler de, efendim işte Mao'dan tut bilmem Stalin'e kadar ki, kim bak Hitler en başladaki faşist diktatöre kadar ve şu andaki ABD, şu andaki dünya güçlerine baktığın zaman Fransa da dahil, İngiltere dahil. Bak İngiltere'nin aklına Magna Carta geliyor. Hepsinin manevi bir tarafı var. En uyduruk dediğin, en maneviyatı olmayan dediğin faşist Hitler bile mitoloji etkileşimiyle ırkçılığa ve Aryan ırkına gelmiş. Mitolojiyle gelmiş. Büyük Roma. Üstelik 52 santim kafatası. Ya. O yüzden hocam yani sen şimdi şunu görmen lazım. Biz bunu becerdik bir yıl boyunca bu topraklarda.
1: Doğru
0: bu
1: da.
0: Hakimiyetle.
1: Şimdi bak hani bu.
0: Biz de konuştuk bilmiyorum ama iyi bir şey konuşuyorduk.
1: Bu herhalde. Ekip yani adam diyor ki mesela.
0: Erdoğan da bu yürekle yola çıktı işte.
1: Ben vaat edilmiş topraklara alacağım diyor. Adam yaşaya kehanetine göre diyor. Ben
0: kendi
1: seçilmiş,
0: kitabına göre konuşuyor.
1: Ben seçilmiş bir kitleyim, kurumum, zümreyim ve bütün dünya bana hizmet etmeli diyor. Adam Amalekler diyor. Emzikli
0: sen de
1: kadınlarını...
0: Çağdaş dayık diyorsun. Yeni kadın, parti, yeni rakı.
1: Dur bak. Kadınlarını değil, emzikli ineklerini, buzağlarını dahi öldürün diyor. Sendeki şavalak... YouTuber çıkıyor diyor ki Orta Doğu'nun tek demokrasisi İsrail'dir diyor. Ya bunu o kadar inanarak da söylüyor ki kitlesi de ya gerçekten İsrail bir demokrasi falan diyor. Şimdi bu şartlar altında sen bir taraftan içeride bunlarla uğraşıyorsun. Tabii. Bir taraftan da dünyaya tabii. bir mesaj vermeye çalışıyorsun.
0: Yani sen özüne, ben şöyle sen özüne döndükçe güçleniyorsun bu bir gerçek. Basit yani. Yani bak senin özün iyi olduğu zaman deminki tartışmam aslında gerçek bir şeydir o. Ya hep bir bizim Müslümanlar arasında yani Türkler Araplar arasında bir şey vardır. Bir kavga vardır. Yani Mekke orada ama yani Kudüs koruyan Selahaddin Eyyubi Mekke'de değildi yani. Selahaddin Eyyubi Kürt'tü. Anlıyor musun? Alparslan'ın sağı Kürt'tü, solu Peçenek'ti, arkası Kayı'ydı. Yani ama onlar İslam en büyük hizmetleri verdi.
1: Doğru.
0: Ben bu noktada tartışırken ki bir şey yıllar sonra ortaya bir şey daha ortaya çıktı ilk defa. Bu bir biraz masal gibi değil mi? Çok romantik geldi bana. Mekke anlaşması. Aklıma hemen tarihe geldi. Hudeybiye anlaşması geldi. Şu bu geldi. Ya demek ki olabiliyor. Bak bu 2026. Demek ki Mekke anlaşması gerçek manada bir kimliğe kavuşsun. O kimlik kimlikleşsin. Sekreteriyası oluşsun. Ve harekete geçelim. Ben bunu valla söyledim. Bu devleti verecek. Benim değil. Ben kimim ki yani? Ben sadece bilmiyorum da konuşuyorum. Ya yani olan şu. Mekke ihtiyaç var abi. Yani ben büyük devlet olma hasreti olarak yardım edebilmeliyim. Pakistan'a da yardım edebilmeliyim.
1: Evet.
0: Büyük devlet böyle olmuş.
1: Evet.
0: Yani vardı ya zavallı CHP. Ne diyordu? Orta Doğu'ya asker, oraya asker göndermeyin. Operasyon yapıyorsunuz. Bir tane şehit kalıyorsa hesabı sorarız. Oğlum şehit vereceksin tabii. Askerlik öldürme sanatıdır ya. Şehit vermeden olmaz. Sen Çanakkale'ye sordun mu? Bir tane şehit olursa diye. 15'likleri gönderdik oraya biz. Kimi sordun sen şehit var diye? Bir şey hedefliyorsun. Hedefliyorsun kardeşim. 10 binlerce, 100 binlerce, milyonlarca insanımızı biz gömdük. Bir metreka toprak için gömdük.
1: Ya boş ver.
0: Değil mi hocam? Evet, yani tamam, şey tamam. Bu yani bu kafadan da vazgeçmek lazım. Peki. Ama şunu riske atmayalım. Erdoğan dinleseydi bunları var ya şimdiye kadar. Sen yine Antalya'dan ayağını suya sokamazdın ha. Dinlemedi Allah'tan bunları.
1: Peki. Şimdi

0: İçerideki iç gündeme geçiyoruz.
1: Baskı var zaten.
0: Geçmeden şöyle güzel bir haber vereyim en azından. Sıfır atık 9 yaşında Hikmet abi.
1: Sıfır atık? Bu kadar mı olmuş?
0: Sen bana gel, bana abi, bekliyorum. Çok... Sabırla bekliyorum, tamam.
1: Tamam.
0: O takipçilerimize de mesajları için ayrıca teşekkür ederiz de. Sıfır atık... dünyada pek çok şeyin değişmesine sebep olan sıfır atık 9 yaşında efendim. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü ilan edilmesiyle devam eden süreç 9 yıl önce başladı.
1: Doğru. Ve
0: hanımefendinin tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimizdir. Düsturuyla da 9
1: sene mi olmuş?
0: Artarak bak, devam ediyor.
1: Hatırlıyorum 9 sene önce baya böyle bir, hatta sanat camiasından birileri de vardı. Biz de buradan gittik o zaman, hatırlıyorum. Galiba tabii Murat Bey'le gittik de birkaç kişi daha bulunduk. Şeyi var, bu sıfır atık dansında
0: da var. Tanıtım toplantısı.
1: Bazı var. Ondan sonra tabii o zamanlar bu kadar yani şeyini bilemiyoruz. Biz yani klasik kamu spotu var ya, kamu spotu. Su damlarken tut bir tane conta koyun, su tasarruf edin. Yılda şu kadar ekmek bu kadar eder. Bu kamu spotları küçüklüğümüzden beri var. En kötüsü de iğrenç şeydi. Aile planlaması vardı. Kamu spotları falan vardı. Neyse. Böyle gittik. Emine Hanım'ın da olduğu, yani bizzat Emine Hanım orada zaten. Biz de şeye gittik. Oraya gitmeden önce şurada, şu stüdyoda tanıtım çekimleri yapıldı. Ne biliyor musun? Onunla ilgili birer cümle, birer spot cümleler var ya. En hatırladığım şey o. 9 sene olmuş demek ki. Buradan Murat Çiğ'e de bir replik vermişlerdi. Ondan sonra böyle yapıyor. Elinde bir tane çöp var. Böyle atıyor. Ne olur geri dön. Çok güzel diyor. Atıyor böyle. Ne olur geri dön diye çöpe atıyor. Bu aklımda kalan şey. Oradan bak 9 sene geçmiş. Ondan ilk tanıtımda ben de vardım. Şimdi ama o şeye benzemedi. Yani bizim daha önce çok da böyle, aman her zamanki klasik işte kamu spotlarından bir tanesi, israf etmeyin, ekmeği atmayın bilmem falan değil. Bütün her şeyi, sadece ekmek değil, dünyanın geleceğinle ilgili bir şeyin aslında ciddi bir şey çünkü bu. Yani biz bir hayal gülüyoruz, yağmur yağdı, su geldi, çamur oldu, hayatın bu. Yok hafta sonu köye çıktın, dağa çıktın, ava gittin, yani bu mu hayat? Değil. Hayır, bunu nereye kadar böyle gideceksin kardeşim? Bak, Elinino, Tenino, Melino falan filan devam ediyor. Her şey yedikten bir süreçten başlıyoruz ve karşılığı dünyadan geldi.
0: Ya.
1: Hani Murat'ın böyle ne olur geri dön diye attığı çöp vardı ya, ki geri döndü.
0: Döndü. Ve dünya çapında döndü.
1: Sıfır atık geri dönüşüm. Dünyanın geleceğini etkileyecek olan bir şey.
0: Bravo abi.
1: Ne biliyor musun? Çünkü bak sen her defasında bir PET diyoruz ya, PET, PET, BOPP, OPP ve diğer tüm devamı, gördüğün her plastikle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Her defasında bunun, biliyorsun sonuçta bunlar petrochemical, ne o?
0: Petrokimya.
1: Petrokimya malzemeleri. Her çıkartıp bunlardan dönüştürüp bunu yapıyorsun. Bu malzeme de doğaya olduğu gibi kaldığı zaman o hale getiriyor işte. Sadece o değil. Dünyada her yıl bilmem kaç milyar ton yemeği çöpe atıyoruz. Her şey israf, yani israftan bahsediyorum. İlk defa Türkiye'de ya yarışma programlarında çok hoşuma gidiyor. MasterChef'te mesela var. Sıfır atık günü diyor mesela.
0: Çok, bence çok çok akıllıca.
1: İnanılmaz
0: bir
1: şey.
0: Çok
1: yani.
0: Akıllıca bir.
1: Onlardan yarışmadan kalan parçaları tek tek koyuyorlar önüne.
0: Aynen öyle.
1: Kardeşim onlar için düşünebiliyor musun? Bir domatesin yetişmesi için ne kadar litre su?
0: Evet.
1: Doğru mu? İşte bir şey, bir biber içinde şu onu topluyorlar bir araya, onlardan bir yemek yapıyorlar. Bir yaratıcılık yemeği falan. O yüzden ben burada bunun kıymetinin dünya tarafından da takdir edilmesi için, edildiği için de bir iftihar konusu. Yani bunu Türkiye'den, yani bize, bak bizim ülkemize ait olan, bizim liderimizin hanımefendi eşi bunu dünyaya tanıttı. O yüzden ben Emine Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki var ve iyi ki de bunları bütün dünyaya gösterdi. Batılı da şu anda ona bakıyor. Şimdi Türkiye'de bak bir adam var, car car dünyaya meydan okuyor. Bir hanımefendi var. Bütün dünyaya nasıl bakacağınızı anlatıyor.
0: Evet.
1: Çok güzel değil mi sence? Çok. Yani Erdoğan dünya beşten büyüktür manşetlerde. Emine Hanım diyor ki dünyaya böyle bakın arkadaşlar. O da bir şefkatli bir bakıştan bahsediyor. O tehdit ediyor yalnız. Bak diyor, dikkat edin. Tamam mı?
0: O ama zalimleri tehdit ediyor.
1: Tabii. Ha. Onu demek istiyorum. Yani meydan okuyor. Ha. Diyor ki arkadaş, yani adalet, adil ol. Yapmayın.

0: böyle hatalar. Öteki taraftan bir şefkat, bir tabii hanımefendinin vermiş olduğu, bir kadın olması, hanımefendinin vermiş olduğu şey var. O kucaklayıcı ve dünyayı verdiğimiş olduğu bir mefkure. Sıfır atık ya.
1: Çok kıymetli ya. Tekrar ben de hanımefendi, kıymetli hanımefendi başta olmak üzere bu 9 yıl içinde emeği geçen herkese
0: çok takdir,
1: bir
0: teşekkür.
1: birey
0: Allah razı
1: olarak,
0: olsun.
1: bir
0: Dua
1: fert
0: ediyoruz.
1: olarak, bir insan olarak, bir Adem olarak ben de teşekkürlerimi arz edeyim.
0: Allah
1: Ve
0: razı olsun.
1: girelim artık iç gündeme. Hafta sonu bu fon soruşturması ile ilgili oldukça hareketli şeyler yaşadık Hikmet abi. Şimdi arkadaşlar bana en son sıcak gelişmeden başladılar. Yeni gözaltılar bu sabah oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı fon soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da olduğu bildirildi. Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Bin Nur Tosun. Şimdi bugün gazetelerin Kahir ekseriyetinde de dünkü sürece ilişkin bilgiler var. Bunlar bizim az önce aktardıklarım son bilgiler. Başkan ve CEO gözaltında. Milliyet gazetesi bu başlıkla okurlarıyla buluşmuş. İki kritik isim diyor. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer'le Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener yakalandı. Fotoğraflarını da ekranda görüyorsunuz. Bu soruşturmanın kararlılıkla devam ettiğinin de bir göstergesi. Bu sabah da bahsettiğim gibi 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
0: Evet.
1: Hikmet abi bir şey oluyor. Bir şey
0: evet,
1: devam ediyor.
0: Tabii.
1: Sen buna ilişkin, son operasyona ilişkin şeyi söyle. Sonrasında Fatma Betül Sayankaya, Ömer Çelik'in açıklamaları üzerinden devam edeceğim.
0: Bence işte aslında hepsi ikisi bir yandan devam edebiliriz.
1: O zaman belki şöyle devam edelim. Evet,
0: aynı
1: bu
0: şey çünkü.
1: fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin yüklü miktarda bir kazanç elde ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine de Fatma Betül Sayankaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün kameraların karşısında konuya değindi. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir diyor Hikmet abi.
0: Şimdi hocam, en son hatırlarsın. Gene aynı şekilde aynı konuyu konuşurken bir şeyden bahsettik. Hatta manşetimizi gösterdik, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Burada yani bu fon soruşturmasında kim var kim yoksa Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle onu hatırlatalım. ABD dönüşünde gazetecilere cevap verirken bu konuda bir soru soruldu biliyorsun uçakta. Bu konuda kim sorumluysa bu hesabı ödeyecek dedi. Ve biz bunu takip ediyoruz şu anda.
1: Hı.
0: Şimdi gerçekten vardı şöyle bir şey var. Bugün de yazdım ben. Diyor ki daha önceki bu yolsuzluk soruşturmaları vardı ya. Bu belediyelere ait.
1: Hı.
0: Ne yedik? Arkadaş bir sabredin bakayım. Devlet var, hukuk var, savcı var, mahkeme var, dava var. Bu dava siyasi de var. Ya arkadaş ben demiyorum. Deliller var. Ortaya çıkan kepazelikler var falan filan var. Bugün ben yazdığım için onun üzerinden gidiyorum. Çok da fazla tepki almışım ama bu tepkiye de cevap vermiş sayende cevap vermiş olacağım. Dedi ki hukuk var. Bu ülkede Ankara'da savcılar var. Var ya meşhur lafı. Hukuk, savcılık ya da bir kanun bir kişiye ya da belli bir zümreye geçerli olmaz. Herkesi kapsar.
1: Doğru.
0: Herkes kapsar bunu.
1: Doğru.
0: Bunun sağ solu AK Partilisi, CHP'lisi olmaz.
1: Olmaz.
0: Nitekim gördük. İki tane yaşlı yandı belediyedeki iki kişi. Biri AK Partili, biri MHP'li. İkisini de gözaltına aldılar.
1: Evet.
0: Neden aldılar? Yolsuzluk
1: Yolsuzluktan.
0: yaptı. Ya bu galiba AK Parti, bu da MHP'li almayalım mı? Yok öyle bir şey. Cumhur İttifakı'na dokunmanın
1: Ama
0: bir şey
1: bir
0: yok.
1: süre öyle devam etti. Niye AK Partili kimseye dokunulmuyor da hep CHP'liler
0: Yok öyle bir şey. Kardeşim yok öyle bir
1: soruşturma
0: şey.
1: hedefi oluyor diye?
0: Bakın bu fon soruşturmasıyla ilgili olarak birileri öyle bir manipülasyon yapmış ki. Bir haksız kazanç ki.

0: Bildiğin yani bu yani yolsuzluk falan diyorsun ya, bildiğin yolsuzluk aynı şey yani.
1: Doğru.
0: Neden? Çünkü biri koyup 10 almak diye bir şey yok dünyada. Sen olmayan bir şeyi, olmayan bir fonu çok büyük gösterip sanki bir dev bir yatırımcıya, dev bir fabrikanın fonu gibi gösterip ve bunun da çıkacağını bildirerek sen bunu 1 liradan verip 100 liraya değerini yükseltip 100 liraya çeviremezsin paranı. 1 liran 100 lira olamaz yani. Bu
1: Olursa
0: yolsuzluk.
1: da olursa da bu
0: Bu
1: ne
0: hırsızlık bu.
1: yasaldır, ne
0: Tabii
1: ahlakidir,
0: değildir.
1: ne etiktir.
0: Ve bunun partisi olmaz. Olmamalı. Şimdi herkes böyle diyor. Öyle bilmem şunu yapamalı. Bir dakika arkadaş, sakin olun ya. Kim ne var şu anda? O fonların sahipleri, bunu yapanlar, manipülatörler, doğru mu? Hepsi şu an tek tek gözaltına alınıyor. Bak biz 2 yıldan beri, yaklaşık bir 2 yıla geliyor, 1,5 yıldır aşağı yukarı Türkiye'deki belediye yolsuzlukları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir
1: Evet.
0: anda olmadı hepsi yalnız. O onu alıyorsa onu ispiyonluyor, onu söylüyor, bu bunu söylüyor. Derken tabii İstanbul'dan başlıyor değil mi? İstanbul'dan, Antalya'dan dönüyor, Adıyaman'dan tur atıyor, Adana'dan çıkıyor, Bolu'ya giriyor, oradan çıkıyor. Şimdi yüzlerce, binlerce kişi soruşturma altında, gözaltında olan yüzlercesi var falan filan. Davalar böyle yürür. Bir anda ortalığa ne kaldırıyorsun? Yani mağdurlar varmış ya arkadaş, mağdurlar var da bu tasarruf senin tasarrufun. Yapılan bir hata varsa cezası çekecek adamlar. Kimse korunmuyor. Onu bil bir defa.
1: Yok öyle demiyorlar ama. Bak,
0: Kim
1: bak,
0: korunuyormuş abi?
1: bak, bak. Mesele ne biliyor musun? İktidar bu olayın tamamen farkında, bilgisi dahilinde ortaya çıktığı için harekete geçti. Ortaya çıkmasa, mesela Fatma Betül Sayankaya adı ortaya atılmasa hiç kimse iktidardan harekete geçmeyecekti. Nereden biliyorlarsa.
0: Amcam
1: Ya
0: bak.
1: Özkan Yalım otelde sevgilisiyle yarı çıplak basıldı, istifa
0: Sahiplendiler.
1: mekanizmasını
0: Tabii.
1: harekete geçirmeleri 32 gün sürdü.
0: Tabii.
1: Fatma Betül Sayankaya adı ortaya atıldı. Suçludur suçsuzdur
0: 24
1: karışmıyorum.
0: saatte
1: Dakikalar içerisinde, saatler
0: Tabii.
1: içerisinde istifa mekanizması harekete geçti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
0: Doğru. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu çok kıymetli bir şey. Bakın hep bir örnekleme yapıyoruz. Adam sen mesela diyorsun ki bir şey anlatıyorsun. Diyorsun bak burada bir hırsızlık var. Adam hemen diyor arkadaş, ya sen buradaki AKP'nin yaptığı hırsızlığı gördün mü? Bu cevap dünyanın en alçak sefil cevabıdır. Böyle bir şey yok. Ben, böyle bir şey demiyorum ben. Onun bunu gördün mü demek? Ne diyoruz? Bunun bir tanımlaması var. Nedir o? Suimisal, emsal
1: Temsal
0: olmaz.
1: olmaz.
0: Suim yani kötü. Bu da çaldı. Bu da çaldı denmez lan, öyle bir şey yok. Bu da çaldı ne demek? Ben sana soruyorum, çaldın mı? Abi çaldım ama o da çaldı. Ya bırak onu da döveceğim. Ama sen çaldın mı? Çaldın. Bu çaldı mı? Sen de çaldın. Hepiniz aynı kefede, aynı yerdesiniz. Hukuk karşısında teksiniz. Bir şekliniz, adınız, soyadınız, renginiz, mezhebiniz, meşrebiniz, ırkınız, cinsiniz, cibilliyetiniz fark etmiyor. Aynı şeydir bu. Ve Erdoğan da dönüşte dediğim fon meselesinde bu manipülatörle ilgili dedi ki sorumlular kim varsa, ucu nereye giderse gitsin. Bunu Sayın Adalet Bakanı da söylüyor. Sonuna kadar hem de.
1: Evet.
0: Kayırmak yok. Bakanlık
1: Yani
0: yapmış bilmem ne.
1: benim hırsızım makbul, senin
0: Olmaz.
1: hırsızın kötü
0: Olmaz.
1: olacak bir şey
0: Tabii.
1: değil.
0: Olmaz. O yüzden ben bunu anlamadığım şey şu. Yani fon soruşturmasında bu ülkede ya işte bak şunu demek istiyorum, geçenlerde yazdım onu da anlamadılar. Ya dedim bu şeyde belediyelerdeki yolsuzluk ve hırsızlık meselesinde bütün CHP'li belediyeler hırsız demedim ki ben. Yazmadım ki öyle bir şey demedim ben ya. Demiyoruz da diyoruz, iddianameye göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk davasındaki iddialara göre diye cümle kuruyoruz. Doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
0: Şu ana kadar görülen davaların tüm CHP'liler, bütün CHP'li belediyeler hırsız değil, hırsız demiyorum. Ama çıkan davası çıkan hırsızlık ve yolsuzluk dosyası devam eden CHP'li davaların %96,7'si CHP'ye ait. Bunu diyorum. Soruşturma diyorsan mı? Soruşturma daha fazla. Yani dava şeyleri
1: Davalaşmamış
0: tabii,
1: inceleme
0: tabii.
1: aşamasında olan daha
0: Aynen
1: fazla.
0: Melih Gökçe'ye olduğu gibi.
1: Tamam.
0: Adam neydi? Doğru söyledi. Ya dedi 300-400 adet, ya hatırlamıyorum rakamını ama yüzlerce yani. Soruşturma geçirdim ben dedi. Savcı çağırıyor, ifadeye veriyorsun. Değil mi? İfade ediyor. Diyor. Eğer ispatlanırsa, çıkarsa bir şey, savcı demek ki bu Melih bunu bırakalım demiyor zaten. Demeyecek de.
1: Doğru.
0: İşte Fatma Betül Kaya. Bu da aynı şekilde.

0: dediğin çok kıymetli bir şey söyledin aslında. Onu atlamadan üzerinden bir daha geçelim. Diyor ki arkadaş, ben diyor sorumluluğum gereği ve vicdanım gereği bir şey olmuşsa ortada ve bağımsız olduğumu gösterir şekilde istifa ediyorum. Görevlerimin tamamından. Tak, hemen kabul ediliyor. Tamam, sen ister çekil köşeye.
1: Aynen öyle.
0: Ha, çekil köşeye.
1: Kişisel hata eğer
0: Hesabını
1: var
0: ver.
1: ise
0: Tabii.
1: kişisel hata kurumları
0: Bu kadar.
1: lekelememeli.
0: Ceza eğer dediği gibi mahkeme dese ki tamam senin bu parmak kesilecek kesilecek. Bitti. Buna ne
1: Öyle.
0: Hikmet Genç karışabilir ne başka birisi. Kesilecek. Bunun AK Partisi yok hocam. Ben ne diyorum? Altına yazıyorum özellikle küfür etmesinler diye. Babamın oğlu olsa tanımam diyorum yahu.
1: Doğru.
0: Bu böyle. Peki ama şunu söylemeye hakkım olsun, kusura bakma. İş üstüne yakalanmışsın. Çalarken yakalanmışsın hocam.
1: Evet.
0: Görüntüye girmişsin.
1: Tabii.
0: O bantlayamadığın kameralardan.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Tamam.
0: Atıyorum. Dediğin gibi bir daha yakalanmışsın. Bu sefer metresinle yakalanmışsın. Ama deve senin metresinin peşinde değil. Deve senin bir yerden yol yaparken
1: Yolsuzluğunun
0: hocam oraya
1: peşinde.
0: çıkmış yol.
1: Evet.
0: Ya da başka bir şey yaparken bir bakmışsın ki genç kızlarla bilmem ne yapmışsın. Tamam. Tanju şey gibi kimdi?
1: Özcan.
0: Tanju Özcan olduğu gibi
1: Hı.
0: yine yolsuzluk araştırması yapılırken bir bakmışsın görüntülerle bilmem neye takılmışsın. Takıldı diğer detaylara ben takılmıyorum. Peştemalı de senin olsun. Ama yeter ki ahlaksızlık yapma. Yani o genç kızlarla falan bunları kabul etmem tabii. Ama yani özel hayatı beni ilgilendirmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Peki. Arkadaş bütün ortaya çıkınca ne yaptınız biliyor musunuz? Bu İstanbul Büyükşehir Belediye. Gittin Saraçhane'ye. Çıkarttın bir kaos.
1: Evet.
0: Dedin ki arkadaş ben duvara işerim. Hem de cami duvarına. Niye? Çünkü bu dava siyasi bir davadır. Hukuki değil. Nereden biliyorsun lan? Niye hukuki değil? O şu anda aynı şekilde AK Parti'deki çalışan eski bakanlık yapmış olan kişi tanımadan bu devletin bu savcısı diyor mu sana karşı çıkacak oraya hesabını ver diyor mu? Soruşturma başlatıyor mu? Başlatıyor. Aynı Akın Gürek bunu yapıyor mu? Yapıyor.
1: O zaman
0: Aynı Akın Gürek Yaşayan'daki bilmem neredeki AK Parti ve MHP'li olan belediye başkanı içeri aldırıyor mu? Aldırıyor. Türkiye'de savcı var, mahkeme var, hakim var kardeşim.
1: evet.
0: Niye gidip cami duvarına işiyorsunuz? Para yok ortada. E ne yaptı bir dakika bir dakika. Bak suç demedim şu anda. İstanbul'da para yok.
1: Aynen
0: Onu
1: öyle.
0: biliyorum.
1: Kameralar
0: Kağıt,
1: bant dönüyor
0: kağıtlar.
1: böyle. Hı.
0: Kağıtlarda para yok. Hizmet de yok. İstanbulluyum.
1: Evet.
0: Soracağım lan bir sabret.
1: Evet.
0: Niye cami duvarına işletiyorsun milleti? Kafayı çekip çekip. Şimdi bu bir. Diğer taraftan efendim sütte leke olur. Bizde olmaz. Kimsin lan sen?
1: Yedi
0: Haşa.
1: kat, yerin yedi
0: Ya
1: kat üstünden
0: peygamberlerde
1: bakıyor.
0: dahi zerre miktarı günah olur. Ne demek tam günah bir süt, leke süt bilmem ne. Şimdi bak hocam aynı zamanda da bir şey yaptıysan olmuşsa mahkeme dersin ki arkadaş benim savunmam bu. 250 milyar lira yok. İstanbul'da 530 milyar TL yok kaybolmuş. Hizmet de yok. Tamam. Savunmam bu. Şiir okumazsın. Şiir okunmaz mahkemede. Eylem yapılmaz. Neyin eylemi yapıyorsun? Bak bir daha söylüyorum. Kimsenin gözü yaşına bakılmaz. Bak bu benim
1: Bakılmamalı.
0: bu, bak bakılmamalı.
1: Çünkü bizim inancımız hırsızlık yapan
0: Tabii.
1: kızım Fatıma bile olsa elini keserim hadisi şerifi.
0: Bitti o kadar ya.
1: Hal böyle olunca bakılmamalı. Hata yapan bedelini ödemeli.
0: Olması gereken de budur. Bak
1: Çok haklısın.
0: Kılıçdaroğlu ne
1: Yalnız
0: diyor? Bizden ayrıldı, ayrıldı gittiler diyor. Çünkü diyor ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi arındıralım dedim diyor. Geldim diyor.
1: Tarihin en kirli dönemiydi
0: Tabii.
1: diyor Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ve bir tane hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen
1: Hı.
0: 4000 sayfalık iddianame olan bak her şey ayyuka çıkmış görüntüleriyle birlikte. Masak raporları
1: Evet.
0: ondan sonra kendi iş ortakları sıvacısı bacısı bilmem tısı neyse bir sürü bağlantıları var adamın. Ondan sonra ve diğerleri de olmak üzere. Değil mi? Antalya'da aynı şekilde. Bir sürü ortakları var. İşte iş yaptığı insanlar var. Bolu'da keza öyle. Kurban paranı almışsın başka yerde götürmüşsün. İmamoğlu etraftaki ta Beylikdüzü'nden tanıdığı ortağı iş yaptığı oraya çıkıyor. Sen bana benden para istemedin mi diyor. Ben sana para vermedim. Ben sana paramı vermişim. Vermedin mi diyor adam. Suratına gelmiş konuşuyor orada mahkemede.
1: Ve delillerle
0: Sıvacısı da öyle işte.
1: desteklenen
0: Ne de o
1: iddialar bunlar.
0: çımacısı da öyle
1: Aynen
0: efendim
1: öyle.
0: bilmem hepsi öyle.
1: Ama işte
0: Ama ortalığı kaldırıyorsun
1: bu
0: kardeşim.
1: yaklaşım yani senin hırsızın kötü, benim hırsızım hırsızsızdır kardeşim. Yolsuz yolsuzdur. Soysuz da
0: Yani beni
1: soysuzdur.
0: yargılayamazsın
1: Yani
0: diyor şey.
1: bunu
0: Beni yargılayamazsın diyor CHP.
1: Niye?
0: Ben yargılanamam diyor. Sen yargılanırsın
1: O
0: diyor.
1: seçkin, özel,
0: Tabii.
1: mavi
0: Bak
1: kanlı.
0: dün sabaha kadar ben dün gece Sözcü ve Halk TV'de böyle bir arada bir baktım döndüm. Şu var. Yargılansın işte hırsız.

0: ortaya çıksın.
1: Tamam.
0: Ulan bir sade şifa bir defa demiyorsun ki.
1: Demez.
0: Adam oraya mahkemede çıktı. Ekmeğin suratına lap lap lap. Ulan bantları sevdiniz. Ya, hırsızı sevdiniz.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Hırsıza aşık oldunuz. Hırsıza taptınız lan.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Ahlaksızlar.
1: Şu gazete.
0: Hırsıza tapıyordunuz. Şu müsecer hırsızlara.
1: Gazete. Bütün iddialar bir bir çürütüldü diye haber yapıyor ya. Evet. Mütemadiyen aynı evet. başlığı kullanıyor. Herhalde bütün iddialar bir bir çürütüldü diye. Bu mudur yani?
0: Tabii.
1: Neyse artık bitirmek zorundayım ama şu şey var. Bu sanatçı sepetçi takımından fena halde irite oluyorum bir bölümünden. Sanatıyla var olanlar bambaşka ama sanatının dışındaki varlık sebeplerine, belli yerlere hoş görünme gayretlerine vesaireye gerçekten ayar oluyorum ve bunu da zaman zaman dile getiriyorum. Mesela şu ahbapçılar var ya, ahbapçılar. Hani utanmadılar ya, utanmadan hala insan içine çıkabiliyorlar ya. Mesela bunlardan bir başkası da şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Fon soruşturmasında yanındaki eşi hanımefendinin 11 milyar lira çıkış fondan yaptığına ilişkin bir açıklama da yaptı. Mustafa Sandal'dan bahsediyorum efendim. Eşi ne bu diyor? Fon işinde 11 milyar lira iddialar o. 11 milyar lira çıkış yapmış, yani fondan para almış. 11 milyar lira. Mustafa Sandal açıklamasında diyor ki ben hiçbir fon alıp satmadım. Vay iyiymiş ya. Ha abi mesela yenge 11 milyarlık bir yatırım ya, bak 11 milyarlık diyorum. Bak 11 milyarlık yatırım
0: milyon
1: yapacak.
0: Değil, milyar.
1: Senin haberin olmayacak. Sen alır satar
0: ne
1: falan.
0: Vallahi
1: iyiymiş ya.
0: Elon Musk'ın kız kardeşi miydi
1: bu? Bir de bu adamın, bu Mustafa Sandal adındaki adamın savunma sanayi fonu için bir kanun teklifi gündeme gelmişti. 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarından bir defaya mahsus 750 lira kesinti yapılacak savunma sanayi fonu için diye. Teklif
0: evet.
1: yasalaşmadı da. Ama böyle bir teklif gündeme geldiğindeki duruşu. Bazı insanlar vardır da bu paraya... Neyse ben onu söylemeyeyim. Cümlem de bitti.
0: Hocam şey dediğin doğruymuş hakikaten. Baktım ben de. Mesela sen bu haberini verdin. 11 milyar lira dedin.
1: 11 milyara.
0: Zerre bir tane ucundan kıyısından tek bir haber yok.
1: Bak. Olmaz.
0: Komünist ya adam.
1: Bak, olmaz.
0: Ya,
1: abim.
0: Adam bak adam sevgilisiyle altta peştemalle yakalanmış ya. Heh. Kadın kolları başkanı bir kadın. Çok enteresan. Kadın kolları evet. başkanı bir kadınmış. CHP'li. Adam iyi, hakkını yiyorlar dedi. İyi çalışıyor dedi adam. Evet doğru, iyi çalışıyormuş adam otelde. Bu adamlar bak evrensel, cinsel ve
1: yok,
0: cumhuriyet.
1: Değil mi abi?
0: Haber yok. Yani Mustafa Sandal yok.
1: Olmaz.
0: Haber yok.
1: Ya olmaz.
0: Öyle alçaklar ki insanlar. Olmaz. Bak ha. Ben ne diyorum sana? Şeriatı kestiği parmak acımaz. Hukuk herkes için geçer. Benim için de geçerli. Ben veriyor muyum ifade? Sen de veriyor musun ifade? Mahkemede veriyoruz değil mi?
1: Aynen.
0: Ya bu adam Hikmet ya çok değil abi. Ağızdan çıktı böyle şak diye sana.
1: Ama
0: bunu
1: işte
0: bedeli ödetiyor.
1: Bunu
0: bir dakika dur.
1: Ahbapçılarda da gördük ha, ya yani, utanmazlar, utanmıyorlar ya. Vallahi utanmıyorlar ya.
0: Mukayeseyi söylemiyorum. Bunda da fonda da zerre kadar eğer bir yetim hakkını yiyorsa kim olursa olsun dibine kadar hesap verecek. Kim olursa olsun beni fark etmez.
1: Aynen.
0: Eski bakan mı benim için umursamın umurunda değil.
1: Aynen.
0: Kim olursa olsun. AK Parti dibi de olsa fark etmez ama bu tarafta da zerre kadar vicdanın olsa, zerre kadar ahlakın olsa,
1: aynen.
0: namusun olsa, şerefin olsa Mustafa Sandal'la ve diğerlerinden başlarsın. Tamam mı? İstanbul'u, Türkiye'yi her tarafı soyup sona çıkmış olan iddia olanla ilgili bir haber yaparsın. Tek tek iddialar çürütülüyor diye haber yapmazsın.
1: Eyvallah.
0: Adam tek tek her mahkemede şiir okuyor lan.
1: Aynen öyle.
0: Lan ne vicdansızsınız
1: şey,
0: ya.
1: Falan yok. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ağır Atlı Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok çok sevinçliyim. Çok böyle hani gurur duymak derken kalbimi böyle çok böyle nemlendiren, yumuşatan, bir o kadar böyle çok uzun zamandan beri beklediğim değerli konuğum, milli voleybolcu Aysun Ayhan, hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aysun Hanım, bizim genelde sorularımızı şöyle, ilk soruyu kimseye sormuyoruz. O yüzden sizi özel hazırladık. Dedik ki milli voleybolcu Aysun Ayhan Araf'ta mı?
1: Yani şu an için değilim aslında Esra Hanım. Hı-hı. Ama tabii ki Araf'ta olduğum zamanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, ta ki son iki seneye kadar oynadığım ve Kur'an mealini elime alana kadar aslında. Evet, orada Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu görünce, anlayınca, okuyunca ve dedim ki kalbin de her an durabilir ve belki de geç kalabilirsin. Çünkü niyetim vardı zaten. Onun üzerine hemen işte Allah'ın izniyle namaza başladım. Son iki senemi namaz kılarak oynadım zaten. Yani şöyle söyleyeyim, niyetim aslında voleybolu bırakınca örtünmekti. Sessiz sedasız çekilmekti ama yakınlarımdan biri bu niyetimi bildiği için beni ifşa etti. Ve işte o asılsız ve yalan haber maalesef ki çıktı.
0: Onların hepsine gireceğiz. Buradaki kırılmalarını, belki o yeni başlangıçlar, hepsini konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum, hayatınıza dair en iyi buluşunuzun adı arayış olabilir mi?
1: Yani evet, olabilir. Ta ki namaz kılmaya ve Rabbimin huzuruna çıkana kadar. Kendimi şöyle aslında tarif ediyorum. Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim.
0: Maşallah. Evet. Peki bu süreçte arayış sonlandı mı? Arayış bitti.
1: Yani şöyle.
0: Belki de onda artık onun meyvelerini yeme zamanı. O arayışın.
1: Evet, aslında öyle ama dediğim gibi yani zaten arayış Rabbim olduğu için ben hep öyleydim aslında. Oynarken de öyleydim. Hani zaten benim sloganım her şeyin hayırlısıdır. Yani evet, her zaman öyle söylerim. Yani bir şey olacaksa Rabbim ona eğer benim için hayırlıysa yapar. Ama eğer olmamışsa üzülmem. Çünkü derim ki vardır bunda da bir hayır. Yani benim tek arayışım Rabbimdi. Oynarken de öyleydi yani.
0: Bir vazgeçiş yoktu değil mi? Yani işte mesela çok tanınan, çok sevilen, Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırmış bir milli voleybolcusunuz. Yani burada aslında o geçişi merak ediyorum. Yani oradaki kırılmalarınız, belki kırgınlıklarınız, belki üzüntüleriniz, evet, belki sevinçleriniz.
1: Evet. Yani şöyle, aslında sadece hani Allah'ın rızasını kazanmak istedim aslında. Yani niyetim voleybol oynarken de hani tabii ki kazanmak istiyorduk. Bir emek vardı. Çok büyük emek veriyorduk orada da. Ama Rabbime yöneldikten sonra hani o bütün başarıların aslında bir anlamı olmadığını, hani o anda hani kaybedince de çünkü üzülüyorduk. Ama anlamsızmış yani. Üzülmemek gerekiyormuş. Onu anladım aslında. Yani şöyle, insan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
0: Ne kadar güzel bir cümle. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Evet. Aslında şöyle mi görüyoruz? Yani bu bir imtihandı.
1: Evet.
0: Yani o süreci belki dostlarınızın belki şaşkınlığı, belki değil mi? Bulunduğunuz çevrenin size olan bakışı, her şeyi göze alarak.
1: Evet, tabii ki kesinlikle. Mesela 16 sene diyelim. Hani tamam, kızlarla görüşüyoruz tabii ki ama mesela bu en son maça çıktık, plaket aldık orada. Hı hı. Mesela bana normalde Ice derler zaten. Lakabım Ice'dır benim. Ha, oynarken de öyleydi. Hani hiç değişmemişsin ya, aynı kalmışsın diyorlar. Hı hı. Dedim ki tabii ki, yani nasıl değişebilirim ki? Hı hı. Yani sadece hani tamam, dış görünüş olarak değişmiş olabilir.

0: ama sonuçta ben de insanım yani.
1: Hı hı. Bir de buna bir karar verme aşaması var. Yani o aşamaya gelene kadar oradaki dualarınız, oradaki süreç. Belki de şöyle mi sormak lazım? Yani zafer her zaman kazanmak mıdır mesela? Bu soruyla başlıyoruz. Zafere güzel doymuş bir milli voleybolcu olarak. Aynen. Zafer her zaman kazanmak mıdır sorusu.
0: Yani şöyle, aslında hayır. Yani zafer bana göre aslında dik durmaktır. Hı-hı. Mücadeleyi, elinden gelen mücadeleyi vermektir. Yani bırakmamaktır. Yani insan kendi, hani her şeyde ama ailede, işte, ibadetlerde, kendi iş dünyasında mücadeleyi bırakmamaktır. Ve sonunda da kendine bu soruyu sorduğunda, vicdanın hani elinden geleni yaptın mı diye sorduğunda, eğer vicdanın da evet elimden geleni yaptım diyorsa, zafer senindir.
1: Çok güzel.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Neticede hasbinallah ve nimel vekil, sonucu belirleyen odur. Bize geçen de gayrettir.
1: Maşallah. Peki, şimdi aslında ben mesela size baktığımda çok tatlı bir hava görüyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Dik duran.
0: Aynı şekilde kadar... ben de öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Duruşuyoruz, evet. Bir o kadar da böyle mesela Aysun Ayhan, milli voleybolcu Aysun Ayhan o dönemde mesela çıkıp böyle kendini anlatmak istedi mi? Çok üzülmüş olabilir ya da işte dediğimiz gibi hani bizi üzecek olan dünyadaki şeyler bizi çok fazla üzmez diyen baştaki olgunluğunuzda zaten bunu söylediniz ama o süreçte kendinizi kime açtınız, kalbinizi kime döktünüz?
0: Yani şöyle Esra Hanım, evet yani üzüldüm, tabii ki üzüldüm ama şöyle bir şey var biliyor musunuz Esra Hanım, ben o ana kadar hani böyle olacağını düşünmüyordum.
1: Ne hani
0: çünkü şöyle bir şey var, hani yani toplum ahlakına düşecek ters bir durum değildi yani benim tabii tercihim. Ki. Yani herkes yapabilir, hani herkes örtünebilir. Hani benim belki kafamda öyle vardı ama benim bulunduğum makamın herhalde ya da bulunduğum yerin ben farkında değilmişim. Yani daha doğrusu ben kim olduğumu farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim. Yani haberlerde çıkınca tabii dedim ki...
1: Şimdi haberler kısmına geleceğim ama bu hikayeyi yeni başlayanlar için milli voleybolcu Aysun Ayhan'ın hikayesini bir dinlesek. Yani mesela çocuklukta da o başarının ilk nüvesi orada mı başladı? Yoksa böyle birisi sizin navigasyonunuz olur, manevi navigasyonunuz. Sizi der ki ya burada bir şey var, istidat var, hani buradan gidelim. Ya da ya evet ben voleybolcu olacağım diye bir somut bir karar var mı hayatınızda?
0: Yani şöyle, zaten ilk aslında baktığında boyum uzundu.
1: Evet.
0: Yani çünkü o zamana göre ben ya. Uzundum. Şu an mesela hani tamam mesela 1.90'lık insanlar ama ben de o zamana göre uzundum yani. Ben kendim karar verdim aslında. Bir de seviyordum. Mesela maçları izliyordum mesela kendimce. Sonra okulda seçmeler olduğunu öğrenince dedim gideyim şansımı deneyeyim. Gittim, zaten 30 kişi falandık. En uzun bendim zaten. Beni eleye eleye işte ben öyle voleybola başladım ama yani voleybol oynamayı seviyordum. Öyle söyleyeyim. İlk şeyim de anneme ev almaktı.
1: Yeah.
0: Evet. Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Sonra hani dediğim gibi yani çok antrenman yaptım, çok çalıştım, çok emek verdim. Rabbim de önümü açtı.
1: Peki o zamanki şartlar sanki daha mı zordu?
0: O zamanki şartlar şöyle. Evet, şimdi mesela benim küçük kız da voleybol oynuyor. Ben mesela getirip götürüyorum. Ama o zaman öyle bir şansınız yok.
1: Peki anne, evde antrenman yapıyor musunuz anne kız?
0: Tabii tabii.
1: Harika.
0: Zaten ilk biz evde başladık Zeynep'le aslında. Aynen, hani baktım seviyor da istiyor da. Dedim tamam bir şans verelim bakalım ne olacak. Daha zaten küçük, 11 yaşında. 2 gün sonra 11 yaşında olacak, 29'unda.
1: Maşallah.
0: Yani daha çok küçük. Yani yeteneksiz olup olmadığını şu anda hiç kimse bir şey diyemez, bilemez. Yani sadece hani oynuyor, çok seviyor. Benim gibi o da. Yani biraz fizik olarak da bana benziyor. Yani sanki bir ışık var. Bakalım bir tek ayakçı gelir belki diyorum.
1: Tek ayakçı. O çok konuşuldu. Mesela ben daha çok tabii ben çok yani spor dünyasındaki teknik terimleri çok fazla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki mesela sanatçılarda işte atıyorum mesela Göksel Baktıgir bilinen sanatçının sol elle bilinir ve çok da konuşulur bu. Ama mesela tek ayak hücumu denilen bir kavram

0: Sizin evet. üzerinden evet. şekillenmiş mesela. Evet. Nasıl oluyor bu teke?
1: Ya şimdi şöyle Esra Hanım. Tamam hani şu anda da insanlar yapıyor. Tabii yapan oyuncularımız var. Tabii ki var yapanlar. Ama benimki şöyle. Mesela ben hep tek ayak vuruyordum. Yani tek bacak sıçrıyordum. Mesela şu an kızlar mesela çift ayak mesela ön kısaya girebiliyorlar. İşte şu mesela girebiliyorlar. İşte işte size mesela terimleri anlatıyorum ama yani şöyle
0: şu an evet tek ayak. Evet.
1: Yani şöyle ben hep tek ayak vurduğum için smacımı yani ondan herhalde üstüme kaldı. Çünkü hatta Aysun Ayhan olarak değil Aysun tek ayak soy ismimin tek ayak olduğunu sanan insanlar varmış. Yani sonradan öğrenmişler. Ondan herhalde yani benim hep pozisyonum gereği ben hep tek ayak vurduğum için. Yani tek bacak sıçrıyordum yani.
0: Hı hı. O bir anda böyle sizinle bayağı bir konuşulmuş mesela. Hala evet. öyle hatırlanıyorsunuz.
1: Evet, evet. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Ooo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüme. Ama dediğim gibi yani ben hep tek ayak hücum olarak hep tek ayak vurduğum için üstümde kaldı yani.
0: Şu anda mesela Pelin'in Sultanları'na baktığımızda da orada mesela ya kendinize çok benzettiğiniz, o sizin hamlelerinize çok benzettiğiniz bir oyuncu var mı orada?
1: İşte kaptanımız Eda Erdem var. Hani o zaten bayrağı Eda'ya teslim etti dedikleri Eda o zaten. O ama Eda'nın mesela hani tek ayak o da yapıyor tabii ki ama onun pozisyonu gereği o mesela normalde smaca girebiliyor. Ben hepsinde tek ayak yaptığım için öyle kalmış. Öyle söyleyeyim.
0: Tek ayak.
1: Yoksa yani, tabii ki onlar da yapıyorlar yani.
0: Çok güzel. Yani diyorsunuz ki tek ayak da olsam ben iki ayağı üzerinde çok sağlam duran bir milli voleybolcuyum.
1: Evet.
0: Muhteşem.
1: Elhamdülillah.
0: Muhteşem
1: elhamdülillah.
0: Şimdi aslında şöyle sorsam. Dedik ki zafer her zaman kazanmak mıdır?
1: Evet.
0: Dünyayı değil aslında amaçlarımızı kazanmakta dediniz. Peki şöyle sorsam desem ki bu süreçte ödediğiniz en büyük bedel?
1: Güzel bir soru. Ömrüm.
0: Öyle. Ömrüm.
1: Ömrüm gitti. Aynen. Ömrüm derim yani şöyle hani kendimi bildim bile 12 yaşında başladım voleybola. Hı hı. Bütün hayatım yollarda, antrenmanlarda, kamplarda, turnuvalarda. Yani geçirerek ödedim öyle söyleyeyim. Bir de baktım ki dediğim gibi zaman gelmiş, geçmiş, gitmiş. Hani hadiste de deniyor ya gençliğini nerede harcadın? Sizce bundan daha büyük bir bedel olabilir mi Esra?
0: Kesinlikle.
1: Bitti gitti.
0: Çok güzel. Belki de hani bedel derken de bir tarafta en büyük kazançlarımızı da düşünmek.
1: Öyle tabii ki.
0: Değil mi?
1: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle... Güzel miydi? Evet güzeldi. Çünkü ben voleybol oynamayı çok seviyordum. Hala da seviyorum yani. Fırsat bulunca oynarım.
0: Evde tek başına oynuyor musunuz?
1: Zeynep'le oynuyoruz evde mesela. Topumuz
0: iyi.
1: Var. Aynen Zeynep'le oynuyoruz. Zeynep'e bir şeyler gösteriyorum. Da işte artık gösterebildiğim kadar değil.
0: Peki şöyle sorsam. Mesela niye olmasın? Sağlığı özlediniz. O alkışları özlediniz. Yani bir de oradan bir vazgeçiş anı var ya. O da zaten muhteşem bir aslında mücadele. Orada en çok neyle mücadele ettiniz? Şimdi nefsimiz var, insanız.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani nefsimizle kesinlikle. Mücadele ediyoruz. Değil mi? Bir sürü yakınlarımıza, çevremizle ya yapma, ne yapıyorsun? Yani mutlaka bu sesler bir yerden bir sağanak sağanak gelmiştir. Bir o kadar da orada ki Aysun Ayhan'ı ben merak ediyorum. Yani oradaki kaosu nasıl açtı? Acaba mı kaç kez dedi mesela?
1: Örtünmek için mi? Örtündükten sonra mı? Yoksa oynarken mi?
0: Örtünmek yani sonuçta örtününce aslında sağlığı da bırakmak durumunda kaldınız.
1: Tabii ki. Aynen.
0: Devam etmeyi düşündünüz mü o şekilde?
1: Çok güzel bir soru. Hiç öyle bir teklif gelmedi.
0: Gelseydi?
1: İşte gelseydi hatta ben dün eşimle öyle bir konuştum. Bu soruyu soracağınızı herhalde hissettim. Ben balık burcuyum çünkü bu arada hissedebiliyorum.
0: Balık burçlarını çok severim anlatıyorum.
1: Allah razı olsun. Siz yani ne burcusunuz?
0: Ben boğayım.
1: Boğa. Benim de eşim boğa. Tersiyiz biz.
0: Öyle mi? Balıklar da boğalar çok yanlış.
1: Evet aynı. Aynı. Eşiniz balık. Evet siz
0: yok,
1: boğa.
0: Yok eşim değil oğul.
1: He, pardon oğlunuz. Oğul. Evet.
0: Eşim Başak. Burada ne oldu? Ben şimdi niye oğlar bana
1: ama Başak'la da balık iyi anlaşır.
0: Çok.
1: Evet. Güzel çok denk gelmişsiniz. Çok biz de öyle elhamdülillah. Yani öyle bir teklif gelseydi bilmiyorum ki Esra Hanım. O anda ne yapardım? Bilmiyorum. Yani gelmiş. Hatta eşimle konuş.

0: Hani ne yapardım bilmiyorum inan.
1: Bu süreçte aslında mesela dedim yani üzüldünüz mü, kırıldınız mı falan ama ya hani o nefsi terk edişi nasıl başardınız yani? Çünkü çok evet. Zirve ya.
0: Evet.
1: Bayağı bir zirve evet, yani evet. Maşallah. Yani o zirveden bunu bir düşmek olarak algılamıyoruz zaten. O çok
0: yok,
1: belli de.
0: Yok.
1: Aksine siz kazanmak olarak evet. Çok güzel bir evet. Açıkladınız ama evet. Oradaki yani nefsinizle Aysun arasında ne kadar arafta kaldınız?
0: Yani şöyle Esra Hanım, zaten hani dediğim gibi o iki sene önce, son iki senem önce dediğim gibi Kur'an'ı okumaya başlayınca zaten orada iki senede namaz kılarak oynadım. Yani bir anda hani dedim ki tamam bitti yani. Buraya kadar.
1: Bir anlamı oldu yani yoksa...
0: Yani işte o iki sene, o son iki senemde namaz kılarak başladığımda zaten hani oynadığım için hani zaten hazırlanmıştım. Hani kendimi evet bu zaman diye. Demek ki nasip de o zamanmış.
1: O hazırlık sürecine sizi yani böyle bir manevi olarak çeken o manyetik alan hangi alandı mesela?
0: Dediğim
1: en
0: gibi,
1: çok neyden etkilenerek?
0: Yani dediğim gibi Kur'an'da.
1: Kur'an-ı Kerim'de.
0: Ha tamam mesela diyordum hep voleybolu bırakınca örtünürüm, namazımı kılarım hep vardı içimde zaten ama ya dedim geç kalırsam. O beni çok etkiledi işte yani o Kur'an'ı okuyunca bir anda sanki hani böyle derler ya hani bir şey bana dank etti hani kafama düştü yani. Benim de öyle oldu işte dedim ki ya dedim yetişemezsen yani ya dedim hani o huzura çıkamazsan hani öldün gittin ne diyeceksin? Olmaz dedim. Biz tabii, hemen yapalım.
1: Peki o süreçte ilk yanınızda olan kimdi size destek veren?
0: Bana destek veren tabii ki ailemdi öncelikle. Tabii ki hani tereddütleri vardı. Mesela o program, o haber yayınlandığında annemle beraber izliyorduk zaten. Canım anam benim.
1: Çok izliyor mu?
0: İzliyordu büyük
1: çok
0: ihtimalle.
1: Çok kaybetsin.
0: Ağlıyordu o. Ben gülüyordum. Dedim anne niye ağlıyorsun? Dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi böyle bir şey yok ki. Dedim tamam. Dedim anne Allah biliyor mu? Biliyor. Tamam dedim. Niye kime anlatacağız anne dedim. Sen biliyorsun ben biliyorum dedim. Tamam o zaman niye dedim ağlıyorsun? Ben gülüyorum o ağlıyor.
1: Ama benim burada dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet. Mesela, evet işte diyorum ya ben bulunduğum mevkinin farkını o zaman anladım işte Esra Hanım. Yani hatta menajerimiz öyle demişti bana. Şimdi dedi kim olduğunu öğren dedi bana. Ben o zaman öğrendim.
1: Peki mahalle baskısı oldu mu?
0: Mahalle baskısı olmadı yok.
1: Yani siz örtündüğünüz için böyle bu anlamda olumsuz şeyler yaşadınız mı? O süreçte.
0: Olumsuz yaşadım. Şöyle yani dışarıda da çok zorbalandığım oldu. Bu hani bazı kişiler tarafından tabii ki oldu. Hatta bir gün AVM'deyim. Bayanın biri böyle karşıma geçmişti. Beni baştan aşağı süzüyor. Ben de buyurun dedim doğal olarak. Bana şimdi bakınca siz de demez misiniz yani? Ben de buyurun dedim. Dedi ki sana bakıyorum sana dedi. Beyinsizliğine dedi. Ben böyle kaldım şimdi.
1: Ben senin aynan değilim mi dediniz?
0: Hiçbir şey diyemedim. Ha. Kaldım çünkü şok oldum. Bir de yanımda zaten küçük kızım var. O da arabada geziyoruz yani beraber. Yani şöyle çok böyle olaylar yaşıyorum dışarıda. Mesela bir tanesinde de bir kızcağız annesine dürtüp beni gösteriyor falan. Ona dayanamadım Mesra Hanım. Ona neden dayanamadım biliyor musunuz? Gideyim dedim bir ders vereyim. Çünkü küçük dedim. Yani insanları kılığına, kıyafetine göre değerlendirmemesini öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm için. Gittim yanına dedim ki, ablacığım dedim biliyor musun dedim. Annene dedim sürekli beni gösteriyorsun ama dedim. Benim dedim geçmişimi biliyor musun bilmiyorsun. Ben dedim 20 sene dedim milli takımda dedim kaptanlığını yaparak dedim voleybol oynamışım. Sen biliyor musun dedim. Böyle kaldı. Annesi zaten şok oldu. Annesi... Özür dileriz kusura bakmayın falan. Yo dedim hani sadece hani ona küçük bir ders olsun. Hani bundan sonra kimseye hani dış görünüşüne göre hani davranmaması gerektiğini. Hani insanlara bir şans verilmesi gerek bence. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Yani hani ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum mesela. Bir şey söyleyeyim diyorum ki sakın annem. Bizi

0: ilgilendirmez. Belki diyoruz arkasında başka bir şey vardır. Bilemeyiz yani. Hı-hı. Ama evet çok zorbalandığım olmuş yani.
1: Olmuş
0: ve onun için şöyle yapıyorum. Artık insanlara inanın hiç yorum yapmıyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki Hümeze Suresi 1. ayet diyorum ve susuyorum.
1: Hümeze Suresi.
0: Evet. Yani. Şimdi herkes araştırsın, baksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Böylece bu gece en azından Hümeze Suresi'nin 1. ayeti.
1: Kesinlikle. aslında bu kadar vurucu ve etkileyici anlatımdan sonra diyorum ki o zaman bütün bunlardan sonra başarı kavramımız nerede duruyor yani? Mesela Aysun Ayhan'a göre artık bu saatten sonra mesela başarı nedir? Başarmayı ne olarak görüyoruz? Tanımlamanız ne mesela?
0: Yani benim bence disiplin.
1: Disiplin.
0: Bana göre disiplin artı mücadele tabii ki elinden geleni yapmak tabii ki ama bence özellikle disiplin. Ben mesela çocuklarıma da hep her şeyi aynı şekilde söylerim. Yani hiç fark etmiyor. Yani ders konusunda olsun bilirler zaten. Bilirler ki annesi mesela disiplin bizde en baştadır yani. Zeynep'e mesela şu anda öğretmeye çalışıyorum. Hı-hı. Antrenmana giderken bak diyorum çantanı hazırla. İşte bir gün önceden erken uyu, yemeğini planla, saatini planla. Hani ben koşturmayayım peşine. Çünkü benim peşimden kimse koşturamadı. Zaten annem kadıncağız nasıl koştursun ki? Bazen diyorum ki Zeynep sen kendin mesela al topunu git diyorum. Mesela bir voleybolcunun en iyi arkadaşı diyorum duvardır. Hmm. Ben diyorum öyle çünkü. Benim öyleydi Esra Hanım. Ben hiç annem mesela bana hiç top atmamış yani. mesela ama mesela...
1: Terlik.
0: Terlik o. Ama onu herkes atıyor Esra Hanım.
1: Hayatınızdaki en keskin nişancı anneniz olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Çok isabet ettirdim yoksa böyle sıyırdım.
0: Annem pek terlik atmazdı bize ya.
1: Yok
0: ya. Atmazdı. Yok, atmazdı.
1: Öyle bir annelerle ilgili öyle bir onların...
0: Evet klasik.
1: Var ama aynen. Bende de olmadı yani o çok...
0: Değil mi?
1: Sizde oldu mu peki?
0: Yani bende şöyle o hareket olmuştur. Kedi dahil herkes kaçmıştır ama o terlik gitmemiştir yani öyle söyleyeyim.
1: Biz buna smaç mı diyoruz? Terlik smaç.
0: Yalnız terlik smaç olsa o fena olur Esra Hanım almayalım.
1: Gerçekten. Evet. Peki mesela dünyada böyle bir mesela dünyaya derler ya böyle bir kalıtı meşhur dünyaya açılmak. Böyle bir şeyiniz oldu mu?
0: Dünyaya açılmak derken?
1: Hayaliniz yani dünyaca ünlü bir voleybolcu olmak ki öylesiniz o dönemde çok yapmışsınız ama o siklette oynamak.
0: Yani şöyle teklif geldiğini sonradan duydum ama bana gelmedi. Hı hı. Bana ulaşmadı yani o. Ama olsaydı giden ben biraz memleketçi bir insanım mesela. Memleketimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum, güveni çok seviyorum öyle söyleyeyim. Yani güvende olmayı çok seviyorum. Hı-hı. Evim, yuvam, eşim, çocuklarım. İnanın hı-hı. Akşam böyle yattığımızda Allah'ım sana çok şükür hepimiz yattık, çocuklarım uyuyor. Yani ben böyle bir insanım ya. Yani böyle hani o tarz şeyleri hani gideyim orada yapayım falan ben yapamazdım zaten herhalde.
1: Yani sadeliğin ihtişamını tercih
0: aynen
1: ediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben öyle seviyorum yani. Sakinliği.
1: Bu şey olabilir mi? Mesela yorulmak.
0: Yok yorulmaktan... Ben oynarken de öyleydim Esra Hanım. Ya.
1: Dünyadan yorulmak.
0: Pek yurt dışını ben sevmezdim zaten. Hani böyle maçlara falan giderdik ama inanın maçlara giderken böyle otobüste falan gittiğimde böyle o evlerin ışıkları yanardı ya. Hı-hı. Böyle bakardım der ay ne güzel bak şimdi evlerindeler ne güzel işte şimdi yatacaklar uyuyacaklar falan. Benim hep öyle yani benim hep bir ev özlemim var yani ben evimde olayım yani seviyorum evimi.
1: Ya aslında bu özlem bu geçişi kolaylaştırmış olabilir mi?
0: Olabilir o da olabilir evet. Hı-hı.
1: Yani olabilir. Şu anda da zaten çok aktif bir annesiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Çok yorucu. O kısma gelelim. Oynamak daha kolaymış Esra.
1: Oynamak derken?
0: Voleybol oynamak yani. Ben o zaman mesela hep derdimi şikayet ederdik biz. Hani dinlenemiyoruz falan ama yok ya o zaman dinlenebiliyormuşum ben. Kendime vakit de ayırabiliyormuşum. Şimdi çocuklar öncelik. Benim de öyle bir anneliğim var yani.
1: Peki sizi en çok ne kızdırır?
0: Beni en çok ne kızdırır? Mesela zamanında bir şeylerini yapmadıkları zaman, işte dersleridir, işte ne bileyim, bilirler ki mesela hani, ne bileyim mesela bu sabah mesela oldu kızım mesela, kalktı büyük kızım.
1: Bizi izliyor mu şu anda kızım?
0: İzliyor. Tamam. Meryem Elif.
1: Çok sevgiler.
0: İzliyor.
1: Onu
0: izliyordur büyük ihtimalle.
1: O ne yapmış? Haklıdır annesi.
0: Zaten artık Esra Hanım bir zaman sonra şey yapamıyorsunuz. Yani tamam kızım.

0: diyorum artık. Tamam annem diyorum. Çünkü artık hani bir şeyler anlatmaktan da insan yoruluyor ya. Bilmiyorum. Hı-hı. Ben de öyle oluyor arada. Tamam Hı-hı. annem diyorum. Kapıda ama o bende kalıyor. Sonra gene açıyorum.
1: Galiba şeyden sonra mı oluyor? Yani o anlatmak biraz da mesela o kaostan yorulmak. Dünyanın evet. kaosundan evet. yorulmak. Yani evet. bazen sustuklarınızın da sizin önünüzde bir kelimeye dönüşüp karşı evet. tarafın değil mi? Dimağına yapışmasını aynen, istiyorsunuz. Aynen, aynen. Böyle bir smaç nasıl olur?
0: Vallahi çok güçlü ben olur bence. Hı? Güçlü olur.
1: Bu arada ben hatırladım. Hümeze Suresi'nin ilk ayeti.
0: Hatırladınız ne kadar,
1: demek ki şöyle bir şey oluyor. Yani o ayetleri artık okumaya başladıkça gerçekten insiyakı nereye çarptığı, hangi tepelerde biriktiği çok önemli gerçekten. Evet, çünkü evet. o demek ki şunu anlıyoruz ki o bir anda verilmiş bir karar değil.
0: Evet, evet, evet. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Yani ben hani tamam belki hani boydan da dikkat çekiyor olabilirim. Hı hı. Hani uzun boylu hani. Ama sonuçta bu da Allah vergisi yani yapacak bir şey yok. Hı hı. Yani ben bu boyu gidip bir yerden almamışım bazen öyle söylüyorum çünkü.
1: Ama şu da olmuyor mu mesela birbirimize karşı çok fazla tahammülsüzleşmeye başladık. Evet. Neyle alakalı olabilir?
0: Yani dediğim gibi bilmiyorum hani ben mesela oynarken de tamam biz hani dikkat çekiyorduk ama hani o zaman mesela hani voleybolcu falan hani insanların bir saygısı vardı zaten hani dediğim hı. gibi ama şimdi ben hani örtündüm. Ben bu halime de saygı bekliyorum doğal olarak. Yani bir de mesela hani bazen öyle bir oluyor ki Esra Hanım. Mesela hani örtülü bir insan bile mesela hani beni gösterebiliyor. Hı hı. Ben de yani hatta bir gün AVM'de gene oldu. Bayan hani beni gösterirken artık döndüm. İnanın bağırdım yani. Dedim ki Hümeze Suresi 1. ayet dedim hani git bir bak. Hı hı. Hani bir kendine hani bir çeki düzen ver. Yani sonuçta hani
1: demek
0: örtülmüş.
1: Demek ki burada bir kıstasımız örtü değil.
0: İşte. Kesinlikle.
1: Değil mi? Nefsi anlamda gerçekten o ayetleri kulağımızla değil ruhumuzla dinlemek evet, evet. ve idrak etmek evet. sonucu çok daha başka evet, olabiliyor. Yani. Evet. Bu yüzden ben şundan yanayım. Gerçekten bir noktada buluşmak. O vicdan noktası, insani nokta, o ahlak noktasında buluşmak bence her şeyi de
0: evet, kesinlikle.
1: Alıyor. Kesinlikle. Şimdi
0: geliyor acaba?
1: Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Hiç voleybol hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Hiç öyle yeteneklerim gerçekten. Ben de işte ama... yazıyorum. Hiç öyle şeylerim olmadı. Böyle başarılarım yok benim hayatımda.
0: Ama şimdi Esra Hanım öyle bir şey ki inanın ben mesela... ben mesela...
1: Bu güzel bir şey ama değil mi yani böyle evde?
0: Ya bu şöyle söyleyeyim.
1: Milli voleybolcu. Muhteşem bir şey değil mi?
0: Şöyle bir şey var yani ben oynarken anlamıyordum inanın. Hmm. Ne zaman ki voleybolu bıraktım... Dedim ki ya dedim bu gerçekten Allah vergisi bir yetenekmiş yani.
1: Çünkü orada aynı zamanda başka matematik çalışıyor değil mi? Orada çıt çıt çıt.
0: Tabii hem şey. O var. Hayır hem de mesela hani şimdi ben mesela hani tamam voleybolu bıraktım ama mesela işte haftanın 3 günü aletli pilates yapıyorum ben. Hmm. Hatta çok tatlı bir hocam var. Damla hocam. Çok severim.
1: O zaman
0: severim.
1: Damla hocamıza da çok sevgiler.
0: Çok severim. Pilates. Hatta hmm. yarın sabah da dersim var. Hocam bilmiyorum
1: o
0: gelebilir miyim?
1: O zaman şimdiden söylüyorum geç gelecek. Evet. Evet.
0: İşte Rabbim de hani ben mesela hep böyle çok seçici, böyle çok profesyonel, böyle hani çok disiplinli olduğum için hep de Rabbim böyle insanlar çıkarıyor benim karşıma. Hiç daha böyle hani normal mesela çok deneyip de mesela sonradan Damla hocamı bulan insanlar var ama beni direkt Damla hocama yönlendirdi Rabbim.
1: Oraya damlattı.
0: Aynen öyle ve diyorum ki Allah'ım diyorum çok şanslıyım yani.
1: Bir güzel insanlarla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Hayatınızda evet. böyle güzel duraklar var mı?
0: Evet evet dediğim gibi işte mesela hani ben hani disiplinli olduğum için hani Rabbim de hep böyle insanları karşıma çıkarıyor. Tabii ki hani arada tabii ki oluyor ama hı-hı. idare işte. Hani bizde bir de bu oyunculuğun hani bu 12 kişilik
1: herkesi
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Şey yapma, değil mi?
0: Takımda bir süre takım kaptanlığı falan.
1: Hani, takım kaptanı ne yapıyor mesela?
0: Takım kaptanı çok şey yapıyorsun.
1: Gerçekten.
0: Tabii canım mesela hani kalkıyorsun mesela ne bileyim bir maç var mesela önemli bir maçınız var. Mesela bakıyorsunuz oyuncu ne durumda nasıl kalktı.
1: Mesela şeyi merak ediyorum. Ara veriliyor ya orada mesela kaptan topluyor. Orada ne konuşuyorsunuz onu çok merak ediyorum. Biz niye duymuyoruz ben... onları?
0: Sizi de bir gün bizim alalım sahanın içine. Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Yani orada söylediği hani işte hadi moral kendimize veriyor, gelelim. Tabii tabii süper kendimize şey. Gelelim hadi alabiliriz. hani devam edelim falandır yani. Bunlar söyleniyor genelde. Gaza getirme.
1: Peki
0: yani,
1: böyle moral düştüğünde mesela siz şey miydiniz? Haydi bakalım falan.
0: Tabii
1: böyle
0: tabii.
1: O ekip çok önemli. O ekiplik, o kişi çok önemli değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. Takım kaptanı zaten dediğim gibi yani diyorum ya mesela maçta sabah

0: vermeye çalışıyoruz. Yani takım kaptanı o işte.
1: Bu karşı tarafta iyi olsa değil mi? Takım olsa. Onlara da moral veriyor musunuz?
0: Karşı tarafa mı? Hı. Karşı tarafa ben niye moral vereceğim? Onları verir miyiz? Onları yenmeye çalışıyoruz. Nasıl moral? Düşürmeye çalışıyoruz.
1: Hayır, düşürmeye çalışıyoruz. O kadar tatlı söylediniz ki.
2: Hayır, orada bir takım kaptanı olur, bir takım annesi.
0: Onların, evet, o aynen öyle oluyorsunuz.
1: Ben onu da seviyorum zaten. Ama yani.
0: Evet, evet. Öyle oluyorsunuz.
1: Ekstra bir durum olduğunda
0: bile. Gençler oluyor. Gençlere işte bir şeyler öğretme.
1: Mutlaka çok soru geliyordu size onlardan. Ne yapabiliriz? Bu arada ben genel bir şey hissediyorum. Bu özellikle Filenin Sultanları başarısından sonra, o muhteşem başarıdan sonra. Mesela gençlerde sanki daha fazla bir, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir eğilim var.
0: Yani aileler de çok hani istiyor. Aslında voleybol yani takım sporu olduğu için... Yani ben de mesela başlarken hani aslında hani çok çekingen böyle hani bir çocuktum ama takım sporu hakikaten bence her çocuğu yani yetenek olsun olmasın küçükken de olsa yapmalı. Çünkü disiplin hani beraber kaynaşma bir de biliyorsunuz bayanlar birbirini idare etme.
1: Onu konuşacağım mesela gerçekten toplum içerisinde. Kadın olarak hani mesela vardır ya işte kadın olarak medyada işte zorluk çek. Bunu böyle sormuyorum yani bu klişe tarzda değil de gerçekten zor mesela spor kısmı yani insanlara bunu anlatma kısmı. Bunun şeyle alakası yok. Herhangi bir ideolojiye ya da bir dine bunu anlatmaktan bahsetmiyorum. Ama niyeyse mesela işte mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz o zaman. Daha siz bu arayışınızı hikaye olmadan önce mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyoruz.
0: Yani önyargı derken hani takım içindeki mi yoksa toplumdan
1: topluma
0: mı?
1: Topluma karşı. Mesela başarılarınızla anılıyorsunuz bu çok güzel bir şey ama bir o kadar da hani biz spor yapıyoruz işte biz voleybol yapıyoruz bir kadın olarak bunu açıklamak maalesef zor olduğu zamanlarda olmuştur diye bahsediyorum.
0: Yani şöyle aslında voleybol seviliyor ya. Yani özellikle bayan voleybolu seviliyor yani.
1: Ben de çok izlemeyi seviyorum mesela. Hiç futbolu.
0: Evet. Ben mesela bütün sporları severim. Hani hepsini izlerim. Ama voleybol bayana daha yakıştığı için herhalde insanlar. Hani yakıştırdığı için de olabilir ama seviliyor. Yani hani saygı da duyuluyor bence.
1: Bir de böyle el kaslarını sağlamlaştırıyor değil mi? O böyle herhangi bir şey.
0: Ya şöyle bir şey var. Bence
1: bu güzel bir şey.
0: Bence şey var yani o güç de mesela gene Allah vergisi yani. Yani bilmiyorum. Güçlü olmakta ama o hani çalıştıkça da tabii ki çıkan bir şey. Ama antrenman yaptıkça da zaten ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bence güç gene Allah vergisi bir şey yani.
1: Gerçekten öyle. Bir o kadar da gerçekten şey mesela tabii bunu çocuklara sormak lazım. Mesela Türkiye'nin en tanınan işte milli voleybolcusu annesini çocuklara sormak lazım. Yani evet. Onlar da mutlaka gurur duyuyorlardır.
0: Evet. Yok yok öyle. Mesela bu şeye giderken plaket verilecek dendiler ya. Hı hı. Oraya giderken mesela hani çok düşündüm. Mesela o da biraz şey almamış ama çok işten de aslında çok samimiydi. Yani gitsem mi gitmesem mi? Orada biraz kaldım ama çocuklar dedi ki hani biz seni hiç öyle görmedik dediler.
1: Ya ne kadar güzel.
0: O evet o da beni çok etkiledi.
1: O fotoğraf bayağı güzel bir fotoğraf. Aslında.
0: Evet o da beni çok etkiledi.
1: Tuğçe'cim o fotoğraf varsa onu bir şey yapabilir miyiz? Buraya getirebilir miyiz fotoğrafı arkaya? Çünkü önemli bir çocuklar da bunu izliyorlarsa mutlaka görsünler.
0: Meryem izliyordur büyük ihtimalle dedi zaten. Hmm. Ötekilere siz yatacaksınız ben izlerim dedi.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizde böyle muzip bir tavır da hissediyorum ben.
0: Evet öyleyimdir aslında. Aynen.
1: Yani bir, maşallah bir özgüven. Hani bu varlığın özgüveninden bahsetmiyorum. Yani o herhangi bir şeye çok takılmama coolluğu var ya. O çok muhteşem size elbiseniz olmuş. Yani o çok yakışıyor.
0: Allah razı olsun.
1: Gerçekten.
0: Sağ ol.
1: Programımız muhteşem gidiyor bu arada.
0: İnşallah.
1: Şimdi zaferler demişken. Zaferler. Bu arada ben sizi bu saatlerde normalde biz bu saatlerde geç saatlerde programımızı yapıyoruz. Evet bir sporcuya değil mi? Sporcunun bu saatte uyuması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet uyuması lazım.
1: Onu fark ediyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Gayet dinç gidiyoruz.
0: Evet. İki bir tane antrenman... Türk kahvesi içtiğim için.
1: Öyle mi?
0: Evet. Az önce çıkmadan.
1: Peki, bir de şöyle bir şey var mesela. Sporcular

0: kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle söyleniyor mesela. Öyle manşetler
1: evet,
0: atılıyor.
1: Evet.
0: Bu çok iyi bakmak. Sen nasıl bakmak?
1: Nasıl bakmak? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben kendi hayatımı. Mesela saat 7'den sonra bir şey yemezdim.
0: Akşam.
1: Evet. Hı hı. En geç 10'da yatardım. Hı hı. Yemek düzenime dikkat ederdim. Vitaminlerimi güzel alırdım. Yani bunlara çok dikkat ederdim.
0: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolda, yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
1: Yani maça göre değişiyor aslında.
0: Hey, hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Stresli bir insan mısınız?
1: Ben mi? Stresli miyim acaba? Stresliyim sanki. Az önce çıkarken bir an mideme vurdu dedim ya. Sanki stresliyim. Heyecanlıyımdır, stresliyimdir.
0: Bu mesela şey midir? Yani bunu bastırma duygusu gerçekten bu başarıyla mı bunu hallettiniz? Yoksa bir anda bunu halledebiliyor musunuz kendi içinizde?
1: Bilmem, halledebiliyor muyum acaba?
0: Bence hallediyorsunuz ya.
1: Öyle mi?
0: İlk başladığınız anda bu arada kadar.
1: Öyle mi?
0: İlk yarı. İlk yarının sonundayız. Nasıl?
1: Onda mıyız?
0: Şimdi takım kaptanı geliyor, size bir şey söyleyecek. Programımız muhteşem gidiyor. Kendisini çok seviyoruz. Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir ara, aradan sonra haydi bakalım buradayız.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Milli voleybolcumuz Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gidiyor.
1: Öyle oluyor değil mi yapabiliriz, size? Evet.
0: Estağfurullah. Sadece latife yaptım. Öyle oluyor değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var sizde.
1: Yani şimdi maçın gidişatına göre eğer oyuncu oynayamıyorsa
0: peki,
1: değiştiriliyor.
0: En heyecanlı maç. Böyle bütün
1: vallahi,
0: nefeslerin tutulduğu.
1: Çok var Esra Hanım ya. Yani o mesela bütün sene oynayıp o sezon sonundaki o şampiyonluk etapları.
0: Unutamadığınız.
1: Yani mesela benim unutamadığım genç takımdaki maçlarım. Yani çok var.
0: Genç takım derken ilk maçlar.
1: Yani küçükken oynadım. Mesela İstanbul Türkiye Namalip şampiyonluğumuz var falan mesela.
0: Peki böyle kazanamayınca çocukken ilk girdiğinizde o maçtan kazanamayınca böyle bayağı bir böyle hüzünlenip.
1: Tabii üzülüyorduk o zamanlar. Tabii ağlıyorduk
0: o galiba
1: falan.
0: O başka bir üzüntü oluyor değil mi?
1: Tabii şimdi hani bir de çocuksunuz hani. Onun verdiği bir hani nasıl diyeyim duygular da var zaten ama daha yenisiniz. Bir de mesela hani bazen mesela şimdi ilk başladığım zamanlar mahallede oynardık mesela. Hı-hı. Şey yaparlardı işte. Sen oynuyor musun? Diyordum ben mesela daha oynamıyorum hani daha yeni başladım falan. Sen nasıl voleybolcusun? Ama daha yeni başladım yani. Bir fırsat verin. Bir fırsat. Değil mi?
0: Yani, peki bu sizi okulda popüler yapmış mıydı?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir şey değil mi yani?
1: Tabii tabii. Yani ben mesela çok bir de çok neyse ben o konulara girmeyeyim. Tabii tabii olmaz mı?
0: Ama mesela, bizim programımızın ama özelliği söyleyemediklerinizi de duyuyoruz şu
1: öyle
0: anda.
1: Mi? Evet. Ama Esra Hanım biliyor musunuz ben ilk dediğim gibi uzun boyluydum. Okul takımında da uzundum. Mesela ilk çıktığımda şey diyorlardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çıktı diyorlardı bizim için. Takımın için söylüyorlardı. Artı mesela ben kulüpte farklı bir takımda ama okul takımında başka bir kulübün oyuncularıyla oynardım. Şimdi o okul takımıyla maça çıktığımızda kızlar geliyorlardı fil önüne. Aysun ne olur şuraya vurma. Öteki geliyordu diyordu ki Aysun ne olur şuraya vurma. Ya diyordum nereye vuracağım? Yani biraz korkuyorlardı benden.
0: Öyle mi?
1: Evet sert vurduğum için biraz.
0: Bu aslında tek ayak derken tek el olmasın mı? Tek ayak. O da başka bir şekilde bir sirayet evet. Etmiş olabilir mi?
1: Evet.
0: Yani gerçekten ben çok takdir ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz de yani o filenin sultanlarındansınız evet. Aslında.
1: Belli olmasa.
0: Peki yanlış anlaşıldığınızı bazen düşünüyor musunuz? Kendinizi anlatmak istediğinizde. Mesela bu yüzden de insan bazen konuşmaz ya. Çünkü... Tabii ki bu konuşmamaya sevk edecek bir yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum ama mesela temkinli misiniz konuşurken?
1: Evet. Yani şimdi mesela diyorum ya hani yanlış bir şey söylüyor muyum? Hani hep kendimde bu var. Çünkü hani şu anda mesela hani bir söz alınıyor başka nelere mesela hani gidebiliyor.
0: Bu sizi üzüyor mu mesela?
1: Yani üzme tabii ki üzüyor. Çünkü ben hani... Hani bir de mesela o zaman oynarken ki seni sevenlerden hani gelince hani insan tabii ki daha da çok üzülebiliyor yani. Ama Rabbim biliyor ya. Evet. Ondan yana çok rahat. Diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Ben diyorum kula hiçbir şey anlatamam ki. Hangisini anlatayım ki?
0: Kalpleri çeviren sensin.
1: Kalpleri en iyi bilen Allah'tır.
0: Muhteşem
1: niyetleri
0: bir şey
1: de en iyi bilen Allah'tır.
0: Sadece Allah'tan istemenin muhteşem huzuru.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynen aynen. Onu duyunca da diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun benim içimi, dışımı, zikrimi, fikrimi. Hı-hı. Her şeyimi sen biliyorsun. Her şeyim sana teslim. Hı-hı. O yüzden çok rahatım. Yani vicdanım o yüzden çok rahat yani.
0: Peki bunu bir hu dönüşü olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Tabii ki.
0: Yani bu bir
1: kesinlikle.
0: Dönüş. Yani o arayışın sonu olarak nitelendirebilir miyiz?
1: Aynen. Kesinlikle öyle yani.
0: Peki bu mesela sizin bu dönüşünüzden etkilenen gençler oldu mu size gelen?
1: Hayır oldu. Olabildiyse ne güzel olmuştur değil mi? Hı-hı. Çok büyük güzel bir örnek olmuştur.
0: Bence çok etkili olmuştur diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani olduysa ne mutlu bana Esra Hanım. Ben hani çok memnun olurum. Elimden geleni de yaparım. Hani hı-hı. Yardım isterlerse... Hani destekli olurum.
0: Konferanslar ya da böyle gençlerle buluşma o sık oluyor mu sizde? Mesela öyle bir şey var mı?
1: Yani dediğim gibi ben hani 16 senedir yoktum ya. Hani kimse hani Hani soruyorlardı da mesela. Mesela o zaman da mesela bizim kızlar hani bir program olduğunda mesela Aysun ne yapıyor? Mesela ya da gördüklerinde hep beni soruyorlarmış hani insanlar. Hı-hı. Hani sevenler diyeyim. Hı-hı. Ama şimdi şöyle işte bu halde hani gelince hani bundan sonrası olursa tabii ki. Hani hı-hı, isterlerse tabii ki hani anlatırım. Hani destek olurum. Seve seve yani.
0: 16 yıl ara verdiniz o zaman, öyle anlıyorum.
1: Evet, 16 yıl işte Meryem 1,5 yaşında falandı, 2 yaşındaydı diyeyim. Biz eşimle, eşim Diyarbakırlı bu arada, Diyarbakır'a gittik.
0: Diyarbakır'a selam olsun, çok seviyorum
1: evet,
0: Diyarbakır'ı.
1: Çok güzel, evet, çok güzeldir. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir memleket. Gerçekten öyle. Sağ olsunlar orada kaldım, bir 4 sene falandı. Sonra işte oğlumu orada doğurdum. Eşim dedi İstanbul'a gelelim. Öyle gel. 2015'te geldik işte. Hı hı. 2015'ten beri de İstanbul'dayız.
0: Yani geldikten sonra çok arayıp sormaya başladılar bu anlamda.
1: Yani şöyle o zaman da programlar oluyordu ama ben hiçbirine gitmiyordum Esra Hanım. Yani ben 2008'de de mesela hani çok üstüme gelindiğinde ben susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Yani hiç... Hani tabii kızlarla konuşuyordum yani. Kızlarla
0: mesela
1: bir diyaloğum var.
0: Mesela şöyle düşündünüz mü Aysun Hanım? Yani o atılan manşetler, o kırılan kalpler aslında sadece sizin kalbiniz değildi. Sadece size yönelik bir saldırı da değildi. Yani o dönem gerçekten bütün işte tercihi bu yönde olan kardeşlerimiz bu şeye, haksız manşetlere maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla bir şey değişti mi diye sorsam... yani, pek tabii Türkiye'de çok şey değişti. Yani
1: evet,
0: buna kesinlikle katılıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama
1: kesinlikle.
0: Bir o kadar da hala ve hala mesela sizin program başında anlattığınız işte hiç olmaması gereken, yani benim çok daha farklı kelime stoğum var, hı-hı, bu konuyla alakalı ama burada ben onları söylemeyeyim. Onları yani yazıyorum. Hala bunları yaşıyor olmamız. Evet. Mesela ne değişmedi mesela? Neyin değişmesi lazım?
1: Yani bence neyin değişmesi lazım? Bence herkes... Yani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı Esra Hanım. Yani ben de öyle mesela bir tercih yaptım. Hı hı. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum ya da kendi hayatıma da kimseyi zorlamıyorum. Yani zorlayabilsem kendi

0: çocuklarımı zorlarım zaten. Değil mi? Önce insan, önce yakını değil miyim? Tabii. Önce yakınını etkilemek lazım. Ben de dediğim gibi kendi tercihim, yani inancımı yaşamak için aslında bir tercih yaptım. Ama bence yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani ondan asıl korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence. Ve voleyboldaki giyim kuşam sorgulanması da olabilir. Yani bence. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani giyim kuşam sorgulanması derken böyle olursa burada bir dönüş olur falan.
0: Çünkü yayınlanan haberde izlediniz mi bilmiyorum.
1: İzledim çok.
0: O haberde mesela evet haber. Yani hani zaten orada söyleniyor ya. Yani korkuları hani oydu.
1: Peki o haberi yapanlar hakkınızı helal ediyor musunuz?
0: Şöyle bir şey var. Hakkını helal etme olayında şöyle bir şey bildiğim için hiç o konuya girmiyorum. Hani diyor ya mesela ben eğer önce gidersem bekleyecekmişim. Eğer onlar giderse onlar beklenecek. Yani orada hiç karşılaşmamak amaçlı ben hakkımı helal ediyorum. Hiç karşılaşmayalım. Zaten hani bana diyorlar sen helal etsen de etmesen de Rabbim seni zaten orada karşılaştırmaz diyorlar. Öyle çok insan var çünkü Esra Hanım.
1: Burada yok mesela şöyle bir şey hissediyorum.
0: Yani.
1: Mesela evet bir murakabe yaptıktan sonra, kendimizle yüzleştikten sonra tabii ki de Allah'a havale ediyoruz ama bir o kadar da hani insanız, aciziz yani neticede. Üzüldüklerimizi unutmuyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da diyoruz ki hani hayır, ben her şeye rağmen bunu anlatmaya, ben böyle varlığımı haykırmaya devam edeceğimin aslında bir timsalidir insan. Evet. Nitekim onu sizde de görüyorum ben. Bu yüzden ben hani diyorlar ya mesela kutuplaşma, ben bir kutuplaşma açıkçası biz tercihi çok farklı olan insanlarda direkt bir kutuplaşma değil. Mesela o haberi yapan insanlarda bir oksitlenmiş kutup başı olarak görüyorum. Ama o zamanki Türkiye öyle bir Türkiye'ydi.
0: Evet.
1: Çok şey değişti mi sizce? Değişti. Çok
0: değişti,
1: şey değişti.
0: Tabii ki.
1: Yani bu
0: tabii
1: anlamda
0: ki.
1: Gerçekten
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: Dua edeceğimiz
0: tabii ki,
1: insanlar
0: tabii ki,
1: var
0: tabii ki.
1: Hayatımızda.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bir o kadar da gerçekten maçları, o karşılaşmaları insan aşıyor ama bazen insanı aşamıyoruz.
0: Evet, maalesef. Ya bazen en yakının da olabiliyor. Yapabilecek bir şey yok ki. Dediğim gibi kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Ben Allah'a hesap vereceğim ya. Ben kula hesap vermeyeceğim ki, her kul olduğu gibi Allah'a hesap vereceğiz yani. Rabbim bildikten sonra dediğim gibi vicdanım çok rahat yani. Ben çünkü dediğim gibi kimsenin yaşam tarzına, kimsenin giyim tarzına hiç karışmıyorum. Kendi hayatımda, kendi çekirdek ailemi, Allah'ın bana emanet ettiklerini en iyi şekilde yetiştirebilmeyi. İnanın ben oynarken de öyleydim yani. Hiç kendi işimi yapayım. Ben kendimleydim ya. Benim derdim kendimle. Başkasıyla hiç olmadı yani.
1: Yani mesela şöyle mutlaka o soruyu gelmiştir. Yani ne değişti meselesi. O sancılı mı yaşadınız o süreci? Yani ne değişti sürecine? Çok sancılı mı yaşadınız? Değişen ne oldu gerçekten?
0: Voleybolu bıraktıktan sonra mı? Önce mi?
1: Ya voleybolu mesela bıraktıktan sonra diyelim. Bunlar o sahayı özlemek. Bunlar da aslında bu özlem de bir bedeldir aslında, öyle değil mi?
0: Ya tabii ki. Tabii ki sonuçta 20 sene Esra Hanım az mı yani? Hayatınız yani bütün büyük bir bölümü. En güzel yılları bir de. Yani orada geçmiş.
1: Ya bir de başarı var arka
0: evet,
1: arkaya.
0: Evet başarı var. Bir de hani ben zaten hani şöyle söyleyeyim. Yani o anım da güzeldi benim. Ben o anda da mesela oynarken hani yani hoşuma gidiyordu. Mutlu oluyordum yani öyle söyleyeyim yani. Bir de hani voleybolu bıraktıktan sonra da hani tabii fırsatlar bulunca oynuyorum. O ayrı mesele, gene gidiyorum. Rüyamda çok görüyorum mesela. Tek ayak vururken özellikle.
1: Çünkü o rüya güzel rüyalar. Güzel bir rüya.
0: Evet, güzel bir rüya. Bazen hatta bir kere vuruyordum. Eşim uyandırdı. Ya dedim, ne güzel dedim, bir tane tek ayak vuracaktım dedim. Beni niye uyandırdı falan.
1: Ya aslında bu da çok güzel bir şey değil mi? Gerçeğini zaten yaşadığımız bir dünya içerisinde. Onun gerçeğin rüyasını görmek.
0: Evet.
1: Yani gerçekleşmiş olan bir hemen.
0: Ama ya görüyoruz içeride, tabii ki.
1: Bu da bir mücadele biçimi diye düşünüyorum. Nefisle mücadele, nefisle voleybol maçı nasıl olur?
0: Nefisle voleybol maçı nasıl olur?
1: Kim kazanıyor?
0: Vallahi Esra Hanım, burada sanki ben kazanmışım Allah'ın izniyle, öyle gözüküyor.
1: İnşallah.
0: Çünkü yani daha oynayabilirdim. Hani çünkü gerçekten hani yüksek seviyedeydim ben. Hani form olarak da, hani oyuncu olarak da. Ama sanki ben nefsimi orada yendim yani. Öyle söyleyeyim.
1: Çok güzel. O maçı aldık ya.
0: Aynen. Vay, maçı
1: ne
0: aldık.
1: Güzel.
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen.
1: İyi. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Ben dünyanın tek odası Gazze.
0: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet.
1: Gerçekten oradaki insanların, oradaki çocukların, mazlum insanların cihetinden bakarsak, ki bakamayız ama,
0: evet,
1: ölümün tanımadıkları hiçbir yüzü kalmadı.
0: Evet,
1: sayabildiklerimiz 300 bin çocuk şehit oldu.
0: Evet.
1: Çocuklar uçurtma uçurdukları için gözaltına alınıyorlar. İşte bugün işte bisikleti ve çocuk gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar sayabildiklerimiz. Buradan mesela milli voleybolcu Aysun Ayhan ne der mesela? Şu anda dünyada aslında ayağa kalkmış durumda. Her ne kadar Gazze'den bize ne diyen vicdan züğürtleri de olsa aramızda, biz bunların kimseye vicdanlı olmaya ikna edecek pozisyonda değiliz.
0: Evet.
1: Ama mesela siz bir sporcu olarak, çok tanınan bir sporcu olarak, bir anne olarak ne söylersiniz?
0: Vallahi Esra Hanım, yani gerçekten Gazze olayı ümmetin yürek yarasıdır diyorum. Yani oradaki şey çocuklarda bizim vicdan azabımız yani.
1: Hı hı.
0: Çünkü hani oradaki o çocukları görünce insan kendi çocuklarına da rahat bakamıyor.
1: Evet.
0: Yani o çocuklarla bizim çocuklarımızın arası hiçbir farkı yok.
1: Hiçbir
0: ki.
1: Fark.
0: Yani onlar da mesela oyun oynamak ister, spor yapmak ister, koşmak ister. Yani ne bileyim, yemek yemek ister, ailesiyle oturup, değil mi, evinde, hı hı, sıcak yuvasında. Yani çocuk her yerde çocuktur tabii ki. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama en azından hani dünyada insanlar boykot, hani seslerini, hı hı, yükseltip boykot yapabiliyorlar. Ben de
1: destek.
0: Evet, 13-14 senedir boykotçuyumdur. Çok iyi boykotçuyumdur yalnız.
1: Öyle mi?
0: Tabii, almam. Yani eşime bazen, hatta dedim ki bunu söyleyeceğim programda. İnanın liste veriyorum. Mesela eve gelirken bir şey lazım mı diyor. Ben liste veriyorum. Hani markalı veriyorum. Bazen mesela bulamayınca bana diyor, markalı liste atma canım diyor. Vallahi diyorum, kusura bakma, atacağım. Yani ben almıyorum.
1: Ama 15 senedir diyorsun.
0: Evet. Tabii işte. Ben bir de ne yaptım Esra Hanım, biliyor musunuz? O zaman inanın Mirzam, oğlum küçüktü. Böyle belki 10-15 tane oturup yazdım. Ne alınması gerekiyor diye liste, yani böyle sayfalarca insanlara dağıtıyordum. Bunları alın, bunları almayın diye o zaman. Yani insanlar, çocuklarım bile öyleydi. Anne bunu alabiliyor muyuz? Markete gidiyoruz mesela. Anne bunu, hayır alamıyoruz, bunu alamıyoruz. Yani çocuklar da öyle. Gerçekten iyi bir boykot yapıyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum çevremi. Hatta bazen mesela bakıyorum böyle, yani diyecek bir şey de bulamıyorsunuz. Çünkü bazen insanların tepkisini de hani nasıl...
1: Farklı mı oluyor?
0: Evet. Ne diyecek mesela, hani ondan da insan artık, çünkü zamanımızda da hani farklı şeyler de yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Allah korusun, hani bir şey de diyemiyorum yani, ama üzülüyorum. Yani Allah'ım diyorum, sen hani ne derler, hani sen hissettir, hani alınmasın diye de dua ediyorum açıkçası.
1: Sanki bu seneye, bu şeyden sonraki, yani işgal sonrası... Başardık gibi.
0: İnşallah.
1: Yani boykot konusunda. Her ne kadar evet, tam gidip onları bir kepek kapattıracak kadar hani bir şey oldu,
0: evet,
1: mu dünya bazında söylüyorum.
0: Evet.
1: Olmadı.
0: Evet.
1: Yani. Bunu kabul edelim.
0: Doğru, haklısınız.
1: Bazen kendi içimizdeki insanlara bile anlatamıyorum.
0: Evet.
1: İnsanlar,
0: evet,
1: o kamburger,
0: evet,
1: şubelerini açabiliyorlar mesela.
0: Evet.
1: Kendi insanımız,
0: evet,
1: dediğimiz insanlar. Dolayısıyla en asgari düzeyde yani,
0: evet,
1: vicdanın, gerçekten hep söylüyorum, ruhumuzla tuttuğumuz bir oruç aslında vicdan.
0: Evet.
1: Vicdanımızla tuttuğumuz,
0: evet,
1: bir oruç. Yine de çocukların ben çok etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ama
1: onlar
0: işte, evet, biraz yani ben şöyle de düşünüyorum mesela, hani, hı-hı, çocuk hani diyor ya, evde anneden hani görmeli, anne,
1: kesinlikle,
0: örnek olmalı.
1: Hı-hı.
0: Yani ben çocuklarıma hani ne kadar hani söylesem de tabii bazen hani şey yapıyorum, mesela kızıyorum. Ben de disiplindir, dediğim gibi bizde disiplindir, kızacağımı da bilirler. Söylerim, ama sonuna kadar da söylerim yani.
1: Hı.
0: Bu olmaz, bunu almıyoruz hani diye teşvik etmeye çalışıyorum.
1: Hı. İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla diyelim ya. Yani o gazayı inşallah biz görürüz.
0: İnşallah.
1: Oradan da annelik demişken aile olmak meselesi. Sen çok fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu annelik meselesi muhteşem bir şey ya.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir maçta zaferle dönmek hazzı mı yoksa anne olmak hazzı mı?
0: Anne
1: kıyaslanamaz.
0: Anne.
1: Değil mi?
0: Anne. Yani ben şöyle söyleyeyim, anne olana kadar ben yani yaşamıyormuşum ya. Ben öyle söylüyorum yani, çünkü hani o sizin canınızdan bir parça, hani ona odaklanıyorsa hayat bitiyor zaten Esra Hanım. Ben bazen mesela hani bu yeni evlenenlere işte hani daha çocuğu olmayan diyorum ki hayatınızı yaşayın biraz diyorum. Sonra diyorum zaten gelince diyorum bitti. Ama gerçekten öyle Esra Hanım, yani benim öyle oldu bilmiyorum. Benim için hani tabii ki hani öncelik eş diyorlar ama benim için sanki eşim... Biliyor zaten de.
1: Şu an izliyor bence.
0: Evet, izliyor da. Evet.
1: Oradan bir...
0: ama benim için öyle.
1: Buradan nasıl döneceğiz?
0: Ben evet. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım ama benim için
1: çok
0: öyle.
1: Çok haklısınız. Benim için.
0: Yani çocuk. Yani mesela. Ben bazen diyorum ki mesela kızım ya da oğlum, dünya bir yana diyorum, siz bir yana. Bana diyorum dünyayı verseler diyorum, sizin bir gözyaşınıza diyorum vermem sizi diyorum.
1: Ay
0: ya.
1: Vardır
0: ya
1: öyle anneler.
0: Ama
1: yanda.
0: Öyle.
1: O
0: ne yapayım ki ben onlarsız?
1: Pençeler.
0: Aynen.
1: Hiç çıktı mı pençeler o annelik mevzusu?
0: Yani şöyle hani çocukların konusunda hani öyle bir şey olmadı ama mesela dediğim gibi dışarıda hani ben mesela böyle hani zorbalanmaya böyle hani uğradığımda mesela hani fazla uzatmamamın nedenlerinden biri de çocuklar zaten.
1: Çok
0: hani
1: belli.
0: Onları diyorum hani şey yapmayayım, inanın önce
1: çünkü
0: onları korumak amaçlı.
1: Annelik hep ben söylüyorum, biraz annemlendiricilik diye.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Biraz yumuşatmak.
0: Evet.
1: Değil mi o?
0: Hani diyorum çocuklar o kaosu hani o şeyi görmesinler. Yani üzülürüm sonra ben. Öyle söyleyeyim.
1: Sonra kaptanlık ne olur ya kaptanlık?
0: Üzülürüm yani. Hani çocuklarım o anı yaşattığım için üzülürüm yani. Ama mesela bizimkiler mesela o konuda çok katı. Mesela annem, ablamlar. Çok katılar. Yani bana böyle mesela erkek kardeşim hani bazen mesela hatta bir gün bir olay yaşadığımda Allah'tan erkek kardeşim önden gidiyordu. Hatta ablama dedim iyi ki dedi Volkan yok yanımızda. Yoksa dedi çok farklı olurdu yani. Çünkü hani beni o halde hani bana yaptıkları zaman onlar üzülüyorlar. Yani kabullenemiyorlar. Ama ben de diyorum ki tamam boş verin diyorum ya.
1: Ben aslında o dönem miydi bu daha çok yoksa hala yaşıyor?
0: Hala yaşıyorum yani.
1: Ama biz kendi içimizden, kendi şeyimizi oluşturduğumuz için değil mi? Hani kalpleri çeviren ancak Allah'tır duasına sığınarak.
0: Kesinlikle.
1: Yolumuza devam etmenin muhteşem evet. O evet. Şahsiyetli duruşu evet. Gerçekten size çok yakışıyor bence.
0: Allah razı olsun.
1: Bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ben anlıyorum ki artık Esra'cığım yeter. Değil mi? Öyle.
0: Evet.
1: Peki son. Son sorularıma geleceğim. Bence bu şey sanki yazılmalı ya. Yazılmalı mı kitap olarak bu hikaye?
0: Benim mi?
1: Hı.
0: Bilmem.
1: Mesela çok güzel cümleler yakaladım ben orada mesela. Onlara böyle çok güzel bir... Sanki artık zamanı gelmiş gibi duruyor.
0: Bilmem. Yani... Yazılsın mı? Bilmem ki hiç.
1: Ya da filmi.
0: Filmi.
1: Tek ayak arası falan.
0: Düşünseniz öyle komik olur.
1: Ya şöyle, o zamanlar çünkü çok fazla böyle, şimdiki telefonlar çok fazla kayıt.
0: Evet, evet.
1: O zamanlar onları nasıl, bu arada o fotoğrafı sevgili Tuğçe'ye aldık mı biz? Evet, birazdan gelecek. Hani o plaketli.
0: Plaketi aldığımız gün, aynen.
1: Plaketli fotoğrafı.
0: Çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi milli takımı 18 sene önce bırakmıştım. O anda orada olmak, Allah razı olsun herkesten, çok güzel karşıladılar beni. Kızları da özlemişim zaten. Hepsini ayrı ayrı tek tek severim. Sağ olsunlar. Akif Başkanımız da sağ olsun. Çağırdı, davet etti. Güzel bir ortamdı. Hani o kadar seyircinin önünde bir
1: maşallah.
0: De... Çıkarken zaten çocuklarıma dönüp öpücük attım böyle.
1: Öyle onlara. Mi? Evet. O zaman video olarak da var yani bu.
0: Ha, çıkışta vardı. Vardı da bilmiyorum. Hani şeyde gördüm, bir yerde gördüm çünkü. Güzeldi, sağ olsunlar. Ortamım güzeldi. O soyunma odasındaki o şeyi yaşadık gene maçtan önce.

0: O heyecanı, o kızlarla beraber orada bir hazırlık süreci. O soyunma odası çünkü orası çok ayrı bir şey Esra Hanım.
1: Nasıl oluyor?
0: Ya.
1: Neler
0: çok
1: oluyor
0: güzel.
1: Orada?
0: Yani orada neler olmuyor? Yani gerçekten güzel. İşte biri diyor mesela benim formamı şurası şöyle hadi onu yapalım. He, diyor ki saçımı ör. İşte mesela. İşte ne
1: siz
0: bileyim.
1: Genelde orada böyle hep böyle ablalık tarzında mı? Böyle
0: hepimiz öyleyiz. Koşma. Yani orada mesela benden büyükler de var zaten bu takımda. Ben orada şeydim küçükler de vardı.
1: Peki
0: ben
1: bu ortayım. O dönemki?
0: Bu 2003 tayfası aynen. Aa, bizim ilk Avrupa 2002'liği olduğumuz tayfamız bu bizim aynen.
1: Peki bu mesela maçlar olduktan sonra böyle dostluklar falan böyle
0: tabii
1: sürdü mi?
0: Hala çok... duruyor konuşuyoruz. Grubumuz da var zaten WhatsApp grubumuz da var.
2: Çok güzel ya.
0: 2003
1: çünkü üzerinden bayağı zaman geçmiş.
0: Tabii. Güzeldi. İşte o zaman da öyle bu zaman ama çok enteresan Esra Hanım. O zaman oynarken bu zamanlar gelecek hiç aklımıza gelmiyordu ya.
1: Mesela nasıl yani?
0: Ne bileyim. Yani hani bu zamanları hiç düşünmüyorduk yani. Oynuyorduk sadece herhalde. Ne bileyim bir yani.
1: Yani o şeyin farkında mı olmamak mı? Orada zamanın geçtiğini.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani çünkü zaten dediğim gibi hep böyle bir şeyleri kovalıyorsunuz ya. İşte sezon başlıyor, Avrupa Kupası başlıyor. İşte sezon sonu başlıyor, Türkiye Şampiyonası. İşte milli takım falan derken bir baktık gitmiş. Güzel günlermiş ama.
1: Peki o süreçleri mesela aslında güzel dostluklarınız da vardı ki
0: tabii.
1: Bir destek vardı size değil mi?
0: Tabii, kendi
1: takımınızda.
0: Evet.
1: Çünkü ben sanki orada bir problem, bir pürüz olmamış gibi.
0: Yok.
1: Zorbalanma dediğimiz şey sanki daha çok dışarıda
0: evet,
1: insanların.
0: Normal hayatta.
1: Normal hayatta.
0: Aynen.
1: Çünkü önemli olan o destek de çok önemli.
0: Tabii.
1: Arkadaş desteği de çok önemli.
0: Yok, Allah razı olsun. Hani kızlardan ya da hani oradaki arkadaşlarımdan falan destek gördüm yani sağ olsunlar. Mesela gittiğimde de çok güzel karşıladılar. Bayağı bir özleşmişiz yani. Epey bir zaman
1: duruşmuşuz
0: çünkü aynı.
1: Peki mesela şunu da söylediğinizde o dikkatimi çekti. Ya ben o zamanlar çok programlara çıkmıyordum.
0: Evet.
1: Ya bunun meselesi galiba hani bu tercihimizden dolayı örtündükten sonraki. Yoksa gerçekten televizyon programlarına çıkmayı hala düşünmüyor musunuz? Arap Sorular programı hariç. Yani böyle bir şey var mı?
0: Şimdi şöyle, Esra Hanım ben oynarken dediğim gibi benim derdim kendimleydi. O zaman da öyleydim ben. Yani mesela bir şey olurdu, de takım kaptanısınız düşünseniz mesela röportaj. Ben de diyordum ben yapamam. Ben kaçıyordum mesela hemen. Benim şeyim sadece ben çıkayım. Benim görevim ne? Voleybol oynamak. Ben voleybolumu en iyi şekilde oynayayım. Sonra gideyim, beni kimse ellemez. Evime gideyim, bir analizimi yapayım. Duşumu alayım, yemeğimi yiyeyim, dinleneyim. İşte vitaminim için benim hayatım böyleydi. Örtündükten sonra da evet çok hani görüşmek isteyen oldu. Ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman yani dediğim gibi ben farkında değildim zaten.
1: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
0: O da olabilirdi ama yani evet yani bir anda hani inanın telefonum hiç susmuyordu yani o anda. Ertesi gün çıkınca hiç cevap da vermedim zaten. Ben işte dediğim gibi aslında amacım sessiz sakin hani sedasız hani kendi tercihime hani inandığım gibi yaşamaktı ama olmadı. Demek ki onun da olması lazımdı herhalde öyle düşünüyorum.
1: Ama galiba bir süre sonra o kendimize döndükten sonra kendimize çekildikten sonra o süreç aslında son buldu.
0: Evet buldu ondan sonra zaten hani öyle hani gel git hani tarzı bir şey olmadı zaten o yüzden rahattım yani.
1: Bir de aslında şey kısmı var ya Aysun Hanım şöhret kısmı. O zaman çok tanınan bir oyuncuydunuz.
0: Evet.
1: Yani bu dışarıda mutlaka hayranların sizin yanınıza geliyorlardı. Hala da mutlaka geliyorlardı diye düşünüyorum.
0: Şu halde tanımıyorlar Esra Hanım ya. O yüzden rahatım yani.
1: Sanki bu da aslında hoşunuza gidiyor gibi. Çünkü aslında şöhret de bir o kadar yorucu bir şey ya.
0: Evet. Ya aslında şöyle mesela diyorum ya bazen hani zorbalandığımda diyorum ki bazen şey yapacağım diyorum. Formamı giyeceğim diyorum içime. Kendimi diyorum süper kahraman gibi göstereceğim diyorum. Böyle bana bir şey söylediklerinde diyor formamı göstereceğim diyorum. He tamam. Çünkü hani insanlar hani ben sanki hani bu boya yazık olmuş. Hani kullanamamışım tarzında bakılıyor bazen gibi geliyor bana.
1: Öyle mi diyorlar?
0: Demeseler de sanki hani onu hissediyorum.